0: Çocuklar yemeklerden niye almadınız gülüm, beğenmediniz mi? Ha Eda gülüm, bak çok güzel patlıcan oturtma getirdim, şimdi vereyim biraz?
1: Yok Melih abla sağ ol, ben istemiyorum.
2: Ver tabağını pilav koyacağım Edacığım, laf yok.
0: Koca yanak al gülüm, bak patlıcan oturtma, bak içli köfte var, nohutlu pilav, salata, hadi gülüm.
3: Bana biraz ver Meryem.
2: Baba.
0: Ya babam bak sana yasak, yapma Allah aşkına, mis gibi ıspanak yaptım.
3: Ya nereden aldı bu Şeyhan?
1: Geldim baba, buradayım.
3: Akşamüstü bu saatte ne işin var sokakta senin?
1: Geldim mi? Afiyet olsun. Geldim baba. Afiyet olsun.
2: Geç hadi.

0: Buyur abi.
1: Vallahi senin fasulye başkaymış ha Halim.
2: Afiyet olsun Azam, afiyet olsun. Vallahi sen söylemesen ben hayatta hatırlayamam ha. Nereden nereye?
1: Ve küçüktün oğlum. Küçüktün ama az güvenmedik sana. Yeri geldi en kıymetli şeyimize emanet ettik.
2: He.
1: Hatırlıyor musun?
2: Ben şimdi hatırlıyorum desem Azam.
1: Mektupları ne oğlum?
2: Mektupları mı?
1: Evet.
2: Ne mektubu?
1: Bela ablanınkileri.
2: Nasıl?
3: El öpenlerin çok olsun.
4: Sen burada mı uyuyacaksın?
3: He.
4: Ben?
3: Salonda ağabeyin yanında. Ama hiç kahırlanma. Meliha ablan sana pehlivanlara layık bir yatak yapacak.
4: Tamam.
5: Mehcan! Mehcan!
3: Ay beyincilleri bekletme. Haydi Allah rahatlık versin.
4: Sağ ol.

0: bakalım şunu da.
1: Koca yana, bak abin yanında gülüm, tamam mı? Burada abi kardeş yatacaksınız.
0: Tamam mı kuzum?
2: Siz?
0: Biz yukarıda yatacağız kızlarla beraber.
2: Ben de gelebilir miyim?
0: Mert hocam, zaten bir odada 4 kişi kalıyoruz.
3: Biz burada iyiyiz abicim, bak rahat rahat yatarız.
1: Yiğit gülüm, bir isteğin arzun olursa.
4: Yok Melih abla, sağ olasın.
1: Sen de sağ ol. Hadi gülüm gel yatağa. Oh, Melih ablasının kuzusudur bu, kuzusu. Oh. Hadi bakalım, al bonbonu da yanına. Tamam, hadi gülüm benim. Hadi iyi uykular, tatlı rüyalar.
2: Sana da.
4: Hadi iyi geceler.

0: Seyhan Hanım, en son ilkokulda ayakla başla yatmıştık.
1: Teyzemlerin evinde.
0: Ay, sabaha kadar yatağın içine girip kıkır kıkır ya.
1: O zaman iyiydi de ablam, şimdi bu çocukların durumu.
0: Ay, perişan oldular. Sen ne yaptın? Ali ile konuşabildin mi?
1: Ali ile?
0: Ha.
1: Konuştum, şey, sorun yok.
0: Yok.
1: Yok, merak etme, yok.
2: Size de çok fazla iş çıkarttık Melih abla ya.
0: Ay, olur mu Edacığım, aşık olsun.
1: Biz halimizden çok memnunuz Edacığım.
0: Ne yapacağız Gülüm, işte ayaklı başlı yatacağız. O kız lisesi gibi artık, sabaha kadar.

0: de bayağı küçüktü ha.
1: E işte.
0: Hayır yani şimdi o kadar insan nasıl sığdılar, o yüzden sordum.
1: Valla işte Marcan'la ben bir yoladım Eli abla.
2: Yılanı soruyor, yılanı, piton.
0: Nerede?
1: Ay ne var ablam, yılan mı?
3: Ya hakikaten daha nerede kaldı onlar?
1: Çok fazla bizim düzenimizi bozmadılar aslında. Dilara salonda yattı.
0: He, Şehnaz Hanım nerede yattı?
1: O da kıvrılıp yatmıştır bir köşeye ablam.
0: Ne kıvrılacak Feride?
3: Ali gitti, Ali. Onun odasına yatmıştır.
0: Ya hele bir durun kız, anlatsa.
1: Ablam sen mi abinin odasına yatacak değil herhalde kadın, değil mi?
0: Feride bir ara yatmış ki meyvesi ortada.
1: Abla tamam, tamam abla. Ya Melih abla, Şehnaz Hanım salonda yattı. Dayıma çok fazla bir ilgisi olmadı yani.
0: Ha, iyi o zaman yasak, ben zaten öylesine sordum.
1: Ablam hadi Allah rahatlık versin.
0: Oh Feride.
1: Hadi artık sen şimdi mışıl mışıl öğlene kadar uyusun ha.
0: Allah Allah.

0: Tüynak ne oldu Gül'e?
1: Uyuyamadım.
0: Uyuyamadın mı?
1: Yanınıza gelebilir miyim?
2: Mert, şu halimize bak, nereye geleceksin?
0: Yok Zarz Gül'üm, sen gel. Gelsen ben koynuma gir. Gel. Gir. Ört ayağını. Hadi Gül'üm, hadi.
3: Abi. Hı. Hatırladım.
4: Neyi?
3: Mektubu.
4: Ne oldu mektuba?
3: Gitmedi abi.
4: Ben sana verdim.
3: Sen verdin. Ben aldım.
4: Sonra?
3: Sonra

0: Sen abi?
1: Ne oldu Aliço? Çocuklar?
0: Yok. Sen iyi misin?
1: Ben iyiyim, iyiyim.
0: İyi. Ben dükkana gidiyorum, bir şey lazım olursa.
2: Yok ya Aliço, sen işine bak ya.
0: Ya sen iyi değilsen bir çıkıp yürüyelim, hava alalım mı?
2: Yok böyle tamam ya.
0: Ya dönecekler.
1: İnşallah Aliço.
0: Canavarları geri getireceğiz, merak etme.
1: Tamam Cem.
0: Canım.

0: Yukarıda çağırayım.
1: Zahmet olacak.
0: Yok yok, ne demek? Cabbar amca, size de vereyim mi?
2: Olur kızım.
0: Yok yok yok. Ya baba, ben sana kepekli ekmek aldım, bunu yiyeceksin. Abla.
1: Kimmiş?
0: Aziz Bey. Yok babam, Hüseyin değil. Ablamı çağırıyor.
3: Beni mi çağırıyor?

0: Günaydın abi.
1: Ersin günaydın. Taci abi yok mu?
0: Yok abi. Geldiğinde dükkan çıktı.
1: Arabayı bırakmaya gitti herhalde.
2: Seyhan'ım.
3: Ablam ha, sen babamı 2 dakika idare etsen ben şunları Ali'ye verip geleceğim.
2: Oo, maşallah kahvaltı hazırlamışız kocaya.
3: Ya abla ama bozma sana.
2: Ay iyi tamam be. Ablam aç kalsın, yazık.
3: Aşk olsun, hazırlayayım sana da biraz.
2: Ay yok istemez canım. Git git sen kocanı bekletme, hadi koş. Kız Seyhan, bu Aziz niye gelmiş sabaha köründe?
3: Ne bileyim.
2: Ablama taktı o.
3: Abla.
2: Ne abla? Ne abla? Görürsün. Ben anlarım gözünden.
4: Mel Hanım bunlar size. Çizgili limon, özel imalat.
5: Çizgili limon he.
4: He, Adana'da yaptırtıyorum. Hususi. Cappar Ahmet'e biber salçasıdır, kuru patlıcandır. Efendime söyleyeyim, limondur, nardır. Volkan teslim et oğlum. Müsaade var mı?
5: Var tabii de, tamam sağ olun.
4: Ya anacığım yemin verdi. İlle diyor, akşama anı Mel Hanım'ı al gel.
5: Yok Aziz Bey.
4: Ama kebaplar hazır. Yeşilliği ezmesi falan benden. Eğer ağama zarar ziyan diyorsan.
5: Yok yok yok, ondan değil de yani biz şu anda hiç şey değiliz.
4: Bak Antalya'da arkadaşımın serası var. Zerzavatı bugün hemen getirtiyorum. Volkan akşam 8'de değil mi gelir alır. Akşama misafirimsiniz. Tamam. Ya geç buluştuk, çabuk kaybetmeyelim. Değil mi Mel Hanım?

0: Meryem ne oldu? Ne istiyor?
1: Ama ne isteyecek, babam yemeğe çağırıyor.
2: Aa Aziz abi.
1: Ay Feride, nereden abin oldu Aziz senin?
2: Ne kızıyorsun abla?
1: Elindeki ne? Bugünün bizim şey çizgili limondur, al. Baba sana da biber salçasıyla kuru patlıcan getirmiş, bir de akşama kebaplar hazırlatmış.
0: Oh be! Otla çöple işimiz kurudu.
2: Baba kebapları duydun, neşen yerine geldi.
0: Ya o karışma sen. Ne vakit gidiyoruz?
1: Yok, gitmiyoruz.
3: Ya Melia abla, bizim içinse...
2: Evet, biz yalnız kalabiliriz.
4: Olur mu öyle şey çocuklar?
1: Yok gülüm de babacığım, bizim ne işimiz var şimdi o evde?
0: Yahu ayık. Adam davet etmiş. Nerede kaldı senin terbiyen? Yeriz yemeğimizi, döyeriz.
1: Baba şimdi...
5: Ben baktım.
1: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
6: Can canım, oğlum can can.
5: Dayı bak.
6: Ne o?
5: Hediye, Aziz abi getirmiş.
6: Oğlum bırak onu.
5: Niye?
6: Oğlum bırak diyorum sana.
5: Ama yeniyormuş.
6: Sakın yeme, zehir zıkkım olur.
5: Dayı.
6: Ver onu bana. Allah'ım bidonu. Nereye ya? Ben sana bu uğursuz buraya gelmeyecek demedim mi?
4: Kocaynak sen git gülüm, kahvaltını bitir.
6: Can canım, fıstıklı çikolata alacağım sana, en büyüğünden.

0: bunları ip ağzını yüzünü kamaştırma oğlum.
1: Sen bana ne karışıyorsun?
0: Ne demek ne karışıyorsun? He? Ne demek ne karışıyorsun? Zaten çocuklar bırakıp gitmiş, bir de başımda bu bela.
1: Sami.
0: Ne istiyor?
1: Ya yemeğe çağırıyor, sana ne?
0: Yemeğe?
1: He yemeğe.
0: Gitmeyeceksin.
2: Sami. İlare defterini unutmuş, kapıyı açabilir misin?

0: Ali.
1: Günaydın Aşkım.
0: Kahvaltı ettin mi?
1: Yo. Nasıl çocuklar?
0: İyi. Aynı. Ama özlüyorlar dayılarını bence.
1: Özlerler tabii ya. Sen mavi de perişan.
0: Ali.
1: He.
0: Bu daha ne kadar duracak orada?
1: Ne?
0: Kızın hediyesi.
1: Bu? Bu kadar.
0: Yok şimdi ben dedim değil de indirme onu.
1: Yok jip gitti, bu da gitti. Bitti bu kadar. Bir daha da gelmeyecek.
0: Eminsin.
1: Emin.
0: Tamam.
1: Sen kocana güven, merak etme.
0: Ben gideyim.
1: Tamam.
0: Sonra gelirim. Alırım boşları, olur mu? Kolay gelsin.
1: Hadi bay bay.
2: Günaydın Sayan kızım.
0: Günaydın Taci abi. Kahvaltılık getirdim.
2: Sağ olasın.
0: Tamam, kolay gelsin.
2: Sağ ol. Günaydın.
3: Oo Taci abi, neredesin ya? Telefonun kapalı, arıyorum.
2: Geldik mi oğlum? Geçmiş olsun. Göndermişsin arabayı.
3: Hangi arabayı?
2: Jeep'i.
3: Abi arabayı sen bırakmadın mı?
2: Yoo.
3: Nasıl yok? Kız geldi abi.
2: Hangi kız? Seninki.
3: Ya abi seninki deyip durma şuna ya.
2: Oğlum kız geldi de ben arabayı Ali'den alacağım dedi, gitti.
3: Gitti.
2: Ha.
3: Sonra?
2: Sonra bu. Hepsi bu.
3: Abi araba yok.
2: Nasıl yok?
3: Yok demek ki çalındı araba.
2: Lan. Ya Allah Allah.
4: Biz hazırız Hele abla.
5: Siz az bekleyin.
4: Hele ben geleceğim.
5: Ablan nereye?

0: karışıyorsun?
1: Karışırım.
0: Samim, önce bir kendine bak. Bak bu kapıdan kimler geçiyor bir bak, sonra bana laf söyle.
1: O uğursuzun evine gitmeyeceksin.
0: Gideceğim.
1: O uğursuz Aziz'in evine gitmeyeceksin.
0: Gideceğim.
1: Meliha.
0: Bak Samim, artık gitmeyeceğim varsa da gene gideceğim.
1: Bak hala bak. Nereye? Bak sen o, hele o uğursuzun evine bir git. Hele bir git. Yakarım o evi Meliha. Yakarım.
2: Sen benim içimdeki büyük yangınların.
3: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara. X Apara TV. Facebook Apara. Instagram Apara. YouTube Apara.
4: Genel izleyici için uygundur.

efendim. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde tekrar beraberiz. Kaybedenin olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapla yapıyoruz. 1. etap. Her soru 5 puan değerinde. 2. etap. 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. 3. etap. Butonların devreye girdiği, rekabetin yükseldiği, her sorunun 10 puan olduğu 3 etapta yarışmamızı tamamlıyoruz.

0: sol.
1: Sırma konağı.
2: Sırma konağı değil. Süre gidiyor. Pası. 43 bakın, 43 yardımcı olabilecek bir soru bu arada.
1: 43.
2: 43. Her seferinde bana inanıyorsunuz.
1: Bir kaç kere daha oynasak böyle iyice ısınırız gibi geliyor.

0: Evet, Sır Küpü'nün yeni bölümünde tekrar beraberiz. Hemen Nisanur Hanım'ı tanıyoruz. Hoş geldiniz Nisanur Hanım.
1: Hoş buldum, merhabalar. Ben Nisanur Kaysın. İstanbul'da ailemle yaşıyorum. Yeni mezun mühendisim. Mühendis olarak çalışıyorum şu an bir şirkette. Onun dışında genel olarak gezmeyi, müzik dinlemeyi seviyorum. Deneyim olsun diye buraya da gelmek istedim. İnşallah güzel bir deneyim olur. Teşekkür ederim.
0: Neyi yaptınız? Hoş geldiniz. Öğrenci kardeşlerimizi temsil edeceksiniz. İnşallah güzel bir yarışma çıkarıp öğrenim seti ve kitaplar göndereceğiz genç kardeşlerimize. Siz de daha yeni mezun oldunuz galiba.
1: Evet, yeni mezunum.
0: Ne kadar oldu?
1: Yani bu yıl içerisinde mezun oldum.
0: Bu yıl ve hemen mühendislik.
1: Evet.
0: Peki. Nasıl iş hayatı, okul hayatından iş hayatına adapte olma süresi?
1: Ya okul hayatı cennetmiş gerçekten.
0: İş hayatına merhaba deyince.
1: Sabah uyanınca gitmeme lüksü varmış. İş hayatında olmuyor.
0: Peki. Ne mühendisi olarak başladınız?
1: Bilgisayar mühendisi.
0: Bilgisayar mühendisi olarak başladınız. Peki. Tekrar hayırlı olsun diyoruz. Ve hemen dönüyoruz. Cemal Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
0: Sizi tanıyalım.
2: Cemal Kara İsmail. Evli 3 çocuk babasıyım. Özel bir firmada tekstil makineleri üzerine satış pazarlamayla meşgulüm. 3 tane evde 3 çocuk babasıyım. 3 tane öğrenci olunca eğitime katkı da söz konusu olunca atladık geldik.
0: Çok iyi yaptınız. Ne iyi yaptınız? Siz de öğrenci kardeşlerimizi temsil edeceksiniz.
2: Evet.
0: Bir okulumuzu temsilen yarışacaksınız inşallah. Siz kazanırsanız da eğitim, öğretim setlerini ve kitaplarını sizin sayenizde göndereceğiz. Öğrenci dediniz. Evladımızın da 3'ü de öğrenci midir?
2: 3'ü de öğrenci.
0: Kaç yaşlarındalar?
2: 1 numara 21 yaşında. Üniversite 3. sınıfta Sude. 2 numara
0: ne Ömer, okuyor üniversite?
2: Bilgisayar mühendisliği.
0: Bilgisayar mühendisi. O güzel.
2: Evet. 2 numara Ömer Elazığ'da mekatronik mühendisliği okuyor.
0: Harika.
2: 3 numarada evimizin neşesi Ali Hikmet.
0: Ali Hikmet.
2: O ilkokul 3. sınıfta.
0: Ah harika. Nerede okuyor dediniz? Hangi okulda?
2: Bahçeli Evler. Doğu Sanayi İlköğretim Okulu. Bahçeli Evler.
0: Çıkar mı acaba Türkiye haritasından? Bir de nasıl? Ali Hikmet'e çıkarmış. Peki. Nasıl? O zaman hiç vakit kaybetmeyelim. Nisanur Hanım sizin için Türkiye haritasını açalım.
1: Tamam.
0: Ve bir il ve bir okul belirleyelim. Olur mu?
1: Olur.
0: O zaman hemen Türkiye haritamız geliyor. Basalım lütfen düğmemize. Butonuna başlattık. Dönmeye başladı. Kahramanmaraş, Amasya, Sivas, Hatay dedi. Erzincan'dan Iğdır. Oo, oldukça doğuya gittiniz. Merkez, Yeni Mahalle İlkokulu'nu temsil edeceksiniz bu bölümde. O zaman hemen Cemal Bey size dönüyoruz. Türkiye haritasını bu sefer sizin için açıyoruz. Basalım bakalım nasıl bir hangi ili ve hangi okulu seçeceğiz. Yine dönmeye başladı. Amasya'dan, Tokat'tan geçtik. Urfa üstünden, Artvin'den bu sefer güneye indik. Hatay'dayız. Antakya, Zübeyde Hanım anaokulunu temsil edeceksiniz. Şimdiden iki yarışmacımıza da iki okulumuza da bol şans diliyoruz. İlleri seçtik, okulları belirledik. O zaman ne yapıyoruz? Sır Küpü'nün birinci etabını hemen başlatıyoruz. Evet, başlıyoruz. Hemen tablomuzu görüyoruz. Bakalım bu akşam kaç soru üstünden yarışacağız. Evet, 57 soruluk bir tablomuz var. Bir tane de şifre, geniş bir kelimeyi bulmanızı isteyeceğiz. Bakalım harfleri yakalayabilecek miyiz? Hemen sizinle başlıyoruz Nisanur Hanım. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 4.
0: 4 numara. Yukarıdan aşağı 3 harfli. Gelsin bakalım sorumuz. Ensiz. 10 saniyelik süre başladı. Eni olmayan. Ensiz.
1: Düz.
0: Düz olabilir ama değil.
1: Dar.
0: Dar doğru. Tebrik ediyorum. Bir de şifre harf buldunuz. R harfini yakaladınız. Tekrar sizinle devam edeceğiz. Kaç dolu soruyu açalım. İstediğimiz bir soru var mı? Oraya yakın sorularımız var. Mesela 2 var, 19 var, 3 var yukarıdan aşağıya.
1: 5'i açalım.
0: 5'i. Niye beni dinlemediniz? 2 var, 3 var dedim 5'e gittiniz. Peki siz bilirsiniz. Bundan sonra yardım

0: Yardımcı da olmam
1: bakın. Kusura
0: bakmayın.
1: Bir daha içine sızayım.
0: Estağfurullah. Olur mu hiç? Hemen başlıyor sorumuz. Kollu üst giysisi. 10 saniye süreniz başladı. Kollu bir üst giysi. Bakın böyle kollu üst giysi.
1: Ceket.
0: De ama süre doldu. Böylece ne yaptık? 10 saniyelik süreyi Cemal Bey'e başlatacağız. Bir de harf hediye ettik.
2: Ceket
0: doğru. Ama siz bana bakmadınız, güvenmediniz de. Benim yapabileceğim bir şey yok. Burada düğme bağlıyorum sizin için Nisan Nur Hanım. Sizinle devam ediyoruz Cemal Bey. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 27.
0: Başka bir yere gittiniz. Peki gelsin. İki harfli. Sodyumun simgesi. 10 saniye süreyi başlattık. Sodyumun simgesi.
2: SO
0: değil. Sodyum deyince tabii hemen SO'ya gittiniz ama SO değil. Periyodik tabloyu bilir misiniz böyle?
2: Hatırlıyorum da.
0: Hatırlıyorsunuz. Peki biz bir harf açalım. Hemen Nisan Nur Hanım size dönelim. Sizin için süreyi başlatıyoruz. İkinci harfimiz A. Ne olabilir?
1: Na.
0: Na doğru yanıt. Bir de şifre harf buldunuz. Çok iyi başladınız Nisan Nur Hanım. İkinci şifre harfi de buldunuz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım? Açılmışlardan destek alabilirsiniz. Biliyorsunuz bu etapta ilk 30 soru üstünden yarışıyoruz. Video sorularımız var mesela. İsterseniz 14 var. Ama siz beni hiç dinlemezsiniz zaten.
1: Tamam, 14'ü alayım o zaman.
0: Ben söyledim diye şey yapmayın. Sonra bilemeyeceksiniz. Bakın bana çıkmasın faturası. 14 mü?
1: Evet.
0: Peki 14. 14 bir sesli soru. Dinliyoruz bakalım 14'te ne gizledik?

0: Evet, dinlediğiniz şarkıcıyı soruyoruz size. Tanıyabildiniz mi? 10 saniyelik süreyi başlattık.
1: Hakan Altun mu?
0: Hakan Altun. Doğru yanıt. Hakan Altun. Evet, kaç nolu soruyu açalım?
1: 24'ü açalım.
0: 24'ü. Peki, 24'te devam ediyoruz. Gelsin bakalım. 24'te ne arıyoruz? Temiz, 3 harfli 10 saniyeniz başlattık.
1: Pak.
0: Pak, doğru yanıt. Temiz pak. Cemal Bey, hadi diyeceğim ama Nisanur Hanım 3-3-2-2 küçük küçük gidiyor. Birazcık stres oldu gibi, hafif gergin görüyorum. Nisanur Hanım biraz önce kolları da bağladı. Bir totem falan yok değil mi, böyle bir uğur getirsin diye mi bağladınız kolları?
1: Yanlışlıkla oluyor tamamen.
0: Peki, heyecanımızı da yendik değil mi? Zaten kaçıncı soruyu biliyorsunuz. Gayet
1: bir
0: keyifli.
1: Bir keseye kadar bitmiyor benim heyecanım.
0: Öyle mi? Bir anda başlıyor, öyle devam ediyor. Ama pek heyecanlı görmüyorum artık sizi. İyisiniz. İkinci sorudan sonra Hakan Altun'la biraz yumuşattık. Sizle devam ediyoruz. Peki, kaç nolu soruyu açalım?
1: 17'yi açalım.
0: 17 nolu soru. Gelsin bakalım. Soldan sağa 4 harfli 17. Hindistan'da prenslere verilen ünvan. 10 saniyeyi başlattık. Bakalım bulabilecek miyiz? Hindistan'da prenslere veriliyor bu ünvan. Ne olabilir? Var mı bir tahmininiz? Yok. Peki, beraber bulacağız. Hemen bir harf açıyoruz. Cemal Bey, hazır mısınız? Sizin için başlatacağım 10 saniyeye. Hazırsanız sürenizi başlattık. İlk harfimiz R, son harfimiz A. 4 harfli. R ve A. Bulamadık. Peki, bir harf daha veriyoruz. Ve Nisanur Hanım, 10 saniye sizin için başlatıyoruz. Bakalım ne geliyor?
1: Reca.
0: Reca. Maalesef değil.
1: Rica, raca.
0: Raca.
1: Ruca.
0: Raca doğruydu. Raca yanıtı. Araya harf koyarak ürettiniz. Reca, rica geldi galiba bir arada. Sonra raca geldi. Üçüncü de bulduk. Racaydı doğru yanıtımız. Evet, sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 13'ü açalım.
0: 13'ü açalım, gelsin. 13. İçi sıvı veya katı maddeyi alabilen oyuk nesne. 10 saniye başladı.
1: Kap.
0: Kap doğru yanıt. Bir kelime daha bulduk. Sizinle devam ediyoruz. Söyleyeyim Cemal Bey, fark ciddi açılmaya başladı. Haberiniz olsun. Nisanur Hanım toplayarak gidiyor. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 19'u açalım.
0: 19'u açalım. Gelsin bakalım 19'da ne var? Bolluk. 10 saniyeyi başlattık.

0: Bereket.
1: Bereket burayı da doğru bildi. Yarışmacımız. Evet. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açıyoruz?
0: 3'ü açalım.
1: 3 nolu soru geliyor. Yeti. 10 saniyelik süre başladı. Yeti. Yeti. Ne olabilir yeti? Peki. Bir harf daha açacağız. Bir harf açtık K harfiyle ve 10 saniyelik sürenizi başlatıyoruz.
2: Meleke.
1: Meleke doğru yanıtımızdı. Güzel. Bir de harf bulabildiniz mi? Maalesef şifre harften bir harf bulamadınız. Hepsini Nisan Uran'ım toplaya toplaya gidiyordu. Sıra size geldi Cemal Bey. Bakalım hangi soruyla devam edeceksiniz?
2: 18.
1: 18'i açalım. Bakalım 18'e ne sakladık? Gelsin 18. Çıplak tepe. 10 saniyeyi başlattık. Tek harf koyacaksınız.
2: Çıplak. Dal.
1: Ya. Dal değil. Ne olabilir? Tekrar 10 saniyeyi Nisan Nur Hanım sizin için başlatacağım, hazırsanız. Ne olabilir? Burası bir tepe. Bir tepe. Harf sayabilirsiniz. Bakın adı üstünde. Hazır mısınız Cemal Bey? 10 saniye başlatıyorum. Çıplak tepe.
2: Kal.
1: Çıplak
2: kal.
1: Bir harf koyun.
2: Çal. Bal. Sal.
1: Peki olmadı. 10 saniyeniz doldu. Nisan Nur Hanım size geliyorum. Bir harf koyacaksınız. 10 saniye sizin için başlatıyorum. Hazır mısınız?
0: Tamam.
1: Hangi harf koyun?
0: Çal.
1: Çal. Çeyi koydunuz.
0: Evet.
1: Tebrik ediyorum, doğru bildiniz. Çıplak tepe diye özellikle sesimi yükselttim ki hani belki ipucunu verebilirim diye, olmadı. Bir dahaki sefere inşallah. Nisan Nur Hanım yine size kaptırdık soruyu. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
0: Biri açalım.
1: Bir.
0: Evet.
1: Gelsin bakalım bir nolu sorumuz. Ağız ve elleri silme bezi. 10 saniyeyi başlattık.
0: Peçete.
1: Peçete doğru yanıt. Harika gidiyorsunuz. Şu ana kadar 11 soru açtık. Yaklaşık 8-9 sorumuz var. 9 soru sonra birinci etabı tamamlayacağız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
0: 2'yi açalım.
1: 2'yi açalım. Açılmışlardan yürüyoruz. Peki. Bereleme. 10 saniyelik süreyi başlattık. Bereleme.
0: Zedeleme.
1: Tebrik ediyorum. Zedeleme. Biliyor muydunuz? Doğru yanıt tabii ki zedeleme.
0: Yara bereden biraz...
1: Bere, zede. Vallahi tebrik ederim. Ben bulamayacaksınız diye düşünüyordum ama tıkır tıkır geldi. Nisan Nur Hanım sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
0: 29 açalım.
1: 29 açalım. Gelsin bakalım 29. Kahveci tepsisi. Askı. 10 saniyelik süre başladı. Ne olabilir? Askı.
0: Yelek.
1: Yelek değil. Çok güzel bir tahminde bulundunuz ama değil. Ne olabilir? Hatta bununla da başlayan bir futbol takımı var diyeyim.
2: Felek.
1: Bir futbol takımı var. Futbol takımı. Çok ünlü. Peki. Bir harf daha açıyoruz. Ve Nisan Nur Hanım size başlatıyoruz süreyi.
0: Bakın. Fener.
1: Fener doğru yanıttı. Bir futbol takımı dedim Cemal Bey. F ve E çıkmıştı dedim. Herhalde oradan bilirsiniz. Fenerbahçe, hatta geçenlerde de en son bir derbi maçı olmuştu. Değil mi? Hangi takımları tutuyorsunuz?
2: Trabzonspor.
1: Trabzonspor. Abi Fenerbahçe'yi bilmeniz lazım.
2: Evet, evet.
1: Bayağı büyük rekabet olan, çok da fazla maçları olan bir iki takım. Siz?
0: Ben Fenerbahçeliyim.
1: Fenerbahçelisiniz. Oradan geldi mi aklınıza ben ipucunu verirken?
0: Evet.
1: Bir de futbol takımı
0: futbol
1: var.
0: Futbol takımı dediğinizde geldi. Yoksa bildiğim bir şey değildi.
1: Peki. Fener'miş. Doğru yanıtımızın. Doğru yanıtımız kahveci tepsisi. Askıyı eş anlamlısı Fener olarak sorduk sizlere. Sizinle devam ediyoruz. Nisan Nur Hanım kaç dolu soruyu açalım?
0: 21'i açabiliriz.
1: 21'i açalım. Bakalım gelsin 21'de ne arıyoruz? Sorunuz geliyor. Yeryüzü. Toprak. 10 saniyelik sürenizi başlatıyoruz. Bakalım bulabilecek miyiz? Yeryüzü, toprak.
0: Kuru.
1: Kuru mu? Kuru. Başka ne olabilir acaba diyeceğim.

0: Bir harf açıyoruz. Kuruya yakın ne olabilir Cemal Bey? Bakın dikkat edin, bir harf açıyorum.
1: Kara.
0: Sakin. Kuru değil, kara olacaktı. Kuruyu nereden buldunuz? Doğru yanıttı. Kara. Kuru nereden geldi aklınıza Nisandur Hanım?
2: Bilmiyorum, bir an oturdu oraya ama değilmiş.
0: Kuru, kara. Peki Cemal Bey, sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
3: 30 cazip gibi görünüyor.
0: 30 cazip gibi görünüyor. Gelsin bakalım 30 no'lu sorumuz. 5 harf. Damla. 10 saniyelik süreyi başlattık.
3: Katre.
0: Katre. Biliyor muydunuz?
3: Evet.
0: Biliyordunuz. Tebrik ediyorum. Doğru yanıtı aldık sizden. Sizinle devam ediyoruz. Kaç no'lu soruyu açalım?
3: 7.
0: 7 gelsin bakalım. Yukarıdan aşağıya 5 harf. Yeraltı treni. 10 saniye sizin için başlatıyoruz.
3: Metro.
0: Metro. Doğru yanıt. Ama şifre harf bulamıyorsunuz. Açılmış yerlerden yürüyorsunuz. Sizinle devam edelim. Kaç no'lu soruyu açalım?
3: Özür dilerim. Şöyle bir daha bir bakıyorum.
0: Nereler olabilir? Mesela başka açılmayan yerlere gidebilirsiniz. Veyahut da
3: 25.
0: Mesela 20 diyebilirim ben
3: 20.
0: size. Kaç?
3: 20.
0: Bakın bana güvenmeyin yalnız.
3: 20.
0: Bakın sonra zor çıkarsa Oğuz beni yanılttın demeyin.
3: Demeyeceğim.
0: Peki, 20'yi sizin için açıyoruz. Demeyeceğim. Bakalım ne geliyor. Tamam. 20 no'lu soru gelsin. Demir veya tahta kapı kanadı. 10 saniyelik süreye başladı.
3: Kelebek.
0: Kelebek çok yakın ama kelebek değil. Bir kelebek biraz fazla geliyor. Kelebeğe çok yakın. Nisanur Hanım hazır mısınız? Bir harf daha açıyoruz. Bakın sizin için başlatıyorum süreyi. Demir. Nedir? Böyle demir indiririz.
2: Kelebe.
0: Ne kapattık? Böyle demir veya tahta kapı diyeceğim, söylemeyin. 10 saniye sizin için başlatıyorum. Bir de harf açıyorum. Hazır mısınız Cemal Bey? Yakaladınız galiba.
3: Kepenk.
0: Kepenk.
3: Kepenk.
0: Kepenk.
3: Evet.
0: Doğru.
3: Ama kanadı deyince kepenk aklıma hiç gelmedi.
2: Benim de.
3: Anadolu'da
2: benim
3: daraba de denir. Gelmedi. İstanbul'da kepenk denir. Ama kanat deyince ben direkt böyle açılır kapanır.
0: Şöyle ikiye oradan, evet. Kelebek dediniz.
3: Oradan, ha yani, çünkü kanat deyince aklıma böyle bu mekanizma geldi. Ama ha, kepenk farklı.
0: Kepenk oradan geldi. Doğru. Bir de şifre harf buldunuz. Bu blok, bu İyi. Etapta ilk şifre harfinizi buldunuz. Tebrik ediyoruz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
3: Şöyle. Herhalde burada yine 8 numara cazip gibi görünüyor. Şifre harften dolayı herhalde beni cezbetti.
0: Peki şifre harften biraz dolayı olsun, 8 uzun biraz olsun. Uzun bir kelime olsun, olsun ama bunu olsun. Bulalım diyorsunuz. Peki evet. Şehirle ilgili 10 saniyelik sürenizi başlattık. Şehirle
3: kentsel.
0: İlgili. Kent.
3: Kentsel.
0: Doğru, kentsel. Bir doğru yanıt daha aldık. Ve finale son 2 sorumuz. Sizinle devam ediyoruz. Kaçı açalım?
3: 26.
0: 26 no'lu soru geliyor. Bakalım 26'da neyi soruyoruz? Giyim çizer. 10 saniyeyi başlattık.
3: Stilist.
0: Tebrik ediyorum. Stilist doğru yanıttı. Bir doğru yanıt cevap daha aldık. Sizinle devam ediyoruz Cemal Bey. Kaç no'lu soruyu açalım? İpucuğunda yardımcı olabilirim. Mesela güzel yerlerimiz var. 10 var. 12 var mesela.
3: 12.
0: Bakın ama 2'dir bana uyuyorsunuz. Sonra bilemezseniz zor sordun Oğuz demeyin.
3: Canın sağ olsun.
0: Peki yani. Geliyor. Bence çok rahat bulacaksınız. Otomobilin yerden yükseltilmesini sağlayan alet. Kaldırıcı bir makineden bahsediyoruz.
3: Lift.
0: Değil. Daha doğrusu forklift. Bir aparattan bahsediyoruz. Ne olabilir?
3: Kriko.
0: Dediniz, süremiz dolduğu için bir harf açıyoruz ve Nisanur Hanım sizinle devam ediyoruz.
2: Kriko.
0: Kriko doğru yanıt. Son dakika verdiğiniz için sayamadım çünkü tam 10 evet, saniyeniz evet. Dolmuştu o sürede. Ve ne yaptık? 20. soruya geldik. 20 soru açtık. Var mı bir düşünceniz, kaçar soru bildiğinizle ilgili bir tahmininiz var mı?
2: Benim yok.
0: Kaçar
2: hiç.
0: Soru bildiğinizi.
3: Benim çok az.
2: Ben heyecandan hiç sayamadım. Ne oldu ne bitti bilmiyorum.
0: Peki bir bakalım mı? Kaçar soru bildik 20 soru üstünden.
2: Olur.
0: Şimdi bu bölümde birinci etapta Nisanur Kaysın yaklaşık 12 doğru kelime açtı burada. Cemal

0: Özen, Kara İsmail, Cemal Bey ise 8 doğru yanıtla 40 puan topladı. Her sorumuz, her doğru yanıtımız 5'er puandı. Dolayısıyla 60'a 40 olarak birinci etabı tamamladık. Şimdi ne yapıyoruz? İkinci etaba geçiyoruz. 120 saniyede 10 soru üstünden yarışacağız. Hazır mıyız?
1: Evet.
0: Hazırız. Peki. O zaman ikinci etaba geçiyoruz sır küpünde. Evet efendim, sır küpünün ikinci etabıyla devam ediyoruz. 120 saniyede 10 doğru yanıt arayacağız. Birinci etabı Nisa Nur Kaysın önde tamamladığı için Nisa Nur Hanım'la başlıyoruz. Hazır mısınız? Peki, 120 saniyede 10 soru yönlendireceğim. Bilemediğiniz soruya lütfen pas deyin. Görüntülü ve sesli sorularımız gelecek. 120 saniyeyi hazırsanız sizin için başlatacağız. Hazır mıyız?
2: Hazırım, başlayalım.
0: Heyecan var mı?
2: Çok.
0: Harika. O zaman hazırsa ilk sorumuz geliyor. 120 saniyeyi başlatıyoruz. Leblebisi ile ünlü ilimiz hangisidir? Başladı.
2: Çorum.
0: Çorum. Doğru yanıt. Genellikle giysileri düzeltmek için kullanılan kızgın demir aracın adı nedir?
2: Ütü.
0: Ütü. Doğru yanıt. Hemen bir video sorumuz var. İzliyoruz, gelsin bakalım.
3: Mendilini alıyorum, yıkayıp geri veririm.
4: Yo, hiç lüzum yok, sende kalabilir.
3: Olmaz, yıkar getir.
5: Onları ipten kurtarmanın bir yolunu bulmamız lazım.
6: Birinci hedef bir an önce buradan kaçmak olmalı. Artık elimizi çabuk tutmamız lazım arkadaşlar.
7: Hadi bakalım, iş başına o zaman. Hadi.
0: Evet, 2006-2008 yılları arasında ATV'de yayınlanan dizinin adı, çok yakın bir dönemde A Para ekranlarında da izledik bu diziyi. Acaba nedir?
2: Pas.
0: Pas dedik, peki. Göztepe Spor Kulübü'nün renklerini soruyoruz size. Acaba hangi iki renk?
2: Sarı, lacivert.
0: Lacivert olmadı. İsterseniz
2: pas.
0: Düşünelim, pas diyelim. Kadınların dudaklarını renklendirdiği makyaj ürünü hangisidir?
2: Ruj.
0: Ruj. Bildik. Hemen bir sesli soru geliyor. Dinliyoruz bakalım ne geldi.

0: Meydan okuyan sanatçımızın adını soruyoruz size. Nedir bu sanatçımızın adı?
1: Pas.
0: Pas dedik. Peki. Baştan geçirilerek giyilen uzun kollu örme üst giysisi.
1: Kazak.
0: Kazak doğru yanıt. Tekerlekleri ayakla döndürülen binek aracının adı nedir? İki tekerlekli.
1: Bisiklet.
0: Tebrik ediyorum. Ve bir görüntülü sorumuz daha var. Gelsin bakalım, izleyelim görüntüleri.

0: Evet, görüntülerde de izlediğiniz şehrin simgesi saat kulesi olan ilimizi soruyoruz. Neresi acaba burası?
1: İzmir.
0: İzmir, doğru yanıt. Çarşamba Havalimanı'nı soracağız size. Hangi ilimizdedir acaba?
1: Pas.
0: Pas dedik. Hemen dönüyorum bilemediğimiz sorulara. 2006-2008 yılları arasında ATV'de ve çok yakın bir dönemde de Apar ekranlarında izlediğimiz sevilen diziyi sorduk.
1: Pas.
0: Pas dedik. Göztepe Spor Kulübü'nün renkleri dedik. İki renk sorduk size. Süremiz bitmek üzere. Peki, olmadı. Hemen doğru yanıtları ben hatırlatayım. 2006-2008 yılları arasında ATV'de yayınlanan, aynı zamanda çok yakın bir dönemde Apar ekranlarında sevilerek izlenen dizimizin adı Hatırla Sevgili olacak.

0: çıktı. Göztepe Spor Kulübü'nün renklerini sorduk size. Sarıyı bildiniz. Bir de yanına kırmızı koysaydınız doğru bir yanıt olacaktı. Bir sesli sorumuz vardı. Melankoli adlı şarkısını yıllara meydan okuyan sanatçımızın adını sormuştuk. Nüket Duru olacaktı doğru yanıtımız. Ve Çarşamba Havalimanı'nı sorduk size. Çarşamba Havalimanı da Samsun pidesiyle de meşhur. Samsun ilimiz olacaktı. Bu bölümde 2, 3, 4, 5, 6 doğru yanıt alabildik Nisan Nur Hanım sizden. Evet, bilemediğimiz soruları da hatırladıktan sonra sıra geliyor Cemal Bey. Hazır mıyız Cemal Bey?
1: Hazırız.
0: 120 saniye sizin için başlatacağız.
1: Hay hay.
0: 10 soru var. Hazırsak başlıyoruz. Ayçiçek tarlaları ile ünlü ilimizi soruyoruz size, hangisidir? Süreyi başlattık.
1: Tekirdağ.
0: Tekirdağ, güzel. Köftesini de severiz. Yiyecekleri kızartmaya yarayan özel kabın adını soruyoruz size, nedir?
1: Tencere, tava.
0: Değil.
1: Fritöz.
0: Fritöz, doğru yanıt. Hemen bir sesli sorumuz var, dinleyelim bakalım.

0: 2016'da ilk albümü ile büyük kitlelerin tanıdığı sanatçının adını soruyoruz.
1: Pas.
0: Pas dediniz. Peki. Kocaeli Spor'un renklerini soruyoruz. Hangi iki renk?
1: Yeşil beyaz.
0: Yeşil beyaz değil.
1: Yeşil siyah.
0: Yeşil siyah doğru. Üst ya da alt kirpik çizgisi boyunca ince bir çizgi şeklinde uygulanan makyaj ürününün adı?
1: Rimel. Sürme.
0: Sürme de değil Cemal.
1: Eyeliner.
0: Cemal Bey bunu bilmeniz lazım. Eyeliner doğru. Bir görsel sorumuz daha var. Video soru izleyelim bakalım ne geliyor.
2: Çantaları ağın odasına bırakacaksınız. Sonra da mutfağa gidip karnınızı doyuracaksınız. Hadi. Çabuk olun biraz. Gel sen de kapat kapıyı.
3: Anne!
2: Sus.
3: Anne oğlum!
2: Sus! Kasabayı ayağa kaldıracaksın yine.
3: Hoş gelmişsin Seymen'im.
4: Hoş geldin abi.
2: Hoş bulduk.
0: 2002-2003 yılları arasında ATV'de yayınlanan kült dizinin adını soruyoruz. Başrollerinde Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay oynamıştı. Çok da sevilmişti.
1: Konağı bir şey konağı ama...
0: Ama ne konağı bulmanız lazım.
1: Sırma konağı.
0: Sırma konağı değil. Süre gidiyor sırmaya. Peki kolsuz, öne açık veya düğmeli üst giysisinin adı nedir? Kolu yok.
1: Yelek.
0: Yelek doğru yanıt. Elektrik yardımıyla dönen, bir şerit üzerinde yürüyüş veya koşu yapılabilen araç.
1: Konvör bant, koşu bandı.
0: Koşu bandı, doğru kabul ediyoruz. Hemen bir görüntümüz var. Soru izliyoruz bakalım ne geliyor.

0: Bulunduğu şehrin simgesi olan Kız Kalesi hangi şehirdedir? Süreniz devam ediyor. Pas. Pas dedik. Dalaman Havalimanı'nı soracağız. Dalaman Havalimanı nerededir?
1: Muğla.
0: Muğla doğru yanıt. Hemen başa dönüyorum. 2016'da ilk albümüyle büyük kitlelerin tanıdığı sanatçıyı sorduk. Dinlemiştiniz. Pas. Peki. Hemen dönüyorum. Bir dizi sorduk size. Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'dı.
2: Biliyorum ama
0: bir konaktı ama hangi konaktı
2: Sırça
0: acaba? Sırça konak da Sırça. Olmadı.
2: Olmadı.
0: Peki ben vereyim o zaman doğru yanıtları.
3: Aslında.
0: 2016'da ilk albümüyle büyük kitlelerin tanıdığı sanatçımızı sorduk. Sesli bir soruydu. Derya Ulu'ydu dinlediğimiz sanatçı. Hemen devam ediyorum. Konağı bildik ama asma kısmını bilemedik. Asmalı Konak. Sevgili Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın bayağı başarılı ve birçok da dizi oyuncumuzun katkılarıyla uzun süre sevilerek seyredildi. Ve bir ilimizi sorduk size. Bulunduğu şehrin simgesi olan Kız Kalesi dedik. Aynı zamanda Tantuni desem, Cezerye desem ne dersiniz? Mersin der misiniz?
2: Evet. Biz peki. İkinci tura geçmiyoruz.
0: Mersin olacaktı doğru yanıtımız. Peki birinci etabı tamamladık ve 120 saniyede 10'ar soru üstünden ikinci etabı da tamamladık. Bir bakalım mı kaçar soru bildik? Bu ikinci Tabii. etabı kaçar puanla tamamladık? Nisan Hanım bakıyoruz

0: tablomuza kaç? Nisan Nur Hanım 120 puana geldi. Cemal Bey 110 puanda. Nisan Nur Hanım 6 kelimeyi bu bölümde doğru yanıtladı. Her biri 10 puan değerindeydi. Cemal Bey ise 2, 4, 6, 7 doğru soruyu yanıtladı. Birinci ve ikinci etap sonunda 110 puana ulaştınız. O zaman ne yapıyoruz? Sır küpünün üçüncü etabına devam edelim mi? Butonların evet. Devreye girdi. Rekabetin birazcık daha hızlandığı üçüncü bölüme geçiyoruz efendim. Evet, geldik sır küpünde üçüncü etaba. Butonların devreye girdi. Mücadelenin birazcık daha arttığı son etaptayız. Bu etaba nasıl geldik? Nisan Nur Hanım 120 puanda. Cemal Bey 110 puanda geldi. Dolayısıyla birinci ve ikinci etap sonunda Nisan Nur Hanım sizin seçmenizi rica edeceğiz. Elleri butonda görelim. Soru geldikten sonra butona basmanızı öneriyorum. Ben soruyu okur okumaz butona basabilirsiniz. Lütfen ismini söylediğim yarışmacı cevap versin. Erken cevap verirseniz yanıtı kaptırırsınız, karışmayız. Hazır mıyız Nisan Nur Hanım?
1: Evet.
0: Yine gerildiniz. Yine bir ciddiyet geldi yüzünüze. Evet. Tamam. Biraz sakinleşelim.
1: Tamam, iyiyim.
0: İyiyiz değil mi?
1: Hı-hı.
0: Şimdi bir de iyice gerilirseniz el gitmez, çalışmaz bakın.
1: Deneyeceğiz.
0: Deneyeceğiz. Peki eller butonda. Kaç tane soruyu açalım hazırsak?
1: 34'ü açalım.
0: 34 geliyor. Hazırsak eller butona gitsin efendim. Rusya'da bir şehir 10 saniye başladı. Nisan Nur Hanım. Rusya'da bir şehir. Bastık ama gelmedi. Peki. Hiç merak etmeyin, bir harfi biz veriyoruz. Hazır mısınız? Başlatıyorum süreyi. Eller butonda 10 saniyeyi başlattık. Neresi olabilir? Rusya'da bir şehir arıyoruz. Rusya'da bir şehir. Bir basmadı kimse. Peki. Biz bir harf daha açıyoruz. Eller butonda mı? Bakın, tek harf koyacaksınız. 10 saniyeyi başlattık. Cemal Bey?
2: Cemal Bey?
0: Esa? Değil. Bir harf daha koyalım diyeceğim. Tekrar 10 saniye başlatıyorum. Eller butonda. Hazırsak 10 saniye başladı. Kim basacak bakalım? Nisan Nur Hanım.
1: İsa.
0: İsa değil.
1: Usa.
0: Usa değil.
1: Üsa.
0: Üsa değil.
1: Osa. Osa.
0: Osa. Doğru yanıt Osa'ydı. Tebrik ediyorum. Üsa'dan sonra evet, oyunu buldunuz. Bir de şifre harf açtık. Şifre kelimemizden iyice finale doğru kelimemiz yavaş yavaş çıkıyor. Sizinle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
1: 36.
0: 36 geliyor. 36 nolu sorumuz. Bakalım ne arıyoruz? Kemik bilimci Cemal Bey 10 saniyenizi başlattı.
2: Ortopedi.
0: Ortopedi değil. Kemik bilimci çok yakın ama ortopedi değil. Orteopedi de olmadı zaten. Bir harf daha açıyoruz. 10 saniyeyi başlatacağız. Eller butonda. 10 saniyeyi başlattık. Kim basıyor? Kimse basmıyor çünkü kimse bilmiyor. Peki Nisan Nur Hanım?
1: Orteolog.
0: Orteolog değil ama çok yaklaştınız. Orteologla çok yaklaştınız. Bir harf daha açıyoruz. Eller butonda. Hazırsak süreyi başlatacağım. Süre başladı.
2: Cemal Bey. Orteolog.
0: Orteolog değil ama çok
2: orpeolog.
0: Yakın.
2: Orpeolog.
0: Orpeolog da değil. Orteoloğa çok yakın. Olmadı. Bir harf daha açıyoruz. Hazır mıyız? Eller butonunda. Bakın herkes kazanabilir. Süreyi başlattık. Hangi harfi koyacağız? Nisan Nur Hanım.
1: Osteolog.
0: Osteolog doğru yanıt. Evet. Biliyor muydunuz?
1: Hayır.
0: Hayır bilmiyordunuz. Sadece şeyi. Heyecan birazcık daha yükseldi mi? Orteologlar, osteologlar. Hepsi havada uçuşuyor. Peki. Sizinle devam ediyoruz. Kemik bilimci osteolog kelimesini gizlemiştik burada. Gelsin bakalım kaç tane soruyu açalım. 2'de 2 yaptınız. Çok güzel 2 kelime buldunuz. 30, yanıtlaması zor.
1: 33.
0: Gelsin bakalım 33'te ne arıyoruz? Mermer yapıştırıcısı. 10 saniye süre başladı. Mermeri yapıştırıyor bu. Cemal Bey basmıyoruz. Ne olabilir? Biz demiştik butonlarla beraber biraz rekabet yükselecek diye. Peki bir harf açıyoruz. Hazır mısınız? 10 saniyeyi başlattık. Abi.

0: peki.
1: Ne olabilir?
0: Ak.
2: Akrit.
1: Hemen Cemal Bey, akrit değil. Bir harf daha açalım. Eller butonda, 10 saniye başlatacağız. Başlattık.
2: Akemi.
1: Cemal Bey.
2: Akemi.
1: Akemi doğru yanıt. Biliyor muydunuz?
2: Ya şeyde
1: böyle dipte kalmış.
2: Kütüphaneden çıkartmaya
1: çalıştık. Duymuş arkadan hafızadan tazeledik değil mi bilgileri?
3: Siz ben, biliyor de, ben de hiç yoktu.
1: Hiç yoktu. Hiç yoktu. Ama biraz harflerle beraber yardımcı oldu galiba. Peki. Cemal Bey çok iyi. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: Yani 31 ile 32 arasındayım ama 31.
1: 31 ve 32 arasındasınız. Bakalım 31 nolu sorumuz geliyor. Uyulması gereken kural. Düzgü. 10 saniyeyi başlattık. Cemal Bey.
2: Norm.
1: Norm doğru yanıt ve bir de şifre harf buldunuz. Tebrik ediyorum, o harfini buldunuz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: Yine 43 ile 39 arasındayım.
1: Ama 43 39. Bakın 43 yardımcı olabilecek bir soru bu arada.
2: 43.
1: 43. Her seferinde bana inanıyorsunuz. Peki tamam. İzleyelim bakalım, bir videomuz var. 43'te ne sakladık? Mi?

0: Karlar Ülkesi filminde yer alan hayali karakter 10 saniye süre başlamıştı Nisan Nur Hanım.
1: Elsa.
0: Elsa mı? Doğru.
1: Çok korktum.
0: Bir anda acaba ama çok bilerek cevap verdiğiniz için öyle yaptım. Tebrik ediyorum. Siz biliyor muydunuz Cemal Bey?
2: Biliyor musunuz? Ben bir de şöyle bir psikolojiye girdim. Soruyu hani ben seçtiğim için bekliyorum hareket etmek
0: butona
2: için.
0: Basmıyorsunuz. Evet. Elsa'yı nereden biliyordunuz? Evde küçük canavardan.
2: Hayır, o seyretmiyor da yeğenimden biliyorum.
0: Ay yani, ama bir evde yine çizgi film animasyon
2: tabii.
0: Var değil mi?
2: Var.
0: Yaş kaç olursa olsun seyrediliyor. Evet. Ben de çok severek izliyorum bu arada.
1: Ben de.
0: O zaman Nisan Nur Hanım sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 39.
0: 39 gelsin bakalım, 39 ne olur soru. Eller hazır. Aklama 10 saniye başladı. Aklama. Kim basacak? Kimse basmıyor mu? Aklama. R harfimiz çıktı. 4 harften oluşan bir kelime arıyoruz. Aklama. Peki. Bir harf daha açıyoruz. Hafızamızı tazeleyelim. Dikkatli bakalım tabloya. 10 saniyelik süreyi başlattık. İlk harf iyi. Cemal Bey.
2: İbra.
0: İbra doğru. Aklama. İbra. Eş anlamlıydı. Cemal Bey yine yardımcı olabilirim size. 47'yi verebiliriz. Yine bir video sorumuz olur.
2: Olur.
0: Yine
2: 47.
0: Olur mu?
2: 47.
0: Peki 47. Cemal Bey her seferinde beni dinliyor, bir soru kaptırıyor. Peki gelsin bakalım görüntülerimiz, ne izliyoruz?
3: Baban nerede Samet'im? İlyas'ım nerede? Ağlama. Ağlama bak. Cemşit emmin sana doktor getirecek. Yarın.
0: Evet, sorumuz geliyor. Selvi Boylum Al Yazmalım filminde Türkan Şoray'ın canlandırdığı karakter 10 saniye başladı. Yok mu cevabımız? Selvi Boylum Al Yazmalım. Bu filmde Türkan Hanım, Türkan Şoray. Peki bir harf açıyoruz. 4 harften oluşuyor, 10 saniyeyi başlattık. Ne olabilir? Selvi Boylum Al Yazmalım. Ah derdi, ah derdi. Ona şiirler. Bir harf daha açacağım. Çok hızlı yakalayacaksınız. Eller butonda hazır. Cemal Bey.
2: Asya.
0: Asya doğru yanıt. Bir kıta diyecektim ama özellikle demedim. Hemen bulacaksınız diye. Filmi seyretmiş miydiniz?
1: Çok eskiden.
0: Nisan Nur Hanım. Çok eskiden dediğiniz zaten daha ne kadar eski olabilir ki Nisan Hanım, 22 yaşındasınız.
1: Olsun.
0: Peki Cemal Bey, siz eskiden seyretmiş miydiniz?
2: Ya işte çok hatırlamıyorum ya.
0: Ondan evet. İsim geride kaldı.
2: Evet. Peki. Ben filmi hatırladım ama. Ben o yüzden bir şey böyle bir heyecanlandım.
0: Filmi soracağız zannettiniz. Tamam. Evet. Ama dört harfi nasıl filmin adını sığdırır?
2: Bakmadım o an. Görseli görünce o zannettim.
0: Doğru, oraya bakıyordunuz. Peki güzel, ama bana güvendiniz, yine kaybettiniz.
2: Evet.
0: Tebrik ediyoruz.
2: Maalesef.
0: Sizinle devam ediyoruz. Buyurun.
2: 37.
0: 37. Gelsin bakalım 37'de neyi sakladık? Dar ve kalınca tahta. 10 saniyelik süre başladı. 4 harf. Dar ve kalınca tahta.

0: Da. Buyurun Cemal Bey.
1: Lama.
0: Lama değil.
1: Lata.
0: Lata doğru yanıt. Evet. Yine eski dağarcıklardan bir kelime geldi. Lata. Doğru bildiniz. Hafızamızı tazeledik. Lata'yı bulduk. Sizle devam ediyoruz Cemal Bey. Kaç soruyu açalım? Ne diyoruz? Kaç soru?
1: 50.
0: 50. Peki gelsin. Bakın beni dinlemediniz, zor soruya gittiniz. Söyleyeyim. Yunan ve Roma'da açık hava tiyatrosu 10 saniye başladı. Eller butonunda kim basacak? Açık hava tiyatrosu. Açık hava tiyatrosu. Gelmedi mi aklınıza? Peki bir harf açalım. Bakın gelecek gözleri. Kaçırmayalım. Eller butonda 10 saniye başladı. Bakalım kim basacak Cemal Bey?
1: Amfitiyatro.
0: Amfitiyatro doğru kabul ediyoruz ama yazılımını amfitiyatr olarak düzeltmemiz gerekiyor. Bir de şifre harf bulduk. Yazılım amfitiyatr olacaktı. Amfitiyatro. Evet. Sizle devam ediyoruz Cemal Bey. Kaç nolu soruyla devam edelim. Nisan Nur Hanım, ellerinizi bence açın. Şimdi böyle durduğunuz için o butona gitmiyor. İyice kendinizi kapattınız. Böyle biraz rahatlayalım.
2: Tamam.
0: Değil mi? İlk etapta çok önde, gayet rahat
2: gidiyordunuz. Heyecanım gitti ya, artık iyice basmıyorum bile.
0: Evet, basmıyorsunuz direkt eller. Peki ellerimizi butona götürüyoruz. Cemal Bey hazırsa kaç nolu soruyu açalım sizin için.
1: Eşimin memleketi Konya'nın plakası 42.
0: 42 Konya'nın plakası. Konya'ya geçiyoruz. Bakalım 42'de neyi sakladık? Baş. 10 saniye süre başladı tekrar Cemal Bey.
1: Ser.
0: Ser doğru yanıt. Bir de şifre harf buldunuz. R harfini koyduk. Çok az bir yerimiz kaldı. Yaklaşık 5 soru sonra 3. etabı, final bölümünü tamamlayacağız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 55.
0: 55. Gelsin 55 nolu soru. 4 harf. Yazı ile bildirme. 10 saniye süre başladı. Buyurun Cemal.
1: İhtar.
0: İhtar değil. 4 harf. Tamam, yazılımda yardımcı olduk Cemal Bey de o hayır, kadar da yardımcı olmayalım. Araya kutu açmamızı talep ediyorsunuz resmen. Peki. Hazırsak bir harf açtık. Hazır mıyız? 10 saniye tekrar başlatıyorum. Yazı ile bildirmeyi soruyorduk Nisan Nur Hanım.
2: İbar.
1: Değil.
2: İtar.
1: Değil.
2: İhar.
1: Değil.
2: İcar, ikar.
0: Olmadı. Bakalım hangi harfi koyacaksınız? Tekrar başlatacağım. Eller butonda, tekrar hakkı yakalayabilirsiniz. Cemal Bey.
1: İnar, ilar, ikar, izar.
0: Evet.
1: İzar, iyar.
0: Evet. Hiçbiri değil. Bir harf koyacaksınız. Hangi harfi koyacaksınız acaba? Hazırsak başlatıyoruz. Başladı.
2: İdar, ibar, icar, igar, isar.
0: Böyle noktalı bir harf. İsar.
2: İşar.
0: İşar. Doğru. Peki bildik. İşardı. S'yi getirdikten sonra bir de kuyruk ekledik. İşarla yazı ile bildirmenin eş anlamlısını bulmuş olduk beraber. Sizle devam ediyoruz Nisan Nur Hanım. Kaç son soruyu açalım?
2: 51 açalım.
0: 51. Gelsin bakalım 51 nolu soru. Belirti. 10 saniye başladı Cemal Bey.
1: İz.
0: İz. Doğru yanıt. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu soralım, açacağız?
1: 56.
0: 56. Hazırsak sorunuz geliyor. Süreyi başlatmamı bekleyin lütfen. İzin onay. Süre başladı. Buyurun Cemal Bey. Nisan Nur Hanım, önce basın sonra düşünün. Bakın Cemal Bey hep öyle yapıyor. Ve bulamadı.
1: Olama.
0: Evet. Bakın basın, hakkı kazanın, sonra düşünün. 10 saniye tekrar başlattık, bir harf verdik. Evet Nisan Nur Hanım, siz düşünüyorsunuz. Cevap hakkı sizde. Ne olabilir? İlk harfimiz İ. İzin onay. Bir harf daha açacağız. Süreyi başlattığım an basacaksınız. Eller butonda lütfen. Erken bastınız. Evet. Tekrar süreyi başlatınca hazır. Bir harf daha açtık. 10 saniyeyi başlattık. Cemal Bey. Ne olabilir? İzin, onay, İ ve T.
1: Çok iyi bildiğimden eminim.
0: Bir harf daha açıyoruz. Biraz dipte kalmış bir kelime. Nisan Nur Hanım.
2: İcazet.
0: İcazet doğru.

0: Tebrik ediyorum. Harikasınız. Bir de şifre harf buldunuz. Bakalım. Şifre harfe bakıyor musunuz? Şifre kelimeye bakıyor musunuz? Hı-hı. Harfleri yerlerine yerleştiriyorsunuz. Peki. Finale iki sorumuz kaldı. İki soru sonra finale giriyoruz. Hazır mıyız? Son iki sorumuz. Sizinleyiz. Nisan Nur Hanım, kaç dolu soruyu açalım? Çok dikkatli seçim bence.
1: 53.
0: 53. İki harf. Geliyor. Kalay'ın simgesi 10 saniye başladı. Kim basacak Nisan Nur Hanım?
1: SN.
0: SN mi? Doğru, SN. Tebrik ediyorum. Bir harf, bir kelime daha buldunuz. Sizle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açacağız? Bakın çok kritik gidiyor mücadele.
1: 48.
0: 48. Gelsin bakalım 48. İki harfli bir kelime arıyoruz. Bir renk. 10 saniyeniz başladı. Cemal Bey.
2: Al, ak.
0: Ak, doğru yanıt. Bir de şifre harf buldunuz. Ve 15. soruyu da tamamlamış olduk. Bu blokta geldik finale. Var mı bir düşünceniz? Kaçar kelime bildiğimizle ilgili bir fikriniz var mı? Nasıl geçti Hayır. bu etap?
2: Su gibi geçti.
0: Su gibi geçti. Biraz evet. butonlar devreye girince
1: evet. ya.
0: Rekabet değişiyor değil mi?
1: Evet.
2: Butonu düşünürken bildiğiniz soruyu da unutma durumu da oluyor.
0: Kelimeyi biliyor muyuz? Doğru yanıt verebilecek miyim? Bir ara farklı harfler koydunuz.
1: Bir de yanlış zamanda basacağım mı korkusu da oluyor. Basmaya da çekiniyorum ben bazen.
0: Siz bir ara baya böyle elleri bağladınız, böyle yarışıyordunuz butonlardan. Peki. O zaman hemen bir puanlara bakalım. Bakalım kaçar kelime bildik. Bu bölümde Cemal Bey önde kapattı tabii ki. 9 kelime buldu Cemal Kara İsmail bu bölümde. Nisanur Hanım, Nisanur Kaysın 6 doğru kelime buldu. Birinci ve ikinci etap üzerine 120 puanla tamamlamıştı Nisanur Hanım. Fakat Cemal Bey arkalardan gelerek yetişti ve bu etapta her biri 10'ar puan değerinde 9 kelimeyi doğru yanıtlayarak 20 puan kadar Nisanur Hanım'ın önüne geçti ve ne yaptı? İlk tahmin hakkını kazandı. İlk tahmin hakkı size geçiyor Cemal Bey. Bu bloğu önde bitirdiğiniz için, 3. etabı önde bitirdiğiniz için şifre kelimemizle ilgili bir tahminde bulunacak mısınız? Burada şunu hatırlatmam gerekiyor. Doğru kelimeyi, doğru harfi tek seferde almam gerekiyor. Değiştirme hakkınız yok. Tek seferde tek hakkınız var. Kullanacak mısınız?
2: Kullanmazsam
0: kullanmazsınız cevap hakkı Nisan Nur Hanım'a geçer. Ama yanlış bir şey söylerseniz yine Nisan Nur Hanım'a geçer. Onun için bence iyi evet. düşünün, hakkınızı kullanın derim. Buraya kadar getirdiniz ve bayağı da arkadan gelerek öne geçtiniz. Kelimemizin bayağı büyük bir kısmı çıktı ama acaba ne olacak? Tekrar hatırlatmam gerekiyor. Doğru harfi koymanız gerekiyor. Doğru kelimeyi bulabilecek misiniz? Tahmin hakkınızı kullanacak mısınız? Kullanacaksınız, sizi dinleyeceğim.
2: Kullanacağım.
0: Kullanacaksınız. O zaman Cemal Bey, sizi dinleyeceğiz. Hazırsanız Cemal Kara İsmail birinci ve ikinci etapta arkadan gelerek arayı kapattı ve cevap hakkını kullanıyor. Yanıtınızı alıyorum.
2: Bir tahmin, öncelikle başka bir şey sorabilir miyim?
0: Yani sorun tabii ama.
2: Şifrelerde mesela R harfi iki kere çıkmış ya mesela.
0: Evet.
2: Mesela K olsaydı bir tane daha çıkacak mıydı otomatikman?
0: Şimdi şöyle.
2: Düz mantığı yürüteyim mi ya? Yani?
0: Yani şöyle, düz mantığı şöyle yürütebilirsiniz. Tabloda açılan bütün harfler şu anda yerlerine yerleşti. Yani bu ikinci bir K de olabilir.
2: Hah, onu öğrenmek.
0: İkinci bir R de olabilir. Onu bilemiyoruz ama bulduğumuz harfler bunlar. Çünkü tabloda dikkat ederseniz iki tane O çıktı ama iki tane O farklı yerlerde çıktı. Dolayısıyla evet, evet. oradaki harfin bulmayı size bırakıyoruz.
2: Hiç bilmediğim bir şey olduğunu düşünüyorum. O yüzden şansımı deneyeceğim.
0: Peki o zaman ben sessizliği davet ediyorum ve sizi dinliyoruz. Tek hakkınız var.
2: Ornikorenk.
0: Ornikorenk.
2: Evet.
0: Peki. Cemal Bey

0: Cemal Kara İsmail Bey birinci ve ikinci etapta arkadan, birinci ve ikinci etap sonrasında üçüncü etapta 9 doğru yanıtla üçüncü etabı tamamladı ve birinci tahmin hakkını kazandı. Şifre kelimeye de ornikorenk dedi. Acaba ornikorenk bu akşamın şifre kelimesi mi? Bakalım ornikorenk doğru mu? Tek harf koyması gerekiyordu ama maalesef doğru harfi koyamadı. Hakkımız Nisanur Hanım'a geçiyor. Nisanur Hanım, sizin için bir hak doğdu. Siz buraya bir harf koyup cevap hakkınızı kullanmak istiyor musunuz?
1: İstiyorum.
0: Kullanmak istiyorsunuz. Peki, birinci ve ikinci etapta çok başarılı bir yarışma çıkarttınız. Sıra sizde, hangi harfi koyuyoruz?
1: Ornitorenk.
0: Ornitorenk. Bildiğiniz bir yerden mi geliyor acaba? Yoksa bir harf öyle?
1: Biliyorum.
0: Biliyorsunuz. Peki, o zaman bakalım bu akşamın şifre kelimesi ornitorenk mi? Ve ornitorenk doğruysa Nisanur Hanım'a geçecek. Bakalım şifre kelimemiz ne? Yanıtımız ne olacak? Tabii ki doğru bildiniz. Tebrik ediyorum. Ornitorenk, Avustralya'ya özgü memeli bir hayvan efendim. Hatta bir animasyon filminde de oldukça çok işlenir bir animasyon karakteri de vardır. Yumurta bırakan tek memeli grup arasında yer alıyor. Gaga gibi bir burnu, kunduz gibi bir kuyruğu ve perdeli ayakları var. Çok da sevimli. Evet, Cemal Bey doğru harfi koyamadık. Bu akşamın yanıtı ornitorenkti. Bakalım hangi okulumuz kazandı? Evet efendim, Sır Küpü'nde bu akşam çok güzel bir mücadele izledik. Birinci etapta Nisanur Hanım önde kapattı. İkinci etapta Cemal Bey fazla kelime bildi ama yine Nisanur Hanım önde kapattı. Üçüncü etapta ise Cemal Bey daha fazla kelime bilerek önde kapattı. Fakat final sorumuzda K harfini koydular ve ne oldu? Doğru tahmin hakkını Nisanur Hanım'a geçti. Nisanur Hanım da bu akşamın şifre kelimesi ornitorenki doğru bildi. Ve ne yaptı? Kitaplarımız, eğitim setlerimiz nereye gitti? Iğdır'a gitti. Bugün Merkez Yeni Mahalle İlkokulu'ndaki öğrenci kardeşlerimize kitap hediyelerini, eğitim seti ödüllerini kazandırmış oldunuz. Cemal Bey hiç üzülmeyin. Çok güzel bir mücadele verdiniz. Temsil ettiğiniz okul kesinlikle kaybetmedi. Sır Küpü'nde kaybeden yok. Tek kazanan var. Geleceğin mimarı, gençlerimiz, kardeşlerimiz diyoruz. Temsil ettiğiniz okul bir başka akşam, bir başka yarışmacımızla mutlaka kazanacaktır. Sadece sırasını bekliyor diyorum. Ve kısa bir değerlendirme alalım. Nasıl geçti? Söz önce hanımefendilerin olsun. Sizi dinliyoruz Nisanur Hanım. Nasıldı yarışma?
1: Bence gayet güzeldi. Hem yani hizmet ettiği amaç çok güzel olduğu için ben gayet keyif aldım. Cemal Bey de çok iyiydi. Çok keyifli geçti benim için. Teşekkür ederim. Sadece başta çok heyecanlıydım. Elim ayağımı çok kullanıyordum. Sonra kullanmam gereken yerde kullanamadım. Öyle bir aksilik oldu benim için ama iyiydi. Teşekkür ederim bu akşam için sizlere.
0: Esas biz teşekkür ediyoruz. Ne iyi yaptınız, katıldınız, geldiniz. Gençlerimize birer destek oldunuz. Bizimle beraber yarıştınız. Cemal Bey, sizden bir değerlendirme alalım.
2: Öncelikle sizlere ve ekip arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Yine gençlerin ve eğitimi kazandığı için mutluyuz. Çok akıcı bir programdı.
0: Çok da güzel mücadele ettiniz.
2: Sanki
0: tebrik ediyorum.
2: Sanki birkaç kere daha oynasak böyle iyice ısınırız gibi geliyor.
0: İyice ısınır ama çok güzel, birkaç kelime çok diplerden, eski hafızalardan bayağı kelime buldunuz. Yani farklı kelimeleri değil mi Nisan
1: Hanım?
0: Benim hiç bilmediğim
1: bayağı
0: farklı kelimeler
1: vardı,
0: çıkarttınız.
1: Evet.
0: Gerçekten tebrik ediyorum. Sonda bir K harfi evet. Yanlış oldu.
2: Evet.
0: Ki animasyonda seyrediyorsunuz. Evde de küçük bir canavarımız var. Kesin var. Biliyordur. Şu anda televizyondan diyordur. Baba bunu nasıl bilmezsin diyordur size. Kesinlikle. Biz tekrar çok teşekkür ediyoruz.
2: Teşekkür ederim.
0: Tarihle ilgili misiniz? Sever misiniz? Bugüne evet. Ait küçük bir anı veriyoruz sizlere. Kronik yayınlarından umarım
1: çok
0: her okuduğunuzda bizi hatırlarsınız.
2: Çok teşekkür.
0: Teşekkür ederiz. Neyi yaptınız? Katıldınız.

Efendim geldik bu bölümün sonuna. Sizler de bizimle beraber bu keyifli deneyimi yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. Başvuru adreslerimiz sirkupu@apara.com.tr. Bizimle beraber yarışın, geleceğin mimarı, gençlerimizin, miniklerimizin gelişimine bir katkıyı da beraber sağlayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım. The wind was blowing all crazy. Starbuck was freaked out and barking. Aksiyon türündeki Oak Caddesi'nin sonu vizyona girdi. David Robert Mitchell'ın yönettiği filmin kadrosu yıldızlar geçidi gibi. Anne Hathaway, Ewan McGregor, Macy Stella başrollerdi. Film, gizemli bir kozmik olay sonucu sıradan banyo yaşamından koparılarak tamamen bilinmeyen bir yere taşınan mahalleyi ve bu kaotik ortamda hayatta kalmaya çalışan Platt ailesinin mücadelesini konu alıyor.
1: Our whole street has moved.
2: How the hell is that even possible?
1: Gather supplies. Grab anything you can use as a weapon.
2: We're gonna survive. God's not gonna let us die here.
3: Greg, you only go to church at Christmas and now you're telling the kids God's looking out for us?
4: What about the people who are out there getting eaten?
0: Animasyon aile türündeki Paw Patrol Dino şiddetli bir fırtına sonrasında dinozorların yaşadığı gizemli bir adaya sığınan kahraman köpeklerin Rex ile tanışmasını ve belediye başkanının tetiklediği yanardağ patlamasını durdurma mücadelesini anlatıyor.
5: Hazırlıklı.
6: Buna hazır değilmişiz. Koşun.
5: Dino Adası. Burası dünya tarihinin en büyük keşfi.
6: Ben Rex. Hadi gelin size adayı gezdireyim. Yeah. Sıcak yuva ama hepiniz hoş geldiniz. Wow. Bir klima, büyük ekran televizyon veya Wi-Fi yok. O benim iCloud. Gözü hep üstümdedir.
7: Dünyanın en büyük elmas madeni bu adada.
8: Babaya gel canım benim.
7: Başka çare yoksa patlat gitsin.
6: Bu bir volkan. Tüm adayı mahvedeceksin. Herkesin yardımına ihtiyacımız var.
9: Keyfinize bakın cici köpekler.
10: Adayı kurtarmak zorundayız.
5: Kimler bizimle?

0: Hıvırcıvcıv. Birlikte yaşarlarmış.
1: Animasyon türündeki Keloğlan ve hayvan dostları vizyona girdi. Filmin konusu şöyle. Keloğlan köyünde düzenlenen bal kabağı festivali sırasında gökten düşen gizemli bir ışığa tanık olur. Aynı anda hayvanlar şatosunda yaşayan Tombik Tekir ve Civciv de bu olağanüstü olayı fark eder. Ormanda yaptıkları araştırma sonunda yolunu kaybetmiş yıldız çocukla karşılaşırlar.
2: Ne oluyor böyle?
3: Beni özledin mi Örümcek?
1: Peter Parker için yepyeni bir gün başlıyor. Fantastik film severlerin heyecanla beklediği Örümcek Adam yepyeni bir gün vizyonda. Destin Daniel Cretton'un yönetmeni olduğu filmde başrollerde her zamanki gibi Tom Holland ve Zendaya var. Film, kimliğinin dünya tarafından unutulmasının ardından New York sokaklarında yapayalnız kalan Peter Parker'ın tam zamanlı süper kahramanlığın getirdiği ağır baskı ve geçirdiği şaşırtıcı fiziksel evrimle mücadelesini ve şehre yönelen gizemli yeni tehditleri konu alıyor.
4: Doğada iyi veya kötü olana nasıl karar verirdin?
2: Kusura bakmayın ya.
4: Öğrencilerimden değilsin değil mi?
5: Göremediğiniz bir tehditle karşı karşıyayız. Hatta göremediğiniz. Bağışıklı olan tek ve hissedebilen tek kişi.
2: Aa, demek benim panoma rastladın. O tuhaf tiplerden değilim, inan.
6: Biraz tuhaftır. Ben MJ.
7: Merhaba Örümcek Adam. İyi misin? İçindeki o canavardan kurtuldun mu? Gidip MJ'in nasıl olduğuna bakayım.
2: Bu işten kurtulamayacaksın.
4: Kurtulabilir.
2: Bu kadar büyüdüğünü bilmiyordum. Affedersin, tehlikelisin. Bana güvenmen gerek.
6: Peki. Bu iş çok korkutucu bir hale alabilir.
5: Bu da kim be?
6: Asıl sen kimsin?
2: Frank, lütfen. Gidecek başka kimsen yok.
6: Ama seni seven insan. Gitmesine izin mi vereceksin? Seni sen olduğun için sever. Onu sakın unutma. Ne kadar güçlü olursan ol.
2: Seni özlüyorum May. Tamam, bir saniye dursanız. Bir saniye. Artık lisede değilim tabii. Sen de esnetme yapıyor musun? Çok faydalıdır bak. Hazır mıyız?

Gülden ve Zehra sözleri ve müziği Gülden imzalı Soğuk Odalar parçasına yaptıkları düette dijital platformlarda en çok dinlenilenler arasındalar.

Lakabı Sugarfoot, dünya müzik sektöründe çoğu insan onu tanıyor. Tam 30 yıl boyunca Michael Jackson'ın orkestrasında davul çaldı. Yani bugün ezbere bildiğimiz o şarkıların altyapısında hep onun emeği var.

Malfıt 1954 doğumlu. Çocukken davuldan çok bas gitar çalmak ister. Hiçbir zaman müzik eğitimi almaz ve davul çalmayı kendi kendine deneyerek öğrenir. Hızlı, net

Moffat'ın profesyonel kariyeri ilk olarak 1979'da Jackson's grubuyla başlar. Tesadüf eseri Jackson's'ın müzik direktörü James Macfield'da karşılaşır ve Macfield ona yeni bir davulcu aradıklarını söyler. Ardından grubun üyesi Michael Jackson'la albümlere ve konserlere imza atar. Onunla çalışmayı şöyle tanımlar: Michael bir hareket yapıp aniden durduğunda bunu hızla yapmalı ve zamanı bozmadan ritme geri dönmelisiniz.

Jackson'la yaptığı çalışmalar ve benzersiz davul çalma tarzı zamanla onu en çok aranan pop müzik davulcularından biri haline getirir. Moffat, Michael Jackson'ın 2009 ve 2010 tarihli This Is It konserlerinde de sahne alacaktır ve aylar öncesinden prova yapar. Konserler ne yazık ki Jackson'ın 25 Haziran 2009'da planlanan ilk gösteriden 18 gün önce hayata vedası

Jackson'la 30 yıllık iş arkadaşlığının dışında birbirlerini anlayan dostlar olduğunu söyler her fırsatta. Usta davulcu Jackson malikanesinde çokça vakit geçirir. Katerina Jackson'a anne der. Muffet, Jackson'ın ölümünden önceki gece saat 1'e kadar da

Sugar Food, son dönemde ise Madonna, Elton John, Quincy Jones gibi isimlerle çalışıyor ve de tüm zamanların en büyük davulcularından biri olarak anılıyor.

Grammy ödüllü Secret Garden 30. yıl turnesi kapsamında İstanbul'a geliyor. New Wave sahnesinin en özgün ikililerinden Secret Garden 22 Kasım akşamı Stage Pass ve Musicarium organizasyonuyla Zorlu PSM sahnesinde olacak. Grammy ödüllü ekip You Raise Me Up, Nocturne ve Song From a Secret Garden gibi hafızalara kazınan eserleriyle dinleyiciyle buluşacak.

müziğini R&B ve hip hopla buluşturan Filistinli müzisyen Sen Lavan, Afandi World Tour kapsamında 10 Aralık'ta yeniden İstanbul'da. Pozitif müzik organizasyonuyla Sen Lavan, Volkswagen Arena sahnesinde dinleyicileri

kalabalık ve kapsamlı senfonik rock metal grubu Haggard 11 Ekim akşamı Zorlu PSM Türksel sahnesinde konser verecek. Türkiye'de en çok dinlenen metal gruplarından olan Haggard bu sene 27. kuruluş yılını kutluyor.

müzikal kariyeriyle dikkat çeken Avrupa cazının efsanevi ismi Yan Garbarek, 4 Aralık akşamı İstanbul'a geliyor. Sanatçının usta müzisyenler Rainer Brüninghaus, Yuri Daniel ve Int Perküsyon dahisi Trilog Kurtu ile birlikte gerçekleştireceği özel konser, Zorlu PSM Türksel sahnesinde Stage Pass organizasyonuyla müzikseverlerle buluşacak.

İş sanatın ilgiyle izlenen Yan Yana sergisinin Melahat ve Eşref Üren seçkisi Ulus'taki Ankara Sanat Galerisi'nde açıldı. Resim dünyamızın önemli çiftlerinden Melahat ve Eşref Üren'in sanatsal yolculuğunu anlatan, İstanbul'da 100 bine yakın sanatsevere ulaşan sergiden derlenen 50 eserlik özel seçkide tabloların yanı sıra karikatürler, şiirler, eskizler ve mektuplar yer alıyor. Sergi, iki sanatçının ilişkisindeki dinamikleri, neşeyi, ahengi ve kırılganlıkları samimi bir dille yansıtıyor.

Yunanistan Devlet Balesi tarafından sahnelenen Fındık Kıran Balesi, yoğun talep üzerine Pius Senfoni Orkestrası eşliğinde Aralık ayında yeniden İstanbul'a geliyor. 175 yıllık tarihiyle köklü bir geçmişe sahip bale, Çaykovski'nin ölümsüz eseri Fındık Kıran temsilini 26 Aralık akşamı Zorlu PSM sahnesinde sanatseverlerle buluşturacak. Pio Entertainment organizasyonuyla sahnelenecek başyapıt, etkileyici dekorları, göz alıcı kostümleri ve eşsiz koreografisiyle seyircilerini yalnızca bir bale izlemeye değil, adeta hayal ve gerçek arasında bir yolculuğa davet ediyor.

Balkanlardan Akdeniz'e rüzgar Datça'da Datçaz'da esecek. Bu yıl 19-23 Ağustos tarihleri arasında ilk kez düzenlenecek Datçaz, Datça'yı Türkiye'nin yeni kültür sanat duraklarından birine dönüştürüyor. Festivalde Arnavutluk doğumlu İsviçreli vokal sanatçısı Elina Duni, Paris'te yetişen ut sanatçısı ve vokalist Melina Vlachos, 2007'den bu yana Belgrad'dan dünyanın dört bir yanına uzanan Naked grubu sahne alacak. Türkiye caz sahnesinin önde gelen isimlerinden jüride Özçelik, Ada Sanlıman ve DJ Bartez de festival boyunca müzikseverlerle buluşacak.

0: O kadar hızlı yaşıyoruz ki zamanı, hem hiçbir şey yetişemiyor hem de sürekli erteliyoruz hayallerimizi. Yaşam sanki aynı döngü içinde tekrar ediyor. Gece gündüzü, gündüz geceyi kovalıyor. Bir de günün sonundaki tükenmişlik hissi yok mu? Uzun yıllardır kurumsal hayatın içinde bir beyaz yakalı olarak var olan Hayat Finans Kurumsal İletişim Direktörü Gülhan Cantürk, tam da bu koşuşturmanın ortasında insanı kendi özüne dönmeye davet ediyor. Cantürk, deneyimlerinden de izler taşıyan Kendine Can Olmak kitabıyla okura belki de uzun zamandır unuttuğu bir soruyu sorduruyor. Herkese ve her şeye yetişmeye çalışırken kendimize ne kadar yetişebiliyoruz? Eyyam-ı Bahur İstanbul'u iyiden iyiye kavurduğu bir günde bir de maç trafiği eklenince buluşmamıza biraz gecikmeli yetiştik. Ancak Cantürk bizi öylesine sıcak, sükunetli ve içten karşıladı ki daha sohbet başlamadan kitabın ruhuna dokunmuş gibi hissettik.
1: Gülhan Hanım, ilk kitabınız Kendine Can Olmak okuyucuyla buluştu. Öncelikle okuru bol olsun kitabınızın. Kurumsal hayatta uzun yıllardır varsınız. Yönetici kimliğinizle de ön plandasınız. Kurumsal hayattaki tabii birçok rolünüz var. Bu rollerle kendi öze dönüşünüzü, o aradaki dengeyi nasıl sağladınız?
2: Sizin de söylediğiniz gibi 28 yıldır aktif iş hayatının içindeyim. Hala da devam ediyorum. Benim kişisel gelişime olan merakım öncelikle çok uzun yıllara dayanıyor. O yıllar içinde eğitimleri alırken özellikle fark ettiğim bir şey olmuştu. Diyordum ki her gittiğim eğitimde eğitimi verenler aslında beyaz yakalı değil, bir şekilde onun içinde değiller. Dolayısıyla öğrendiklerini hayatına entegre edebiliyorlar. Ancak ben bunu kendi iş hayatımdayken uygulayabilme ihtimalim çok zor gibi. Kendi kendime zihnimi şartlamıştım. Aslında ilk yıllarda bunu yaptığımı fark etmiştim. Daha sonra yıllar geçtikçe ben öncelikle koçluk eğitimi sonrası Gestalt'la tanışma fırsatı buldum. Gestalt bana müthiş bir pratik sağladı. Koçlukla tabii çok desteklendiği zaman ben bu bilgiyi hayatıma entegre etmeye başladım.
1: Kitap yazma sürecinize geçelim. Size ilham olan neydi?
2: Yazma serüvenim şöyle başladı. Aslında öğrenciliğim devam ediyor. Ben hala her iki tarafta da öğrenciyim. Aslında hayatın içinde öğrenci olduğumu düşünüyorum. Bu öğrencilik, öğrenme merakı beni gerçekten çok motive ediyor. Ve öğrendiklerimi paylaşmayı çok seviyorum. Bu zaman zaman iş yerindeki iş arkadaşlarımla paylaşmak oluyor. Zaman zaman sosyal hayatımda paylaşmak gibi olabiliyordu. Yıllar içinde paylaşımlarım arttıkça, ekibime koçluklar yaptıkça ya da herhangi bir konuya farklı pencerelerden bakma fırsatı buldukça etrafımdaki arkadaşlarım bunu bir kitaba dönüştürmem konusunda beni çok motive ettiler. Yazma serüvenim başladı. Benim 3 yıl sürdü yazma serüvenim.
1: Son dönemde tekrarlayan döngüler çok öne çıkan bir kavram. Siz de kitabınızda bahsetmişsiniz. İnsanlar iş ve özel yaşamında bu tekrarlayan döngüleri nasıl kırabilir?
2: Evet, sizin de dediğiniz gibi döngüler konusunu daha sıklıkla artık duymaya başladık. Öncelikle döngülerin ne olduğunu ve hayatımızda hangi döngülerin tekrar ettiğini fark etmekle başlıyor konu. Çünkü ben çok uzun yıllar döngülerin ne olduğunu da bilmezdim ve tekrarladıklarını da fark edemezdim. Onların aslında tekrarını fark etmek her zaman o kadar da kolay olmuyor. Kitapta biraz onlardan da bahsetmeye çalıştım. Çünkü bunlar farklı kişiler üzerinden gelebiliyor. Aslında konuyu ve temas edeceğiniz konuyu aslında netleştirdiğiniz zaman hani döngünün de ne olduğunu daha iyi idrak edebiliyorsunuz.

Adası, dünyanın en dik plajı. Seyahat severler yakından bilir Amerika Birleşik Devletleri Michigan kıyısındaki uyuyan ayı kum tepelerini. Göle doğru 70 ila 80 dereceye varan diklikte olan bu kumluk alan, aşağıya 10 saniyede inilmesine rağmen dik yapısı ve yumuşak kumu nedeniyle tırmanması yaklaşık yarım saat sürebilen efsanevi bir doğal eğime sahip. Bir yılında Amerika'nın en güzel yeri seçilen bu yer, 71 bin dönümden fazla kumul, orman, iç göl ve tarihi alanı barındırıyor. Bunlar arasında Manitou Adaları, eski çiftlik evleri, cankurtaran istasyonları ve 1871 tarihli bir deniz feneri bulunuyor.

tepeleri tırmanışından başlayarak Michigan Gölü kıyısına kadar uzanan 5.6 kilometrelik gidiş dönüş parkuru olan Kum Tepeleri yolunda yürüyüşe devam edebilirsiniz. Bu parkuru yalın ayak veya terlikle yürümek en iyisi. Oldukça yorucu bir parkurda dik kum tepelerinde hiç gölge olmadan yukarı ve aşağı yürüyorsunuz. Ancak Michigan Gölü'nün uçsuz bucaksız genişliğine hakim olan 144 metrelik ana ayı kum tepesine ulaştığınızda buna değdiğini göreceksiniz.

çoğunlukla yağmur ormanlarında yaşarlar. Gösterişli ve de etkileyici halleriyle dünyanın en egzotik kuşlarından sayılırlar. Mitolojik hikayelere de ilham olan cennet kuşu, yaşadığımız tabiatın ne kadar zengin ve bir o kadar renkli olduğunun bir kanıtı adeta. Esas adresleri Papua Yeni Gine, Doğu Avustralya ve çevresindeki adalar olan cennet kuşlarının yaklaşık 42 türü bulunuyor. Erkek cennet kuşları dişileri etkilemek için gökkuşağının her rengini barındıran uzun, parlak, gösterişli tüylere ve eşsiz gaga yapılarına sahip. Bu sebeple dallarda veya temizledikleri özel alanlarda inanılmaz görsel şovlar ve koreografik danslar sergiliyorlar. Ayrıca onlara dünyanın en havalı kuşları deniyor.

mevsiminin huzur rengi mor. Çiçeği ise bu renkle özdeşleşen, sakinleştirici kokusuyla insanı dinginleştiren, rahatlama moduna sokan lavantalar. Sevgili izlence izleyicileri, Avrupa'nın ünlü lavanta bahçelerini bizimle keşfetmeye var mısınız? O halde başlıyoruz.

Türkiye'nin en büyük lavanta tarlası olan Valonsol platosu, Haziran sonu Temmuz başında sapsarı ayçiçeği tarlalarıyla iç içe geçmiş bir şekilde ziyaretçilerine mor manzaralar sunuyor. Gün batımını bir de buradaki uçsuz bucaksız lavanta tarlalarında izleyin deriz. Lavanta cenneti ise Brihuega. İspanya'nın Provence olarak bilinen bölge yaz aylarında mor renge bürünüyor. Kasaba lavanta tarlalarıyla her yıl turist akınına uğruyor. Çiçek açma sezonunda hafta sonları bu kadar çok ziyaretçinin bu cazibe merkezine akın etmesi nedeniyle yerel yetkililer turistlerin bölge sakinleri üzerindeki etkisini nasıl azaltabileceklerini düşünüyor. Bizden bir tavsiye: kente bir gün yolunuz düşerse bin bir çeşitli lavanta pazarından da lavanta ürünü almadan dönmeyin. Trakya'daki komşumuz Bulgaristan aslında mis gibi kokan gülleriyle ünlü. Ancak dünya lavanta üretiminde de Fransa ile yarışıyor. Bulgaristan, Trakya bölgesi çevresinde geniş lavanta tarlalarına sahip. İtalya'da Toskana ve Piedmont bölgelerindeki lavanta tarlaları oldukça güzel manzaralar sunarken kokusuyla da ziyaretçileri büyülüyor. İtalya'da yaklaşık 150 hektar alanda lavanta üretimi yapılıyor. Bölge %100 organik lavanta ürünleriyle meşhur.

Tucker, 1905 doğumlu bir balerin ve Hollywood aktristiydi. Özellikle 1930'lu ve 40'lı yıllarda Fred Astaire ve Ginger Rogers'lı müzikallerde başrollerde oynamış ve seyircinin beğenisini kazanmıştı. Peki, ünlü besteci George Gershwin'in 1927 yapımı Shall We Dance filminde Hucktor için özel olarak senfonik orkestra eseri Hucktor's Ballet'i bestelediğini biliyor muydunuz? Filmin bir sahnesinde Hucktor, dönemin dikkatini çeken bale esneklik tekniğini sergiledi. Vücudunu kontrol etme yeteneği ve aşırı uzanışlar yapabilmesi filmin en unutulmaz sekanslarından biriydi. Gösteri klasik bale unsurlarını kontorsiyon hareketleriyle birleştiriyordu ki bu o dönemin sinema yapımlarında nadir görülüyordu. Sahneler hala 1930'ların dans ve sinemasının eşsiz bir örneği olarak yerini koruyor.

Tropic Cennet diyorlar. Bu cennet Nisan ve Ekim ayları arası tatil için ideal. Özellikle de balayı çiftleri için. Endonezya'ya bağlı olan Bali, egzotik doğasıyla kültürel keşfi bir araya getiren dengeli bir seyahat planı sunuyor. Ayrıca 2026 yılında uzak rotalar arasında öne çıkan seçenekler arasında da göze çarpıyor.

Peki Bali'ye gitmişken mutlaka nereleri görmelisiniz? Ubud'un piramit şeklindeki pirinç tarlaları size doğanın ve insan emeğinin mükemmel uyumunu yansıtan, etkisinden çıkamayacağınız manzaralar sunacak. Burası Bali'nin UNESCO tarafından korunan en

kültürel ruhunu ve sanatlarını keşfetmek isteyenler için mükemmel bir durak olan Ubud Sanat Pazarı'nda el yapımı hediyelik eşyalar, dokuma sepetler, bambu çantalar, geleneksel Bali tekstilleri, ahşap oymalar ve daha birçok özgün ürünle karşılaşabilirsiniz.

yaz tatilinizde biraz adrenalin veya doğayla iç içe deneyimler arıyorsanız Bali sizi hayal kırıklığına uğratmayacak. Özellikle su sporları konusunda Bali tam bir oyun alanı gibi. Yüksek uçurumlardan görülen turkuaz suları, büyüleyici gün batımları ve dünya çapındaki ünlü plajlarıyla Uluwatu'da doğa ve macera tutkunları için eşsiz bir destinasyon olmayı başarıyor. Aynı zamanda dünyanın en iyi sörf noktalarından biri olarak kabul edilen Uluwatu, sörfçüler ve deniz sevenler için harika seçenekler sunuyor. Dalış ve şnorkelle yüzme, Bali tatilinde mutlaka düşünmeniz gereken bir diğer yaz keyfi. Adanın etrafındaki mercan resifleri, zengin bir deniz yaşamına ev sahipliği yapıyor. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan kalma batık USS Liberty'nin bulunduğu Ahmet ve Tulamben bölgeleri, dalgıçlar için unutulmaz deneyimler sunuyor. Burada dev kaplumbağalarla yüzebilir, rengarenk mercanlar arasından geçebilirsiniz. Son bir öneri daha. Çok erken saatlerde Mount Batur'a tırmanarak büyüleyici bir gün doğumu izleyebilirsiniz.

Depeche Mode, müzikal kariyerinde 45 yılı geride bıraktı. 1980'den bugüne birçok albümü en çok satanlar listesine giren Depeche Mode'u, şöhrete en çok 1981 yılında yayınladıkları Just Can't Get Enough şarkısı kavuşturmuştu. 2026 yılına geldiğimizde Depeche Mode'u hala küresel turnelerde görüyoruz. Grup hala aktif, hala dinamik. Hitap ettiği kuşak değişse de konser biletleri hala sold out. Yani satışa çıktığı an tükeniyor.

nostalji sözcüğünün Fransızca'da özlem anlamına geldiğini biliyor musunuz? Daha detaylı anlatımıyla geçmiş bir çağa, geçmişteki yaşama duyulan aşırı sevgi ve özlem. Nostalji yaşamak için eski albümlerimize bakarız bazen. Ah o günler deriz. Bazen de sohbet esnasında bir anımızı paylaşırız, keyifleniriz.

Sevgili izleyicileri, şimdi de biz sizlere biraz nostalji yaşatalım ve TRT arşivinden seçtiğimiz sizi çok eskilere, belki de çocukluğunuza götürecek kıymetli görüntüleri ekranlarınıza taşıyalım. Bir de ekleyelim. Geçmişin güzelliklerinin gelecek günlerimizi süslemesi dileğiyle.

Türk sanat müziğinin efsanelerinden Müzeyyen Senar, muhteşem sahne performansı ve enerjisiyle Muğla yöresine ait Ferahidir Kızın Adı türküsünü seslendiriyor. Yıl 1978.

Starajda Pekkan bir Türk sanat müziği parçası söylüyor. Ayrılık yaman kelime. Ve 47 yıl önceki bu videoda bir kez daha görüyoruz ki Pekkan gerçekten yıllara meydan okuyor.

Tabii ki arabesk müziğin güçlü sesi Orhan Gencebay'ı anmamak olmaz. Gencebay, klasikleşen Mevsim Bahar Olunca şarkısıyla bizlere 1979 yılından nostalji yaşatıyor.

Şimdi de müziğin Barış abisi Barış Manço'nun 1976 yılında seslendirdiği Vur Havvur şarkısını izliyoruz.

Sanat müziğinin asil kraliçesi Emel Sayın'la 1976 yılına dönüyoruz ve onun sesinden Açılır Gonca Gül Yar ve Karam şarkısını dinliyoruz.

2015'te yitirdiğimiz Erol Büyükburç'un 1980 yılında seslendirdiği Ağlarım şarkısıyla o yıllara dönüyoruz.

Şimdi de Nilburak bir solist programında söylediği bir Selami Şahin bestesi Boşverevere şarkısıyla bizlere nostalji yaşatıyor.

Son olarak Yüksel Uzel'den İbrahim Tatlıses'e, Adnan Şenses'ten Zerrin Özer'e, daha niceleri, hepsi birbirinden özel ünlüler korosu, Akasyalar Açarken şarkısıyla sizler.

1861 yılında Norveçliler tarafından keşfedilen volkanik bir ada üzerine kurulu İzlanda, Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde yer alıyor.

volkanik bir bölge olan Reykjanes Yarımadası'ndaki Mavi Lagün ise İzlanda gezisinin olmazsa olmazı. Mavi Lagün, lav alanları ve çarpıcı kaya oluşumlarıyla ünlü Yarımada'da bulunan bir jeotermal kaplıca. Siyah kayalıkların ortasındaki suyun rengi açık mavi, görüntüsü ise adeta efsane. Hava dışarıda 1 dereceyken havuzda 35 derece olabiliyor.

NATO'da yer alıp ordusu olmayan tek ülke olan İzlanda'nın cezbedici özelliklerinden biri de şüphesiz rengarenk kuzey ışıklarını izleyebilmek.

Karizmatik aktör Johnny Depp'in müzikle arasının iyi olduğunu bilmeyen yok. İki yıl önce rock müziğinin idol isimli

Harry Alice Cooper ve Joe Perry'nin kurduğu rüya grup Hollywood Vampires'da dünya turnesi kapsamında Türkiye'ye de uğrayan Depp, kariyeri boyunca birçok müzikal filmde de rol aldı. Bu filmlerden biri de müzikal komedi türündeki 1990 yapımı Cry Baby'ydi. Depp'i filmde başrolü paylaştığı Amy Locane'le King Cry Baby performansıyla izliyoruz.

tarih boyunca hakkında pek çok hikaye anlatıldı. Bir efsaneye döndü. Her zaman merak edildi. Gizemli İnkaların yüzyıllarca saklı kalmış kenti Machu Picchu, dünyada keşfedilmesi gereken güzelliklerden. ...1450'li yıllarda hükümdar Paşa Yutek Yupanqui tarafından yaptırılan antik kent... ...yerleşim yeri olmasından 100 yıl sonra terk edildi. Terk ediş nedeni olarak seyyahların geçirdiği çiçek hastalığı olduğu rivayet edilir.

İspanyollar tarafından asla bulunamayan, yaşlı zirve anlamına gelen Machu Picchu yıkıma uğramadı ve yağmalanmadı. Bu sayede de yıllar boyunca saklı bir şehir olarak kaldı. Machu Picchu'yu keşfedense 400 yıl sonra 1911'de Yale Üniversitesi akademisyeni Hiram Bingham oldu.

UNESCO tarafından koruma altına alınan antik kenti her gün 800 kişi ziyaret ediyor. Şehrin 3000 basamak merdiven sistemi günümüzde halen olduğu gibi duruyor. Machu Picchu antik kenti 2007'den beri dünyanın 7 harikasından biri olma özelliğini taşıyor.

Belki de ressam Bobroz'un çizdiği yüce dağlardan aşağı bakan ulu ağaçların masalsı diyarı. Kısaca dünya üzerinde muhteşem bir bölge.

yılbaşı kartpostallarının ilham kaynağı Alpler, Orta Avrupa'da İsviçre, Fransa, Avusturya, İtalya, Slovenya ve Almanya'ya yayılan Avrupa'nın genç dağlarından. 207 bin kilometre kare bir alanı kaplayan Alp dağlarının zirvelerinin ortalama yüksekliği 2500 metre.

gelelim Alplerle özdeşleşen sütlü çikolatanın icadının hikayesine. Günümüzde oldukça ünlü çikolata markası olan Kayyeyler'in kızıyla evlenen Daniel Peter, çikolata maliyetini düşürmek için ülkelerinde bolca bulunan sütü o zamanki macun çikolata karışımına eklemeyi düşünür. İlk denemelerde sütün kıvamı çok sıvı olduğu için başarılı olamasa da Peter pes etmez ve komşu çikolata fabrikasında üretilen yoğunlaştırılmış sütü çikolataya eklemeyi dener ve günümüzdeki sütlü çikolata böylece icat edilir.

Yeni baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplar da sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik. Turkuaz Kitap'tan yayınlanan Şüphecilerin Evren Rehberi'nin yazarları Steven Novella, Bob Novella, Cara Santamaria, Jay Novella ve Evan Bernstein. Kitapta yazarlar şüpheci düşüncenin ilkelerini açıklıyor ve komplo teorilerini, sözde bilimin mantıksızlığını gözler önüne seriyor. Eserde aşı karşıtlığından homeopatiye kadar en büyük bilimsel mitlere, en ışınlarına yönelik görüşlerden UFO görülmelerine dair geniş bir yelpazedeki konulara şüpheci yaklaşımlar var. 20. yüzyıl Amerikan edebiyatının parlak ama sert seslerinden biri olan Scott Fitzgerald tarafından yazılan caz devri hikayeleri, Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki ekonomik refahı, eğlence ve müzik çılgınlığını, Amerikan rüyasının arkasındaki çürümüş yüzü ve yaşlı doğup gençleşen Benjamin Button'ın öyküsünü anlatıyor. Kitap, Koridor Yayıncılık'tan kitap severlerle buluştu. Affetmek, bir insanın kendisine yapabileceği en büyük iyiliktir diyor. Yeni kitabı Sen Değişirsen Her Şey Değişir de Başak Sayan. Eser, insanın içsel yolculuğunu, bilinçaltı inançlarını ele alıyor. Sayan, ilk otobiyografik kitabında kendi hayat tecrübelerinden yola çıkarak dış dünyayı ve geleceği değiştirmek için önce insanın kendi özüne ve zihnine dönmesi gerektiğini anlatıyor. Kitap, İtaki Yayınlarından raflardaki yerini aldı. Turkuaz Kitap'tan yayınlanan Murat Bardakçı'nın yazdığı Peygamber Torununa Mektuplar, son Mekke emiri Şerif Ali Haydar Paşa'nın oğlu Şerif Muhittin Targa'nın hüzünlü ve sanat dolu hayat hikayesini ve özel yazışmalarını konu alıyor. Kitap, Osmanlı'nın çöküşüyle soylu statülerini ve servetlerini kaybeden bir ailenin yeni düzendeki var olma mücadelesini gözler önüne seriyor. Yazar Brian Clegg'in kaleme aldığı Kısaca Yapay Zeka, Büyük Fikirler Arasında Yolculuk, Karmaşık Algoritmaları, Herkesin Anlayabileceği Şekilde Özetleyen Popüler Bir Bilim Kitabı. Alanın uzmanları tarafından yanıtlanan kışkırtıcı sorular etrafında yapılandırılan literatür yayıncılık imzalı eser, bilgisayar zihinlerinin hızla gelişen dünyasında bilinçli bir yol çizmek isteyen herkes için güvenilir bir rehber niteliğinde. Aşk dediğimiz o büyüleyici duygu.

duygu aslında dopamin ve oksitosin gibi nörokimyasalların yönettiği geçici bir illüzyon. Doktor Serkan Kara İsmailoğlu ve Doktor Ali Kara İsmailoğlu'nun kaleme aldığı Aşktan Sonra Nöromantik İlişkiler, bu biyolojik gerçekleri yalın ve hap bilgilerle sinir bilim penceresinden okura açıklıyor. Ortapya Yayınları imzalı kitapta yazarlar soruyor: aşka dair çıkılmış her yolculuk günü geldiğinde bir uçurumla yüzleşmek zorunda. O zaman ne yapacaksınız? Aşkınızın elinden mi tutacaksınız, yoksa boşluğa düşmesine izin mi vereceksiniz?

Unutulmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor.

ünlü Fransız sanatçı Joe Dassin'in 1976'da seslendirdiği Et Toi isimli şarkıyı Neco ilk olarak 1977 yılında kaydetti.

profesyonel müzik yaşantısına 1993 yılında başlayan Deniz Seki, Türk pop müziğinin önde gelen şarkıcı, söz yazarı ve bestecilerinden biridir. 90'lardan itibaren pop müziğin en karakteristik seslerinden biri olan Seki'nin hit olmuş pek çok şarkıcı

Türk pop müziğinin dev bir çınarı olarak kabul edilen Neco'nun sanat yaşamı 60'lı yıllarda dönemin önemli orkestralarında solistik yaparak başladı. Oyunculuk alanında da başarılı işlere imza atan Neco, çok yönlü bir sanatçı olarak biliniyor. Şu anda izlediğiniz yapay zeka teknolojisi kullanılarak yapılan klibin yönetmeni İmre Haydaroğlu. Şarkının yeni düzenlemesi ise Serhan Bülbül'e ait. Teknoloji desteğiyle Deniz Seki ve Neco'yu aynı şarkıda düet olarak buluşturan şu anda izlediğiniz edit ise Hakan Öztaş imzasını taşıyor.

İpek Açar, Semi Cenk, Büklüm Büklüm. Söz ve müziğinin Sezen Aksu'ya ait olduğu şarkıyı 1978 yılında ilk olarak sevilen şarkıcı Tülay Özer seslendirmişti. Bu efsanevi şarkının düzenlemesini ise Osman İşmen yaptı.

Küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başlayan İpek Açar ilk müzik ödülünü aldığında henüz 11 yaşındaydı. 1995 yılından itibaren duayen sanatçı Kaya'nın albümlerinde prodüktör ve vokalist olarak görev alan İpek Açar ilk albümünü 2003 yılında çıkardı.

2019'da bir yarışma programıyla tanınmaya başlayan Semi Cenk, 2021 yılında çıkardığı Düşer Aklıma isimli tekli çalışmasıyla tanınırlığını artırdı. Bas bariton vokal tonuyla dikkat çeken genç sanatçı, büyük oranda kendi şarkılarını kendi yapıyor.

Güzel Çelik Ercan, Özledim. ...80'lerin sonunda konservatuvar arkadaşı olan üç genç tarafından kurulan grup... ...1990'da ilk albümlerinin kaydına başladılar. Şarkıların çoğunu kendileri yazıp bestelediler. Düzenlemelerde ise Ercan Saatçi ve Ufuk Yıldırım imzası bulunuyor.

Albümü yayınlanmasından sonra Ajda Pekkan'ın Almanya turnesinde ön grup olarak sahne almaları onları bütün Türkiye'ye tanıttı. 1992 yılı boyunca konserden konsere, festivalden festivale koşan gruptan Çelik Erişçi solo kariyerine devam etmek istediğini belirterek ayrıldı.

grup yoluna İzel Ercan olarak devam etse de 1993'te işte yeniden albümünü çıkardıktan sonra tamamen dağıldılar. 2024 yılında büyük bir heyecan yaratarak yeniden bir araya gelen grup aynı yıl ikinci kez dağıldılar. İzel Çelik Ercan sadece 2 yıl süren ana akım kariyerine rağmen Türk pop kültürünü etkilemeye devam ediyor.

0: Türk Edebiyatı'nın tanınmış yazarlarından biri olan Tuna Kiremitçi, aynı zamanda başarılı da bir müzisyen. Müzik kariyerine 1990'da Kumdan Kaleler grubuyla başlayan Kiremitçi, sonraki yıllarda başarılı projelere imza attı. Oyunculuktaki başarısını müzik dünyasında da kanıtlayan Gökçe Bahadır, seslendirdiği akustik coverlardaki performansıyla müzikseverlerden tam not almaya devam ediyor.
1: Ben yine harcarım onu döndüğüm gün. Deseler

0: bestesi Yunan müzisyen Phivos Tassopoulos'a ait olan şarkının Türkçe sözlerini Burcu Tatlıses yazdı. Şarkı, Özbek soprano Yıldız Usmanova'nın 2009 yılında çıkardığı Dünya albümünde yayımlandı.
1: Seni severdim.

Özbekistan'ın uluslararası alanda tanınan en büyük müzisyenlerinden biri olan Usmonova, Orta Asya müziği ile modern pop formatlarını başarılı bir şekilde harmanlayan çalışmalarıyla tanınıyor.

Türk pop müziğinin en sevilen seslerinden biri olan Yaşar, Divane adındaki ilk albümünü 1996'da çıkardı. Müzikte 30 yılı geride bırakan sanatçının oyunculuk ve yazarlık deneyimleri de bulunuyor.

Muazzez Ersoy, Muazzez Abacı. Şimdi uzaklardasın. Şarkının söz ve bestesi Sanat Güneşi Zeki Müren'e ait. Orijinal plak kaydı Müren'in ilk olarak 1982'de çıkardığı Eskimeyen Dost albümünde, yeni düzenlemesi ise 1989'da çıkardığı Sev Beni albümünde yer aldı.

Nostalji kraliçesi olarak bilinen Muazzez Ersoy'un profesyonel müzik kariyeri 1982 yılında başladı. 1991 yılında ilk albümü Seven Olmaz Ki'yi çıkardı sanatçı. 1998 yılında devlet sanatçısı unvanını alan Ersoy, aktif sanat yaşamını devam ettiriyor. Sanat yaşamına 1966'da Ankara Radyosu'nda başlayan Muazzez Abacı, ilk planı 1973'te Bir Sen Kaldın İçimde şarkısına yaptı. 1990'da çıkardığı Vurgun isimli şarkıyla Türk sanat müziğinin unutulmazları arasına girdi. 2025'te aramızdan ayrılan Muazzez Abacı, güçlü sesi ve eşsiz yorumuyla Türk sanat müziğinde silinmeyecek izler bıraktı.

Profesyonel müzik yaşantılarına 1987 yılında Grup Denk olarak başlayan ikili, aynı yıl Kuşadası Altın Güvercin Şarkı Yarışması'nda seslendirdikleri Tasviri Şikayet adlı şarkılarıyla tanındılar. İlk başlarda disco ve pop tarzında müzik yapan grup, ilerleyen zamanlarda dancehouse ve R&B gibi farklı tarzlara yöneldiler.

Sanat yaşamına seslendirme sanatçısı olarak başlayan Oya Küçümen, müzikal ve çocuk oyunlarında da başarılı işlere imza attı. Üniversite eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünde tamamlayan Bora Eboğlu ise müziğe olan tutkusunun ağır basmasıyla kendini müziğe adadı. Şu anda dinlediğiniz şarkının bestesi ünlü müzisyen Goran Bregovic'e ait. Bregovic'in Çingeneler Zamanı filmi için bestelediği Custino Oro isimli şarkıya Türkçe sözlerini Bora Eboğlu yazdı. Sevme Zamanı Oya Bora'nın 1992'de çıkardıkları Seni Bana Yazmışlar albümünde bulunuyor.

Türk müziğinin efsane isimleri teknoloji sayesinde bir araya geliyor. Söz ve müziğinin Yunus Bülbül'e ait olduğu şarkı, Neşe Karaböcek ve Müslüm Gürses'in kendilerine has yorumuyla yeniden hayat buldu. Borç Mutluluk İstiyorum, 2025 yılında dijital platformlarda yayımlandı. İlk defa 3,5 yaşında sahneye çıkan Karaböcek, 70 yıldır sanat yaşamını icra eden ender sanatçılarımızdan biri. 1968 yılında çıkardığı 45'lik plakta ilk altın plağını almış, aktif sanat yaşamı boyunca 16 altın plak alarak kırılması zor bir rekora imza atmıştır. Mutlu

2013 yılında aramızdan ayrılan arabesk müziğinin babası Müslüm Gürses'in şu anda dinlediğiniz şarkısı, vefatının ardından arşiv kayıtlarından derlenerek yayımlanan Mahzen'deki Şarkılar 2 albümünde yer aldı. Türk müziğinin iki dev ismini bir araya getiren proje, duayen müzik yapımcısı Muhteşem Can'dan imzasını taşıyor. Klip yönetmeni ise Doğukan Yaşar.

0: sevgilim.
1: Sinan Güler Yüz, Özge Özder, Senle Ben.
0: Az yenildik, sen bilirsin. Durmadıkça hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık, hep direndik, çok dayandık.
1: Söz ve müziğinin Öze Bade Derin Öze, düzenlemesinin ise Sinan Güler Yüz'e ait olduğu şarkının klip yönetmenliğini ise Özge Özder üstlenmiş.

Aslında milli sporcu olan Sinan Güleryüz spor kariyerini sonlandırdıktan sonra müziğe yönelmiş ve çeşitli hocalardan eğitimler alarak müzik kariyerini sağlamlaştırmıştır. Bize

konservatuar eğitiminin ardından profesyonel oyunculuk kariyerine 2000 yılında başlayan Özge Özder, sayısız ödüllerin sahibi başarılı bir oyuncu. Şarkıdaki düetlerini özel hayatlarında da devam ettiren Özder ve Güler Yüz, 2018 yılından bu yana evliler.

0: bilirsin.
1: Durmadıkça hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık, hep direndik.

0: uzaklarda kimler ağlıyor? Gelemem sevdiğim. Melek koymuyor.
1: Ferdi Tayfur, Tuğçe Tayfur. Huzurum kalmadı.
0: Gelemem.
1: Arabesk müziğin efsane ismi gelemem. Ferdi Tayfur'un bu şarkısı gelemem. 1976 gelemem. Yılında piyasaya çıkardığı Ferdi 77 isimli albümünde yer alıyor.

söz ve bestesinin Ferdi Tayfur'a ait olduğu şarkıyı kızı Tuğçe Tayfur'la 2015 yılında düet olarak seslendirdi. Tuğçe Tayfur'un babası Ferdi Tayfur'la yaptığı bu düet 4 şarkılık bir maxi single projesi.

0: Tolga Tamöz, Burak Kut, Benimle Oynama.
1: Sensiz gecelerden sıkıldım, bunaldım.
0: Şarkı ilk defa 1994'te piyasaya çıktığında adeta yer yerinden oynadı. Benimle Oynama, Burak Kut'u hem büyük kitlelerle tanıştırdı hem de sanatçıya Türk pop müziğinde sarsılmaz bir yer açtı.

başarılı aranjör ve müzik yapımcısı Volga Tamöz, müzik piyasasında olduğu kadar akademik alanda da kendini kanıtlayan usta bir müzisyen. Söz ve müziğinin Feyyaz Kuruş'a ait olduğu şarkının yeni düzenlemesi elbette Volga Tamöz'e ait.

Can Taşçı, Funda Arar, Bil Ki. Söz ve müziğini Tantaşçı'nın yaptığı şarkının düzenlemesi Emrah Erdemir'e ait. Şarkı 2025 yılının Ekim ayında Tantaşçı'nın 20. sanat yılına özel olarak çıkardığı Sende de Benden Var albümünde yer alıyor. Zor günler topladım, isterdim elimde hayal.

Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda opera ve şan eğitimi alan Tantaşçı, halk müziği ve sanat müziği korolarında da görev alan, sesini ve müziğini çok yönlü kullanabilen bir sanatçı.

İlk albümü Sevgiler Değil 2000 yılında çıkaran Funda Arar, konservatuvar eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi'nde tamamladı. 12 stüdyo albümü, 20'ye yakın single, 4 mini albüm çalışması bulunan Arar'ın çok sayıda ödülü bulunuyor. Şu anda dinlediğiniz Bil Ki şarkısının klibi Antalya'da çekildi. Yönetmeni ise Yuşa Evrar Dursunoğlu.

Selami Şahin, Zeki Müren, Gitme Sana Muhtacım. Muhteşem düetlerin son konukları, Türk müziğine damga vuran duayen isimler.

İzlediğiniz kayıt 1996 yılında aramızdan ayrılan Zeki Müren'le Selami Şahin'i yapay zeka teknolojisiyle bir araya getiren bir dijital düet projesi. Projede Selami Şahin 50. sanat yılı kapsamında zamansız şarkılar ve zamansız şarkıcılarla buluştu. Sımsıcak nefesine gitme. Muhtacım bir Selami Şahin bestesi. Şarkıyı ilk olarak 1986 yılında Zeki Müren seslendirdi. Şu anda dinlediğiniz teknoloji destekli düet ise 2024 yılında kaydedildi.

muhtacım. Gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git. Yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine.

0: dünyadan, sonsuz rüyadan uyandır da git muhtacım. Muhtacım gözden.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
2: Info Yatırım, seans öncesi programını sunar.

Apar ekranlarından herkese mutlu sabahlar. Sayın seyirciler, saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Seans öncesi bülteniyle karşınızdayız. Hemen haftanın öne çıkan gelişmeleriyle bültenimize başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı kapsamında yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ile ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda 3000 genç araştırmacının bilim ve teknoloji ekosistemine kazandırılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, OVP rakamlarının yakında güncelleneceğini belirterek enflasyon bizim için öncelik olmaya devam ediyor. Kararlı bir şekilde bu politikaları izliyoruz ve bütüncül bir anlayışla bunu hep birlikte başaracağız dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu borcuna işaret ederek kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılayı oranı 2026 yılının ilk çeyreğinde %23,1 ile tarihi düşük seviyededir. Zorlu küresel koşullarla mücadelede düşük borçluluğumuz ekonomimize önemli bir esneklik sağlıyor açıklamasında bulundu. ABD Başkan Yardımcısı İran'la savaşın yeni bir safhaya girdiğini belirterek Tahran'a karşı mevcut en etkili aracın ekonomik baskı olduğunu ve bu politikayı sürdüreceklerini söyledi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise İran'a tarihin en sert yaptırımlarını uygulayacaklarını ve abluka yoluyla ekonomik baskıyı artıracaklarını belirterek Çin'e Washington'la işbirliği yapma çağrısında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a destek veren ülkelere ağır ekonomik yaptırımlar uygulanacağını açıklamasının ardından İran sessizliğini bozdu. İran Dışişleri Bakanlığı, ABD yönetiminin İran'a yönelik yeni ve kapsamlı yaptırım kararlarını ekonomik terörizm ve insanlığa karşı işlenmiş suç olarak yorumladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a destek veren ülkelere yönelik misilleme açıklaması petrol piyasalarında arz kaygılarını güçlendirdi. Brent petrol %2,1 artışla $93,56 yükselerek 24 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

0: Sayın seyirciler, şimdi verilerle devam ediyoruz. Hemen enerjiyle başlayalım. Petrol 86,54 dolar seviyesinde, Brent petrol 93,49 dolar seviyesinde ve doğalgazda 2,75 seviyesinde. Kıymetli metallere bakalım. Altın yükselişini sürdürüyor, 4500 doların üzerinde. Gümüş 70 dolara yakın bir seviyede, %1,3'lük yükseliş var. Paladyum %1,5'a yakın yükseliş ve platinde de %2'ye yakın bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Asya piyasalarına bakalım. Çin 3903 seviyesinde, Japonya düşüşte 65.326, Hindistan 77.594, Hong Kong 25.885 ve Güney Kore'de 6.900'ün üzerinde. ABD'ye de bakalım. Dow Jones 52.805, Nasdaq 29.272 ve S&P 500'de 7.650 seviyesinde. Sayın seyirciler, verileri verdik. Şimdi de haberimize devam ediyoruz. Türkiye ekonomisinin gelecek 3 yıllık dönemine ilişkin yol haritasını belirleyecek orta vadeli program için hazırlıklar hızlandı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ekipleri 2027-2029 dönemini kapsayacak OVP üzerinde çalışıyor. Aynı zamanda 2027 yılı merkezi yönetim bütçesi için de hazırlıklar sürüyor. Gözler Eylül ayının ilk haftasına çevrildi. Güncellenmiş OVP'nin bu dönemde açıklanması bekleniyor.
1: Ekonomide gözler yeni orta vadeli programa çevrildi. Türkiye ekonomisinin önümüzdeki 3 yıllık yol haritasını belirleyecek 2027-2029 dönemi OVP'si için çalışmalar hızlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ekipleri program üzerinde çalışıyor. Güncellenmiş OVP'nin Eylül ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.
2: Önümüzde yoğun bir çalışma dönemi var. Ekonomi yönetimimiz bir yandan orta vadeli programımızı hazırlarken, diğer yandan meclise sunulacak reformlar üzerinde çalışıyor. Şundan kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye her türlü zorluğu aşacak güce, birikime, potansiyele sahiptir.
1: Yeni programda ekonominin temel göstergelerine ilişkin hedefler ortaya konulacak. Enflasyon, büyüme, işsizlik, cari açık, ihracat ve ithalat başlıklarında yeni hedefler belirlenecek. Kamu maliyesi ve bütçe dengesi de programın önemli başlıkları arasında yer alacak. Öncelikli reform alanlarıyla uygulanacak politika ve tedbirlerin çerçevesi de OVP ile ortaya konulacak. Ekonomi yönetiminin temel önceliği ise fiyat istikrarını sağlamak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da güncellenmiş OVP'nin Eylül ayının ilk haftasında paylaşılacağını açıkladı. Yılmaz, büyüme, istihdam ve yatırımların geliştirilmesinin de sürdürüleceğini belirtti. Ekonomi yönetiminin bir diğer kritik gündemi ise 2027 yılı merkezi yönetim bütçesi. Bütçe teklifinin 17 Ekim'e kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması gerekiyor. Böylece Eylül ayında açıklanacak OVP ve Ekim ayında meclise sunulacak bütçeyle ekonominin önümüzdeki dönemdeki rotası netleşecek.
0: Borsa İstanbul'da yılın son bölümüne ilişkin yükseliş beklentisi yeniden güç kazanıyor. Peki borsada ralli başlıyor mu? İşte uzman yorumlarıyla beklentiler.
1: Borsada ralli beklentisi güçleniyor. BIST 100'de gözler kritik 14.700 seviyesinde. BIST 100 endeksi 19 Ağustos itibariyle %2,34 yükselerek 14.462 puana kadar yükseldi. 20 Ağustos'ta ise dalgalı seyir başladı. 14.700 seviyesi kritik eşik. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde yükselişin hız kazanabileceği değerlendiriliyor.
3: Yurt dışından tahvil alımı amacıyla gelen sıcak para yüklü miktarda devam ediyor. Tahvile gelen paranın %25-30'u gibi borsaya girebilirse, ki genelde böyle bir döngü vardır. Para girişi de sağlandığı takdirde, özellikle bilindik blue chip diye adlandırdığımız daha köklü ve büyük firmaların potansiyel olarak yukarı gitme olasılıkları yüksekmiş gibi görünüyor. Senaryolar olumlu olursa 17.000 ve 18.000 endekslere doğru bir ivmelenmeyi görebiliriz.
1: Gözler artık yalnızca borsada değil, faiz cephesinde. Faiz indirimi beklentisi borsayı destekliyor. Merkez Bankası politika faizini %37'de tutuyor. Piyasa beklentisi ise yılın son bölümünde kademeli faiz indirimlerinin başlaması yönünde. Faiz indirimi senaryosunda en fazla öne çıkan sektörlerden biri bankacılık. Endeksin 52 haftalık zirvesi ise 20.940 puan. Bu tablo bankacılık hisselerinde yukarı yönlü potansiyel tartışmasını yeniden gündeme getiriyor. Bankacılık endeksinde 16.200 kritik. Bu seviyenin aşılması halinde yükselişin güç kazanabileceği değerlendiriliyor. Kademeli faiz indirimi ve yabancı yatırımcı girişinin güçlenmesi halinde BIST %15.500-17.000 bandı öne çıkıyor. Daha güçlü senaryoda 17.000-18.500 aralığı gündeme gelecek. 20.000 puansa iyimser senaryo. Bunun için faiz indirimlerinin hızlanması ve küresel risk iştahının güçlü seyretmesi gerekiyor.
0: Merkez Bankası rezervleri güçlü seyrini sürdürüyor. Resmi rezerv varlıkları 14 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre %2,9 oranında artarak 183,5 milyar dolara yükseldi. Böylece rezervler 5 yılın en yüksek seviyesini gördü. 5 ayın.
1: Merkez Bankası rezervlerinde güçlü seyir sürüyor. Bankanın resmi rezerv varlıkları 14 Ağustos haftasında 183,5 milyar dolara yükseldi. Bir haftada rezervlerde 4,6 milyar dolarlık artış yaşandı. Böylece Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 5 ayın en yüksek seviyesindeki seyrini sürdürdü. Rezervlerin kompozisyonunda da dikkat çeken artışlar var. Döviz varlıkları bir haftada %6,6 artarak 67,4 milyar dolara yükseldi. Altın rezervleri de %0,9 artışla 108,3 milyar dolara ulaştı. IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise 7,7 milyar dolar oldu. Rezervlerdeki yükselişin yanında yabancı yatırımcıların işlemleri de dikkat çekti. Yurt dışında yerleşik yatırımcılar geçen hafta 176,1 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Özel sektör borçlanma araçlarında ise 445,9 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi. Yabancı yatırımcılar aynı dönemde 306,2 milyon dolarlık dip satışı yaptı. Hisse senedi stoğu böylece 41,7 milyar dolara yükseldi. Dip stoğu 18,1 milyar dolara gerilerken ÖST stoğu 4,5 milyar dolara çıktı.

0: ABD ve İran arasındaki 40 günlük savaşın ardından yeni bir cephe açıldı. İran'ı maddi yönden de zayıflatmaya çalışan ABD Başkanı Trump ekonomik savaş ilan ettiğini duyurdu. Trump'ın bu hamlesi Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimle birlikte küresel enerji piyasalarında tehdit ediyor.
1: İran'la müzakereler belki bir noktada başlayabilir. Ancak şu anda bence iyi bir durumdayız.
2: ABD Başkanı Donald Trump her ne kadar iyi durumdayız dese de Tahran'ın finansal damarlarını tek tek kesmek için düğmeye bastı. İran'a yönelik baskı politikasını yeni bir aşamaya taşıdı. Ekonomik savaşı ilan etti. Trump dünyanın gündemine bomba gibi düşen kararını bugün herhangi bir ülkeye karşı şimdiye kadar uygulanmış en ezici ekonomik operasyonu ilan ediyorum. Bu eşi benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon olacak sözleriyle duyurdu. Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tahran yönetimine verdiği son şansın heba edildiğini ileri sürdü. İran İslam Cumhuriyeti'ne anlaşma yapma konusunda benden daha büyük bir fırsat veren olmadı. Ne yazık ki bu fırsatı değerlendiremediler ifadelerini kullanarak küresel piyasaları sarsacak ekonomik savaşın fitilini ateşledi. Washington'ın hedefinde yalnızca İran yönetimi yok. Petrol kaçakçılığından döviz bürolarına, paravan şirketlerden küresel finans takas sistemlerine kadar devasa bir ağ mercek altında. Trump, İran'la ticareti sürdüren veya finansal destek sağlayan her ülkenin ve şirketin ağır bedeller ödeyeceğini de duyurdu. Bu hamleyi ekonomik D-Day olarak nitelendirdi. Müttefiklerine İran'ı izole etme çağrısında bulundu. Washington'ın bir üst seviyeye taşıdığı ekonomik baskı politikasına Tahran'dan da yanıt gecikmedi. İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin yeni ve kapsamlı yaptırım kararlarını ekonomik terörizm ve insanlığa karşı suç şeklinde niteledi. İran Meclisi, Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai ise Trump'a karşılık olarak nükleer silahların yasaklanması anlaşmasından çekinme çağrısı yaptı.
0: ABD Başkanı Donald Trump İran'a yönelik ekonomik baskıyı artıracağım açıklamasında bulunmuştu. ABD Başkan Yardımcısı İran'a karşı en etkili aracımız ekonomik baskı dedi ve Scott Bessent ABD Hazine Bakanı da İran'a tarihin en sert yaptırımlarını uygulayacağız dedi ve İran'dan cevap da gecikmedi. İran bu durumu ekonomik terörizm ve insanlığa karşı işlenmiş bir suç olarak yorumladı. Sayın seyirciler, şimdi haberimize devam ediyoruz. ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerleri için gizli bir geçiş koridoru oluşturduğu iddia edildi. Özel konvoylar halinde hareket eden tankerlerle günde 10 milyon varil petrolün dünya piyasasına ulaştırıldığı bildirildi.
3: İnsanlar Hürmüz Boğazı yerine daha önce hiç akıllara gelmemiş başka alternatifler buldu. Buna ek olarak rekor sayıda boru hattı inşa ediliyor. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı'nın eskisi kadar önemli olmayacağını düşünüyorum.
4: ABD Başkanı Donald Trump bu açıklamasıyla Hürmüz Boğazı'nı alternatif güzergahların hayata geçeceği sinyalini vermişti. Son olarak Amerikan ordusunun petrol sevkiyatının aksamaması için bölgede gizli bir güvenli geçiş koridoru kurduğu iddia edildi. ABD merkezli Axios haber sitesine göre son derece gizli yürütülen operasyon sayesinde her gece onlarca dev tanker Hürmüz'ün güney bölgelerini kullanarak ilerliyor. Fort Bragg üstünden yönetildiği belirtilen gizli operasyonda petrol tankerleri gece saatlerinde oluşturulan özel konvoylar halinde hareket ederek güvenle seyrediyor. İddialara göre bu gizli güzergah ABD'nin İran radar ve gözetleme sistemlerini etkisiz hale getirdiği askeri müdahalelerin ardından devreye sokuldu. Şu an için savaş öncesi dönemin yarı kapasitesine denk gelen günlük 10 milyon varillik ham petrol bu koridor üzerinden dünya piyasalarına ulaştırılıyor. ABD ordusu sadece dolu tankerlerin çıkışını değil, boş gemilerinde güvenle Basra Körfezi'ne giriş yapmasını sağlayarak küresel enerji krizinin derinleşmesini engellemeyi hedefliyor.
0: Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimle yükselen petrol fiyatları enflasyonist baskıları artırıyor. Gelişmelerin Merkez Bankası'nın faiz kararını ne yönde etkileyeceğini değerlendiren Darfin Finansal Danışmanlık Ortağı Aydın Eroğlu faiz indirimi ihtimalinin olası sonuçlarını ele aldı.
5: Yani şimdi bizdeki burada asıl problem faiz indirimleri başlar mı diye düşündüğümüz bir dönemde başlayan savaşla alakalı yükselen petrol fiyatları bir anda enflasyon riskini yeniden ortaya çıkardı. Buradaki problem bizim yüksek faizle birlikte gittiğimiz bu dönemde yaşanan enerji fiyatlarındaki artış şirketlerin de tabii genelinde bir kar baskısı yaratacak mı endişesi oluştu. Bakınca çok iyi yarayan şirketlerin de olduğunu, sektörlerin de olduğunu görüyoruz. Özellikle savunma sanayinde, gıda perakende de, işte demir çelikte, sigortada, ciddi boyutta petrokimyada özellikle rafineri marjlarının artmasıyla ciddi kar artışlarının olduğunu görüyoruz. Ben bu alana çimento ve demir çeliğin de önümüzdeki aylarda girmesini bekliyorum. Şimdi ama önümüzdeki dönem için önemli olan bizde enerji fiyatlarının ne yönde seyir göstereceği, petrol fiyatlarının özellikle. Eğer petrol fiyatları 96 dolara doğru çıkar, oradan tekrar yukarıya doğru yükselmeye kalkarsa, 115 gördüğü 115 dolara doğru, bu takdirde Merkez Bankası'nın zaten yüksek seyreden faizleri bir kere daha yükseltme ile alakalı bir risk taşırız. Bu bankacılık sektörünün kar marjlarını düşüreceği gibi diğer sanayi iş kollarının da kar marjlarında ciddi baskılar yaratır. Ama açıkçası benim beklentim Trump'ın da İran'a karşı açıkladığı yeni ekonomik bir yaptırım yönünde karar. Savaşın değil de baskının, ekonomik baskının şiddetleneceği, artacağı yönünde. Yani savaşın dozunun düşeceği yönünde. Şimdi eğer Brent petrol savaş dozu azalırsa yeniden 85 dolar ve altına doğru, 75 dolar seviyelerine doğru geri çekilir diye düşünüyorum ben. Şimdi böyle bakınca Türkiye'nin yaklaşık 170 milyar dolar bir yıl içerisinde ödemesi gereken kısa vadeli dış borcu var. Bunun da %65'i özel sektöre ait. Özel sektöründe bu borçlanmasının ana nedeni TL faizlerinin yüksek olması ve kur üzerinde baskının bulunması sebebiyle borçlanmada kura, dövize yönelmelerinden kaynaklanıyor. O nedenle bu faiz oranının bence kur riskinin de şirketler üzerinde azaltılması için düşürülmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Yani biz Brent petrolde yeniden 80 dolar, 75 dolar arasındaki seviyelere inersek Merkez Bankası'nın yıl bitmeden %37'lerde olan politika faizini %35'lere doğru indirme ihtimalini güçlü görüyorum. Bunun böyle olması halinde yılın son çeyreğinde bankacılık, hava yolları gibi demir çelik, çimento, birçok alanda bilançolar biraz daha olumlu etkilenir görüşündeyim.
0: Evet, devam ediyoruz. FED başkanlarının açıklamaları vardı. Hemen bakalım. San Francisco FED Başkanı Mary Daly demiş ki faiz artırımı acil bir ihtiyaç değil. San Luis FED Başkanı Alberto Musalem de şimdi faizleri artırmak daha sonra daha agresif bir adımı önleyebilir açıklamasında bulundu. Şimdi stratejist Eren Kuru canlı yayın konuğum. Eren Bey, hoş geldiniz.
6: Merhaba, hoş bulduk. Günaydın.
0: Günaydın. Genel görünüme başlayalım isterseniz. Şimdi küresele baktığımızda uzun süredir müzakereleri konuşuyorduk ancak sonuçsuz kaldığını söyleyebiliriz. Ekonomik baskıyı artıracağını söylemişti Trump geçtiğimiz günlerde. İran'a ekonomik savaş ilan etti. Yeni yaptırımlar söz konusu. İran ekonomik terörizm ve insanlık suçu olarak değerlendirdi. Brent petrole baktığımızda işte yükselişini sürdürüyor. 93 doların üzerinde bir seyir olduğunu görüyoruz. Neler söylersiniz genel görünüme dair?
6: Genel görünüm aslında hani yakın zamanda sizin anlattığınız gibi tekrardan bir miktar daha böyle negatif tarafta fiyatlamaları gördük. Bu fiyatlama oldukça normal aslında. Hem Trump açıklaması hem arkadan İran'ın aksiyonlar olsun. 93 dolar seviyesini görmeniz oldukça makul diyebilirim. İlerleyen dönemlerde eğer

0: Olur da bu 90'lı seviyeler bir miktar daha kemikleşmeye başlar ise sizin demin yine konumuzda konuştuğunuz gibi bir miktar daha böyle finansal koşullar daha da sıkı tarafta yer almaya başlayacaktır. Faiz demin yeni girmeden önce FED üyelerinin faiz tarafını faiz artış tarafındaki ifadelerini söylediniz. Buradaki ifadeler bir miktar daha şahinleşmeye başlayabilir. Bu da tüm küresel olarak hem yurt içinde olsun hem yurt dışındaki olsun fiyatlamaların bozmaya itebilir diye söyleyebilirim size. Yani bir miktar daha piyasalar bozulmaya doğru ilerleyebilir.
1: Faiz konusunda farklı fikirler söz konusu. Şimdi ABD ile devam edelim isterseniz. ABD'ye baktığımızda bir süredir enflasyonda olumlu bir seyir var. Haziran ayında işte beklenti altı bir enflasyon vardı. Temmuz ayında işte beklentiye paraleldi. Ancak tabii ki %2'lik bir hedef var. Açıklanan verilere baktığımızda bu hedefin iki katına yakın bir seviyede olduğunu söyleyebiliriz enflasyonun. Fed tutanaklarını takip ettik bu hafta. Enflasyon düşmezse faiz artışı gerekebilir mesajı verildi. Bu anlamda önümüzdeki dönemlerde Eylül ayında Fed nasıl bir karar verecek? Faiz artırımını konuşuyorduk ancak faiz artırım ihtimalinin zayıfladığını gösteriyor. Piyasalarda bu ihtimal düştü. Tabii önümüzdeki hafta önemli Jackson Hole toplantısı olacak. Küresel piyasalar Fed'in para politikasının geleceğine ilişkin verilecek mesajları aslında yakından takip edecek. Bu anlamda beklentiniz nedir? Nasıl bir tutum sergileyecektir Fed?
0: Öncelikle şöyle başlamak isterim. Fed tarafının faiz artış bence olmayacak Eylül ayında. Her ne kadar da Fed faiz artışı yapmasa bile piyasa faizini arttırıyor. Mesela bu hafta hani Besant'in, özür dilerim, ABD hazinesinin yaptığı yield curve kontrolden dolayı hani uzak vadeli taraftaki getiriler 10-15 bas puan kadar aşağı gelmişti. Yani 20 ve 30 yıllık tenörlü kıymetler. Ama yani dünkü fiyatlamaya tekrar baktığımız zaman tekrardan 10 yıl tahvilin 4.70'in üzerine geldiğini gördük. 4.71 ile işlemi kapattı dün ABD 10 yıl hazine tahvili. Yani her ne kadar da hani minör hani iyileştirme yapmaya çalışsa da Amerika piyasa faizi yukarı itiyor. Enflasyon tarafında görünüm hani sizin de dediğiniz gibi bir miktar daha iyileşmeye başladı geçtiğimiz dönemlere göre. Trendsel olarak da hani bir ekstra bir bozulma yok. Böyle yan yana koyduğumuz zaman katastrofik bir fiyatlama görmüyoruz diyebiliriz. Ama ABD tarafındaki uzak vadeli taraftaki getiriler bir miktar daha böyle kriz sinyali yaşatacak getiriler oluşmaya başladı. Buradaki en önemli etki hani uzak vadedeki beklentilerin bir miktar daha bozulması, yakın vadedeki getirilerin bir miktar daha oturması diyebilirim. Şimdi sizinle demin de konuştuğumuz gibi Brent petrol 93 dolara kadar genişledi. Yani bu ilerleyen günlerde ve hafta sonu oluşacak farklı bir açıklamayla 100 dolar ve 100 dolar üzerindeki fiyatlama tekrar görürsek artık daha farklı sinyaller oluşmaya başlayacaktır olumsuz tarafta. Bu da hani piyasa her ne kadar da şu an swap piyasasında hani olasılık bir miktar düşse de İlerleyen dönemlerde faiz artış fiyatlaması daha da baskın olmaya başlayacaktır. Daha da kemikleşmeye başlayacaktır. O yüzden hani piyasa tarafında faiz okumasını bu şekilde fiyatlıyorum. Ama siyasi tarafına dönecek olursak biliyorsunuz ki hani Kasım ayında ara seçimler var ABD tarafında. Şimdi bu ABD seçimleri tarafına baktığımız zaman bence yani FED faiz artışını yapmayacağını düşünüyorum. Çünkü Trump faiz artış yaparak ara seçimlere girmek istemeyecektir. Zaten biliyorsunuz hani Walsh Trump'la birlikte hani FED tarafına atandı diyebiliriz. Yani bunları yan yana getirdiğimiz zaman hani piyasaların faizi yükseltiyor. FED faizi yükseltmiyor. Yani istekli değil. Walsh tarafından yapılan açıklamalarla birlikte. Ama hani sizin de dediğiniz gibi bir sonraki hafta hani FED tarafına gelecek açıklamalarla birlikte eğer Şahin tonda biraz böyle piyasayı yönlendirebilir

0: veriyoruz. Ama FED tarafından bir faiz artışı beklemiyorum diyebilirim sizlere.
1: Trump faiz artırımı yaparak seçime girmez dediniz. Şimdi Trump tabi uzun zamandır FED'e yönelik bir baskısını sürdürüyor faizi indirmeleri ne ilişkin. Şimdi baktığımızda savaşın seyri artarak aslında devam ediyor. Savaşın seyrindeki gerilim aslında artarak devam ediyor. İşte Hürmüz'de kısıtlı bir tanker trafiği var. Saldırılarla birlikte bu yavaşlıyor. FED bütün bu gelişmelerle Trump'ın baskısı arasında aslında kalıyor diyebiliriz. Yani ama hala faiz artırımı güçlü bir seçenek mi masada sizce?
0: Demin de dediğim gibi aslında hani faiz artırımı bir seçenek normal şartlarda. FED bu tarafta faiz artışını yapabilir bir hatta fiyatlamalarda quarter points olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi yani bunu yaparsa piyasanın istediğini aslında birebir verir FED ve bir miktar daha rahatlatır. Ancak ilerleyen dönemlerde eğer hani makroekonomik döngüler bir miktar daha bozulmaya başlarsa Brent petrolden dolayı emtia tarafında o zaman biz o zaman etkiyi görmeye başlayacağız. Yani piyasanın piyasa FED'in önünde yani aksiyon almaması lazım. FED piyasanın önünde aksiyon alması lazım ki hani o kadar da hani hem faiz tarafındaki hem de bu makroekonomik dengelerin bir miktarda oturması tarafında bozulmalar gerçekleşmeye olsun. Yani kısaca şunu söylemek isterim. Yani FED yani faiz indirim teması ortadan kalktı. Yani kalktı derken yani bu yıla kadar yani faiz artış yapmaz, daha flat bir yani faiz politikası izler. Ancak faizin artışı yapmaz, sadece faiz artışını piyasa yapar. Piyasa yaptığı zaman ise biraz daha gürültülü olur ve biraz daha can sıkıcı olur. Ama FED tarafında küçük bir faiz artışıyla birlikte de buralarda daha minor ve daha kısmi negatif fiyatlama görebiliriz diye söyleyebilirim. Faiz indirim fiyatlaması da tabii ki de 2027'nin ilk çeyreğine kadar sarkabilir diye ifade edebilirim. Zaten swap tarafındaki fiyatlamalar da o tarafa yer alıyor.
1: Euro bölgesiyle devam edelim. Temmuz enflasyonu Euro bölgesinde %2,9'a yükselmişti. Tabii enerjinin doğrudan etkilediği bölgelerden bir tanesi Avrupa. Tabii Rusya-Ukrayna savaşı, ABD-İran savaşının yanında Rusya-Ukrayna savaşı da Avrupa için özellikle çok kritik. Şimdi ECB nasıl bir karar verecektir önümüzdeki dönemlerde, Eylül'de? Faiz artırımına ilişkin bir sinyal gelmişti zaten. Başkan Lagarde bunu söylemişti. İkinci çeyrek büyümesine baktığımızda %0,4, beklenti %0,2. Beklentinin neredeyse iki katı, hatta neredeyse değil iki katı bir büyüme söz konusu. Bir taraftan enerji fiyatları da artıyor. Yani faiz artırımı için birden fazla sebebi var aslında ECB'nin. Bu anlamda ne yapacaktır ECB?
0: Hatırlarsanız aslında dediğinizde katılıyorum. Yani faiz artırımı için hem sinyal verdi hem de bunun için Lagarde bir miktar daha ışık yaktı. Ama ECB bir miktar daha yani siyasi konjonktüre göre, FED'e göre ve diğer Asya bölgelerine göre biraz daha bağımsız, daha yani temiz bir şekilde karar verebilir ve şey tarafında da swap tarafında tarafında da faiz artışı teması zaten gözüküyor. Bir önceki toplantıda da zaten faiz artışını gerçekleştirmişler 15 bas puana kadar. Şimdi buradaki fiyatlamalara bakıldığı zaman hani sizin dediğiniz gibi yayının başında konuştuğumuz gibi enerji teması var. Enerji temasını Avrupa bir miktar daha Rusya'dan bağımsızlaştırırsa, işte Çin'le olan ilişkisi bir miktar daha rahatlarsa, Hindistan tarafında biliyorsunuz kendi Hindistan'la petrol tarafında bir miktar daha diğer ülkelere göre daha pozitif tarafta yer alıyordu ithalat tarafında. Bunlar bir miktar daha oluşmaya başlar ise Avrupa bölgesi enerji tarafında bir miktar daha bağımsızlığını ilan eder. Tabii Almanya'nın hani clean enerjideki %100 kapasitenin

0: çalışması olsa bile Avrupa'nın tamamına bu etki yapmıyor diyebiliriz. Ama genel olarak bakıldığı zaman enerji piyasası negatif tarafta yer aldığı için hem bu Amerika olsun hem Avrupa olsun buradaki fiyatlamalar negatif olmaya devam edecektir. Biliyorsunuz ki hani sadece faiz artışı değil, Avrupa'da hem Rusya riski devam ediyor. Diğer taraftan hani NATO tarafındaki harcamalar da artmaya devam etti. Bunlarla birlikte altyapı ve savunma sanayinin maliyetleri de gitgide artmaya devam etti. Bütçeler genişlemeye devam etti. Bunlardan ziyade bütçe genişlemelerinden ziyade birlikte özür dilerim. Avrupa tarafı faizler de yükselmeye devam etti. Yani hem Avrupa'da enerji tarafında bir açık var negatif tarafta. Hem diğer taraftan da savunma sanayinin etkisiyle yükselen tahvil faizleri var. Yani double tarafta hani Avrupa'da faizler yükseliyor. O yüzden bu yan yana koyduğumuz zaman ECB'nin faiz artışını aslında o kadar da yani arka planda olmayacağını düşünüyoruz. O yüzden faiz artışı gerçekleştirebilir bir sonraki toplantıda.
1: İngiltere ile devam edelim. İngiltere'de de %2,9 enflasyon, %2,6'dan yükselmişti. Beklenti zaten aslında böyleydi. Şimdi bu veri İngiltere Merkez Bankası'nın faiz artırımını nasıl etkileyecektir? Yani şimdi Aralık 2025'ten bu yana 3,75'te sabit tutuyor İngiltere Merkez Bankası faizi ve yıllık büyümeye baktığımızda beklentinin biraz üzerinde %1,2 ile. Bu anlamda neler söylersiniz? İngiltere Merkez Bankası faiz artırımına gidebilir mi bu yıl?
0: Bence İngiltere Merkez Bankası hani Avrupa ECB'den koptuğu için bence hani flat görünümde devam edecektir. Hani enflasyon görünümde her ne kadar da böyle şey görse de hani dalgalı bir seyir izlesek de hani 2026'da ama trendsel olarak bakıldığı zaman hani daralmaya devam ediyor enflasyon. O yüzden hani katastrofik bir fiyatlama olmaz ise Avrupa tarafında İngiltere Merkez Bankası faiz artışını gerçekleştirmeyecektir diyebilirim. Ama diğer taraftan hani İngiltere tahvillerinin yukarı doğru gitmesi etken hani Avrupa tarafında olsun demin konuştuğumuz işte getirilen yukarı doğru genişlemesi olsun Amerika'daki hani AI temasının yukarı doğru genişlemesi olsun tahvil arzlarının yükselmesi olsun İngiltere tahvil faizini yukarı çekecektir. Şimdi buradaki Amerika'daki faiz artış teması bir miktar daha baskın olursa MTL ve AI teması ile birlikte İngiltere'de bir miktar daha ön planda kalmak isteyecektir. O yüzden hani pek de küreselden kopmak istemeyecektir. Bunlarla birlikte sadece ama sadece Amerika her ne kadar da şu an yield curve kontrol yapsa da İngiltere'de buna benzer politikalar uygulamaya başlayacaktır. Ama küresel tarafta çok hani faiz artış teması baskın olmaya başladığı zaman İngiltere'de bunu takip edecektir diyebilirim. Ama şu an göstergede bakıldığı zaman İngiltere'de o kadar da faiz artış yapacak statüde yer almıyor diyebilirim size.
1: Peki Asya ile devam edelim. Şimdi Japonya'ya baktığımızda ikinci çeyrekte yıllıklandırılmış %1,1 oranında büyüdü. Beklenti %2 idi. Beklentinin altında bir büyüme var Japonya'da. Öncelikle bu sonuç Japonya için ne ifade ediyor? Ve dolar yen paritesi bir süredir konuşuluyordu orada. Ortak döviz müdahalesinden sonra bir miktar geriledi. Kazancının kısa zamanda yarısını geri verdi. Ki faize baktığımızda %1 ancak %1 31 yılın en yüksek faizi. Bugün de enflasyon verisini takip ettik. Japonya'da çekirdek enflasyon %1,8, manşet enflasyon %1,9, hedefte %2. Biz hep yani Avrupa'da da Amerika'da da hedefin üzerindeki enflasyonu konuşuyoruz. Ancak Japonya'da hedefin altında bir enflasyon görünümü var. Neler söylersiniz? Japonya Merkez Bankası nasıl bir tutum sergileyecektir?
0: Japonya Merkez Bankası hani biliyorsunuz ki geçtiğimiz haftalarda hani ABD'den destek istemişti. Hani bu tarafta Japonya'yı desteklemesi amacıyla. Yoksa ABD tahvillerini satacağını yönelik açıklamalarda bulunmuştu hükümet kanalıyla. Şimdi böyle yan yana getirdiğimiz zaman hani getiriler yukarı doğru geliştiriyor.

0: Japonya'da değer kaybediyor. Yani burada ve Japonya Merkez Bankası'nın faiz arttırmadan da çözüm süreci hani dolar satarak Japonya'yı korumak oldu. Ama bunu faiz artışıyla yaparak da göstermeye çalıştı geçtiğimiz dönemlerde. Ve forward guidance'da da bir miktar daha faiz artışı gerektiriyorsa yapabileceğini açıklamalarında bulmaya devam ediyor. Ama hani demin de ilk başta hani Fed tarafında söylediğim bir söz var. Hani Merkez Bankası piyasanın önüne geçmesi lazım. Piyasa eğer Merkez Bankası'nın önüne geçerse fiyatlarını alıp götürür ve piyasa istediği zaman istediği şekilde almayı devam eder. O yüzden ilerleyen dönemlerde Japonya'nın faiz artış temasını tekrardan ön planda, yani şu an ön planda, yani masada, ama hani bu faiz artışı yapmayacak ve diğer taraftan açık işlemlerle bu işi gerçekleştirerek Japonya'yı destekleyecektir ve desteklemeye devam edecektir. Ama faiz artışını bir miktar daha ön plan tutarak yaparsa Japonya'yı daha da ön planda ve sağlıklı şekilde ilerlemeye devam edecektir. O yüzden mevcut koşullara bakıldığı zaman yani Japonya bir miktar daha piyasayı önde fiyatlıyor diyebilirim. Piyasa Japonya'yı önde fiyatlıyor diyebilirim. Özür dilerim. O yüzden hani tahvil tarafındaki getiriler genişlemeye devam edecektir. Tabii Japonya'ya sadece hani Japonya etkisi var. Kabul ediyorum. Bir de Amerika Avrupa'daki fiyatlamalarda bunları eklediğimiz zaman getiriler yükselmeye devam edecektir. Yani Japonya her iki tarafta da savaşıyor. O yüzden faiz artış teması önceki günlerde daha da baskın olmaya devam edecektir diye söyleyebilirim size.
1: Bir görünüm var. Bir süredir orada da beklenti altı bir büyüme var. Yavaş bir büyüme var. İmalat PMI'ye baktığımızda daralma bölgesinde. Çin için neler söylersiniz?
0: Çin tarafına pek bir bilgim yok. Ama Çin'de büyük ihtimal hani küreselle birlikte hareket ediyor diyebilirim. Sadece tek ayrışan yer hani şeyde Çin'de bir miktar daha küreselden bağımsız hareket ediyor. Çünkü emlak piyasası diğer ülkelere göre daha negatif tarafta yer alıyordu. Yılbaşından beri yanılmıyorsam %40 kadar bir daralma görmüştük. Ama bir miktar daha kısmi pozitif tarafta yer alıyor diyebilirim küresel tarafta için.
1: Peki, şimdi altınla devam edelim. Ons altında bir süredir dalgalı bir seyir vardı. Geçtiğimiz haftalarda 4000 doların altını görmüştü. Bu haftaya baktığımızda 4000, şu an 4500 doların üzerinde bir seyir var. Son bir aydaki kazancı da, değer kazancı da %10. Neler söylersiniz altına dair?
0: Altın tarafında hani altının bu hamlesi aslında hani 4400'e kadar genişlemesi tamamen hani piyasadaki hareketli diyebilirim. Demin de yani yayının başında yield curve kontrol demiştik. Onun da etkisi var. Büyük bir çeşit tarafta. Ama ben bu seviyelerde bir miktar gerileme bekliyorum. Tekrardan 4000 doların kadar bir aşağı doğru daralma bekliyorum. Bu sadece hani yukarı doğru genişleme, evet artık altın pozisyonlarını bir miktar daha arttırabiliriz gibi yorumlamaktan ziyade bir miktar daha temkinli yaklaşıyorum altın ve diğer değerli metaller tarafında. O yüzden mevcut konjonktür gereği 4400-4500 arasındaki fiyatlamalar önümüzdeki süreçte eğer ABD tahvil faizini tekrardan genişlemeye devam ederse, yani ABD hazinesi tekrardan yield curve kontrolü veri meclisi kontrolünü yani oradaki alımını bir miktar daha az tarafta yer yapmaya devam ederse zaten bütçe için 40 trilyon dolar 40 trilyon dolar tarafında 4 milyon dolarlık işlem aslında hiçbir şey denilmeyebilir. O yüzden hani veri meclisinde o kadar ütopik bir iyileşme görmüyoruz. Ama hani buradaki hani ONS tarafındaki 4400 ile 4500'lük hareketi uzun soluklu değer kaybının bir miktar daha realizasyonunu görüyoruz diyebilirim pozitif taraftan. İlerleyen dönemlerde eğer bu faizler yukarıda kalmaya devam ederse tahvil faizleri hani Japonya'yı konuştuk, işte Amerika'yı konuştuk, Avrupa'yı konuştuk. Buradaki faizler yukarı doğru genişlemeye devam ederse yani altın tarafındaki

0: Fiyatlar tekrardan 4000 dolara kadar gerileyebilir diye söyleyebilirim. Altın tarafı ve diğer değerli metaller tarafı. Hepsini bu şekilde yorumlayabiliriz aslında.
1: Peki diğer metal, diğer değerli metaller dediniz. Gümüş, platin ve paladyuma da baktığımızda orada da zaten yükselişlerin olduğunu görüyoruz. Üretimdeki yavaşlama nasıl etkiliyor peki bunları? Özellikle gümüş, platin ve paladyum. Çünkü sanayi kullanımının yoğun olduğu metaller bunlar.
0: Dediğinize katılıyorum, hani sanayi tarafında ağırlığı fazla diğer değerli metallerin. Ama şu anki hani sanayiden daha çok küresel taraftaki fiyatlamalarla hareket ediyor. Demin de konuştuğumuz gibi. Ama dediğiniz gibi hani üretim tarafında bu AI teması olsun, Tayvan olsun, Çin olsun, buradaki fiyatlamalar daha da baskın olacaktır. Ama şu anki işlemeler böyle hani katastrofik seviyede farklılaşma eğer olmaz ise o üstüne birlikte hareket etmeye devam edecektir diye söyleyebilirim. Yani tekrardan ilerleyen günlerde bir miktar daha değer kayıpları ön planda kalabilir diye ifade edebilirim sizlere.
1: Peki yurt içiyle devam edelim. Borsaya baktığımızda dün BIST endeksi günü %0,43 yatay negatifle kapattı. 14.396 puanla. Bugüne nasıl başlayacaktır endeks ve geçtiğimiz hafta %2,9'luk bir yükseliş vardı. Haftayı nasıl kapatacak?
0: Ben biraz daha negatif tarafta yer alıyorum. Zaten dar bant aralığında ayın başından, hani bu dün saymazsak ayın başından ayın 20'sine kadar, pardon 19'una kadar bir yükseliş dar bant hareketini görmüştük. Sadece ayın 19'unda işte ABD hazinesinin ihalesinden sonra bayağı bir yükselmişti endeks. %1,5 üzerinde bir primin performans göstermişti. Ama mevcut koşullar, göstergeler, faiz tarafında, yani referans faiz tarafında hala %40'larda yer alıyor hani fonlama tarafında. O yüzden bu endekse baskı yapmaya devam edecektir. Endekse baskı yapmaya devam ettiği zaman dolar bazında şu an 300 dolarlık seviyelerde kapattık. Tekrardan böyle 295-290 dolar bandına doğru daralacağını düşünüyorum. Ama günlük harekete bakıldığı zaman kısmi negatif tarafta açılabilir diye söyleyebilirim size.
1: Peki ikinci çeyrek bilanço dönemi sona erdi borsada. Genel anlamda nasıl değerlendirmek gerekir? İkinci çeyrek bilanço dönemini hangi sektörler pozitif ayrıştı?
0: Bilanço döneminde aslında ne hem bu çeyrekte ve bir sonraki çeyrekte negatif bilançolar bekleniyordu ve gelmedi, devam ettiler. Bilançosu tamamlandı. Ben hani bilanço temasına, yani şirket bazında konuşmak istemiyorum ama şöyle yorumlanabilir genel olarak. Bu yüksek faiz döneminde cost of funding'in %40 ve %45 bandında oluşan ve borçlanma faizleri de TL bazında %45, 50 hatta 55 bandı olan dönemde yani EBITDA'sı flat olan şirketler bu tarafta pozitif tarafta yer alır diye söyleyebilirim. Ya da EBITDA'sı çok küçük bir şekilde negatif tarafa geçen, hani kısmi negatif tarafta yer alan şirketler ön planı tutmaya devam edebilir. Hatta hani 10-15 büyümeye gerçekleştiren EBITDA tarafını çeyreksel bazda ben buna pozitif tarafta oluşum diye söyleyebilirim. Ama hani sektör bazında konuşacak olursak ise hani bankacılık buradan negatif etkilenecektir tabii ki de. Hani çünkü yüksek faiz döneminde bankalar hani yüksek kredi dönemini, yüksek hacimli kredi dönemini gerçekleştiremiyorlar. Daha çok faaliyet dışı gelirlerden gelir yazmaya çalışıyorlar. Diğer taraftan perakende sektörü de hani enflasyonun ürünlere yediriyor. Gıda perakende olsun. Yani enflasyonu yediriyor ama alım gücü düştüğü için o kadar da eskiye göre marketlerde hacim oluşmuyor diyebiliriz. Diğer taraftan yani enerji tarafında Tüpraş'ta yani şirket söyledim ama Tüpraş tarafındaki getiriler bir miktar daha yukarı geliştirdi. Yani marjlardan dolayı. Ama enerji tarafının yukarı doğru gitmesi diğer taraftan enflasyonun da hani faiz cost of funding gibi bir miktar daha öteledi. Bu da sizin şirketin ağırlık olarak borçlanma maliyetini biraz daha uzak vadeye yayımını sürdürdü. Şimdi yan yana koyduğumuz zaman hani tüm sektörler aslında hani hem ABD'de olsun ve Avrupa'da olsun, Asya'da olsun, Türkiye'de olsun hepsi yüksek faiz dönemine nitelendiği için aslında tüm bilançolar negatif etkilendi diyebiliriz. Etkilenmeye devam edecek. Bir sonraki çeyrekte de biz bunu negatif olarak görmeye devam edeceğiz. Sadece pozitif tarafta yer alacak tek sektör mevcut koşullarda o da küresel taraftan trendsel olduğu için demir çelik sektörü ön planda kalmaya başlayacaktır. Onlar bir miktar daha geçtiğimiz dönemlerde arka planda kalmıştı. Küresel tarafta demir çelik sektörü fiyatlandırması baskı altında durmuştu. Şimdi yan yana koyduğumuz zaman hemen hemen hani bir ya da iki sektör pozitif tarafta yer aldı. Diğer arkadan gelecek olacak sigortacılık sektörü de ön planda tutulabilir. Ama genel olarak bakıldığı zaman bir müşteri olsun, bir yatırımcı olsun, aracı grubu aradığı zaman şunu sorması gerekebilir. EBITDA'sı flat, hatta yıl sonunda EBITDA'sı pozitif tarafta 10-15'lik büyümeye gerçekleştirebilecek hangi sektör, hangi şirketler var ise o tarafta bir miktar risk alabilir de söyleyebilirim.
1: Sorum, dün rezerv verisini takip ettik. Bir önceki haftaya göre %2,9 oranında arttı. 183,5 milyar dolara yükseldi ve 5 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Rezervlerdeki yükselişi nasıl okumak gerekir?
0: Rezervlerdeki yükselişi ben bir miktar yurt dışına bağlı olacak şekilde söylemek istiyorum. Yurt dışında biliyorsunuz bizim TL offshore faizleri var. TL offshore faizleri yani yakın tarafta getiriler hani repoya yaklaşık getirilerde oluşuyor. Yani şu an biz hani overnight olsun, haftalık olsun, 12 aylık getiriler olsun bizim normalde %37 bandında olması lazım. Ama buradaki getirilerin son bir haftadır, 1,5 haftadır %30'a kadar daraldığını gördük. Yani yabancı elindeki FX ürünü satarak TL'ye geçiş yaptı. Yani Merkez Bankası'ndaki buradaki yani carry girişleri Merkez Bankası rezerv statüsünde yer almaya devam etti. Eylül ayının yani Merkez Bankası'ndaki bu curve'ı %30, özür dilerim, 40'tan 37'ye düşürmeye başlaması burada bir miktar daha rezervlerde bir miktar daha erime görebiliriz. Ama biz reel faiz yabancı yatırımcı eğer reel faiz vermeye devam edersek biz burada hani carry tarafında sıcak paranın yani rezerv tarafındaki genişlemeyi bir miktar daha yüksek olacağını düşünebiliriz. Ama bir de rezerve katkı sağlayacak, brüt rezerve katkı sağlayacak en büyük gelişmelerden bir tanesi de sizinle demin konuştuğumuz gibi ONS tarafındaki 400 dolarlık hatta 500 dolarlık değerleme
1: Evet.
0: onun etkisi var tabii ki de. Bu hem carry trade'de pozitif gelişme
1: Evet.
0: hem diğer taraftan da ONS altın tarafındaki gelişmenin yukarı doğru gelişmesi rezerve pozitif etkili diyebilirim.
1: Eren Bey çok teşekkürler katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Şimdi iyi hafta sonları.
1: Teşekkür. Sayın seyirciler, şimdi piyasa takvimiyle devam ediyoruz. Bugün takip edeceğimiz verilere bakalım hızlıca. Yurt içinde kapasite kullanım oranı, imalat güveni ve tüketici güveni, bu verileri takip edeceğiz. Euro bölgesi imalat hizmet PMI verilerini takip edeceğiz. Almanya imalat hizmet PMI verilerini takip edeceğiz ve İngiltere, ABD'de yine Ağustos ayı imalat hizmet PMI verilerini takip edeceğiz. Sayın seyirciler, araya gidiyoruz, saat başında tekrar karşınızdayız.

0: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam edecek.
1: BİST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.

Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley. Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı buna faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli 34, Sakarya 33, Bursa ve Balıkesir 35. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 17. Konya 33, Kayseri 30, Nevşehir 28, Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 25. Denizli ve Manisa 39, Aydın 41, Muğla 38. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 40, en düşük sıcaklığı 26. Mersin ve Hatay 36, Adana ve Kahramanmaraş 39. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 21. Bolu 33, Karabük 36, Rize ve Samsun 28. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 32, Erzincan 31, Van 30, Ardahan 26. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 22. Mardin 37, Şanlıurfa ve Siirt 38 ve Diyarbakır 40 derece.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
3: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
4: Kaplumbağam düştü.
5: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
4: Elimde.
3: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
5: Ne olur artık affet beni Meliha.
3: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
5: Bona notte, bona notte.
4: Samim? Ne işi var bunun burada?
5: Tanrı misafiri ciğerim.
3: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
6: İnfo Yatırım ile seans öncesi programı devam ediyor.

0: Sayın seyirciler, saatlerimiz 8'i gösteriyor. Seans öncesine kaldığımız yerden devam ediyoruz ve hemen öne çıkan gelişmelerle başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlattıklarını açıkladı. Erdoğan, yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi alanlarda 550 doktora öğrencimizi 20 üniversitemiz için yetiştireceğiz dedi. Orta Doğu'da gerilim devam ediyor. ABD Başkan Yardımcısı İran'la çatışmada yeni bir döneme girildiğini belirterek Washington'ın Tahran üzerindeki en etkili kozunun ekonomik baskı olduğunu söyledi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise İran'a tarihin en sert yaptırımlarını uygulayacaklarını ve abluka yoluyla ekonomik baskıyı artıracaklarını belirterek Çin'e Washington'la işbirliği yapma çağrısında bulundu. ABD yönetiminin İran'a yönelik yeni yaptırım kararlarının ardından İran sessizliğini bozdu. İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin yeni ve kapsamlı yaptırımlarının İran vatandaşlarının temel insan haklarını hedef aldığını savunarak yaptırımları ekonomik, terörizm ve insanlığa karşı suç olarak nitelendirdi. Merkez Bankası verilerine göre Rusya'nın altın rezervleri yılbaşından bu yana 1,6 milyon ons azalarak 1 Ağustos itibariyle 73,2 milyon onsa geriledi. Bu miktar Ocak 2020'den bu yana görülen en düşük seviye oldu. Rusya Merkez Bankası geçmişte dünyanın en büyük kamu kaynaklı altın alıcılarından biri konumundaydı. Banka ülkede çıkarılan altının önemli bölümünü satın aldıktan sonra 2020'nin başında alımları durdurmuştu. Japonya'da manşet enflasyon oranı İran Savaşı nedeniyle enerji maliyetlerinin yükselmesiyle Temmuz ayında %1,9'a çıkarak yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Taze gıda fiyatlarını hariç tutan ancak enerji fiyatlarını içeren çekirdek enflasyon ise beklentilere paralel olarak %1,8 seviyesinde gerçekleşti. Orta Doğu'daki çatışmanın petrol maliyetlerini artırması enerji fiyatlarına yansıdı. Sayın seyirciler, şimdi verilerle devam ediyoruz. Hemen ABD ile başlayalım. S&P 500 endeksi 7649 seviyesinde. Nasdaq'a bakalım. Nasdaq endeksi 29257 seviyesinde ve Dow Jones endeksine de bakalım, 52806 seviyesinde. Yurt içiyle devam edelim. BIST endeksi dün günü 14396 ve %0,43 yatay negatifle kapatmıştı. Şimdi kıymetli metallere bakıyoruz. Altınla devam edelim. Altın 4500 doların üzerinde yükselişini sürdürüyor. Gümüş de aynı şekilde 67 dolara yakın bir seviyede, %1,25'lik yükseliş var. Platin %1,7, paladyumda %1,3'e yakın bir seviyede primlenme söz konusu. Enerji fiyatlarına bakalım. Petrol 86,45 dolar, Brent petrol 93 doların üzerinde ve doğalgaz da 2,75 seviyesinde. Sayın seyirciler, şimdi Asya'ya dönüyoruz. Asya piyasalarındaki takip edilen gelişmeleri Pekin'de bulunan arkadaşımız Mehmet Zeyrek aktaracak. Mehmet, sözü sana bırakalım.
1: İyi sabahlar Ahmet Tunağan. Ülkelerden gelen ekonomik verilere odaklanıyoruz haftanın son iş gününde. Tayvan'dan başlayalım. 2026 büyümesi %9,64 ama bu kez çift haneli büyümeler artık gündeme geldi. Buna göre %11 civarında bir yıllık büyüme bekleniyor Tayvan'dan. Ana itici güce baktığımızda yapay zeka ve çip sektörü burada karşımıza çıkıyor. Tayvan borsası teknoloji talebiyle %56'dan fazla değer kazandı. Ekonominin teknoloji ve yarı iletkene aşırı bağımlı olması, küresel yapay zeka yatırımlarının yavaşlaması durumunda ihracat ve imalatı olumsuz etkileyebilir diyor uzmanlar. Artan enflasyon ve yüksek faiz oranları yapay zeka girişimlerinin finansman bulmasını zorlaştırabilir diyor uzmanlar. Ayrıca Pekin'le artan gerilimler yatırımcıların Tayvan'dan uzaklaşmasına da neden olabilir diye uyarılar var. Borsa rallisine rağmen reel ücretler durgun seyrediyor. Yapay zeka patlamasının yarattığı servet ekonomiye eşit dağılmıyor. İşte 2 taneli büyüme beklentilerine rağmen uzmanların risk olarak gördüğü durumlar bu şekildeydi. Diğer taraftan Pekin'de Dünya Robot Konferansı düzenleniyor ve robot teknolojisinde Çin'in geldiği son nokta buradan sergilenecek. Şöyle bir baktığımızda özellikle askeri robotik gövde gösterisi ön plana çıkıyor. Özellikle sivil kullanımın ötesine geçen Çinli şirketler sanayi tesislerinde devriye gezmek, şüphelileri etkisiz hale getirmek ve uçaklara füze yükleme gibi birçok alanda ilerleme kaydettiğini görüyoruz. Özellikle Çin Havacılık Endüstrisi Kurumu

0: Hidrolik hibrit tahrik sistemine sahip 1.8 metre boyunda ve 80 kilogram ağırlığında özel bir robot geliştirdi. Normalde 4-6 işçinin yaptığı bir füze yükleme işine 2-3 robotun yapabilmesi hedefleniyor. Özellikle eski uçakları elektronik sistemlerle insansız hale dönüştürmenin yüksek maliyetine karşı bu robotların uçağın kokpitine de entegre olabileceği konuşuluyor ve özellikle Çin'in robotlarda geldiği son noktada piyasalar tarafından oldukça yakından takip edilip fiyatlanıyor. Japonya tarafına baktığımızda Amerika ile birlikte yeni güçlendirmek için yaptıkları ortak müdahale bu hafta çok konuştuk. Yatırımcılara daha uygun bir döviz kurundan yabancı varlık satın alma fırsatı oluşturdu bu tablo. Japon yatırımcılar 15 Ağustos'ta sona eren 2 haftalık dönemde 5 trilyon yenin üzerinde yabancı hisse senedi ve tahvil satın aldı. Japonya'daki düşük borçlanma maliyetleriyle Amerika'daki yüksek getiriler arasındaki uçurumsa hala devam ediyor. Yatırımcılar yendeki anlık güçlenmeleri yüksek getirili yabancı varlıklara yatırım yapmak için bir fırsat olarak da kullanıyor. Uzmanlar Japonya Merkez Bankası faizleri yeterince artırmadığı sürece müdahalenin hastalığı değil sadece semptomu geçici olarak tedavi edeceğini söylüyor ve yen üzerindeki baskının uzun vadede devam edeceğini ve milyarlarca dolar yakarak Japon parasını stabil halde tutmanın şu an geçici bir çözüm olduğu da yine belirtiliyor. Asya'da günün öne çıkan haberleri ve uzman görüşleri bu şekildeydi. Sözü tekrar İstanbul stüdyolarına bırakalım.
1: Evet, Mehmet'e teşekkür ediyoruz. Sayın seyirciler, şimdi şirket haberleriyle devam ediyoruz. SPK İntegra Teknoloji ve Bakırcı GYO'nun halka arz başvurularına onay verdi. İş Bankası Çinli ICBC Bankası'ndan 200 milyon dolar finansman sağladığını açıkladı. Dof Robotik Kapadokya Eğlence Merkezi projesinde inşaata başladı ve DESA 2026 yılının ilk yarısında 205 milyon lira net kar açıkladı. Şirket haberleri bu şekildeydi. Şimdi öne çıkan gazete manşetlerine bakalım. Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Ekonominin 3 yıllık yol haritası 7 Eylül'de açıklanıyor denilmiş. Ekonomi yönetimi Türkiye ekonomisinin 2027-2029 dönemindeki 3 yıllık yol haritasını belirleyecek orta vadeli program 7 Eylül pazartesi günü açıklayacak. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda sürdürülen çalışmalarda sona yaklaşılırken programın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından kamuoyuyla paylaşılması öngörülüyor. Devam ediyoruz. Takvim gazetesiyle Türkiye'nin enerjideki rolü güçlenecek manşeti atılmış. Irak hattında petrol akışı artacak. Irak'ın Türkiye'ye günlük 1 milyon varile kadar petrol sağlama hedefi ve İki ülke arasında imzalanan yeni taşımacılık anlaşması Irak-Türkiye ham petrol boru hattının daha etkin kullanılmasının yanı sıra Ceyhan'ın Orta Doğu petrolünün dünya piyasalarına ulaştırılmasındaki stratejik rolünü güçlendirmeye hazırlanıyor. Irak'tan günlük 1 milyon varil petrol hedefine kısa sürede ulaşmanın mümkün olduğunu belirten uzmanlar bu Türkiye'yi jeostratejik açıdan güçlendirecek değerlendirmesinde bulundu. Devam edelim. Hürriyet gazetesine bakalım. Mazotta küresel şokun etkilerini sınırlıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel enerji piyasalarında yaşanan arz sıkışıklığı nedeniyle mazot üzerindeki baskının sürdüğünü belirterek Eşel mobil sistemiyle olağanüstü şokların vatandaşa yansımasını sınırlarken bütçe disiplinini korumayı sürdürdüklerini açıkladı. Bakan Şimşek dün sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımla küresel enerji piyasalarındaki son gelişmeleri ve Türkiye'de uygulanan karyakıt politikalarını değerlendirdi. Bakan Şimşek küresel enerji piyasalarında olağanüstü bir dönemden geçildiğini belirterek savaş dönemi zirvesine göre belirgin şekilde gerileyen ham petrol fiyatlarına rağmen taşımacılıktaki aksamalar ve rafineri kesintilerinin yol açtığı ar sıkışıklığı nedeniyle mazot fiyatları

üzerindeki baskı sürüyor. Mazot, Brent petrol marjı uzun dönem ortalamasının yaklaşık 5 katına çıkarak varil başına $100 seviyelerinde seyrediyor. Mazotta Eşel Mobil kapsamında attığımız son adımla bu olağanüstü küresel şokun vatandaşlarımıza yansımasını sınırlıyor. Aynı zamanda bütçe disiplinini korumaya devam ediyoruz ifadelerini kullandı. Son gazetemize bakalım. Milliyet gazetesi. Ekonomik savaş başlığı atılmış. ABD Başkanı Donald Trump müzakerelerde istediği sonucun çıkmayacağının belli olması üzerine İran'a karşı ekonomik savaş başlattı. İran'la iş yapmayı sürdüren ülkeleri de uyaran Trump, bu eşi benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon olacak açıklamasında bulundu. ABD Hürmüz'de gizli koridor oluşturdu. ABD ordusunun İran'la gerilimini sürdüğü Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerlerinin güvenli geçişini sağlamak amacıyla gizli bir koridor oluşturduğu iddia edildi denilmiş. Gazeteler bu şekildeydi sayın seyirciler. Devam edeceğiz.

0: Şimdi konuğumla devam ediyorum. Stratejist Özgür Çandır bizimle birlikte. Özgür Bey hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Tabii bir süredir müzakereleri konuşuyorduk. Şimdi sonuçsuz kaldı. Şimdi ABD'nin İran'a yönelik başlattığı ekonomik savaşı konuşmaya başladık. Tabii İran geçtiğimiz haftalarda tam taarruz pozisyonuna geçeceğini açıklamıştı. Ve şimdi yeni yaptırımlar söz konusu Trump'ın İran'a yönelik. İran dün ekonomik terörizm ve insanlık suçu olarak değerlendirdi Trump'ın bu adımını. Tabii Brent petrolde baktığımızda 93 doların üzerindeki seyrini sürdürüyor. Neler söylersiniz? Genel bir tablo çizelim, sonra detaylara geçelim isterseniz.
1: Tabii ki Amerika ile İran arasındaki gerginliğin boyutunun değişmiş olduğunu görüyoruz. Bu da tabii petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor. Trump tabii müzakerelerle bir sonuç alamayacağını gördüğü ölçüde biraz da ekonomik alanda İran'ın da bu zafiyetini kullanarak onları bu şekilde sıkıştırma hedefinde. Özellikle Çin'le İran arasındaki ticari ilişkileri biliyoruz. Bu anlamda Çin'le de işbirliği Trump sonraki dönemde yapacaktır. İran'ı daha fazla köşeye sıkıştırmak adına. Bu açıdan da müzakerelerle oluşturamadığı sürece ekonomik hamleyle bir şekilde İran üzerinde baskı yaratarak sağlamaya çalışıyor Trump. Bunu önceki dönemlerde de aslında farklı ülkelere tarifelerle yapmaya çalışmıştı. Yani baştaki stratejisine farklı ölçülerde tekrar geri döndüğünü görüyoruz. Jeopolitik risklerin tabii ve aynı zamanda savaşın her ülkeye bir maliyeti var. O yüzden Trump da bunun farkındalığıyla birlikte biraz daha kendi ekonomik gücünü kullanarak İran tarafını bu anlamda bu şekilde tabii köşeye sıkıştırmak istiyor. Savaşın uzaması demek birçok açıdan bu savaşın maliyetlerinin ülkeler adına farklı noktalara gelmesi anlamına geliyor. Ülkelerin de tabii dış borçlarını düşündüğümüz zaman bunun sürdürülebilir olmadığını nitekim görüyoruz. Bu açıdan da önümüzdeki dönem yine Trump zaten bu uyarıyı da yaptı. İran'la ticaret yapan ülkelerle ilgili yaptırımlar da oluşabileceğini paylaştı. İran'ı ekonomik anlamda sıkıştırmaya devam etmek isteyecektir. Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket tabii genel anlamda enflasyon üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Bu da merkez bankalarının açıkçası işini zorlaştıran bir etki. Eğer kısa sürede bununla ilgili sonuç alırsa petrol fiyatlarında tabii sınırlı geri çekilmeler, işte tekrardan 81-82 dolarlara kadar geri çekilmeler görülebilir düşüncesindeyim. Ama ilk etapta tabii bu gergin ortam devam ettiği ölçüde 90 dolar üzerinde petrol fiyatlarında o yukarı yönlü risk devam ediyor şeklinde özetleyebilirim.
0: Ile devam edelim. Şimdi Haziran enflasyonuna baktığımızda beklenti 6'ydı. Temmuz enflasyonu beklentiye paraleldi Amerika'da. Hedeflenen enflasyonun iki katına yakın bir seyir olduğunu aslında görüyoruz. Her ne kadar beklenti 6 ve beklentiye paralel bir enflasyon seyri olsa da. Tabii FED tutanaklarını takip ettik bu hafta. Enflasyon düşmezse faiz artışı gerekebilir denildi. Piyasaya baktığımızda faiz artırım ihtimali aslında zayıfladı, düştü. Ancak hala güçlü bir seçenek mi FED için faiz artırımı? Tabii önümüzdeki hafta önemli. Jackson Hole toplantısı olacak. Burada faiz politikası konusunda nasıl bir mesaj verilebilir sizce?
1: Yeni başkan çok fazla faiz arttırımı yönünde adım atmak istemiyor. Bunu önceki toplantılarda da gördük. Her ne kadar şahin bir yaklaşım sergilese bile, piyasalar en azından bu izlenimi verse bile çok fazla faiz arttırımı yönünde bir adım atmayacağını düşünüyorum. Ama tabii baktığımız zaman gelen verilere bir süredir enflasyon işte TÜFE 3 ve üzerinde, politik faizi 3.5-3.75 bandında, 10 yıllık tahvil faizleri işte 4.50-4.75 aralığında. Bu etkide aslında Fed'in tabi düşmeyen enflasyon ölçüsünde faiz arttırma ihtimalini de potaya sokmuş durumda. Burada işte artan jeopolitik risklerle birlikte petrol fiyatlarının yukarıya gitmesi hem Amerika'da hem de tüm ülkelerde ciddi bir baskı yaratıyor. Özellikle tabii petrol ithalatı yapan ülkeler için bu durum daha da sıkıntılı bir hal alıyor. Bu açıdan da özellikle Trump'ın hedefi bu süreçte İran'la ilgili olan savaşı daha kısa sürede bitirmek, daha istediği bir mutabakatı sağlamak yönündeydi. Fakat İran'ın bu dirençli tutumu ister istemez süreci uzattı. Bu da PET üzerinde de son dönemde baskı yaratmaya başladı. Ben önümüzdeki toplantıda da faiz artırım ihtimalinin bir tık daha düşük olacağını düşünüyorum. Yani pas geçme ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebilirim. Jackson Hole toplantısında da bununla ilgili tabii sinyaller oluşabilir. Daha şahin bir yapı görebiliriz. Ama başkan tarafından daha şahin bir tutum görebiliriz. Ama kısa vadeli durumda çok böyle faiz arttırımına yönelik bir yaklaşım olmaz düşüncesindeyim. Biraz da bu süreçte top çeviren bir tabiri caizse yapı oluştuğunu görüyoruz. Faiz artışı demek tabii ki Amerika'nın ciddi anlamda bir dış borcu olduğunu biliyoruz. Bunun üzerine bir yük anlamını taşıyor. Ekonominin bu anlamda biraz daha yavaşlaması anlamını taşıyor. İster istemez bunu da çok fazla tabii ülkeler istemiyor. Bu açıdan da önümüzdeki dönem için baktığımız zaman faiz arttırım ihtimalinin düşük olduğunu görüyoruz. Tabii üyeler bu konuda makasa baktıkları zaman gelen TÜFE verilerine işte ve şu anki mevcut politik faize bir tık faiz artırımının bir anlamda piyasaları rahatlatacağını da düşünüyorlar ya da gerekliliğini düşünüyorlar ama az önce söylediğim temel etmenlerden dolayı ben önümüzdeki toplantıda dediğin yine pas geçme eğiliminde olabileceği düşüncesindeyim. En azından Trump'ın politikaları da şu an için bunu destekliyor. Burada az önce de belirttiğim gibi biz belki yıl sonunda faiz indirimlerini de konuşabilecekken jeopolitik riskin, savaş riskinin uzamış olması burada tekrardan faiz arttırma olabilir mi ihtimalini beraberinde getirdi. O yüzden bence bir süre daha 2027'ye kadar olan süreçte en azından Amerika'nın ara seçimlerine kadar olan süreçte faiz arttırma ihtimalinin çok fazla masada olmayacağı düşüncesindeyim. Ama 2026'dan sonra jeopolitik riskler farklı şekilde evrilirse böyle bir gereklilik oluşabilir mi? O hani geçen toplantıdaki 3 üyenin belirttiği gibi 9'a 3'lük bir oran olmuştu. Gerekebilir. Yani 2027'de tekrar biz bunu konuşuyor olabiliriz. Burada bir de benim uzunca bir süredir belirttiğim bir durum var. Yani birkaç yıldır 2030'a kadar enflasyonu biz konuşacağız şeklinde bir öngörüm var. Biraz şu anki sürecin ve oluşan sürekli farklı şekilde oluşan kaotik ortamlarında enflasyonu beslediğini görüyoruz. O yüzden muhtemelen öncesinde belirttiğim bu öngörümün gerçekleşme ihtimalinin de devam ettiğini görüyoruz. O yüzden bu sarmal işte enflasyon artacak mı ya da enflasyon konuşmaya devam edecek miyiz? Bu anlamda merkez bankaları faiz arttırım zorunluluğuna gidecek mi sarmalını? Bir süre daha konuşmaya devam edeceğiz ama FED ile ilgili beklentim 2026

0: sonuna kadarki olan süreçte genelde biraz daha hani süreci idare etme yönünde faiz arttırımı değil de pas geçerek süreci yönetme şeklinde olacaktır düşüncesindeyim.
1: Peki şimdi Euro bölgesiyle devam edelim. Euro bölgesi Temmuz enflasyonu %2,9'a yükseldi. Avrupa'da enflasyonun seyrini nasıl değerlendirmek gerekir? Tabii Rusya-Ukrayna savaşı, ABD-İran savaşının yanında Rusya-Ukrayna savaşı da çok önemli bir kriter özellikle Avrupa için ve enerjinin doğrudan etkilediği bölgelerden bir tanesi. Enerjide bir taraftan taleplerin yükseldiği bir döneme de giriyoruz ve Euro bölgesi ikinci çeyrek büyümesine baktığımızda %0,4. Beklenti %0,2 idi. Yani beklentinin iki katı bir büyüme var. Hem yüksek enflasyonu hem yükselen enerji fiyatları ve beklenti üstü büyümeyi düşünecek olursak ECB bu yıl bir faiz artırımına gidebilir mi ki faiz artırımının sinyali de daha önce verilmişti.
0: Biraz daha aslında merkez bankaları tabii Fed'e bakıyor. Yani Fed'den böyle bir adım gelse az önce de konuştuk. Hani gelme ihtimali yıl sonuna kadar çok yok dedik. Biraz FED'den böyle bir adım gelse bütün merkez bankaları bu duruma eşlik edecek. Yani FED bu anlamdaki ana merkez diyebiliriz. Tabii ki Avrupa'daki durum biraz daha farklı. Onlar bu süreci özellikle Covid'den sonraki süreci iyi geçiremediler. Teknoloji etkisine çok fazla katılamadılar. Sanayileşme konusunda, sanayileşmeyi iyileştirme konusunda işte oluşan jeopolitik riskler zaman zaman bu duruma ket vurdu. Bu etki de Avrupa'nın ekonomisinin zayıflamasına sebep oldu. O açıdan da hani bireysel hareketten ziyade biraz da Fed'i takip ederek kararlarını aldılar bu süreçte. O açıdan da önümüzdeki dönemdeki faiz arttırım ihtimalinin de büyüme beklentilerini de tabii ki göz önünde bulundurarak biraz daha yine Fed'i takip ederek yapacaklardır düşüncesindeyim. Tabii ki jeopolitik riskler devam ettiği ölçüde ve küresel tarafta enerji şokları farklı şekillerde karşımıza çıktığı ölçüde bu belki gereklilik arz edebilecek ama burada Trump'ın yaklaşımı ve politikası çok önemli olacak. Şayet Trump oluşturduğu şu an için en azından oluşturduğu stratejide bu ekonomik baskıdan bir karşılık alırsa konuşmamın başında da belirtmiştim satır arasında petrol fiyatlarına biz tekrardan 80 dolarlara kadar bir geri çekilme görürsek o zaman biraz daha rahatlayan bir yapı oluşabilir ki Trump'ın aslında Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili de hep barışçıl yani iki ülkenin artık savaşı sonlandırması ile ilgili mesajları olduğunu biliyoruz. Aslında Trump da piyasaların genel anlamda rahatlamasını da bu anlamda istiyor. Tabii ki kendi ülkesi adına da bir kendi için işte ekonomik devrim hedefliyor kendi ülkesi adına. Bu süreçte de tabii ki olumsuz yapıların ortadan kalkması onun açısından da önemli. O açıdan da şayet petrol fiyatlarında beklentimiz doğrultusunda tekrar geri çekilme oluşursa 80 dolar seviyelerine kadar bu durum tabii ki ECB'nin de faiz arttırma ihtimalini bir süre daha ötelemesine sebep olur. Daha kırılgan bir ekonomileri var. Bu açıdan da faiz arttırım süreci sonrasında başka problemleri beraberinde getirebilir mi? Kaygıları orada da devam ediyor. Lagarde'ın açıklamalarında da bunu sürekli görüyoruz. Bu açıdan da bence biraz ECB'de Fed'in yaklaşımını takip edecektir düşüncesindeyim. Çok böyle zorunlu kalmadığı sürece petrol fiyatlarında tekrar 3 haneli fiyatlamalar stabil bir şekilde kalmadığı ölçüde ECB'de biraz daha Fed'i takip ederek daha çok faiz arttırımı değil işte bu süreci pas geçerek yönetmek durumunda olacaktır düşüncesindeyim.
1: Peki Asya ile devam edelim. Şimdi Japonya'ya baktığımızda ikinci çeyrek büyüme verisi yıllıklandırılmış %1,1. Beklenti %2, beklentinin altında bir büyüme söz konusu. Tabii bir taraftan faize baktığımızda %1 seviyesinde 31 yılın en yüksek seviyesi. Dolar yen paritesi en çok konuşulan konulardan bir tanesiydi. ABD ile ortak müdahale sonrası 163-164'lü seviyelerden düştü. Ancak kazancının neredeyse yarısını kısa zamanda geri verdi. Ve bugün enflasyon verisini takip ettik. Çekirdek enflasyon %1,8, manşet enflasyon %1,9, hedef %1.

0: borsalara yansımasını da yıl içerisinde şimdi ekrana yansıyor. Gördük. Burada tabii teknoloji etkisi, Asya tarafının daha teknolojiye hakim olması, teknoloji etkisinin piyasalara yansımasını da olumlu şekilde pekiştirdi. Ama baktığımız zaman tabii ki küresel taraftaki enerji şokları ve aynı zamanda fiyatlaması Asya tarafını da ciddi anlamda etkiliyor. Biliyorum hatta Japonya Merkez Bankası faizi arttırmak durumunda kalacak şeklinde vurgu yapmıştık. Ama kendi içlerinde sizin de belirttiğiniz ölçüde bir dengeleme oluştu Amerika'yı da bu anlamda. Ama sonraki dönem için burada da kaygılar devam edebilir mi? İşte ilk başta da söyledim. Çin'in özellikle Japonya tarafının olmasa bile özellikle Çin'in İran'la olan ticari ilişkilerini biliyoruz. Bu anlamda tabii ki üç büyük güç, işte Amerika, Çin ve Rusya kendi arasında mutlaka bir stratejik plan oluşturmuşlardır düşüncesindeyim. O açıdan Asya tarafının genel anlamda Avrupa'ya göre, Amerika'ya göre biraz daha zayıf ama Avrupa'ya göre daha güçlü yapıda olduğunu söyleyebilirim. Genel anlamda tüm dünyada tabii enflasyon kaygısı devam ediyor ama işte az önce de belirttim. Biraz daha açıkçası tüm merkez bankaları FED'den gelecek bu anlamdaki adımı bekliyorlar. FED'in yaklaşımı biraz daha önümüzdeki dönem için tüm piyasalarda, tüm merkez bankalarında belirleyici olmaya devam edecek. Burada sadece işte Asya tarafında özellikle Çin'in altın rezervlerini son dönemde ciddi anlamda güçlendirdiğini görüyoruz. Bu etkinin ticari yansımaları ne şekilde olacak? Diğer ülkelerle ilgili bir ticari yaklaşım anlamında bir hazırlık diye bunu tabii okumak gerekiyor. Yani yuanla değil de işte altınla mı ticaret yapacak acaba yaklaşımı da burada devreye girecek. Buradaki beklenti yani altın rezervlerini güçlendirmedeki beklenti nereye doğru evrilecek? Bunu tabii dikkatle takip etmeye devam edeceğiz.
1: Devam edelim. Dalgalı seyir vardı bir süredir. Uzun vadede aslında 5000 dolarlı seviyelerden gelmişti, inmişti bu seviyelere. Geçtiğimiz haftalarda 4000'in altını gördü. Bugün 4500 doların üzerinde. Nasıl değerlendirmek gerekir altının seyrini?
0: Evet, altın fiyatlarına 5500 dolara geldiği ölçüde aşırılaşma var. Fiyatlamada mutlaka bir düzeltme gerekiyor. Herhangi bir bahane ya da herhangi bir etki fiyatlama üzerinde o düzeltme etkisini beraberinde getirecektir şeklinde vurgu yapmıştık. Nitekim savaş etkisi 5500 dolarlardan altının 3900 dolarlara kadar geri çekilmesine sebep oldu. Ama 3900 dolarlara geldiğinde de aşağı yönlü revize değil, burası önemli bir trend desteği. 3900 dolarlarla 4400 dolar arasında bir süre bu bant aralığında gelip gidebilir ons altın demiştim. Ve nitekim nokta atışı şekilde bir süre 3900 ile 4400 dolar aralığında gelip giden bir yapı izledik. Ve şimdi artık işte savaş etkisinin farklı bir noktaya evrilmesiyle birlikte yani biraz daha işte sıcak savaştan ziyade ekonomik savaş noktasına gelmesiyle birlikte tekrardan 4400 dolar seviyesinin üzerine atan bir ons altın gördük. Burada fiyatlama üzerinde özellikle 4600 dolar üzerinde kapanışlar bence önem arz ediyor. Yani tekrardan bizim 5000 dolarları konuşmamız için 4600 dolar üzerinde kapanışlar burada önemli. Burada az önce de satır arasında vurguladım. Çin'in özellikle son dönemde altın rezervlerini güçlendiriyor olması, merkez bankalarının genel anlamda altını hem hedge amaçlı hem de aynı zamanda rezervlerini güçlendirmek, işte dış borçlarını belki dengelemek amaçlı kullanması, gerçek varlıklara geri dönüş ister istemez altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketi destekliyor. Bu yüzden de ben önümüzdeki dönemde belki bir süre daha bu yatay bant devam etse bile 4600 dolar kırılırsa yukarı yönlü ataklar tekrardan gelebilir düşüncesindeyim. Yani genel anlamda Trump süreci devam ettiği ölçüde altın fiyatlarında yönün yukarı olduğunu söyleyebiliriz. O zaman da işte 3900 dolar kırılır mı artık altında trend tamamlandı mı şeklinde konuşulurken hayır 3900 doların tekrar üstüne atma ihtimali yüksek görünüyor demiştik. Bu yüzden de şu an için de özellikle 4400 dolar üstünde kaldığı sürece 4600 doların kırılımı ile birlikte tekrardan 5000 dolar

0: seviyeleri tabii potaya girecektir. Buradaki en temel etki işte az önce de vurguladım. Özellikle merkez bankalarının kendi rezervlerini altınla güçlendiriyor. Daha çok gerçek varlıklara dönüyor olması. Burada tabii ki en önemli etki Çin etkisi diyebiliriz yine aynı şekilde. Piyasalar bunu zaten hep vurguluyor. O açıdan da altın fiyatları ile ilgili genel anlamda beklentim yukarı yönlü. Burada tabii şu ihtimal vardı. Yani Fed'in faiz indirimi ihtimali tabii altın fiyatlarını yukarı yönlü destekler ama Fed faiz indirmezse hatta arttırım yönüne giderse altın fiyatlarında geri çekilme olabilir mi? Tabii bu ihtimal mutlaka olmasa da ama işte az önce de vurguladık. Hani Fed'in yıl sonuna kadar en azından faiz arttırma ihtimalini biraz daha zayıf görüyoruz demiştik. O açıdan da bu durumda son dönemde işte Fed'in faiz artırım ihtimalinin azalması durumu da altın fiyatlarına olumlu yansımış görünüyor. O yüzden bundan sonraki süreçte özellikle yatırımcılar 4.400 dolar üstündeki fiyatlamayı ons altında takip edebilirler. Yani bu seviye üstünde kaldığı ölçüde güçlenmeye çalışan, daha ziyade hani güçlenen, öyle diyebiliriz daha doğru bir kelime, güçlenen bir altın fiyatlaması görülebilir düşüncesindeyim. Burada yatırımcıların belli bir dengede tabii hareket etmesi gerekiyor. 8.000 TL işte gram altında yansıyor ekranlara. 8.000 TL fiyatlamanın aşırılaştığı bir fiyattı. İşte 5.500 dolardı o dönem ons. O dönem realize olunması gereken bir dönemde yatırımcılar genelde hani kuyruğa giriyorlardı. Tam tersi 6.000 TL'ye geldiğinde de gram altın ki kısa vadede geldi. Orada da alım tarafında olunması gerekiyordu. Bu dengeyi tabii ki iyi kurmaları gerekiyor ki nitekim gram altında da 6.000 TL desteğinin sağlam şekilde çalıştığını ve hızlıca işte 7.000 TL'ye kadar geldiğini gözlemledik. Şu an için ons altındaki tabii ki yukarı yönlü hareket gram altında besleyecektir.
1: Peki gümüş, platin ve paladyumda da yükseliş söz konusu. Tabii bunlar aslında sanayinin kullanımının yoğun olduğu metaller. Bu anlamda özellikle Asya tarafındaki ekonomilerdeki yavaşlamayı düşünecek olursak nasıl etkiliyor bu üç metali?
0: Burada da şu vurguyu yapmıştım. Siz de belirttiniz. Sanayi tarafında kullanılan enstrümanlar bir de altına göre arzların az olduğunu biliyoruz. Bu etkide fiyatlama üzerinde yukarı yönlü atakların daha altına göre hızlı olmasına sebep oluyor. Şimdi baktığımız zaman dengeyi 3.900 dolardan tepki veren 4.500 dolarlara kadar gelen yani yaklaşık işte 100 civarı bir artış kat eden ons altın görüyoruz. Bunun yanında 54 dolarlardan tepki verip şu an 69 dolarlara gelen yani neredeyse %25 civarı tepki veren bir gümüş ons görüyoruz. O zaman da şunu vurgulamıştım. Trend desteğindeyken bu iki enstrüman burada yatırımcı tercihini daha ziyade arzı az olan enstrümandan yana kullansın ve daha çok talep gören aynı zamanda işte birçok alanda kullanılan şey gümüş gibi enstrümandan yana kullansın ki buradaki kendi adına karı daha fazla olsun şeklinde bir vurgum vardı. Nitekim birinde %15, birinde de %25 hatta %30'a yakın bir tepki hareketi görüyoruz. Bu önümüzdeki dönemde de bence devam edecektir düşüncesindeyim. Tabii ki gümüşün, platinin, paladyumun aynı zamanda işte sanayi tarafında da kullanılıyor olması ve artık çok güncel bir dönemdeyiz. Özellikle işte gümüşün çipte, yapay zeka etkisiyle oluşan ürünlerde işte enerjiyle ilgili ilişikli olan ürünlerde kullanıldığını biliyoruz. Bu etki yani sektörel etki devam ettiği ölçüde tabii gümüş fiyatlamasında yukarı yönlü harekete beklenir. Talep oluşması buradaki en önemli etki. Altının kullanım amacı az önce de işte vurguladık. Biraz daha merkez bankaları kendilerini hece etmek amaçlı hem de reel varlıklara dönme isteği burada ons altına beslerken tabii ki gümüşün ya da platinin biraz daha kullanılabilir alanları buradaki talep yönlü durum ister istemez fiyatlama üzerinde daha yukarı yönlü bir etki oluşturuyor. Bir de burada az önce de vurguladığım gibi önemli bir etki arzın biraz daha az olması. Yani burada baktığımız zaman gümüşün arzı altına göre az, işte platinin de gümüşe göre az. Bu etki de ister istemez bu fiyatlamalar üzerinde yukarı yönlü atakları beraberinde getirecektir. Ons altında 4600 dolar demiştim. Orası kritik bir seviye. Onun geçilmesi beraberinde işte yeni yüksekler ya da yukarı yönlü hareketin devamını sağlar. Gümüş olsa da 72 dolar seviyesi burada önemli. 71-72 dolar seviyesi üzerine eğer atarsa ve günlük kapanışlar başlarsa orada da hareketin devamı eklenebilir. Ama burada hızlı bir yükseliş oldu. Son dönemde biraz sert bir hareket oldu. O yüzden biraz daha işte bu söylediğim dirençleri geçemeyip kısa vadede tekrardan gevşemek isteyen işte ons altında belki 4400 dolarlar, işte ons gümüşte de 62 dolarlar gibi seviyeler görülebilir. Burada da Jackson Hole toplantısından bahsetmiştik. Jackson Hole toplantısındaki biraz daha belki Kevin Warsh'un şahin tutumu fiyatlama üzerinde sınırlı bir baskı yaratıp sınırlı bir geri çekilmeye, direnç seviyelerini geçemediği ölçüde sınırlı bir geri çekilmeye sebep olabilir. Ama genel resme baktığımız zaman kıymetli metallerin, değerli metallerin ben önümüzdeki dönemde de yukarı yönlü hareketlerin oluşabileceğini, işte gördükleri zirveleri tekrar görme isteğinde olacakları düşüncesindeyim.
1: Yurt içinden dün BIST endeksi %0,43 yatay negatif kapatmıştı. 14.396 puanla. Bugüne nasıl başlayacak ve haftayı nasıl kapatacak? Geçen haftaya baktığımızda %2,9'luk bir yükseliş söz konusuydu. Bu hafta nasıl bir performansla haftayı kapatacak?
0: Borsa İstanbul'da özellikle hafta başında kısa vadeli ortalamaların üstüne atmış olması 14.000 seviyesinin olumluydu. İşte son 2 gün önceki harekette de 14.345 seviyesi üstünde kapanış tabii ki o piyasa coşkusunu beraberinde getirdi ve dün 14.600'lere kadar giden 14.562 seviyesini gören bir Borsa İstanbul gördük. Hep şunu vurguluyoruz, yılbaşından beri Borsa İstanbul belli başlı senetlerle yukarıya gitme eğiliminde genele yayılır bir yapı yok. Hisse bazlı hareketler burada önemli. Borsa puanından ziyade diyoruz. Aslında bu durum geçerliliğini koruyor. Ama genel algı açısından tabii Borsa İstanbul'un puanı da bu anlamda önemli takip ediliyor. 14.350 üstünde kapanışlar burada önemliydi. Bugün de bu seviye üstünde bir haftalık kapanış yapmasını bekliyorum. 14.350 üstünde haftalık kapanışlar önümüzdeki haftada Borsa İstanbul'la ilişikli olarak beklentilerin devam etmesine, olumlu beklentilerin devam etmesine yol açabilir. Burada özellikle 14.350 üstünde kapanışlarda 14.600 seviyesi işte dün gördüğümüz yaklaştığımız bu seviye kısa vadede direnç olarak takip edilebilir. Bugün de özellikle işte 14.300'de 14.600 aralığında bu bant aralığında bir piyasa izlenebilir düşüncesindeyim. Biraz belki sınırda geri çekilerek başlayan sonrasında tekrardan yukarı yönlü harekete devam eden bir yapı oluşabilir. Burada tabii yine bence önümüzdeki dönem içinde yıl sonuna kadar olan süreçte Borsa İstanbul'da seçici olmak önemli. Bilançolar geldi. Bilançolarda özellikle belirgin şekilde öne çıkan sektörleri burada takip etmek işte geçen hafta da konuştuğumuzda vurgulamıştık. Holding sektörü mesela fena değil bilanço anlamında baktığımız zaman. İşte petrol rafineri şirketlerinin aynı şekilde bilançosunun niye olduğunu, fiyatlamalara bunun yansıdığını görüyoruz. Sanayi tarafında da yine ayrışan yapılar olduğunu görüyoruz. O yüzden de biraz daha yatırımcılar bilançoları inceleyerek en azından yıl sonuna kadar olan piyasa takibini bu
1: Evet.
0: şekilde yapmaları onlar açısından çok daha faydalı olacaktır.
1: Özgür Bey çok teşekkürler katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi hafta sonları, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Sayın seyirciler şimdi stratejist Cenk Bilgin canlı yayın konuğum. Onunla devam ediyoruz. Cenk Bey hoş geldiniz.
2: Günaydın, iyi yayınlar.
1: Günaydın. İsterseniz içeriğiyle başlayalım önce. Tabii ikinci çeyrek bilanço dönemi sona erdi. Nasıl değerlendirmek gerekir bu dönemi? Hangi sektörler pozitif ayrıştı? Kısa bir değerlendirme alalım, sonra detaylara geçelim.

0: Şimdi zaten mevcut fiyat baskıları, daha doğrusu maliyet baskılarından dolayı bilançoların çok iyi gelmesini beklemiyorduk. Daha çok petrokimya tarafının öne çıkabileceği, işte sigortacılık tarafının ayakta kalabileceği, perakende tarafının enflasyonun seyrinin devamıyla biraz destekleneceği beklentisi vardı. Holdinglerde de dengeli bilançolar gördük aşağı yukarı. Burada finans sektörü bizi üzdü. Üçüncü çeyrekte de maalesef benzer etkilerin devam ettiğini görüyoruz. Piyasa tabii buna göre fiyatlamasını yapacaktır üçüncü çeyrek içinde. Mevcut gerginliklerin sürmesi durumunda yine baskılı bilançolar seyredebiliriz. BIST İstanbul'da.
1: Peki şimdi borsaya baktığımızda dün %0,43 yatay negatif kapattı, 14.396 puanla. Ve geçtiğimiz hafta performansına baktığımızda %2,9'luk bir yükseliş söz konusuydu. Bu haftayı nasıl kapatacak endeks?
0: Çok hızlı toparlamış gözüküyor. Yani bizim hep vurguladığımız 14.250 seviyesinin üzerinde, hatta 14.325'te daha orta vade olarak önemsiyorduk. Oranın da üstünde kaldığımızı görüyoruz. Geçtiğimiz haftalarda 13.500 ile ilgili sınavı çok başarılı verdiğini görüyoruz Borsa İstanbul'un. Burada 14.000'in geçilmesi ve orada bir süre kalınabilmesi bence güç toplamasıyla birlikte yani görece büyük bilançoların da iyi gelmesi bizi 13.250-13.300 seviyelerine doğru çekti. Yani bugün belki biraz dinlenebiliriz ama 14.250'nin üstünde kaldığımız sürece 14.250-14.500 bandında önümüzdeki hafta için çok sorun yaratacağını düşünmüyorum. Önümüzdeki hafta daha çok dış gelişmelere odaklı seyredeceğiz. Yerkesin o toplantısını takip edeceğiz.
1: Peki küreselle devam edelim. Şimdi Asya'ya baktığımızda Japonya bugün enflasyon verisi açıklandı. Çekirdek enflasyon %1,8. Banşet %1,9. Hedef %2. Hedefin altında bir enflasyon var Avrupa ve ABD'nin aksine. Tabii ikinci çeyrek büyümesine baktığımızda Japonya'da yine bu hafta takip etmiştik. %1,1 ile %2'lik beklentinin altında kalmıştı. Japonya Merkez Bankası önümüzdeki dönemlerde nasıl bir karar verecek? Bir faiz artırımına gidebilir mi sizce? Japon yen paritesi zaten dolar yen paritesi bir süredir aslında konuşuluyordu. Ortak müdahale sonrası ABD ile kazancının neredeyse yarısını kısa zamanda geri verdi. Bu anlamda Japonya Merkez Bankası önümüzdeki dönemlerde nasıl bir karar verecektir?
0: Şimdi Japonya Avrupa'ya göre veya Amerika'ya göre daha iyi durumda gözüküyor. En azından enflasyon hedeflediği rakamların altında seyrediyor hala. Ama Japonya'daki disiplin çok farklı. İkinin üzerine çıkmasına izin vermeyeceklerdir diye düşünüyorum enflasyonu. Çok da yaklaştı o seviyelere. Burada tabii dolar yen paritesindeki baskı da önemli. Bunu işte müdahaleyle bir şekilde 160'ın altına getirdiler ama tekrar 159'lu seviyelere çıktığını görüyoruz. Yani bunun tarihi zirvelere tekrar yaklaşması Merkez Bankası üzerinde baskı kuracaktır diye düşünüyorum. Yani Eylül toplantısında olmasa bile Ekim toplantısında mutlaka Japonya bir hamle yapmalıdır gibi gözüküyor. Her ne kadar başbakan büyümeden yana olsa da Merkez Bankası tabii ki enflasyonu kolluyor da işini yapıyor. Yani bütün dünyayı sıkıntıya sokacak bir sertlikte bir hamle veya söylem hareket beklemem ama zaten dolar yen paritesinde belli bir seviyenin altında tutulması bence tüm denge için önemli. Hazır Fed de bir hamle yapmıyorken ve işte gizli bir şahinlikle devam ediyorken, yani elini saklamaya çalışıyorken bence Japonya'nın hareketi bir nebze daha önemli olacak Fed'den diye düşünüyorum.
1: Peki altınla devam edelim. 4500 doların üzerindeki seyrini sürdürüyor. Aslında geçtiğimiz haftalarda sınırlı bir artış olduğunu yönünde tabii değerlendirmeler vardı. Şu an altınlı görünüm nasıl ve önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir olacak? Son bir ayda %10'un üzerinde değer kazandı. Bundan sonra ne olacak altında seyir?
0: İşte İran-Amerika gerginliğiyle birlikte 4000 doların altını birkaç kere test ettiğini gördük ama 4000 doların altında özellikle Çin Merkez Bankası'nın alımlarıyla bu

0: seviyelerin artık dip olduğu, 4000 doların altına pek gelmek istemediği gibi bir algı oluşmuştu. 4200-4400 bandına da işte Amerika'dan gelen daha yumuşak istihdam verileriyle oturmuştu fiyatlar, öyle söyleyelim. En son işte Amerikan zinasının tahvil alımlarını, uzun vadeli tahvil alımlarını arttıracağı beklentisi burada 4500 dolarlara erişmemizde etkili olmuş gözüküyor. Dün aslında birazcık realize olmuştu, biraz sendelemişti. Ama bugün tekrar 4500 doların üstünde olduğunu görüyoruz. Burada önemli seviye 4600'ler olacak. Yani yeni bir gelişme olmadan, önümüzde de Jackson Hole toplantısı varken pek 4600 dolar üzerine çıkmasını ben şahsen beklemem. 4400-4600 bandında hareket etmesi daha olası gibi gözüküyor.
1: Petrolle devam edelim. Brent petrolün varili fiyatı 93 doların üzerinde. Tabii ABD ile İran arasındaki görüşmelerde sonuçsuz kaldı. Ekonomik savaş ilan etti Trump. İran ekonomik terörizm olarak cevap verdi ve insanlık suçu bu dedi. Bu anlamda neler söylersiniz? Petrolün seyrine dair yükseliş devam eder mi? Burada kısa vadede 100 doları tekrar görebilir miyiz petrolde?
0: Yani 90 doların üzerinde kaldığımız sürece 100 doları görme riskimiz her geçen gün artıyor bence. Yavaş yavaş da denediğini görüyoruz. Yani son 2 gündür bayağı bir yol aldı teknik anlamda da petrol tarafı. Söylemler sertleşiyor. İşte ekonomik savaşa döneceğini söylüyor Trump ama Hürmüz Boğazı'nın hala yeterli gemi trafiğine açık olmaması... Yani Trump'ın iddiasına göre açık olduğu ama açık olmadığını görüyoruz. Bu hem petrol tarafını hem diğer tedarik zincirinde sıkıntıya sokacak bir durum. Yani 90 doların altına gelecek bir söylem, bir yumuşama, tekrar bir masaya oturma vesaire gibi bir gelişme olmadan, yani şu anda böyle bir gelişme olmaz gibi gözükse de Trump bunu yapacağı belli olmaz. Farklı bir aksiyonla belki 90 doların altını alabilir. Çünkü hem Amerika'da hem Avrupa tarafında fiyatların ciddi yükseldiğini görüyoruz. Burada motorin tarafında da Rusya'da rafinerilerle ilgili sıkıntılar varken, Rusya'da ithalata başlamışken tüm dünyada biraz daha en azından ikincil olarak hani benzin ve yakıt fiyatlarını daha fazla etkileyeceği gözüküyor. Yani bu etkileri göz önüne alarak farklı bir aksiyon almalılardır diye düşünüyorum. Aksi halde genel seyirde 100 dolara doğru yavaş yavaş da olsa bir hareket beklemek lazım.
1: Diyoruz katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sayın seyirciler, bu bağlantımızla bültenimizi noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Info Yatırım seans öncesi programını sundu.
1: BİST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.

0: Altera Yatırım sundu.
1: Para, günümüzde mal ve hizmetleri alırken tüm ihtiyaçlarımızı karşılayan bir araç. Para, aynı zamanda mal ve hizmetlerin değerini ölçmeye yarar. Bu sayede para, ölçü birimi olarak da kullanılır. Paranın birikim olarak kullanılması da değer kaybetmemesini sağlar. Peki, para hayatımıza nasıl girdi? Paranın icadından önce insanlar alışverişi takas yoluyla yapıyordu. Ancak böyle alışverişin zorlukları vardı. Değiş tokuş için istediğiniz ürünün karşılığında istenilen bir ürün olması gerekiyor. Bu sorunu çözmek için değeri herkes tarafından kabul edilen metaller, hayvanlar ve deniz kabukları gibi ürünler değişim aracı oldu. Zamanla ticarette altın ve gümüş gibi kıymetli metaller kullanılmaya başladı. Bu kıymetli metalleri ilk kez Lidyalılar kullandı. Tarihi kayıtlara göre ilk deri para M.Ö. 806 yılında Çin'de kullanıldı. İlk kağıt para da yine Çinliler tarafından dolaşıma girdi. Altın, gümüş, bakır gibi değerli metaller ise Anadolu havzasında kullanılıyor. Dünyanın ilk büyük darphanesi ise Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul Simkeşhane'de kuruldu. Ticaret geliştikçe ihtiyaç duyulan para miktarı arttı. Yüksek tutarlı işlemler için madeni paralarla ödeme yapmak zorlaşınca yeni bir paraya ihtiyaç duyuldu. 17. yüzyılda Batı'da devletler kaynak ihtiyacı nedeniyle kağıt paraları kullanmaya başladı. Bugün kullanılan paraları merkez bankaları basıyor. Merkez bankaları banknotların ve madeni paraların taklit edilmemesi ve sahtesinin üretilmemesi için de çeşitli güvenlik özellikleri kullanıyor. Bugün dünya üzerinde 170 ayrı para birimi kullanılıyor.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Petrol Latince bir kelimedir. Taş anlamına gelen petra ile yağ anlamına gelen oleum kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Dünya ekonomisini kontrol eden temel yapı taşlarından petrol, jet yakıtından sanayiye, tarımdan ulaşıma, sağlıktan kozmetiğe kadar hayatın her alanında kullanılıyor. Üzerine şarkılar yazılan, filmler çevrilen, ülkelerin kaderini ve hatta uluslararası politika dengesini etkileyen petrol, ilk olarak M.Ö. 3000 yıllarında kullanıldı. Petrolü ilk keşfeden ve kullananlar Mezopotamyalılar oldu. İlk sızıntıların fark edildiği yerse Fırat üzerindeki Hit bölgesi, yani bugünkü Bağdat. Petrolün yaygın kullanımı gaz yağı ile başladı. Endüstriye sunulmasıysa petrolün babası diye anılan, Albay lakabıyla tanınan Amerikalı Edwin Drake tarafından 1859'da gerçekleşti. 1861'de açılan ilk kuyudan hala günde yaklaşık 40 varil petrol çıkarılıyor. Türkiye'de petrol ilk kez 1945 yılında Raman'da Yakıtlı Köyü yakınlarında 1361 metrede bulundu. Kara altın veya sıvı altın diye adlandırılan petrolü asıl işletmeyi başaransa 1882'de Amerikalı petrolcü Rockefeller oldu. Ve petrol piyasasında imparatorluk kurmanın ilk adımı da böylece atıldı. Daha sonra Bakü'de çıkarılan petrol, ünlü Yahudi ailesi Rothschild'ların eliyle Avrupa'ya ulaştırıldı. Petrol 10-15 yıl gibi kısa bir sürede Rockefeller ve Rothschild'ların yanı sıra pek çok yeni zengin doğurdu. Elektriğin icadıyla petrol zenginlerini tedirginlik sarsa da petrol kısa sürede motorlu araçlarda kullanılmaya başladı ve böylece asıl tahtına oturmuş oldu. Petrol ham, yani işlenmemiştir. Petrolün işlenmesiyle benzin, motorin, mazot, gaz yağı ve fuel oil elde edilmektedir.

0: Brent Petrol. Brent Petrol, Kuzey Denizi'nden çıkarılan ve varili uluslararası standart kabul edilen kaliteli ham petrol türüdür. Brent Petrol adını Kuzey Denizi'nden çıkarıldığı 5 ayrı tabakanın baş harflerinden alır. Brum, Renov, Etiv, Nes, Tarbat. %0.37 sülfür içermesinden dolayı tatlı ve hafif ham petroller sınıfındadır. Ve benzin üretiminde kullanıldığından pazar değeri son derece yüksektir. Brent, Atlantik Havzası için önde gelen küresel ham petrol fiyat ölçütüdür. Dünyanın uluslararası ham petrol ticaretinin 2/3'ünü karşılayan bölümünün fiyatlandırması için kullanılmaktadır. Fiyatlar varil olarak ifade edilir ve bir varil 159 litre petrol demektir.
1: Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
2: Nikola Tesla.
3: Tesla.
2: The greatest inventor of the age.
3: Dehanın sınırlarını zorlayan bir dahi.
4: Tesla.
3: Elektrik savaşlarının ortasında yenilikçi bir zihin.
4: Alternate currents.
3: Ethan Hawke'ın büyüleyici performansıyla bu efsanevi hikayeye tanık olun. Tesla, yarın 20'de A Para'da.
5: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

Hoş geldiniz. Piyasaların yönünü bugün tek bir gösterge değil, birbirine bağlanan güçlü bir fiyat zinciri belirliyor. Brent 93 doların üzerinde. Enerji cephesinde jeopolitik risk yeniden fiyatlanıyor. Ons altın tarafında 4500 doların üzerinde bir seyir izliyoruz. Güvenli liman talebi canlı. Dolar endeksi 98.7 seviyelerinde ve dolar cephesinde güç kaybı dikkat çekiyor. Amerikan 10 yıllık tahvil faizi de %4.70'lerde. Yani piyasa bir yandan faiz beklentilerini, diğer yandan da Amerika'nın borç maliyetini yeniden fiyatlıyor. Ve bütün bu hikayenin kesiştiği yerde küresel risk iştahı var. Wall Street'ten Asya'ya, Avrupa'dan gelişen ülke piyasalarına uzanan tabloda yatırımcı artık sadece faiz ne olacak diye bakmıyor. Petrol ne söylüyor? Tahvil ne söylüyor? Altın ne durumda? Sorularının yanıtlarını arıyor. Peki bu küresel fiyatlama Borsa İstanbul'a nasıl yansıyor? Dün 14.000 puanın üzerine tutunarak küresel dalgalanmaya karşı kendi hikayesini yazdı. Bugün haftanın son işlem gününe nasıl başlayacak? Hepsine bakacağız. Tek tek de birbirlerine verdikleri mesajlar

da değerlendireceğiz bu fiyatlamaları, ama onun öncesinde gündem başlıkları ne söylüyor yönetmenim ekrana verdi. Altın ve petrol fiyatları yükseliyor. Gündemin en önemli başlığı bu. Altın fiyatları zayıflayan dolar ve Amerikan hazinesinin uzun vadeli tahvil geri alımlarını arttırma kararıyla haftayı yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor. Ons altın bu hafta %3,6 oranında değer kazanırken petrol fiyatları da Amerika-İran savaşının Orta Doğu'daki arz risklerini arttırmasıyla yükselişini sürdürüyor. Brent petrolün varil fiyatı 94 dolara yaklaşıyor. Devam edelim. Diğer önemli gündem maddesi de İran'a ekonomik baskı dönemi başladı dedi. Amerika'dan geldi. Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance İran'la çatışmada yeni bir döneme girildiğini belirtti. Washington'ın da Tahran üzerindeki en etkili kozunun ekonomik baskı olduğunu söyledi. Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent da İran'a tarihin en sert yaptırımlarını uygulayacaklarını ve abluka yoluyla ekonomik baskıyı arttıracaklarını belirterek Çin'e Washington'la işbirliği yapma çağrısı yaptı. Devam edelim. İran'dan Trump'a ekonomik terörizm suçlaması geldi. Amerikan yönetiminin İran'a yönelik yeni yaptırım kararlarının ardından İran sessizliğini bozdu. İran Dışişleri Bakanlığı Amerika'nın yeni ve kapsamlı yaptırımlarının İran vatandaşlarının temel insan haklarını hedef aldığını savundu ve yaptırımları ekonomik terörizm, insanlığa karşı suç olarak nitelendirdi. Rusya'ya bakacağız çünkü altın rezervlerinde düşüş var. Rusya tarafında günün bir başka önemli maddesi Merkez Bankası verilerine göre Rusya'nın altın rezervleri yılbaşından bu yana 1,6 milyon ons azalarak 1 Ağustos itibariyle de 73,2 milyon onsa geriledi. Bu miktar Ocak 2020'den bu yana görülen en düşük seviye. Rusya Merkez Bankası geçmişte dünyanın en büyük kamu kaynaklı altın alıcılarından biri konumundaydı ve banka ülkede çıkarılan altının önemli bölümünü de satın aldıktan sonra 2020'nin başında alımları durdurmuştu. Ve Japonya'ya bakacağız çünkü TÜFE yılın en yüksek seviyesinde manşet enflasyon oranı İran savaşı nedeniyle enerji maliyetlerinin yükselmesiyle Temmuz ayında %1,9'a çıkarak yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Taze gıda fiyatlarını hariç tutan ancak enerji fiyatlarını içeren çekirdek enflasyonsa beklentilere paralel olarak %1,8 seviyesinde gerçekleşti. Orta Doğu'daki çatışmanın petrol maliyetlerini arttırması da tabii enerji fiyatlarına yansıdı. Şimdi grafiklerle, rakamlarla, verilerle konuşacağız. Tabii öncelikle Brent'e bakacağız. Brent petrolde 94 doların hemen kıyısında, 93 doların üzerinde 0,54'lük geri çekildi ama 90 doların üzerindeki bu fiyatlama gerçekten enflasyon açısından da merkez bankalarının faiz patikası açısından da oldukça önemli. Devam edelim. Ons altına bakalım. Ons altın tarafında da 4549 dolar seviyesini takip ediyoruz. Altın haftayı yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor ve yarım puanın üzerinde de yukarı yönlü hareket ediyor. Dolar endeksi önemli. Dolar endeksine bakalım. Seviye bize ne söyleyecek? 98,6 seviyesinde dolar endeksi 0,17'lik kaybı var. Zayıflayan dolar tabii bu tarafta altın onsa destek veriyor. Devam edelim, küresel haritayı açalım. Küresel haritadaki risk iştahını okuyalım ve bu fiyatlamaların birbirlerine hangi mesajları verdiğini takip edelim. Tabii Asya ile başlayalım. Çin Şangay 0,20 geride 3895 puandan işlem gördü. Güney Kore'de %1'e yakın yükseliş var. Japonya 3,16 oranında geriledi. Hindistan 0,12'lik yükseliş kaydetti ve Hong Kong'da da 0,80'lik kazanç takip ettik. Amerika tarafına bakalım, yeşil bir tablo var. Bir miktar yükseldi S&P 500, 7,648 puandan işlem gördü. Nasdaq'ta 0,15 yukarı yönlü hareket takip ettik. 29,258 puan seviyesi var. Dow Jones'ta 52,801 puan seviyesini izledik. Avrupa'ya bakalım. Avrupa tarafında karışık bir görünüm var. 10.748 puandaydı Londra. Bir miktar yükseldi. Frankfurt'ta geri çekilme hareketi vardı. Yarım puana yakın 25.983 puan seviyesini takip ettik. Madrid tarafında 0,18'lik düşüş izledik. 19.811 puandaydı. Ve Paris'e bakalım. 0,57'lik kayıpla dün günü
8453 puandan kapattı. Bu küresel haritada borsasından

0: İstanbul önemli 0.43 oranında geri çekildi dün Borsa İstanbul. Sektörel açıdan tüm görünüme bakacağız. Birazdan bankacılık endeksindeki gerileme çok önemliydi. 14.396 puandan kapatırken Borsa İstanbul, buyurun bakalım bankacılık endeksinde son durum neydi? Bankacılık endeksi dün 1.7 oranında düştü. 15.679 seviyesinden kapattı günü. Şimdi Çin tarafında son gelişmeler neler? Asya tarafında görünüm ne söylüyor? Tablolar nasıl? Yükseliş ve geri çekilme trendlerini hangi dinamikler etkiliyor? Asya'da Mehmet Zeyrek bizi bekliyor. Berna Seher Özdemir bizimle olacak. Çin'den son duruma bakmayacağız. Canlı yayın konuğum var şimdi. Berna Seher Özdemir, Atlas Portföy Genel Müdür Yardımcısı. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk.
0: Fiyatlamalara baktığınızda tablo size ne söylüyor? Bir yanda dolar endeksi geri çekiliyor, altın ons yukarı yönlü hareket ediyor ve çok da önemli bir zirvede haftayı da kazançla kapatmaya hazırlanıyor ons altın tarafı. Brent petrole baktığımızda 94 doların hemen kıyısında bir Brent petrol ve tabii enflasyon endişesi, merkez bankalarının faiz kararları açısından da tekrar enflasyon riskini de gündeme getirdiği için bu fiyatlama piyasalar biraz karışık gibi görünüyor. Nasıl yorumladınız, ne dersiniz, bu fiyatlamalar birbirini nasıl etkileyecek Berna Hanım?
1: Evet, piyasalara bu şekilde toplu baktığımız zaman gerçekten çok özellikle bu hafta karmaşık bir seyrin olduğunu söyleyebiliriz. Ama parçalayarak baktığımız zaman özellikle borsalar tarafında bazı ayrışmalar göze çarpıyor. Altın ne zamandan beri destek bulamadığı hareketini gerçekleştiriyor. Bir taraftan da faizler, ki en önemli haftanın gündem maddesi faizler oldu. Hem Amerika tarafında hem yurt içi taraftaki gelişmeler önemliydi. Dolayısıyla bunları tek tek okumak ve bakmak da gerekiyor. Bir taraftan bakıyoruz, hala İran'la ilgili bir çözüm yok, anlaşmazlık devam ediyor. Savaş süreci birazcık daha şekil değiştirmiş gibi haberler geliyor. Yani bu bir askeri savaş, karasal bir savaş olmaktan ziyade ekonomik bir savaşa, yaptırımlara, işte kısıtlamalara ya da İran'la ticaret yapan ülkelere de, hatta Trump'ın açıklamalarına göre cezalar ve yaptırımlar gelebileceğine yönelik böyle ekonomik yaptırımları daha çok içeriyor. Bir taraftan hani İran'ın buna karşı olarak verdiği cevaplarda zaten Amerika'da işlerin iyi gitmediğini, faizlerin yükseldiğini, borç sıkıntısı olduğunu, mali sıkıntılar olduğunu görüyoruz ve işte bu durum olumsuz yönde etkiliyor.
0: Size Berna Hanım, devam edebilirsiniz.
1: Tamam.
0: Duyabiliyoruz. Tamam. Evet, buyurun lütfen.
1: Tamam. Burada onun da etkilerini görüyoruz ve İran tarafı diyor ki işte bu kadar her şey kötü giderken Amerika bu tutumuyla, İran'a yaptırımlar konusuyla ön plana çıkıp işte bu durumu örtbas etmeye çalışıyor gibi bir açıklama yapıyor. Dolayısıyla böyle özellikle gündemin yine petrol, Amerika İran ağırlıklı olduğu, yani kaynağın gene petrolün yükselişi, petrolün yükselişinin enflasyonist etkileri, enflasyonist etkilerin yine kaygı yarattığı borsalar üzerinde ya da işte tahvil fiyatları üzerinde bir dönem geçiriyoruz. Bir taraftan işte konu konu bakarsak da işte hafta içinde ABD tarafının özellikle tahvil geri alımı yapması mesela sürpriz bir durumdu. Burada faizlerin yüksek seyrinin devam ediyor olması, daha fazla yükselmesine engel olmak amacıyla ABD hazinesinin burada geri alım yaptığını gördük. Bir miktar gerileşse de faizlere, bunun da etkisinin bir günlük olduğunu gördük. Tekrar yükseliş olması durumunda tekrar bu müdahalelerinde gelebileceğini söyleyebiliriz. Burada işte hep merkez tarafından giden bazı konuların, işte merkez bankalarının sıkı para politikaları olsun, işte faiz arttırımları konusundaki hareketleri olsun, artık hazine taraflarının da bir şekilde konuya müdahil olduğunu söyleyebiliriz. Bu taraftaki faiz yükselişine, risklere karşı daha değişik hareketler var. Gelecek hafta işte Jackson Hole toplantısı bu anlamda önemli olabilir. Yani hep önem atfediliyor, çok aslında beklentileri karşılamayan toplantılar oluyor seneler açısından bakıldığı zaman, ama içinde bulunduğumuz konjonktürde hem merkez bankaların hem de hükümetlerin adım attıkları bu ortamda biraz daha geleceğe yönelik verecekleri işte sinyaller tabii ki önemli olacak. Özellikle FED tarafı çok da yakından da takip

0: edecek. İşte Japonya tarafına baktığımızda o ayrı bir konu. Bugün enflasyonu açıklanıyor. Enflasyon evet yükseliyor. Gördüğünüz gibi borsası %3'ün üzerinde düşmüş durumda. Burada bir faiz arttırma beklentisi tekrar daha da destek bulmuş durumda. Eylül ayında Boj'un işte faiz arttırımı yapabileceği bekleniyor. Burada zaten hani gıda ve enerjiden arındırılmış aslında çekirdek enflasyon %1.9 civarında olmasına rağmen, ki bu hani %2 civarında olması artık normal gibi Japonya Merkez Bankası söylüyordu. Dolayısıyla bundan sonraki yükselişin devamına yönelik de işaretler verdiği için önemli. Burada geçtiğimiz haftalarda da dolar yen paritesinde anormal hareketlilik görüyorduk. Bir tarafta işte dolar düşüyor, faizler yükseliyor. Bunun altına olumlu etkisi oluyor. Yani faizlerin yükselişi altına çok olumsuz etkiliyordu. Evet, ama Amerika hazinesinin bu yönlü işte tahvil satışı yönünde hareket etmesi şu anda bu hafta özellikle altın fiyatlarını destekliyor. Bir şekilde merkez bankalarının da alımlarının geldiğini ve altın fiyatlarını destekleyen en önemli faktörler arasında olduğunu söyleyebiliriz. Burada altının yükselişi var. Ama konu çok fazla Amerika, İran enflasyonist etkiler ve faiz yükselişi durumunda, hani bu yükselişin devamına yönelik beklentilerde aslında çok böyle açık ve net bir beklentilerde yok. Çünkü burada bir sınırlı yükseliş de söz konusu olabilir bu faizlerdeki enflasyona paralel yükseliş devam ettiği sürece.
1: Şimdi tabii bu fiyatlamalara da bakmışken altın 3. haftalık yükselişine hazırlanıyor. Aslında gümüş tarafında da yukarı yönlü hareket görüyoruz. Burada artık sadece güvenli liman talebinden değil de aslında değerli metallerin tamamına yayılan bir dolar ve Amerikan maliyesinden korunma işleminden mi söz ediyoruz Berna Hanım? Yani bu hareket altını o 4600 ardından 5000 bölgesine taşıyabilecek kadar güçlü görünüyor mu?
0: Evet, burada biraz önce aslında anlatmak istediğim de oydu. Sınırlı bir hareket, sınırlı bir yükseliş olabilir. Çünkü burada onu baskılayan en önemli faktör yine işte bu savaşın bitmemesi, petrol fiyatları, enflasyonun yükselmesi ve buna paralelde işte faiz artışları. Şimdi biz bu hafta gördüğümüz tabloda faizlerin bu kadar hızlı yükselişinden memnun olmayan bir ABD hükümeti görüyoruz. Ve burada işte daha doğrusu hazinesi görüyoruz. Ve burada satış yaptığını görüyoruz. Daha fazla yükselişten rahatsız olduğunu görüyoruz diyelim. Ve bir taraftan da işte doların da bu hafta daha ılıman hareket ettiğini, düştüğünü görüyoruz. Şimdiye kadar olan süreçte ne oldu? Bir jeopolitik risk vardı ve jeopolitik riskin aslında ilk önce güvenli liman talebini arttıracağı beklenirken o yönlü hareket ediyor olduğunu gördükten sonra neyi gördük? Biz bu faiz yükselişi esnasında Fed'in faiz arttıracağı bir ortamda yatırımcıların altından çıkıp ya da işte buna paralel diğer metalleri de sayabiliriz. Hepsinden çıkıp biraz daha ABD tahvillerine, dolara geçiş yaptıklarını gördük. Geldiğimiz hikayede ise bir miktar bunun artık ABD hükümeti tarafından sınırlanacağı, bu yükseliş hareketine bir müdahale olduğu gördüğü noktadayız. Ve biz bu hafta özellikle altın alımlarına, altına bir miktar daha kayış görüyoruz. Ama buradaki yükselişin bundan sonraki dönemde sürüp sürmemesi ya da ABD hazinesinin sadece bir müdahaleyle bunu aşağı yönü çevirebilmesi çok zor. Çünkü Amerika tarafında sadece enflasyonist etkiler değil, borç maliyetleri, artan maliyetler önem taşıyor. Bir taraftan işte bakıyoruz bütçe açığı anlamında, borçlanma yükü anlamında gerçekten geçtiğimiz senelerden beri bahsettiğimiz bu senelere ötelenen bu borçlanma riski, borcun geri çevrilebilme riski, bütçe açığı yaptıkça borçlanmanın da daha fazla artması gerekiyor. Borçlanma arttıkça bu sefer bunlar faizlere olumsuz, yani yukarı yönlü hareketine destek veren etkiler oluyor. Dolayısıyla bu risk de söz konusu. Bir taraftan hani şeyi de konuşuyoruz. Yapay zeka, işte teknolojiler, onların yatırımları, para ihtiyaçları, şirketlerin refinansmanı gibi konuları da konuşuyoruz. Hep bir para ihtiyacına. Hep bunlar enflasyonist etkiler de yaratıyor. Ki enflasyon zaten yükselirken, zaten arz yönlü, işte petrol arzındaki sıkışıklık nedeniyle yükselirken. Dolayısıyla burada faiz yükselişinin önünü kesebilecek adımlar önümüzdeki süreçte

0: de gelebilecektir. Dolayısıyla bu tarafta altının, evet, bu faizler düşecek, altında bundan sonra 5.000-5.500 gidecek diye bir senaryo yazmak çok zor. Bunun bir miktar daha yükselebileceğini ancak ABD tarafında bu kalıcı bazı işte faizlerin düşüşünü destekleyecek kalıcı somut diyelim sonuçlar görmedikçe yatırımcılar altına kayışta birazcık zorlanacaktır. Geldiğimiz düşük seviyelere itibariyle biz geçtiğimiz son iki haftada diyelim biraz daha merkez bankalarının alımlarını da gördük. Bunun Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da dahil olmak üzere altın tarafında alımların da gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Şimdi başta olmak üzere bunu küresel olarak bütün merkez bankaları rezerv çeşitliliğini arttırmak anlamında yapıyor. Zaten altın düşüşünde de satışlarıyla da birlikte biz bu konuyu da burada gündeme getirmiştik. Bir taraftan altın yükseliyor, bir taraftan işte dediğimiz gibi bu müdahalenin etkisiyle bir geçiş var yatırımcılar tarafından, ama bu ABD tahvil faizlerinin önünü kesilmesi anlamında daha fazla somut sonuca, enflasyonun düşüşüne, İran savaşının bitmesine, borçlanma maliyetlerinin düşmesine gibi bir sürü daha veriye ihtiyaç var altındaki kalıcı yükseliş, sağlıklı yükseliş için.
1: Fiyatlamayı daha da karmaşıklaştıran tabii Trump'ın ekonomik savaş tehdidi de var. Hem J.D. Vance'den geldi, aynı zamanda Hazine Bakanı'ndan da geldi Amerika'nın. İran'a destek veren ülkelere yönelik ekonomik savaş ve izolasyon tehdidinden bahsediyor. Tabii özellikle Körfez'deki o ticaret ve finans kanalları da baskılanacak bu durumda. Burada Birleşik Arap Emirlikleri'nin finansal ve ekonomik işlemleri de askıya alması bu açıdan da çok önemli. Öyle değil mi? Ayrıca 4 milyar doların da üzerine çıkabilir açıklaması da var Besant'ın tahvil tarafıyla ilgili. Küresel piyasadaki risk iştahını, yatırımcının risk iştahını nasıl etkileyecek bu tablo?
0: Evet, ABD tahvil faizlerinin yükselişi sonuçta gelişen ülke para birimleri ve piyasaları anlamında hiçbir zaman olumlu olmamıştır. Yani hani bunu bir taraftan izlemek gerekiyor. Bu bir risk faktörü. Olumsuz olmaması için bu yükselişin bundan sonraki süreçte daha işte yönetilebilir olması gerekiyor ki işte burada da Hazine Bakanlığı'nın da bir adımını gördük. Merkez Bankası bu tarafı yönetiyor ve şimdi baktığımız zaman son gelen verilerin etkisiyle birlikte aslında Eylül ayında bir faiz arttırma ihtimalini yavaş yavaş artık zayıfladığını görüyoruz. Daha önce bunu %60'lar seviyesinde görürken şimdi biz %36 seviyesinde piyasada bunun fiyatlandığını görüyoruz. Dolayısıyla enflasyon tarafında aslında belki de hani bundan sonraki süreçte eğer kalıcı somut bir ateşkes söz konusu olursa belki hani enflasyonun etkilerini de gidermek anlamında bir süreç zaman alacaktır, ama faiz artırımları konusunda belki de bundan sonraki süreçte Fed'in daha az faiz artırımını yapacağına yönelik beklentileri de göreceğiz yani sene içinde. Çünkü bunda şimdilik bir azalma olduğunu görüyoruz ve petrolün işte geri gelmesiyle birlikte bu bir miktar daha faiz artırım beklentileri ötelenebilir. Dolayısıyla hem bu tarafta bunlara bakarken bir taraftan da işte gelişen ülkelerde neler oluyor diye baktığımız zaman komple enflasyon yükseldiği için küresel anlamda işte Japonya'ya bakıyoruz yükseliyor, Türkiye'ye bakıyoruz gelen son enflasyon verisi bir miktar beklentilerin altında kalsa da yine 30'un üzerinde bir enflasyondan bahsediyoruz ki yani yılı da 30'un altında kapatma şansı artık yavaş yavaş daha da zor bir hale geliyor. Yine faiz arttırımlarından konuşuyoruz. Bu süreçte faizlerin işte hep arttırımdan konuştuğu borçlanma maliyetlerinin arttığı süreçte borsanın da aslında çok hani sektörel veya şirketler anlamında tabii ki yükseliş eğilimleri var. Zaman zaman hareketlerin hani pozitif yönde olduğunu söyleyebiliriz ama bir baskı olduğunu da görüyoruz. Yani sonuçta çünkü faiz indirimlerinin olmadığı ya da işte kredi kanallarının açılmadığı bir ortamda sadece bankacılık sektörü değil, reel sektör anlamında da çok olumlu senaryolar yazmanın zor olduğu bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla bunların hepsini değerlendirdiğimizde özellikle işte petrol ithalatçısı ülkelerin daha fazla enflasyonist bu koşullardan etkilendiğini, faizlerinin daha fazla yükseldiği, işte sıkı para politikalarının uygulandığı ortamda çok da olumlu yönde hareketlerini hep yukarı yönlü hareketlerinde bir sınırlamayla ya da işte bir satışla karşılanabilecek bir risk faktöründe olduğunu düşünmemiz gerekiyor.
1: Doların seyriyle ilgili Bank of America'nın mesajı çok önemli. O mesajda euro çok güçlü olacaktan ziyade aslında doların yapısal avantajları da zayıflıyor mesajı var tırnak içinde. Örneğin 2026 3. çeyrek sonunda 1.12, yıl sonunda 1.15, 2027 sonunda da 1.20 öngörüyor. Yakın vadede dolar için aşağı yönlü risklerin arttığını belirtiyor. Altının yönünü daha da yukarı götürür mü? Yani böyle bir öngörü var Bank of America'dan. Ama tabii euro patlayacak da demek değil mesajı aslında.
0: Şimdi burada tabii doların zayıflaması biraz önce konuştuğumuz faktörlerin etkisi çalıştığı için hala daha devam ediyor ve etme potansiyeline de sahip. Euro dolar paritesinde yukarı yönlü hareket hani euronun güç kazanmasıyla değil doların işte değer kaybetmesiyle gerçekleşeceği için bu görüşe göre bundan sonraki süreçte doların zayıf seyrinin emtiaya yani altın ya da diğer metaller olsun ya da emtia fiyatlarını yükselteceği yönünde de bir işaret veriyor. Bu durum şöyle ki yani işte Amerika'nın durumunu konuşuyoruz ama Amerika'nın tabii bu işte yapısal sorunlarının çok fazla gündemde olduğu bir dönemden de geçiyoruz. Şu anda işte faiz yükselişi, o işte ABD tahvillerine gelen satışları bir şekilde geri alım programıyla hazinenin işte şu anda bir müdahale ettiğini görüyoruz. Ama bir taraftan burada borçlanma faizleri arttıkça ve bütçe açığı bu kadar yukarı yönlü devam ettikçe burada faiz yükselişi oldukça doların da değer kaybını işte tetikleyecek bir nedenden bahsediyoruz demektir. Bu da doların önümüzdeki süreçte bir miktar işte değer kaybı yaşamasını destekleyebilecek nedenler arasında. Ama bir taraftan da biz hani bu son bir seneyi değerlendirdiğimiz zaman ya da Şubat'tan itibaren olan bu Amerika-İran sürecini değerlendirdiğimiz zaman başka faktörler Amerikan dolarını güçlendirici nedenler olarak çıktı. Zaten borçlanma maliyetleri yüksekti. Bütçe açığı belliydi. Faiz yükselişi olabilirdi ama şu anda bu özellikle daha çok Amerika-İran arasındaki işte bu savaşın petrol fiyatlarının yükselmesi bu enflasyonun kalıcı ya da sürekliliğinin bahsedildiği bir ortamda bu faizlerin düşememesi ya da işte ABD dolarının etkisinden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu tarz etkiler bundan sonraki süreçte doların baskılanmasına neden olabilecek ancak bu jeopolitik risklerin ortamında güvenli liman olarak da çalışabildiği için bazen ters yönlü hareketler de burada söz konusu olabildiğinden ki senenin işte belki 6-7 ayı biz bunu yaşadık. Tekrar ABD dolarının da tercih sebebi olmasına daha güvenli liman olarak çalışmasına destek verebilecek faktörler arasında. Hani hangi taraf kazanır ve hangi tarafta bu hareketleri bundan sonraki süreçte daha net görebiliriz derseniz de işte tabii ki savaşın bir şekilde boyutunun işte savaşın her neresindeysek sonuna ne kadar yakınsak o sonun yaklaşacağına dair beklentilerin artması, enflasyonist etkilerin bu kalıcılığına dair endişelerin gelen verilerle birazcık azalması işte bu tarafta belki işte artık hani altının daha fazla değer kazanacağı, doların işte bir miktar çıkış yaşayabileceği, buraya park eden yatırımcıların çıkarak altına daha sağlıklı geçiş yapabileceği dönem olarak söyleyebiliriz.
1: FED San Francisco Başkanı Mary Daly'nin son açıklamasını da sormak istiyorum. Nasıl değerlendirdiniz? Enflasyon riskini görüyorum ama henüz bunun karşısında peşinen faiz arttıracak kadar güçlü bir kanıt görmüyorum dedi. Tabii FED'in tamamı deli gibi düşünmüyor. Onu da biliyoruz son toplantıda ki 3 üyenin yukarı yönlü faiz arttırımı için oy kullanması açısından. Nasıl yorumladınız FED'in önündeki patika açısından? Tabii bir de Bessent'la FED ayrışması var.
0: Evet, şimdi burada tabii borçun da başa gelmesiyle birlikte aslında onun daha böyle faiz indirimleri demeyelim ama bu kadar açıklamaları da yokken bir miktar daha aslında biz ne diyorduk, işte bu kalıcı olmazsa bundan sonraki süreçte Fed'in yapacakları anlamında işte üyelerin tek tek işte görüşlerinin ne olacağı çok önem taşıyor diyorduk ve işte son toplantıda ve Fed toplantı tutanaklarında hani 3'e 9 olmasına rağmen Fed toplantı tutanakları daha şahin açıklamalara neden oluyor. Yani

0: Amerika İran konusunda bir kalıcı ateşkes olmadığı sürece de devam etme potansiyeline sahip. Evet, ama yani bir faiz indirimi, bir işte daha olumlu parasal gevşemenin yaşanabileceği bir dönemden bahsetmiyoruz. Biz şahin politikalarla işte bu enflasyonu kontrol edecek daha fazla faiz arttırımı olur mu olmaz mı beklentisinin yükselen enflasyona göre ölçüldüğü bir ortamdan geçiyoruz. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte de biz bu değişik açıklamaları göreceğiz, ama sonuç itibariyle tutanaklara baktığımızda genel gidişatın ya da verilen mesajların daha fazla, daha şahin, daha işte enflasyon yükselirse ona müdahale edecek yönde hareket içerikli olduğunu söyleyebiliriz.
1: Borsa İstanbul'a gelelim. 0.43'lük bir düşüş var. Tabii bunu tek başına negatif okumamak gerekiyor. Ama bankacılık tarafında 1.70 geri çekilmeyle sert bir satış takip ediyoruz. Bankacılık neden bu kadar sert satıldı Berna Hanım?
0: Şimdi tabii burada yani bir gün öncesinde de en çok hani Alman
1: evet,
0: sektörün
1: endeksin
0: bankacılık
1: üstündeydi.
0: olduğunu söylemek. Evet, dolayısıyla bunun hani doğal olduğunu söyleyebiliriz. İşte buradaki hareketler de aslında gerçekten hani bu iş bitti, artık faizler düşer, artık bir rahatlama olur. Hem küresel anlamda hem de yurt içinde borsada olumlu bir harekete sebep olabilir noktasında değiliz. Gün içi hareketlerden yararlanmaya çalışıyoruz. İşte bir gün önce bankacılık hisselerinde alım varken ne vardı? İşte bir belki işte yani bunu hani bir yere yormak gerekiyor, onu söyleyebilirim. Amerika'da bir tahvillere müdahale vardı. ABD tahvil faizlerinin daha fazla yükselmesine sınır çizmeye çalışan bir ABD haberleri, Amerika'dan gelen bu haberlerin etkisiyle birlikte tüm küresel anlamda biz olumlu bir tepki hareketlerinin yaşandığını gördük. Zaten hani bilanço dönemi bitti. Bilançolar beklentilerin hani o kadar çok fazla gerisinde kalmadı. Bir hani bu haftanın özelinde diyeyim, çok olumsuz bir haber akışı da, hiç beklemediğimiz olumsuz bir haber akışı da yokken bu faiz yükselişini zaten çok fazla piyasa odaklanmıştı. Hem Amerika'da özellikle 30 yıllıklarda bir faiz yükselişi vardı. Bu 5'in de üzerinde olunca ve yukarıya yönlü de güçlü gitmeye başlayınca tabii ki herkes oraya bakmaya başladı. Bir taraftan biz de yani hani yurt içinde faiz tarafına baktığımızda geçtiğimiz haftalara göre bir miktar ılımlı diyelim, yani yarım puanlık bir geri çekilme belki yaşamış bir gösterge tahvil var. Ama baktığımız zaman aslında çok da net bir faiz inişi yok. Çünkü Amerika'da faizler yüksek, enflasyon yükseliyor küresel anlamda. Her yerde bir faiz arttırımı konusunu konuşuyoruz, enflasyonlar bu kadar yüksekken. Bu tarafta işte biz de faizler tarafında bu gevşemeyi görmedikçe yine ertesi gün Amerika tarafında tahvil faizlerinin eski seviyesine geri alınma rağmen geldiğini görünce hani bir gün aldılarsa diğer gün verdiler gibi bir hareketten bahsediyoruz. Direkt belki buraya bağlı olmayabilir ama yani içeride şu anda hani bir anda böyle enflasyonda bir iyileşme, işte faizlerde bundan sonra evet kesinlikle olur gibi bir düşünce olmadığı sürece sonuçta fonlama maliyetlerinin bu kadar yüksek olduğu bir noktada bankacılık sektörü için biraz zorlu bir dönemden bahsediyoruz. Tepki hareketleri olabilir, çok fazla düşmüş oldukları için tabii ki özellikle alımlar geldiği zaman mesela Haziran başından beri baktığımızda bankacılık sektörü gerilerken işte sanayi tarafının daha olumlu hareket ettiğini gördük. O kadar hani bir makas açıldı. Hani biz tercihler anlamında da baktığımız zaman bir yükseliş hareketinde bankacılık sektöründe bu alımların hani yaşandığını, bu tepki alımlarıyla birlikte yukarı yönlü bir hareketin destek bulduğunu söyleyebiliriz. Ama faizler buna şu anda gerçekten destek vermiyor. Gözler faizlerdeyken bankacılık sektörü de o kadar bu yukarı yönlü hareketini koruyacak o alıcıyı bulamıyor diyebiliriz.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Analizleriniz için teşekkür ederim. Keyifli, kazançlı bir gün diliyorum ve iyi hafta sonları Berna Hanım.
0: Ben de size kolaylıklar diliyorum. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.
1: Teşekkür ederim. Paranın rotası devam edecek. Tabii canlı yayın konuklarım olacak. Ne oluyor? Nasıl oluyor? Neden oluyor? MTF tarafındaki fiyatlamalar nasıl oluyor? Bunun karşılığında hepsini konuşmaya devam edeceğiz. Çok kısacık bir aranın ardından.

0: güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam edecek.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Bence başka bir yer bakmayalım artık.
3: Yok yok, bence de bakmayalım.
4: Artık başka yer bakmanıza gerek yok. Aradığınız her şey 60 aya varan esnek ödeme planlarıyla Rams Park House Maslak'ta.
5: Rams.
6: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
7: Zaman akıp gidiyor. Yatırıma başlamak için en doğru zaman ne zaman? Şu an. Görüntülü görüşmeyle dakikalar içinde istediğiniz yerden hesabınızı kolayca açın ve yatırıma başlayın. Gedik Yatırım Mobil'i şimdi indirin, bırakın zaman sizin için çalışsın.
8: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
9: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
8: Yok mu bunun bir çaresi?
10: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla paritele.

0: Suna. İnefix, İnefix. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix, İdefix. Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinin banka kredisine göre avantajı nedir?
3: Faiz yükü yoktur. Kredi notu şartı genellikle daha esnektir. Erken kapama cezası bulunmayabilir.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
4: Güvenilir yatırımın adresi gcm.yatırım.com.tr ile program devam ediyor.

0: Otası devam ediyor. Kıymetli bir konuğum var. İş Portföy Baş Stratejisti İrem Talas bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Öncelikle tabii fiyatlamaları nasıl değerlendirdiğinizi merak ediyorum. Altın ons yukarı gidiyor, dolar endeksi geri çekiliyor. Amerikan tahvillerinde hazinenin müdahalesi var Amerika'da. Küresel piyasalarda risk iştahı nasıl? Petrolün bu bandı birbirini etkileyecek o zincirde nasıl bir yerde duruyor?
1: Evet, aslında sizin de özetlediğiniz gibi birbiriyle çelişen kuvvetler piyasada biraz karışık bir resim ortaya koyuyor. ABD tarafından başlamak gerekirse tabii uzun vadeli faizler 10 yılda 4.75, 30 yılda 5.30'lara gittikten sonra ABD Hazine Bakanı'ndan gelen açıklamalar Eylül başından itibaren, yani Eylül-Kasım dönemi için geri alım ihaleleri yapıyorlar. Uzun vadeli likiditesi düşük kağıtları alıp daha kısa vadelilerle değiştiriyorlar aslında. Buradaki tutarın 2 milyar dolardan 4 milyar ve hatta üzerine çıkabileceğini söyledi. Tabii ki bu uzun vadeli tahvil faizlerini baskılayan bir unsur oldu. Çünkü hazine orada ekstra talep yaratacak. Bu açıdan baktığımızda aslında 4.60 seviyelerine kadar gerilemişti. Ancak burada kalıcı olmadığını görüyoruz. Yani zaten bu tür hani montanı da piyasanın bütününe göre çok yüksek olmayan daha müdahale tarzı işlemler uzun vadeli dinamikler açısından değiştirici bir etki yaratmadığı için piyasa tekrar aynı yere gelip biraz da işte karşıdaki tarafı test ediyor. Dolayısıyla 10 yıla baktığımızda yeniden 4.70 seviyesine gelmiş diye görüyorum şu anda. Tabii buradaki belirsizlik aslında piyasa açısından çok olumlu değil. Bunu bir kenara koyabiliriz. Yani küresel risk iştahı açısından baskı yaratıyor ve ABD dolarında aslında zayıflatıcı bir etki var yani burada. Bunun yansımasını zaten DXY'da sizin de söylediğiniz gibi görüyoruz. ABD tarafında ekonomik verilerin biraz daha ılımlı geliyor olması, enflasyon olsun, istihdam piyasası olsun, Fed yetkililerinden gelen açıklamalar olsun, Fed'den faiz indirim arttırım beklentilerinin 2027'ye tam olarak fiyatlanır şekilde ötelenmesine neden oldu. Bu da dolar üzerinde biraz daha baskı yaratan bir unsur. Diğer taraftan euroya baktığımızda Eylül ayında ECB'den bir faiz arttırımı aslında daha yüksek oranda fiyatlanıyor. Zaten 40 bas puan civarı bir faiz arttırım fiyatlaması var. O tarafta bu euroya da destek oluyor. Bu kapsamda dolarda bir zayıf seyir var. Altın tarafına baktığımızda zaten Ağustos ayı başından itibaren, daha doğrusu Temmuz ayı sonundan itibaren aslında 4000 doların altını kıramayan, altına doğru kıramayan altının alım ilgisiyle karşılaştığını görüyoruz. Özellikle Asya tarafında orada 4560 seviyelerinde şu anda bakıyorum. Tabi burada hareket biraz hızlı oldu. Orada yani biraz daha soluklanma olasılığı olabilir diye düşünüyoruz bu altını. Şimdilik yıl sonu hedef fiyatımız olan 4600 doları revize etmedik. Ancak trend de böyle devam ederse tabi biz de tekrar modellerimize bakarız. Yani o tarafta Fed'in faiz arttırmadığı ve işte 10 yıllık ABD tahvilinin 4.65 seviyelerinde kaldığı bir senaryoda 4600 beklentini şimdilik koruyoruz. Ama biraz daha yukarı yönlü riskler birikmiş gibi duruyor.
0: Peki fon tarafına baktığımızda da Ağustos ayında temkinli profilde özel sektör borçlanma araçları, değişken fonların ağırlığının da yüksek olduğunu takip ediyoruz. Daha dengeli bir profilde de işte hisse, borçlanma araçları, yabancı hisse ve altınla birlikte kullanılıyor. Bugün fon piyasasında yatırımcının davranışını siz nasıl okuyorsunuz İrem Hanım?
1: Tabii Türkiye'deki fon piyasasında hala kısa vadeli getirilerin yüksekliği piyasayı domine etmeye devam ediyor. Yani orada yatırımcı açısından özellikle bu petrol fiyatının yeniden artmasıyla birlikte işte zaten Ağustos ayında bir faiz adımı geleceğine yönelik işte yani toplantı olmasa da hani yeniden repo ihaleleri açılarak belki fonlama gevşetilir beklentileriz. Eylül ayına doğru kaldı. Ağustos enflasyonunu görmek istiyor yatırımcı. O açıdan kısa vadeli maliyetlerin yine 40 etrafında oluşmaya devam edeceği bir piyasa olduğu için para piyasası tarafı gündemde. Tabii özel sektör borçlanma araçları da kısa vadeli aslında finansman araçları olduğu için onlara yönelik ilgi de devam ediyor. Çünkü olası faiz gerilemelerinden de daha az etkileniyorlar. Diğer tarafta yatırımcı iştahının yavaş yavaş artık hani dezenflasyonun yeniden gündeme gelmesiyle birlikte petrol tarafında yukarı yönlü yeni bir şokla karşılaşmazsak gündeme gelmesiyle birlikte yatırımcı ilgisinin biraz daha tahvil tarafına da kayabileceğini, hani sınırlı da olsa belki vadeyi çok uzatmadan 5-10 yıl segmentine gelmeden belki orada pozisyonların alınabileceğini düşünüyoruz. Hisse senedi tarafındaysa tabii yani haber akışı ve küresel risk iştahının baskılı seyretmesiyle aslında yani bizce makul görünen seviyelere gelinmişti. Orada aktif yönetilen hisse senedi portföylerinin yatırımcı açısından değerlendirilebileceğini düşünüyoruz. Tabii yurt dışı piyasalarda da aslında biraz dalga boyu yüksek olmakla birlikte orta vadeli trendin pozitif seyrettiğini düşünüyoruz. Özellikle bu yapay zeka temasının da desteğiyle.
0: Peki faizlerin mevcut seviyesinde yatırımcı için o yüksek faizden yararlanmakla o faiz düşüşünü önceden fiyatlamak arasında nasıl bir portföy stratejisi kurulmalı dersiniz?
1: O yatırımcının sizin de az önce belirttiğiniz gibi risk iştahına bağlı. Yani şu anda zaten halihazırda kısa vadeli getiriler yüksek seyretmeye devam ediyor. O açıdan temkinli olan yatırımcılar, risk iştahı düşük olan yatırımcılar açısından kısa vadeli likit fonlara odaklanmak bir kayıp olarak nitelendirilmemeli bence. Ancak diğer tarafta yani risk iştahı biraz daha yüksek. Çünkü sene başından beri biz aslında bir dezenflasyon ve arkasından işte faiz indirimleri ve tahvil tarafında buna eşlik edecek sermaye kazançları beklentisiyle başlamıştık. Tabii yaşanan petrol arz fiyat şoku orada bu beklentilerin ötelenmesine neden oldu. O açıdan artık biraz daha o döneme gireceğimizi umuyoruz. Bu kapsamda da yatırımcının risk iştahı buna el veriyorsa sınırlı olarak portföylere koyabilir bizce.
0: Peki yatırımcı son 3 aylık getirisine bakarak fon seçerse eğer nerede hata yapar sizce? O hangi metrikleri aslında değerlendirmeli fon seçerken?
1: Tabii. Yani yatırımcılar aslında kendi risk iştahlarına göre bir kere ona mutlaka bakmaları lazım. İkincisi fonların içinde ne var? Yani sadece adına ve getirisine bakarak değil, bunun risk seviyesine, bunun içinde hangi enstrümanlar var, kapta bunlar gecikmeli de olsa detaylı şekilde yayınlanıyor. Dolayısıyla ne aldığını biliyor olması bence yatırımcının önemli. Sadece getirilere değil, buradaki oynaklık olasılığı nedir? Hani aşağı ya da yukarı yönlü nasıl bir riske maruz kalıyor mu değerlendirmesi lazım yatırımcıların da.
0: Altın tabii bu seviyedeyken altın ons, altın fonlarını da konuşmak istiyorum. Yatırımcının eğilimi ne yönde? Aslında altın fonu yatırımcısı hangi riski satın alıyor İrem Hanım?
1: Altın fonu yatırımcısı tabii ki yüksek bir oynaklık riskini satın alıyor. Yani burada kur artı uluslararası altın fiyat riski diyebiliriz. Ama döviz kuru tarafına baktığımızda özellikle dolar TL tarafında biraz daha öngörülebilir bir seyir var. Ve biz bunun yıl sonuna kadar da devam edeceğini düşünüyoruz. O açıdan şu anda uluslararası fiyat riskine biraz daha maruzlar. Orada altının uluslararası fiyatını belirleyen koşullarda tabii ki ABD tarafı biraz daha baskın oluyor. Jeopolitik risklerin biraz daha ikinci tarafta kaldığını fiyatlamalarda gördük. Özellikle 2026'da faiz indirimleri beklerken Fed'den başka bir konjonktürle karşılaşmamız ve faiz artırım riskiyle karşılaşıyor olmamız altın üzerinde ciddi baskı yaratmıştı ve bu kurumsal yatırımcı ETF'lerden gelen momentuma oldukça zarar vermişti. Orada 5400'lerden geri 4000'in altına kadar test eden bir altın fiyatıyla karşılaşmıştık. Şu anda biz Fed faiz arttırım beklentilerinin ötelenmesiyle birlikte bu baskının biraz hafiflediğini düşünüyoruz. Bir de işte tekrar konuşmaya başladığımız konular ABD kamu valiyesindeki zayıflık ki diğer gelişmiş ülkeler açısından da böyle. Ve tabii ki enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiği bir konjonktür petrol fiyatlarının bu seyrinde. O açıdan yatırımcı bu risklere maruz diyebiliriz. Yani bu anlatılardaki değişikliklerin riskine maruz.
0: 6-12 ay için düşünürseniz fon piyasasında en güçlü gördüğünüz 3 tema hangisi?
1: Tabii 6-12 ay mevcut belirsizlik ortamında oldukça bir süre ama ben yine de özellikle bu yapay zeka, yenilenebilir enerji teknolojileri ve TL tarafa baktığımda da kısa vadeli para piyasası ve bir miktarda tahvil olarak düşünürdüm açıkçası. Onun dışında tabii ki biz portföylerde genel olarak altının da taşınmasını risk yönetimi açısından öneriyoruz.
0: Yayına katkılarınız, analizleriniz çok kıymetli. Teşekkür ederim. Kolaylıklar, keyifli, kazançlı bir gün olsun. İyi hafta sonları İrem Hanım.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Paranın rotası devam ediyor. Kıymetli bir konuğum var. Tera Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cem Kaya bizimle birlikte. Şimdi Borsa İstanbul'un hem dünkü durumuna hem de bugünkü beklentilere bakacağız. Günaydın, yayına hoş geldiniz Cem Bey.
2: Günaydın Samim Hanım, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Dünkü kapanış bize ne anlattı? Yatay negatif kapandı ama aslında bankacılık tarafındaki o 1.70'lik geri çekilmeyi mi önce konuşmamız gerekiyor?
2: Evet, aslında şöyle büyük resme baktığımızda sizinle dünkü yayınımızda da kritik direnç seviyelerindeyiz. Bu seviyelerden bir miktar geri çekilebiliriz, bir dinlenme olabilir demiştik. Bu da gerçekleşti. Tabii şu anda piyasalarda çok ciddi büyük resimde bir belirsizlik var ama buna bir de bir şey daha eklendi, tutarsızlık. Çünkü şu anda petrol fiyatları 93,5 doların üzerinde, bu ciddi anlamda bizi rahatsız ederken belirsizliği önümüzdeki kış dönemine arttırıyor. Rezervlerin, petrol rezervlerinin, doğal gaz rezervlerinin dünyada bu kadar dip seviyelerde olması ortamında. Fakat bir de tabii ki bu ABD tahvilleri şu anda gündemin üst sırasına çıkmış durumda. Baktığımızda Kevin Warsh'un son yapmış olduğu açıklamada piyasalar bundan çok memnun kalmamıştı. Faiz arttırmaya gerek yok. Zaten tahvil faizleri yüksek seyrediyor. Bu da piyasayı sıkı tutuyor demişti. Fakat ABD kamu borcunun 40 trilyon dolara ulaşmasından sonra bu ve yüksek faizin devam etmesi tahvillerde hazinenin müdahale etmesine oldu. Besant burada hazinenin tahvil alacağını ve bu tahvil faizlerin geri geleceğini söyledi. Şimdi tabii bu tutarsızlık piyasada bir miktar daha kafaları karıştırdı. Ne oldu? Buna bağlı olarak dolardan bir kaçış oldu. Tahvil faizlerine satışların devam ettiğini gördük ki şu anda hala devam ediyor. ABD'de 30 yıllıklar ve 10 yıllıklar kritik 5.17 ve 4.61'in üzerinde. Yani 30 yıllıklar 5.17'nin altına gelmediği sürece teknik bir rahatlama göremeyeceğiz. ABD'de 10 yıllıklar tahvillerde de 4.61'in altına gelmediğimiz sürece bir rahatlama göremeyeceğiz. Tabii buna bağlı olarak ne oldu? Normal şartlarda baktığımızda tahvil faizlerinin yüksek olduğu ortamda altın fiyatlarının düşük olması gerekiyor. Ama dikkat ederseniz hem tahvil faizleri yükseliyor hem altın fiyatları yükseliyor. Bu da bu tutarsızlığın belirsizlikle beraber katmerlendiğini gösteriyor çok net bir şekilde. Bunun da karşılığında dolar endeksi sizinle de birlikte takip ettiğimiz 9.40 seviyesinin altına geldi. Ve doların zayıflamasına bağlı olarak euro dolar paritesi de 1.16'nın üzerine çıktı ve kripto varlıklar, diğer taraftan altın, güvenli liman diye bir şekilde talep görmeye başladı. Bu çok önemli. Tabii önümüzdeki günlerde hazine tarafından ve FED tarafından yapılacak olan açıklamaları takip edeceğiz ama burada şunun altını çizmek istiyorum. ABD 10 yıllıkları benim bu ciddi bir gösterge. Burada 4.75 seviyesi oldukça önemli ki şu anda baktığımda 4.71 seviyesinde olduğunu görüyorum. Eğer 4.75'in üzerine çıkarsa bu köprünün altından daha çok sular akar diyebilirim. O zaman bakalım ne gibi açıklamalar gelecek. Tabii petrol fiyatları da yukarıda ve savaş biraz masada, ekonomi üzerine dönmeye başladı. ABD tarafı yaptırımları çok sert olarak arttıracağını söyleyince İran tarafından da açıklamalar geliyor. Fakat bir yandan kış geliyor, bir yandan Kasım seçimleri geliyor. Bunların hepsini üst üste koyduğumuz zaman Trump'ın da eli zayıflamaya, kamuoyunda zayıf kalmaya devam ediyor desteği. Böyle bir durumda biz de direnç seviyelerimizden geri çekildik. Ancak baktığımızda çok net bir şekilde şu anda 14.300'ün üzerindeyiz. Ben bugün yine 14.300'ün üzerinde tutulmaya çalışacağımızı düşünüyorum. 14.300 ile 14.650 arasında dalgalanabiliriz. Ama eğer 14.300'ün altına gelirse aşağıda kritik büyük desteğimiz 14.000. 14.000'e kadar olan geri çekilmeler normal karşılanacak. Bankacılık endeksi tabii önemli. O da biliyorsunuz 16.500-16.600 seviyesine doğru hareketini sürdürürken oradan da bir dün bir miktar satış baskısı geldi. Neden? Çünkü bankacılık endeksi yukarı yönlü hareketini biraz da Sayın Karahan'ın önümüzdeki döneme ait ufak güvercin açıklamalarına bağlı 40 faizin yani 40 üst bandın 37'ye normalleşme ihtimalini satın almaya başlamıştı. Fakat şu anda ortalık biraz daha karışmış ve petrol fiyatları da yükselmeye devam edince bu beklenti bir miktar törpülendi ve bankalar tarafına da satış geldi. Bankacılık tarafında da 15.450 seviyesi bizim için önemli. Orada da 15.679 kapamıştık. 15.450'nin üzerinde kaldığımız sürece geri çekilmeler bankalar tarafında da normal karşılanacak. Bugün önemli bir gün olacak bankalar için. Bakalım nasıl bir hareket olacak ama sanayi endeksinde de 20.000 seviyesi regresyon üst bant olarak çalıştı direnç. Orada da bir geri çekilme oldu. Orada da 19.800 seviyesini bugün destek olarak takip edeceğiz. Aşağıda 19.500'ün üzerinde kaldığımız sürece buradaki geri çekilmeler de normal karşılanacak. Tabii altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Bu oldukça önemli. Şu anda da 4.566 dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Aslında baktığımızda çok net bir şekilde 4.450 doların üzerinde kaldığımız sürece altın portföylerde tutulmaya devam edilmeli. Aynı zamanda gram altında da

0: 1850 TL'nin üzerinde kaldığımız sürece pozisyonlar taşınacak yukarı yönlü. Şu anda 7056 TL seviyesinde altın gramın da fiyatı. Şu anda orada da dikkat ederseniz hem tahvil faizleri yüksek ama bir güvenli liman arayışı var. Bu güvenli liman arayışında da şu anda en başta tabii ki altın geliyor. Daha sonra da şu anda Bitcoin'de de dün çok sert bir hareket olmuştu yukarı yönlü. Kısaca önümüzdeki günlerde belirsizliğin devam etmesine bağlı bu taraflarda hareketi yukarı yönlü takip edebiliriz. Vadeli tarafta dengeli bir açılış var. 14 puanlık bir artı başladık. Artık yavaş yavaş vade sonuna da yaklaşıyoruz. Orada da şu anda bugün yatay dengeli bir hareketin olacağı yönünde bir sinyal var. Çok net bunu söyleyebiliriz. Bilançolar bitti. Bilanço beklentileri artık 3. çeyrek için yavaş yavaş satın alınmaya başlanacak. Ama baktığımızda hala petrol fiyatları ciddi anlamda bizi ve dünyayı rahatsız etmeye devam ediyor.
1: Peki holding tarafının yarım puanın üzerinde yükselmesi de aslında dünün en önemli ayrıntılarından biri. Çünkü yatırımcıya sektörel çeşitlilik sağlaması açısından önemli, yatırımcının tercih ettiği alan oldu. Nasıl yorumladınız?
0: Evet, şimdi aslında baktığımızda yabancı yatırımcının önümüzdeki günlerde biz dezenflasyon sürecinin devamına bağlı yavaş yavaş bize tahvil tarafında, daha sonraki carry trade'lerde bunu görüyoruz çok net. Orada bir artma var. Daha sonra bankalar ve holdinglerde piyasaya girmesini bekliyorduk. Şimdi bankalar biraz zayıf kalınca yön hafiften holdinglere döndü. Holdingler gerçekten çok ucuz kaldı son dönemde. Oraya bir miktar talep var. Dün gelen tabii döviz rezervleri rakamları da yaklaşık 4,5 milyar dolarlık bir artışa neden olduğunu gösterdi. Swap hariç net rezervlerimiz de aynı şekilde 4,5 milyar dolar bir artış göstermiş. Bunların da tabii pozitif etkisi var. Ama şu anda piyasada yükselen trend devam ettiği sürece holding yine ön planda olabileceğini düşünüyorum. Bankalar bir miktar yine zayıf kalabilir. Çünkü bankaların tekrar hareketini yukarı yönlü devam ettirebilmesi için 16.600 bu seviyenin geçilmesi gerekiyor. Ben artık yavaş yavaş perakende tarafının da güçlendiğini görüyorum. Bu tarafta yine hareketli olacak ama holdingler dediğiniz gibi şu anda çok ucuz ve iskontolu kaldıkları için son gelen bilançolarda da bir negatif olmayınca o taraf canlı duruyor.
1: Bilişim endeksi de günün en çok kaybettireni oldu Cem Bey dün. Sektör bazlı bir düzeltme mi bu sizce, yoksa küresel teknoloji satışının bir yansıması mı?
0: Kesinlikle yansıması. Aslında bilişim tarafında da fiyatlar çok uygun. Ancak orada da dediğim gibi bazı fonlarda, bazı portföylerde pozisyon değişimleri oluyor. Bilişim tarafında da satış baskısını ben ona bağlıyorum. Aslında orada da hala ciddi iskontolar var şu anda gördüğüm kadarıyla.
1: Spor endeksindeki de 4.70'lik yükseliş. Yatırımcı ne kadar temkinli olmalı bu sert yükselişlerde, sert düşüşlerde? Nasıl bir davranış sergilemeli?
0: Şimdi şöyle baktığımda açılışı isterseniz açılışı da verelim sizinle beraber.
1: Evet, o zaman ilk fiyatlamayı almak üzere bekliyoruz. Şimdi ilk fiyatlamalar gelecek. Haftanın son işlem günü hem petrol tarafında, altın tarafında, Amerikan tahvillerinde, küresel risk iştahında da durum böyleyken, tablo böyleyken bugünkü açılış önemli. Beklentinizi alayım hemen altını da çizmek için.
0: Evet, şimdi şöyle, ben 14.300'ün üzerinde kalacağımızı düşünüyorum bugün. 14.300 ile 14.650 arasında dalgalı bir seyir olmasını bekliyorum. Çok fazla bir hacmin olmasını beklemiyorum hafta sonu riskini almamak için. O nedenle şu anda da çok dünkü kapanıştan açıldığını görebiliyoruz. Bankalar 15.750 açıldı, çok hafif artı. Sanayi endeksi de 0.39 artı, 20.000'in üzerinde. Bu önemli, sanayinin 20.000'in üzerinde kalması bence artı bir katalizör yaratabilir bizim piyasamız için. Şu anda biz hala yükselen trend içindeki hareketimizi biraz daha yumuşatarak sürdürüyoruz görünüyor.
1: 14.500 üzerinde yukarı yönlü trendin devam etmesi için nasıl bir katalizöre ihtiyacımız var bizim Cem Bey?
0: Yani aslında baktığımızda burada bankaların bence işin içine tekrar devreye girmesi lazım. Bu da tekrar enflasyonun düşeceği beklentisi ve faiz indirim beklentisiyle olacak. Çünkü
1: bir virgül koyalım. Bir virgül koyalım. Şimdi gidelim, ilk fiyatlamaları ekrana getirelim.

0: 七八九
1: Evet buyurun, söz tekrar sizde. Bugün İstanbul, Borsa İstanbul'un haftanın son işlem gününe başlangıcı ile ilgili yorumunuz ne?
2: Evet, 14.396 ile açıldı. Dünkü kapanıştan açıldık. Bugün de dediğim gibi 14.300-14.650 arasında piyasa dalgalanabilir. Bu seviyenin, yani 650 seviyesinin sizin sorunuza bağlı geçilmesi için bankaların yine lokomotif etki yapması gerekiyor. Çünkü sanayi zaten yeterince destek verdi ve şu anda hala 20.000 seviyelerinde regresyonun üst bantta, üst bandı zorluyor. Ancak bankalar eğer 16.500-16.600 aralığını yukarı yönlü kırarsa ki şu anda baktığımızda aşağıdayız, 15.450'nin üzerindeyiz. Ancak o zaman piyasanın tekrar yukarı yönlü hareketini yeni rekorlara doğru sürdürdüğünü göreceğiz. Bankalarda şu anda çok güçlü değil. Dediğim gibi bilhassa petrol fiyatlarının yüksek kalmasına bağlı enflasyonist baskının devam edeceği yönünde piyasa yorumluyor. Tabii sadece bizde değil, tüm dünyada ABD tarafında da faiz artışları gündeme gelebilir ki Avrupa tarafında tekrar bir faiz artışı gündeme gelebilir. Bunların etkisinde bankalardaki zayıf görüntü, beklenti daha doğrusu devam ediyor. Aslında gelen bilançolara baktığımızda bankalar çok kötü bilançolar getirmedi. Beklenti dahilinde geldi ama yeni bir katalizör için bankaların artık önümüzdeki 3. çeyrek, 4. çeyrekte bilanço beklentilerine bağlı yukarı yönlü talep görmesi gerekiyor.
1: Bugün risk almak isteyen yatırımcı için hangi 3 sektörü işaret edersiniz?
2: Hangi 3 sektör? Evet. Tabii ben yine petrol fiyatları bu kadar yukarıdayken petrol ve petrokimya ürünlerini söylemek istiyorum. Diğer tarafta da ikinci sektörüm perakende sektörü olacak. Perakende sektöründe de perakende gıda, o tarafta da bilançolar sonrası beklentiler bitti. Olumlu olumsuz beklentiler alındı ve satıldı. Orada da enflasyonun global anlamda yüksek kalacağı bir ortamda yukarı yönlü hareketin başlayabileceğini düşünüyorum. Şu anda iki sektörü takip ediyorum. Birincisi petrol, petrokimya, diğeri de perakende gıda sektörü olacak.
1: Altını da aslında nasıl değerlendirdiğinizi merak ediyorum Cem Bey. Altının bu fiyatlamasında yatırımcı doğru stratejiyi nerede kurmalı?
2: Şimdi altında bir kere altını para kazanmak için trade etmek için değerlendiremeyiz. Altın o şekilde değil. Yani normalde baktığınızda altın aldığınızda bir faiz almıyorsunuz. Ama altın sizi belirsizliklere karşı koruyor. Ve şu anda dolar endeksinin 99.40'ın altına gelmesine bağlı olarak dünyada da faizler bu kadar yüksekken altına olan talep devam ediyor. Merkez bankalarının da zaten altın almasının en büyük nedeni bu. Biz portföylerimizi yumuşatmak için belirli bir disipline bağlı. Yani altında, ons altında 4.450 doların üzerinde kaldığımız sürece, gram altında da 6.850 TL'nin üzerinde kaldığımız sürece burada portföyleri yumuşatmak, herhangi bir kırılganlığa karşı zarar görmemek için taşınabilir. Ama trade etmek için eski dalga boylarının olmasını beklemiyorum. Ama o tahvil faizleri Sema Hanım önümüzdeki günlerde çok daha fazla konuşulacak. Bilhassa ABD tarafında hem FED tarafından hem hazine tarafından ki Trump faizleri indirin talimatı vermişken hazinenin bu şekilde bir hamle yapmasına piyasalar cevap verdi. Şu anda tahvil faizleri hala düşmüyor. Bence bu oldukça önemli.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Çok teşekkürler. Keyifli, kazançlı bir gün olsun. Ayrıca
2: ben teşekkür ederim.
1: İyi hafta sonları Cem Bey.
2: Size de Sema Hanım çok
1: teşekkürler. Merkez Bankası kapasite kullanım oranı Ağustos verisi geldi. Ona da bakalım hızlıca detaylarına yönetmenim ekrana verdi. Şu anda kapasite kullanımı Ağustos'ta %73,5 oldu. 2026 yılı Ağustos ayında iktisadi yönelim anketi sonuçları imalat sanayinde faaliyet gösteren 2012 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilmiştir. 2026 yılı Ağustos ayında mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 1,2 puan artarak 102,4 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma indeksleri incelendiğinde gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek 3 aydaki üretim hacmi, son 3 aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoğu sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut toplam sipariş miktarı ve gelecek 3 aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilemiştir. Mevsimsellikten arındırılmamış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 0,6 puan artarak 102,8 seviyesinde gerçekleşti. TÜİK'ten de tüketici güven endeksi geldi. 90,8 oldu. Onun da detaylarına bakalım. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarında hesaplanan tüketici güven endeksi Temmuz ayında 89,8 iken Ağustos ayında %1 oranında artarak 90,8 oldu.

paranın rotasını bitirelim. Birazdan ekonomi notlarıyla karşınızda olacağım. Stüdyomda da çok kıymetli bir konuğum olacak borsada. Bugün günün ilk 11'ini sahaya süreceğiz. Tabii ki bugünkü açılışı da küresel piyasaları da hepsini bütün fiyatlamaları konuşacağız. Çok kısa bir ara, birazdan karşınızda.

0: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sundu.
1: Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para.
2: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm giyim alışverişleri.

0: Ben isteyerek bir şey yapmadım. Kadın önce cinayetten dolayı da kaçtım yani.
1: Geçimini kuryelik yaparak sağlayan Gürbüz bir gün hiç beklemediği bir olaya tanık olur.
2: Değeri 20 bin dolar.
3: Ulan nerede benim torunumun telefonu?
1: Başına büyük bir bela aldığını anlayan Gürbüz, peşindekilerden kurtulmak için birbirinden komik maceraların içine sürüklenecektir.
2: Adam biraz sert ve sinirli.
3: Niye anlamıyorsunuz oğlum beni?
4: Cinayet videosu.
1: Ailece izlenecek bir komedi.
2: Kimsin oğlum senin?
0: Roket dizisi Gürbüz.
1: Gürbüz, hadi Allah'a emanet, pazar 20'de A-Para'da. Alışılmadık alışverişin adresi İdefik sunar. İdefik.

0: kıymetli bir konuğum var. Borsa İstanbul'u, küresel piyasaları, fiyatlamaları, risk iştahını hepsini konuşacağız. Nerede fırsat var, para nereye gidiyor, nereden çıkıyor hepsine bakacağız. Tabii ki bugün günün ilk 11'ini de sahaya süreceğiz. Teknik direktör koltuğunda da Barışcan Yücel olacak. Vişne Akademi Finansal Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhaba. Öncelikle küresel piyasalara bir bakalım, fiyatlamalara bir bakalım. 94 dolara yaklaşmış bir Brent petrol takip ediyoruz. Aynı zamanda tabii Trump'ın yeni açıklaması da var. Ekonomik baskıyı da devam ettireceğim. Daha da sert, hem Hazine Bakanı da aynı şeyi söyledi. Açıklamalar var. Ons altının 4500 doların üzerinde seyrini izliyoruz. Risk iştahı ne durumda? Yatırımcı şimdi nasıl pozisyonlansın da fırsatı yakalasın?
1: Ya baktığımız zaman risk iştahında değişkenlikler görüyoruz biz hafta hafta ya da haber akışlarına göre. Özellikle altındaki son yükseliş, işte Fed'in, yani Bassett'in, Hazine Maliye'nin Amerika'da açıkladığı tahvil alım programı. Ama bunu işte baktığımız zaman tahvil alım programı ya da varlık alım programı gibi düşünmemek lazım. Çünkü doğrudan likide vermiyor piyasaya. Evet. Daha eski düşük faizli uzun vadeli senetleri alıp yerine daha kısa vadeli senetlerle piyasada aslında bir bypass işlemi yapmaya çalışıyor. Çünkü eski düşük faizde kalan tahvillere ciddi anlamda bir talep yok. Onlara talep olmadıkça faizler bu sefer yükseliyor. Yükseldikçe ekonomide bir baskı oluşuyor. Tabii doğrudan bir likidasyon verilmeyecek. Likite verilmeyecek piyasaya, ama dolaylı yönden gene piyasaya bir para arzında ilerleyen zamanlarda direkt birebir doğrudan gevşeme değil, ama bunun sinyali var. Bu da altın tarafında yükselişlerin yaşanmasına neden oldu. Altında zaten 4000'lerin altına sarktıkça psikolojik olarak tepki alımları geliyordu. Bu tarzdaki bir haber akışından sonra da yukarı yönlü biz momentumun arttığını gördük. 4350 önemli bir pivot destek oluşmaya başladı. Bu seviyenin üstündeki kalıcı da biz 4700'lere doğru, ki orası Gunn-Fass teoreminin güzel kanallarının geçtiği alanlara denk geliyor. Daha önceden regresyon kanallarına çalışmış alanlara denk geliyor. O yüzden 4700'lere doğru bir yükselişin yaşanma ihtimali altın onsta kuvvetli. Bu da gram altın 7200 TL'lere doğru ve üstüne bir deneme yaşatabilir. Ama altın onsta biz yükselişin kalıcılığını konuşmamız için işte 4700 üzerinde haftalık kapanış yaşanması gerekiyor. Bunun içinde petrol fiyatlarının 100 doların altında bir miktar sakinleşmeye başlamış olması da altın fiyatlarındaki o gün içi oynaklığı, range'i biraz daha arttırıyor diyebilirim. O yüzden küresel piyasalarda dolardan kaçma, doların değer kaybı yaşaması var. 1.17'lere doğru giden, evet, bir euro dolar var ki 1.21 seviyeleri hedefimiz dahilinde gidebilir. 1.45'lere doğru sterlin dolarda yükselişler görebiliriz. Doların küresel piyasalarda bir miktar değer kaybı yaşamasıyla birlikte ABD vadelilerinde biz bir miktar toparlama görüyoruz. Gelişmekte olan ülke borsalarının, ki göz bebeği Borsa İstanbul'da, biz yukarı yönlü bir toparlanma hareketi görüyoruz. Altın ons da gene yukarı yönlü bir toparlanma. O yüzden böyle VIX korku endeksinde ciddi bir hareketlilik yok. Riskten kaçınılacak bir durum yok. Ama gözü kapalı da risk iştahı arttı demek bir miktar tehlikeli olabilir. Çünkü Trump'ın değişken açıklamaları, küresel piyasalardaki volatil hareketler, en ufak bir haber akışına göre pozisyonların tekrardan güncellenmesi gerektiği anlamına gelen bir süreçteyiz açıkçası.
0: Şimdi Amerikan tahvilleri meselesine de dönersek, bir tarafta da borçlanma meselesi var Amerika'nın, öyle değil mi? Hazine Temmuz-Eylül 2026 döneminde özel yatırımcılardan 739 milyar dolar net borçlanma bekliyor. Böyle de bir tahmin var. Dolayısıyla da geri alım programının büyütülmesi, piyasaya da uzun vadeli tahvil getirilerindeki o sert yükseliş artık Washington tarafından da yakından izleniyor diyor. Ama seviyeye baktığımızda şu an bu müdahale işe yaramış gibi görünüyor mu Barış Bey?
1: Bir miktar kısa vadede faizlerin düşmesinden dolayı evet, ama 38-39 trilyon dolar borcu öyle kolay kolay zaten ödeyemezler. Trump da işte onu yol etti kendine, trade ederek hazinesini yönetiyor yani. Bir açıklama yapıyor, petrol fiyatları yükselmeden önce pozisyon alınıyor vesaire. O yüzden ben ABD'nin ekonomisinin ilerleyen zaman diliminde, kısa vadede değil ama önümüzdeki yani 2027-2032 yılları arasında, önümüzdeki 5 senelik süreç içinde çok da iyiye gitmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü ödenebilecek borç çok zor, ödemek için imkan çok kısıtlı. Ya altın gibi rezervlerini daha fazla arttırarak, altın fiyatlarındaki hareketten yararlanılarak bu yapılabilir, ya da BTC'de bir manipülasyon tekrardan yapılabilir. Çünkü 72-73 binlere geldi. Onun da tekrardan 60 binlerin altına, 51 binlere sarkma durumu var. Yani 20-25 bin dolar daha düşebilir. İşte bu tarzdaki sert hareketlerle küçük ve orta ölçekli yatırımcının aslında kafası bulanırken bir miktar daha ABD borçlarını ödemeye çalışıyor diyebilirim. Ki özellikle faiz artışının beklendiği 1-2 aylık bir süreç vardı. Biz en başından beri faiz artışı beklemiyorduk. Şimdi de piyasa yavaş yavaş dengelendi. Faiz arttırmayabilir, FED demeye başladı.
0: %36 ile fiyatlanıyor şu anda.
1: Zaten yani yeni başkan, şimdi Powell'la Trump'ın arası kötüydü, anlaşamıyordu bu konudan dolayı. Ki Powell bile en sert, net ve dik duran bir Fed başkanıydı. Modern merkez bankacılığına göre enflasyonla mücadelesini çok iyi yaptı. Ama Trump'ın uyguladığı politikalar, işte iç talebi iç arzla karşılamak, işte ithal çok az etmek vesaire gibi durumlardan dolayı baktığımız zaman ben hani orada biraz daha şey diyebilirim. Trump'ın istemeyeceği bir karar vermeyecektir Fed. Bu yüzden de Fed'in ben ilerleyen zaman diliminde ilk indirme ihtimalini daha kuvvetli görüyorum. Yani bekle gör politikasını yapıp şartlar en uygun olduğu anda 2026 yılında ben bir faiz indirim bekliyorum Fed'den. O yüzden de dolar tarafında da gevşemenin bir miktar daha devam etme ihtimali kuvvetli. Siyasi politik baskı Fed'in üstünde her zaman olacaktır. Hazine maliyenin üstünde her zaman olacaktır. Ama bu süreçte ben ABD her ne kadar kısa vadeli bazı virajları almaya çalışıyor gibi olsa da orta ve uzun vadede ekonomisi çok parlak gözükmüyor.
0: Peki Bank of America'nın da euro dolar paritesiyle ilgili bir öngörüsü var. Euro çok patlayacak demiyor ama yapısal açıdan da dolar endeksi, dolar güç kaybedecek görünümde diyor. Nasıl değerlendirdiniz?
1: Ya benzer görüşlerimiz var. Çünkü euronun değer kazanmasından dolayı euro dolar değer kazanmayacak. Ya da Avrupa Birliği'nin zaten çok ciddi bir faiz indirim sürecine girdi, pas geçti vesaire. Bütün cephanesini de harcadı. Avrupa Birliği'nde de zaten siyasi politik belirsizlik var. Jeopolitik risk tansiyonunu taşıyor. Enerjide dışa bağımlılar ciddi anlamda sıcaklarla da boğuşurken mevsim normallerinin üstünde tarım ürünlerini de etkiliyor. Daha raf fiyatlarını etkiliyor ve enflasyon orada da tekrardan tetiklenme durumunda. O yüzden Avrupa Birliği'nde işler iyi gittiği için euronun dolar karşısında bir zaferi değil de doların kademe kademe değer kaybetmesinden kaynaklı biz diğer majör para birimlerini doların daha üzerinde görebiliriz.
0: Peki tahvillerin son fiyatlaması, diğer tarafta dolar endeksinin söylediğiniz gibi aşağı yönlü hareketi, altın onsun yukarı doğru hareket etmesi, petrolün de 94 doların hemen sınırında olması, yatırımcı şu anda ne yapacak? Stratejisi ne olmalı bu fiyatlamalarda?
1: Yani yatırımcı şu anda daha önceden altın pozisyonları varsa tutabilirler. Yeni altın pozisyonuna girmek için belki yani çok ince ayar yapıyorlarsa ons altında bir 100-150 dolarlık düşüş daha beklenebilir. Yani 4300'lerden tekrardan bir tepki.

0: tepki alıp orada desteği oluşturursa altın tarafına geçilebilir. Endüstriyel tarafta ve alternatif enerji alanlarında, güneş enerji panellerinde vesaire gümüşün daha fazla kullanım alanı var. O yüzden gümüş onsun özellikle 54 dolar üzerindeki kalıcılığı, 66 dolar bandının üzerindeki haftalık kapanışları bizi tekrardan yukarı yönlü ivmeyi yakalattırabilir ki altına nazaran daha çok getiri sağlama ihtimali var. Ama işte gümüştür, altındır, fiziki olarak değil ya da dijital bankacılıktan değil, zaten kaldıraçlı işlemleri zor yaparlar ama bakırı da içine koymak istiyorlarsa, nikeli de kalayı da içine koymak istiyorlarsa çok güzel emtia fonları var. İşte yatırım bankacılıklarının ya da aracı kurumlarının, oraya yönelebilirler. Borsa İstanbul'da çok güzel fırsatlar var ki dolar bu denli düşerken Borsa İstanbul artık 25 senelik düşüş regresyon kanalının üst bandını kırıp bence 500 dolarlara, 530 dolarlara gitme ihtimali kuvvetli. Bu da 15.350'ler, 16.250'ler, sonrasında da 17.000'lere doğru mega ralliler yaşanabilir ki bunu geçen sene yaşamamız lazımdı. İşte İsrail-İran savaşı, evet. ABD vesaire çok fazla süspanse edildi. O yüzden Borsa İstanbul'da güzel şirketlerde, güzel sektörlerde güzel şirketler var. Emtia tarafı canlanıyor. Tarım emtialarını özellikle buğday ve mısır başta olmak üzere düşünebilirler. Yani kripto tarafında Bitcoin belki %5, %10 yükseldi ama işte 72-73 binlerde likidasyon map'e baktığımız zaman kaldıraçlı işlemlerin, özellikle short işlemlerin orada likitte olma durumları vardı. İşte o ısı haritası şu anda sıfırlandı. Bu seviyelerden tekrardan düşme ihtimali var. 60 binler tekrardan görülürse portföyün %5'i %10'u belki değerlendirilebilir kripto parada. Ama ben Borsa İstanbul ve tarım emtiaları başta olmak üzere değerli metallerin de güzel bir portföyle, özellikle bunları fonlarla değerlendirebilirler yatırımcılar. 2026 bitmeden önce enflasyon mevduat faizi getirisinin üstünde bir getiri sağlama ihtimalleri kuvvetli.
1: Peki Borsa İstanbul'a dönelim. Dün geri çekilerek kapanmıştı ama orada bankacılığın 1.70'lik geri çekilmesi de çok önemliydi. Şu anda 0.29 yukarıda, 14.438 puanda Borsa İstanbul. Beklentiniz ne yönde? Haftanın son işlem günü bankacılık atak yapar mı? Bugünü nasıl bitirir?
0: Yani bankacılık tarafında ben yavaş yavaş atakların başlayacağını düşünüyorum. Bunu
1: neden?
0: Çünkü yani bir defa Merkez Bankası ortodoks para politikasını rasyonel zeminde çok güzel bir şekilde işledi. Uzun süredir faizlerde bir değişiklik yapmıyor ama zorunlu karşılık oranları ya da işte kredi sıkılaştırmaları, borçlanma maliyetlerini arttırma gibi alanlarla enflasyonla mücadele ediyor. Biz de enerjide dışa bağımlıyız ama biz 5-6 senedir yaptığımız ticari anlaşmalarla 4-5 ayrı kanaldan petrol almaya devam ediyoruz. Yani Hürmüz Boğazı'na bağımlı değiliz. Ayrıca Tüpraş Sokar gibi jet yakıtları üretip herhangi bir lojistiği, tedarik zincirini veya da havacılık sisteminde sıkıntı yaşamıyoruz. Dış siyasette son 5 senedir çok ciddi anlamda uzlaşmacı söylem, barışçıl söylem, işte diplomatik masada çözülmesini isteyen işlerin bir Türkiye var. Coğrafya gereği de her masada karar kılıcı hale geldik. Şimdi böyle bir durumda yeni pazarlar açıyor. Yani baktığımız zaman CDS'ler 2018 yılının öncesine düşmüş. Ciddi anlamda risk primimiz azalıyor. Bu sene hadi biraz daha pas geçiyorlar ama geçtiğimiz sene kredi derecelendirme kuruluşlarından notlarda ve görünümlerde yavaş yavaş yukarı yönlü revizeler geldi. 1,5-2 senedir gri listede artık yokuz. NATO'daki askeri gücümüz ve duruşumuz, Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimiz vesaire, birçok konu Türkiye TL cinsi varlıkları destekliyor aslında. O yüzden ben Borsa İstanbul'da hem iç piyasa dinamikleriyle bir miktar hem de dış piyasa dinamikleriyle bir miktar baskılandığını görebiliyoruz. Ama bunun sonunda ben sadece Fed'den değil, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan da bekle gör politikasının sonunda artık ilk yapacağı hamlenin en olur anda, konjonktür en el verdiği anda faiz indirimi olacağını düşünüyorum. Faiz indirimi, çünkü yani 2027-2028 seçime yaklaşıyoruz. Seçim ekonomisi diye bir gerçek vardır. Ki bundan 4-5 ay önce Sayın Mehmet Şimşek de iç borçlanma yapılacağını açıklamıştı. Bu piyasaya ciddi anlamda bir likidite sağlamak demektir. Bir de üstüne faiz indirimleri başlarsa otomotiv, gayrimenkul ve bankacılık sektörü ciddi anlamda rally yapabilir ve benim özel bankacılık sektörünü takip ettiğim Akbank

0: Mesela onun bazı fiyat seviyeleri vardı. İşte 60-65'lerden topladı 70'lere, 70'lerin altına sarktı. O da hem dijital bankacılıkta hem de yapay zekayı kullanmada vesaire özel bankacılıklarda da belli bir popülasyon yarattığından dolayı kendisi bir miktar benim için gösterge oluşturuyor. O yüzden bankacılıkta ben yavaş yavaş toparlama da bekliyorum. Özellikle enflasyon muhasebesinin geçtiğimiz sene kaldırılmasıyla birlikte ve gevşek para politikasına ilerleyen zamanlarda geçileceği düşüncesiyle bankacılıkta toparlama bekliyorum. Bu gayrimenkul ve otomotive de özellikle Borsa İstanbul'un da geneline yayılma ihtimali kuvvetli.
1: Peki o zaman hadi buyurun. Bugün sahada hangi hisseler var? Kim formda? Kimin teknik özellikleri güçlü? Kim maçın skorunu değiştirebilecek bir performansa sahip diyelim? Bir numarayla başlayalım. Kalede bugün kim var Barış Bey?
0: Aselsan var. Aselsan savunma kalede başlar. Evet. Şiarıyla ve hücum da kalede başlar. O yüzden hem savunma sanayinin göz bebeği hem de hücum anlamında da bir şirket ve hisse olarak düşünebiliriz. Yani Aselsan'ı uzun uzun burada anlatırız. Zaman geçer. Kısaca şöyle söyleyeyim.
1: Yatırımcı neden seçmeli Aselsan'ı? Oradan devam edelim.
0: Bir defa bizim öz değerimiz, bizim göz bebeğimiz. Savunma sanayinde çok çok iyiyiz. Daha da ileriye gidiyoruz. Hem kote olan hem olmayan borsaya. Aklınıza gelen Roketsanlar, Havelsanlar, Aselsanlar, Bayraktarlar hepsi çok iyi iş yapıyor. Zaten jeopolitik riskler kaynar kazan. NATO'nun durumu ortada. İşte Ortadoğu'nun durumu ortada. ABD ve İsrail savunma sistemlerinin körfez ülkelerini tam anlamıyla koruyamamış olmasından dolayı ben ilerleyen zaman diliminde Türkiye savunma sanayine ciddi talebin artacağını düşünüyorum. Bu sadece Aselsan'da da kalmayacak diye düşünüyorum. Hatta savunma sanayi ile aynı masada oturan, dirsek temasında olan birçok sektörün pozitif etkilenme ihtimali var. Aselsan gibi. O yüzden ben bu kadar savaş döneminde, yani şu anda evet Türkiye bir aktif savaşta değil ama aktif savaştayız aslında. Dünya aktif savaşta. Yani dini savaşlar var. İşte bilişsel hackerlık savaşları var, veri tabanı. İşte toprak savaşları, güç kaynağı savaşları vesaire, sadece kara harekatları sınırlı kalıyor. O yüzden bu denli bir kaotik ortamda savunma sanayinin ve Türkiye savunma sanayinin çok ön planda olacağını düşünüyorum. İhracatı çok yüksek, döviz geliri çok yüksek, çelik kubbenin inşasında çok ciddi görevler alıyor. O yüzden ben Aselsan'ın, yani çok büyük bir olay yaşanmadığı sürece ilk 11'deki en değişmeyecek isimlerden biri Aselsan diyebilirim.
1: Peki Aselsan için bir sonraki katalizör sizce karlılık mı yoksa yeni siparişler mi?
0: Bence yeni siparişler ve onların da işte order backlog, o siparişleri teslim etme sürecindeki yarış bence artık Aselsan'ı karar kılıcı olacak. Çünkü Aselsan karlılığına devam ederek yoluna devam ediyor. Aselsan'ın da bu süreçte karlılığının düşeceğini sanmıyorum. Çünkü siparişler gelmeye devam ediyor. O yüzden ben Aselsan'ın, yani her ne kadar 400'ün altına sarksa da, ara ara 385-390 bandından tepki alımı geliyor olsa da, benim Aselsan beklentim zaten 720'lere doğru daha ciddi sert yükselişler. Ama bu ay içinde de, bu sene içinde de Aselsan'da ben endeks ve sadece Aselsan bazlı endeks ve enflasyon üstü bir getiri bekliyorum.
1: Peki o güçlü büyüme hikayesinin tabii bugün hisse fiyatında ne kadarı satın alındı? Orada alan var demek istiyorsunuz daha yukarı doğru.
0: Çok var.
1: Peki 2 numarayla devam edelim. 2 numarada bugün hangi hisse bu formayı aldı ve neden aldı?
0: Ona da BİMAŞ, BİM diyelim. BİM ciddi anlamda şöyle güzel yanı var. Operasyonel giderlerini azaltabiliyor. Kendi ürününü satıyor, aracısı kendisi, kendi markaları var ve hard discount mantığıyla sattığından dolayı bunun globaldeki en büyük benzerliğini Aldi gösteriyor. Hard discount mantığıyla sattığından dolayı alım gücüne de uygun.
1: Evet.
0: File gibi bir miktar daha farklı alım gücündeki kitleye de hitap edebiliyor. Şimdi bir daha bankacılık kurma durumları var, izin aldılar. Ciddi anlamda finans sektörüne de giriyorlar. Bir de yani sadece gıda o bu değil. Bazen tek kişilik araba da satıyor. Bazen küçük tekne de satıyor.
1: Evet.
0: Yani yelpazesi de çok geniş. Ve ciddi anlamda ilçelere, köylere ulaşmaya başladı.
1: Mağazacılık, evet. Çok güçlü.
0: Bağı çok fazla, şubeleşmesi ve yurt dışından da gelirleri çok.

0: Şubeleşmeyi çok hızlı yapıyor olması, ürün çeşitliliği çok olması, Migros biraz daha alım gücü kesimini daraltıyor. BİM biraz daha
1: Açık.
0: geniş hitap ediyor ve satış sayısı daha fazla baktığımız zaman. O yüzden ben BİM'i bir adım daha ön planda düşünüyorum.
1: Bu da anlatımınızla portföyün olmazsa olmaz
0: Larımdan
1: hisselerinden
0: biri.
1: birine.
0: Evet.
1: Peki 3 numarayla devam edelim. 3 numaralı hisse bugün hangisi olacak merak ediyorum.
0: 3 numarada Tüpraş diyelim.
1: Neden
0: Onu
1: Tüpraş?
0: bir ara çıkartmıştık biz portföyümüzden de bu ara geri aldık.
1: Neden çıkartmıştınız Tüpraş'ı?
0: Petrol fiyatları 110-111 doların üstünden 70 dolarlara doğru gevşemeye başladığı zaman Tüpraş da otomatik olarak bir miktar gevşeme hareketi yapıyordu. Orada enerji sektöründe daha alternatif enerji, yenilenebilir enerji alanındaki şirketlere Aksa Enerji falan kaymıştık. Şimdi Tüpraş ağır abidir, geri alıyoruz.
1: Bilanço çünkü. Bilançodan sonra mı koydunuz?
0: Bilançodan önce ama
1: önce.
0: Bir miktar
1: fiyatlamalarla.
0: Fiyatlamalarla birlikte daha yoluna gidiyor. Çok da var. Yani özellikle rafineri marjlarında bir düzelme olursa ki 1-1,5 sene içinde rafineri marjları daha çok etki eder Tüpraş'a, petrol fiyatları değil ama bu sene ve geçtiğimiz sene işte 100 doların üstüne giden petrol fiyatları, geri düşen petrol fiyatları vesaire derken Tüpraş o koca oğlan, o ağır abiliği bıraktı. %70, %80 gitti. Yani normalde bu kadar giden bir hisse değildir. Ama petrol rafineri marjlarında bir düzelme hareketi de olursa kaldıraç etkisi yaratır. Tüpraş bu fiyatlarda bile bir daha bulamayabiliriz. Yani Tüpraş bir miktar 20-25 TL kar satışı yaşayabilir mi? Yaşayabilir. Gayet normal. Petrol tarafında bir 70-75 dolara doğru düzeltme veya da mevsimsel, döngüsel olarak bir miktar kar satışı yaşayabilir mi? Yaşayabilir. Ama 540 lira seviyelerin üstüne gitme ihtimali Tüpraş'ın kuvvetli. O yüzden hele ki bu süreçte hani enerji ve savunma sektörü portföyleri götürürken biraz daha defansif kalıp güvenli liman olarak atfedilebilecek bu tarzdaki beton gibi atfedebileceğimiz şirketlerin portföyde defansifleştirmesi en kötü alfayı endekse yakınsaması daha iyi. Çünkü biraz daha agresif oyuncular gelecek. Onlarla endeksin alfası çok açık. Yani mesela endeks dün %0,8 aşağıdayken %4'ün üstündeydi getiri bu 11'in. Hani o yüzden bazen de böyle temkinli kalınması gerekiyor. Tüpraş o yüzden önemli bir değerimiz açıkçası.
1: Peki tabii petrol fiyatındaki o hareketin stok karı üzerinden yaratacağı oynaklık.
0: Yani aslında yaratabilir ama işte o da beklediğimiz bir düşüş olursa en fazla kar satışı niteliğinde olur. Yani ben Tüpraş'ın çok ciddi bir satış baskısına maruz kalma ihtimalini çok düşük görüyorum. Yani günlük %1, 2, 3 belki düzeltmeler yapabilir ama ertesi gün %4-5 tekrardan üstüne koyarak gitme ihtimali kuvvetli bir şirket.
1: Devam edelim o zaman. Hadi diğer formayı hangi hisseye veriyorsunuz bugün?
0: Orada da Astor normalde orta saha forvet oynatıyoruz ama bu sefer
1: Neden
0: defansa
1: çektiniz?
0: Şişti biraz. Çünkü biz Astor'u 80 lira dan beri taşıyoruz ve takip ediyoruz. 330 liralara geldi.
1: Ama Astor'la ilgili
0: çok güzel
1: aracı
0: haberler var.
1: Kurumların hedef yükseltmesi var.
0: Tabii kesinlikle ama işte yani 80 liradan aldığımız için bizim için fiyat çok yüksek şu
1: Peki,
0: anda. Ama
1: peki.
0: piyasa için değil.
1: Evet.
0: O yüzden çıkartamıyoruz da çok güzel
1: Kas.
0: Çünkü şirket
1: Evet.
0: ama biraz daha defansa çekiyoruz. Orta sahada oynatabilirmişiz. %3 yukarıda gol 60 sayılır yani aslında.
1: İhracat ve kapasite artışı da var.
0: Tabii Amerika ile yapmış olduğu şeyler ki özellikle trafo alanında hizmet
1: Evet.
0: veriyor. Çok niş bir alan. Çok ciddi anlamda siparişlerinin arttığını
1: Büyüyen
0: son
1: bir
0: 1-1,5 senedir.
1: Sipariş portföyü takip ediliyor ve tabii piyasa değerini de desteklemeye haline
0: Kesinlikle.
1: Devam ediyor.
0: Oynaklığı biraz arttı. Hacmi güzel arttı ama yani mesela takas analizinde ya da derinlikte kademeler sığ değil ya da kotasyonlar sığ değil. Bu yüzden oynaklığı var ama hacmi de olduğu için hacim desteklediğinden dolayı bence düşüşler alım fırsatı olarak çok güzel değerlendirilebilecek bir şirket. Astor yani enerji şirketleri arasında bir şirket seçecek olsam Astor'u
1: Astor.
0: seçerim.
1: Peki. Devam edelim. Hangi sektör var, hangi hisse var?

0: Şimdi 5 numarada.
1: Oraya da Akbank'ı koymak
0: Neden
1: istiyorum.
0: Neden Akbank?
1: Akbank bir defa dijital, yani şöyle söyleyeyim, Akbank demeden önce Türkiye bankacılık sektörü için şunu söyleyeyim. Türkiye bankacılık sektörü gerçekten çok çok iyi. Yani stres testlerini başarılı geçiriyor, ödenmiş öz sermayesi yüksek, çok ciddi kurumlar tarafından denetleniyor, hizmet verdiği popülasyon çok iyi. Bir de onu geçtim, yani yurt dışında da birçok bankayla çalışma durumum oldu ya da bazen çalışmasam da birebir de ATM'lerini kullanma durumum oldu. Dijitalleşme falan konusunda gerçekten kötüler. Yani Deutsche Bank derseniz bir işlem kaç saat sürüyor? Raiffeisen Bank derseniz, Avusturya Bankası derseniz, yani gişede bir işlem kaç saat sürüyor? Çek Cumhuriyeti'nde bazı bankalarda hesabındaki parayı göremiyorsunuz. Haybe'ye çekiyorsunuz, yani ne kadar vereceğini hatırlamıyorsanız yok yani. Türkiye'de dijitalleşme konusunda, yapay zeka kullanma konusunda bankacılık sektörü çok çok iyi. Özel bankacılıkta da Akbank bu konuda çok iyi gidiyor. Bence özellikle şubelerini dijitalleştirme konusunda, maliyetlerini azaltma konusunda ilk atılım yapan bankalardan biri. Deep learning, machine learning konularında Garanti Bankası bir tık daha iyi. Akbank hala geliştiriyor kendini o konularda, ama ben özel bankacılık sektöründe Akbank'ın potansiyelini çok kuvvetli görüyorum ki 90 liralardan 60 liralara düşmüştü. 72 lira önemli bir direnç seviyesi. O seviyenin üstünde haftalık kapanış görürsek, bir de işte Merkez Bankası'nın ilerleyen zamanlarda bir faiz indirimi olursa ya da iç borçlanmanın etkilerini biz yavaş yavaş piyasada görmeye başlarsak, bankacılık tarafında ilk böyle ralliye eşlik edecek bankalardan biri. Bugün de pozitif. Dün biraz yataya yakın negatifti. Yani bir kilo domates fiyatına Akbank var. O yüzden bence hala ucuz. Yani 3 hanelerin üstüne gitme ihtimali çok kuvvetli 2027'de. 30-35 lira daha getiri beklentisi, %50'nin üstünde getiri beklentimiz var Akbank için.
0: Evet, şimdi artık genelde bu bankacılık işlemlerini mobilden de hallettiğimiz için son dönemde o Akbank'ın görünümünü de bilmiyordum. Dün bir sebebiyle bir şubesine girdiğimde gerçekten de dijital anlamda dediğiniz gibi ATM'lere benzeyen içeride küçük böyle farklı tasarımda bankolar oluşturulmuş hızlı işlem yapabilmek için. Devam edelim o zaman. Bunu da söylemek istedim. Diğer forma kimin? Geldik 6 numaraya.
1: Onda Türk Hava Yolları, ya vazgeçilmezimiz, zaten kanat oyuncusu. Artık soldan bindirsin de bir orta açsın, gol atalım diye bekliyoruz. 300 evet. liralara sıkıştık. 330 lira.
0: Neden sıkıştı?
1: Yani 4,5-5 senedir Türk Hava Yolları'nın yaptığı hareket bu. 270 liralara gidiyor. 300 liralarda kalıyor. 330 liralara gidiyor. 330 liralardan tekrar düşüyor. Bu bir bant. Swing trade eden yatırımcılar için 3,5-4 sene çok güzel fırsat verdi. Yani şu burada 2026 senesinde gördüğümüz o 250'yi geçelim. 270-330 aralığı 4 senedir var. Yani 4-5 senelik grafikte de olsa böyle göreceğiz. Sıkıştı. Tam gidecek işte savaş çıkıyor. Evet. Uçuşlar iptal oluyor. Yoksa şimdi Türk Hava Yolları artık havacılık sektörü olarak düşünmemek lazım. Bence global bir dev olarak düşünmek lazım. Çünkü sadece yolcu taşımıyorlar. Kargo taşımacılığı var. Şimdi sanal post ödeme yöntemlerine yönelik dijital ödeme yöntemleri alanlarına yatırım yapıyorlar. Ayrıca yani Latin Amerika ile yaptıkları yeni anlaşma, dünyanın her yerine uçabiliyor olmaları, Almanya'da, Hollanda'da, Hindistan'da uçuşlar iptal olurken Türk Hava Yolları'nın uçuşlarının iptal olmaması, jet yakıtı bulunamazken biz buluyorduk. Yani ve Türk Hava Yolları'nın artık bir de hizmeti bambaşka. Yani yurt dışındaki Ryanair vesaire, Wizzair gibi şirketler biraz daha dolmuş usulü çalışıyor, ama Türk Hava Yolları'nın verdiği hizmet de bambaşka. Global tarafından da çok ciddi pozitif yorumlar geliyor. O yüzden ben Türk Hava Yolları bu ülkenin bir değeri bence işte belli seviyelerde trade etmek için çok uygun bir şirket. Açığa satış için bence artık uzak durulmalı. 300 liraların altına çok fazla düşmez. Düşerse de 270'lerden gene tepki alımlarının geleceğini düşünüyorum ben. Benim Türk Hava Yolları beklentim 1000 liraların üstü. Asıl gelmesi gereken, hedeflenmesi gereken, olması gereken yerler.

0: Çünkü Türk Hava Yolları gibi bir şirket daha dünyada araştırırsak 3-5 tane daha çıkar, başka çıkmaz yani. Kendi rakibi bile değildir birçoğu. O yüzden ben önce 330 lira birinci hedefimiz, 410 lira ikinci hedefimiz, 530-540 lira bandı da üçüncü hedefimiz diyebilirim Türk Hava Yolları için.
1: Tabii yatırımcı açısından da bu büyümenin kâra ne ölçüde yansıdığı da değil mi? Seçim sebebi açısından önemli.
0: Evet, ama şöyle de bir şey var Sema Hanım. Yani şunu ben bazen piyasanın böyle piyasa şunu beğenmedi diyorlar ya, onu anlayamıyorum. Çünkü şöyle bir şey var. 8 tane körfez ülkesi bir gecede vurulurken, ABD, İran, İsrail savaşı varken, Orta Doğu tam olarak ne olacağı belli değilken Türk Hava Yolları uçuyor. Uçmaya devam ediyor. Türk Hava Yolları bilançosunda karlılık açıklıyor. Piyasa karlılığı beğenmedi diyor. Ya beğenin bir zahmet artık bence. Yani şu anda olmaz anda, olmaz yerde olmaz işler yapıyor Türk şirketleri. Bu kadar büyük, kritik, kaotik süreçlerden geçerken bu denli sürdürülebilir kılmak işleri çok zordur. Türk şirketleri bunu ciddi anlamda güzel başarıyor.
1: Devam edelim. Buyurun. Diğer formanın sahibi, hisseniz sahadaki kim bugün?
0: Aksa Enerji diyebilirim onu. Onu da gene güzel seviyelere geldi. Dünden bir %4, %5 düştü. Bugün tekrardan toparlayacaktır diye düşünüyorum. Konveksiyonel enerjinin, yani fosil yakıt ya da elektrik gibi bizim bildiğimiz geleneksel enerjinin yanına ciddi anlamda alternatif enerji ve yenilenebilir enerji alanlarına Ar-Ge ve inovasyon çalışması yaparak bir giriş yaptılar 1,5-2 sene önce. Belki daha önce ama son vurguları 1,5-2 sene önce oldu. 700 bin watt'tan 1 milyon watt'a çıkması beklenen bir hedeflemeleri var. Yurt dışında
1: büyüme.
0: Asya'da ciddi anlamda yatırımları var. Afrika'da vesaire gene gündemdeler. Döviz gelirleri çok yüksek ve yani gördüğü seviyelerin gene altında şu anda. Dünkü %4'lük kayıba bugün %1'e yakın bir toparlama gayet güzel. Ben gene bunun 3 haneli seviyelerin üstüne gitme ihtimalini kuvvetli görüyorum. Enerji sektörünün sektör olarak zaten parlamaya devam ettiğini, enerji sektörü içinde de seçici olunarak güzel bir portföy yapılırsa, dediğim gibi hem enflasyonun hem mevduat faizinin hem de endeksin üstünde getiri sağlanabilir. Aksa Enerji de benim sevdiğim, takip ettiğim yaklaşık 36-37 liradan itibaren, bu da Astor gibi yani 80 liradan onu yakalamıştık. Bunu da 34-36 liradan takip ediyoruz. Güzel bence araştırılabilir, hakkında fikir sahibi olunabilir bir enerji şirketi diyeyim.
1: Tabii mevcut santral portföyünün de nakit yaratma gücü değil mi?
0: Çok fazla.
1: Evet. Devam edelim o zaman. Buyurun diğer hisseyi, günün 11'indeki diğer hisseyi alalım sizden. Hangi sektör, çok merak ediyorum.
0: Savunma sektörü, SDTT.
1: Neden bu noktada? Ne bekliyorsunuz bu hisseden?
0: Bu hisse sürpriz yapabilir. Yani çok iyi bir ara pasıyla asist yapıp gol yaptırabilir. Uzaktan şut atabilir. Ya da 6 numara gibi orta sahanın arkasına düşen topları yakalayıp orada bir savunma yapıp bir temizlik yapabilir.
1: Oyunu doğru okuyabilir.
0: Oyunu doğru okuyabilir. Aynen. Yani savunma sanayi, savunma sektörü ve enerji sektörü ağırlıklı gittiğim için aralara işte gıda, perakende, bankacılık birkaç tane koyarak defansif dengelediğimden dolayı bir miktar daha savunma ve enerji ağırlıklı seçiyorum. Ama hani dediğim gibi belki aynı şeyleri tekrar ediyor gibi olacak ama Türkiye savunma sanayi sektöründe çığır açıyor. Yani son zamanlarda hani iyi gidiyor falan, çok hafif kalıyor. Çığır açıyor.
1: Tabii olanı yani bu bir abartı
0: değil.
1: Olduğu
0: Olanı
1: gibi
0: olanı
1: tüm
0: söyleyeceğiz.
1: Gerçekliğiyle söyleyeceğiz tabii.
0: Çığır açıyor. O yüzden ben savunma sektörünün Türkiye'de hala ucuz olduğunu düşünüyorum. SDT için de şöyle bir şey söyleyeceğim. Neden az önce öyle hem pas verebilir, hem gol atabilir, hem de defans yapabilir dedim. %10 yükselebiliyor. Yani tavan yaptığı günler var. %7, %8'lerden %3, %4'lere geliyor. Bu ne demek? Portföye güzel gol sağlayabilir. Ama düştüğü zaman da 225-230 liradan topluyor, 250 liralarda. Çünkü uzun vadeli bir çanak var. Çanak teoremi tamamlanma durumunda, tamamlanırsa 480'lere geliyor zaten. Ki

0: daha da yolu var. O zaman 480 artı 480 yaklaşık 1000 liranın üstüne gene gitme durumu var hedef olarak. Ama önce 480'lere gelmesi lazım tabii. Bence savunma sanayinde ön plana çıkan, özellikle uzay araştırmaları vesaire alanlarında da hizmet veren ender şirketlerden biri olduğu için ben bunu orta sahada dediğim gibi hem sürpriz gol atabilir hem de defansif özelliği var.
1: Devam edelim o zaman. Sahadaki ilk 11'de kaç oyuncu kaldı bakalım? Son 3 oyuncu hisse hangisi? 9 numara lütfen.
0: Barış bir tane Barış yavaştan Bey. Gayrimenkul yatırım ortaklığı artık koymak istiyorum. Pasifik gayrimenkul yatırım ortaklığı diyeceğim. Çünkü dediğim gibi ben artık, yani evet, enflasyonla çok güzel mücadele ediliyor, rezervler güzel yönetiliyor vesaire, ama sanayi tarafında, gayrimenkul tarafında, otomotiv tarafında artık sıkışma ciddi anlamda piyasada baş vermeye başladı. Krediye ulaşmakta da zorlanan çok ciddi ticari şirketler var. Ben o yüzden yavaş yavaş artık özellikle son çeyrekte biraz daha yurt içi piyasalarda likiditenin arttığı, biraz daha bu tarzdaki alanların canlandığı bir dönem bekliyorum. Şimdi bir tane gayrimenkul yazacak olsam emlak konutu yazarım. Pasifi yazmam. Ama şimdi emlak konut 19 liradan 2x yapması için çok gitmesi lazım. 25 liralara gelince aşağı basıyorlar kağıdı. Pasifik GYO'nun 2x yapması için çok o kadar gitmesine gerek yok. 7 lira falan olabilir. Yani bir anda alımlar geldiği zaman güzel bir haber akışıyla, güzel bir rüzgarı arkasına alırsa, işte faiz indirimleri olabilir, iç borçlanma olabilir vesaire. Gayrimenkul tarafında ciddi canlanabilecek güzel bir şirket. O da yeni, işte çiçeği burnunda, daha yavaş yavaş fiyatlanıyor. Ama bence ön plana çıkacaktır. Çünkü özellikle son dönemlerde birkaç ihale de aldı. Evet. O haberle de güzel yukarı yönünü toparladı. Bence yani negatif yazmadığı sürece dengeli bir şekilde endekse yakın hareket etme ihtimali kuvvetli.
1: Devam edelim. Hadi o zaman 10 numaraya bakalım. Günün 10 numarası hangi hisse?
0: Altınay savunma diyeceğim oraya. Altınay'ı yani 15.60'lardan 15.80'lerden itibaren diye 18'lere getirdik. Dün %8'lerde kapattı. Bir önceki gün %10'larda kapattı tavanda. Kar satışları gün içi gelebilir ama yukarı yönlü potansiyelini koruyor. 34 lira zaten bir defa grafikte fiyatlandı, ilk fiyat. Şu anda onun yarısındayız. Yukarı yönlü gitme ihtimali kuvvetle muhtemel. 34 liralarla kalmaya da bilir. Yani çarşamba %10, dün %8'den sonra bugünkü %3'lük düşüş gayet normal. %18, %19 yükselmiş bir şey %3 düşebilir. Ama seans içinde takasına bakarlarsa, derinliğine de bakarlarsa tekrardan yukarı yönlü toparlama ihtimali kuvvetli. 17 liraların altında çok fazla günlük kapanış yapmadığı sürece her düşüş alım fırsatı olarak Altınay'da değerlendirilebilir.
1: Peki mevcut fiyatlamaya baktığınız zaman şirketin önümüzdeki birkaç yıl içinde yıllık kar büyümesini ne ölçüde içeriyor?
0: Çok içermiyor şu anda çünkü karlılığı arttı son bilançolarda, ciro düşmeye başladı. Ciro'nun düşmesi de normal, maliyetlerin birçok artması, favorit giderlerinin artması vesaire dönemsel olarak her şirkete yansıyor. Ama karlılığı arttı. Bir de yani submarine, denizaltı için, milli denizaltı için ciddi yatırımları ve projeksiyonları da olacak. Çok niş alanlarda hizmet veren bir şirket baktığımız zaman. Elektrifikasyon alanında da çok ciddi anlamda atılımlar yapabilme ihtimali kuvvetli. Oynaklığı bu ara biraz yüksek. Kalbi olan yatırımcılar çok fazla trade etmeden al dur yaparlarsa bir miktar daha başarılı sonuç elde edebilirler. Ben Altınay'ın dediğim gibi, yani cirodaki baskılanma gayet normal, karlılığının yoluna devam ederek gitmesi, milli denizaltı gibi önemli projelerde, niş alanlarda hizmet vererek yoluna devam edebilme ihtimali düşünüldüğü zaman bence bu fiyatlar çok ucuz.
1: Evet, hadi gelin buyurun, son hisseyi de sahaya sürelim.
0: O da GESAN girişim.
1: Neden GESAN?
0: GESAN KPC çalışan ender şirketlerden biri. Anahtar teslim çalışıyor. Alternatif enerji, yenilenebilir enerji.

0: alanlarında. Yani bu şu demek oluyor, endüstrisini yapıyor, mimarlığını yapıyor, malzemesini alıyor, işte projesini çiziyor, her şeyini yapıyor, geliyor anahtarı size teslim ediyor. Çok fazla bir risk almadığından dolayı, çok ciddi bir olayın altına girmediğinden dolayı riski minimum. En fazla riski şu, anlaşma iptal olabilir ya da zamanında yetiştiremeyebilir. Bu tarzdaki çok ana riski üstüne almadığı için bence bir miktar daha kendi alanında güzel gitme ihtimali kuvvetli. Alternatif enerji, yenilenebilir enerji alanının bu kadar önemli hale geldiği dönemde, günde, zaman diliminde, özellikle Türkiye'nin coğrafyası da buna çok uygun. Yani petrolün dışa bağımlılığı, birçok ülke, hükümet, devlet artık alternatif enerji, yenilenebilir enerji alanlarına yatırım yapmaya başladı. HES, GES, RES gibi. Onların hepsinin projelendirme ve anahtar teslim kısmında yer alıyor olması, ki özellikle derinliğe bakılırsa %85'lerde alış, %25-15'lerde satışlar var. Çok ciddi bankalar, aracı kurumlar da portföyünü alıyor, yatırım fonları da alıyor. Ayrıca dediğim gibi, yani kademeler tetiklenirse tavan kapatma ihtimali ve tavan gitme, mesela Beşiktaş'ı yazamıyorum, 4 gündür tavan gidiyor. Ya o yüzden onun gibi bir başlarsa o gidişe öyle gidebilecek şirket. O yüzden GESAN'ı hem sektörel olarak, hem şirket olarak, hem de fiyat olarak ben portföyde golcü olarak düşünüyorum.
1: Evet, 11'i sahaya sürdünüz. Sürenin de sonuna geliyoruz artık. Nasıl bir portföy bu? Defansif mi? Hücum odaklı mı?
0: Bu bir tık agresif, normale göre agresif, ama dediğim gibi Tüpraş, Akbank, Aselsan, BİM bir miktar dengeliyor defansif konuda. Endekse alfayı yakınlaştırıyor, ama forvet hattı sürprize gibi.
1: Sürpriz yapabilecek, evet. Hisseler. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Geldiğiniz için de teşekkür ederiz. Kolaylıklar, keyifli, kazançlı gün olsun.
0: Sağ olun.
1: Teşekkürler. Ekonomi notlarını burada bitirelim efendim. Saat başında piyasa saatiyle karşınızda olacağım. Birazdan görüşürüz.

Ankara Yatırım sundu. İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli 34, Sakarya 33, Bursa ve Balıkesir 35. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 17. Konya 33, Kayseri 30, Nevşehir 28, Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 25. Denizli ve Manisa 39, Aydın 41, Muğla 38. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 40, en düşük sıcaklığı 26. Mersin ve Hatay 36, Adana ve Kahramanmaraş 39. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 21. Bolu 33, Karabük 36, Rize ve Samsun 28. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 32, Erzincan 31, Van 30, Ardahan 26. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 22. Mardin 37, Şanlıurfa ve Siirt 38 ve Diyarbakır 40 derece.

0: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
1: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
0: Aşkım ya. Gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
2: Daha omuzdan böyle

0: Gövdenle.
1: Aa!
2: Biz burada da olana ne takılırız biliyor musun?
1: Aşkım ne güzel ya. Her şey evimizin yanı başında.
2: Aynen. Yüzme havuzu var. Spor salonu var.
1: Pet otel var.
2: Daha bir sürü şey var ama yani.
1: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
2: Baksana komşular içinden kaynaşmış.
3: Aa, Hasan Hanım. Ali Bey. Hoş geldiniz.
1: Biz de buradayız artık. Komşu olduk.
2: Artık bir kahve de bekliyoruz.
4: Çok isteriz.
2: Ondan sonra sık sık görüşeceğiz.
5: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
6: Rams.
5: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki araç

0: A-Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, A-Para. X, A-Para TV. Facebook, A-Para. Instagram, A-Para. YouTube, A-Para.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Halk'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Borç stoku. Bir devletin, şirketin ya da kişinin belirli bir tarih itibariyle birikmiş borç miktarına borç stoku denir. Kamu borç stoku denildiği zaman, kamu kesiminin belirli bir tarih itibariyle birikmiş iç ve dış borçlarının toplam miktarı anlaşılır.

0: var, 3 taksit var, vade farkı yok. Peşin fiyatına 3 taksitle aracını Yolcu 360'tan hemen kirala, tüm indirimlere ek 3 taksitle öde. Yolcu 360, araç
1: kiralamak ne kolaymış. Maxi Boy kahveniz hazır.
2: Teşekkürler.
1: Ters tuttum, telefonun arkasıyla ödemez o. Aha, ödedi. Termosta kahve hazır, buyurun.

0: Ne oluyor ya? Kaykayla ödedi. Neler oluyor Tufan?
1: Yolla artık. Neyle ödeyecek acaba?
2: Yeter!
0: Kafasıyla adam ödeme yaptı ya.
1: Neler oluyor? Neler oluyor Tufan?
3: Abi yeni Max Sticker Kart.
4: Nasıl teknoloji ama?
0: İstediğin her şey maksimum karta mı dönüşüyor yani?
3: Evet abi.
5: Yeni Max Sticker'la ödemeyi dilediğin gibi yapıştır.
0: Abi kendi kendine ödedi Tufan.

0: Sizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Bak ben isteyerek bir şey yapmadım. Kadın önce cinayetten dolayı da kaçtım yani.
2: Geçimini kuryelik yaparak sağlayan Gürbüz bir gün hiç beklemediği bir olaya tanık olur.
3: Değeri 20 bin dolar.
4: Ulan nerede benim torunumun telefonu?
2: Başına büyük bir bela aldığını anlayan Gürbüz, peşindekilerden kurtulmak için birbirinden komik maceraların içine sürüklenecektir.
5: Adam biraz sert ve sinirli.
4: Niye anlamıyorsunuz oğlum beni?
6: Cinayet videosu.
2: Ailece izlenecek bir komedi.
7: Kimsin oğlum sen?
8: Roket dizisi Gürbüz.
2: Gürbüz, hadi Allah'a emanet, pazar 20'de A Para'da.

0: fiyatlamalara bakacağız. Borsa İstanbul'a, altın ons fiyatına, Brent petrol fiyatlamasına ve tabii ki Orta Doğu'daki o gerilime, Trump'ın son açıklamalarına da değineceğiz. Ne oluyor? Fiyatlama nereye gidiyor? Nereye gider? Birbirlerini nasıl etkiliyor bu fiyatlamalar? Hepsini konuşacağız. Çok da kıymetli konuklarım olacak. Canlı yayın konuklarım. Ama önce fiyatlamalara bakalım. Küresel harita açıldı. Borsa İstanbul'la başlayalım. 0.74 yukarı yönlü hareket ediyor. Borsa İstanbul 14.500 puan seviyesinin üzerine çıktı. 14.502 puandan geçiyor şu anda. Asya tarafına bakalım. Yükseldi Çin Şangay. Güney Kore'de de %1'e yaklaşan bir yükseliş takip ettik. Hindistan'da da bir miktar yukarı yönlü hareket vardı. Hong Kong tarafında da %1'in üzerinde kazanç vardı. Amerika'ya bakalım. S&P 500 7.662 puandan geçti. 0.28'lik kazancı var. Nasdaq'ta da yarım puana yaklaşan bir kazanç izledik. Dow Jones'ta da 0.28 oranında yukarı yönlü hareket takip ettik. Avrupa tarafında da yeşil bir tablo izliyoruz. Londra 0.34 yukarıda. Frankfurt tarafında 0.19'luk yükseliş var. Madrid'de 0.80'lik kazanç izliyoruz. Paris'te yükseldi 0.17 oranında. Bakalım Borsa İstanbul'da haftanın son işlem gününü nasıl kapatacak? Amerikan tahvillerine bakalım. Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent'ın açıklaması vardı. Tahvil alımı 4 milyar doların üzerine de çıkabilir dedi. Piyasaları nasıl etkileyecek bu açıklamalar takip edeceğiz. Amerikan tahvillerine bakarsak son durum ne? 10 yıllıklar, 30 yıllıklar ve kısa vadeliler ne durumda? 10 yıllıklar geri çekilme gösteriyor. 4.70 seviyesinde, 2 yıllıklarda 4.18 seviyesini takip ediyoruz. 5 yıllıklarda 0.14'lük geri çekilmeyle 4.38 seviyesinde. Enerji emtia tarafı önemli çünkü zincirleme bir etki bu. Fiyatlamaları etkileyen petrol fiyatlaması, Brent petrol fiyatlaması enflasyon riskini yukarı yönlü hareket ettirebilir. Merkez bankalarının faiz kararlarını etkileyebilir. Brent petrol 93,6 dolardan fiyatlanıyor. Şu anda 0.14'lük kaybı var. Petrol 86.40 seviyesinde ve doğalgazla 2.78 dolarla %1,6 oranında yukarı yönlü hareket ediyor. Ons altına bakalım. Oradaki fiyatlama da çok önemli. %1'in üzerinde yükseldi ons altın. 4.565 dolardan fiyatlanan bir ons altın takip ediyoruz. Tabii dolar endeksindeki geri çekilme, Amerikan tahvillerindeki aşağı yönlü harekette altın onsu destekliyor. Gümüş tarafına da bakalım. Gümüş tarafındaki hikaye %2'ye yaklaşan kazanç var. 69,3 dolardan fiyatlanıyor. Gümüş ons tarafı tabii bu kıymetli metallerdeki yukarı yönlü hareket aynı zamanda büyüme beklentilerinin de güçlü olduğunu gösteriyor. Çünkü endüstriyel bir metal gümüş ons. Altılı veri setine bakalım. Şimdi piyasadaki son durum ne diyor? 0.68'lik kazancı var Borsa İstanbul'un. 14.494 seviyesinde şu anda. Dolar 48 seviyesinde, euro 56.24'ten geçiyor. Euro dolar paritesi 1.16 seviyesinde. Bu paritede Bank of America'nın öngörüsü önemli. Bank of America euro patlayacak demiyor ama doların yapısal olarak zayıflamasına yönelik işaretlerinde güçlü olduğunu söylüyor. Öngörüleri de var. Özellikle 2027 için seviye işaret ediyor Bank of America. Dolar endeksi geri çekiliyor 98.68'de. Sepet kur tarafında da 52.15 seviyesini takip ediyoruz. Şimdi Orta Doğu'da gerilim yüksek dedik. Her iki taraftan açıklamalar var. Donald Trump aynı zamanda Hazine Bakanı Scott Bessent da İran'a yönelik ekonomik bir savaş ilan edildiğini söyledi. Şimdi biraz daha detaylandıralım. Buyurun bakalım.
1: İran'la müzakereler belki bir noktada başlayabilir. Ancak şu anda bence iyi bir durumdayız.
2: ABD Başkanı Donald Trump her ne kadar iyi durumdayız dese de Tahran'ın finansal damarlarını tek tek kesmek için düğmeye bastı. İran'a yönelik baskı politikasını yeni bir aşamaya taşıdı. Ekonomik savaşı ilan etti. Trump dünyanın gündemine bomba gibi düşen kararını bugün herhangi bir ülkeye karşı şimdiye kadar uygulanmış en ezici ekonomik operasyonu ilan ediyorum. Bu eşi benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon olacak sözleriyle duyurdu. Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tahran yönetimine verdiği son şansın heba edildiğini ileri sürdü. İran İslam Cumhuriyeti'ne anlaşma yapma konusunda benden daha büyük bir fırsat veren olmadı. Ne yazık ki bu fırsatı değerlendiremediler ifadelerini kullanarak küresel piyasaları sarsacak ekonomik savaşın fitilini ateşledi. Washington'ın hedefinde yalnızca İran yönetimi yok. Petrol kaçakçılığından döviz bürolarına, paravan şirketlerden küresel finans takas sistemlerine kadar devasa bir ağ mercek altında. Trump, İran'la ticareti sürdüren veya finansal destek sağlayan her ülkenin ve şirketin ağır bedeller ödeyeceğini de duyurdu. Bu hamleyi ekonomik D-Day olarak nitelendirdi. Müttefiklerine İran'ı izole etme çağrısında bulundu. Washington'ın bir üst seviyeye taşıdığı ekonomik baskı politikasına Tahran'dan da yanıt gecikmedi. İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin yeni ve kapsamlı yaptırım kararlarını ekonomik terörizm ve insanlığa karşı suç şeklinde niteledi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai ise Trump'a karşılık olarak nükleer silahların yasaklanması anlaşmasından çekinme çağrısı yaptı.
0: Çok kıymetli bir konuğum var. Stratejist Cüneyt Paksoy bizimle birlikte son duruma bakacağız, fiyatlamalara. Merhaba, yayına hoş geldiniz Cüneyt Bey.
3: Teşekkürler Sema Hanım, yayınlar.
0: Teşekkürler. Son fiyatlamalara baktığınızda nasıl değerlendirdiniz? Sonrasında da hemen Amerikan tahvillerinin değerlendirmesine geçeriz.
3: Yani global piyasalar artık temkinli iyimserlik modundan bir miktar temkinli endişe moduna doğru ilerliyor. Bunu net olarak görebiliyoruz fiyatlamalarda. Henüz riskli varlıklarda net bir satış ortamı görmesek de, yani ABD borsalarından başlayarak global borsalar ölçeğinde bunu net gözlemlemesek de, tahvil tarafındaki süreç, petrol fiyatlarındaki tekrar 92 dolar civarına geliş ve emtiaların aslında sadece petrol üzerinden değil, birçok endüstriyel metal olarak da yükselişi önemli, çünkü bu enflasyonun düşmeyeceği anlamına geliyor. Önümüzdeki dönemde kısa vadede düşmeme süreci de merkez bankalarını daha şahin olmaya zorlayacak. Bu da faizin düşüşünü öteleyecek, erteleyecek. Bu da tahvil piyasasındaki mevcut problemlerin daha da devamı anlamına geliyor okumalarda.

0: Yani özetle çok özel ve önemli bir döneme doğru evriliyor artık piyasalar. Eylül ve sonrası çok önemli olacak. Tabii bunu anlamak adına bir Jackson Hole toplantısı var önümüzde. Bakalım oradan piyasa bir sinyal alabilecek mi? Yani ne kadar sözlü yönlendirmeyi kullanmayacağım diyen bir Kevin Walsh olsa da orada konuşma yapması durumunda yapacağı konuşmalar oldukça önemli olacak. Piyasa detaylar arayacak. Özellikle tahvil alımındaki süreci mutlaka piyasa orada sorgulayacak sinyal olarak. Ve dedim bundan sonraki süreçte potansiyel adımlarını sadece faiz indirimi ya da arttırımı şeklinde değil, bu tahvil sürecine bakışını da orada netleştirmeye çalışacak kafasında. Önemli bir döneme doğru giderken Jackson Hole'den alınacak tüm sinyaller, ECB dahil, Lagarde başkanın söylemleri de önemli olacak mutlaka. Önemli olacak. Özellikle kritik bir süreçteyiz artık. Altının yükselişi de bu kritik sürecin bir çıktısı. Yani biz bunu hep söyledik. Altın bir dönem ancak etkilenir dedik. Bir dönemden sonra kendi paradigmasına, kendi dinamiklerine geri döner demeye çalıştık. Tüm yayınlarda, analiz programımızda da, mevcut akışta da. Şu an gözlemlediğimiz de bu. Dünya riski çok daha fazla hisseder hale geldi. Özeti bu Sema.
1: Peki Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerindeki görünüme geçelim. Ondan önce tabii Scott Bessent'ın tahvil geri alımlarının 4 milyar doların da üzerine çıkabileceği açıklaması var. Tabii burada sadece piyasaya likidite sağlamak mı söz konusu, yoksa Washington uzun vadeli Amerikan tahvil faizlerindeki o yükselişi kontrol etmek için fiilen mi müdahale ediyor? Ne dersiniz?
0: İkincisi daha doğru. Yani faiz dengesini korumaya çalışıyor. 30 yıllıkların bulunduğu seviye çok ciddi seviyeler. Bunlar ancak küresel risk ortamlarında, hatta kriz ortamlarında görülen seviyeler, kriz öncesi dönemleri simgeleyen seviyeler. Onun için bu faiz sürecini dengede tutmak adına beklenmedik bir çıkış yaptı ABD hazinesi. Aslında önemli bir adım ama malumun da ilanı oldu. Bu noktada piyasalar için yani bir yandan olumlu ama bir yandan da demek ki yani uzun süredir konuşulan tahvil tarafındaki problemler artık kafalarda netleşti. Hayali de geldi. Yani ben aylardır kendi adıma ifade etmeye çalışıyorum tahvil tarafını. Analiz programlarında da konuşmaya çalışıyorum. Tüm mecralarda da anlatmaya çalışıyorum. Yani biz böylesi bir süreci ancak 2008 en yakın vadede 2008 krizi öncesinde gördük. Hatta o dönemde petrol yüksekti, 150 dolarlardaydı. ABD tahvil faizleri de 4-5, 10 yıllıklar 4-5 bandı içindeydi. Ve onun sonucunda oluşan bir süreci gördük hep beraber. Yani bir 2008 krizi. Dinamikler farklı olabilir, detaylar farklı olabilir, konjonktür farklı olabilir. Ama şimdi çok daha fazla riskimiz var. O zaman bir jeopolitik risk ortamı içinde de değildik. Daha farklı bir ortamın içindeydik. Şu an tetiklenmeye hazır birçok riskli grafik var. Yani dolar yen paritesi de bunların başında geliyor. Hala ortak müdahaleye rağmen ABD ile Japonya'nın hala 160'lara yakın bir dolar yen paritesi var. Özetle bu hareket önemli ama bu harekete rağmen hani gevşeme yok faizlerde. Bu da önemli Sema. Yani artık piyasa çok daha fazlasını bekliyor. Bir kere tahvil piyasasına güven geri gelmeli. Yani çok ciddi bir borcumuz var, 40 trilyon dolara yakın ABD olarak konuşuyorum. Ve bu borcu bir şekilde siz yönetmek zorundasınız. Ve dengeli bir faizle uygun bir süreçte bunu çevirmek zorundasınız bu borcu. Ama bu kolay olmayacak çünkü piyasa bunu şimdilik kabullenmiyor. Çünkü Trump'ın politikaların belirsizliği, onun getirdiği enflasyonist ortam, ve bundan sonra olabilecekler. Hatta ABD'de az önce siz de belirttiniz, İran gerginliğinin bir ekonomik sürece dönmesi. Çünkü orada ABD şunu gözetleyecek. Yani kim İran'la ticaret yapıyor, kim İran'a destek veriyor, kim İran'a finans ilişkilerini devam ettiriyor. Orada kas yaptırımlarını devreye sokmaya kalkarsa finansal sistem daha da zorlaşacak. Yani ülkeleri söylemsel tehdit başka, eylemsel tehdit başka. O yüzden tahvil piyasasındaki normalleşme

0: iyileşme için bu yapıldı. Uzun vadeli tahviller alındı, kısa vadeli tahviller ihraç edildi. Yani bir anlamda likitte operasyonu tarafı da var ama teknik anlamda daha çok faizin dengelenmesi. Bu faizler bu seviyelerde kaldıkça ve normalleşme olmadıkça, yani normalleşmeden kastım 4,5 altında 4'lere doğru bir hareket en azından görmedikçe Eylül'e kadar ve Eylül sonrasında piyasalardaki risk algısı daha da yükselecek ve riskli varlıklardan kaçış daha da hızlanacak endişesi çok net. Ve o yüzden ABD oynadıkları bu perspektif, bu çerçeve içinde takipte kalmaya mutlaka devamda olacağız. Zaten aylardır söylüyorum kendi adıma. Bundan sonra çok daha dikkatli olacağız. Artık malumun ilanı da geldi çünkü.
1: Peki orada kritik bir denklem de var, öyle değil mi Cüneyt Bey? Şimdi hazine bir yandan tahvil faizlerini aşağı çekmeye çalışıyor ama öbür tarafta petrol 94 dolara yaklaşarak o enflasyon beklentilerini de yukarı doğru itiyor. Bir tarafta faizleri aşağı çeken bir hazine, diğer tarafta faizleri yukarı itebilecek bir petrolden bahsediyoruz. Piyasa açısından baktığınızda siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunu?
0: Bir kriz sinyali. Yani 2008 krizi öncesini az önce konuştuk ya, yani 150 dolar petrol fiyatlaması o zaman daha da yüksekti. Tahvil faizleri de yüksekti. Sonrasında bir finansal kriz oluştu. Yani buna dayanabilmesi zor finansal sistem. Sadece finansal sistem olarak okumayalım. Finansal sistemin aktörleri olarak da okuyalım. Yani devletlerin kamu borçlarını çevirme süreçleri, yeni borçlanma ihtiyaçlarının karşılanma süreçleri, büyümeye bağlı tüm dinamikler. Yani böyle bir çifte kıskaç, yani hem faizler yüksek hem enerji maliyetlerinin yüksekliğinin getirdiği konjonktür enflasyonu körüklüyor. Böyle bir ortamda merkez bankalarının işi de çok zor olacak. Faizi ve faizin getirdikleri yönetmek adına. Özetle yani söylemin doğru. Çok özel bir döneme girdik. Uzun süredir zaten sinyalleri vardı. Artık malumun ilanı da oldu. Bu nasıl yönetilecek? Hakikaten kritik olacak. Hani en iyimser senaryoda savaşın bir an önce acil bir barışa evrilmesi zor gözüküyor ama imkansız olmamalı. Ara seçim de var bir de ABD'de.
1: Evet.
0: Seçim sonrası Trump'ın hareket alanı, manevra alanı kısıtlanacak. O zaman ne olacak? Yani çok bilinmeyen denklemin içinde bence en iyi çözüm savaşın bir an önce bitip dinamiklerin normalleşmesi ve herkesin kendi görev tanımına geri dönmesi. Yoksa gerçekten birçok şeyi yeni konuşmaya başlıyor bile olabiliriz.
1: Peki Cüneyt Bey, devam edelim. O zaman Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizlerindeki görünümle nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir mesaj veriyor bize?
0: Tahvil piyasasının global anlamdaki problemini bize gösteriyor. Yani grafik çok net. Son yıllardaki en yüksek seviye. Negatif reel faizden buraya geldi Almanya.
1: Evet.
0: Yani Almanya olarak da okumayalım. Tüm Avrupa,
1: evet.
0: İtalya'sı, Fransa'sı, İspanya'sı. Almanya niye önemli? Çünkü Almanya Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi, en önemli ekonomisi ve kreditör ülkesi. Almanya Euro bölgesini de biliyorsun fonluyor kreditör olarak. Şimdi böyle bir gücün faizinin de yükseliyor olması ABD tahvillerine paralel Avrupa için de büyük bir endişe. Yani eninde sonunda Avrupa Merkez Bankası da bu süreci yönetmek zorunda. Lagarde ilk göreve geldiği zaman irrasyonel tahvil hareketlerine karşı takipte olacağız ve gereğini yapacağız demişti. Onu ithal tahvilleri için kullanmıştı ama. Ama şimdi herkes o noktada. Fransa gibi bir ülke İtalya faizlerine eşdeğer noktada. Yani Avrupa tahvilleri de görüntü olarak stres arz ediyor. Şimdilik ECB bu noktada temkinli bir duruş sergiliyor. Söylemsel olarak da, eylemsel olarak da, ama önümüzdeki dönem Avrupa Merkez Bankası'nın da ya da Avrupa Hazinesi'ni de aynı Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi eyleme yöneltebilir. Takipte kalacağız.
1: Peki dolar endeksindeki görünümle ilgili değerlendirmenizi evet merak ediyorum ama öncelikle Bank of America'nın bir öngörüsü var. 2026 3. çeyrek sonunda 1.12 euro dolar paritesinde, yıl sonunda 1.15, 2027'de de 1.20 öngörüyor. Öncelikle bu yorumu siz nasıl değerlendirdiniz?

0: evet euro çok güçlü olacak, patlayacak demiyor ama mesajında dolar açısından aşağı yönlü risklerin de arttığını söylüyor.
1: Yani 1.12-1.15 diyorsa önce bir düşüş, sonra bir toparlanma
0: evet,
1: görüyor.
0: Evet, sonra 2027 için 1.20 yani, seviyesini gösteriyor.
1: Yani 2027'ye kadar olacakları bir görmek, ondan sonra analiz etmek daha kolay olmalı bence ama işte buradaki detay şu noktada önemli. Dolar endeksi hafif gerilemiş olsa da henüz gücünü kaybetmedi Sema. Yani evet, önümüzdeki dönem nakde dönmek hızlanırsa piyasalarda, riskli varlıklardan kaçış ve satış hızlanırsa bu doğal olarak rezerv paraya döngü anlamına geliyor ve gelecek. O zaman dolar endeksi bir miktar gerilese de özellikle ABD hazinesi operasyonu sonrası tekrar 100'ün üzerine çıkma potansiyelini koruyacak demek. O raporda eğer beklenti gerçekleşecekse 102'nin üzerinde 105'lere doğru bir dolar endeksi minimum. Orada da paritede de euro dolar paritesinde de yani %57'si dolar endeksinin euro. O da 1.12'ye gelmesi teknik olarak. Demek ki dolarda yükseliş, euroda düşüş bekliyorlar bir dönem. Fakat bu ne kadar netleşir onu izleyerek göreceğiz. Fakat buradaki dolar endeksinin bize vereceği sinyal şu olacak. Faiz yüksek, risk algısı yüksek ve buna bir de yüksek dolar katılırsa Sema, bu gerçekten en olumsuz senaryo anlamına gelebilir dünya için ve birçok ülke için. O yüzden dolar endeksinin şimdilik dengede kalması iyi ama bu rapor veya piyasa beklentilerinde eğer hakikaten dolar endeksi 100 üzerinde 102'yi de geçecek güce kavuşuyorsa çok daha farklı şeyleri konuşmak zorunda da kalabiliriz. Yani bu bütün para birimine de baskı anlamına gelir. Evet. Hem borçlanma maliyetleri artar hem de kendi paranızı belli bir sürdürülebilir bir alan içinde tutmak zorlaşır. Yen paritesi burada öne çıkar. Dolar yen paritesi oluşabilecekler de bütün dünya için carry rate üzerinden yeni bir problem anlamına gelebilir. Yani hep olumsuz konuşmak istemiyorum. Bunlar şu an yaşananların bir teknik özeti ama olumluya dönmek için bir fırsat varsa bu fırsatın hakikaten önce sahada jeopolitik risklerin normalleşmesiyle başlayacağını, petrolün düşmesiyle başlayacağını da unutmamak gerekiyor.
0: Tabii piyasanın barometresi aynı zamanda da bu hikayenin de jokeri petrol gibi görünüyor. 94 doların kıyısı hemen şu anda. Bu durumda Avrupa'nın enerji maliyeti de yükseliyor. Euro bölgesi enflasyonu yukarı yönlü hareket ediyor ve ECB artık daha şahin olmak durumunda kalabiliyor. Bu da Euro'yu destekleyecek bir durum değil mi?
1: Yani o belki bir 1.20'ye gidişte daha kuvvetli bir ECB gördükleri için bunu söylüyor olabilirler ama petrol düşmüyor ve düşmedikçe de önümüzdeki dönem biz inan normal öngörülerden çok daha farklı şeyler konuşmak zorunda kalabiliriz. Beni ürküten de bu kendi evet, adıma bunca yıllık mesleki kariyerimde. Ben tüm yani birçok kriz deneyimledim meslek hayatımda. Bazı krizleri de teknik ve temel olarak okuyarak analiz ettik. Evet. Ve görünen durum normalleşme hızlanmalı. Petrol fiyatları bir an önce aşağı geldi. Çok net.
0: Brent petrol grafiğine bakalım mı? Ne dersiniz? Teknik olarak analiziniz nedir Brent petrol grafiğinde?
1: Pek hoş değil. Yani bir kez daha önemli bir direnceye geldik. 92'lerin de üzerine geçtik an itibariyle. Bu yavaş yavaş 100 dolar ve üzeri demek. Tam da böyle hani barış ümitleriyle aşağı gelmişken barboylarını da görüyorsun. Bu haftalık bir grafik. Haftalık grafikte oynaklığı görüyoruz. Yani inanılmaz bir oynaklık. Bu kolayına bir petrol gibi bir grafikte oluşabilecek bir şey değil. İşte bunun sonucunda eğer petrol 100 dolarların üzerinde 110-120 dolarlara doğru gidecekse kriz derinleşip o zaman gerçekten dünyanın biraz daha işi zor olabilir. Burada ehvenişer yani iyimserlik 87 doların altında kalmasıyla mümkün. Çünkü o zaman tekrar 80 dolarlara hatta biraz da altına inme kabiliyeti. Bu teknik bir görüntü tabii ama temel hikayede savaş bitmedikçe, Hürmüz açılmadıkça, petrol sevkiyatı normalleşmedikçe bu pek kolay olmayacağı benziyor. Takipte kalacağımız en kritik grafik aynı ABD tahvilleri gibi Brent petrol grafiği de bizim için çok önemli.
0: Evet. Ve ons altın tabii, gerçi bütün fiyatlamalarda onu da konuşuyoruz zincirleme etkisi sebebiyle de teknik analizine baktığınızda ons altın grafiği ne söylüyor Cüneyt Bey?
1: Valla yani ısrarla söyledik, 5600 düzeltmesi gerekli bir düzeltmeydi yani. Niye savaş var, altın yükselmiyor? Çünkü oraya kadar giderken birçok şeyde fiyatlayarak gitmişti. Yaşanabilecek birçok şeyde fiyatlayarak gitmişti. Orada teknik sebepleri de vardı, likidite ihtiyacı vesaire. 5600'den 4000'lere geldi. Orada bir engellenme sürecine içine girdi o ons altın. 4000'leri hatta 3800-4000 bandını kırmadan, çünkü orası trend destek bölgesiydi grafiğin gösterdiği, tekrar ciddi bir tepkiye girdi. Bu bir tepki hareketi ama tepki hareketinden çıkmaya başladı. Bu paradigma değişimini de net gösteriyor. Yani ons altın bir dönem dendi ya, hani Brent petrol yüksek kalır, ABD takvi faizleri yüksek kalır, ons altın geride kalır. Hayır, öyle bir denklem bir yere kadar geçerli olur. Bir noktadan sonra eğer risk varsa altın bunu mutlaka fiyatlar. İşte şu an yaşadığımızda net olarak bu kendi öz hikayesine dönüş, döngü ve yukarı yönlü potansiyelini trend olarak koruduğu sinyali. Günün tekniğine baktığımızda yani kısa vadede duruma konsantre ol, uzun vadede trend yukarı yap, bu çok net de bunca risk varken 4450-4500 üzerinde kalabildikçe artık orada fiyatlamalar görmeye başladık çünkü 4650-4850 ara dirençten ama asıl hedef 5000-5400 bandı. Grafik net gösteriyor. Oraya doğru bir potansiyel hareket mümkün. Ama bu tepki ise ve satışlar tekrar gelecekse 4400-4500 altında tekrar bir ilerleme görürse aşağı yönlü bir geri çekilme görülebilir bir dönem. Ama artık aşağıda, en aşağıda 4000'lerin çok net psikolojik değil, sadece temel bir destek olduğu da netleşmiş oldu. Yani geri çekilmeler alım yönünde kullanılıyor. Fiziksel olarak da kontrat bazında da, yani ETF'lerde de görüyoruz. Yukarı yönlü pozisyonlarda da görüyoruz. Piyasa biraz long trade yapıyor ons altında. Yani yukarı yönlü bir trade içinde mevcut durumda ama dediğim gibi bu tepki hareketinin daha da yükselmesi 4500 üzerindeki momentuma ve 4650'nin geçilmesine bağlı.
0: Devam edelim o zaman Türkiye tahvillerindeki görünümle. Tabii Deutsche Bank'ın da Türk tahvilleri için al tavsiyesi yaptığını biliyoruz. Ağustos'un ilk haftasında böyle bir öngörü gelmişti. Görünüm nasıl Cüneyt Bey şu anda tahvillerde?
1: Global tahvil piyasasındaki risklere bağlı olarak bir miktar satış var. Bu veriyle de teyit edildi. Yani bir miktar hisse senedine giriş, tahvilden çıkış şeklinde yabancı tarafında. Yani orada özellikle 40 bizim için kritik bir seviye. Grafiğinde gösterdiği 40'ların altı bizim için konfor. Yani birçok anlamda. Hem Merkez Bankası'na manevra alanı vermesi açısından, hem borçlanma maliyetlerinin dengelenmesi noktasında, hem de çünkü yabancı girişini gösteriyor bize net olarak. Yani yabancı güçlü alım yaptığı zaman aşağı yönlü hareket oluşuyor. Orada Merkez Bankamızın açıklaması da önemli. Özellikle DIPS tarafındaki alım ihaleleri vesaire. O da proaktif bir merkez bankacılığının bir kez daha ispatı anlamına geliyor. Yani Merkez Bankası global tahvil piyasasında oluşan her şeyi takip ediyor ve kendi tahvil faizlerinde dengelemek adına piyasa yapıcı olarak görevini net bir şekilde, proaktif bir şekilde sürdürüyor. Bu bir miktar yukarı yönlü hareketi törpüler. Merkez Bankası'nın alım ihaleleri açması bir sinyaldir. Bu piyasa yapıcı bankalarla beraber en azından yabancı tekrar tahvili alıma gelene kadar piyasayı dengeler. Çok hani 42-43'lerin üzerine çıkmadan bu süreci yönetmek önemli. Bu süreç normalleşene kadar gösterge tahvilde. Ama bizim için en önemli bölge 40'ın altına gelmek. Yavaş yavaş, kademe kademe önümüzdeki dönemlerde de 35'lere, 30'lara doğru ilerleyebilmek. Bunu konuşmak için çok erken ama hedef bu. İşte bu hedefi masada tutmak için yapılan her adım da kıymetli. Sema, şimdilik denge var. Bizim için de bu dengeyi korumak çok kıymetli.
0: Peki, Borsa İstanbul'la devam edelim. Cüneyt Bey, yatay başladı bugün güne. Dün eksi de bitirdi.

0: ne kadar önemli hisselerde alım görmüyorduk. Daha çok farklı bu MSCI endeksinde farklı kurumların da eleştirisine neden olmuştu endeks noktasında, ama yükselmek isteyen, ama bunun için ek hikaye, taze hikaye ve ek likitte, taze para isteyen bir ortam. Şimdi global piyasalardaki belirsizlik tabii biraz bizi etkileyecek, petrol yükselmesi. Merkez Bankası'nın çünkü faiz indirim sürecine geri dönebilmesi için, en azından normalleşip politika faizi geri dönmesi için daha iyi bir global ortam şart. İşte bu süreçleri de takip ediyor. Bu hareket bir tepki olarak kalmamalı. Çünkü eğer tepki olarak kalıp tekrar geri dönüş başlayacaksa, biraz daha aşağılarda bir seviye mümkün olacak Borsa İstanbul için. Onun için kısa vadede Sema kesinlikle bundan sonraki hareketlerde 13.800-14.000'leri kırmadan bir kere yola devam etmeli. Şu an aktif fiyat 14.515 bakıyorum. 14.500-14.600 grafiğin gösterdiği önemli direnç bölgesi aşılacak olursa hareketin 15.000'lere ve biraz daha üzerine gitmesi mümkün. Tabii FED gibi bizim Merkez Bankamızın da Eylül toplantısı çok önemli olacak. Yani Eylül Borsa İstanbul için çok belirleyici olacak. Yukarı yönlü mü yoksa biraz daha aşağı gelip yatay piyasaya tekrar girip trade piyasası mı, testere piyasası mı olacak anlamında bir karar dönemine doğru yaklaşıyoruz. Ama en azından haftayı iyi bitirmek üzere. Çok gün içinde bir değişiklik olmadıkça, aşağı yönlü bir satış bölgesi oluşmadıkça, satış baskısı pardon, en azından bu kapanış önümüzdeki hafta içinde Ağustos'u bitirirken kazanacak momentum içinde önemli.
1: Bankacılık endeksiyle devam edelim mi Cüneyt Bey?
0: Az önce gösterge tahmini 40'ın altında olursa konfor alanımız artar derken, bankacılık endeksine verecek desteği de kastettik Sema. Çok net.
1: Evet.
0: Bankacılık endekste bir ileri bir geri. Çünkü bulunduğu bölge çok önemli, destek bölgesi. 610 günlük ortalama ile 377 günlük ortalama arasında konsolide oluyor. Yukarıda 16.500 geçilirse bankacılık endeksi performansı için daha olumlu konuşabiliriz. Bu olmadıkça bu trade'ler devam eder. Ama 16.500'lerinde 17.000 ve üzerine gidebilecek bir bankacılık endeksi Borsa İstanbul üstüne kuvvet demektir. Ama yine de aşağı yönlü 15.000'lerin kırılmaması gerektiğini, hatta 14.000-15.000 bandının asla kırılmaması gerektiğini de net bir şekilde hatırlatmak isterim.
1: Bugün yatırımcı bu tablolarda, volatil ortamda nasıl bir strateji izlemeli Cüneyt Bey? Nerede durmalı? Nerede atağa geçmeli? Fırsat ve risk haritası şimdi, nasıl?
0: Portföy duruşları günlük olarak değişmez sevgili Sema, ama zaten bir strateji izliyorsanız belli bir nakdiniz olmalı. Mutlaka işte altın pozisyonunuz olmalı güvenli liman tarafında ve portföyünüzü dengeleme noktasında. Hisse senedi tarafını da aktif bir şekilde yönetiyor olmanız gerekiyor. Ve çok iyi temel ve teknik analizle hisse seçimi bu dönemde çok kıymetli olacak. Bir de özellikle tarımı da içeren emtia fonları dikkat çekiyor son dönem getiri vaatleriyle. O tarafa da biraz konsantre olmak portföyde kıymetli, ama panik işlemlerden uzak, coşkuya kapılmadan, strese kapılmadan, yani ne aşırı korku ne aşırı özgüven içinde olmadan bu piyasayı rasyonel bir şekilde takip etmek en kıymetlisi yatırımcı adına.
1: Kulaklarınız, kıymetli analizleriniz çok değerli. Teşekkürler, keyifli, kazançlı bir gün olsun. İyi hafta sonları Cüneyt Bey.
0: Yayınlar kolay gelsin, iyi hafta sonları.
1: Teşekkürler.

Piyasa saati devam ediyor. Emtia gündemine bakacağız. Sonrasında da emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen son durumu, son fiyatlamaları değerlendirmek üzere canlı yayın konuğum olacak. Önce gündeme bakalım. Petrol 2 haftayı da yükselişle tamamlıyor. 2. haftayı da küresel petrol piyasaları Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin arz güvenliğine yönelik endişelere canlı tutmasıyla 2. haftayı da yükselişle tamamlıyor.

0: Tamamlamaya hazırlanıyor. Haftalık bazda Brent petrol %5'in üzerinde, ham petrol ise %6'ya yakın değer kazanmış durumda. Her iki referans fiyatta hafta içinde 24 Temmuz'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeleri test ederek yukarı yönlü ivmesini koruyor. Devam edelim. Altın tarafına bakalım. Son işlem gününde güçlü bir seyir izliyor. Altın ons tarafı kıymetli metal piyasasında haftanın son işlem gününde yükseliş havasının hakim olduğunu söyleyelim. Ons altın 4500 doların üzerinde tutunuyor ve gram altında 7000 lira eşiğini aşarak son 4 ayın en yüksek seviyelerine çıkmış durumda. Gümüş fiyatlamasına bakalım. Gümüş fiyatlamasında da değerli metallerde o yükseliş ivmesi haftanın son işlem gününde gümüş tarafında da devam ediyor. 68-69 dolar bandında işlem görüyor gümüş ons. Gümüşteki yükselişte zayıflayan Amerikan doları, Amerikan tahvil getirilerindeki hareketliliğin de etkili olduğunu söyleyelim ve Amerikan hazinesinin uzun vadeli tahvil geri alımlarını arttırması da değerli metallere olan ilgiyi destekliyor. Ve Çin, Amerika'ya kritik mineral sevkiyatını da arttırdı. Biraz daha detaylandıralım bu durumu. Lityum ihracatı Temmuz ayında önemli ölçüde arttı. Çin gümrük verilerine göre Amerika'ya 29 metrik ton oksit, lityum oksit gönderildi ve bu rakam Çin'in nadir toprak elementlerine yönelik ihracat kontrollerini devreye aldı. Nisan 2025'ten bu yana Amerika'ya yapılan ikinci en yüksek aylık sevkiyat oldu. Emtia gündemine baktık. Şimdi de canlı yayın konuğumu davet edeyim. Zafer Ergezen, emtia piyasaları uzmanı bizimle birlikte. Merhaba, yayına hoş geldiniz Zafer Bey.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Altın onsu konuşacağız tabii. Öncelikle 4500 dolar seviyesinin üzerinde seyreden, haftayı da yükselişle kapatmaya hazırlanan, aynı şekilde kıymetli metal, gümüş de öyle, yukarı yönlü hareket ederek haftanın son işlem gününe giriyorlar. Nereye gidiyor her ikisi de dersiniz?
1: Yani aslında bu hafta içerisinde gelen ABD Hazine Bakanlığı'nın tahvil alımlarını arttıracağı beklentisi, açıklaması bütün beklentileri değiştirmiş durumda burada. Zaten bir süreden beri konuşuyorduk. Özellikle tahvil faizinin yüksek kalması, dolar endeksinin yüksek kalması, özellikle 99 üzerinde kalması dolar endeksinin altını baskılayan unsurdu. Hazine Bakanlığı'nın açıklamasıyla, tahvil alımlarını artıracağını açıklamasıyla birlikte bir anda eğilim değişti. Neden değişti peki? Onu da çok kısaca söyleyelim. Çünkü aslında yeni ekonomi yönetiminin ve Fed Başkanı, yeni Fed Başkanı Kevin Warsh'un aslında bu politikaya oldukça uzak olduğu, tahvil alımlarını azaltacağı, hatta elindeki tahvilleri çıkartacağı beklentisi hakimdi. Bütün bunlar da piyasayı baskılayan unsurdu. Bu beklenti değişmiş durumda. Özellikle Hazine Bakanlığı'nın alımları arttıracağını açıklaması bu anlamda piyasaya onun fiyatlamalarını görüyoruz şu an içerisinde piyasada. Yukarı yönlü bir eğilim var. Bu eğilim bir miktar daha devam edecek gibi ama petrol fiyatları hala yüksek. Petrol fiyatlarının yüksek olması burada yükselişi baskılayacak unsurlardır diye düşünüyorum. Temkinli olacak yerler, 4400 hedefi vardı. Orayı geçti. Hazine Bakanlığı açıklamasıyla birlikte 4550'lere geldik. Bunun da üzerine çıkmış durumdayız. Bir iyimserlik var ama bu seviyeler bana gayet makul geliyor. Bunun üzerine gidebilir miyiz? Eğer petrol fiyatlarında geri çekilmeyi görürsek ve hazine tahvil faizlerindeki geri çekilme devam ederse olabilir ama hala ben tahvil faizlerinde özellikle uzun vadelilerdeki düşüşün o kadar güçlü olmadığını düşünüyorum. O yüzden bir miktar yükseliş konusunda temkinliyim. Özellikle 4550 civarını yakından takip ediyor olacağım altın tarafında.
0: Tarafında durum ne? Yani gram altın yatırımcısı için şu andaki seviye ne söylüyor?
1: Gram altın tarafına bakacak olursak gram altında özellikle 7000 TL seviyesinin önemli olduğunu söyleyebiliriz ki bu seviyenin üzerine çıkmış durumdayız. Uzun zamandan beri zaten bu seviyeyi görmüyordu. Uzun zamandan sonra ilk defa bu seviyenin üzerine çıktık. Mart ayındaki seviyelere gelmiş durumdayız. Buradan daha yukarı devam eder mi? Evet, 7000 TL üzerinde kaldığı sürece aslında pozitif bir kanalın içerisinde olduğunu teknik anlamda. 7500-7800 arasındaki bandın bundan sonra hedef olabileceğini söyleyebiliriz. Aynı şey tabii altın tarafında da geçerli. 4400-4550 bandı üzerinde kaldığı sürece ons altın tarafında da yukarı eğilim var. İkisinde de benzer eğilimler olduğunu görüyoruz. Gram tarafı bir miktar

0: daha güçlü. Çünkü çok hafif döviz tarafında da yukarı eğim hala devam ediyor. Bunun etkileri var. Ben dediğim gibi şu anki petrol fiyatlarının olduğu seviye ve tahvil faizinin olduğu seviyeye baktığımız zaman altının bulunduğu bu seviye çok iyi. Burada bir de iyimserlik gelirse, yani tahvil faizlerine daha fazla düşüş ve petrol fiyatlarına düşüş görürsek daha yukarılara gitme eğilimi oldukça yüksek. Benim beklediğimden çok daha güçlü bir piyasa oluştu. Hazine Bakanlığı'nın, ABD Hazine Bakanlığı'nın açıklaması sonrası bu momentum devam ediyor. Bu momentum devam ettiği sürece de bu trendin içerisinde kalmak en sağlıklısı diyebilirim.
1: Gümüşü de konuşalım, çünkü gümüşteki yukarı yönlü hareket aynı zamanda büyüme beklentileriyle de alakalı. Endüstriyel bir metal olduğu için gümüş tarafındaki öngörünüz ne? Nereye gider fiyatlama?
0: Gümüş tarafında ise bir miktar altına göre daha zayıf kaldığını söyleyebilirim. Şimdiye kadar, yani altındaki geldiğimiz bölgeyi göz önüne alırsak, gümüşte 7072 dolar seviyelerine gelmiş olmamız lazımdı. Burada baskı devam ediyor. Bu da bize şunu gösteriyor. Piyasa sadece bu tahvil faizlerindeki geri çekilmeden ziyade tahvil alımlarının ağırlığıyla hareket ediyor. İyimserlikle hareket ediyor. Reel küresel büyümede yavaşlama bekleniyor. Bu yavaşlamanın etkisi gümüş tarafında hissediliyor. Buraya da baktığımız zaman aslında kısa vadede şurası şöyle diyebiliriz. 63 dolar seviyesi artık bir destek haline gelmiş durumda. Burada şu anda 70-71 dolar bandını geçmeye çalışıyor. Gümüş tarafı bu seviyenin üzerinde kalabilirse ancak 80 dolar seviyelerini, 80-82 dolar bandını hedefleyebiliriz gibi gözükmekte. Buradaki gümüşün altına göre daha güçlü atak yapmasını sağlayacak olay bence ABD-İran savaşının sonlanması, petrol fiyatlarının geri çekilmesi. O zaman altın gümüş rasyosunun 60'lı seviyelere gerilemesini bekleyebiliriz ki zaten geçtiğimiz haftaki yayında da bunu paylaşmıştık. Önümüzdeki dönemde savaş sonrası 60 dolar altın gümüş rasyosu görülebileceğini, 65 dolarlarca 65 seviyesindeyiz. Burada 60 seviyeleri görülebilir. Eğer savaş sonlanırsa hatta 55 seviyeleri bile hedeflenebilir. Ama şimdilik bir miktar baskı altında diyebilirim gümüş tarafı.
1: Kıymetli metaller tablosunda bu yükselişe tabii platinle paladyum da eşlik ediyor. Nasıl değerlendirdiniz her ikisindeki fiyatlamayı?
0: Platin paladyum tarafında tabii burada tepki olarak görüyorum ben buradaki yükselişleri. Bir kalıcı yükseliş açıkçası çok fazla beklemiyorum. Platin tarafının daha güçlü olduğunu görüyoruz zaten. Bu arz tarafında bir miktar daha orada sıkıntılar var. Fakat yeni zirveden oldukça uzaktayız. Yeni zirve seviyelerine gidilmesini de çok fazla beklemiyorum. Çünkü platin paladyum otomotiv sektöründe, sağlık sektöründe yoğun olarak kullanılan ürünler. Bu tarafta ise diye düşünüyorum ben. O yüzden bir miktar daha çekimserim. Güçlü bir tepki var ama bu tepkinin çok da kalıcı bir trende dönüşmesini beklemiyorum. En azından diğer varlıklar tarafındaki gibi güçlü, bir miktar daha zayıf olduğunu söyleyebilirim. Örneğin Bitcoin tarafında çok daha güçlü bir hareket var diyebiliriz.
1: Evet. Bakırı da konuşalım, çünkü ekonomik tabloda bakırın çok önemli ve ayrı bir de yeri var.
0: Bakır tarafında ben her zaman zaten orada, yani savaş oldu, öncesinde tarife savaşları oldu, hep aynı şeyi söylüyordum. Bakır bir trendin içerisinde, yükseliş trendi içerisinde devam edecek bir varlık ve beni de yanıltmadı. Çok güçlü, sert yukarı, böyle sert hareketler yapmıyor ama istikrarlı bir şekilde yukarı gidiyor, yükseliyor. Bu trendin ben devam etmesini bekliyorum açıkçası. Neden peki? Çünkü çok güçlü bir yapay zeka altyapısından gelen kaynaklı bir talep var. Bu talep devam edecek. Sadece yapay zeka değil, elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji kaynaklı talep diyor. Talepteki büyüme arzın daha da üzerinde. Bu da bize önümüzdeki dönemde fiyatlamaların yukarı gidebileceğini gösteriyor. O yüzden buradaki pozitif trend devam edecektir diye düşünüyorum. Bir miktar geri çekilme oldu. Burada yeniden işte petrol fiyatlarındaki geri çekilmeyi görürsek, faizlerdeki düşüşü görürsek buradaki hareket daha bir miktar daha güçlüleşebilir. Yeni zirve seviyeleri göreceğimizi düşünüyorum bu sene içerisinde çok rahat bir şekilde.
1: Enerji emtia tarafına geçelim. Brent petroldeki fiyatlama 94 doların hemen kıyısı. Enflasyon endişelerini yukarı yönlü hareket ettiriyor. Fed ne yapacak? Diğer merkez bankaları ne yapacak? Ve asıl şunu sormak istiyorum.

0: Aslında 3 haneli seviye beklentiniz var mı tekrar Brent petrolde?
1: Yani şu anki görüntü Hürmüz Boğazı'nda geçişler tam açılmadığı sürece, kalıcı bir anlaşma olmadığı sürece petrol tarafında geri çekimi görmeyeceğiz. Tam tersine her gün fiyatları bir miktar daha yukarı doğru itiyor gibi gözükmekte. Yani 85 doların üzerinde kaldığımız her geçen gün enflasyon üzerinde baskı da gerçekleşiyor. Şu anda piyasada iyimserlik gördüğümüz için piyasa bunu göz ardı ediyor. Ki biz bir süreden beri söylüyorum zaten piyasa çok da fazla burada olumsuzluğu fiyatlamıyor. Savaşın yeniden başlayacağını fiyatlamıyor ama artık öyle bir noktaya geldik ki petrol fiyatlarının şu anki seviyesini de fiyatlamamaya geçti. Sanki petrol fiyatları 80 doların altına gelmiş fiyatlaması var tüm piyasalarda. Ve bu ne kadar gerçekçi bilemiyorum. Bu da piyasanın aslında burada bir kalıcı anlaşmanın oldukça yakında olacağını düşündüğünü ve en azından o fiyatlamayı yaptığını görüyorum ben. Bu gerçekleşecek mi? Hep beraber göreceğiz. Ama şurası da bir gerçek. 95 dolar kısa vadeli direnç seviyesi olmuş durumda. Bu seviyenin üzerine çıkarsak piyasa üzerinde baskı artar. Tam tersine 80 doların hatta özellikle burada bakacak olursak 78 doların altında bir petrol kapanışı görürsek bu piyasadaki iyimserliğin çok fazla artmasına yol açar. Bu ne demektir? 78 ile yaklaşık 92 dolar arasındaki şu anki trendin arasında sıkışmış bir piyasa görüyoruz. Ne tarafa doğru yukarı geçilirse piyasada iyimserlik veya olumsuzluk artacak. Olan bir ortada somut bir gelişme yok. Bu da petrol fiyatlarının bu seviyelerde hafif hafif yukarı doğru gidebileceğini gösteriyor bize. O yüzden de 95 dolar seviyesine çok dikkatli takip etmek gerekiyor.
0: Tabii petrol yükselince ikinci fiyatlama da başlıyor. Enerji maliyetleri de artıyor. Enflasyon riski güçleniyor dedik zaten. Bu da bizi doğrudan FED'e ve tahvil faizlerine götürüyor. Öyle değil mi? FED Eylül'de ne yapar?
1: Evet.
0: Bu
1: Yani şöyle
0: fiyatlamayla
1: söyleyeyim ben.
0: böyle
1: Eğer
0: giderse.
1: savaş devam ediyorsa, petrol fiyatları böyle yüksek devam ediyorsa bu şu demektir. Enflasyon yüksek seyredecek. Enflasyon etkisi göreceğiz. Arttırıcı etkisini göreceğiz. Ve bu ne demektir? Bu tahvil faizlerinin yüksek kalması demek ki özellikle uzun vadeli tahvillerin yüksek kalması demek. Bunun sonucunda ise piyasada dolar endeksinin güçlendiğini ve Fed'in faiz arttırma ihtimallerini beraberinde getirir. Fakat şu anki görüntü özellikle ekonomi tarafında yavaşlamanın başladığı sinyalleri geliyor. Hem istihdam tarafında yavaşlamayı gördük hem de burada kapasite artışındaki zayıflamayı gördük. Bu ikisi Fed'in faiz arttırma ihtimallerini oldukça azaltan unsurlardan bir tanesi. Burada enflasyon etkisinin nasıl olacağını takip etmemiz lazım. Eğer gelecek enflasyon verisi hala zayıf seyrediyorsa o zaman Fed'in ben faiz arttırma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu görüyorum ki söyleyebilirim. Şu anki görüntü içerisinde bunun hala düşük olduğunu düşünüyorum ben. Ama eğer 100 dolar seviyelerine ki özellikle 95 dolar üzerinde bir petrol fiyatlaması görmeye başlarsak piyasanın faiz arttırım ihtimallerine yönelik beklentileri artacaktır. Bu da piyasalarda Fed'i bir miktar buna yönlendirecek bir seviyeye getirme eğiliminde olacaktır. Şunu da unutmamak lazım. Fed tutanaklarında 3 üye zaten şu anda faiz arttırım yönünde
0: Evet.
1: oy kullanıyor. Burada eğer petrol fiyatları 95 doların üzerine çıkarsa bu üye sayısını da arttıracaktır. O zaman ihtimal artar.
0: Yayına katkılarınız için teşekkür ederim. Keyifli kazançlı gün olsun sizin için. İyi hafta sonları Zafer Bey.
1: Rica ederim. İyi yayınlar ve iyi hafta sonları diliyorum.
0: Teşekkürler. Türkiye ekonomisinin gelecek 3 yıllık dönemine ilişkinde yol haritasını belirleyecek orta vadeli program için hazırlıklar hızlandı. Buyurun bakalım detaylandıralım.
2: Ekonomide gözler yeni orta vadeli programa çevrildi. Türkiye ekonomisinin önümüzdeki 3 yıllık yol haritasını belirleyecek 2027-2029 dönemi OVP'si için çalışmalar hızlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ekipleri program üzerinde çalışıyor. Güncellenmiş OVP'nin Eylül ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.
3: Önümüzde yoğun bir çalışma dönemi var. Ekonomi yönetimimiz bir yandan orta vadeli programımızı hazırlarken diğer yandan meclise sunulacak reformlar üzerinde çalışıyor. Şundan kimsenin

0: şüphesi olmasın. Türkiye her türlü zorluğu aşacak güce, birikime, potansiyele sahiptir.
1: Yeni programda ekonominin temel göstergelerine ilişkin hedefler ortaya konulacak. Enflasyon, büyüme, işsizlik, cari açık, ihracat ve ithalat başlıklarında yeni hedefler belirlenecek. Kamu maliyesi ve bütçe dengesi de programın önemli başlıkları arasında yer alacak. Öncelikli reform alanlarıyla uygulanacak politika ve tedbirlerin çerçevesi de OVP ile ortaya konulacak. Ekonomi yönetiminin temel önceliği ise fiyat istikrarını sağlamak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da güncellenmiş OVP'nin Eylül ayının ilk haftasında paylaşılacağını açıkladı. Yılmaz, büyüme, istihdam ve yatırımların geliştirilmesinin de sürdürüleceğini belirtti. Ekonomi yönetiminin bir diğer kritik gündemi ise 2027 yılı merkezi yönetim bütçesi. Bütçe teklifinin 17 Ekim'e kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması gerekiyor. Böylece Eylül ayında açıklanacak OVP ve Ekim ayında meclise sunulacak bütçeyle ekonominin önümüzdeki dönemdeki rotası netleşecek.
2: Piyasa saatini noktalayalım. Görüşmek üzere efendim.

0: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
1: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
0: Aşkım ya. Gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
2: Daha omuzdan. Böyle gövdenle.
0: Biz burada da olana ne takılırız biliyor musun?
3: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
4: Rams.
5: Gedik Yatırım'la yatırımın ritmi her an yanında. 30 yılı aşkın tecrübe ve güçlü finansal yapı, geniş ürün yelpazesi, sürekli gelişen mobil uygulamalar ve uzman kadrosuyla güvenilir yatırımın adresi Gedik Yatırım.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

Kocaeli 34, Sakarya 33, Bursa ve Balıkesir 35. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 17. Konya 33, Kayseri 30, Nevşehir 28, Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 25. Denizli ve Manisa 39, Aydın 41, Muğla 38. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 40, en düşük sıcaklığı 26. Mersin ve Hatay 36, Adana ve Kahramanmaraş 39. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 21. Bolu 33, Karabük 36, Rize ve Samsun 28. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 32, Erzincan 31, Van 30, Ardahan 26. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 22. Mardin 37, Şanlıurfa ve Siirt 38 ve Diyarbakır 40 derece.

0: İnsan en çok ne zaman yorulur bilir misin? Yo yo, soğuktan değil. Her ay aynı faturayla yüzleşince yorulur insan. Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
1: CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. Hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan akıllı evler var artık. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modeli kimler için uygundur?
2: Faizsiz yöntemle planlı birikim yaparak ev veya araç sahibi olmak isteyen, düzenli ödeme disiplini olan kişiler için uygundur.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: Bak ben isteyerek bir şey yapmadım. Kadın önce cinayetten dolayı da kaçtım yani.
1: Geçimini kuryelik yaparak sağlayan Gürbüz bir gün hiç beklemediği bir olaya tanık olur.
2: Değeri 20 bin dolar.
3: Ulan nerede benim torunumun telefonu?
1: Başına büyük bir bela aldığını anlayan Gürbüz, peşindekilerden kurtulmak için birbirinden komik maceraların içine sürüklenecektir.
4: Adam biraz sert ve sinirli.
3: Niye anlamıyorsunuz oğlum beni?
5: Cinayet videosu.
1: Ailece izlenecek bir komedi.
4: Kimsin oğlum
0: sen? Roket dizisi Gürbüz.
1: Gürbüz, hadi Allah'a emanet, pazar 20'de A-Para'da.
6: İndirim var, 3 taksit var, vade farkı yok. Peşin fiyatına 3 taksitle aracını Yolcu 360'tan hemen kirala, tüm indirimlere ek 3 taksitle öde.
7: Yolcu 360, araç kiralamak ne kolaymış.
8: 15-21 Ağustos arasında Bin'de Güldal Ultra Çamaşır Suyu 65 lira 50 kuruş yerine 57 lira 50 kuruş. Ceneveli bebek bezi çeşitleri 209 lira yerine 179 lira.
9: Bim, bim, bim, kalbimle benim, bim, bim.
10: Yatırımın yolu Akbank Mobil'de.

0: Bu sene YKS'ye hazırlanıyorum. Vakti zamanında sınava kafam basmadı.
1: Ne?
0: Ama şimdi 3-4-5 yayınları All Star'ı çıkarmış. Dedim yürü Seda. Öyle bir sistem ki

0: sadece ders anlatmıyor. Önce seviyeni analiz ediyor. Ayol benim matematik seviyem muşamba gibi yerlerde.
1: Sonra sana özel ödevler üretiyor.
0: Paris'e gelemem, saf işim, ödevim var.
1: Yapay zekayla eksiklerini belirliyor.
2: Seda abla bak, fizikte eksiğim var diyor.
0: Ne eksiği kız? Taş gibiyim.
1: Ben 3-4-5 All Star'dan sonra disipline girmiş bir kadın olarak her dersi, her üniteyi çalışıyorum.
0: Ayol bu itilaf devletleri Mondros'un 7. maddesiyle işgale zemin hazırlamış. Hani sen?
1: Kimsin?
0: Bu kenarların iki katını kosinüs C ile
1: bir çarparım.
0: A kare artı B kareden çıkarırım.
1: Kosinüs teoremi demeyin. Hem çalışma grubumda güzel arkadaşlıklar da edindim. Bacım siz atmayın ya.
3: Ah heceler, yedili heceler.
1: 3-4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
4: Çünkü 3-4-5 All Star nereden ve nasıl başlasam diye düşündürmez. Seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de yanında.
2: Seda abla. Sen liseye gitmiş miydin?
0: Önce onu halletmek lazım.
4: LGS'de de yanında.

0: Efendim Enerji Hattı'ndan herkese merhaba. Arayes Enerji Genel Müdürü Ebru Arıcı bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi 30 yılı aştı herhalde değil mi enerji sektörü?
1: 30 yıla yaklaşıyorum ben. Enerji sektörü başta rüzgar, zaten güneş biraz daha sonra başlıyor. Evet, rüzgarla beraber benim kariyerim de başlıyor. 30'a doğru gidiyoruz.
0: Aslında mimarsınız değil mi?
1: Mimarlık fakültesi mezunuyum. Plancısıyım.
0: Peki aslında nasıl oldu enerji sektörüne geçiş?
1: Aslında nasıl oldu? Benim şirket, yani kurucu ortağıyım zaten şirketin. 98 Şubat yılında başlıyor. Zaten Türkiye'deki ilk rüzgar santrali de 98'de kuruluyor. Ama 2005 yılında yenilenebilir enerji kanunu ve buna bağlı teşvikler çıkıyor. Biz de şirket olarak 2004'ten sonra yenilenebilir enerjiye, en başta da rüzgara odaklanıyoruz. Yani kişisel kariyerim aslında
0: enerji sektörü
1: rüzgarın kariyeriyle birebir örtüşüyor.
0: Enteresan, çünkü hani siz normalde farklı bir alana da hani geçebilirdiniz.
1: Evet,
0: çünkü mesleğiniz farklı.
1: Evet.
0: Şehir planlamacısısınız. Hı-hı. İşte mimarlık okumuşsunuz ama bir taraftan kendinizi bir yeni enerji sektöründe buldunuz ve bir
1: ya şöyle aslında, nasıl biraz oldu iş? Nasıl şimdi herkes enerjiyi konuşuyor. En başta enerjiyi konuştuğumuz yer faturadan, yani hepimiz bir
0: doğru
1: tüketiciyiz aynı zamanda. Oradan başlayarak giden bir nokta. Tabii enerji dediğimizde şunu kabul etmek lazım. Çok disiplinler arası bir uğraş. Yani şehir plancısının da içinde işi var, harita mühendisinde var, sosyoloğun da var, çevre mühendislerinin
0: doğru
1: var, elektrik mühendislerinin, makine mühendislerinin doğal olarak var. Tabii şunu söyleyebilirim. 2004 yılında tabii yatırımlar vardı ama çok düşük seviyedeydi. Yani 2005'te 19 megawatt düşünün, yani Türkiye'nin bütün kurulu gücü. Şu an 15 bini geçmiş durumdayız. O zaman herkes şunu anlıyordu, anlamaya çalışıyordu. Türbin nedir? İşte nasıl taşınır? Biliyorsunuz o kanatları, eminim hem devrede olanları görmüşsünüzdür sizler ve izleyicilerimiz, hem de taşınma hallerine denk gelmişiz. İşte bunun yolu nasıl yapılır? Çünkü çok ağır tonajlar taşınıyor. İşte yolun belli bir eğimde olması lazım gibi kriterler
0: tam
1: var.
0: Tam asasının alanlar.
1: Bunları anlamaya çalışırken tabii işin içine şu giriyor. Bütün dünyada da böyle, bütün denklemlerin içinde bu farklı disiplinleri içinde barındıran, proje geliştirmeyle başlayan ama devreye almaya kadar giden o disiplinler arası bir idari yönetim süreci. Benim ana mesleğim, kök mesleğim de şehir plancılığı. Şehir planlama da disiplinler arasıdır. Dolayısıyla mesleğin verdiği yetenekler diyelim ya da bakış açısı
0: motivasyon
1: birebir enerjideki evet ihtiyaçlarla örtüştü diyebiliriz. Öyle sektör büyüdü. Biz de sektörle beraber büyüdük. Şu anda yaklaşık 40 kişiye ulaşan şöyle de söyleyeyim, yani bugün üretim lisansı her 3 megawatt santralin 1 megawattı da Arayes Enerji referanstır. Yani Arayes Enerji
0: referanstır. Onu biraz anlatalım. Hani altyapıda mı yardımcı oluyorsun? Nasıl?
1: Şöyle,
0: ekipman mı?
1: Aslında ekipman değil. Şimdi proje geliştirme, proje sahasının belirlenmesi diyebiliriz. Çünkü orada sadece rüzgar var ya da güneş var diye bir yatırım yapamıyorsunuz. Bir kere yapılabilir ve yapılamaz alanların belli olması lazım. Dolayısıyla bir alanın seçilmesi. Seçilmesiyle beraber başlıyor. Kurum görüşlerinin alınması, haritaların yapılması, yol projelerinin hazırlanması. Biraz önce söylediğim gibi artık o şeyler 100 metreye yaklaştı. Kanatlar o kadar yüksek tonajı taşıyacak ve dönüşüne imkan verecek projelerin yapılması. Çevresel etki değerlendirme sinin yapılması, ÇED olumlu kararların alınması, mülkiyet edinim süreçlerinin yapılması, bunun içinde kamulaştırması var, tahsisleri var, tahsis amacı değişiklikleri var ya da orman izinleri var, bunların yapılması, imar planlarının onaylanması. Yani biz sahaya gittiğimizde hiçbir şey yok orada. Türkiye'nin coğrafyasını düşündüğünüzde de Avrupa'da çok kolay, yani bütün yerleşim yerlerinin yakınlarında görüyorsunuz ama Türkiye çok kompleks bir coğrafya. Biz sahaya ilk gittiğimizde hiçbir şey yok, yolda yok. Biz sahadan çıktık sahada imalatlar başlıyor ve montaj başlıyor. Dolayısıyla bu çok uzun bir süreç. Yasal olarak da deniyor ki 24 ila 36 ay verilen bir süreç. O sürecin içinde yatırımcıyla beraber kol kola hareket ederek, ben bunu biraz şuna benzetiyorum. Biz yatırımcıyı oturtuyoruz direksiyona, gözlerini kapatıyoruz ve danışmanlar olarak diyoruz ki işte sağa dön, sola dön, şunu yap. Orada karşılıklı güven ilişkisinde olması lazım. İçinde çıkacak mutlaka olabilir. Yani çünkü farklı disiplinler dediğimizde bir
0: doğru
1: tarafında problem çıkabilir ama kümülatifte o çıkacak problemin, projenin devreye alma süresine etkisinin olmadığı bir süreç yönetimi diyebiliriz. Yani Arayes'inde alamet farikası nedir derseniz aslında uçtan uca bir süreç yönetimi. Yani onun içindeki disiplinler için tabii ki yetkinliklerimiz var. Ama temelde yaptığımız şey, siz sahaya şu tarihte girebilirsiniz. Girerken de giderken de bu sahada ilk başta olmaz da olabilir. Yani her proje her yerde yapılacak değil. Olmaz olan noktaya bir an önce ulaşmak ve proje orada yapılamıyorsa saha değişikliklerini vesairesini organize etmek aslında.
0: Evet, peki şimdi siz tabii artık 30 yıla yaklaşıyorsunuz sektörün içinde. Şunu merak ediyorum. Şimdi yenilenebilir enerjiyi 30 yıl önce bir yatırımcıya söylediğinizde herhalde pek de yani anlamadı.
1: Çok romantik bir şeydi, evet. Biraz yani bir şiir macera
0: gibi. Evet, evet, romantik vardı, bir şiir, evet, gibi olabilirdi. Evet, evet. Fakat gelin görün ki şu anda, evet, hani dünya da zaten buraya, evet, yönelmiş ve de hani çok önemli bizim kurulu, evet, güçle de. Siz 19 diyorsunuz başladığımda, şu an 15 bin diyorsunuz.
1: 15 yani
0: nereden,
1: geçtik, evet,
0: tam nereden nereye? Yatırımcı nasıl evrildi bu süreçte?
1: Ya şöyle, şimdi yatırımcı dediğimizde şunu bir kabul etmek lazım. Bizim Türk yatırımcısı iştahlı. Dolayısıyla ilk gününden itibaren yatırımcı bulmakta bu sektör bir sorun yaşamadı. Ama hikaye dediğiniz gibi biraz daha ilk başta daha bir romantizmle başlıyor. Çünkü şu var, kesintili kaynaklar güneşte, doğru, rüzgarda. Kesintili kaynak olduğu için ister
0: istemez. Onu da biraz anlatalım bilmeyenler için.
1: Tabii ki şimdi.
0: Hani deriz ya, hep rüzgar ve güneş kesilirse kaynak kesilir.
1: Güneş için çok basit. Yani şöyle düşünün, Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna 76 dakikada güneş doğuyor ve batıyor. Bütün güneş santrallerini düşünün. İşte şu anda 27.500 megawatt civarında bir güneş santrali var. Türkiye'nin kurulu gücü de 126.000 bu arada. Yani aradaki şey büyük bir oran. Rüzgarla güneş beraber %3'te 1'i aşmış durumdalar. 76 dakikada bu kadar güç devreye giriyor ve devreden çıkıyor. Sonuçta günün sonunda sizin tüketim profiliniz tabii ki değişmiyor. Yani akşam da tüketim var. Rüzgarın olduğu dönemler var, olduğu saatler var. Kesintili kaynak olduğu için dünyada da böyle. Uzun bir dönem sistemin içine belli bir entegrasyonuyla ilerlemişti süreç. Yani işte %5'lerde trafo merkezi, %20'lerde. Şu anda o bariyerler kalkmış durumda. Neden? İlk bariyer niye kalktı? Hani Avrupa için söyleyebiliriz. Rusya-Ukrayna savaşı biliyorsunuz bir anda, evet, bütün denklemi bambaşka bir noktaya getirdi. Enerjinin kırılganlığında görürsek yakın dönemde devam eden işte Hürmüz'deki sıkıntı direkt sektörü etki etti. Burada şunu söylemek lazım. Bir, yenilenebilir enerji bizim yerli ve milli kaynağımız. Bir, bunu cebimize koymamız lazım. İki, enerji...
0: Bu arada biz de tabii şunu da anlatmamız lazım. Kapasite büyük.
1: Kapasite büyük. Şimdi ülkemiz coğrafi olarak bu anlamda çok avantajlı. Avrupa'ya göre çok avantajlı olduğunu şöyle söyleyebiliriz. İşte Almanya'nın kapasite faktörü dediğimiz bir rüzgar santrali %25 kapasite faktörüyle çalışırken Türkiye'de %35'in üzerinde bu. Dolayısıyla daha rüzgarlıyız. Güneşi zaten Avrupa ile Türkiye'nin güneşi kıyaslanamaz ki, biz hani genelde böyle Türkiye ortadan böleriz. İşte güneyi daha güneşli deriz ama bugün Karadeniz'de de Almanya'dan çok daha iyi güneş üretim kapasiteleri yakalanabilir durumda. Bir taraftan rüzgar böyle, güneşte ne var? Güneş çok ölçeklenebilir. Cephede kullanıyorsunuz, çatıda kullanıyorsunuz, sahaya kuruyorsunuz. Öz tüketim karşı

0: biliyorsunuz güneşteki hikayede zaten lisanssız ve öz tüketimle beraber büyümüş durumda. 17 Ağustos yani birkaç gün önce şunu gördük. Güneş ve rüzgarın toplam üretimi bizim günlük tüketimimizin 1/3'ünü karşıladı. Şimdi biz bunları daha çok görmeye başlayacağız. Çünkü neden? Rüzgar ve güneşin kurulu gücü içindeki oranında zaten %30'a denk geldi. Bir taraftan da bizim geride devam eden projelerimiz var. Biz daha elimizdeki lisansı olanların yine %30'unu devreye aldık. %69'u daha geriden geliyor. Yani 2035 hedeflerimiz var. 2035 hedefleri kapsamında verilmiş kapasiteler var. İşte deniz üstü şimdi yeniden veriliyor. COP zaten çok büyük bir katalizör. COP zamanında tekrar bir 3000 megawatt. Tabii ki şimdi COP biliyorsunuz bir kere dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri bu sene Türkiye'de olacak. Antalya'da olacak. En başta tabii ki bu ilk başta iş hikayesi evet iklim ama o zaman biraz önce dediğimiz gibi yine daha romantik noktadan bakıldığı dönemlerde başlayan ama işte burada Paris İklim Anlaşması olur, Kyoto Protokolü olabilir gibi böyle tanımlamalarla da aslında dünya anlamı üzerinde çok güçlü bir organizasyon. Şimdi tabii COP'a giderken bütün dünya gibi biz de hazırlanıyoruz. Şunu sorarsanız karneniz nasıl COP masasına oturduğunda derseniz karnemiz şu anlamda iyi. Kurulu gücümüz güneşle rüzgar %40'ı aştı. %40 gigawatt aştı. Ama geride bizim bir 40 gigawatt daha izin süreçleri devam eden projemiz var. Bir taraftan izin süreçleri devam ederken şimdi 2035 hedeflerimiz var. Evet projeleri ortaya koymak, lisansları vermek önemli ama en önemli konu ne? Bir de bunların yapılabilir, daha hızlı devreye alınabilir olmalarını sağlamak. Avrupa Birliği bu anlamda biliyorsunuz böyle bir 2 yıllarla sınırlandırma çalışması vardı. Bizim de o çalışmaya paralel olarak kamuoyunda süper izin olarak belirlenen bir düzenlememiz vardı. 2025'in 24 Temmuz'a yani yaklaşık bir sene önce kanunlaşmıştı. Onun en son adımı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na imar ve ruhsat yetkisi veren yönetmeliğimizde tam bir sene sonra 24 Temmuz'da yayınlandı. Yani şöyle düşünün proje İhtiyaç var. İhtiyaç konusunda zaten bir sıkıntımız yok. Geride devreye alınması gereken proje var. Bir taraftan işte 1000 megawatt offshore biliyorsunuz açıklandı. Eylül ayında ilan yapılacak. 2027'nin ilk çeyreğinde yapılması planlanıyor. Bir taraftan her sene devam eden yekalarımız var. Bu sene 13 Ekim'de alınacak. İşte 2400 megawatt 1500'ü rüzgar, 900'ü güneş olan var. İkili anlaşmalar çerçevesinde bir 3000 megawattın daha anlaşmasının yapılacağını, bir 2000 megawatt verilmişti zaten. Bir 1000 megawatt Niğdebor'da yine depolamalı güneş santrali ikili anlaşmalar çerçevesinde değerlendiriliyor. Yani dört bir koldan biz proje yaratmaya zaten hazırız ve bunu her sene tekrarlıyoruz. COP buna çok büyük bir katalizör oldu dediğim gibi. Yani onun öncesinde zaten bu mümkün olsa deniz üstünün yarışması da yapılacaktı ama 2027 çeyrekte yapılacak. 2035 hedefleri toplam 120 bin megawatt güneş ve rüzgar gücü olması gerektiğini söylüyor. Yani çok basit. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda yani şeyler olan, halihazırda lisansı olan, devrede olan, işte yeni yapılacak ihaleleri olan, işte lisanssız da verilmiş kapasiteler olanları koyduğumuzda aslında biz bu 120 gigawattı sadece 24 gigawatt hariç kağıt üzerinde yakalamış durumdayız. İşte bu kağıt üzerinde yakalamanın sorumluluğu var. Evet, kağıt üzerindekini hızlıca devreye almak için de süper izin mekanizmaları dediğimiz kamu kurum ve kuruluşların gerekli düzenlemeleri yaptığı.
1: Süper izin derken onu biraz açalım. Yani neyi kastediyorsunuz tam olarak?
0: Şimdi süper izin derken hep Avrupa örneğini verdik ki biraz oradan devam edelim. Bizim Türkiye'de yatırımların devreye alma ortalama süresi 5.4 yıldı. Bu Avrupa'da örneğin Almanya'da 9 ila 11 yıldı. Yani biz zaten daha hızlı gidiyorduk aslında. Daha sonra bu 2025 yönetmeliklerinde işte orman bir düzenleme yaptı, doğa koruma milli parklar bir düzenleme yaptı. İşte Enerji Bakanlığı burada bir 30 aylara zaten düşmüştük. En son yapılan düzenlemeyle beraber hedefimiz 24 ayı geçmeyecek ama ideal süre 15 ila 18 aydı projelerin devreye alınmasını sağlamak. Şimdi burada o disiplinler arası, şirket disiplinler arası ama kamu da disiplinler arası yürüyor. Bunun devreye alınması için ilgili kamu ve kamudaki izin süreçlerinin hızlanması gerekiyor. Bu zaten 2 senedir başlamıştı. Yani ihtiyaçlarla şekillenmişti. Bunun son ve en önemli adımı da yakın zamanda atıldı. Artık bizim bu anlamda beklediğimiz bir düzenleme kalmadı. Artık her şeyimiz tamam. Böyle tam gaz gitmemiz gereken bir dönemdeyiz. İnşallah işte bir sene sonra umarım bu yayını

0: tekrarladığımızda işte geride kalan 40.2 gigawatttan deriz ki işte 5 gigawatı aldık. Çünkü geçen sene devreye alınan, Türkiye'de devreye alınan güçlerin %88'i yenilenebilir enerjiden, yani güneş ve rüzgardan gelmiş. Yaklaşık 5000 megawatt. Burada bizim tabii vites artırmamız lazım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar'ın dediği 8 ila 10 gigawatt bandına oturmamız lazım ki hem ihtiyacımızı karşılayalım, hem hedeflerimize ulaşalım, hem de bu sektörün yarattığı güçlü sanayiyi korumaya devam edebiliriz.
1: Şimdi tam onu soracaktım. Sektörün yarattığı sanayi. Şimdi tabii evet, biz bayağı bir iyiyiz hani baktığımız zaman bu alanda. Bir de tabii işin sanayi boyutu evet. var. Yani üretimde ne noktadayız?
0: Şöyle güneş için rüzgar özelinde söyleyeyim. Rüzgar biraz daha zor bir üretim şekli. Biraz önce bahsetmiştim, 2005'te bir yenilenebilir enerji kanunu çıktı. Teşvikler tanımlandı. Yani yenilenebilir enerjiden ürettiğin elektriğe bir teşvik tanımlandı. O teşviğin içinde bir de yerli üretim kullanırsan ilave bir teşvik vardı. Bütün sıçrama burada yaptı zaten. Şimdi iç pazar oluşunca şu anda kule kanat jeneratör Türkiye'de üretiliyor. Zaten YEKA yarışmaları dediğimiz, işte bu sene 6.sı yapılacak olan ve her sene gideceğini bildiğimiz YEKA yarışmalarında güneş içinde, rüzgar içinde yerli üretimi kullanma zorunluluğu var. Dolayısıyla oluşmuş yerli üretim ekosisteminin gücünü devam ettirmesi için bu YEKA'ların yerliliği koruyor olması çok önemli. Çünkü burada istihdam da var, ihracatla beraber gelen döviz de var. Yani katma değerli bir üretim. Tabii ki şunu da söylemek lazım. Yine teşvikler var. Sadece şekilleri değişti. Yani bizim yine yerli yenilenebilir enerji üretimini aldığımız teşvik ve yerli kullanılan ekipman aldığımız teşvikler de devam ediyor.
1: Evet. Ne lazım sizce sektöre?
0: Hız. Şimdi iştah var. Hız içinde niyet var. Tabii Melis Hanım, şunu da söylemek lazım. Şimdi işin ilk fazı izinler zamanı. Yani diyoruz ya, kazmayı vurmaya kadar geçen dönem. Bu kan ter gözyaşı. Kim ne derse desin. Çünkü çok zor coğrafyalarda her şeye rağmen yapmaya çalışıyorsunuz ve yenilenebilir enerji yani olabildiğince değil, böyle oluyor zaten. Finansmanı da çoğunlukla uluslararası finansmana bağlı olduğu için çevresel ve sosyal etkileri de her zaman ilk sırada tutacak şekilde yatırım planlamaları yapılabiliyor.
1: Doğru. Yani gittiğiniz yerler, çünkü dediğiniz gibi dağlar, tepeler, köyler.
0: Evet.
1: Yani halka ikna etmek de bir konu.
0: Öyle, bir de yani bugün Trabzon başka bir coğrafya, işte Bingöl'de santral var başka bir coğrafya, işte Ege başka bir coğrafya. Bir de hani Ege deyince işte İzmir'in merkezinde değilsiniz ki, yani işte Manisa'nın köylerindesiniz. İnanın ben şunu çok net söyleyebilirim, yani pek çok yere gittik geldik tabii. Çok zor coğrafyalar oralarda da var. İşte Afyon'un dağlık bölgelerinde, oralarda da var. Şimdi hıza ihtiyacımız var. Hız için ne yaptık? Süper izni konuştuk zaten. Yatırımcı iştahını konuştuk. Herkes tam gaz gitmek zorunda. Sonuçta bize de bu izin için bir süre veriyor. Yapmak zorundayız bir de. Yani yapmak istiyoruz zaten. Ama ikinci faza geçersek, işte bu 40 gigawatt dedim ya, yani 40.200. Yani şu an bir bu kadar daha devreye alacağımız dediğimiz için finansman tabii ki. Yani şimdi artık izin süreçleri tamamlandığında finansman, bir 80 milyar dolar finansmandan bahsediyoruz. Artık burada da işte finansman koşulları hızlıca devam ediliyor. Dolayısıyla COP'u biz finansmanın konuşulabiliyor olması anlamında da açıkçası çok önemli, önemsiyoruz.
1: Evet. Şimdi COP'tan mesela bize hani ne gelebilir pozitif? Ya da ne gelmeli, hani keşke şöyle bir şey olsa da oradan şöyle bir kazanım elde etsek dediğiniz ne var?
0: Bir finansmanı, yani finansman erişimi, yeni finansmandaki destek çok önemli bence. Ya çünkü orada biliyorsunuz hükümetler arası görüşmeler oluyor.
1: Doğru.
0: Finansörler arası görüşmeler oluyor. İki, COP'ta tamam bizim bir karnemiz var. Dediğim gibi bu karne o masada bizi gururla oturtmaya yetiyor, ama bir de hedeflerimiz var. Dolayısıyla bu hedeflerin tanımlanması lazım. Bir de COP'ta biliyoruz ki Türkiye işte yatırımcı iştahlı, işte kamuda iştahlı. Biz sonuçta heyecanlı bir milletiz. Oradaki bu 120 gigawatt hedefinin de artırılması yönünde bir çalışma yapıldığını da biliyoruz ve COP'ta bu da yayınlanacak. Yani 2035'te 120 gigawatt diyoruz. Onun da orada da bir vites artıracağımızı biliyoruz. Bunun olması...
1: Oradan geleceğini düşünüyor musun? Bu arada yani hani sizdeki orada hissiyat nedir? Hani geleceğini düşünüyor musunuz bu finansmanın uluslararası?
0: Ya şöyle, zaten uluslararası finansman bu işin ilk başladığı günden itibaren var açıkçası. Finansman neye geliyor Melisa Hanım? Sonuçta günün sonunda yakalarda belli bir fiyatla siz 20 yıl satıyorsunuz.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla finansman aslında bu işin stabilitesine geliyor. Zaten hala hazırda yürütüyor. Sadece çok fazla proje olduğu için burada ilave kaynaklara da ihtiyacımız var. Bu ilave kaynaklara ihtiyaçta da evet, projenin kendi gücü var ama burada açıkçası devletimizin duruşunu anlatmak için de çok doğru bir mecra. Yani siz burayı finanse ettiğinizde, evet biz zaten bunu yıllardır destekliyoruz. Bizim bu desteklerimiz sayesinde bu kadar çok yatırım devreye alındı. Bizim bu desteklerimiz sayesinde bu kadar çok sanayi yatırımı yapıldı ve hala yapılmaya devam ediyor. Biz bu sanayiyi yine desteklemeye devam ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda da devam edeceğiz. Sonuçta bu bir güven ortamının aslında aktarılması anlamında çok kıymetli. En önemli kısım bence bu.
1: Evet. Peki ne gerekir sizce Türkiye'de, yani genel olarak şu an bir sektör duayeni olarak soracağım.
0: Estağfurullah.
1: Ne gerekir yenilenebilir enerjinin daha fazla konuşulması ve daha fazla yatırım yapılması için? Hani mutlaka şunu yapmamız gerekir dediğiniz ne var?
0: Şimdi şöyle, bir tabii ki proje. İşte yakalar gibi, yani ortada yapılabilecek proje. İki, öncelikle bizim şu kağıt üzerinde olanı bir hızlıca devreye almak. Yani en büyük gücümüz çünkü bizim oradan geliyor. İnanın çok fazla uluslararası organizasyona katılıyoruz ya da uluslararası organizasyonlar için gelen firmaları ağırlıyoruz. Bizdeki bu market gücü çok böyle ciddi bir şaşkınlık yaratıyor. Çünkü düşünsenize, yani ortada 40.200 megawatt gibi işte güneş yatırımı, rüzgar yatırımı yapılabilecek alan var. Bu herkesin iştahını kabartıyor. Bir, bunu yapması lazım.
1: Evet, bunu biraz açalım. Hani hep biz, çünkü kendimiz farklı sektörlerde, mesela emlakta konuştuğumuz şey arsa yok diyoruz. Hani sizin tarafta
0: proje
1: da...
0: Proje var.
1: Onu diyeceğim.
0: Proje var. Bizim en önemli işimiz, yani her yıl evet yakalarımız zaten devam ediyor. Bu anlamda ne kadar istikrarlı olduğunu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çok net ortaya koydu. Her sene yaka iadesi yapılıyor. Yakalar devreye alınıyor. Bizim, ki bunun 33 bin megawattı da depolamalı bu arada. Yani bir taraftan kesintili kaynak diyoruz ama şebekeyi yönetebilmek anlamında bir 33 bin megawattı da depolamalı olan, yani bizim çok böyle rakama da boğmak istemiyorum. Başka türlü de anlatılmıyor bu işler ama. Yani bir 15 bin megawatt güneş rüzgarımız var diyoruz ya. Bizim ihtiyacımızın da %12'sini karşılıyor diyoruz ya. Mesela geride bir 25 bin megawatt daha rüzgarımız var. Yani biz onu bugün devreye almış olsak işte %12 dediğimiz %30'a çıkacak. Düşünün, enerjide dışa bağımlılığınızı
1: nasıl azaltıyorsunuz?
0: Azaltacak. En güçlü argüman bu. Yani yakalar devam etsin ama biz şu 40 bin, yani 25 bini rüzgar olan, işte 15 bin mi güneş olan projeleri ne kadar hızlı devreye alırsak biz buradaki makası o kadar hızlı kapatırız.
1: Şimdi yine geçen gün haberlerde öne çıkan gündem maddelerinden biri bu offshore, evet, yenilenebilir konusu, evet. Ordu'da ve dünyanın en büyük projelerinden biri değil mi gerçekleşecek, Ordu'da olacak olan bu offshore tarafta yenilenebilir.
0: Bizim şey tarafında şeyi de o. Hı. Şöyle söyleyeyim. Gökçeada, Bozcaada, Saros Körfezi ve Edremit Körfezi'nde 4 tane saha belirledi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. Teknik detayı bulmayayım ama bunun böyle çok temel izinlerini de aldı. Burada şimdi taslak şartnamesini yayınladı. Görüşü açtı kamuoyuna. Bu geçtiğimiz pazartesi günü de son tarihte o şartnameyi topladı. Şimdi tekrar onu revize edecek. İhale takvimini COP'tan önce açıklayacak. Ama Sayın Bakanımızın söylediği için burada da söylemekte bir şey yok. 2027'nin de ilk çeyreğinde yapılacak olan bir 1000 megawatt denizüstü ihalemiz var. Bu 4 sahadan birinde,
1: evet,
0: gerçekleşecek.
1: Evet. Şimdi bu niye önemli?
0: Şimdi bu neden önemli? Tamam, biz Türkiye'de, yani Avrupa kadar sıkışmış değiliz. Çünkü orada fiziki olarak alan bulunamadığı için deniz üstü çok büyük ihtiyaç. Olmamakla beraber biraz önce bahsettik ya, biz bu karasal rüzgarımız çok güçlü bir sanayi yarattı. Şimdi deniz üstü dünyada
1: o da farklı bir sanayi.
0: Çok ciddi olarak ilerlemek zorunda olan bir sektör. Şimdi burada kule kanat jeneratör diyorduk. Şimdi diğer tarafta denizaltı kablolamasından tutun pek çok sektör için zaten bu şartnamede de yerlilik tanımlanmış durumda. Yani bakanlığımız diyor ki karasalda yaptığın yerli ekosistemi istersen ben sana burada ilave teşvik vereceğim, deniz üstünde de yarat. Çünkü bu yerli ekosistem sadece bizim için geçerli değil. Yerli ekosistem oluştuğunda büyük kapsamda ihracat odaklı oluyor. Yani hem bizim şeyimiz kazansın, ülkemiz kazansın, istihdam yapılsın, aynı zamanda ihraç edelim, bütün dünyaya bunu satabilelim anda bir yer.

0: de tanımlamış durumdalar. Yine 2035 hedeflerinde 5000 megawatt deniz üstü olacağını söylüyorlar. 1000 megawatt bunun ilk fazı. Ve dünyadaki örnekleriyle çok paralel bir şartname. Gerçekten çok iyi çalışılmış bir şartname. Son halini de vereceklerdir zaten. Dolayısıyla ilk 2035'e kadar 5000 megawatt deniz üstü, ki bizim deniz üstü kapasitemizi de sorarsanız deniz üstünde bizim Dünya Bankası Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptığı çalışmaya göre 70 bin megawatt potansiyelimiz var.
1: 70 bin megawatt. Çok büyük bir
0: aynı şekilde
1: kapasite.
0: Bunu karasalda da belki şey yapabilirsiniz. O çalışma yayınlanmadı ama karasalda da şu anda Türkiye'nin 15 bin cepte devrede, 25 bin geride, ama toplamda Türkiye'nin karasal rüzgar potansiyeline baktığımızda, ki sadece rüzgarlı sahalardan bahsetmiyorum, kısıtlarından arındırılmış, yani yatırıma dönebilecek sahalara baktığımızda da orada 130 ila 140 binleri görüyoruz.
1: Çok
0: yani,
1: büyük bir kapasite o zaman.
0: Çok büyük bir potansiyel var.
1: En büyük kapasite
0: var.
1: Nerede gözüküyor?
0: Rüzgar için, karasal rüzgar için. Ya o çok şeyi, hikayeyi şöyle okumak çok kolay zaten. Türkiye'miz, ülkemiz bir dikdörtgen. İlk yatırımlar nerede oldu? Ege. Yani şöyle bir en batıya, kuzeyden bir çizgi çekin. En verimli sahalar onlar. Ama insanım şöyle bir şey var. İşte kanatlardan bahsettik ya, kanatlarımız büyüyor. Şimdi daha düşük rüzgarlarda yüksek üretim elde edebilmek için kanatlar çok büyümeye başladı. Yani Türkiye'deki ilk kurulmuş rüzgar santralin kanat çapı 44 metreyken biz şu an 200 metreleri konuşuyoruz. Dolayısıyla yani Ege'de, ama bizim Ege'de doldu, diğer tarafta rüzgar yok mu diye düşünmeyin. Bugün işte Bingöl'de de var, Van'da da var, Trabzon'da da işletmede olan santraller var.
1: Güneş de aynı şekilde.
0: Güneş de aynı şekilde. Dolayısıyla yani yeni teknoloji de gelişiyor tabii ki burada. Çünkü bütün dünyada önce en rüzgarlı alanlar kapatılıyor. Buralarda daha güçlü rüzgar rejimlerinde daha yüksek üretimi elde etmek için de teknolojiyi zaten takip ediyoruz. Türkler bu anlamda da en son globalde en son teknoloji neyse bizim ülkemizde de o zaten o sene inşa edilmiş oluyor.
1: Şu konu önemli, yeni yatırımlar için bağlantının kapasitesi.
0: Evet.
1: Böyle bir yeterlilik var mı? Dağıtım şirketlerine burada nasıl bir görev düşer?
0: Şimdi sadece dağıtım şirketleri değil aslında, bu sistem işletici yani TEİAŞ'ın konusu. Şimdi bizim en son verilmiş olan yüklü kapasitemizin içinde bazı bağlantılarımız havza trafo merkezleri, yani yapılması planlanan trafo merkezleri üzerinden bağlantı görülmüştü. Dolayısıyla havza trafo merkezleriyle ilgili olarak zaten belli kredilerde biliyorsunuz kamuoyuna da yansıdı. Onların yapımıyla ilgili zaten çalışmalar başlamış durumda. Ama TEİAŞ size şunu yapmıyor zaten. Siz projenizi devreye aldığınızda, eğer bağlanacağınız nokta henüz yapılmadıysa, sizi geçici bağlantılarla bir şekilde bağlıyor. Ama bu çok fazla, çok ciddi bir altyapı yatırımı. Yine ama bu sadece Türkiye'de değil. Yani dünyada da 2500 gigawattta bir altyapı yatırımı devam ediyor. Yani şebeke dediğimiz grid, yani Avrupa'nın da sorunu, diğer ülkelerde sorunu olmaya devam ediyor. Burada TEİAŞ bu çalışmalara başladı. Bir taraftan 2035
1: bir hedefleri, dakikamız bu arada kalmış.
0: 2035 hedefleri kapsamında da HVDC dediğimiz yaklaşık 28 milyar dolar bir yatırım isteyen projeyi de programlarını aldılar. Onun da çalışmaları başlamış durumda.
1: Biz sohbeti zaten malum devam edersek saatlerce sürer ama çok teşekkür ediyoruz Arıyes Enerji Genel Müdürü Ebru Arıcı.
0: Çok
1: size kolaylıklar diliyoruz. Evet, bir daha bekleriz efendim. Görüşmek üzere deyip enerji hattını burada kapatalım. Şimdi sıra çarklar dönüyor.

0: Ne oluyor ya? Kaykayla ödedi. Neler oluyor Tufan? Yok artık. Neyle ödeyecek acaba?
1: Yeter!
0: Kafasıyla adam ödeme yaptı ya. Neler oluyor? Neler oluyor Tufan?
2: Abi yeni Max Sticker Kart.
3: Nasıl teknoloji ama?
0: İstediğin her şey maksimum karta mı dönüşüyor yani?
3: Evet abi.
4: Yeni Max Sticker'la ödemeyi dilediğin gibi yapıştır.
0: Kahve kendi kendine ödedi Tufan.

0: Rabarba dönüyor da yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Ben Rıfat Fırat. İstanbul'dayız. Dev bir fabrikadayız ve bu fabrikada paslanmaz çelik termoslar üretiliyor. Malumunuz bu ürünler günlük hayatta sıkça kullanılıyor. Peki bu termoslar nasıl üretiliyor ve üretilirken hangi aşamalardan geçiyor? Hazırsanız Çarklar bu kez İstanbul'da dönüyor.
1: Evde, arabada, piknikte ve hatta sporda aklınıza gelebilecek her alanda kullanılıyorlar. Hem içeceklerin sağlığını muhafaza ediyorlar hem de tazeliği koruyorlar. Termos çeşitleri üretimde kullanılan malzemeye, yapısına ve hacmine göre değişiklik gösterebilir.
2: Termosun içerisinde tabii birden fazla bir malzeme var. Şimdi baktığımız zaman camın silikonla birleştiği, aynı zamanda plastiğin de farklı çeşitlerinin içinde olduğu ve performans, yani ısı performansının en ileri düzeyde korunması gerektiği bir üründen bahsediyoruz. Çok spesifik bir ürün ve Türkiye'de üretim açısından baktığımız zaman da üretim kültürü şu geçtiğimiz yaklaşık 10 seneye dayanıyor diyebiliriz. 10 sene öncesinde ne oluyordu? 10 sene öncesinde ağırlıklı olarak ithal geliyordu. Şu anda ithal ikamesi bir ürün. Aynı zamanda yurt içinde kullanımından çok özellikle ihracata yönelik olan bir ürün. Bu konuda da gerçekten hem son dönemlerde ülkemize gelen nüfusun da etkisiyle aynı zamanda ülkemizde de teknolojik gelişmelerden dolayı her birinin bir etkisi bizi termos ürünüyle buluşmaya çağırdı. Ve şu anda bu tesiste de yoğun olarak termos üretimi yapılmakta.
1: Peki kullanım alanları neredeyse sınırsız olan bu termoslar nasıl üretiliyor?
2: Öncelikle hazırlık aşaması var. Hazırlık aşaması bu plastik ürünün içerisinde en uygun camın seçilmesi. Cam iki duvarlı ve içinden havası alınmış vakum cam adı verilen bir cam. Bu camın üzerinde de sızdırmazlığı sağlaması gereken silikon contalar var. Silikon contaları bu testte de üretmek mümkündü ama biz özellikle ofis fabrika dışarısında üretimini yaptırıyoruz. Hemen ardından da ABS dediğimiz akrilobutadiyen stren. Çok özel bir malzeme. Beyaz eşya üretiminde çok yoğun olarak kullanılıyor. Televizyon üretiminde çok yoğun olarak, çerçevelerinde özellikle çok yoğun olarak kullanılıyor. Beyaz eşyada kullanılan ham maddenin aynısı, aynı kalitede bu tesiste termos üretiminde kullanılıyor. Sadece bunda da kalmıyor. Bunun üzerindeki süslemeler, özellikle altın varaklar ki özellikle Orta Doğu'da çok yoğun olarak talep gören

varaklar da aynı zamanda başka makinalarımızda üretimi yapılmakta ve bunların her birinin montajı polipropilen malzeme destekleyici bazı üretilen bazı parçalarla da birleştirilip o şekilde bir araya getiriliyor. Bunun içerisinde altın kaplaması var. Diğer taraftan transfer baskısı var. Bunun yanında çok ciddi bir montaj maliyeti var. Ve camla da birleştikten sonra ortaya ihraç edilebilecek bir ürün geliyor. Tabii bu süreç yaklaşık olarak hazırlığına bakarsanız her bir modelin hazırlanması yaklaşık 4 ayı bulabiliyor. Oldukça gerçekten zorlu bir süreç diyebilirim.

0: 175 kişi çalışıyor. Burada üretilen termoslar iç pazarın ihtiyacını karşılarken aynı zamanda da dünyanın 35 ülkesine ihraç ediliyor.
1: Ülke ihracat sıralamasında öyle firmamız için. Bunun içerisinde en önemli ülkeler yine bahsettiğim gibi Kuzey Avrupa ülkeleri. Kuzey Avrupa ülkelerinde önemli bir ağırlık var. Hemen ardından da Orta Doğu'daki işte Suudi Arabistan'ın önden başını çektiği, hemen arkasından Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar gibi ülkeler de bizler için önemli. Özellikle gelecek senelerde yine Kuzey Afrika'nın daha ön plana çıkmaya başlayacağını da öngörüyoruz. Libya biraz daha sakinleşmeye başladı baktığımız zaman. Diğer taraftan işte Mısır'la ilişkiler daha sakinleşti. Bu ülkelerde de tek tek yine Türkiye ile olan ticaretin artması beklenmekte. Çünkü her iki taraf da çalışma çabasında. Onu görüyoruz. O yönüyle de sadece iki tarafında önünün daha fazla açılmasında büyük fayda var. Tabii burada özellikle kalite konusunda da Türkiye, Türk ürününün kalitesi bu bölgelerde kabul görmüş bir seviyede. Bu da çok önemli. Çünkü kaliteyi kabul ettirmek en az 10 senenin üzerinde geçen bir süreç. Türkiye bu avantajını da kullanma çabasında gördüğümüz kadarıyla özellikle ihracatla bu bölgelerde firmamız gibi birçok rakip firmalarımız da yine bizler gibi üretim yapan diğer plastik firmaları da yine bu bölgelere ağırlıklı ihracat yapabilecek potansiyeldir.
2: Fabrikanın sürekli değişim halinde olan bir piyasaya ayak uydurabilmesi için son derece esnek bir sisteme sahip olması gerekiyor. Tam otomasyon bu konuda yeterli değil. Bu tesis o yüzden insan emeğine ihtiyaç duyuyor. Burada üretilen binlerce ürün her gün dünyanın farklı coğrafyalarına gönderiliyor.
1: Bakıldığı zaman tabii tesiste üretim çeşidi olarak şu anda mevcutta 4 tane ürün var. Ve her üründen günlük çıkan adet yaklaşık 3000 her modelden. Bakıldığı zaman 12.000 parça günlük üretimi mevcut diyebiliriz. 12.000 üründe yaklaşık 1 konteynerden yaklaşık 1,5 konteyner 40'lık hayküp fazla düşünürsek her gün 1,5 konteyner ürünün buradan ihracat potansiyeli var anlamına geliyor. Tabii bunun yanında tamamlayıcı ürünler de olması gerekiyor. Bunun için de büyük bir tesise ihtiyacımız var. Sadece şu anda arkada görmüş olduğunuz gövdenin üretimi yeterli gelmiyor. Bunun yanında 7 ayrı parçayı daha üretmeniz gerekiyor ki bu parçalar bir araya gelsin ve ihraç edilebilir bir ürün haline gelsin. Bu yönüyle oldukça hem yatırımı daha yüksek hem de bir tarafta sizi bu konuda daha geçmişten bu kültürde, bu ürün kültürüne alışkın olmanız biraz da isteniyor diyebiliriz. Personel sayısı açısından da zaman zaman 175 personele kadar çıkıldığı zamanlarda oluyor yoğunluğa göre. Ramazan öncesi en yoğun olan dönemler. Ramazan'dan sonra biraz daha artık satışlara odaklanıldığı bir dönemden bahsediyor olabiliriz. Tabii özellikle Uzak Doğu'ya buradan ürünlerin gitmesini de öngördüğümüz

Düğümüz zaman artık Ocak ayı, artık bu sezonun kapanışı diyebiliriz. Ocak ayından sonra Ramazan ayının yaklaşık 4-5 ay sonrasına kadar biraz daha sakin bir süreçten geçeceğiz gibi geliyor.

0: Türkiye'de üretilen termoslar en çok Orta Doğu pazarında ilgi görüyor. Bunun bir sebebi var.
1: Tabii başlangıç aslında ısı farklarının fazlalığından oluşmuş. Şimdi baktığımız zaman biz 40 derecenin üzerinde bir sıcaklığı çok fazla görmüyoruz. 40 derecenin üzerinde olan bir sıcaklıkta yaklaşık 5 derecelik bir meyve suyunu korumak gerçekten önemli bir hale gelmeye başlıyor. Bir taraftan tabii bizim çok daha fazla buzdolabı kültürümüz var ama termos kültürümüz olmamış. Bakıldığı zaman bu bir taraftan da gerçekten kültür meselesi. Sıcağın haricinde bir de soğuğa da geçelim. Şimdi bu bölgelerde özellikle Orta Doğu'da çok daha soğuk olan örneğin gece yarılarında bu sefer çok daha sıcak tutulması gereken kahve, çay. Bu sefer bu ürünlere, bu gıdalara en az 8 saatlik aynı sıcaklıkta erişim rahatlığı veren bir üründen bahsediyoruz termosla. Biraz da kültürden denilebilir. Kültür farklılığından dolayı ülkemize pek fazla girmemiş olan bir ürün. Ama yine söylediğim gibi son yıllarda öncelikle gastronomide ön plana çıkmış. Çelik ürünlerde çok daha fazla kullanılmaya başlanmış. Çelik ürünlerde çeliğin çift cidarlı yapılmasıyla içine konulan sıcaklığın dışarıya aktarımını engellemek, hatta ve hatta içine gerekiyorsa polistiren bazlı straforların, koruyucuların konulmasıyla beraber oluşan bir ürün. İzolasyonun çok ön planda olduğu, izolasyondaki teknolojilerin de birebir uygulanabileceği aslında bir ürün olarak baktığımız zaman son yıllarda hem ısı kaybını engellemek için yapılan yarışlar taraftan hem endüstride hem yapı malzemelerinde bu endüstriye de artık sıçramış durumda. Buradaki performansı olabildiğince üst seviyede tutmaya çalışacağız bizler de.
0: Termos üretiminde kalite önemli bir yapı taşı olma özelliğini taşıyor.
1: Her ürün tek tek kalite kontrole giriyor. Burada özellikle dikkat ettiğimiz performans içindeki izolasyonun performansı. İzolasyonun performansı da özellikle test cihazlarımızla ölçülüyor. Ve hedef burada 8 saat içerisinde 20 derecenin altında bir ısı farkı oluşması. Bu sıcaklığın etkisi çok çok önemli. Çünkü içerisine soğuk bir sıvı da koysanız, kaynar bir sıvı da koysanız 20 derecenin üzerinde bir değişim bu ürünün performansının iyi olmadığını gösterir. Biz de bunu test ediyoruz. Her ürün teker teker test edilip tamam denildikten sonra ürün haline getiriliyor. Garantisi de 10 yıllık bir garanti veriyoruz. Eğer kullanım sırasında 10 yılın daha altında bir süreçte baktığınız ürünün kalitesinde bir performansında bir düşüklük var, bunu hemen değiştirme şansına sahip olabiliyorsunuz. Özellikle Almanya zaten termosun ilk çıktığı ülkelerden bir tanesi. İtalya sizin de söylediğim gibi tasarımın önde olduğu ülkelerden bir tanesi. Ama hem plastik teknolojilerindeki gelişme, aynı zamanda plastik testlerine yapılan yatırım, aynı zamanda o çok kültürlülük Türkiye'de daha da zenginleşmeye başladı. Bütün bunların bir araya gelmesi bizi termosa yönlendirdi diyebiliriz. Bakıldığı zaman İtalya'dan daha iyi tasarımcılarımız var. Zaten uzun yıllar tasarım yarışmaları ülke bazında yapıldı ve burada birinciler dereceye girmiş olan öğrencilerimiz de yurt dışında devlet destekli burslar aldılar. Bakıldığı zaman bu çok büyük bir avantajdı. Hem yurt dışındaki tasarım kültürünü ülke

0: getirdiler. Bir taraftan da teknolojiyi de bizler getirdik, satın aldık getirdik. Hepsinin birleşimi ortaya farklı farklı ürünler çıkartmaya başladı. Sadece termos olarak da bence bunu sınırlamamakta fayda var. Bakıldığı zaman gerçekten özellikle Avrupa'da ki Türkiye'nin ihracatının %50'sinden fazlası Avrupa Birliği'ne yapılmakta. Bakıldığı zaman Türkiye oldukça iyi bir ürün sağlayıcısı bu bölge için. Pek de vazgeçilecek gibi de durmuyor. Çünkü diyelim ki yarın Türkiye'nin tüm ihracatını Avrupa'ya kestiğiniz anda bunu ikame edebilecek ülke sayısı çok çok az. Bir bölümü Polonya'dan ki Polonya'nın maliyeti halen çok çok yüksek seviyede devam ediyor. Onun haricinde Uzak Doğu ki Uzak Doğu'dan da Avrupa Birliği kurtulma çabasında bir taraftan ve lojistik maliyetlerinin de yüksekliği düşünülürse Türkiye Avrupa Birliği'nin hemen yanı başında bulunmaz bir fırsat denilebilir. Aynı zamanda bu kadar her 4 ayda bir yeni ürün tasarımları yapacak. Diğer taraftan üretim teknolojilerini sürekli artıracak. Robot teknolojilerine bu kadar ağırlık verecek. Endüstri 4.0'a bu kadar yoğun olarak odaklanacak. Böyle bir ülke gerçekten kolay kolay bulunamayacak bir fırsat Avrupa Birliği için diyebiliriz.
1: Tesiste üretilen her bir termosun ayrı bir önemi var. Çünkü bu ürünler sadece iç pazara değil, tüm dünyaya satılıyor. Termos üretiminde sıkça kullanılan plastikler ise stratejik bir öneme sahip. Plastik sektöründe hatırı sayılır bir konumda olan Türkiye, makro üretimlerle ön plana çıkan Çin'in ardından dünya pazarındaki konumunu daha da güçlendirmeye

Çin'den hemen sonra ikinci sırada plastik üretiminde. Şimdi bakıldığı zaman plastikler aslında hayatımızın her yerinde. Şimdi sabah uyandığımız zaman başımızı koyduğumuz yastığın içerisinde tümüyle yün olmayan bir üründen bahsediyoruz. Yün olduğu zaman tabii bu sefer bakteri oluşumu çok daha fazla oluyor. Sağlığımız daha da sıkıntıya girmeye başlıyor. Tabii hepimiz doğallığı seviyoruz. Ama bir taraftan da sağlık önemli. Bu yönüyle tekstille plastiğin karıştırılmış olduğu işte battaniyelerimiz, işte bir taraftan yorganlarımız, yastıklarımızdan tutun, işte dişlerimize fırçaladığımız ürünler baktığımız zaman hemen onun ardından işte aracımıza oturuyoruz. Aracımıza işte konsoldan tutun, üzerinde deri diye oturduğumuz o bütün koltuklar hepsi yine plastiğin bir türevi bakıldığı zaman. Tabii bu bize şu konforu da veriyor. Plastiğin içerisinde artık antibakteriyel ki Covid döneminde bunu çok daha iyi gözlemledik. Herhangi bir şekilde bakteri oluşumunu engelleyici yüzeyleri artık yapma kabiliyetine sahibiz. Nano kimyasalları plastiklerin içerisine birebir uygulayabilecek pozisyondayız. Bu yönüyle bakıldığı zaman artık gerçekten bu kadar insan sağlığının hiç olmadık zamanlarda tehdit altında olduğu ortamlarda bunu koruyabilecek yine teknolojiyi plastikle sağlayabiliyoruz. Bakıldığı zaman hem üretimi, diğer taraftan kullanım kolaylığı ve geriye dönüşüm kolaylığı bir taraftan da bunun üçünün bir arada olduğu ürün plastik. Şimdi bazen kağıdın, bazen camın ön planda olduğu kullanım alanları da tabii ki olabiliyor. Bu da doğaldır. Ama geriye dönüşüm anında en az karbon harcayarak yine elde edeceğiniz plastikler. Bu ham maddelerin en büyük özelliği o. Şimdi baktığınız zaman bir plastiği tekrar eritip tekrar kullanıma sağlayabiliyorsunuz. Bir örnek vereyim. Örneğin evlerimize kullanmış olduğumuz eğer sentetik bir halıysa bu halının ana ham maddesi polipropilendir. Polipropileni tekrar dönüştürdüğümüz zaman karşımıza bir bahçe saksısı olarak çıkabilir. Onu tekrar dönüştürdüğümüz zaman bir araba tamponu olarak yine karşımıza çıkar. Hiç ummadığımız şekillerde aynı formda plastikler sürekli karşımıza çıkabilirler. Bunun en büyük avantajı ne biliyor musunuz? Bakın yakıtı, petrokimyasal yakıtları yaktığımız zaman

bir daha geriye gelmiyor. Ya da herhangi bir plastiği tutuşturduğunuz zaman, yaktığınız zaman artık onu tekrar geriye döndürmeniz, kazanmanız mümkün değil. Ama plastiklerin en büyük özelliği, eğer iyi şartlarda geriye dönüştürebilirseniz inanılmaz derecede size geriye dönüşümde fırsatlar sağlar. Bu da doğal kaynaklarımızı, ki limitli olan, bu kadar sınırlı olan doğal kaynaklarımızı tekrar tekrar kullanma fırsatını verir bizlere. Buna dikkat etmekte büyük fayda var. Özellikle son dönemlerde Avrupa Birliği'nin karbon salınımına bu kadar önem verdiği, karbon salınımının bu kadar sıfırlanması, sınırda karbon uygulamalarının uygulamaya geçtiği, ülkemize de çevre kanununun meclisten geçtiği bir dönemde bizim çok daha önemli karşımıza geçecek bir konu olduğunu görüyoruz. Hem sanayicilerimiz hem ihracatçılarımız açısından, bu yönüyle de firmalarımızın da kendilerini bir taraftan bu konuda eğitmelerinde de fayda var. Şimdi biz her ne kadar plastikleri, kağıtları, camları kapımızın önüne çok düzenli olarak, belki ayrıştırılmış olarak koysak da maalesef geriye dönüşüm merkezlerine kadar o ürünler tekrar karışıyor. Ve Almanya'da en son yapılan sempozyumlara katıldık. Burada da en çok dile getirilen şey, plastiklerin yine gıdaya uyum sağlayacak şekilde bu zincirde geriye dönüştürülmüş olması. Ama maalesef yurt dışında da, ülkemizde de bunun sağlanabileceği bir zincir halen net olarak oluşturulmuş değil. O yüzden geriye dönüşümlü plastikler genelde ambalaj malzemesi olarak kullanılıyor ve gıdayla temasından da özellikle uzak duruluyor. Biz gıdayla da temas edebilecek ham maddelerin, plastiklerin oluşturulabileceği geriye dönüşüm merkezlerinin bir an önce geriye kazandırılmasında büyük fayda var. Çünkü Avrupa Birliği tarafından da bu konu artık daha da diretilmeye başlandı. Hem ülkemize hem sanayicimize, çift taraflı diyebiliriz.

Radyo'da bu hafta İstanbul'daydık. Dev bir termos fabrikasında işlerin nasıl ilerlediğine hep birlikte şahitlik ettik. Önümüzdeki haftalarda farklı bir şehirde, farklı konu ve konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.

İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli 34, Sakarya 33, Bursa ve Balıkesir 35. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 17. Konya 33, Kayseri 30, Nevşehir 28, Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 25. Denizli ve Manisa 39, Aydın 41, Muğla 38. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 40, en düşük sıcaklığı 26. Mersin ve Hatay 36, Adana ve Kahramanmaraş 39. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 21. Bolu 33, Karabük 36, Rize ve Samsun 28. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 32, Erzincan 31, Van 30, Ardahan 26. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 22. Mardin 37, Şanlıurfa ve Siirt 38 ve Diyarbakır 40 derece.

0: sene YKS'ye hazırlanıyorum. Vakti zamanında sınava kafam basmadı.
1: Ne?
0: Ama şimdi 3-4-5 yayınları All Star'ı çıkarmış. Dedim yürü Seda.
1: Öyle bir sistem ki sadece ders anlatmıyor. Önce seviyeni analiz ediyor. Ayol benim matematik seviyem muşamba gibi yerlerde.
0: Sonra sana özel ödevler üretiyor.
1: Paris'e gelemem safişim, ödevim var.
0: Yapay zekayla eksiklerini belirliyor.
2: Seda abla bak, fizikte eksiğim var diyor.
1: Ne eksiği kız? Taş gibiyim.
0: Ben 3-4-5 All Star'dan sonra disipline girmiş bir kadın olarak her dersi, her üniteyi çalışıyorum.
1: Ayol bu itilaf devletleri Mondros'un 7. maddesiyle işgale zemin hazırlamış. Hani sen?
0: Kimsin?
1: Bu kenarların iki katını kosinüs c ile
0: bir çarparım.
1: A kare artı b kareden çıkarırım.
0: Kosinüs teoremi demeyin. Hem çalışma grubumda güzel arkadaşlıklar da edindim. Bacım siz atmayın ya.
3: Ah heceler, yedili heceler.
0: 3-4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
4: Çünkü 3-4-5 All Star nereden ve nasıl başlasam diye düşündürmez. Seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de yanında.
5: Seda abla. Sen liseye gitmiş miydin?
1: Önce onu halletmek lazım.
4: LGS'de de yanında.
6: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
7: Türkiye Sigorta, gücü adında.
8: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
9: İndirim var, 3 taksit var, vade farkı yok. Peşin fiyatını 3 taksitle aracını Yolcu 360'tan hemen kirala, tüm indirimlere ek 3 taksitle öde.
10: Yolcu 360, araç kiralamak ne kolaymış.
11: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
12: İstanbul'da 2+1 mi? Göl kenarında havuzlu villa mı? Remley Sapanca.
13: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
14: De böyle. Otobit'te.
15: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
16: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik

0: teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Nikola Tesla.
2: Tesla.
1: The greatest inventor of the age.
2: Dehanın sınırlarını zorlayan bir dahi.
3: Tesla. Didn't see you there.
2: Elektrik savaşlarının ortasında yenilikçi bir zihin. System of energy. Alternate currents. Ethan Hawke'ın büyüleyici performansıyla bu efsanevi hikayeye tanık olun. Tesla, yarın 20'de A-Para'da.
4: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası, yatırım günlüğünü sunar.

0: Efendim merhabalar Alpar ekranlarından. Haftanın son işlem günündeyiz. Haftayı kapatacağız ama önce bakalım başlıklar neler, bugün öne çıkan gündem maddeleri.
1: Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketinin Ağustos ayı sonuçları açıklandı. Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi Temmuz ayında 89,8 iken Ağustos'ta %1 artışla 90,8 seviyesine çıktı. Merkez Bankası verilerine göre reel kesim güveni Ağustos'ta 1,2 puan artarak 102,4'e yükseldi. İmalatçıların üretim, sipariş, yatırım ve istihdam beklentileri güçlenirken maliyet baskısının artacağı beklentisi de yükseldi. İmalat sanayi kapasite kullanım oranı verileri de açıklandı. Buna göre mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı Ağustos'ta bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak %73,5'e geriledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı 2026 yılı Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre %0,27 azalarak 7.096.564 oldu. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent'ın uzun vadeli borçlanma maliyetlerini aşağı çekmeye yönelik hamlesi, Fed'in faiz politikasına ilişkin tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı. Ekonomistler tahvil getirilerindeki olası düşüşün finansal koşulları gevşeterek Fed üzerindeki faiz artışı baskısını güçlendirebileceğine dikkat çekti. Altın fiyatları, dolar ve tahvil piyasalarında artan oynaklığın yatırımcıları güvenli limanlara yöneltmesiyle yükselişini sürdürdü. ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, ons altının 4. çeyrek için belirlediği 4.450 dolar hedefine beklenenden erken ulaştığını belirtti. Banka, fiyatların 2027'de 5.000 doların üzerine çıkabileceğini öngördü. Ayrıca ETF ve Merkez Bankası talebinin altını desteklediğine dikkat çekti.
0: Ve şimdi de bakalım bu haberler eşliğinde küresel piyasalarda görünüm nasıl, hızlıca bir göz atalım. BIST 100 endeksinde 14.487 şu an fiyatlama, 0.63'lük yukarı yönlü bir hareket olduğunu takip ediyoruz. Avrupa tarafında Frankfurt 0.13, Madrid 0.58 yukarıdayken Paris'te pozitif yatay bir görünüm hakim, Londra'da ise negatif yatay bir görünümün hakim olduğu bir gündeyiz. Asya tarafına gidecek olursak eğer Güney Kore 0.88, Hong Kong 1.20, Çin Şangay pozitif yatay görünümde yukarı yönlü hareket, Hindistan negatif yatay bir görünümde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde vadeli tarafta S&P 0.36, Nasdaq 0.58, Dow Jones'ta ise 0.37'lik yukarı yönlü bir hareket olduğunu takip ediyoruz. Enerji tarafı, Brent petrol 93.68'de 0.11'lik bir geri çekilme var şu anda. Ham petrol 86.46, 0.43 geri çekiliyor ve doğalgaz 2.79'da 1.90'lık bir yukarı yönlü hareket olduğunu takip ediyoruz doğalgaz tarafında da. Ve ons altın 1.49 yukarıda 4.585'te, gümüş 69.48'e geldi. %2'lik bir primle, platinde 2.60'lık bir yukarı yönlü hareket, paladyumda da 1.93'lük yukarı yönlü hareketi takip ediyoruz. Ve BIST 100 endeksi 0.63'lük yukarı yönlü harekette şu anda, 14.526 günün en yükseği, 14.386'da günün en düşüğü olduğu endeks.

0: endekste. Ve bankacılık %1'in üzerinde primde, sanayi 0.89 yukarı yönlü harekette, turizm 0.74, spor 0.50, gayrimenkul 0.55 yukarıdayken teknolojide 1.20'lik bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Sigortacılık endeksi 0.68, kimya 1.30, inşaat 0.76, gıda 0.30, madencilik 2.91 yukarıdayken bilişimde de 1.20'lik bir geri çekilme hareketi olduğuna da şu anda görüyoruz. Şimdi en çok artanlar Gülermak 5.83, Bera Holding 5.35, TR Anadolu Madencilik 5.06, Tofaş 3.69, Altınay Savunma 3.44. Yukarıda bir de azalanlara gidelim. Odyne Solutions şu anda taban olmuş durumda. Tekfen Holding 4.94, Kua Granit 3.64, Ray Yatırım Holding 2.84, Borusan Boru 2.38 geride diyerek buradan dönelim. Betül Gedik bizimle birlikte kendisiyle piyasalardaki son durumu değerlendiriyor olacağız. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
0: Dalgalı bir hafta, haber akışının yine yoğun olduğu bir hafta, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bu tahvillere yönelik tabii geri adım hamlesi kritikti. Ama orada da aslında tam istediğini alamamış gibi görünüyor Amerikan hazinesi. Şimdi genel olarak bakarken haftanın geneline ne dersiniz? Şu anda mesela bugün itibariyle ne fiyatlanıyor ve nasıl kapatırız sizce BIST 100 endeksinde? Arka arkaya birkaç tane soru oldu ama önce bir neyin fiyatlandığıyla başlayalım.
1: İsterseniz ilk sorunuzun ilk kısmıyla başlayalım. Küresel taraftaki bu tahvil geri alımına ilişkin gelişmelerle başlayalım. Burada şimdi Amerika'da Hazine Bakanlığı'nın gelecek aydan itibaren uzun vadeli tahvilleri geri alımını arttırmayı planladığını gördük. Çarşamba günü ilk zaten buradaki hamleyi gördük diyebiliriz. Burada piyasadaki tahvil arzını azaltarak faizleri geçici olarak aşağı çekmesini bekleriz genel itibariyle. Ancak burada aslında genel itibar istediği şey her ne kadar bu olmuş olsa da burada yatırımcıların bütçe açığı ve kamu borcuna kalıcı bir yani bu tarafta kalıcı bir iyileşme olacak mı yoksa olmayacak mı endişesi şu an için aslında hakim. Yani bu iyileşme olmadığı sürece hali hazırda burada bütçe açığı ve kamu borcundaki kalıcı bir iyileşme söz konusu olmadığı sürece bu tarafta aslında bu etki oldukça sınırlı kalacaktır ve uzun süre pozitif anlamda etkisini sürdürmemesini bekleriz. Genel itibariyle bu hamlenin ardından biz tahvil faizlerindeki biraz daha dengelenmeyi her ne kadar görüyor olsak da dolarda da bir geri çekimin yani değer kaybının yaşandığını takip ettik. Ancak burada şunun altını çizmekte fayda var. Aslında siz de biraz önce değindiğiniz gibi her ne kadar burada evet tahvil geri alımlarıyla alakalı bir hamle söz konusu olsa da önümüzdeki süreçte bu planlanıyor ve devam edilecek olsa da bir diğer yandan da FED tarafında faiz arttırma için de bir sebep olacak. Buradan genel yargısı ortaya çıkan buradaki endişe aslında çok fazla da istenenin olmamasında etkisini gösterdi diyebiliriz. Yani biraz daha endişelerin aslında bu tarafta tırmanmasında etkisini gösterdi. Evet yani orta vadede biraz daha dediğimiz gibi kısa vadede pozitif etki yaratsa da aslında kalıcılık anlamında özellikle bütçe açığı ve kamu borcu tarafında sürdürülebilir değil. Yani buradaki etkisini oldukça da sınırlı olacağı görüşündeyiz. Ancak buradaki fiyatlamalarla birlikte aslında genel itibariyle küresel taraftan asıl endişelerden bir tanesi Fed'in faiz arttırmayı aslında. Eylül'de biz geçtiğimiz haftalarda %50'lerden %30'lara gerilediğini görmüştük. Eylül ayında herhangi bir burada faiz arttırmaya gitmeyeceğine ilişkin genel beklentiler güç kazandı. Hatta yılın geri kalanına dair de buradaki beklentilerin oluştuğunu görüyorduk. Ancak burada takip ettiğimiz iki unsur vardı aslında. Burada artık yılın geri kalanında FED faiz arttıracak mı yoksa bu seneyi bu şekilde dengeleyecek mi? Ancak FED üyelerinden ve toplantı sonuçlarından gördüğümüz kadarıyla burada aslında oldukça veri odaklı gidileceği ve enflasyon üzerindeki baskını takip edileceği yargısı var. Son açıklanan verilere baktığımız zaman da biraz daha iyimser beklentilere gelen veriler vardı. Ancak bunun kalıcı olup olmayacağını sorgulayan da bir FED cephesi var. Biraz daha önümüzdeki hafta Jackson Hole toplantısını takip ediyor olacağız. Diğer yandan da jeopolitik riskler ve burada Trump'ın İran tarafına uygulayacağı yaptırımlar da tabii ki endişe yaratıyor önümüzdeki sürece ilişkin. Ancak bunların gölgesinde Borsa İstanbul'a döndüğümüz zamansa tabii ki savaşa ilişkin rekışları bu tarafta kırılganlığımız sebebiyle sert satışların yaşanmasına etkisini gösterebiliyor. Özellikle Brent petrol tarafındaki yükselişlerin ve volatilitenin oldukça yüksek olduğu dönemlerde ki hafta içerisinde bunu da gördük. Ancak şu an baktığımız zaman Brent petrolde her ne kadar $92 seviyesi söz konusu olsa da Borsa İstanbul'da uzun sürenin ardından dün ve bugün yeniden 14.500 seviyesini test edildiğini takip ettik. Hatta 7 Temmuz'dan bu yana biz bu seviyenin test edilmediğini takip ediyorduk. Şimdi Borsa İstanbul'da evet bir oldukça geri planda kaldı. Yıl tarafında artık 8. ayda son 2 haftamız kaldı. 8. ayı geride bırakıyoruz. Burada oldukça zayıf bir performans takip ettik. Çünkü jeopolitik risklerin oldukça ön plana çıktığı bir dönemi geride bıraktık. Değişen politikalar vardı. Bizde de her ne kadar FED tarafı bu kadar mühim konuşuyor olsak da Merkez Bankası'nın da uygulayacağı politikaların sekteye uğruyor oluşu Borsa İstanbul'daki performansa da yansıdı. Hali hazırda bankacılık sektörünün yıl içerisinde halen kayıp tarafında olduğunu görüyoruz. Her ne kadar son dönemlerde toparlanma çabasında ön plana çıktığını takip etsek de Borsa İstanbul'da yeniden toparlanmanın kalıcı olabilmesi için bankacılık sektörünün desteği oldukça kritik diyebilirim.
0: Evet, bankacılık sektörünün desteği oldukça kritik derken bu arada orada da yukarı yönlü hareket görüyoruz bu hafta. Hı-hı. Onu neye bağladınız? Bugün de %1 primli.
1: Bugün de %1 primli, hatta bu tarafta enflasyon raporunu aslında geri planda geride bıraktık. Enflasyon raporunun ardından da burada sert satışlara konu olduğunu takip ettik. Ancak daha sonrasında bu tarafta aslında enflasyona ilişkin özellikle önümüzdeki süreçte enflasyon beklentileriyle birlikte bu tarafta artık Merkez Bankası'nın gevşeyici para politikasına devam edeceğine yönelik beklentilerle beraber biraz daha bankacılık sektöründe alım iştahının zaman zaman güç kazandığını takip ediyoruz. Dediğimiz gibi aslında bilanço sezonunu bilanço sezonu da aslında gölge altında geçti diyebiliriz. Sektör bazlı evet ayrışmalara zaman zaman şahit olsak da daha çok şirket bazlı ayrışmalar daha çok ön plandaydı. Özellikle sektör olarak bankacılık sektörü zaten oldukça geri plandaydı ve satılmak için aslında gün içerisinde %4'ü bulan kayıplar vardı bankacılık sektöründe. Evet, şu an dediğimiz gibi aslında bir toparlanma eğilimi söz konusu. Özellikle baktığımız zaman son 30 günlük tarafta ben bankacılık sektöründe hala 0.62'lik bir toparlanma eğilimi görüyorum. Ancak dediğimiz gibi endekste alım iştahının güç kazanabilmesi için bankacılık sektörünün desteği önemli, ama önümüzdeki süreçte eğer Eylül ayında gevşeyici para politikasına devam edecek olursa Merkez Bankası burada bankacılık sektörüne burada alım iştahının güç kazandığını ve burada artık biraz daha girişlerin ön plana çıktığı bir performans görebiliriz. Ama tabii ki bunun için önemli olan ne? Politik risklerin yeniden hortlamıyor oluşu. Yani aslında Brent petrol fiyatlarının burada artık kalmak yerine artık 75-80 dolar seviyelerine dengeleniyor olmasına ihtiyacımız var. Çünkü enflasyon raporunu da hatırlayacak olursak burada petrol tarafındaki volatiliteye dikkat çeken bir Merkez Bankası söylemi vardı. Buradaki özellikle başkanın söylemleri de bu şekildeydi. Sıkı para politikasını genel itibariyle uygulamaya devam edilecek. Ancak petrol fiyatlarına bir geri çekilme yaşanacak olursa, yani enflasyon üzerinde kalıcı bir etki bırakmayacak olursa genel itibariyle gevşeyici para politikasından devam edeceği yönündeydi. Dediğimiz gibi bankacılık sektörü yıl içerisinde oldukça baskı altındaydı. Bundan sonra Merkez Bankası'nın ilişkin beklentilerle yeniden toparlanma eğilimi söz konusu olabilir.
0: Evet, peki. Şimdi burada tabii bu Amerika Birleşik Devletleri'nin faiz hamlesiyle birlikte dolar endeksinin gerilediğini, kıymetli metallerin ve Bitcoin'in yükseldiğini takip ettik. Şimdi şu kıymetli metal tarafına ilişkin de ben bir görüşlerinizi sizden rica edeyim. Çünkü bu savaşın başından itibaren konuştuğumuz güvenli liman mı değil mi? Aslında güvenli liman değilmiş algısı yeniden değişmeye başladı o tarafta. Şimdi görüyoruz çok güçlü bir yükseliş yine gümüş tarafında ve yine sert bir yükseliş altın tarafında. Neden sizce?
1: Şöyle, aslında evet, güvenli liman dolar mı olacak bundan sonra tarafındaki endişelerimiz aslında vardı. Bununla birlikte dolar endeksindeki bu geri çekim, özellikle döviz ve tahvil piyasasındaki dalgalanmayla birlikte güvenli liman talebi biraz daha altın cephesine kaydı diyebiliriz. Çünkü burada genel beklentiler de Fed'in dediğimiz gibi aslında biraz daha bu tarafta tabii ki destekliyor. Burada genel beklentiler Fed'in zaten Eylül ayında bir değişikliğe gitmeyeceği yönünde. Otomatikman burada 4500 doların üzerinde yeniden bir işlem gördüğünü takip ediyoruz. Üst üste 3. haftalık yükselişine aslında şahit oluyoruz biz yıl içerisinde. Özellikle son dönemdeki bu kazançlar anlamında. Şimdi hazinenin uzun vadeli tahvilleri geri alımını arttıracağını açıklaması, dolar ve tahvil faizlerini düşürürken bu tarafta altın tarafına alımını aslında çarşamba günü itibariyle %4'ü aştığını biz takip etmiştik. O tarafta faizlerin daha sonra yükselmesine rağmen, her ne kadar burada biraz daha volatilite söz konusu olabildi, faizler ne kadar yükseliyor olsa burada kazançlarını koruduğunu takip ettik. Çünkü biz geçmiş dönemde altında bu taraftaki hamlelerle birlikte kazançların geri verdiği bir performansı uzun zamandır şahit oluyorduk. Ancak İran'a yönelik yeni yaptırımların hazırlıkları da var. Bunu da unutmamak da fayda var. Petrol tarafındaki hala

0: yükseliş sürüyor. 92 dolardan şu an hali hazırda bahsediyoruz. Otomatikman güçlü yatırım talebi ya özellikle Çin'in Çin Merkez Bankası'nın yeniden altın alımı tarafında hamleleri bu tarafı desteklemeye aslında devam eden faktörler arasında. Ancak dediğimiz gibi bu tarafta genel gidişatta aslında burada pozitif seyirden bahsedebilmek için ve buradaki aslında genel beklentiyi destekleyebilmek için neye ihtiyacımız var? Biraz daha şu soruların cevabına ihtiyacımız var. FED tarafında bir hamle gelecek mi? Şu an beklenmiyor. Ve devlet tarafından da zaten faizlerin biraz daha aşağı gelmesi için bu tahvil alımı hamlesi. Bir süre daha kıymetli metaller tarafında aslında toparlanmayı destekleyici hamlelerden bir tanesi. Şunu da unutmamakta fayda var. Çin tarafındaki altın alımı bu tarafı destekliyor diyebilirim.
1: Evet, Çin tarafındaki altın alımı evet önemli. Orada geçtiğimiz haftalarda malum haber akışında öne çıkan 3 yılın en yüksek altın alımı. Ama aslında bir taraftan da baktığımızda bu hafta haftanın başında açıklanan Amerikan Hazine Bakanlığı'nın verileri vardı. Çin, Japonya ve İngiltere'nin de Amerikan tahvili sattığını gördük. Kaldı ki elinde en büyük Amerikan tahvili olan ülke Japonya. Birlikte koordineli bir şekilde Japonya'ya müdahale etmiş iki ülkeden bahsediyoruz ama diğer taraftan da Japonya'nın Amerikan tahvillerini elinden çıkardığını takip ettik. Hani Amerikan tahvillerine ilginin azaldığını görüyoruz. Bu işte altına bir taraftan kayıyor. Başka enstrümanlara da kayar mı?
0: Şöyle aslında burada genel itibariyle ilk gidecek opsiyonlardan ve akla gelenler tarafında tabii ki altın tarafı genel itibariyle öne çıkıyor. Ve aslında bu tarafta biraz daha ön plana çıkmasındaki ana etkenlerden sebebi dediğiniz gibi aslında buradaki tahvillerdeki çıkış tarafıydı. Aslında destekleyen unsurlardan da bir tanesi. Ancak Amerika tarafından yapılan bu taraftaki hamleyi de gördüğümüz zaman hazine tarafından bu tahvil alımı tarafında gördüğümüz zaman aslında zaman zaman her ne kadar yani kıymetli metaller tarafı şu an desteklenmeye devam ediyor olsa da buradaki desteğin kalıcı olup olmayacağı biraz daha aslında önümüzdeki süreç için aradığımız sorulardan bir tanesi. Ancak bunun da biraz daha şuna bağlamakta fayda var aslında. Yani jeopolitik riskler geri planda kalmasıyla beraber evet buradaki atmosfer genel itibariyle destekleyecektir ve kıymetli metaller tarafında aslında biz alım iştahını güç kazandığını takip edebiliriz. Ancak bu tarafta eğer farklılaşan ve burada değişen politikalar söz konusu olursa yeniden aslında burada zayıf seyirin ön plana çıktığı bir performans yeniden gündeme gelebilir. Ancak şunu unutmamakta fayda var. Evet, dolar endeksinden bahsediyorduk. Hatta biz geçmiş dönemde zayıf dolar temasıyla aslında yıla başlıyorduk. Ancak burada değişen tabii ki aksiyonlar var, savaş gibi. Bununla birlikte de yine öngörülemez riskler söz konusu olabilir. Bu sebeple biraz daha temkinli olmak, özellikle portföylere eklerken biraz daha temkinli davranmakta fayda olduğu görüşündeyim.
1: Neye dikkat edilmeli sizce? Neye dikkat etmek gerekir portföylerde? Dediniz ya portföylerde dikkatli olmak gerekir diye.
0: Şöyle aslında buradaki özellikle geri çekilme dönemlerinde biz kademeli alım fırsatı olarak değerlendirilebildiğinden bahsediyorduk. Ancak buradaki baremleriniz yani buradaki aslında portföye ekleme durumlarınız hali hazırda %40 ve %38 %40 da fonlanan piyasada aslında hali hazırdaki portföyünüzün %60'ına halen tahvil ve para piyasası fonu yani bu tarafta sabit getirili tarafta değerlendirmekte fayda var. Ancak %20'lik tarafı Borsa İstanbul'daki geri çekimlerden bahsettik uzun zaman boyunca aslında 8 ay süre gibi bir zaman geçti. Bu taraftaki geri çekimlerde artık burada şirket özelinde tabii ki şirket bazlı olabilir ki genel itibariyle fonlar tarafında da BIST 30'u daha çok tercih edebilirsiniz. Bu anlamda fonlar tarafında %20'lik bir barem kademeli giriş aslında uygundu ki genel itibariyle burada şunu da altını çizmekte fayda var. Kıymetli metallerden bahsettik. Buradaki tahvil geri alımları ve önümüzdeki süreçteki Çin tarafındaki alımlar bu tarafı da baz aldığımız zaman eğer altın tarafında sizin portföyünüz altın yoksa buradaki geri çekilmeleri %20'yi aşmamak kaydıyla portföylerinizde kademeli giriş olarak aslında değerlendirebileceğiniz süreçleri yaşadık ve yaşıyoruz da yarın bir haber gelip bu tarafta yeniden bir geri çekilme söz konusu olabilir. Geri çekilmeleri biraz daha baremlerinizi belirleyerek kademeli giriş için fırsat olarak değerlendirebilirsiniz. Bunu özellikle söylemek isterim. Ayrıca buradaki kalan oranda %10, %20'lik oranda da yabancı hisse senetlerini genel itibariyle özellikle yabancı hisse senetlerinin oluşan fonlara yönelimini artış kaydettiğimiz son dönemde takip ediyoruz. O tarafta da bilanço sezonunu geride bırakmak üzereyiz. Önümüzdeki hafta Nvidia'nın bilançosu açıklanacak. Burada da yabancı hisse senedi fonlarına da girişler tarafında da en azından o taraftaki teknoloji tarafındaki satışları değerlendirebilirsiniz giriş için diyebilirim.
1: Evet. Peki yılın ikinci yarısındayız şu anda. Ne dersin?

0: Hani en kritik başlıklar ne olacakmış gibi görünüyor. Tabii bu Amerika Birleşik Devletleri İran gerginliğinin nereye gideceğini de hiç kestiremiyoruz. En kötü geride kaldı derken olaylar farklı yerlere evrilmeye başladı. Hani sanki ekonomik olarak artık daha fazla biz Amerika Birleşik Devletleri tarafından eylem göreceğiz. Hani askeri tarafta pek bir şey yapmak istemiyormuş gibi görünüyor ama sonuçta Hürmüz Boğazı açılmayacak gibi duruyor. Bu da tabii petrol fiyatlarını yükseltiyor. Ne dersiniz yılın devamındaki en büyük riskler için?
1: Enerji krizi, yani bu taraftaki enerji tarafındaki bu petrol fiyatlarındaki yüksek seyir çok fazla yani sürdürülebilir değil aslında. Küresel tarafta sürdürülebilir değil. Bu sebeple enerji tarafında buradaki jeopolitik riskler geri planda kalmadığı sürece her ne kadar burada Amerika evet askeri tarafla alakalı biraz daha düğmeye basmış, yani geri planda kalıp ekonomi tarafında biraz daha baskı yapıyor olsa da bu tarafta aslında önümüzdeki süreçte en büyük risklerden bir tanesi enerji krizi ve enerji tarafındaki hareketlilik. Bu sebeple aslında jeopolitik riskin geri planda kalması bu sebeple önemli. Eğer geri planda kalmazsa enerji tarafında bir volatilite bu şekilde devam edecek olursa ve bir kriz yaşanacak olursa enflasyon tarafında, otomatikman ekonomi tarafında ve merkez bankaları tarafında politikaların tamamen sıkılaşmaya döndüğü ve enflasyon tarafındaki yükselişin artık biraz daha kılıcı olduğu bir durum söz konusu olabilir. Ancak dediğimiz gibi bu savaşın sürdüğü ve enerji fiyatlarının artık 90 doların üzerinde kaldığı atmosferde.
0: Evet, peki bugün kapanışta ne bekliyorsunuz? Şu anda bakıyoruz BIST 100 endeksinde yukarı yönlü bir hareket var.
1: Bugün aslında şu an mevcut durumda Aselsan, Tüpraş, BİMAŞ, Türk Hava Yolları ve Akbank. Yani hem bankacılık sektörü hem sanayi tarafındaki alımlarla birlikte alımların biraz daha genele yayıldığını takip ediyoruz. Eğer bu tarafta 14.400 seviyesinin üzerinde kapanışları genel itibariyle pozitif değerlendiriyoruz. Önümüzdeki süreç için en azından 15.750 yani 15.075 seviyesi biraz daha kritik olacak. Ancak en azından bundan sonrası için 14.700 seviyesine taşıyıp taşımayacağını biz biraz daha değerlendiriyor olacağız. Ama şunun altını çizmekte fayda var. Dediğimiz gibi yükselişlerin kalıcı olabilmesi için alımların biraz daha genele yayılmasında fayda var. Özellikle hisse bazlı yükselişler bu anlamda endeksteki yükselişleri biraz daha kalıcı olmaması anlamında tetikliyor diyebiliriz. Ancak geri çekilmelerde 14.300 seviyesine kadar olan geri çekilmeleri biraz daha kısa vadede düzeltme hareketi olarak yorumlamakta fayda olduğu görüşündeyim. 14.400 üzeri kapanış genel itibariyle önümüzdeki hafta artık 14.575 seviyelerini konuştuğumuz ve buradaki destek seviyesi olarak telaffuz ettiğimiz zamanları beraberinde getirebilir. Ancak dediğimiz gibi burada da takip ettiğimiz tabii ki başlıklar var. Jeopolitik gerginliğin süresi vesaire bu tarafta belirleyici olacaktır.
0: Evet, şimdi jeopolitik gerginlik malum Trump yönetimini de aslında sıkıntıya sokan bir durum. Şimdi bu hafta açıklanan bir anket vardı Reuters ve Ipsos'un ortaklaşa yaptığı ve orada Trump'ın ikinci döneminde şu anda desteğin en düşük seviyede olduğunu gördük. Şimdi Kasım ayında seçimler olduğunu biliyoruz. Eğer ki Trump bu seçimleri kaybederse kendi açıklaması beni az ederler diyor. Ne dersiniz? Burada bir hani manevra yapabilir mi sizce, yani ne bekliyor, yani ne öngörüyorsunuz, daha doğrusu öyle sorayım.
1: İlk zaman bu tarafta biraz daha savaşı bitireceğim olgusu, buradaki barışçıl yaklaşım söz konusuydu. Ama şu an hali hazırda 2026 yılına girdiğimizden bu yana bir savaş durumu söz konusu ve burada çözümlenemeyen bir 8 aylık bir süreç söz konusu. Şimdi burada halihazırda seçimler artık bu kadar yaklaşmışken genel itibariyle savaşın sürüyor olması tabii ki Trump'ın işine gelen bir durum değil. Yüksek enerji tarafı, enerji tarafındaki bu maliyet yükselişleri ki halihazırda Fed'in aslında faiz indirimlerinden biz geçtiğimiz dönemde bahsederken faiz arttırmalarının yeniden gündeme gelmesi. Tabii ki ekonomi tarafındaki yansıma genel itibariyle yani jeopolitik risklerin ekonomi tarafına olan yansıması tüketiciyi tabii ki rahatsız eden bir durum ve olgu. Genel itibariyle önümüzdeki süreçte de aslında buradaki özellikle Kasım ayında savaşın devam ediyor oluşu bu sebeple aslında biz biraz daha ekonomi tarafına baskı kurduğunu görüyoruz İran üzerinde. Savaşın biraz daha geri planda kalması ve burada farklı bir stratejiye çevrilebileceği düşüncesindeyim. Özellikle bunun altını çizmekte fayda olduğu görüşündeyim. Ancak dediğim gibi bu tarafta kalıcı bir yani diplomasiyle bir çözüm bulunmadığı sürece de risk olgusu olarak tabii ki gündemde kalacaktır. Ancak hatırlayalım biz Trump ilk geldiği zaman da barışçıl bir yaklaşım söz konusuydu. Hatta Nobel ödülü bana verilmeli tarzı söylemlerini de hatırlıyorum ben.
0: Evet, peki. Sizin faiz tarafı

0: Beklentinizi de alalım.
1: Tabii ki aslında bizim içeride yıl sonu beklentimiz 29,5 %30 seviyelerinde enflasyon tarafında. Ancak bu tarafta Merkez Bankası'nın yılın geri kalanında yapacağı özellikle faiz indirim haberleri tabii ki sınırlı olabilir. Küresel taraftaki enerji tarafı oldukça belirleyici olacak. Ancak burada %30,5 %36 seviyelerinde bir öngörümüz söz konusu yılın geri kalanı için diyebilirim. Aralık sonu itibariyle genel beklentimiz.
0: Evet, Ağustos enflasyonu için ne bekliyorsunuz bu arada? Orada şekillendi mi tahminler?
1: Şöyle daha şekillenmiş değil aslında, şöyle diyebiliriz. Genel itibariyle yine beklentilere paralel bir burada rakam görebiliriz. Ancak bunun ne kadar kalıcı olup olmayacağı sorusu yeniden gündeme gelecektir. Çünkü bir önceki dönemde gerileyen petrol fiyatları vardı. Ancak yeniden toparlanan, yeniden yükselişin ön plana çıktığı petrol fiyatları var. Ki burada mevsimsellik etkisini de zaten görüyor olacağız. Önümüzdeki süreçte aslında biraz daha her ne kadar yıl sonunda Merkez Bankası 128'lik bir hedef koymuş olsa da biz de 29,8'lik bir hedef koymuş olsak da burada aslında Ağustos ayı enflasyonda oldukça belirleyici olacak. Bu tarafta beklentiler dediğim gibi daha oluşmuş değil ama genel itibariyle aslında bu tarafta da sürprizin çok fazla gelmeyeceği yönünde beklenti aslında piyasaya aslında yansımış durumda.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Size de kolaylıklar diliyoruz Betül Gedik. Görüşmek üzere.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi seanslar dilerim.
0: Efendim, yatırım günlüğünde kısa bir ara, birazdan yine birlikteyiz. Serdar Paz'ı bizimle birlikte olacak. Piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz.

0: Aman Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Emtia ve emtia piyasası. Emtia, alım ve satıma, yani ticarete konu olan bütün mallara verilen ortak isimdir. Altın, petrol, bakır gibi doğal maddeler, buğday, mısır, arpa gibi gıda ürünleri, metaller ve minerallerle kendinden başka bir ürünün yapımında kullanılan ham maddelerin oluşturduğu mallara verilen isimdir. Emtia ticaretinin gerçekleştiği piyasaya emtia borsası denir. Emtia borsaları, belirli emtiaların alım satımında uzmanlaşabileceği gibi, daha genel borsalar olarak da örgütlenebilmektedir.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Efendim yatırım gününe devam ediyoruz. Pusula Portföy Yatırım Danışmanlığı Müdürü Serdar Pazı bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi bu tabii malum Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen faiz hamlesi ne kadar işe yaradı yaramadı soru işaretleri var. Neden böyle bir hamle yaptı Amerikan hazinesi? Yine soru işaretleri var. Siz nasıl bakıyorsunuz bu geri alım olayına? Bir genel bir çerçeve anlamında bunu soruyorum. Bir çizelim önce çerçeveyi.
1: Evet, Amerikan hazinesi tarafından geri alım programının başlatılması ve miktarın gerekirse daha da arttırılacağının dile getirmesi. Tabii piyasalar tarafında önce bir inanılmaz parasal gevşeme herhalde yeniden yaşanıyor. Amerika borç stok sorununu ve ihalelere katılım sorununu çözmek adına böyle bir yola gitti diyerek inanılmaz bir coşkuyla karşılandı. İşte başta Nasdaq olmak üzere S&P 500 riskli varlıklar yeni tarih zirvelere doğru çıktılar. Çünkü ilk planda piyasanın kafasındaki şuydu, yani aynı 2008'de 2011'de vesaire olduğu gibi bir parasal genişleme, tahvil alınacak, karşılığındaki

0: Eğer uzun vadeli tahvilleri, onlar daha yukarı gitmesin, faizi daha yükselmesin, işte tahvil piyasası, buna bağlı olarak mortgage piyasası bir sıkıntıya, zorluğa düşmesin diye alıyorsa, o zaman zaten bir borcu çevirme yükümlülüğü var. Bütçe harcamalarında bir azalma, kamuda tasarruf vesaire söz konusu değil. Dolayısıyla bu yapacağı toplam borçlanmayı uzun vadeden değil, kısa vadeden yapacak. Yani toplam 100 milyar mesela borçlanacaksa, hani yuvarlak rakam kullanıyorum izleyenler daha rahat anlasın diye, bunun işte 50'sini uzun, 50'sini kısadan yapıyorsa bugüne kadar, artık belki 30'unu uzundan yapacak, 70'ini kısadan yapacak. Yani toplam borçlanacağı, piyasadan çekeceği miktar anlamında bir değişiklik yok. Ama nihai olarak neyi hedefliyor? Uzun vadedeki tahvil arzını daraltarak kendisi yaptığı geri alımlarla ve yeni yapacağı ihalelerle beraber o taraftaki faizlerin biraz daha makul seviyelere gerilemesi. Şimdi 2006-2007'den beri 18-19 yılın en yüksek seviyelerine Amerika'da tahvil faizleri
1: geldi. Ama şöyle bir şey de var. Serdar Pazı o istediği olmadı. Yani arttıracağım dedi. Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi ilk başta bir coşku. Fakat dün gördük ki yeniden aynı seviyeler, 30 yıllık faizlerde. Şu an bakıyoruz 10 yıllıklarda da 4.70'lerdeyiz.
0: Evet. Çünkü bu bir hani müdahale ile tam anlamıyla hani derenin akışını, yönünü değiştiremezsiniz. Yani bakıldığında belki biraz geciktirebilirsiniz, engelleyebilirsiniz, yavaşlatabilirsiniz ama tam anlamıyla başarılı olmanız mümkün değil. Çünkü Amerika'nın borç stok rakamı 40 trilyon dolara ulaştı ve işte %4'ün üzerinde 5'e yakın bir faizle dönüyor. Yani kar topu etkisini ne kadar bir hızda biriktiğini, büyüdüğünü düşünelim. Şimdi 40 trilyonu işte %5 ile büyütseniz 2 trilyon dolar. Yani 5-6 ayda bir 1 trilyon dolar daha ekleniyor. Ama ekonominin büyüklüğü 30 trilyon. İşte yıllık büyümesi %2 desek, hani yaratabildiği ekonomik büyüklük ya da gayri safi yurt dışı hasıladaki artış 500 milyar dolar. Yani işte bu demek ki makas giderek Amerika aleyhine açılıyor. Zaten Amerika'nın işte bu Japonya ile yakın zamanda arttırmaya çalıştığı işbirliği, işte yen müdahalesi vesaire, Uzak Doğu'da biraz daha safları sıkı tutmak, kendi tahvil ihraçlarına daha iyi bir talep gelmesi adına. Yoksa hakikaten 5 ve üzerinde bir 10 yıllık tahvil faizi sadece Amerika'nın kendisi için değil, tüm dünya için bir karanlık senaryo anlamına gelir. Çünkü dünyadaki her tahvil ihracı, yani Amerika ile coğrafi yakınlığı olsun olmasın, uzak yakın, bütün dünyada dolar cinsi borçlanma Amerikan tahvil faizinin üzerine o ülkenin, şirketin risk primi, CDS riski ne kadarsa onun eklenerek üzerine de bir işte likidite primi vesaireyle hesaplanıyor. O yüzden belirli dengelerin korunabilmesi, yani dediğim gibi 5'in üzeri bir Amerikan 10 yıllık felaket senaryosu. Arzu edilen aslında yani nispeten yaşanabilir bir ortam 30 yıllığın 5'in altına gelmesi. Çünkü 30 yıllık da Amerika'daki mortgage piyasası, mortgage tahvilleri, işte insanlar orada malumunuz mortgage 30 yıllık 40 yıllık aldıkları zaman işte 2-3 yılı bunun sabit ödemeli. Ondan sonra güncel piyasa faizi neyse onunla o kredi taksidi güncelleniyor ve hani faiz bir anda işte 2'den 3'ten böyle 4'e 5'e çıktığı zaman belki kredi taksidi 2 katına çıkıyor. Yani 40 vade uzadıkça bu faizin elastikliği de giderek daha da fazla alışır ve içinden çıkılmaz sonuçlara yol açabilir. Yani sizin belki 5000 dolar geliriniz var, 2000 dolar borç ödemeniz var. Vade dönüşümü geldi. Banka size diyor ki artık 2000 değil 4000 dolar ödeyeceksin. Şimdi sizin maaşınızda böyle bir artış yok. Dolayısıyla bu Kasım'daki yaklaşan seçimler öncesinde de Trump'ın yaşadığı açmazlardan bir tanesi. Yani bir, petrol fiyatlarının yukarıda bu kadar kalmamasına ihtiyacı var. İki, mortgage piyasasında bir rahatlamaya ihtiyacı var. Çünkü Amerika'da herhalde mortgage olmadan ev alabilen insan sayısı çok sınırlı. Hatta çocuğu işte okula yollamak için, yazlık işte ev almak için, tekne almak için vesaire ikinci, üçüncü mortgage'ı yaptıranlar var. O yüzden bu mortgage faizlerinin nerede dengeleneceği çok önemli. Yani miktarın artması gibi Fed'in de koordinasyon kapsamında destek olması gibi bir takım ek aksiyonlar gelebilir. Yani başarısızlığa çok tahammülü olmayan bir noktada an itibariyle Amerika'da tahvil piyasası ve hazine müsteşarlığı.
1: Evet, aynen bu dediğiniz yorumu hafta içerisinde Deutsche Bank yaptı. Şu an bu tahvillerin geldiği nokta sadece Amerika Birleşik Devletleri özelinde değil, Japonya'da, Fransa'da, İngiltere'de bu uzun vadeli tahvillerin geldiği nokta Deutsche Bank'ın yorumu

0: şöyleydi: hiçbir hataya taviz vermeyen bir durumdayız. Tabii böyle bir yani jeopolitik risklerin de olduğu bir ortamda bunun yönetimi bir hayli zor. Peki şimdi burada tabii bir başka noktada devletler acaba hani bu tahvil noktasında devamında nasıl hareket edecek yeni ihalelerde? İhale yapacaklar belki, talep bulabilecekler mi? Ne dersiniz o noktada?
1: Şimdi tabii hani devletin bakıldığı zaman hani bütçesi anlamında hani iki türlü gelir yaratma ya da denkleştirme çabası olabilir. Yani biri tahvil satarak, borçlanarak, iki vergileri arttırarak ya da azaltarak. Şimdi bunun haricinde hani siz işte özelleştirme vesaireyle ya da işte imtiyaz satışı, işte ne bileyim bir elektrik santrali ihalesi vesaire gibi hani bir takım hakları, imtiyazları vesaire de ihale ederek bir gelir yaratabilirsiniz ama hani bunlar bir kerelik olur ve hani kalıcı olarak bütçede bir buraya dayalı olarak gelir yaratma modeli yok. O yüzden ya vergi ya tahvil satışı. Şimdi vergiler noktasında da tüm dünyada bakıldığı zaman aslında bir sıkışıklık var. Çünkü hükümetler iş başına gelirken inanılmaz iş dünyasına mavi boncuk dağıtarak tabir caizse geliyorlar. İşte biz iş dünyasına destek olmak adına vergileri azaltacağız. İşte daha verimli bir kamuya doğru gidiyoruz. Siz o azalan vergiden artan kendi kazancınızı da daha fazla yatırım yapmaya, daha çok istihdam yaratmaya yönlendirin diye. Şimdi bu popülist söylemler hani işin olmazsa olmazı, ama diğer taraftan da işte eğer vergi gelirleri böyle azalırsa o zaman da tahvil tarafına çok satış yapmak gerekiyor. Şimdi Amerika adı konmamış bir iki dünya savaşı sonrası denge vardı, özellikle son 30-40 sene içinde Çin'le Hindistan arasında. Ben Amerika olarak tüketeceğim, benim tükettiğimi de sen benim devlet tahvilimi gelip alarak, yani benden elde ettiğin dolar cinsi kazancı, işte sen bana araba satıyorsun, telefon satıyorsun vesaire, oradan elde ettiğin geliri de benim tahvilimi alarak beni finanse etmekte kullanacaksın. Şimdi Çin, değil mi, 3 trilyon dolar neredeyse rezerv var, 300 milyar dolarını altına geçti. Hindistan benzer şekilde, Latin Amerika, Afrika, irili ufaklı bütün ülkelerin kendilerine yönelik bir oyun planı var. Yani artık sadece dolara bağlı kalmak istemiyorlar. Bir farklılık, çeşitlilik yaratmak istiyorlar. İşte yakın zamanda Rusya'nın yaşadığı ya da farklı Amerika ile belirli sorun yaşayan ülkelerin kendi rezervlerine ulaşamaması, uluslararası bankalarda bloke olması, sihir sistemi sonuçta Amerika'nın elinde. Buraya mümkün olduğu az bağlı olmak istiyorlar ve Amerikan tahvillerine daha az yatırım yapıyorlar.
0: Evet, Amerikan doğru. Tahvillerine Amerikan tahvillerini sattığını görüyoruz bu arada. Çin'in, Japonya'nın ve İngiltere'nin, bu da tabii önemli, bu haftaki veriydi. Bu arada son herhalde 30 saniyemiz kaldı değil mi? Yönetmenimiz evet dedi. 30 saniye, buyurun Serdar Pazı.
1: Evet, dile getirdiğiniz gibi yani bu tahvillerin satılamadığı dünyada Amerika'nın işi çok zor. Yani bütçe harcamalarını azaltamayacağına göre, dünyadaki askeri varlığını bir anda yok edemeyeceğine göre işte biraz şapkadan tavşan çıkarmak adına bu tahvilleri geri almaya, belirli seviyede tutmaya mecbur. Muhtemelen yeni adımlarda geldiğini göreceğiz diye düşünüyorum. Böyle toparlamış olayım.
0: Güzel. Tam aslında yeni başlık açtınız ama süremiz doldu. Yeni adımlar ne olabilir diye artık bir sonraki yayına diyelim. İyi hafta sonları diliyoruz. Görüşmek üzere.
1: Çok teşekkürler.
0: Efendim, yatırım gününü burada noktalayalım. 15'te yine birlikteyiz.

0: Akbank her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sundu.
1: BİST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.

0: Next'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunuyor.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay. Apara. X. Apara TV. Facebook. Apara. Instagram. Apara. YouTube. Apara.
2: Genel izleyici için uygundur.
3: Ziraat Bankası sunar.

Kaliteli et denildiğinde ilk akla gelen sığır türlerinden biri olan Angus'lar, ithal canlı besi hayvanları arasında adı en çok duyulan türlerin başında geliyor. Ülkemizde de farklı çeşitleriyle varlık gösteren etçi sığırlar, Amerika'daki sığır popülasyonunun %60'ını oluşturuyor. Anavatanı İskoçya olan etçi inek cinsi olan bu hayvanlar, İskoçya'nın Angus ve Aberdeenshire bölgelerini özel sığırların melezlenmesiyle elde ediliyor. Boynuzsuz, ufak yapılarıyla bilinen Angusların tam adları Aberdeen Angus olarak kayıtlara geçiyor. Görünümüyle diğer inek türleri arasından kolaylıkla ayırt edilen Angus inekleri, özgün fiziksel nitelikleriyle biliniyor. Siyah ve kırmızı renklerde çeşitleri bulunan hayvanlar, hem erkek hem de dişilerinde boynuz bulundurmuyor. Boynuzlu ırklarla melezlenseler dahi, boynuzsuz yavrular veren Angusların genleri dominantlığını koruyor. Uzun ömürlü oldukları bilinen Angus'lar, sakin yapılı özellikleriyle insanlara karşı çekingenlik gösteriyor. Başı ufak, alın kısmı geniş olan ineklerin bacak kısımları kısa yapılı olsa da et tutma yeteneklerinin yüksek olması dikkati çekiyor. Zor hava şartlarına karşı dayanıklı olan inekler farklı coğrafyalarda yetiştirilebiliyor. Angus inek sığırı birçok ırktan çok daha popüler. Elbette bu popülerlikte cinsin sunduğu avantajların önemli bir payı mevcut. Mermerleşme oranı mükemmel olan etinde yağ ve kas dipleri arasında %6-7 oranında dağılırken diğer ırklarda bu oran %35-36'lara varıyor. Etin rengi, kokusu, dokusu ve lezzeti tüm dünyada tercih edilmesini sağlıyor. Angus cinsi hayvanlar erken dönemde yavru verebildiği için hayvanların verimi artıyor. Angus cinsi ineklerin canlı ağırlık artışı günde 1.4 ila 1.7 kilogram arasında değişebiliyor. Canlı ağırlık artış oranının yüksek olması, hayvanın yediği yemi ekonomik şekilde işlemesi anlamına geliyor. Kışın -30 dereceye kadar dayanıklılık gösterebilen Angus'lar, yazınsa +30 derecede gelişimini sürdürüyor. Angus sığırları ileri yaşlarda dahi buzağa verebiliyor. Anaçlığın yüksek olması ve kolay doğum dolayısıyla yavru ölümleri oldukça az görülüyor. Canlı ağırlık erkeklerde 1000 ila 1100 kilograma denk gelirken, dişi Angus'larda canlı ağırlık 650 ila 700 kilo dolaylarında değişiyor. Buzağların doğum ağırlığı 39 kilogram olurken, Angus cins inekler düşük maliyetlerle yetiştirilebilen bir ırk çeşidi sayılıyor. Buzağların doğum ağırlığı 39 kilogram olurken, Angus cins inekler düşük maliyetlerle yetiştirilebilen bir ırk çeşidi sayılıyor. Et randımanı merada %55 olan hayvanların enstantif besi ortamındaki et randımanı ise %75 olarak hesaplanıyor.

Bitkisel yağ üretiminde kullanılan kanola bitkisi her geçen gün tarımı yaygınlaşan ekinler arasında yer alıyor. Kanola, kışlık ve yazlık olmak üzere iki fizyolojik döneme sahip bir yağ bitkisidir ve tanesinde %50'ye varan yağ ve %24'e kadar protein içerir. Islah edilerek erisik asitten arındırıldığı için tüketilmesinde bir sakınca olmayan yağ, insanlar ve çiftlik hayvanları için gıda maddesi olarak kullanılmaktadır. Hem üretimdeki yağ açığının kapatılmasına yardımcı olan hem de ülkemizde buğdayla ekim nöbeti yapılabilen kanolalar, Ege, Çukurova, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Marmara bölgelerinde yetiştirilir. Türkiye'ye Balkanlardan gelen göçmenlerle Kozza adıyla 1960'lı yıllarda getirilmiş ve Trakya'da ekim alanı bulmuştur. Rapiska, Rapitsa, Kozza isimleriyle de bilinir. Ancak Kozza ürününün yağında insan sağlığına zararlı erüsik asit, küspesinde de hayvan sağlığına zararlı glukosinolat bulunması nedeniyle 1979 yılında ekimi yasaklanmıştır. Eskiden Kozza olarak isimlendirilen çeşitlerdeki %45-50 oranındaki erüsik asit içeriği, ıslah çalışmalarıyla %0 düzeyine düşürülmesi, Kozza'nın bitkisel yağ ihtiyacı için yeniden üretime alınmasını sağlamıştır. Kanola, bitkisel yağ kaynağı olarak yağlı tohumlu bitkiler olan ayçiçeği, soya, pamuk ve yer fıstığı arasında üretim açısından 3. sırayı almaktadır. Dünyada yıllık üretimi 22 milyon ton civarında olan bitkiyi en çok üreten ülkeler sırasıyla Çin, Hindistan, Kanada, Polonya, Fransa, Pakistan, Almanya ve İngiltere'dir. Almanya gibi başta gelen Avrupa Birliği ülkelerinde kanola ekimi yaygın olup yağından biyolojik dizel üretilip dizel araçlarında kullanılabilmektedir. Gıda sanayinde nötr özelliği sebebinden dolayı kızartma veya konserve yağ olarak kullanılmaktadır. Kanola yetiştiriciliği tohum ekimiyle yapılıyor. Mibzer aracılığıyla sıra arası, ekim derinliği ve sıra üzeri mesafe ayarlanarak tohumun çimlenmesi, yetişmesi kolaylaşıyor. Ancak bu özellikler toprak ve iklim yapısına göre değiştiği için bölge özelliklerini dikkate almak önemli. Kanola tohumları ortalama 18 ila 20 santimetre sıra arası, 3 ila 4 santimetre sıra üzeri mesafe bırakılarak 1,5 ila 2 veya 2,5 santimetre derinliğe bırakılıyor. Dekar başına 800 ila 1000 gram civarında tohum yeterli oluyor. Kanola tohumlarının toprak yüzeyine çıkışı zor olduğu için tohum yatağının iyi hazırlanması gerekiyor. Yetiştirirken doğru ekim zamanı önemli olduğundan çimlenmenin yeterli miktarda gerçekleşebilmesi için toprak ısısının en az 10-12 derece olması gerekiyor. Marmara, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde genellikle 15 Eylül ile 15 Ekim, Karadeniz bölgesinin sahil şeridinde 15 Eylül ile 20 Ekim'de, iç kesimlerde ise 20 Eylül ile 10 Ekim zaman aralığında kanolalar toprakla buluşuyor. Kanola bitkisinde çiçeklenmeden ortalama 40 ila 50 gün sonra hasat zamanı gelir. Sap, yaprak ve kapsülleri sararan, kırmızımsı sarı bir renk alan kanolaların tohumları da kahverengiye dönüşür. Kanola taneleri çok küçük olduğu için hasat biçer döver aracılığıyla yapılır ancak ayarların dikkatle yapılması gerekir.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: hayatım. Köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
1: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
0: Aşkım ya. Gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
2: Daha omuzdan böyle gövdenle.
1: Aa!
0: Bizim odada olana ne takılırız biliyor musun?
1: Aşkım ne güzel ya. Her şey evimizin yanı başında.
0: Aynen. Yüzme havuzu var. Spor salonu var.
1: Pet otel var.
0: Daha bir sürü şey var ama yani.
1: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
0: Baksana komşular içinden kaynaşmış.
3: Aa Hasan Hanım. Ali Bey. Hoş geldiniz.
1: Biz de buradayız artık. Komşu olduk.
0: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
2: Çok isteriz.
0: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
4: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
5: Rams.

0: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle Otobit'te.
2: İndirim var, 3 taksit var, vade farkı yok. Peşin fiyatına 3 taksitle aracını Yolcu 360'tan hemen kirala. Tüm indirimlere ek 3 taksitle öde.
3: Yolcu 360, araç kiralamak ne kolaymış.
4: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
5: Ak Portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere, farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir.
4: Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu evreni.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modeli nedir?
3: Katılımcıların bir araya gelerek oluşturduğu fon havuzu sayesinde faizsiz sistemle ev, araç veya iş yeri edinmesini sağlayan organizasyon temelli bir finansman yöntemidir. Banka kredisi yerine dayanışma esasına dayanır.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli 34, Sakarya 33, Bursa ve Balıkesir 35. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 17. Konya 33, Kayseri 30, Nevşehir 28, Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 25. Denizli ve Manisa 39, Aydın 41, Muğla 38. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 40, en düşük sıcaklığı 26. Mersin ve Hatay 36, Adana ve Kahramanmaraş 39. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 21. Bolu 33, Karabük 36, Rize ve Samsun 28. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 32, Erzincan 31, Van 30, Ardahan 26.

Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 22. Mardin 37, Şanlıurfa ve Siirt 38 ve Diyarbakır 40 derece.

hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan, kendi elektriğini üreten akıllı evler var artık. Aracınızı kapınızın önünde hızlı, ekonomik ve güvenle şarj edin.

0: Kadın önce cinayetten dolayı da kaçtım yani.
1: Geçimini kuryelik yaparak sağlayan Gürbüz bir gün hiç beklemediği bir olaya tanık olur.
2: Değeri 20 bin dolar.
3: Ulan nerede benim torunumun telefonu?
1: Başına büyük bir bela aldığını anlayan Gürbüz, peşindekilerden kurtulmak için birbirinden komik maceraların içine sürüklenecektir.
2: Adam biraz sert ve sinirli.
3: Niye anlamıyorsunuz oğlum beni?
4: Cinayet videosu.
1: Ailece izlenecek bir komedi.
2: Kimsin oğlum sen?
0: Roket dizisi Gürbüz.
1: Gürbüz.

0: YKS'ye hazırlanıyorum. Vakti zamanında sınava kafam basmadı.
1: Ne?
0: Ama şimdi 3-4-5 yayınları All Star'ı çıkarmış. Dedim yürü Seda.
1: Öyle bir sistem ki sadece ders anlatmıyor. Önce seviyeni analiz ediyor. Ayol benim matematik seviyem muşamba gibi yerlerde.
0: Sonra sana özel ödevler üretiyor.
1: Ağrısı gelemem sapışım ödevim var.
0: Yapay zekayla eksiklerini belirliyor.
2: Seda abla bak fizikte eksiğim var diyor.
1: Ne eksiği kız? Taş gibiyim.
0: Ben 3-4-5 All Star'dan sonra disipline girmiş bir kadın olarak her dersi, her üniteyi çalışıyorum.
1: Ayol bu itilaf devletleri Mondros'un 7. maddesiyle işgale zemin hazırlamış. Hani sen?
0: Kimsin?
1: Bu kenarların iki katını kosinüs c ile
0: bir çarparım.
1: A kare artı b kareden çıkarırım.
0: Kosinüs teoremi bebeğim. Hem çalışma grubumda güzel arkadaşlıklar da edindim. Bacım siz atmayın ya.
3: Ah heceler, yedili heceler.
0: 3-4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
4: Çünkü 3-4-5 All Star nereden ve nasıl başlasam diye düşündürmez. Seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de yanında.
5: Seda abla. Sen liseye gitmiş miydin?
1: Önce onu halletmek lazım.
4: LGS'de de yanında.
6: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix premiumluysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
5: Hadi.
7: Onlar da alamamış.
8: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
7: Bak sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
8: O zaman spor araba.
7: Az kaçar.
8: Elektrikli araba.
7: Çok yakar. Park etmesi zor.
9: Yok artık.
10: Hiçbirini beğenmedin mi?
7: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
10: Kredi de yok, faiz de yok.
5: Aa, peki ne var?
10: Emlak katılım tasarruf finansman var.
11: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem

0: en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
1: Sasa Polyester piyasa gündemini sunar.

0: piyasa gündemiyle karşınızdayız. Artık haftayı tamamlıyoruz. Haftanın son işlem gününde piyasalardaki genel tabloyu konuşacağız. Bu yayında deyim yerinde ise hisseye, sektöre, Borsa İstanbul'a doyacağız. Doğayan birisi bizlerle birlikte. Işık Ök'te. Hoş geldiniz.
1: Uğur'cum çok teşekkür ederim. Herkese sağlıkla, huzurla güzel bir cuma olmasını diliyorum. Çok teşekkürler. Böyle yine beraber seninle yayındayız.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Aylık yayınlarımız devam ediyor.
1: Her sağlığımız el verdikçe de devam edecek.
0: Sizi burada görmek çok güzel. Hızlıca hemen piyasaları konuşalım. Bir son rakamları ekrana taşıyalım. Endekste bir ileri, iki geri görüntü devam edecek mi? Jeopolitik riskler piyasalarda etkili olmaya devam edecek mi? Bir bilanço dönemi geride bıraktık. BIST endeksinde 14.464 puan seviyesi görülüyor. Önce genel bir başlangıç yapalım. Tabloyu nasıl görüyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi Uğur, çok zor geçen 3 seneden sonra 2023, 2024, 2025, 2026 senesi borsa yatırımcısı için inanılmaz güzel fırsatlar veren ve getirilerin çok da iyileşmeye başladığı bir sene olarak devam ediyor. Dolar bazlı 3 seviyesinin üzerindeyiz. İyi yerlerde miyiz? Hayır. Neden iyi yerlerde olamıyoruz? Onu da konuşacağız. Bunun ana nedeni bankacılık endeksimiz, ulaştırma ve telekom. Yani bu 3 ana sektörümüzde sürekli para çıkışı yaşarken, Uğur'cum bu seninle senelerdir konuştuğumuz bir hayat gerçeğiydi. Bu sene yüzümüze bu hayat gerçeği inanılmaz bir şekilde vuruluyor. Bu seneyi ben niye ayırt ediyorum diğer geçen 3 seneden? Borsa İstanbul bir sınai endeksidir diye senelerdir. Eğer Borsa İstanbul'un iyileşmesini istiyorsanız, sınai sektördeki hisselerin iyileşmesi için dua edin diye senelerdir söylüyorduk. 2026'da bu oldu. 2026'da hem geçen bilanço sezonunda, yani bu sadece şey olarak söylemiyorum, burada metal eşya makine endeksimiz, demir çelik, petrokimya endeksimiz, buradaki getirilere bakınca, ki bu üç sektör biliyorsun Türkiye'deki sınai endeksin görüntüsünü en iyi şekilde değiştiren 3 endeks saydım ben sana. Sınai endeks içinde alt endeksler.
0: Hemen aklıma Ereğli, Kardemir, Tüpraş geldi.
1: Bak şimdi bunları ben özellikle seninle yayına çıkacağız diye bunları çalıştım. Ve buraya çok enteresan rakamlarla ortaya çıkardım. Bu sene Tüpraş %100 dolar bazlı getiride. Bugün %100. 8 aydan kısa dönemde. Ereğli'miz, Ereğli demirçeliğimiz Kardemir kadar olmadı ama %45 dolar bazlı getiride. Hani o herkesin ağladığı, abi de bu ne biçim borsa ya, Türk borsasına girilir mi filan diye herkesin ağladığı ve ters psikolojik etki yapmaya çalıştığı endeksler içinde. Aselsan'ı zaten saymıyorum. O da inanılmaz bir getiride %56'da.
0: Dolar bazlı.
1: Dolar bazlı. Bunların hepsi dolar bazlı. Ben hiçbir zaman biliyorsun Uğur yayınlarımızda insanlara TL bazlı konuşmam. Bir de senin son zamanlarda gördüğüm en iyi bilanço BİM Birleşik Mağazalarından geldi. BİM %38 yukarıda. Bak getirilere bak. Ereğli 45, BİM 38, Aselsan 56, Tüpraş %100. Tüpraş'ın, yani Koç Holding'in çok önemli şirketlerinden biri olarak fazla bakmıyoruz ama Aygaz %56. Yani burada Uğur, Borsa İstanbul'u taşıyan, hala gelişen ülkelerin arkasındayız. 5 puan arkasındayız Uğur. Bu çok üzücü. 2023, 2024, 2025 iğrenç senelerdi borsa yatırımcısı için. Buna rağmen 2026'da hala 5 puan gerisindeyiz. İM %21 yukarıda, biz %16 yukarıdayız. Ama neden? Sınai endeks bu sene %29 yukarıda olduğu için. Şimdi bir kere insanların moralini filan bozmadan insanlara gerçekleri söyleyelim. Bu karanlık yüzden, bu abi ben borsada bilmem ne fonundan başka para kazanan görmedimcilerden uzaklaşacağız, psikolojimizi iyileştireceğiz. 2026 gerçekten harika yatırım yapılabilecek senelerden birisi oldu mu Borsa İstanbul için? Bazı gerçekleri anlayanlar için tabii. Bu gerçekleri anlamayanlar otomotiv sektöründe, beyaz eşya sektöründe, telekomda, bankacılık sektörlerinde kalanlar inanılmaz para kaybetti. Bu da doğru. Şimdi Uğur, değil mi? Her zaman bizim madalyonun insanlara iki tarafını anlatmaya çalışıyoruz. Buralarda kalanlar da para kaybetti. Ama sen bana gelip Işık abi, seninle şu analizi bir yapalım. Yani portföylerde ne olması lazım, ne kazandırıyor? Şimdi biz bunu konuşmalıyız. Yani Uğur, bizim bankacılık sektörümüzün dolar bazlı %13 çakıldığı bir senede
0: kan ağlıyor resmen.
1: Kan ağlıyor.
0: Bankacılık
1: endeksi. Net kan ağlıyor. Bankalarda alıcı bulan mal vermeye geliyor. Neye rağmen? CDS'imiz 220'lere, hatta bu hafta başında 220'lerin altına düşmüş olmasına rağmen.
0: Doğru.
1: Şimdi böyle bir ortamda insanları niye borsadan korkutuyoruz biz? Bankacılık sektörü kan ağlıyor. Ulaştırma sektörü, Brent 91 spota gitmiş. Kan ağlıyor. Buna rağmen Türk Hava Yolları ciddi bir şekilde ayakta durmaya çalışıyor. O ayrı, onu konuşuruz. Bizim borsamızı Türk Hava Yolları konuşmadan geçmeye çalışmak Uğur bence şudur. Yani hani bir zaman sen hatırlarsın, ben ciddi Fenerbahçeli bir insan olarak gözlerimle gördüğüm en iyi Fenerbahçe takımı Tuncay Şanlılar, Alexler filan, o takımı 10 numara Alex'i konuşmadan geçmeye benzer. Türk Hava Yolları konuşulmadan Türk borsası konuşulmaz. Ama şu anda bizim borsamızda yaşanan çok ciddi bir kafa karışıklığı da var. Bu kafa karışıklığı şuradan ileri geliyor. İnsanlar psikolojileri yanlış olduğu için yatırım fırsatlarına, olanaklara filan bakmak yerine her zaman karanlık, yani bardağın sen sürekli boş tarafına bakarsan, o zaman o boşlukta sen negatif şeyler görürsün hayatta. Bütün psikoloji böyle işler. Sen şimdi bana bir soru sorun. Işık abi, ben bunun bir analizini yapmaya çalışalım. Bilanço dönemi için dedin. Bilanço döneminde iğrenç bilançolar var mıydı? Vardı. Gerçekten yani aman abi, bu şirkete ben elimi sürmem diyeceğim. Ama birkaç senedir görmediğimiz çok iyi bilançolar da gördük Uğur. Yani bunu gözden kaçırmamamız lazım. Hem küçük şirketlerde gördük, hem bir maçta Tüpraş gibi bizim MSCI Türkiye endeksimizde Astor eklendikten sonra 13 hisse oldu. O MSCI Türkiye endeksimizdeki ana hisselerde de gördük. Onun için biraz böyle enseyi karartmadan daha böyle bir yapıcı analizlerle burada ne alınırı düşünmemiz gereken bir dönemdeyiz, evet, diye düşünüyorum bütün bilançolar geldikten sonra.
0: Hemen BIST yüz şirketlerini ekrana taşıyalım. Siz bazı şirketlere temas ettiniz. Peki bu süreçte bu portföyleri gerçekleştirirken sizin bahsettiğiniz Aygaz, Ereğli, Aselsan, Tüpraş, BİM gibi şirketlerde mi olmak önümüzdeki süreçte avantajı barındıracaktır? Yoksa biraz daha geride kalan şirketleri de değerlendirmek burada mümkün mü? Nasıl bir periyot olacak önümüzdeki süreçte piyasalar adına? Bu arada BIST yüzde işlem gören şirketlerin 61 tanesinde yeşil bir görüntü var. Bugün Bera Holding %6.86'lık bir yükseliş gösteriyor. TRMET'te %6.49'luk prim var. Gülermak'ta da %6'lık bir yükseliş. Gülermak bir sanayi şirketi. Tofaş keza otomotiv kanadında sanayi şirketi, evet, %4'lük bir artı var. Ki biraz önce bu sanayi hisselerine de vurgu yapmıştınız. Ama burada yatırımcı akışta mı olmalı? Geride kalanın gitme ihtimalini düşünerek o tarafta mı yer almalı?
1: Ben akışta olmalı diyorum. Çünkü Uğur, şu anda bizim borsamızda değer yatırımcılığı, yani Işık abinin kariyerini, bütün parasını yapmış olduğu değer yatırımcılığının ben geride kaldığını görüyorum. Bu seninle hep konuştuğumuz bir şey vardır değil mi? Bir momentum yatırımcılığı vardır. Para nereye giriyorsa orada bulunmak. Bir de değer yatırımcılığı vardır. Adil değer hesabı üzerinden gider. Mesela dersin ki sen bana, Işık abi, ben Koç Holding ve Tüpraş hisselerinin, değil mi? Koç Holding, Tüpraş'ın sahibi. Koç Holding ve Tüpraş hisselerinin analizini yaptım. Koç Holding Tüpraş rasyosu 25 senenin en düşük seviyesinde. Buralardan Tüpraş yerine satıp ben Koç Holding'e. Ama şu anda piyasa öyle işlemiyor işte. İnsanlar paranın olduğu yerde koşan ve serbest fonların domine ettiği bir borsa olduğu için, Uğur, eskiden bizim borsamız böyle değildi. Özellikle 2018 öncesi bizim borsamız daha çok değer yatırımcılığı üzerine giden bir şeydi.
0: Abi Koç Holding 219 TL'de şu an. Tabii. 6 aylık performans ekranda 183 TL'den 219'a gitmiş.
1: Çok güzel Tüpraş etkisiyle o son gördüğün 30 liralık rally, Tüpraş bilançosu rallisi.
0: Bir de Tüpraş'ı verelim isterseniz.
1: Tabii. Şimdi Tüpraş'ı al bak, görüyor musun ha?
0: 6 ayda.
1: Evet.
0: İkinci ayın 27'sinde 215 TL'ymiş.
1: Evet.
0: %90'lık bir yükseliş 6 ayda yaklaşık. İnanılmaz. Uğur, siz de zaten bu yıl dolar bazlı %100 getiriden bahsettiniz.
1: Uğur, 1,5 sene evvel 3,2 dolarda kimsenin yüzüne bakmadığı bir hisse bu. Şu anda nerede? 8,2 dolarda. Şimdi sen bana demin çok güzel bir soru sordun. Geri kalanlara mı bakalım? Yani geri kalanlara mı bakalım derken sen demin dedin ki bak şimdi sanayi sektörde, Işık abi sen bunları saydın. Bir de sanayi sektörde, değil mi? Sanayi sektörün alt sektörlerinde, doğru, 16 tane alt sektörümüz vardır sanayide. İğrenç pozisyonda olanlar var. Otomotiv, taş toprak, kağıt, beyaz eşya, değil mi abi? Bunlar da. Ama ne yazık ki bu sene yine bir Koç Holding hissesinden örnek vereceğim. Bizim John Ford, Ford Otosan'ımız dolar bazlı %20 aşağıda. Bizim Can Arçelik'imiz, değil mi, bunlar ana hisselerden konuşuyorum. Yani böyle değişik insanların oraya buraya girdiği hisseler, doğru, değil. Uğurcuğum %18 aşağıda. Sen o zaman bana soracaksın, Işık abi bunlar fırsat barındırıyor mu? Ben sana 8 sene önce evet derdim. Bunlar inanılmaz fırsat barındırıyor. Buralardan yabancı fonlar, Londra'daki, Boston'daki, New York'taki yabancı fonlar bu hisseleri görecekler ve böyle bir iskontoyu, aa bir dakika ya, ben şu şirketin bir CFO'sunu arayayım, ben şu şirketin bir yatırımcı ilişkilerinde kardeşi bir arayayım, bir konuşayım diyecekler. Ama artık öyle bir yabancı bazımız kalmadığı için, şu anda çok güzel ekrana getiriyorsunuz ne yazık ki Ford Otosan ve Arçelik hisselerini. Ya ben insanların bildiği isimlerden örnek vermek istiyorum ki Uğur, bunları insanlar anlasın diye. Şimdi kardeşim,
0: öyle kenarda kalmış şirketlerden de bahsetmiyoruz.
1: Bahsetmiyoruz. Bunlar Türkiye'nin en büyük değeri.
0: Evet.
1: Bu hafta açıklanan halka arzlar, iki tane halka arzımız açıklandı SPK tarafından. Bizim borsamızda 627 işlem gören şirket olacak. 581 tanesi bugün itibariyle, 2'yi de ekleyince 583 tanesi BIST TÜM endeksimizde. 445 milyar dolarlık bir varlık var orada. Tüm şeyi. Şimdi Uğur, biz konuşabiliriz bu 625 tane hissenin belirli grupların elinde olan hisselerden filan. Bu bir spekülasyon olur. Sen dersin ki ama Işık abi bak işte serbest fonların elindeki hisseler şu tip hareketler yaptı, doğru, filan. Ama ben özellikle herkesin bildiği ve yatırımcının, aa evet abi ben Tüpraş petrol rafinerilerinin Akdeniz rafineri marjının buralarda devam edeceğini, Brent petrol 91 dolarda kalırsa ve oradaki bilmem turuncu kafalı adam sürekli İran'a karşı sürekli dünyaya karşı yaptırımlar getirmeye devam ederse belki de 100 dolara çıkacak. Aa, bir dakika abi, o zaman Akdeniz rafineri marjında güveniyorum ve para buraya giriyor diyebilir. Hı hı. Ama Uğur, senin sorduğun ana soru nedir biliyor musun burada? Senin sorduğun ana soru, bizim borsamızda portföy yaparken, bak ben kendimi değiştirdim diyorum. Ben eskiden
0: kendi değer yatırımcısıydım diyorum.
1: Ben bütün paramı değer yatırımcılığından yaptım. Ben bilançoya bakıp, abi şu holding %20 holding iskontosunda eşittir net aktif değer, şudur bilmem ne analizleriyle yaptım. Ama şu anda Borsa İstanbul yatırımcısı olarak ve kendi varlığımın %65'ini koyduğum bir yapının yatırımcısı olarak konuşuyorum Uğur. Ben artık net değer, o analizi yapan insan kadar fonların para akışına ve takas analizine aynı derecede değer veren bir insan haline geldim. Çünkü borsamızın yapısı, Türk borsasının yapısı, momentum yatırımı serbest fonları üzerinden daha öne çıkaran bir yapı haline getirdi. İnsanların çoğunun bunu anlamadığını düşünüyorum ve hala şu tip konuşmalar, abi ya işte Tüpraş şu hareketi yaptı ya, mesela ya yaptı ya, abi ya işte Koç Holding'de, nereden bileyim, Arçelik'te var, Ford Otosan'da var, Tofaş'ta var, onların da zamanı gelecek. Hayır abi, dünya böyle oldukça gelmeyecek onların zamanı. Gelmeyecek. Sen elindeki şu günlük verilere göre analiz yapıp portföyünü oluşturmak zorundasın, hı hı, diye düşünüyorum.
0: Şimdi bu sanayi şirketlerini biraz derinleştirelim. Çünkü siz gidenleri ifade ettiğiniz gibi gitmeyen büyük değer şirketlerini de, Türkiye'nin değerlerini de vurguladınız. Bu ayrışmayı temel olarak mı görmemiz gerekiyor? Yani bir hikayesi vardır yoktur olarak mı kıyaslamamız lazım? Sonuç itibariyle evet, bir sanayi endeksinin ön plana çıktığı süreç görüyoruz ama orada topyekün bir hareket de söz konusu değil. Mesela Frota'dan bahsettiniz, %20 düşüyor dediniz.
1: Evet.
0: Dolar bazlı değil mi?
1: Evet, dolar bazlı.
0: Yarı sıra ama yükselen hisselere de temas ettik.
1: Evet.
0: Buradaki ayrım neyden kaynaklanıyor?
1: Buradaki ayrım, her zaman borsalarda bu tip ayrışmalar para giriş çıkışlarından. Şimdi ben sana bir tane istatistik vereceğim.
0: Buyurun.
1: Borsamızda ne kadar pozitif yönde 2026'da bakan bir insan olsam da, şu gün beni deli eden, gerçekten kalben rahatsız eden en önemli istatistik nedir biliyor musun? 2026 senesinde Borsa İstanbul'umuz dolar bazlı %16. Borsa İstanbul'un iki tane ana endeksi var. Bir tanesi dolar bazlı %16 yukarıda BIST 100 endeksimiz. Bir de BIST 30 endeksimiz var. Orada bir tane hissenin %239 gitmesi nedeniyle o dolar bazlı %22 yukarıda. Hadi o hissenin analizini yapmayalım, çıkaralım. Şimdi abi ben sana bir şey söyleyeceğim. BIST 100 endeksimizin 58 hissesi, yani %58'i dolar bazlı para kaybettiriyor yatırımcısına bu sene. %58'i.
0: Çok ciddi bir oran.
1: Olmaması gereken bir oran. Yani pozitif, bak, yabancı para girişi var mı? Değil mi abi? Her hafta rakamları izliyoruz. Var. Eskiden ne konuşuyorduk biz? Oo, sürekli yabancı para çıkartıyor diyorduk. O bitti mi bu sene? Bitti. İki, Türk insanı sürekli hisse senedi fonlarından para çıkartıyordu değil mi? Geçmiş senelerdeki yayınlarda, aa abi insanlar korkuyor, PP

0: EF'lere geçiyor filan. O var mı? Şu anda yok. E abi o zaman 100 hissemizden 58 tanesi nasıl kaybettiriyor? Yani burada sadece demin anlattığım Frotolar, Arçelikler, Türkseller, Oyak Çimentolar yok. Burada aynı zamanda o serbest fonların ve yatırım fonlarının sattıkları hisse senetleri de var. Bak birkaç tane örnek vereyim. Ya burada çok işte Doğuş Otomotiv negatif, Şişe Cam negatif. Burada bütün major bankalar da var tabii. 6 tane büyük bankada zaten demin konuştuk. Ama burada aynı zamanda o fonların direkt olarak aman abi bu hisseden artık hiçbir şey olmaz diye bu valuation'da, bu değerde, bu hisse senedinin olmaması lazım diye satıp yenilerine geçtikleri hisse senetleri de var. Tamam mı? Bak bunu anlamamız çok önemli. Şimdi bunu anladığımız zaman senin sorunu cevaplandırabiliriz. Çünkü biz bu tip ayrışmaları ya bu nasıl olur? %16 endeks yukarıda, %58 hisse negatif. Hatta bu sene bakınca daha da enteresan bir şey geliyor. BIST 100 endeksimiz dolar bazlı getiri bazında, pardon, lira bazlı getiri bazında 29 yukarıda, %29, ama lira bazında 47 hisse negatif. Neredeyse yarısı. Yani maymuna iğne attırsan duvara, iki hisseden birini seçse sen lira bazında da para kaybedeceksin.
1: O zaman biraz daha somutlaştırayım. Bir yandan TL bazlı %29'luk BIST 100'de yükseliş varken 47 şirket nasıl düşüş kaydediyor? Slash öte yandan nasıl olur da bazı şirketler %1000'lerin üzerinde getiri sunar yatırımcısına? Evet. BIST 100'ün içerisinde olan bazı şirketler de var %500, %700.
0: Daha %900.
1: Sonra, %900.
0: Evet var. Var.
1: Yani bu kadar uç noktada bir fotoğraf nasıl gerçekleşir?
0: Evet, uç noktada fotoğraf benim anlattığım olaydan gerçekleşiyor. Serbest fonların domine ettiği bir, ya serbest fon yabancı literatürde bilen bizi, hedge fonların domine ettiği bir borsa haline geldi Uğurcuğum. Bunun tek cümlelik açılımı, senin sorunun budur. Peki bu hedge fonlar domine ederken neden Gündoğdu Gıdayı, Özata Denizciliği, Katılım Evi, Odin Teknoloji'yi alıyor da Bera Holding'i, Obama Karna'yı, Kiler Holding'i satıyor? Bak şimdi bak, burada hani demin konuştuğumuz, isim vererek konuşuyorum yani, 2026'da olan olguda.
1: Evet.
0: Şimdi abi onu biz bilemeyiz. Bu serbest fonları yöneten insanlar bilir.
1: Kiler Holding 700 liradan 70 liraya, evet, 60 liraya geldi.
0: Evet. 25 milyar dolara çıkmış Kiler Holding, %85 dolar bazlı satış yeri. Doğru mu? BIST 100'de ama. %85 dolar bazlı satış yeri.
1: Şöyle de bakmak lazım.
0: Kiler Holding
1: ne oldu da o kadar yükseldi?
0: Evet.
1: Neden bu hızla geri geldi?
0: O sorunun cevabı da serbest fon hareketlerinde. Şimdi sen serbest fon hareketinde şunu diyemezsin yöneticiye: bunu alma. O zaman adı zaten serbest fon olmaz onun. Değil mi? Yani biraz hani mantık, ilkokul çocuğunun anlayabileceği aristo mantığı kullanarak alın. Onun adı serbest fon olmaz. Ama sen BIST 100'deki bir hissenin 15x, 20x yapıp ondan sonra dolar bazlı %85 ve bu hareketleri bir sene içinde yapıyor.
1: Buyurunuz,
0: olması.
1: Geliyor ekrana. Evet. 63 liradan 658'e gidiyor Kiler Holding. Evet. Tekrar 66'ya gidiyor.
0: Evet. BIST 100'de. Evet. BIST 100'ün bu sene dolar bazlı %81 satışta en kötü hissesi Kiler Holding. BIST 100'de. Mesela BIST 100'de Odin Teknoloji var. Katılım Evim var. Destek Finans var.
1: Verelim 100 şirketi, evet, tekrar görelim. Odin Teknoloji, Odin yine taban olmuş.
0: İşte demin konuştuğumuz 3 gündür taban.
1: Evet. 2062 TL'ye gelmiş. Evet. Hafta başında 3000 TL'nin üzerindeydi.
0: 3000'in üzerindeydi. Şimdi o zaman Uğurcu, biz neden konuşmamız lazım seninle? Serbest fonların domine ettiği bir borsada

0: yatırımcının portföyünü, bu portföy 1 milyon dolar da olabilir, 100 bin lira da olabilir. Rakam önemli değil. 1 milyon dolarlık portföyle 100 bin lira arasındaki portföydeki tek fark nedir biliyor musun? Bak ciddi söyleyeyim abi. 1 milyon dolar üzeri portföydeki arkadaş daha yüksek kayıplar alabilir. Risk algısıdır. Öyle bir portföyün varsa abi oradan birkaç yüz bin lira kaybeder filan dersin. Tek ama 100 bin lira portföyü olan arkadaş bunu diyemez. %2, %3'te aman abi zarar kese gideyim mi filan der.
1: Aslında oransal baksa aynı.
0: Aslında ama oransal baksa aynı.
1: Miktarsal baksa evet. Başka bir durum çıkıyor.
0: Tabii aynen öyle. Bu da bana çok sorulan bir soru. Işık abi işte 20 bin lirayla portföy yapılır mı? 100 bin lira her türlü şeyle portföy yapılır. Hatta en güzeli her ay siz o güzel paranızdan 1000 lira 2000 lira ekleyerek sen abi illaki Ülker Bisküvi'nin bilançosundaki favök marjını bilmek zorunda değilsin. Çünkü sen iş adamısın, iş kadınısın veyahut reklamcısın, avukatsın. Atıyorum Instagram'da oranı buranı gösterip influencer'sın. Her şey olabilirsin abi sen uğur hayatta. Ama sen gel Borsa İstanbul'umuza güven, fon yöneticilerimize güven, buna gir. Bu yatırımı yap. Çünkü sen 50 yaşında başka türlü bu yatırımları 18-20 yaşında yapmazsan çalışmak zorunda kalacaksın kardeşim. Çalışma sen ya. Senin paran senin için çalışsın. Senin her zaman konuştuğumuz konulardan biri. Ama demin o kadar güzel bir soru sordun ki. Şık abi dedin. Odin Enerji de var %900 gitmiş. Şey de var. Kiler Holding de var. İkisi de aynı endekse. Şimdi o zaman bizim belki de Uğur, Borsa İstanbul endeksleme şeylerimize bir bakmamız lazım.
1: Kriterlerimize
0: bir bakmamız lazım. Bu şirketler nasıl girdiler? Çünkü abi ben biliyorum bu kriterleri yaratan Borsa İstanbul'umuzda hem hacim kriteri var, hem halka açıklık kriteri var, hem kurumsal yatırımcı bazı kriteri var. Çok kriter var. Ama
1: değişmeli mi acaba?
0: Bence bunlara yakından bakmalıyız. Yani Borsa İstanbul Üst Yönetimimiz bence bunu çok yakından incelemeli. Çünkü ben geçen yayında dediğim aynı şeyi diyeceğim. MSCI'dan gelen uyarı da, S&P Dow Jones'dan gelen uyarı da, son bu ay FTSE'den gelen uyarı da aslında Uğur, serbest, şimdi ne diyor adamlar? Serbest fonlarda koordine olarak yapılan fiyat hareketleri. Abi yani buna biraz gülesim geliyor şu şekilde. Dünyanın her türlü gelişen ülkesinde Kore bir numaradır. En düşüğü de Şili'dir galiba. Ağırlık olarak 29 tane. Hepsinde var abi. Türkiye'de de olacak. Borsa tarihi oldukça bu tip manipülatif hareketler olacak. Bu bir borsanın şeyidir yani.
1: Fonlarda bir düzenleme bekliyor musunuz?
0: Fonlarda gelecek haftaki düzenlemeler içinde ben 3 tane ana şeyi söyleyeyim. Buyurun. Bir, ben serbest fonların ne alması gerektiğine SPK'nın karışacağına inanmıyorum. Yani şu kadarlık BIST 30 hisse tutacaksın filan gibi düzenlemelere inanmıyorum. İki, en önemli düzenlemeler bence şeyde gelecek. PYŞ sermayedarlarıyla fonun aldığı hisselerin sermayedarları aynıysa, yani ya da aile filan yakın şeyse, oralara bir düzenleme geleceğine inanıyorum. Üçüncüsü de Uğur, ne kadar bir PYŞ'de serbest fon varsa ona göre relatif olarak fon yöneticisi sayısının da ona göre ayarlanacağı bir düzenleme bekliyorum Uğur.
1: Bu peki görüntüyü değiştirir mi? Bu denli fiyat hareketliliğine bir çare olur mu?
0: Yani fiyat hareketliliğine borsayı etkileyebilecek bir, yani borsa yapısını etkileyebilecek çok büyük bir olay olacağını zannetmiyorum. Neden zannetmiyorum Uğur? Çünkü bunlar işte şey, Odin'e gibi, Odin teknolojisi.

0: hiç zannetmiyorum Uğur.
1: Fiyatı en fazla geri çekilen şirketler Odin Teknoloji, Tekfen Holding, Kua Granit, Rally Yatırım Holding, Balsu Gıda, Gürsel Turizm, evet, Margün Enerji, Borusan Boru, Esen Enerji, CV Enerji, enerji hisseleri de düşüyor.
0: Evet. Bak mesela Tekfen çok tarihi bir hareket yaptı. 130 liradan başlayan hareketinde 250'ye kadar. O Tekfen hissesindeki yaptığım yanlış, inanılmaz para bıraktım. Ben de 130'lardan filan almıştım. 20 lira yaptım diye çok sevindim, sattım. Hisse 100 lira daha gitti. Yani işte herkesin şeyidir. Benim çok hayatta öğrendiğim laflardan biri, para kazandığın trader hakkında hiç kötü konuşmam. Ama yani Tekfen gerçekten tarihi bir hareket yaptı. 120 lira kadar. Onun geri dönüşü o normal. Ama baktığımız zaman evet, bugün enerji hisselerinde pozitif bir borsa olmasına rağmen bir kar realizasyonu görüyoruz. Bugün Petkim'in de aşağıda olduğunu görüyoruz ama yani borsa bugün aslında çok sağlıklı, 3 dolar üzerinde devam ediyor. İşte dediğim gibi burada yatırımı olan insanların iki tane dikkat edeceği şey var. Bir, Uğur, biz halka arzlar konusunda büyük yanlışlar yaptık.
1: Evet. Çok mu fazla halka açılan şirket sayısı oluyor bu dönemde?
0: Bu dönem için konuşmak istemiyorum ama geçmişte özellikle pandemi döneminden sonra çok fazla halka açılmaması gereken şirketlerimizi halka açtık. Bu yanlıştan SPK bence önemli dersler almış olmasını ve 2026'nın gelecek döneminde bu yanlışın tekrarlanmaması için bu, ama bana ümit veren şey ne biliyor musun Uğur? Artık yatırımcılar, ex-harz yatırımcıları diyorum, hani ex-harz şeyin ismi ya, BIST halka arz endeksin ex-harz yatırımcısı diye bir yatırımcı var artık Türkiye'de. Böyle bir yatırımcı bazı olduğu için bizim bunu kabul etmemiz lazım. Artık milyonlarca insanın sadece BIST'te halka arz yatırımcısı olarak geldiğini bizim kabul etmemiz lazım. Şimdi artık bu arkadaşlar diyor ki ben hangi halka arza gireceğim, hangisine girmeyeceğime ben karar vermeye başladım diyor. Bak son zamanlarda ismini vermiyorum. Bir halka arz çok düşük bireysel yatırımcı kademelerinde kaldı. Bir halka arz da acayip iyi karşılandı. 1 milyona yakın rakamlarla 7x taleple halka arz edildi. Şimdi bunları biz bir aynı sepete koyabilir miyiz Uğur? Koyamayız. Benim SPK'dan ikinci dileğim de bu konuda şey olacak. Lütfen artık yenilenebilir enerji ve GEO halka arzlarında biraz abi frene basalım. Sayın Daire Başkanım, sizi çok seviyorum, çok doğru işler yapıyorsunuz ama halka arz dendiğinde artık insanlar yeni GEO ve yenilenebilir halka enerji halka arzları, bu iki sektörde artık görmek istemiyor. Buralarda yani şeye ulaştık.
1: Bu sene özellikle çok fazla yenilenebilir enerji şirketi halka açıldı. Sırada bekleyenler arasında da oldukça sayı fazla. Yani 144 şirket onay sürecinde diyebiliyorum. Yine bunlar
0: 144 mü? Tamam.
1: Yine bunlar içerisinde de 20'den fazla şirket yenilenebilir enerji sektöründe var olan şirket.
0: Evet.
1: 22-23 civarında da bildiğim kadarıyla GEO şirketi var. Onay sürecinde bekleyen.
0: Evet Uğur, yani dediğin rakamlar doğru. Ben de buna dair çok değerli kardeşlerimin sektörde analizlerini okudum. Ama ben yine Sayın SPK Başkanımız, Sayın Halka Arzlardan Sorumlu Daire Başkanlarımıza bu iki sektör için özellikle çağrı yapmak istiyorum. Şu anda bireysel yatırımcı bu tarafta GEO ve yenilenebilir enerji halka arz tarafında bir doyuma ulaştı. Ben abi ne görmek istiyorum? Gıda, metalurji, demir çelik, savunma. Ne var abi hiç konuşmadığımız? Teknoloji.

0: halka arzları. Bak bilişim yazılım halka arzları demiyorum. Bilişim yazılım halka arzları şu anda dünyada da bitti Uğur. Çünkü Goldman Sachs son yayınladığı raporda çok rahatsız edici bir analiz yayınladı. AI sektörünün en kötü şekilde etkileyeceği sektör dedi IT, yani information technology, bizim bilişim yazılım sektörümüz. Hem %20'ye yakın İK işten çıkarmak zorunda kalacaklar ve AI'ın en çok etkileyeceği sektör bu. Şimdi böyle bir ortamda teknoloji derken ben hangi teknolojiden bahsediyorum? Bizde şimdi nereden bileyim, siber güvenlik dünyada yükselen bir teknoloji alanı. Robotics dünyada yükselen bir teknoloji alanı. Ya bizim 86.3 milyonluk ülkemizde bunlar üzerine çalışmalar yapan, bizim melek yatırımcı dediğimiz kadrolar tarafından desteklenen ve güzel Borsa İstanbul'umuzda halka arz edilmek isteyen gençler yok mu ya? Bu tip gençler yok mu? Bu nereler var? Bizim çok güzel Ankara'mızda, Sakarya'mızda, İstanbul'da teknoparklar var değil mi? Burada canavar gibi gençler var bunlar üzerine çalışmalar, evet, yapan. Siz neredesiniz abi? Niye sizin hiç aracı kurumlarla, aracı kurum genel müdürleriyle ya da kurumsal finansman GMYR ile konuşmalar yaptığınızı duymuyoruz genç kardeşlerim. Keşke çıksanız ortaya da bir anda abi ben siber security şirketiyim. Bak işte Silikon Vadisi'nin şu teknolojisini kullanarak ben de bunu üretiyorum. İşte şu sektörlere satış yapıyorum diye ortaya çıksanız da biz de kendi paramızla sonuna kadar yüz binlerce, milyonlarca yatırımcı sizleri desteklesek. Güzel kardeşlerim. Ama ne buluyoruz biz abi? Yine GEO halka arzı, yine yenilenebilir enerji halka arzı. İşte sen söyledin abi, 139 tane şirketin 40 küsür tanesi yine bu sektörlerden değil mi? Ondan sonra ya Işık abi sen niye halka arzlara bakmıyorsun filan.
1: Bu sene açılanlarda da epey bir enerji şirketi var.
0: Var.
1: Yani sene başından bu yana geçen senenin tamamının üzerine çıktı rakamlar. Ciddi bir ivmelenme var halka açılmada. İlk açılan şirketlerinde birçoğunun yine yenilenebilir enerji olduğunu görüyoruz. Yani siber, teknoloji, bilişim, gıda yok denecek kadar az.
0: Evet. Evet. Ya ben işte demin sektörler saydım. Gıda, metalurji, demir, çelik,
1: evet,
0: savunma, teknoloji. Bunları bekliyoruz. Ve şu anda emin ol, ex harz yatırımcısı, güzel Borsa İstanbul'umuzda 6.7 milyon yatırımcı var. Sadece kendine ex harz yatırımcısı diyen en az 3 milyon insan vardır Uğur. Ve böyle şirketlerin borsamıza açılmasını bekliyorlar. Tabii abi buna öncü olacak insanlar da aracı kurumlardaki yöneticilerimiz. Ben, evet, özellikle onlara sesleniyorum.
1: Abi şimdi endekse, buyurun, baktığımızda birçok hissede yukarı yönlü hareket var ama BIST 100'e yansıması çok az. Birazdan bunu da konuşalım. 70 tane şirket artıda ama BIST 100'de hareketler çok sınırlı. Hatta zaman zaman eksiye dönüyor. Yatay pozitif diyebileceğimiz noktada. Merak ediyorum değerlendirmeni. Ama öncesinde BIST 100'ün bu yüzünü konuşmadan önce kısa bir araya gidelim. Aradan sonra buradayız.

0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam edecek.
1: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye

0: katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Otel harika.
0: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: İndirim var. 3 taksit var. Vade farkı yok. Peşin fiyatını 3 taksitle aracını Yolcu 360'tan hemen kirala. Tüm indirimlere ek 3 taksitle öde.
5: Yolcu 360. Araç kiralamak ne kolaymış.
2: Onlar da alamamış.
6: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
2: Bak sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
6: O zaman spor araba.
2: Az kaçar.
6: Elektrikli araba.
2: Çok yakar. Park etmesi zor.
7: Yok artık.
8: Hiçbirini beğenmedin mi?
2: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
7: Kredi de yok, faiz de yok.
9: Aa, peki ne var?
7: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
10: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam ediyor.

0: kaldığımız yerden devam ediyoruz. Işık Ök'te bizlerle olmaya devam ediyor. Işık abi, zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Ben Borsa İstanbul dedim ama konuşacağımız daha çok konu var ama süremiz azaldı. İsterseniz hemen altına geçelim çünkü altın yatırımcısı son süreçteki yükselişleri anlamlandırmaya çalışıyor. Bir anlam aramamız gerekir mi diyor. Öyle evet. Ki 4500 doları görmez denilen ons altın 4600 dolara geldi. 4400'ün üzerine çıkmakta zorlanır deniliyordu. Çıksa bile 4500'ü belki de zar zor görür. Bu sene çok ümit vaat etmiyor demişlerdi son düşüşler sonrası. Ben böyle değerlendirmeler fazlaca duydum bu stüdyoda.
1: Çok.
0: Şimdi 4600 dolara geldi.
1: Çok duydum.
0: Evet.
1: Gram altın 6100 liradayken
0: şimdi 7100'e geldi.
1: 6100 liradayken
0: evet.
1: Altın satıp abi ben akşamları rahat uyuyorum ya, PPF'ye geçtim. İşte ben altın sattım abi, mevduata geçtim filan diyen çok vardı. O arkadaşlar 7000 liradan şimdi sattıkları altınları.
0: 7100 TL.
1: Pardon bak 100 lira daha gitmiş. Evet. Ben sabah bakmıştım.
0: %2 gitti abi. Evet. İnanılmaz bir hareket.
1: Evet. Bu günlük tamam.
0: Evet abi,
1: günlük. Şimdi o arkadaşlar, o 6100 lirada satan arkadaşlar 7100 lirada almaya geri gelecekler. Bunun üzerine herkesle iddiaya girebilirim. Tamam, bunun üzerine. Neden? Çünkü
0: neden yükseliyor altın abi?
1: Çünkü abi altındaki iki tane neden var. Altındaki dinamik değişti. Altın savaşla trade ederken, savaş ne demek? Yani İran savaşında gelişmeleri önemseyerek trade ederken şu anda abi ABD tahvil faizlerine karşı ABD hazinesinin açtığı savaşla trade etmeye başladı. Bazıları buna QE diyor. Bence QE ile alakası yok yapılanın. Ama bazıları çok seviyorlar. O QE, quantitative easing ne demek? Para yaratımı, tahvil alımları üzerinden yeni para yaratma ve bankacılık sistemine para koyma demek.
0: Kolay para oluşturma.
1: Evet abi, aynen öyle. Hani ben böyle olduğunu görmüyorum. Fakat şunu görüyorum. ABD'de özellikle yöneticilerin tahvil faizlerinin olduğu yerden büyük bir rahatsızlıkları var. İnanılmaz bir rahatsızlık bu. Ve bunu, buna karşı açılan savaş devam edecek. Şimdi buna karşı açılan savaş ne zamana kadar devam edecek? Onu da söyleyeyim. ABD ekonomisindeki veriler bu zamanla gelecek. ABD ekonomisindeki veriler iyi gelip

0: tekrar faiz arttırımı olmalı. Bir dakika abi, Fed'in içi kaynıyor denene kadar. Şimdi abi, o zamana kadar altının önü açık. Altının önü açık.
1: Gümüş. 10 yıllık ABD tahvili 4.70. Evet. 4.69 seviyesi.
0: Asıl abi 30 senelikler mortgage.
1: 19 yılın zirvesinde.
0: Rahatsızlık. Şimdi bu ABD verileri kötü gelmeye devam ettikçe bu yatırımcılar, özellikle kıymetli maden yatırımcıları kazanmaya devam edecek. Türk insanının en sevdiği şey de nedir Uğur? Hep söyledik. Yukarı giden, özellikle bu yukarı giden fiyat altın fiyatıysa daha da sever Türk insanı almayı. Böyle sabah saat 7'de filan böyle kuyumcuların önünde elinde mikrofon tutmuş kardeşlerimizin, haberlerde filan görürüz böyle onların röportaj yaptığını filan. Bu devam edecek. Altının fiyatlama döngüsü değişti. İkinci önemli söyleyeceğim şey de altın konusunda, Çin Merkez Bankası altın alımlarını hiç bırakmadı. Düşerken de aldı, çıkarken de alıyor. Çin Merkez Bankası bir şekilde ABD tahvillerine karşı açtığı savaşı, yani ben abi dolar yatırımcısı, ABD tahvil.
1: Abi müsaadenizle bir rakam vereyim. Sizi destekler nitelikte.
0: Sağ ol.
1: Bu yıl şu ana kadar Çin Merkez Bankası 60 tonluk bir alım yaptı. Bu 2023'ten bu yana en yüksek alım olarak karşımıza çıkıyor. Evet.
0: Şöyle bir şey, deyim vardır.
1: Buyur.
0: Çok kullanılır, ben severim. Hisse senedi ve tahvil piyasalarını Fed belirler. Emtia piyasalarını Çin Merkez Bankası belirler diye. Çok doğru bir deyimdir bak.
1: İşte bu, görüntü.
0: Görüntü. Şimdi bu deyimden yola çıkarak endüstriyel metaller iyi durumda mı şu anda? Çok iyi durumda. Kıymetli metaller iyi durumda mı? İyi durumda. Bu iyi durumu değiştirecek olan ögenin iki numaradan, Çin Merkez Bankası'ndan değil bir numaradan Fed'den gelme ihtimali var. Yayınımızı bu şekilde bitirelim Uğur'cum, izin olursa.
1: Estağfurullah, buyur.
0: Şimdi bu 7100 liradaki hareket, şimdi altın öyle bir fiyatlamaya geçti ki her satışın alım fırsatı değerlendirileceği bir konuma geçti. 4594 dolardı.
1: Hani geçen sene kapı tıkırdasına yükselen bir altın vardı. Evet. Yani öyle bir döneme mi
0: gireceğiz? Öyle bir döneme gireceğiz. Ondan sonra da Fed ilk defa faiz arttırımı konuşmaya başladık dendiğinde o altının, hani böyle hisse senetlerinde aynı fiyatlama olur ya, girersin girersin içine, sonra anlarsın ilk taban olduğunu, ah abi dersin ya, en kötü fiyattan almışım, hemen stoplamam lazım. Altın yatırımcısı da öyle olacak. Hmm. Çünkü Fed fiyatlaması içinde, şimdi ben abi bir analiz okudum, bu analizi hala anlamakta güçlük çekiyorum. Bank of America ABD ekonomistleri hala Fed'in 3 kere faiz arttırmasını bekliyorlar. Ama bizim Eylül Fed toplantısında faiz arttırım fiyatı 100, yani fiyatlaması %30'un altına indi. Böyle bir dünyadayız. Bak abi, bu %10'un altına inerse bak altın fiyatına ne olacak? 4750 dolarları da göreceğiz.
1: Hiç almayan kişi bu momentumdan yararlanmak isterse ve şu an dahil olmak isterse geç kalmış sayılır mı? Yoksa...
0: Hayır, sayılmaz. Sayılmaz. Şu fiyatlarda sayılmaz.
1: Ama dikkatli olmalı değil mi? Ta ki FED işte, faiz artışını konuşursa hemen harekete geçmeli.
0: Bir veri iyi geldi, ikinci veri iyi geldiğinde zaten bir anda FED guvernörlerinden bu konuşmaları duyacağız. O zaman bak, ben mesela portföyde altın ağırlığı %15 olan bir insanım. Direkt sıfıra indiririm bak. Direkt sıfıra indiririm. Çünkü derim ki, hatta canımız senin Nuray teyzen oluyor, benim canım annem oluyor.
1: Saygılarımızı, selamlarımızı.
0: Nuray teyzenin de arayıp anne bizim kasadaki altınları da verelim derim. Çünkü abi öyle bir zaman gelir ki, o zaman şimdi fiyatlama iyi ya, herkes giriyor ya, bir anda çöküş olur momentum trade'ine karşı. Çok dikkatli olmamız lazım. Ama dediğim gibi artık altının savaş fiyatlamasıyla trade etmiyor olması çok önemli olur.
1: 5000 dolar seviyesini bazı kurumlar sene sonu için ifade etti. 4700

0: bir kurum gal,
1: bir kurum galiba 6.000 dolardı değil mi Uğur?
0: Yanlış. 2027 ha, çok özür ilk yarısına
1: ben,
0: kadar
1: ben yanlış okumuşum o zaman, çok özür dilerim.
0: Aslında estağfurullah, yılın ilk yarısında sizin dediğiniz 6.000 dolarlar bu sene adına çokça söylenmişti. Ama o baskı tabii epey bir sürünce uluslararası kurumlar da beklentilerini aşağı yönde revize ettiler.
1: Evet. Ama uluslararası kurumlar son zamanlarda ne beklentilerini sürekli yukarı alıyorlar? Endüstriyel metal beklentilerini sürekli yukarı alıyorlar. Bu bizim için, Türkiye makro için iyi bir senaryo mu? Ne yazık ki değil Uğur. Bak, Euro'nun yukarı gidiyor olması Türkiye makro için ne kadar iyi bir senaryoysa, endüstriyel metal fiyatlarının da yukarı gidiyor olması sanayicimiz için hiç iyi bir fiyatlama değil.
0: Takip edeceğiz.
1: Bunu
0: abi.
1: Bunu da buraya eklemek istedim.
0: Çok iyi yaptınız. Çok güzel oldu. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Kıymetli değerlendirmeleriniz.
1: Herkese iyi cumalar diliyorum. Saygılar sunuyorum.
0: Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Duayen Işıkök de bizlere eşlik etti. Piyasalar döne çıkan fiyatlamaları masaya yatırdık. Böylece süremizin de sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Ankara Yatırım sunar. Ankara Yatırım sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli 34, Sakarya 33, Bursa ve Balıkesir 35. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 17. Konya 33, Kayseri 30, Nevşehir 28, Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 25. Denizli ve Manisa 39, Aydın 41, Muğla 38. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 40, en düşük sıcaklığı 26. Mersin ve Hatay 36, Adana ve Kahramanmaraş 39. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 21. Bolu 33, Karabük 36, Rize ve Samsun 28. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 32, Erzincan 31, Van 30, Ardahan 26. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 22. Mardin 37, Şanlıurfa ve Siirt 38 ve Diyarbakır 40 derece.

0: ki?
1: Spor araba.
2: Az kaçar.
1: Elektrikli araba.
2: Çok yakar. Park etmesi zor.
3: Yok artık.
4: Hiçbirini beğenmedin mi?
2: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
4: Kredi de yok, faiz de yok.
0: Aa, peki ne var?
4: Emlak katılım tasarruf finansman var.
5: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
6: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
7: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com

0: Ama şimdi 3-4-5 yayınları All Star'ı çıkarmış. Dedim yürü Seda. Öyle bir sistem ki sadece ders anlatmıyor. Önce seviyeni analiz ediyor. Ayol benim matematik seviyem muşamba gibi yerlerde. Sonra sana özel ödevler üretiyor. Paris'e gelemem saf işim ödevim var. Yapay zekayla eksiklerini belirliyor.
1: Seda abla bak fizikte eksiğim var diyor.
0: Ne eksiği kız? Taş gibiyim. Ben 3-4-5 All Star'dan sonra disipline girmiş bir kadın olarak her dersi, her üniteyi çalışıyorum. Ayol bu itilaf devletleri Mondros'un 7. maddesiyle işgale zemin hazırlamış. Hani sen? Kimsin? Bu kenarların iki katını kosinüs C ile bir çarparım. A kare artı B kareden çıkarırım. Kosinüs teoremi bebeğim. Hem çalışma grubumda güzel arkadaşlıklar da edindim. Bacım siz atmayın ya.
2: Ah heceler, yedi heceler.
0: 3-4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
3: Çünkü 3-4-5 All Star nereden ve nasıl başlasam diye düşündürmez. Seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de yanında.
4: Seda abla. Sen liseye gitmiş miydin?
0: Önce onu halletmek lazım.
3: LGS'de de yanında.

Açık piyasa işlemleri. Para politikası uygulaması açısından merkez bankalarının piyasadaki para miktarını arttırmak ya da azaltmak amacıyla hazine kağıdı alım veya satım işlemlerini yapmasıdır. API çerçevesinde bu kağıtların alım satımı kesin alım satım olabileceği gibi geri satım vaadiyle alım yani repo ya da geri alım vaadiyle satım yani ters repo biçiminde de yapılabilir.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Sizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Nikola Tesla.
2: Tesla.
1: The greatest inventor of the age.
2: Dehanın sınırlarını zorlayan bir dahi.
3: Tesla. Didn't see you there.
2: Elektrik savaşlarının ortasında yenilikçi bir zihin. System of energy. Alternate currents. Ethan Hawke'ın büyüleyici performansıyla bu efsanevi hikayeye tanık olun. Tesla, yarın 20'de A Para'da.
4: Tera Portföy, paranın yönünü sunar.

0: Efendim, paranın yönünden herkese merhaba. Melis Kobal ben. Apara ekranlarında birlikteyiz. Günün öne çıkan haberleriyle başlayalım. Bu bölüme piyasaların gündemini konuşuyor olacağız. Birazdan Seltem İyi Günle. Tüketici güveni Ağustos'ta arttı. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi Temmuz'da 89.8 iken Ağustos'ta %1 oranında arttı ve 90.8 oldu. Bu değerli endeks Ağustos 2023'ten sonraki en yüksek seviyesinde bulunuyor. Endeks söz konusu dönemde 91.1 seviyesindeydi. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarına İran'dan karşı bir hamle geldi. İran, dolara bağımlılığı azaltma çağrısı yapıyor. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakir Kalibaf, yatırımların aşılması için ülkelerin kendi para birimleriyle ticareti arttırabileceğini ifade etti. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nde et fiyatlarına Trump'tan bir müdahale var. Trump, Amerika Birleşik Devletleri tüketicileri için kıyma fiyatlarını önemli ölçüde düşürmeyi amaçlayan bir anlaşmaya vardığını açıkladı. Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin önümüzdeki 90 gün boyunca kıyma üretiminde kullanılmak üzere 300 bin metrik tona kadar ürünü kota dışı gümrük vergisi uygulamadan ithal etmesine izin vereceğini aktardı. Ve Amerikan tahvillerinde baskı sürüyor. Amerikan 10 yıllık faizi 4.7'nin üzerinde seyrediyor. 30 yıllık faiz ise 2007'den bu yana yine en yüksek seviyelere çıktı. Merkez Bankası, pardon, Amerikan Hazine Bakanlığı'nın geri alım hamlesi ilk başta geri çekmişti faizleri ama 30 yıllıklarda 10 bas puanlık yeniden 2007'nin en yüksek seviyelerine gelmiş durumdayız. Yükselen getiriler özellikle teknoloji hisseleri üzerinde baskı oluşturuyor ve Jackson Hole toplantısı haftaya piyasalar Fed Başkanı Kevin Warsh'un gelecek hafta Jackson Hole'da vereceği mesajlara odaklandı. Enflasyon ve faiz politikasına ilişkin ton özellikle Eylül toplantısına yönelik beklentileri değiştiriyor olabilir. Ve Bitcoin 3 ayın zirvesinde. Bitcoin ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto paralara yönelik son açıklamaları ve Hazine Bakanlığı'nın tahvil geri alımlarını artırma kararının desteğiyle yükselişini hızlandırdı diyerek buradan verilere dönelim. BIST 100 endeksinde bakalım görünüm nasıl, haftayı pozitif tarafta kapatacakmışız gibi görünüyor. 0.85'lik yukarı yönlü hareket, 14.518 şu anda fiyatlama. Ve bankacılıkta 1.21'lik yukarı yönlü hareket, sanayi 1.24 yukarı yönlü harekette, turizm 1.13, spor 0.63, gayrimenkul 0.67 yukarıda, teknolojide ise 1.01'lik bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Sigortacılık 0.45, kimya 1.57, inşaat 0.63, gıda 0.58, madencilik 4.78 yukarıdayken bilişim 1.06 geride. Artanlara bir bakalım. Mera Holding 6.86, TR Anadolu Metal Madencilik 4.47, TR Altın İşletmeleri 5.25, Gülermak 4.84, Tofaş 4.80 yukarıda. Bir de azalanlara gidelim. Odyne Solutions şu anda taban olmuş durumda. Tekfen 4.11, Kuagranit 3.92, Ral Yatırım Holding 2.56 ve Balsu Gıda'da 2.43'lük bir geri çekilme var. Dönelim ONS altına. Orada da 1.71'lik yukarı yönlü hareket, 4.596 şu an fiyatlamanın geçtiği nokta, 4.599 tam 4.600'ün sınırı da günün en yüksek seviyesi oldu. Bir de bakalım petrol fiyatlarındaki son duruma. 93.98, 94 doların sınırındayız 0.21'lik yukarı yönlü hareketle ve ham petrolde 0.32 gerideyiz. 86.55 şu an seviye ve doğalgaz 2.78, 1.87'lik geri çekilmeyle. Ve Kofas Türkiye ve Orta Doğu Baş Ekonomisti Seltem İyi Gün bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi bu tabii malum Orta Doğu'daki belirsizlikler, bir hani net bir sonuç alamaması orada diplomasi tarafının. Petrol fiyatlarını yukarı çekmeye devam ediyor. Elbette öngörmek zor ama siz mevcut resmi nasıl öngörüyorsunuz petrol tarafından? Bir de üzerine malum Ukrayna'nın drone saldırıları Rus petrol rafinerilerine ve o nedenle de Rusya'nın ihracatta bazı kısıntılara gitmek zorunda kalması ve akaryakıtta da ithalata başlayacak olması da yine aslında petrol fiyatlarını yukarı çeken etkenler arasında bu hafta yine öne çıkan haber başlıklarından biriydi bu konu. Ne dersiniz? Oradaki yön nereye doğru sizce?

0: Ham petrol fiyatlarına baktığımızda burada ciddi bir jeopolitik risk premiumunun olduğunu görüyoruz. Yani yatırımcılar açısından değerlendirildiğinde jeopolitik gerginliklerin fiyatlamalar üzerinde etkisinin olduğunu görüyoruz. Nitekim eğer Hürmüz Boğazı yani bu jeopolitik gerginlikler biraz daha sönümlenebilse ve Hürmüz Boğazı açılabilse hızlı bir şekilde fiyatların geri gelme ihtimali olduğunu söyleyebiliriz. Bizim ortalama Brent petrol fiyatı beklentimiz 85 dolarda. Çok ciddi bir volatilite var tabii. Hani kimi zaman 80 dolarlara hızlıca yaklaştığını, sonrasında da ufak bir olumsuz haber akışıyla birlikte 87 dolarlara kadar petrol fiyatlarının geldiğini görmüştük. Şimdi biraz daha yeni bir üst kademeye geçtiğini görüyoruz ve 90 doların üzerine çıktığını görüyoruz Brent tipi petrol fiyatının. Tabii gelişmelere göre burada ne yöne doğru gideceği belli olacak ama çok ciddi bir oynaklık var. Eğer jeopolitik gerginlikler sönümlenebilirse, burada bir ateşkes ya da kalıcı barış imkanı belirebilirse, o zaman zaten petrol piyasasında bir arz fazlası gündeme gelebilecektir. Uluslararası kurumların da 2027 yılına ilişkin beklentileri günlük 1,5 ila 2 milyon varillik bir arz fazlası olabilmesi yönünde. Fakat bu varsayımlar oluştururken genellikle daha olumlu taraftan bu jeopolitik gerginliklerin 2027'ye yansımayacağı yönündeki varsayımlardan yola çıkarak hazırlandıklarını aslında tespit edebiliyoruz bazen. Dolayısıyla eğer gerginlikler sürerse tabii ki 100 dolarlara doğru, 95 dolarlara doğru giden bir petrol fiyatı olduğunu görüyoruz. Öte yandan tabii rafinerilerin etkilenmiş olması diğer bir gelişme. Bu özellikle dizel arzını ciddi anlamda etkiliyor. Dizelin biliyorsunuz çok geniş bir kullanım alanı var. Özellikle uçak yakıtlarında da kullanılan rafine edilmiş türev ürünlerden bir tanesi. Petrol türev ürünlerden bir tanesi. Dolayısıyla bu fiyatların artması, arzın azalması havacılık sektöründe ulaştırma fiyatlarına da olumsuz yansıyor. Başta havacılık sektörü olmak üzere. Dolayısıyla tekrardan küresel olarak bir enflasyonist ortama mı giriliyor ve dönüp tekrardan yatırımcıların son kertede baktığı acaba Fed faiz artıracak mı konusuna bizi getiriyor.
1: Evet, peki o zaman tam siz aslında soruyu tam bıraktınız. Fed faiz artıracak mı getiriyor dediniz. Sizin nedir düşünceniz?
0: Bizim bu sene Fed'den faiz artışı beklentimiz yok. Eylül ayında piyasanın da oldukça düşük gibi görünüyor. Fakat sonrasına ilişkin, yani sene sonuna ilişkin Aralık'ta piyasa Fed'den bir faiz indirimi gelme ihtimalini yüksek görüyor. Bunun da temel nedeni tabii petrol fiyatları kaynaklı olarak Amerika'da uzun süredir manşet enflasyonu %2'nin oldukça üzerinde seyretmesi. Çekirdek gösterge biraz daha kontrol altında gibi. Bu olumlu bir haber aslında özellikle Fed için. Çünkü enerji fiyatlarındaki artış kaynaklı baskıların ekonominin geneline yayılmadığını gösteriyor. Hizmetler sektöründe tabii ki bir atalet var, Amerika'da da her yerde olduğu gibi. Fakat enerji fiyatlarındaki, akaryakıt fiyatlarındaki, ulaştırma fiyatlarındaki artışlar ekonominin geneline yayılmaya başlarsa, o zaman tabii ki Fed'in faiz artırmak için daha kuvvetli, daha geçerli sebepleri olabilir. Şu anda bizim beklentimiz daha bekle ve gör yönünde kalması durumunda Fed'in, çünkü manşet enflasyonu biraz daha inebileceğini değerlendiriyordur. Son iki ayda en azından veriler biraz daha manşet tarafta aşağı doğru geliş olduğunu gösterdi. Bu biraz rahatlatıyor ve bekle gör pozisyonda kalması için elini kuvvetlendiriyor Fed'in. Fakat yeni başkan veri bağımlı olarak ilerleyeceklerini ifade etmişti göreve geldiğinde ve yönlendirme yapmayacağını ifade etmişti piyasalara. Dolayısıyla her veri Fed'in yeni bir faiz artışı olabilir mi konusunda bir tartışmayı beraberinde getirecektir. Ama bizim beklentimiz faiz artışı olmaması yönünde.
1: Evet, tabii malum bu haftanın önemli gündemi Amerikan hazinesinin tahvil geri alımlarını devreye sokması. İlk başta tabii bir 10 bas puanlık geri çekilme gördük düşüşte 30 yıllıklarda ama sonuçta yine geri geldi seviyeler. Şimdi bu tabii suni bir adımdı aslında bir taraftan ve 40 trilyon dolarlık bir borçtan bahsediyoruz Amerika Birleşik Devletleri için. Amerika Birleşik Devletleri'nin toplam kamu borcu 5 yıldan kısa bir sürede 1/3 oranında arttı.

0: yaptı ve ilk kez 40 trilyon doları da aşmış durumda ve bu adımda aslında dediğimiz gibi suni adımda pek işe yaramamış gibi görünüyor. Ne dersiniz? Sizin yorumunuz nedir? Hani aslında bir taraftan burada hazine, evet ben buradayım yani izin vermeyeceğim, ben de eylemde bulunacağım gibi bir sinyal vermiş oldu piyasaya ama çok da işe yaramış gibi görünmüyor. 10 yıllıklarla da yine 4.70'in üzerindeyiz.
1: Evet, bence burada en çok dikkat edeceğimiz gösterge 10 yıllık Amerikan tahvil faizinin %5'e yaklaşıp ya da %5'i geçip geçmeyeceği. Bu ciddi bir sinyal olabilir piyasa açısından ve fiyatlamaları değiştirecektir. Geçtiğimiz dönemde ne kadar fazla fiyatlar, daha doğrusu faizler buraya yaklaşırsa o kadar fazla piyasada bir panik havası, yatırımcılarda huzursuzluk yaratmıştı. Dolayısıyla hazine de aslında buralara yaklaştıkça faizlerin böyle açıklamalar yapması, yani geri alımları iki katına çıkartabileceğini ve bunun da üzerine çıkabileceğini ifade etmesi aslında piyasalara bir sinyal olmuş oldu. Demek ki Amerikan hazinesi faizlerin buralara, bu seviyelere yaklaşmasından çok da memnun değil. Ama sizin de söylediğiniz gibi 30 küsür trilyon dolarlık bir piyasada bu rakam çok düşük bir rakam. Bir de tabii hemen başlamayacak biliyorsunuz. Kasım ayında, özür dilerim, Eylül ayında başlayacak yanlış hatırlamıyorsam bu geri alım ihaleleri. Ve bunu Fed'in bilanço genişletmesiyle karıştırmamak lazım. Burada aslında Amerikan hazinesi zaten ihraç edilmiş, likiditesi düşük ve eski kağıtları aslında yenisiyle değiştiriyor. Daha likit kağıtlarla ve daha yeni vadeli kağıtlarla değiştiriyor. Dolayısıyla çok çok kuvvetli bir etki yapmasını bekleyemeyiz açıklanan tutarlarla. Ama bir sinyal göstermesi açısından ilk etapta etkili olmuştu. Hatta bu etki Japon tahvil faizlerine de yansımıştı. Fakat şu anda piyasa açısından bakıldığında biraz daha görünen o ki piyasada yatırımcılar Amerika'daki sizin de ifade ettiğiniz mali durumun borcun sürdürülebilirliğine ilişkin bir endişe yaşıyorlar. Bu demek değil ki Amerikan borcu sürdürülemez ama bu borcu absorbe edecek yatırımcılar biraz daha demek ki yüksek faiz istiyorlar. Yüksek bir prim istiyorlar bu borcu absorbe edebilmek için. Ben böyle olduğunu okuyorum bugünkü fiyatlamalardan.
0: Evet. Şimdi peki yeni başka adımlar gelebilir mi sizce? Çünkü bu attığı adım hani evet ben buradayım dedi ama çok da işe yaramamış gibi görünüyor. Bundan sonra ne yapabilir sizce hazine?
1: Şöyle, hazine alımların boyutunu bile artırsa, öbür taraftan baktığımız zaman, değerlendirdiğimizde Amerika'nın ciddi olarak bir borç stoku yükü olduğunu görüyoruz. Bu borç stoku yükü de hem artan bütçe açığı hem faiz dışı tarafta da bütçenin açık vermesi ve tabii ki nominal büyümenin nerede olacağından kaynaklı. Bu faiz harcamaları dışında da bütçe açık verdiği için faiz harcamalarının artmasıyla birlikte bütçe açığı çok daha hızlı artıyor aslında ve bu borç stokuna ekleniyor. Amerika'nın tabii borcunu çevirememe gibi bir durumu, böyle bir riski yok. Çünkü uluslararası para kendi parasından borçlanıyor. Dolayısıyla bu burada hazinenin yapabileceği bir adım, bakanın da ifade ettiği gibi alımları artırmak olacaktır diye ben değerlendiriyorum. Öte taraftan ben tekrardan bu kadar enflasyonist bir ortamda ve enflasyonun ileride tekrar yükselebileceği belirsizliklerin olduğu bir ortamda Fed'den tekrardan bilanço genişlemesi yapacak kadar, bekleyecek kadar kuvvetli bir risk yokmuş gibi görünüyor. Dolayısıyla burayı biraz daha ayrı tutmak lazım diye düşünüyorum.
0: Evet. Peki şimdi tabii Jackson Hole'de olacak gözümüz. Gelecek hafta 27-29 Ağustos'ta gerçekleşecek ekonomi politikası sempozyumu. Malum her yıl gerçekleşiyor. Şimdi orada tabii önemli mesajlar olması ihtimali yüksek. Neden dersek Walsh'un kendi açıklaması, özellikle bu görev gücüne, kendi oluşturduğu 5 adet görev gücüne dair detayları ben Jackson Hole'da açıklayacağım demişti. Fed toplantısından sonra yaptığı basın açıklamasında. Ne dersiniz? Sizce oradan önemli mesajlar gelme ihtimali yüksek mi? Fed toplantısının da 15-16 Eylül'de gerçekleşeceğini hatırlatalım.
1: Bence piyasa daha çok bu görev güçlerinden ziyade para politikası toplantısına ilişkin bir işaret olacak mı olmayacak mı buna bakacaktır. Biliyorsunuz en son yaptığı toplantıda Fed'in içerisinde görüş ayrılıklarının keskinleştiğini görmüştük ki 2026 yılı için en ciddi belirsizlik unsurlardan bir tanesinde bu olduğunu ifade etmiştik. Birkaç üyenin bir önceki toplantıda görüş bildirirken enflasyonun %2 seviyesinin üzerinde uzun süredir kalıcı hale geldiğini ve faiz artırmak gerektiğini ifade ettiğini görmüştük. Bazı üyeler de önümüzdeki dönemde faiz artırılabilir yönünde görüş bildirmişlerdi. Şimdi bu kadar belirsizliğin olduğu bir ortamda yeni başkanın piyasaya ilişkin yönlendirme yapmayacağım demesi de aslında ekstra bir belirsizlik ortamı yaratabilir. Yani burada iki tane belirsizlik kaynağı var. Görüş ayrılıkları ve Fed'in artık yönlendirme yapmaması piyasaya. Dolayısıyla yine de satır aralarında ben yatırımcıların en azından gerekirse sıkılaşabiliriz tarzında ya da buna yakın bir ifade olacak mı olmayacak mı bunu takip etmelerini beklerim. Diğer konular tali konular ama onlar da tabii ki önemli olarak değerlendirilebilir. Yeni hangi veriler takip edilebilir? Örneğin para politikası oluşturulurken. Çünkü burada başkanın biraz daha güncel verilerden, geriden gelen verilerden değil ama daha güncel, daha sık açıklanan verilerden bir veri tabanı oluşturulmasını, bunların da kullanılabileceğini ifade ettiğini hatırlıyoruz. Ya da sizin söylediğiniz gibi görev güçleri olabilir. Ama bunların ben biraz daha tali yerde kalacağını ve esas olarak odaklanılacak konunun bu tarz tekrardan enflasyona ilişkin ifadeler kullanılırken enflasyon beklentileri nasıl ve acaba enflasyona ilişkin bir endişesi var mı Fed'in ve tekrardan bir sıkılaştırma gerekirse yapılabilir tarzında buna yakın bir sinyal verilecek mi verilmeyecek mi, bu tarafta odağın olacağını ben düşünüyorum.
0: Evet, bu arada borçtan bahsederken FED tutanaklarında öne çıkan bir bilgi toplantı sayısını borçun 8'den 6'ya düşürmek istemesi. Sizce bunun piyasa üzerinde bir etkisi olur mu ve neden böyle bir şeye gitmek istiyor sizce? Tabii sözlü yönlendirme zaten istemediği için aslında toplantı sayısını azaltmak istemesi de mantıklı.
1: Piyasanın biraz daha Fed'den daha bağımsız kendi ayakları üzerinde olarak fiyatlama yapmasını istiyor olabilir Fed yönetimi. Bu anlamda tabii Fed'in piyasanın içinde çok bulunması piyasa fiyatlamalarının da bundan etkilenmesine yol açıyor. Dolayısıyla piyasanın kendi dinamikleriyle yapacağı fiyatlamaların daha sağlıklı olacağına inanıyor olabilirler. Ama bu bir yandan da tabii ki belirsizlik getirecektir. Çünkü neticede her kriz döneminde ya da risklerin arttığı dönemde piyasaların son kertede dönüp baktığı kurum Amerika Merkez Bankası. İçinden geçtiğimiz dönemde de ciddi belirsizlikler var. Yani hem jeopolitik gerginlikler hem Fed'deki görüş ayrılıkları, enflasyona ilişkin belirsizlikler, tahvil faizlerinin yükselmesi, Amerika'nın mali durumunun gündemde olması gibi konular ekonomi yönetiminin aktif olarak yönetimine yönlendirmesine piyasaların muhtaç kalabileceği dönemler olduğunu gösteriyor. Burada bu toplantı sayısının azalması, dediğim gibi piyasada biraz daha az bulunan, daha az mevcut bir Fed'i beraberinde getirir ama bu da işleri biraz daha karışık hale getirebilir, bir belirsizlik yaratabilir.
0: Evet, bu arada bu süreçte gördük ki son dönemde tabii altında ve gümüşteki yukarı yönlü harekette bir hayli dikkat çekici. Şimdi Morgan Stanley diyor ki altının 4. çeyrek için belirlediği 4.450 dolar hedefi beklenenden daha erken ulaştığını söylüyor. Ve de fiyatların 2027'de 5.000 doların üzerine çıkabileceğini öngörmüş. Morgan Stanley analisti Amy Gover'ın yorumu, altının 4.450 dolar seviyesindeki 4. çeyrek tahminine beklenen hızlı ulaştığını belirterek 2007'de de 5.000 doların üzerini mümkün gördüklerini, ancak yükseliş sürecinde oynaklığın yüksek kalabileceğini ifade etmiş. Oynaklık zaten artık malum dalgalanma kaçınılmaz bir halde şu an gündemimizde, ama siz ne dersiniz? Altında yön nereye doğru sizce? Tabii merkez bankalarının alımları devam ediyor. Bu hafta önemli bir veriydi. Amerikan Hazine Bakanlığı'ndan gelen son veri. Amerika Birleşik Devletleri'nin tahvillerinde özellikle Çin, Japonya ve İngiltere'nin ağırlıklı olarak tahvilleri elden çıkardığı bilgisi. Tabii merkez bankalarının da altına yöneldiğini görüyoruz. Malum Çin son 3 yılın en büyük alımını yapmıştı.
1: Evet, Çin Merkez Bankası'nın fiyatlara bakmaksızın altın piyasasında bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Her ay alımlarına devam ediyor. Birçok Merkez Bankası bunu yapıyor aslında. Rezerv çeşitlendirmesi stratejileri dahilinde. Bu da tabii temel olarak altına destek veriyor alım yönünde. Fiyatları yukarı doğru iten unsurlardan bir tanesi. Ama konjonktürel olarak da içinden geçtiğimiz dönemde yaşadığımız hadiselerin fiyatlamalar üzerinde etkisi var. Her ne kadar savaş başladıktan sonra çok ciddi bir şekilde düşmüş de olsa dönem içerisinde enflasyon baskılarının korkulduğu kadar sert gerçekleşmemesi, Amerika Merkez Bankası'ndan en azından bu sene beklenen faiz artırımının birde kalması piyasalar açısından ve faizler yükselirken doların aynı derecede değer kazanmaması altın fiyatlarına destek veriyor. Bir dönemde hatırlarsanız petrol fiyatlarına bağlı hareket ediyordu altın. Petrol fiyatları artarsa enflasyon artacağı endişesiyle altında düşüşler görüyorduk. Şimdi petrol fiyatları ve faizler, uzun vadeli faizler artsa bile altında artış görmeye devam ettik. Bunun ben hem Fed'in şu anda faiz artırımı beklentileri sınırlı olduğu için hem de faizler yükselmesine karşın dolarda çok ciddi bir değer kazanımı olmamasına bağlıyorum. Eğer bu şekilde devam edersek o zaman volatilite baki kalmakla birlikte, yani hızlı bir oynaklık olmakla birlikte ve dönem dönem düzeltmeler görmekle birlikte yine yönü yukarı doğru olacağını ifade edebiliriz.
0: Evet, bu arada biz tahvilleri konuştuk başta ama şimdi bir yorum gördüm global ajanslarda. UBS stratejisti derinden biri Frederick Mellers diyor ki yeni bir not kaleme almış global servet yönetim CIO'su Mark Halef ile birlikte. Hazinenin nadir görülen müdahalesi çözüm değil, zaman satın alıyor. Tarih tahvil piyasası müdahalelerinin sınırları olduğunu gösteriyor. Bu tür önlemler oynaklığı azaltabilir, geçici bir rahatlama sağlayabilir, ancak enflasyonun veya arz dinamiklerini olumsuz seyrettiğinde borçlanma maliyetlerini hiçbir zaman kalıcı olarak düşürememiştir demişler. Sorguladıkları da şu: yatırımcılar neden hazinenin müdahalesini görmezden geldi? Siz ne dersiniz bu konuda?
1: Çünkü meblağ olarak çok düşük olduğunu muhtemelen düşünüyorlar. Çok ciddi bir katkısı ya da etkisi olacağını düşünmüyorlar diye görüyorum. Öte yandan enflasyonist baskılar da tamamen bertaraf edilebilmiş değil. Eğer jeopolitik tarafta bir sönümlenme görürsek riskler açısından ve enflasyon daha hızlı %2'ye doğru yakınsarsa, o zaman tabii Amerika'da tahvil faizlerinin de aşağı doğru geldiğini görmemiz mümkün. Şimdi demin Jackson Hole toplantısından bahsettik. Burada muhtemelen yatırımcılar faizler ne durumda olacak, enflasyona ilişkin ne gibi değerlendirmeler yapacak Merkez Bankası Başkanı diye bakacaklardır. Burada ve sıkılaştırmaya ilişkin ifadeler arayacaklardır ama tahvil faizlerini geldikleri yerden çok daha fazla yukarı ittirmemek adına Fed Başkanı daha ılımlı ifadeler de kullanabilir. Bunun da altını çizmek lazım. Hı. Öte yandan bunu bir tarafa koyarsak, diğer taraftan da Amerikan hazinesinin ciddi bir tahvil ihracına, ihracı bolluğu olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu kadar yüksek borç stokuyla çalışan bir ekonomide faizlerin yukarı gitmesi normal karşılanmalı. Ama tabii bu yukarı giden faizler dönüp firma değerlemelerini, borsaları, hisse senetlerini ve firma borçlanmalarını da kredi kanalıyla etkilediği için ekonominin bu yeni yüksek, biraz daha yüksek bir seviyede oluşan faizlere alışması belki de zaman alacaktır.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz Seltem İlgün, Kofas Türkiye ve Orta Doğu Baş Ekonomisti. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
1: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum ben de.
0: Efendim, kısa bir reklam arası.

0: Pera Portföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam edecek.
1: Bak ben isteyerek bir şey yapmadım. Kadın önce cinayetten dolayı da kaçtım yani.
2: Geçimini kuryelik yaparak sağlayan Gürbüz bir gün hiç beklemediği bir olaya tanık olur.
3: Değeri 20.000 dolar.
4: Ulan nerede benim torunumun telefonu?
2: Başına büyük bir bela aldığını anlayan Gürbüz, peşindekilerden kurtulmak için birbirinden komik maceraların içine sürüklenecektir.
5: Adam biraz sert ve sinirli.

0: Niye anlamıyorsunuz oğlum beni?
1: Cinayet videosu.
2: Ailece izlenecek bir komedi.
3: Kimsin oğlum sen? Roket dizisi Gürbüz.
2: Gürbüz, hadi Allah'a emanet. Pazar 20'de A1'de.
4: Tera Portföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam ediyor.

0: Efendim paranın yönüne devam ediyoruz. Bir özel röportajda. Türkiye bu sene hububat ve yağlı tohumlar üretiminde rekor seviyelere ulaşacak. A Para muhabiri Rıfat Fırat'ın sorularını yanıtladı. İlk bir başkanı Kazım Yaycı, Taycı pardon ve son yılların en büyük rekoltesini elde edeceklerini söyledi.
1: Efendim Türk gıda sektörü stratejik bir sektör ve gıda sektörü hem ihracatını artırmaya hem de katma değerini yükseltmeye ve küresel pazarlardaki payını büyütmeye odaklanmış durumda. Biz detaylarını konuşacağız. Yanımızda değerli bir konuğumuz var. İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Başkanı Sayın Kazım Taycı. Öncelikle kendisine hoş geldiniz diyelim. Efendim hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Rıfat Bey. Teşekkür ederim bizleri davet ettiğiniz için.
1: Çok teşekkür ederiz efendim biz de. Tabii 2026 yılını sormak isterim. Artık yılı, ilk 7 ayı geride bırakıyoruz efendim. Nasıl geçti? Bununla birlikte yıl sonunda büyüme hedefleri, ihracat hedefleri neler? Ben bununla başlamak isterim.
2: Evet. Rıfat Bey biz 2025 yılının son çeyreğinde 2026 yılıyla ilgili %4'lük bir büyüme hedefi belirlemiş idik kendimize. Fakat Avrupa Birliği'nde, Amerika'da ve dünyanın farklı bölgelerindeki gelişmeler, en başta işte yılın ilk çeyreğinde gerçekleşen İran, İsrail, Amerika gerilimiyle birlikte başlayan savaş, daha sonra biz 2026 bütçemizi revize ettik. Dedik ki biz 2025 yılında gerçekleştirdiğimiz 13 milyar dolarlık ihracat hedefimizi 2026'da yılında da koruyabilir isek, çünkü bu kadar çok hareketliliğin ve değişimin olduğu bir ortamda bu da bizim için yeterlidir dedik. 6. ay sonu itibariyle baktığımız zaman geçtiğimiz yılın 6. ayına göre aşağı yukarı %4,5'luk bir geride kalma durumumuz oldu. Fakat şöyle bir gerçeğimiz de var. Bizim genelde yılın ikinci yarısı ilk yarısından çok daha fazla hareketlidir. Özellikle şu anda hasat dönemimizin de başlamasıyla tarım ürünlerimizi de artık depolarımıza, stoklarımıza almamızla birlikte buradaki hareket daha fazla olacak. Burada tabii şöyle bir realitemiz de var. Uzunca yıllardan beri karşı karşıya kalmadığımız çok ciddi büyük bir rekolteyle karşı karşıyayız. Bütün hububat ürünlerinde olsun, yağlı tohumlarda olsun, yani rekor seviyelerde rekoltelerin geleceğini hali hazırda gördük. Beklentilerimiz de bu. Bunların bu açığımızı kapatmakla birlikte yine biz temkinli konuşuyoruz. Belki geçtiğimiz yılla en kötü başa baş veya 1-2 puan daha yukarıda da kapatabiliriz inancındayız. Ama an itibariyle %4 gibi geçtiğimiz yılın ihracatına göre bir düşüşümüz var.
1: Evet. Efendim buğday, ayçiçeği ve bakliyatta Türkiye'nin kendine yeterlilik durumu nasıl?
2: Geçtiğimiz yıl ve bir önceki yıla mukayese edecek olursak 2024 yılında yaklaşık 17 milyon ton gibi bir üretimimiz gerçekleşti. 2025 yılında yine 18 milyon ton gibi bir buğday üretimimiz vardı. Fakat bu yıl minimum beklentimiz 23 milyon ton gibi. Peki bu bizim üretimimiz, tüketimimiz de nedir diye soracak olursak aşağı yukarı baktığımız zaman 17 ila 20 milyon ton gibi de bir tüketimimiz var. Yani biz iç tüketimimizi kendi üretimimiz

0: kaynaklarımızda yeterli olmadığı dönemde bunu yurt dışından ithal ediyoruz. Bunu bazen faydasız, zararlı, olmaması gereken bir şey gibi yorumluyorlar. Hatta bazı iyi niyetli olmayan insanlar bunu biraz manipüle ederek de kullanıyor. Efendim bizim yurt dışından ağırlıklı olarak getirdiğimiz ithal buğday tamamıyla Türkiye'de işleniyor. Biz ona bir değer katıyoruz. Daha sonra biz onu bir makarna haline, bir bisküvi, bir gofret, bir kek, baklava ve benzeri türevler ürünü haline getirip büyük bir katma değer yaratıp yurt dışına ihraç ediyoruz. Dolayısıyla şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hububat tarafında kendi ülkemize ciddi manada yeter bir durumdayız. Özellikle buğday tarafında, hatta arpa tarafında da bunu söyleyebilirim. Kendi ihtiyacımızı rahatlıkla karşıladığımız gibi önemli bir miktar da bir sonraki yıla da bakiyemiz kalıyor, artırabiliyoruz diyebilirim.
1: Evet, tabii endüstriyel üretimden bahsettiniz. Evet. Tabii sanayiciyi bulmuşken ihracatı konuşmadan da olmaz efendim. Evet. Biraz da ihracat tarafını sormak isterim. Özellikle en büyük ihracat pazarları hangileri şu an?
0: Türkiye'nin gıdadaki en büyük pazarı çok yakın komşu ülkemiz olması sebebiyle aramızdaki ilişkilerin ve diyalogların da oturmuş ve gelişmiş olmasından dolayı Irak en büyük birinci pazarımız. Çok yakınız, çok uzun kilometrelerce sınırdaş olmamız Irak birinci sırada. İkinci sırada şu son birkaç yıldır Amerika Birleşik Devletleri diyebilirim. Amerika Birleşik Devletleri'nde ciddi mesafeler almaya başladık. Siyasi ilişkilerin iyi olması ekonomik ilişkilere de yansıyor durumda. Bununla birlikte İngiltere'de ihracat oranımız ciddi miktarda artmakta. Suriye bizim önemli pazarlarımızdan bazıları. Yine Körfez ülkeleri ve Kuzey Afrika ülkeleri yakın olmamız sebebiyle bizim önemli ihracat yaptığımız ülkeler. Yani birinci sırada komşu ülkeler dedikten sonra hemen akabinde Amerika, İngiltere, Avrupa Birliği ve son dönemlerde Uzak Doğu'da da bazı gelişmekte olan yeni pazarlarımız var. Nereler? Japonya diyebiliriz, Çin diyebiliriz, Kore diyebiliriz, Tayland diyebiliriz. Bu ülkelerde de yeni yeni önemli gelişmeler var.
1: Burada ABD pazarına biraz ayrı bir parantez açmak istiyorum aslında. Çünkü yıllarca girilemeyen bir pazar, zaten uzak bir pazar bakıldığında sizin için ne kadar önemli ve hani rakamlarla bahsetmek gerekirse oraya ne kadarlık bir ihracat yapılıyor?
0: Rıfat Bey, öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nin işte şu anda en son güncel nüfusunun yaklaşık 350 milyon insan kadar olması lazım. Fakat tabii dünyanın en büyük ekonomisi. Yani baktığınız zaman adamların otomobilleri büyük, evleri büyük, yemek porsiyonları büyük. Hatta kilogram olarak baktığınız zaman kilogramları bile diğer dünya insanlarından daha büyük vaziyette. Tüketimleri de çok büyük vaziyette. Yani bugün biz gıda tüketimlerine baktığımız zaman hangi segmentte olursa olsun diğer dünya insanlarına göre çarpı 3 ila 4 arasında değişmekte. Dolayısıyla biz Amerika nüfusunu 1.2 milyar insan gibi görüyoruz. Tüketim oranlarına baktığımız zaman. Böyle bir ülke. Türkiye'den de önemli nüfusun olduğu, orada yaşamakta olan Türklerden çok önemli yerlerde işler yapan, firma sahipleri olan, profesyonel yönetici olan insanlar var. Burada bizim baklavamız çok beğenilen, şerbetli tatlarımızın hepsi çok beğeniliyor ama baklava orada bir marka haline gelmiş durumda. Bizim işte lokumumuz, Turkish Delight dedikleri ürünümüz orada gerçekten bir fenomen vaziyetinde. Çok iyi bilinen, tercih edilen Türk kahvesi, Türk lokumu, Türk baklavası, Türk helvası dediğimiz tahinli ürünlere karşı enteresan bir merakları var. Orada Arap kültürünün de fazla olması, nüfusunun da fazla olması bunda etkili. Dolayısıyla bütün bunlarla birlikte bizim Türk ürünlerine karşı da bir ilgi oluşmuş durumda.

0: Son dönemde kakaolu ürünlerimizde, şekerli mamullerimizde, Dubai çikolatası mesela onlara çok enteresan geldi. Dubai çikolatasında çok önemli rakamlar yakaladık ve dedi ki yani bunu bir gelip geçici bir rüzgar gibi görmeyelim. Bunun hemen arkasına destekleyebilecek yeni ürünlerle de devam edelim dedik. Bir takım alternatif ürünler gerçekleştirdik. Çeşneli, fındıklı, pişmaniyeli. Bunlar da buralarda ilgi görmeye, hareket görmeye başladı. Birçok firmamız orada depo açtılar. Distribütörlükler oluşturdular. Tabii Birleşik Devletler Başkanı Sayın Trump ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yakın ilişkilerinin de buna önemli katkıları var. Karşılıklı ticarette de. Baktığımız zaman son 10 yıllık periyotta bizim Amerika'ya olan gıda ihracatımız sürekli çift haneli büyüyor. Hatta geçtiğimiz yıl Amerika'ya olan ihracatımız aşağı yukarı %35 oranında arttı. Bir önceki yıla baktığımız zaman %25 oranında büyüdük. Önemli, en çok tercih edilen segmentler olarak baktığımız zaman kakaolu şekerli mamuller. Tabi bu şekerli mamullerin içerisinde bizim bütün şerbetli tatlılarımızdan tutun, helvamızdan lokumumuza tutun hepsi var. Kakaolu ürünlerimiz içerisinde kakaolu kekimizden çikolatamıza varıncaya kadar birçok ürünlerimiz var. Burada tercih ediliyor. Biz de Ekonomi Bakanlığımızın bize verdiği destek ile Turquality programı kapsamında bu ürünlerimizin Amerika Birleşik Devletleri'nde tanıtım faaliyetlerini üstlendik. New York'ta düzenlenen büyük bir organizasyon var. Miami'de düzenlenmekte olan bizim İHBİR'in düzenlediği bir organizasyonumuz var. Yine Las Vegas'ta düzenlenmekte olan büyük bir gıda fuarımız var. Bunların Türkiye ayağının organizasyonlarını da İHBİR gerçekleştiriyor. Ve Turquality kapsamında da bu ürünleri tüketici tarafından tanıtma yönelik de ciddi faaliyetlerimiz var. Her geçen gün de bunların rakamsal karşılığını da görüyoruz.
1: Evet, stratejik bir sektörden bahsediyoruz. Yani çoğu çevreler de şu şekilde ifade eder. Aslında gıda bir milli güvenlik meselesidir. Evet. Diye. Bu denli stratejik bir sektörün kilogram başına ihracat değeri ne durumda efendim?
0: Biz o konuda genel Türkiye içerisinde İstanbul diyoruz ama İstanbul dediğimiz aslında Marmara olarak yani bugün bizim İhracatçılar Birliği'mizin kapsadığı alana baktığım zaman Alt Marmara, Doğu ve Trakya bölgesinin genelini aldığı için Marmara diyebiliriz. İstanbul İhracatçılar Birliği ağırlıkta olarak Rıfat Bey işlenmiş tarım ürünleri ihraç etmekte. Yani direkt tarladan gelen birincil tarım ürününden ziyade onu işleyip farklı bir formata, farklı bir ürün haline getirdikten sonra satıyoruz. Bundan dolayı rakamlarımız Türkiye ortalamasının ciddi manada üzerinde. Geçtiğimiz yıl ve bu yılın ilk 5 aylarını değerlendirdiğimizde ton rakamını 2220 dolardan satmışız biz. Türkiye'nin diğer bölgelerle birlikte ortalamasına baktığımız zaman yaklaşık 900 dolar gibi. Böyle bir farkımız var. İşlenmiş olarak sattığımızdan dolayı katma değer olarak biraz daha fazla getirimiz var. Türkiye'deki gıda sektörüne evet çok stratejik bir ürün. Tarımın ne kadar stratejik olduğunu aynı zamanda pandemi döneminde hepimiz yaşayarak öğrendik. Yani bugün otoritemizin, devletimizin şu sözleri söylüyor olması da bizi de çok memnun ediyor. Yani bugün savunma sanayi neyse aslında gıda sanayinde böyle görmek lazım. Ülkelerin birbirini bu manada tehdit edebileceği stratejik bir hale gelmiştir. Bizim bu manada kendi kendimize hala yetebiliyor olmamız büyük bir avantajdır. Tarım Bakanlığımız da bunu geliştirmek adına çok ciddi teşvik çalışmaları, çiftçiliği geliştirme adına önemli böyle faaliyetler, bir takım kanunlar, tasarılar belirliyor. Bunların da önemli.

0: Önümüzdeki yıllarda daha fazla faydasını göreceğiz. Ama Türk gıda sanayinin özellikle proses bölümünde yapmış olduğu şu son 20 yıllık periyotta büyük yatırımlardan dolayı Türk gıda ürünleri dünyanın farklı farklı birçok bölgesinde ciddi tercih görüyor. Yani Made in Türkiye algısı geçmişte farklı bazı sektörlerde aleyhimize olurken bugün özellikle gıdada Made in Türkiye algısı gerçekten önümüzü açan bir sektör haline gelmiştir. Yani önüne gelen herhangi bir gıda ürününde Türkiye'de üretilmiştir ibaresini gördüğünde insanlar daha güvenerek ve daha inanarak tüketebiliyorlar bu ürünleri. Biz bunu görebiliyoruz. Dolayısıyla ihracatta gıda sektörünün ilerleyen yıllarda da önünün çok daha açık olduğunu görüyoruz.
1: Evet, bu cümleler de çok değerli. Ben son sorumu da çikolata ve şekerleme üzerine sormak isterim. Siz biraz yüzeysel olarak değindiniz ama yanlış hatırlamıyorsam 3 milyar dolarlık bir ihracat var mevcutta. Evet. Bundan sonraki süreçte uzun vadede hedef nedir? Bununla birlikte dünya çikolata ve şekerleme pazarı yıllık ortalama %4 ile 6 arası büyüyormuş.
0: Doğru.
1: Türkiye'de bu büyüme ne kadar efendim?
0: Türkiye'de bu rakamları takip ediyor. Yani Türkiye'deki iç pazardaki son 15 yıllık araştırmalara baktığımız zaman dünya ile aynı seyirde gidiyoruz. %4 ile 6 arasında bizde de büyüme var. Dünyada totalde sadece çikolata ürünlerini ve şekerleme ürünlerini baz alacak olursak Rıfat Bey 360 milyar dolarlık bir büyüklük var. Aslında gıda da çok büyük bir alan. Yani temel gıdadan sonra değerlendirdiğimiz zaman büyük bir alanı teşkil etmekte. Bunun içerisinde biz 3 milyar dolarlık bir bölümden pay alıyoruz. Bu arada ülkelerin lokal üretimleri bu rakamın içerisinde değil. 360 milyar dolarlık rakam gümrükler arası hareket eden ürünlerden tespit edilen. Yani bizim tahminimiz şudur ki bu çarpı 2 gibi. Yani 700 milyar dolara yakın, 700 küsür milyar dolarlık bir hacim olduğunu tahmin ediyoruz. Biz 3 milyar dolarları, 10 milyar dolarları, 15 milyar dolarlara önümüzdeki 10 yıl gibi periyotlarda çok rahatlıkla ulaştırabileceğimize inanıyoruz. Diyebilirsiniz ki yani bu çok iddialı hedefler olabilir mi? Yani katlamalı büyümeler. Biz diyoruz ki dünyadaki trendleri iyi takip ettiğimizde ki ülkemizin sanayisi bu konuda oldukça mahir ve başarılı. Bakanlıklarımızın, otoritelerimizin ihracat konusunda, rekabet konusunda bize daha böyle destekleyici imkanlar sunmaları durumunda bir takım Ar-Ge faaliyetlerimizin biraz daha destekleyici, pazar araştırması, navlun, nakliye gibi konularda destek almamız durumunda katlamalı büyümelerin olabileceğini düşünüyoruz. Sadece bir Dubai çikolatası bile çikolata pazarında ihracat rakamlarımızda bir anda %20'lik, 25'lik bir büyümeye sebebiyet verdi. Biz bunu çok daha farklı şekillendirebiliriz. Çünkü elimizde çok güçlü bir sanayimiz var. Bu sanayiyi tam kapasite kullanabilme, hatta içeriden bile biraz daha dışarıya yönlendirmeye gerçekleştirebildiğimizde elimizdeki kapasitelerden biz 7-8 milyar dolarlık bir hacim yaratabiliriz. Dolayısıyla önemli ve üzerinde durduğumuz bir sektör. Katma değeri yüksek bir sektör. Her yıl %4 ile 6 büyüyor. Yani ne yaparsanız yapın insanların bu şekerleme ve kakaolu ürünleri tüketmesini engelleyemiyorlar. Sevilen bir ürün, büyümekte olan bir pazar. Bu pazarın içerisinde de biz de hizmet etmekten dolayı mutluyuz, gururluyuz.
1: Efendim çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Sağ olunuz. İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Başkanı Sayın Kazım Taycı gıda sektörüne ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu diyelim ve sözüm

0: Herkese bırakalım.
1: Rıfat Fırat'a çok teşekkür ediyoruz röportajı için. Dönüyoruz buradan. Philip Capital'e Genel Müdür Yardımcısı Sadrettin Bağcı bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Haftanın son işlem günü. Bu haftada yine pek çok aslında önemli başlığı konuştuk. Ne dersiniz? Şu anki fiyatlama neyi söylüyor sizce? Bize ne fiyatlanıyor piyasalarda?
2: Öncelikle hoş bulduk, çok teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum. Şu andaki piyasa bize ne diyor diye baktığımızda, hani bu haftayı biraz daha böyle Borsa İstanbul cephesinden baktığımızda yukarı eğilimli kapatacağımızı söylüyor, onu söyleyebilirim. Bunun da ana dinamiği aslında bir miktar böyle faizlerdeki, özellikle kısa vadeli diyebileceğimiz 2 yıllık tahvil faizlerine baktığımızda 41'lerin altına gevşemesi etkili oldu, onu görüyoruz. Buradan gelen bir destek var. Yurt dışı tarafına baktığımızda orada da özellikle bizdekinin biraz daha tersine, özellikle Amerika tarafında bono faizlerinin yukarı yönlü hareket olduğunu görmüştük. 4.70'lere kadar özellikle 10 yıl vadeli bonolarda bir hareketlilik vardı ve dün bizim aslında kapanıştan sonra bir miktarda satıcılı olduğunu gözlemlemiştik Amerika'daki piyasanın ve aslında oradaki satışları da biraz daha böyle faiz yükselişiyle izah etmek gerekiyordu belki. Çünkü petroldeki hareketlilik orada biraz daha fazla etki ediyor bono fiyatlamaları üzerine. Onun borsaya yansımalarını negatif görmüştük ama bugün haftanın son gününe giderken biraz daha bakıldığında orada da bir toparlama eğilimi göze çarpıyor. Nasıl kapatacağız? Yani muhtemelen hani özellikle euro dolar cephesinden baktığımızda doların biraz daha zayıfladığı bir haftayı da geride bıraktık. Onu da söylemek lazım. Sabah saatlerinde 1.17'lerin üzerine kadar gelen bir euro dolar paritesi vardı. Şimdi 1.17'nin çok hafif altında olduğunu görüyoruz. Ama muhtemelen özellikle mevcut dinamiklere bakıldığında sanki dolardaki bu zayıflama eğiliminin önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenebilir diye tahmin ederim. Ve bununla beraber hani önümüzdeki haftaya doğru baktığımızda biraz daha Jackson Hole toplantılarını daha fazla konuştuğumuz, küresel piyasaları biraz daha o cepheden ele aldığımız bir dönem olacak diye düşünmekle beraber Türkiye tarafında da bence özellikle Ağustos ayının son haftasına girerken enflasyon bir sonraki hafta açıklanacak ama biraz daha o cepheye daha fazla önem verilecek diye düşünürüm ve bununla beraber de açıkçası son haftada gördüğümüz momentumu biraz daha korunarak hisse senedi tarafında biraz daha olumlu yansımaları olur diye beklerim açıkçası Türkiye hisse senedi piyasasında.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Sadrettin Bağcı, Philip Capital Genel Müdür Yardımcısı. Size de iyi hafta sonları dileyelim. Görüşmek üzere.
2: Çok teşekkürler. Çok sağ olun. İyi yayınlar. İyi hafta sonları.
1: Efendim, paranın yönünü burada noktalıyoruz. Haftaya A Para ekranlarında yine birlikteyiz. İyi hafta sonları diliyoruz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.

0: hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
1: Aşkım baksana, böyle salonu var, bizim kız bayılır.
0: Aşkım ya, gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
2: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
0: Biz burada da olana ne takılırız biliyor musun?
1: Aşkım ne güzel ya, her şey evimizin yanı başında.
0: Aynen. Yüzme havuzu var, spor salonu var.
1: Pet otel var.
0: Daha bir sürü şey var ama yani.
1: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
0: Baksana komşular içinden kaynaşmış.
3: Hasan Hanım, Ali Bey, hoş geldiniz.
1: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
0: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
2: Çok isteriz.
0: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
4: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
5: Rams. İndirim var, 3 taksit var, vade farkı yok. Peşin fiyatına 3 taksitle aracını Yolcu 360'tan hemen kirala. Tüm indirimlere ek 3 taksit.

0: %10, tüm Maka yakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank hemen indir, kat kat kazan.
1: Maxi Boy kahveniz hazır.
2: Teşekkürler.
1: Ters tuttum, telefonun arkasıyla ödemez o.
2: Aha, ödedi.
1: Termosta kahve hazır. Buyurun. Ne oluyor ya? Kaykayla ödedi. Neler oluyor Tufan?
2: Yolla artık. Neyle ödeyecek acaba?
3: Yeter!
1: Kafasıyla adam ödeme yaptı ya.
2: Neler oluyor? Neler oluyor Tufan?
4: Abi yeni Max Sticker Kart.
5: Nasıl teknoloji ama?
1: İstediğin her şey maksimum karta mı dönüşüyor yani?
4: Evet abi.
6: Yeni Max Sticker'la ödemeyi dilediğin gibi yapıştır.
1: Kahve kendi kendine ödedi Tufan.
7: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Bu sene YKS'ye hazırlanıyorum. Vakti zamanında sınava kafam basmadı.
1: Ne?
0: Ama şimdi 3-4-5 yayınları All Star'ı çıkarmış. Dedim yürü Sedam.
1: Öyle bir sistem ki sadece ders anlatmıyor. Önce seviyeni analiz ediyor. Ayol benim matematik seviyem muşamba gibi yerlerde.
0: Sonra sana özel ödevler üretiyor.
1: Paris'e gelemem safişim, ödevim var.
0: Yapay zekayla eksiklerini belirliyor.
2: Seda abla bak fizikte eksiğin var diyor.
1: Ne eksiği kız? Taş gibiyim.
0: Ben 3-4-5 All Star'dan sonra disipline girmiş bir kadın olarak her dersi, her üniteyi çalışıyorum.
1: Ayol bu itilaf devletleri Mondros'un 7. maddesiyle işgale zemin hazırlamış. Hani sen?
0: Kimsin?
1: Bu kenarların iki katını kosinüs c ile bir çarparım. A kare artı b kareden çıkarırım.
0: Kosinüs teoremi bebeğim. Hem çalışma grubumda güzel arkadaşlıklar da edindim.

0: yapmayın ya.
1: Ah heceler, yedili heceler.
2: 3, 4, 5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
3: Çünkü 3, 4, 5 All Star nereden ve nasıl başlasam diye düşündürmez. Seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimli diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3, 4, 5 All Star YKS'de yanında.
4: Seda abla. Sen liseye gitmiş miydin?
5: Önce onu halletmek lazım.
3: LGS'de de yanında.
6: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gel.

0: Spor araba.
1: Az kaçar.
0: Elektrikli araba.
1: Çok yakar. Park etmesi zor.
2: Yok artık.
3: Hiçbirini beğenmedin mi?
1: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
0: Kredi de yok, faiz de yok.
4: Aa, peki ne var?
0: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
5: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
6: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
7: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
6: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
8: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Nikola Tesla.
2: Tesla,
1: the greatest inventor of the age.
2: Dehanın sınırlarını zorlayan bir dahi.
3: Tesla, didn't see you there.
2: Elektrik savaşlarının ortasında yenilikçi bir zihin. System of energy, alternate currents. Ethan Hawke'ın büyüleyici performansıyla bu efsanevi hikayeye tanık olun. Tesla, yarın 20'de A Para'da.
4: BİST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.

0: karşınızdayız. İnanılmaz bir hafta geride kalıyor. Altında yükselişler hızlandı. Altın koptu gidiyor mu? İsmail Güner'le daha önceki yapmış olduğumuz yayınlarda 4500 doları görmekte zorlanır demişti. Şimdi 4600 dolara geldi. Peki senaryo değişiyor mu? İsmail Güner'e soracağız. Info Yatırım Yatırım Danışmanlığı Direktörü İsmail Güner stüdyomuzda. Hoş geldiniz.
1: Merhaba. Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Altında

0: hızlıca senaryo değişikliği mi yaşanıyor? Önce altını konuşarak başlayalım. Geniş geniş değerlendirelim. Çünkü son 2-3 haftadır altında bir imelenme görüyoruz. Son günlerdeki hareketler tahvil piyasasıyla ilintili olarak değerlendiriliyor. ABD Hazine Bakanlığı da yine konunun içerisinde 30 yıllıklar Amerika'da 19 yılın zirvesinde ve altında da 4582 dolar seviyesini görüyoruz. Teknik anlamda o üstündeki ölü toprağa attı diyebilir miyiz altın? Çünkü gram altında çok kısa bir sürede 6100 TL'den 7100 TL'ye geldi.
1: Evet, aslında altın yorumu yapmak için oldukça karmaşık bir yapıyı bizim öncelikli olarak tarif etmemiz gerekiyor. Özellikle de altın fiyatı biliyorsunuz, yani tek başına böyle yorumlanmasının çok anlamlı değil. Bunun diğer parametrelerini de çok yakından takip etmemiz gerekiyor. Özellikle de tahvil piyasası burada en başta bizim bakmamız gereken piyasalar tarafında. Onun haricinde doların değerlenip değerlenmemesi ve Fed'in faiz arttırım politikasında bir değişiklik olur mu, olmaz mı? Bunları masaya yatırdığınızda zaten altınla ilgili bir fikir sahibi oluyoruz. Ve burada an ve an bu altın fiyatlarını etkileyecek parametreler sürekli değişiyor. En son dikkat ederseniz burada Amerikan Hazine Bakanı'nın açıklamaları, tahvil alımlarını, uzun vadeli özellikle de tahvil alımlarını iki katına çıkaracağız şeklinde ifadeleri.
0: Tahvil geri alımlarını başlatma kararı var ABD'de.
1: 4 milyar dolarlık işlem başına. Bu zaten piyasalarda bir olumlu bir etki yarattı.
0: Tahvil piyasasına bir savaş mı açıldı? Ne dersiniz?
1: Yani aslında şöyle söyleyeyim. Tahvil faizlerinin yüksek olması açıkçası çok da böyle Amerikan piyasalarının tekrar düze çıkması açısından en büyük engel diyebiliriz. Takoz. Paranın maliyetinin arttığı bir dönemde siz yatırımlarınızı tam olarak yapamayabilirsiniz. Onun haricinde borçlanma açısından şirketler risk kas sayısı daha da artacaktır. Bunlar böyle çoğaltılabilir. O yüzden bir kere bu açıklama olumlu bir açıklama. Şimdi böyle bir şey söylem içerisine girdiğiniz zaman doların değer kaybını konuşmamız gerekiyor. Onun haricinde şu an için Fed'in Eylül ayındaki toplantısında normal şartlarda herhangi bir faiz artırımı beklenmiyor. Belki bir ihtimal Aralık ayında bu piyasada genel bir beklenti. Mesela şu an daha önce faiz artırım ihtimali 2-3 hafta önce %60-65'lerdeydi. Şimdi 30-35'lere inmiş durumda. Acaba Fed politikasında bir değişiklik olur mu? Aslında burada hep böyle beklentiyi altın satın alıyor. Yani Fed'in politikası değişebilir ama öyle bir şey yok şu anda. Çünkü
0: o zaman Fed'le şöyle diyebilir ilgili miyiz? Fed'e dair faiz artışı beklentileri kuvvetlenene kadar altında bir hikaye oluşma ihtimali güçlenir.
1: Evet. Tabii biz burada hemen alt kalemlere bakmaya başlıyoruz. Orada istihdamla ilgili veriler oldukça önemli. Diğer taraftan enflasyon verisi ve mesela bugün yanılmıyorsam 4.5'te mi açıklanacaktı emin değilim. PMI verileri. Şimdi bu tarz alt kırılımlar bize bu beklentinin ne kadar sağlıklı olup olmadığını aslında bir sinyalini verecek. O yüzden şu an için bu konular açıkçası çok da böyle parlak değil. Piyasa beklentiyi satın almayı seviyor aslında şu an için. Savaşın belki uzamayacağı ama buradaki psikolojik savaşın devam edeceği beklentisi. Örnek veriyorum, önümüzdeki hafta pazartesi günü çok kritik bir gün olacak. Hazine, Amerikan Hazinesi'nin tarafından yapılan açıklamada İran'a yönelik bir takım sert yaptırımlar açıklanacak. Buradan bir takım çevre ülkelerle ilgili olumsuz haberler oluşabilir. Bunu tam kestiremiyoruz ama tarihin en sert yaptırımlarını açıklayacağız şeklinde. Çünkü savaşla bir sonuca varılamadığı görüldü. Hürmüz Boğazı halen kapalı. Petrol fiyatları zirve seviyesine, daha da şu anda yükselmeye devam ediyor. Yani 90 dolara kadar yükselmişti. Şimdi 90 doların da Brent spot fiyat şu anda 92-93 dolar seviyesinde. O yüzden altın tarafını yorumlamak açısından şöyle söyleyeyim. Zaten 5400 dolardan biz aşağı doğru 4000 dolarlara kadar bütün bu konuştuğumuz konuları böyle tartışa tartışa gelmiştik.
0: Ons altının teknik grafiğini verelim arkadaşlar.
1: Birkaç aydır da 4000 dolar seviyesinde kuvvetli bir taban oluşumu yaşanıyordu. Şu an buradaki bu gerekçeler, savaşın belki uzamayacağı beklentileri, şu an mesela tam tersi, savaş uzayacak gibi ama o an piyasa satın alıyor altını, ons altını. O yüzden ons altın tarafında 4000 dolarlardan şu anda 4600 dolara kadar bir yükseliş oldu. Zaten burada biz hep verileri adım adım takip ediyoruz. Mesela alçalan bir trendimiz var orada, kırmızıyla çizdiğimiz. O alçalan trend bir programımızın, yani daha önceki programlarımızda daha kırılmamıştı mesela. Kırılması durumunda buradaki yukarı yönlü yükseliş bir ivme kazanabilir görüşünü savunmuştuk. Şimdi adım adım böyle 200 günlük ortalamanın üzerine çıkıldı ons altında. Yani burası da 200 ve 60 günlük ortalamalar şu an kesişmek üzere. 4300 dolar seviyesinde. O kritik eşiği de aştık ve 4400 dolarla da ons altın bir, yani bir hafta kadar kalmayı başardı. Sonra şu an yeni bir yükseliş dalgası oluştu. Ama bunu tam olarak ben açıkçası altını dolduramıyorum. Sadece şu anki yükselişleri normal şartlarda burada Şubat, Mart aylarındaki yaşanan o zirve hareketinin ardından biz yaklaşık olarak Temmuz, Ağustos ortalarına kadar, Ağustos başına kadar bir düşüş trendi yaşadık. Bu düşüş trendinin bitmesinden kaynaklı ve haberlerin, biraz daha o sert haberlerin yumuşamasından kaynaklı bir yükseliş hareketi şu an için yaşıyoruz. Benim gördüğüm bu morla ya da pembe diyelim, oradaki maliyetler 7.740 dolar seviyesi aslında çok kuvvetli bir seviye. Şu an 4400 doların aşılmasından dolayı buraya doğru bir yolculuk başlamış durumda. Ben 4400 ile özellikle de pardon 7700 dedim ama yanlış.
0: 4740 orası.
1: 4740 evet. Arasında 4400-4740 evet. Arasında ben o kanalın içinde bir yön arayışı içerisine girebileceği kanaatindeyim.
0: Dar bant aralığı olacak yani.
1: Dar orada. Bir bant. Çünkü 4400 dolardan 4700 dolara kadar gelir isek, 4750'ye kadar çok ciddi bir tepki ons altın için ve ortada hiç somut bir şey yokken bu çok önemli. Somut bir şeyin olmadığı bir ortamda bu kadar hızlı bir tepki hareketi açıkçası çok böyle sağlıklı bir görünüm oluşturmaz. Bu bakımdan bu aralıkta biraz sıkışabiliriz diye düşünüyorum.
0: Bu seviyeden alınır mı? Hiç maliyetlenmemiş yatırımcı gidiyor diye bu seviyeden altın almalı mı peki?
1: Yani çok anlamlı değil, onu söyleyeyim. Çünkü somut bir konu yok. Savaş daha da hararet denebilir. Şöyle, şimdi olayın belki önümüzdeki hafta bu yaptığı

0: Bunlar kısmı başlayacak. Yani İran'a yapılabilecek savaş haricinde bütün kozlar kullanılacak. Bu bakımdan İran ekonomisi zayıflatılmaya çalışılacak. Zaten Ürmüz Boğazı çalışmıyor. O açıdan ben altın tarafı çok da böyle yeni bir yükseliş için hazır mı değil mi sorusu biraz kritik. Ama tabii bizim böyle şeyleri
1: 4582 dolar seviyesinde ons altın fiyatlanmaya devam ediyor. 4600 dolar seviyesinin üzerindeki seviyeler hakim olacak mı? Bu arada İsmail Güner yukarıda 4770 dolar seviyesinin olasılıklar arasında olduğunu ama temkini de elden bırakılmaması gerektiğini vurguluyor. 4400-4700 dolar bant aralığı önemli dedi İsmail Güner. Hemen bir gram altının görüntüsünü ekrana getirelim. 7100 TL seviyesinin üzerine çıktı. 6100 TL seviyesinden hareket başladı. 1000 TL'lik bir yükseliş söz konusu oldu gram altında da. Şu sıralarda 7076 TL olarak kayıtlara geçiyor. %1.68'lik yükseliş var. Yukarıda 7108 TL, aşağıda 6967 TL seviyesi bant aralığı arasında görülüyor. Bu günlük grafik. Bir de 15-20 günlük bir grafik verelim. Orada 6100 TL'den 7100 TL'ye doğru bir hareketin olduğunu görüyoruz. Şu an itibarıyla işte bir aylık grafik 6100'lerden 7100'lere giden bir görüntü. 1000 TL'lik bir yükseliş. Aslında gram altın yatırımcısı adına daha önceki yayınlarda ortalama yüklü maliyetlenmelerin buralardan olduğunu söylemiştik. Gram altın tekrar 7000 liraya geldi.
0: Evet, yani şu an için dediğimiz gibi gram altın biraz TL'nin değer kaybetmesi, diğer taraftan ons altındaki yukarı hareketler altın tarafındaki hareketi biraz daha ivmelendirdi. Özellikle de ons altın yukarı yönlü 4700 dolara doğru yükseldikten sonra yükselişini devam ettirebilirse muhtemelen gram altında da yukarı yönlü yükseliş aynı oranda devam edecek. Ama önemli olan burada dediğimiz gibi, yani bu tamamen Türkiye ile alakalı değil, ons altının hızlı yükselmesiyle alakalı olduğunu söyleyebiliriz.
1: Hemen bir tahvilleri de ekrana getirelim. ABD tahvillerindeki görüntünü anlatıyor. 2, 5 ve 10 yıllık tahvilleri görelim. 2 yıllıklar 4.18 seviyesinde, 10 yıllıklar 4.70 seviyesinde fiyatlanmaya devam ediyor. Bir önceki saat diliminde 10 yıllıklarda 4.69 seviyeleri hakimdi. 5 yıllıklarda da 4.38 seviyesi var. 30 yıllıklarda ciddi bir hareket gördük. 19 yılın zirvesi anlamını taşıyordu. 30 yıllıklara ilişkin bir de teknik grafiğimiz var. O grafiği de ekrana taşıyalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde Hazine Bakanı Besant'ın tahvil geri alımlarını başlatma kararı sonrasında altında yükselişler söz konusu oldu. Grafikte de 5.25 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Aşağıda 5.18 seviyesi var. Yukarıda 5.34 seviyesini görüyoruz. Peki bu teknik görünüm neye işaret ediyor?
0: Aslında şöyle, İlk aşamalarda 5.34 seviyesindeydi. Sonra bu haberle birlikte 5.18'lere kadar geri gelindi. Fakat tekrar gelen haber akışlarına bağlı olarak şu an için aslında 30 yıllık tahvil faizlerinde bir denge hareketi gördük ama çok da etkili olduğunu görmüyoruz şu an bu haberin. Sınırlı bir etki içerisinde olduğunu söylememiz mümkün. ABD tahvilleri halen bu şekilde kuvvetli olması Fed'in faiz artırım ihtimalinin bu yıl için halen devam ettiğini fiyatlıyor anlamına gelir. Bu bakımdan biz 5.18'in altına 30 yıllık tahvil faizleri geldiği andan itibaren açıkçası piyasaların çok daha elinin rahatlayacağı kanaatindeyim. İşte o zaman ons altın daha da yukarı yönlü yükselişini ivmelendirebilir. Aslında öyle bağlayabiliriz. Bu bakımdan 5.18 seviyesi bizim için kriter. Dün buraları görmüştük. Fakat tekrar şu an için normal seviyelerine gelmiş durumda.
1: Bir küresel haritayı da ekrana getirelim. S&P, Nasdaq ve Dow Jones endeksini görelim. 15 dakika kadar sonra Amerika Birleşik Devletleri

0: da spot piyasalar açılacak. Vadeli kanatta S&P artıdan Nasdaq yükseliyor. Dow Jones'ta da %0.69'luk bir alım var. Yemyeşil ABD borsaları. Avrupa borsalarında İspanya'da yükseliş var. Fransa GAC 40 sınırlı artıda. Almanya'da DAX endeksi 0.3 artıda. Londra borsası 10.777 puan seviyesinde. Asya'da da bugün yeşil bir gün geride kaldı. Haftayı yeşil tamamlamış oldu. Haftanın son işlem günündeki performansla Asya piyasaları. Bir Nasdaq endeksinin teknik görüntüsünü izleyeceğimiz grafiğimiz var. Getirelim ekrana. İsmail abi, nazara geldin deyim yerindeyse.
1: Evet, ben biraz gribim. O yüzden...
0: Çok geçmiş olsun.
2: Maalesef öksürük başlayınca durmuyor.
0: Geçmiş olsun. Aman iyi ol. Bir Nasdaq endeksini getirelim. Burada bir özellikle teknoloji hisselerinde geri çekilme bekleniyordu. Ufak da olsa yani bir miktar teknoloji hisselerinde geri çekilmeler de geçtiğimiz günlerde yaşandı. Daha sonra güçlü bilançolar da gördük Amerika'da. Bu tekrar sanki Nasdaq endeksini, S&P'yi güçlü tuttu.
2: Şöyle söyleyelim, aslında Amerikan borsaları halen dikkat ederseniz zirve seviyelerine çok yakın yerlerde. Bu da aslında biraz da bilançoların etkisiyle bu şekilde güçlü durduğunu söyleyebiliriz. Fakat beklentiler satın alındıktan sonra tekrar bir kar realizasyonu süreci yaşanıyor. Dün mesela Amerikan borsalarında %1'ler civarında düşüşler vardı. Bu sabah tepki alımları daha doğrusuyla başlandı. Şu an halen açılış öncesi işlemlerde de şu an bir tepki hareketinin devam ettiğini biz görüyoruz. Burada bilanço sezonundaki gelen birçok şirketin bilançosu açıkçası burada endeksleri de yukarı taşıdı diyebiliriz. Nvidia olsun, Meta olsun, Tesla olsun, yani bu tarz hisseler biraz daha güçlü olduğunu görüyoruz. Şu anda da bu saatlerde de aynı şekilde açılış öncesi piyasalarda bu hisselerin
0: hareketlerini takip ediyoruz.
2: Yukarı yönlü taşıdığını görüyoruz biz.
0: Vadeli kanatta ABD'de Nasdaq endeksinde bir yükseliş var ve bu ifade ettiğiniz şirketlerin katkısının yoğun olduğunu söylemek
2: bugün
0: mümkün.
2: İtibariyle evet, biraz daha yoğun.
0: Peki küresel borsalardaki bu görüntüyü nasıl değerlendirmek gerekir? Yani tabii küresel bakışta küresel borsaları değerlendiriyoruz. Yurt içini konuştuğumuzda hep Amerika'da, Avrupa'da borsaların rekor kırdığını ifade ediyoruz. O rekor serisi devam etti. Yani savaşa rağmen işte yapay zeka şirketlerine ilişkin öngörüler zaman zaman aşağı yönlü revize edilmişti. Ama güçlü bir bilanço dönemi takip edildi. Şu sıralarda da yine Amerikan borsalarında yükseliş var. Bu devam eder mi? Potansiyeli nasıl görüyorsunuz?
2: Yani uzun vadede mutlaka orta vadede devam edebilir. Ama şu an dikkat ederseniz bir önceki yükselişin ardından şu an bir kar realizasyonu süreci var. Nasdaq endeksi aslında bize çok net olarak bunu ifade ediyor. Orada çok sert bilanço beklentileri satın alınmıştı. Şu an baktığımızda bir kar realizasyonu. Mesela bugünkü hareketi tek başına yorumlamak çok zor. Çok anlamlı olmaz. Dün zaten %1 düşmüştü. Şu an bunun küçük de olsa bir tepkisini görüyoruz. Hisse bazlı. Endeks ağırlığı yüksek olan oradaki hisselerde. Ve özellikle de Nasdaq tarafında şu an destek seviyelerine çok yaklaşıldığını söylememiz mümkün. Bu bakımdan şu an belki bir miktar daha orada kar realizasyonları olabilir.
0: Evet.
2: 29 bine yaklaşmalarda güçlü alımlar da gelebilir. Ama dediğimiz gibi orada kritik 60 günlük, biz hep oraya bakıyoruz. Doğru. Türkiye piyasalarında da
0: görelim tekrar
2: orada çok teknik yaklaşıldığını grafiğine görüyoruz. Onun yakından takip edilmesi gerekiyor. Öyle bir yaklaşmada hatta 60 günlük burada 25.800, 26.000, 25.800 buraya biraz daha yaklaşırsak ve altına kırmamız durumunda trend dönüşü de olabilir. Aşağı doğru düşüşler daha da sertleşebilir. Hmm. Ama bunu
0: bir geri çekilme bekliyor musunuz Amerika'da yani, Nasdaq'ta?
2: Şu an zaten devam ediyor. Son 3-4 gündür satış ağırlıklı seyirin devam ettiğini görüyoruz. O yüzden bugün belki bir miktar tepki hareketi açılışta 4.5 gibi açılışta göreceğiz. Ama bu dönüş anlamına gelmiyor. Şu an özellikle de 26.900 seviyesinde bir zirve yapmıştı son yükselişinde. Bu yükselişin bir düzeltmesi gibi düşünelim ve orada bir gap'imiz var. Gap var. O gap şu an kapanıyor. O yüzden ben 25.800'ün üzerinde kalınması yukarı yönlü yükselişin devam edeceği anlamı taşır diye düşünüyorum. Kritik bir seviye. Fakat buranın altına inilirse ancak Amerikan piyasalarında satışlar biraz daha derinleşebilir. Ama bunun için şu an henüz böyle olumsuz bir yorum yapmamız için bir gerekçe yok. Onu da söyleyeyim.
0: Konuşacağız. Petrol fiyatlarına da bakacağız. 93 dolar seviyesinin üzerindeki görüntü ne anlatıyor diyeceğiz. Ama öncesinde kısa bir aramız var. Aradan sonra buradayız.

0: BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital ile devam edecek.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
0: BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı Philip Capital ile devam ediyor.

0: kaldığımız yerden devam ediyoruz. Petrolü konuşacağız. İsmail Güner bizlerle olmaya devam ediyor. Spot'ta Brent petrol 92-93 dolar seviyelerinde kalmaya devam ediyor. Bu haftaya 90-91 dolarda başlamıştı. 90 dolar seviyesinin üzerindeki seviyeler isteyeceğimiz sonuçlar doğurmayacak. Peki görüntü teknik açıdan nasıl yorumlanmalı?
1: Aslında şöyle söyleyelim. Brent petroldeki yukarı yönlü hareketler tamamen Amerika ve İran arasındaki yaşanan diyalog ya da oradan çıkan sonuçlara göre şekilleniyor diyebiliriz. En son İran burada Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere izin vermeyeceğini söylemişti. 2 aylık o ateşkes süresinin dolmasının ardından bu hafta içerisinde Amerika'da uzatmayı düşünmüyoruz ve ablukaya devam edeceğiz şeklinde bir ifade kullandı. Şimdi de en son Amerika hazinesinden yapılan açıklamada pazartesi günü yeni yaptırımlar, çok ağır yaptırımlar gelecek. Şimdi ons altındaki yukarı yönlü yükselişi her ne kadar açıklayamıyorsak da aslında petrol tarafındaki fiyatlamalara baktığımızda buradaki yükseliş, ikisinin aynı anda yükselmesi çok anlamlı değil. Onu söyleyeyim. Burada özellikle de petrol fiyatlarındaki yükselişi biz bu belirsizlikten kaynaklı bir yükseliş olarak açıklıyoruz ve belirsizlik daha da belirsiz hale gelebilir önümüzdeki haftadan sonra. Bu bakımdan şu anki mevcut 92-93 dolar seviyeleri daha da yukarı gitme riski var. Böyle bir durumda açıkçası küresel risk iştahının da zayıflaması mümkün. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bizim böyle bir tablo içerisinde yapabileceğimiz en sağlıklı yorum 90 doların üzerinde kalıcı mıyız, değil miyiz? Bu sorunun cevabını aramamız gerekiyor. Elimizde gündem konuları belli. Önümüzdeki pazartesi günü Amerika'nın açıklayacağı yaptırımlar var ve bir ortada anlaşma yok. O yüzden 90 doların altına indiğimiz zaman her şey yoluna girdi anlamı taşıyacak bizim için. Rakamlar bu şekilde bize yol gösterecek. Ama 90 dolardan her yukarı yönlü yükseliş risk tarafını, risk iştahını bozacaktır. Mesela en başta Fed'in

0: faiz artırım ihtimalini daha da güçlendirecek. Diğer taraftan burada diğer alternatif piyasalarını da bozma ihtimali çok yüksek. Enflasyon tarafında kaygılar daha da artabilir. Yani burada yakın zamanda bir anlaşma olmayacak. Petrol fiyatları daha da yukarı 95 dolarla ya da 100 dolarlara doğru gidebilir kaygısı oluştuğu andan itibaren bu sefer piyasalarda bozulmalar da görebiliriz. Borsalarda da aynı şekilde bunun yansıması görülebilir. Çünkü Nasdaq mesela biraz önce yorumladık. Çok kritik bir yerde. 60 günlük ortalamanın tam da kıyısında. Çünkü buradan aşağı doğru bir geri geliş satışları arttırabilir. Genel olarak hem S&P tarafında hem birçok dünya borsasında. Bu bakımdan Brent petrol tarafı bizim açımızdan şu an halen risklerin artarak devam ettiği anlamı taşıyor. Hele ki 90 doların üzerinde kaldığımız sürece şu anda da 92-93 dolar arasındayız. Hafta sonu var. Hafta sonu riskleri halen ortada. Yeni olumlu gelişmeler ancak olursa biz 90 doların altını gördüğümüz an zaten bu konuşmalarımız tamamen etkisiz hale gelecek. Yani anlamsız hale gelir. O yüzden şu an için biz
1: 94 doların üzerine çıktı Brent petrol. Şimdi, an itibariyle 94 doların üzerinde.
0: Evet, işte burada önümüzdeki haftaya yönelik biraz tedirginliğin biraz daha arttığını görüyoruz şu an için. Bu bakımdan piyasalarda da bu yukarı yönlü yükselişler kalıcı mı değil mi soruları daha fazla sorulabilir diye düşünüyorum.
1: Hürmüz'ün açılmaması durumunda Brent petrolde, petrol piyasasında yükselişler hızlanabilir mi? Çünkü oradan geçişin olmaması, geçişlerin sekteye uğraması arzın da olmayacağı anlamına gelecek. Evet. Bu da fiyatlara sirayet edecektir.
0: Kesinlikle. Yani şimdi Suudi Arabistan mesela bu hafta İran'la ilgili bir takım açıklamalar, olumsuz açıklamalar yapmıştı. Ticareti sonlandıracağına yönelik. Diğer taraftan Suudi Arabistan'ın üretimleri burada alternatif yol arayışları var ama bunun kısa süre içerisinde bir çözüme ulaşması çok zor. Hürmüz Boğazı'nın kullanılmaması riskleri daha da arttıracak. Burada tek çözüm şu an kısa vadede İran'ın, Amerika açısından İran'ın etkisiz hale getirilmesi. Hürmüz Boğazı'ndaki egemenliğinin. O yüzden piyasalar bunları takip edecek. Ama petrol fiyatlarındaki bu yükseliş şu an için maalesef hafta başından beri aslında devam ediyor.
1: Hafta sonunda yaşanacak gelişmeler oldukça önemli.
0: Kesinlikle. Çünkü önümüzdeki hafta Amerika'dan hazinesinden gelecek açıklamalarla başlayacağız biz. İran'a olan yaptırımları açıklayacaklar. Bu bakımdan petrol fiyatları bunu fiyatlayabilir bugün ve aynı şekilde önümüzdeki haftaya yönelik.
1: Bakalım hafta sonu neler yaşanacak ve yeni haftada petrol fiyatlarında görüntü nasıl olacak? Merakla takip edeceğiz. Brent petrol an itibariyle 94 dolar seviyesinin üzerini test ediyor. Buradaki yükselişler hızlanacak mı göreceğiz. İsmail Bey çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için.
0: Sağ olun.
1: Sağ olun. Info Yatırım Yatırım Danışmanlığı Direktörü İsmail Güler bizlere eşlik etti. Böylece küresel bakışa nokta koyuyoruz. Birazdan spor ekonomisiyle karşınızda olacağız.

0: Fatih.
1: Onlar da alamamış.
2: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
1: Bak sessiz olmaz. Yani insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
2: O zaman spor araba.
1: Az kaçar.
2: Elektrikli araba.
1: Çok yakar.

0: Ekonomisi başlıyor. Anspor yorumcusu Furkan Bozoğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: İyi merhabalar. Teşekkür ediyoruz. Temsilcilerimizin maçları geride kaldı.
1: Tabii.
0: Avrupa Kupaları playoff maçlarını Trabzonspor, Beşiktaş oynadı. Beşiktaş kazandı. Trabzonspor puan alamadı.
1: Kaybetti diyebiliriz. 1-0 bitti o mücadele. Fenerbahçe karşısında. Tabii iki takımımızın da kazanmasını isterdik. Öncelikle temsilcilerimizin her kazandığı puan.
0: Ama her şey bitmedi daha.
1: Tabii ki bitmedi. İkinci maçlar var, rövanşlar var. Şimdi şunu ifade etmemiz gerekiyor ki her kazanılan maç UEFA ülke puanı için bir katkı payı. Bu kısmı gerçekten önemli. Neden? Bir lig mücadelesi tamamlandığında sıralamaya göre takımların Şampiyonlar Ligi'ne ne kadar sayıda katılacağı, Avrupa Ligi'ne aynı şekilde kaç takımın katılacağı bu UEFA ülke puanı sıralamasıyla belli oluyor. Bu sebeple her kazanılan karşılaşma Avrupa'da çok önemli, çok değerli. Beşiktaş dolu dizgin ilerliyor.
0: Dört büyüklerin listelerini verelim arkadaşlar.
1: Takımlar içerisinde şu an tabii ki Beşiktaş ve Trabzonspor Avrupa Ligi playoff'unda. Beşiktaş ve Trabzonspor'un dışında Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff mücadelesi oynadı Lyon'la. Galatasaray ise direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne gitti. Şimdi bu karşılaşmalar sonrası keşke dün Trabzonspor kaybetmeseydi. Beşiktaş 3-0'lık önemli bir galibiyet aldı. Rakibi Žalgiris'ti. Daha çok basketboluyla aslında bilinen Kauno Žalgiris'le karşı karşıya geldiler. Ama şunu ifade edebiliriz. Her ne olursa olsun Avrupa'da her rakip ciddiye alınmalıdır. Beşiktaş da bu ciddiyetle ilerlediği için gerçekten iyi oyunla kazanmayı bildi. 3-0'lık galibiyet elde etti. Burada tabii ki öne çıkan konulardan bir tanesi transferlerin buradaki etkisi ve Vincenzo Italiano'nun, Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun bence buradaki katkısı gerçekten çok ama çok değerli. Yerli bir hoca gelseydi bu kadar büyük iş yapar mıydı? Bu kadar kısa zamanda sihirli değnekle, elinde sihirli değnek olmadan bu kadar iyi bir performans sergiler miydi takımı? Soru işareti. Yerli bir hoca için belki aynı döngü durumu oluşabilirdi ama Beşiktaş İtalyan bir teknik adamla, Vincenzo Italiano ile gerçekten iyi işler yapıyor. Şu an için son 6 mücadelede 6 galibiyet ve hiçbir maçta gol yemeyen bir Beşiktaş var. Bu kısmı bence çok önemli. Lige de iyi bir başlangıç yaptılar. Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz. Tabii ki bitmedi. Rövanş mücadelesi oynanacak. Žalgiris deplasmanında o karşılaşmadan da umarız ki iyi puanlar galibiyetle ayrılır. Sonrasında Avrupa Ligi lig aşamasına gider. Avrupa Ligi lig aşaması demek prestij anlamında önemli. Maddi manevi olarak yine tabii ki çok değerli. Bunun dışında Trabzonspor'da geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandığı için Avrupa Ligi playoff'unda oynamaya hak kazanmıştı. Rakibi Ferencvaros, Macaristan'ın gerekli takımlarından, önemli takımlarından bir tanesi. Özellikle Avrupa'daki istikrarıyla öne çıkan bir takım. Bunu oyunlarıyla da gösterdiler. Dün Salah'ın 11'deki ilk karşılaşmasıydı. ATV ekranlarında yayınlandı bu mücadele. Salah'ın oynadığı bu karşılaşmada, ilk kez 11'de çıktığı bu karşılaşmada tribünler tıklım tıklımdı. Sırf o geldi diye 25 bin kombine sattı Trabzonspor. Tarihi rekor bir seviyeyi aşmış oldu. Bence bu kısım çok çok değerli, çok önemli.
0: Daha önce böyle bir istatistik olmamış mıydı?
1: Yok. Yani 17 binle kombine rekoru kırılmıştı. Trabzonspor'un şampiyon olduğu sene 17 bindi. Bu rekor Salah geldiğinde kırıldı. Hedef şuydu, 25 bin kombineyi geçersek Salah'ın maliyeti çıkacak denildi. 26 bin kombine

0: satıldı şu an Trabzonspor'da. Yani stat kapasitesi 40 bin civarlarında, 25 bininin koltuğu hazır. Gidip koltuğunda o maçı izleyebiliyor. Bu da tabii ki kulübe çok ciddi bir gelir kaynağı oluşturuyor. Kombinelerle birlikte kulübün kasasına nakit bir akış sağlanıyor. Yani net direkt olarak bir gelir akışı sağlanmış oluyor. Bununla da transfer yapabiliyorsunuz. Kulüp için gerekli şeyleri, giderleri en azından buradan giderebiliyorsunuz. Salah'ın 11'de oynaması çok önemliydi.
1: Bir de bu tarz dünya yıldızlarının ülkemize gelmesi kulüplerimiz açısından da marka değeri noktasında çok müthiş bir etki oluşturuyor.
0: Ya sadece Muhammed Salah'ın inanılmaz bir Instagram takipçisi var. Şu an 4 büyük takımın takipçisinden çok daha fazla takipçi sayısı var. Yanlış hatırlamıyorsam 60 küsur.
1: Trabzonspor büyük bir iş başardı diyebiliriz o zaman.
0: %100 diyebiliriz. Bu, yani bu kısım kesinlikle gelecek yıllarda da anlatılır, belgesellere konu olur. Öyle bir transfer gerçekleştirdi. Türk futbol tarihinin en önemli 3 transferinden birisidir bana göre. Dün de büyük çabaladı.
1: Diğer
0: çok çaba
1: kim?
0: Sarf etti.
1: Onu merak ettim.
0: Tabii ki Roberto Carlos'u buraya dahil edebiliriz. Fenerbahçe'nin. Hagi'yi dahil edebiliriz. Victor Osimhen'i dahil edebiliriz. Anelka'yı dahil edebiliriz. Fenerbahçe'de inanılmaz işler yapmıştı. Drogba, Schneider. Beşiktaş'ın liste Mario uzuyor. Gomez'i vardı mesela. Mario Gomez transferi önemli. Vlahovic bu sezon geldi. Bence yine isim bir transfer. Yine bu da biraz zirveyi tuttuğunuz takımla değiştirebiliyorsunuz yani. Evet. Zirvedeki ismi yani. Öyle söyleyeyim. Galatasaraylılar Hagi diyecektir.
1: Hisseleri de çizgisel grafik haline verelim. Takımlar bu transferleri yaptı. Hisseler de coştu. Mesela evet. Trabzonspor'u bir aylık verelim. Bu arada bugün Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin ve Trabzonspor'un hisse görüntüsü eksiye işaret ediyor ama günlerdir bu kulüplerin hisse görüntüsü yükselişe işaret ediyordu. Özellikle Beşiktaş önderliğinde önemli performanslar yaşandı. İşte 90 kuruştan 1 lira.
0: Salah'ın transferi sonrası.
1: 12 kuruş evet. Yani yüzdesel anlamda baktığımızda %15'lerin üzerinde, ki bugün %5 düşmesine rağmen
0: dünkü
1: böyle bir
0: etkisi var. Tabii Avrupa Ligi'ne gitmeme ihtimali sebebiyle, çünkü evinde 1-0 yenildi. Rövanşta da elenme ihtimali çok yüksek. Maalesef öyle bir durum var. Tabii ki
1: diğer iyi takımlar oynan, da
0: iyi bir performans sergilerse ikinci maçta Trabzonspor rakibini eleyebilir ama şu an turu zora soktu. Diğer taraftan Beşiktaş'ı, tabii Beşiktaş'ın üst üste galibiyetler alması da bence hisseye yansımış yani. Çünkü tabii önemli bir oranda artış var yani. Bugün için 4,48.
1: Yani buradaki yükselişi çok
0: devam eder mi acaba bilmiyorum ama galiba bu biraz bize şey gösteriyor. Avrupa Ligi'ne gidecek olması, yani lig aşamasında yer alacak olması bir kulübün prestiji için çok önemli. Yani alt turnuvaya da düşebilirdi Beşiktaş ama almış olduğu galibiyetle beraber Avrupa Ligi ihtimalini çok yükseltti. O da tabii ki mutlaka satışları etkileyecek. Kulübün gelir kaynaklarını etkileyecek. Avrupa Ligi'ndeki kazanılan gelirle Konferans Ligi arasında fark var. Şampiyonlar Ligi ile çok daha uçurum farkı var. O sebeple Beşiktaş'ta yükseliş var.
1: Galatasaray 1 lira 11 kuruşta. %0,89 düşüyor. Ama son bir ayda orada da yükselişler. %10'ların üzerinde. Bugünkü düşüşe rağmen. Dört büyüklerin hisse performansı yatırımcı kanadından ve futbol severler tarafından da çok merak ediliyor. Görünen o ki özellikle Beşiktaş'ın hisse görüntüsü önümüzdeki süreçte de epey bir konuşulacak gibi. Çünkü bir ayda %50'nin üzerinde değer kazancı yaşadı. Özellikle son bir haftada çok İnanılmaz. Önemli bir getiri sundu yatırımcısına. Bu da Fenerbahçe'nin
0: çok
1: hisse görüntüsü.
0: Çok güzel.
1: Bu da bir aylık grafik. 3 lira 15 kuruş son görülen seviye, yaklaşık %1 düşüyor ama 2.94'ten 3.18'e gitmiş. Son bir ayda gördüğü zirvenin çok da uzağında değil. Peki Süper Lig'de de müsabakalar dolu dizgin devam edecek. Bugün Galatasaray'ın maçı var.
0: Evet, bugün Galatasaray Erzurumspor deplasmanında olacak. Dün Batakov transferini açıkladı Galatasaray.
1: Nasıl bir futbolcu?
0: Tarihinde ilk kez bir Rus oyuncuyu kadrosuna kattı Galatasaray. Gerçekten merak ediliyor performansı. Kimisine göre Rus Messi, kimisine göre geçmişte yapılan Rumen futbolcular, Moritzan Çıkıldao gibi futbolcular ifadesi kullanılıyor ama ben kesinlikle potansiyeli yüksek, çok yönlü, çok iyi bir performans sergileyebilecek bir isim olarak görüyorum. Bunu net olarak söylemem gerekiyor.
1: Yanılıyorsam lütfen düzeltin. Ukrayna ve Rusya savaşı sonrası Rus kulüpler büyük müsabakalardan men edilmişti. Galatasaray artık Şampiyonlar Ligi'nde bir süreklilik kazanmış kulüp. Bu tarz büyük turnuvalarda son dönemde herhalde bu futbolcu oynamadı. Bu açıdan transferi oynamadı. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şimdi oyuncunun yaşı 21. O sebeple genç bir oyuncu. 21 yaş çok ideal, yani Şampiyonlar Ligi'nde bu zamana kadar oynamamış olması bir problem teşkil etmiyor. Daha önce
1: daha tecrübeli oyuncular alınması gerekmez mi?
0: Tabii ki.
1: O Şampiyonlar ki, yani, Ligi ruhunu bilen.
0: Şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin yaptığı transferler, Greenwood attığı golü gördük geçtiğimiz gün. Nathan Ake direkt olarak stopere koydunuz. Bunun dışında Lukaku ismi son maçta oynadı. Lyon mücadelesinin son dakikalarında oyuna girdi. Lukaku, Greenwood, Nathan Ake gibi oyuncuları transfer etmişsiniz. Vedat Muriç de ilk transferinizdi. 4 transfer. Vedat Muriç geçen sezon gol krallığı yarışı içerisindeydi La Liga'da. Mallorca formasıyla. Beşiktaş'a geçiyorsunuz. Arsenal'dan Trossard'ı almış. Juventus'tan ayrılan Vlahovic'i kadrosuna katmış. Önemli takviyeler yapmış. Trabzonspor Salah'ı almış. Şimdi burada Galatasaray, Ugo Çukwu ve Alexey Batrakov gibi isimleri kadrosuna katınca, daha önce hiçbir taraftarın ismini duymadığı futbolcular olunca tepkiler de doğal. 15 gün kaldı transferin bitimine. 4 Eylül'de transfer bitiyor. Bu süre zarfında Galatasaray'ın yıldız bir transfer yapacağı hala söyleniyor. Ama geç mi kalındı diye soracak olursanız kesinlikle katılıyorum. 10 numara ihtiyacı vardı Galatasaray'ın. Bunu genç bir oyuncuyla doldurmayı tercih etti. Çok yönlü, potansiyelli bir isim ama ben en az bir ay beklenmiştim gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kendi ülkesinin dışına ilk kez çıktı. Bir savaş bölgesi orası. Moskova'da çok kez patlama sesleri duyulabiliyor. Ne kadar ki Kiev'de duyuyorsanız, Lviv'de duyuyorsanız, Rusya'da, Moskova'da da aynı şekilde. Oyuncu demir yollarının takımı Lokomotiv'den geldi. Kendisi de, annesi de bir demir yolları çalışanı Lokomotiv'in.
1: Ne kadar mal olmuştu bu transfer?
0: Toplam 25 artı 5 milyonluk bir ödeme olacak. 30 milyon euroluk bir ödemesi var.
1: Bu koşullarda, bu dönemde nasıl bir maliyet bu?
0: Yani uygun mal, şöyle uygun demeyeyim, böyle bir isme, genç bir oyuncuya, potansiyeli gelecek vadeden bir oyuncu için harcanabilecek bir durum. Bir de isminiz şöyle, adınız çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Şimdi Türkiye'ye, Salah Türkiye'ye geliyor. Vlahovic Türkiye'ye geliyor. Alınan paraları da tabii ki piyasa biliyor, farkında. Bu sebeple piyasa bunun farkında olduğu için de ne oluyor? Tabii doğal olarak diyorlar ki Türkiye'de çok para veriliyor. Arabistan gibi, Suudi Arabistan Ligi gibi, Birleşik Arap Emirlikleri gibi. Adınız çıkınca da her takım sizden bir oyuncuyu istediğinizde daha fazla para istiyor. Bonservis olarak da kulüp bonservisi olarak, oyuncu maaş olarak daha fazla paralar isteyebiliyor. Bu sebeple şu an genç yaşta bir oyuncu olması sebebiyle geçmiş sezonlarda Rusya Ligi'nin yılın oyuncusu ödülünü bu yaşta alması sebebiyle ben ideal bir ödeme olarak görüyorum. Çünkü eğer Rusya ile Ukrayna savaşı olmasaydı biz bugün bu oyuncuyu Barcelona'da, Paris Saint Germain'de görebilirdik. Çünkü o takımlar izliyordu zaten. Fakat çalışma ruhsatı sebebiyle bu oyuncu Avrupa'ya gidemedi. Bu sebeple en uygun yerin Türkiye olduğunun farkındaydı. Zaten Galatasaray çağırır çağırmaz, yani teklifte bulunur bulunmaz, kendisi de ayrılmak istedi. Çünkü hedefi Şampiyonlar Ligi'nde oynamak. Onu da söylemiş olalım. Rus oyuncuları, Rus kulüpleri Şampiyonlar Ligi'nde yer alamıyor. Ama Rus oyuncular Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa müsabakalarında yer alabilirler. Bunu da söylemiş olalım. Bu akşam Erzurumspor Galatasaray maçı var. Galatasaray camiası şunu düşündü tabii. Batrakov Rusya'dan geldi. Soğuk bir iklimden geldi. Erzurum maçında rahatlıkla oynar düşüncesi vardı ama sağlık kontrolleri sebebiyle Erzurum'a götürülmedi. Bugün sağlık kontrolünden geçti. İmzalar atıldı. Bu sebeple Batrakov Erzurum maçında oynamayacak ama bir sonraki mücadelede forma giyecektir. Galatasaray'a hayırlı olsun. Tabii kritik olan bu akşamki mücadele. Çünkü Galatasaray'ın farkındaysanız ilk iki maçı Süper Lig'e yeni çıkmış takımlarla. Dün, geçen hafta Çorum FK ile
1: Çorum oynadı. Zorladı bayağı.
0: Zorladı. İyi takım kurulmuş. Bu kez de Erzurumspor. Erzurumspor'da geçen hafta Ahmet Sportif ile karşılaştı. 3-0 yenildi. Artık ligde en azından bu akşam puan almaya çalışacaktır. Galatasaray'da transfersizlik problemi söz konusu. Yani yıldız transferi gelmedi. Taraftar homurdanıyor.
1: Onu merak ediyorum. Yıldız transferi gelmedi.
0: Evet.
1: Mesela borsada, hisse senedi piyasasında şöyle bir tabir vardır. Yüksek miktarda para kazanamıyorsan elindekini tutmak da bir kazançtır. Ben bunu
0: futbola, kazanım olarak görürsünüz. Yani.
1: Futbola tabii ki. Yani evet. Mesela enflasyonun yüksek olduğu noktada, İşte hisse senedi piyasasını zorlu süreçler geçirdiği bir dönemde,
0: evet,
1: ekstra kazanamıyorsam elimdekini muhafaza etmek de bir
0: doğru

0: para kazanç olarak, kazanma evet. olarak görülüyor. Evet. Şimdi bunu futbola çevirelim. Güzel, müthiş, iyi futbolcu transferi, yıldız transferi yapmadı. Peki elindeki yıldıza sahip çıkabilecek mi? Victor Osimhen Galatasaray'da kalacak mı, gidecek mi?
1: Güzel soru. Şimdi bununla ilgili özellikle geçtiğimiz haftadan beri Arsenal'lı gazetecilerle hep konuşuyoruz. Onlar bana yazıyorlar, ben onlarla konuşuyorum. Şu an için Arsenal Osimhen'i transfer listesine almış durumda ve o Osimhen içinde, Osimhen Galatasaray'ı çok seviyor. İstanbul'u, kurulu düzenini çok seviyor. Gayet keyfi yerinde. İki sezondur Galatasaray'da şampiyon. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edecek. Ama Arsenal'ın ilgisi Victor Osimhen'in kafasını karıştırmış durumda. Şu an için kendisinin hayali hedefi Premier Lig'de bir gün forma giyebilmek. Arsenal'ın geçen sezonun şampiyonunun şu an tabii ki ilgisinde olması, transfer listesinde olması Victor Osimhen'i de heyecanlandırıyor ve kafasını karıştırıyor. Ne kadar ki oyuncu tabii ki Galatasaray'a bir vefa göstermiş olsa da, Galatasaray'da iyi işler yapsa da şu an için kendi formunu da korumaya çalışıyor. Bu akşam da gol atmak isteyecektir. Çünkü farkında, farklı takımlar da kendisini istiyor. Transfer dönemindeyiz. Her an her şey gerçekleşebilir. Bu sebeple Victor Osimhen için şu an net bir şey söyleyemeyiz. Fakat Arsenal'ın ilgi duyduğunu, Osimhen'in de Arsenal'a gitmeye sıcak baktığını buradan söylemiş olalım.
0: Ne kadar kazanır Galatasaray bu transferde?
1: Burada söylemiş olayım. Aspor'daki yayınımda da söylemiştim. Şu an 130 milyon euroluk bir teklif masada. Galatasaray masasında. İsterse bu pazarlık için
0: az değil mi 130 milyon euro? 100 milyona gelmemiş miydi zaten? Ne kadar gelmiş?
1: 5 milyon euroya geldi. 2 sene sizi şampiyon yaptı. 130 milyona da satarsanız bence iyi bir para, ama şimdi işin para değil de biraz manevi kısmı var. Osimhen tüm takımı çalıştırıyor. Tüm takıma mücadeleyi gösteriyor. Onun sayesinde bence geçen sene Galatasaray şampiyon oldu. Sadece o değil. Attığı gollerle Osimhen şampiyon olamaz. Motivasyonu sağlamasıyla birlikte, o birlikteliği oluşturmasıyla.
0: Yani bir Victor futbolcu Osimhen, gittiği takdirde Galatasaray'daki o birliktelik bitecek mi?
1: Bitmez tabii ki, ama çatırdamaya başlar birliktelik. Onu düşünüyorum. Çünkü Osimhen taraftar kırılmaya başladığında, gol yediğinde mesela bir anda oyuncuları yerden kaldıran, tribüne doğru dönüp hadi biz başarabiliriz diyebilen bir oyuncu. Diğer futbolcularda pek bunu göremiyoruz. Daha baskı var onların üzerinde, ama Osimhen kendine buranın kahramanı olduğunu farkında ve onun gibi davrandığı için de 130 milyon eurodan daha fazladır diye düşünüyorum ben. Yani Galatasaray için ekonomik olarak baktığımızda 75 milyon euroya alınmış bir futbolcu. 130 milyon euroya satsanız kardan pay ödemesi var Napoli'ye bu arada. Onu da söyleyelim. Kardan %10'luk bir pay ödemesi var. Bu noktada Napoli'ye ödenecek bir 7-8 milyon euro olabilir. Ama onun dışında karlı bir şekilde Osimhen defterine kapatabilirsiniz. 130
0: olursa 13 milyon yaklaşık öderler.
1: Kardan pay ama.
0: Yani o 75, toplam ödenenden 130 eksi 75 yapılacak.
1: Evet, kardan pay ödeme oluyor. Yani bunu biraz daha tabii 130 demiyorum. Mutlaka bir pazar
0: neyse işte o rakam
1: üzerine çıkabilir. O sebeple şu an gündemde var ve sıcaklığını koruyor. Ne kadar ki Galatasaray yönetimi göndermek istemiyoruz, göndermeyeceğiz, öyle bir şey yok, gündeme gelmesini istemiyoruz dese de takımların ilgisi söz konusu. Geçen sene Arsenal çok büyük işler yaptı. Yıllar sonra Premier Lig şampiyonu oldu. Bu sebeple tabii ki bu seviyeyi korumak isteyeceklerdir. O sebeple ileri uçta net bir santrforlar olmadığı için de şu an bir sıcak bir temasın olduğunu söylemiş olalım açıkçası.
0: Peki güzel para diyorsunuz, iyi bir transfer olur diyorsunuz.
1: Yani Galatasaray kanadına bakacak olursak 150 milyon euroya net bir ödemeyle Osimhen'i bırakabilirler.
0: Tamam.
1: Çok peki, büyük bir para çünkü. Kalan, İki katı kar,
0: kalan transfer sağ döneminde o zirvede ki yine konumunu
1: yarışı mı?
0: Yarışı kuvvetlendirebilecek bir isim alabilecek mi? Öyle bir süremiz var mı? Öyle bir ya, zaman dilimimiz var mı?
1: 15 gün kaldı. 4 Eylül'de transfer sona eriyor. Şimdi böyle bir noktada Avrupa'da zaten net santrfor biliyorsunuz çok da yok yani. Bugün Fenerbahçe Lukaku'yu aldı, Vedat Muriç'i getirdi. Gündeme gelen
0: yaşları da belli.
1: Yaşları da belli. Yani yine dinamik genç şimdi. 26-27 yaşında Osimhen.
0: Genç.
1: Bu sebeple bu yaşta bu kadar iyi santrfor almak yine çok pahalıydı. Yine 80-90 milyon eurolara çıkmanız gerekiyor. O sebeple bir taraftan satmamak da çok mantıklı, ama oyuncu istiyorsa orada problem vardır yani.
0: Ama şimdi belki 2 sene sonra 29 yaşında olacak. Bu rakamlar kendisine teklif edilir mi? Tabii biliyoruz ki, işte ekrana da getiriyoruz, bu şirketler

0: tabii.
1: Borsaya döngü, açık şirketler.
0: Ekonomi döngüsü söz konusu.
1: Yani bir para kazanması da gerekiyor. Yani fiyat kazanç oranları açısından düşünmek lazım.
0: Evet.
1: Yani 1-0'dan büyük. 75 milyon euroya aldığınız adamı 2 katına satıyorsan
0: evet.
1: Bu şirketin yani bilançosu, mali tablosu açısından oldukça önemli bir şey.
0: Ya şöyle zaten ama kulüplerin şu anki süreçte konut planlaması yaptığını biliyoruz. Konut satışlarından elde edilen gelirler de var. Galatasaray'ın şu an hali hazırda Florya'da bir arazisi var ve buraya yapılan bir konut projesi söz konusu. Zaten oradaki gelirlerle aslında bu kadar buna yakın yıllık kazanç sağlayabiliyorlar. Ama bir oyuncudan bu kadar para kazanmak da tabii ki çok çok önemli. Çünkü iyi bir paradan bahsediyorsunuz ve tek oyuncu üzerinden bu parayı kazanıyorsunuz. Bu da önemli, karlı bir satış olur. Ama dediğim gibi ekonominizi güçlendirirsiniz. Ama diğer taraftan oyununuzu etkiler mi? Tribünleri etkiler mi? Sonuçta bu bir futbol kulübü ve mutlaka taraftarın gitmesini istemeyeceği senaryolar oluşur diye düşünüyorum ben. Ama böyle bir ilgi durumunun şimdilik olduğunu söyleyebiliriz. Transfer zaten devam ediyor. Evet. Galatasaray'da transferlerini yapmaya devam edecektir. 4 Eylül'e kadar zamanı var. Şu an için kısır geçen bir transfer dönemi var Galatasaray adına. Ama yine önümüzdeki haftanın özellikle ben daha hareketli geçeceğini düşünüyorum transferde.
1: Şimdi biraz da Fenerbahçe'yi konuşalım. Hem transferlerini hem ekonomik yapısını. Tabii. İyi futbolcular geldi. Sanıyorum Lyon karşısında da favoriydi. Ama bir galibiyette taşlandıramadı. Şampiyonlar Ligi'ne kalamama durumu bir yük oluşturacak mı ekonomik açıdan? Sonuç itibariyle evet. Siz hemen hemen her sene, her dönem Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın ne kadar kıymetli olduğunu rakamlarla anlatıyorsunuz.
0: Şimdi Fenerbahçe önümüzdeki hafta oynanacak Lyon maçını kazanırsa, turu geçerse kasasına koyacağı paradan bahsediyorum. 36 milyon euro. Forma satışları, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak 8 maçın gelirleri vesaire bunları daha konuşmuyoruz. Hı hı. 35-36 milyon euro sadece bu turnuvada ayak bastı parası olarak elde edeceğiniz gelir. Ve yan gelirlerle beraber, yayıncı kuruluşu gelirleriyle beraber önemli bir para kazanacak yani Fenerbahçe. Ama ben sahaya baktığımda bu fokuslanmaya tam göremiyorum yani Fenerbahçe'de. Yani sonuçta ekonomik olarak inanılmaz bir şekilde rahatlayacaksınız. Önemli gelirler ödediniz. Sadece Greenwood'a 39,5 milyon euro bir ödeme yapıldı. Bu oyuncuların maaşları var. Bu yükün altından kalkmak gerekiyor bir şekilde. O sebeple Şampiyonlar Ligi çok çok değerli. Lyon'un ne kadar çabaladığını, mücadele ettiğini gördük. Onların bir Lukaku'su yok, Greenwood'u yok ama kendi oyuncuları evet. Var. Bir Juventus'tan Openda gibi önemli bir oyuncuları vardı ki golü attı. Gerçekten çok etkili bir futbolcu. Umarız ikinci maçta şanssız olur. Fenerbahçe evet. Turu geçer. İnşallah Fenerbahçe de turu geçsin. Şampiyonlar Ligi'ne gitsin.
1: İnşallah.
0: İki temsilcimizin olduğu bir Şampiyonlar Ligi dönemi geçirelim.
1: İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: A Spor yorumcusu Furkan Bozoğlu bizlere eşlik etti. Böylece spor ekonomisinin sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Ankara Yatırım sundu.
1: Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
2: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle dört mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.
3: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Arabanı arabamla takoma. Yerinde cinsat.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Hadi.
8: Spor araba.
9: Az kaçar.
8: Elektrikli araba.
9: Çok yakar. Park etmesi zor.
3: Yok artık.
10: Hiçbirini beğenmedin mi?
9: Yani beğendim, beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
10: Kredi de yok, faiz de yok.
7: Aa, peki ne var?
10: Emlak katılım tasarruf finansman var.
11: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

0: güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç Muayene'de yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Bak ben isteyerek bir şey yapmadım. Kadın önce cinayetten dolayı da kaçtım yani.
2: Geçimini kuryelik yaparak sağlayan Gürbüz bir gün hiç beklemediği bir olaya tanık olur.
3: Değeri 20 bin dolar.
4: Ulan nerede benim torunumun telefonu?
2: Başına büyük bir bela aldığını anlayan Gürbüz peşindekilerden kurtulmak için birbirinden komik maceraların içine sürüklenecektir.
5: Adam biraz sert ve sinirli.
4: Niye anlamıyorsunuz oğlum beni?
5: Cinayet videosu
2: var. Ailece izlenecek bir komedi.
6: Kimsin oğlum sen?
1: Roket dizisi Gürbüz.
2: Gürbüz, hadi Allah'a emanet. Pazar 20'de A1'de.
0: Genel izleyici için uygundur.

Herkese merhabalar. Teknoloji ve Gelecek programıma hoş geldiniz. Ben Zehra Öney. Geleceğin dünyasını hayal ederken hep benzer konuları konuşuyoruz. Yapay zeka, otonom sistemler, yapay zeka agentlar, unicornlar, yatırımlar. Ama bugün bu resme biraz daha yakından bakalım istiyoruz. Bir teknolojide ne kadar gelişmiş olursa olsun bu dünya, arkasındaki insan vizyonu kadar bir teknoloji güçlü olabiliyor aslında. Pırıl pırıl bir fikir ancak doğru bir ekosistemde filizleniyor ve o ekosistem de ancak eşitlik, kapsayıcılık ve doğru değerler üzerine kurulursa sürdürülebilir oluyor. Peki yarının ekosistemini inşa ederken bu dengeyi nasıl kuracağız? Bugün stüdyomuzda tam da bu sorunun cevabını temsil eden iki çok değerli konuğum var. Bir tarafta

0: Türkiye'de girişimcilik ve teknopark fikrinin ilk tohumlarını atan, bu ekosistemi sıfırdan kuran çok değerli bir bilim insanı ve vizyoner İTÜ Ara Teknokent Genel Müdürü Profesör Doktor Atilla Dikbaş hocam var. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk Zeynep.
0: Yayınımızda olmanız gerçekten bizler açısından çok kıymetli. İnşallah çok güzel sohbet yapacağız sizinle beraber. Ve aynı zamanda da diğer konuğum da benim için son derece kıymetli. Çok ciddi bir STK deneyimi. Birazdan senden bahsedeceğim Selen'cim ama eşitlik diyoruz, kapsayıcılık diyoruz, bunu dert edinmek diyoruz, mesele yapmak diyoruz. Bunun için sadece toplumsal projeler değil, sosyal duygunun da çok güçlü olması gerekiyor. O duyguyu tam olarak temsil etmek diyoruz. Ve bir anda böyle kurumsalda çalışırken içinde o duygunun yeşerdiği ve bir şeyler yapmalıyım diye harekete geçip bunu doğal akışla yapıp çeşitli aşamalarda, çeşitli seviyelerde bu eşitliği, bu kapsayıcılığı koruyacak işler yapan çok kıymetli bir isim. Sevgili Selen Oktay Akçalı, Yanındayız Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Başka şapkaların da var. Birazdan bahsediyor olacağım. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
0: İyi ki geldiniz. İyi ki birlikteyiz. Hakikaten bu sohbet çok değişik bir sohbet olacak. Çünkü kökünde insan var. Kökünde başarıyı temsil eden insan var. O yüzden öncelikle sizleri de bir tanıştırmak istiyorum izleyicilerimle. Atilla Hocam, sizden başlayacağım. Sizi anlatmaya zaten kelime yetmeyecek de biraz böyle kısaltarak sizin hakkınıza birkaç bilgi paylaşmak istiyorum izin verirseniz. İTÜ Mimarlık'la başlayan bir akademik yolculuğunuz var ve yapı bilgisi alanında bir doktoranız var. Bu son derece önemli. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde uzun yıllara dayanan bir öğretim üyeliğiniz. Bunun yanı sıra da Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde rektör yardımcılığı da yapmışsınız ve İnşaat Yönetimi Araştırma Merkezi'ni kurmuşsunuz. Stanford ve MIT'de çeşitli araştırmalar yürütmüşsünüz. Dresden ve Reading Üniversitelerinde konuk öğretim üyesi olarak yer almışsınız. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Proje Yönetimi Merkezi ve Bilgi Enstitüsü'nün kuruluşuna öncülük etmişsiniz. İTÜ Ara Teknokent'in kuruluşunda da çok kilit bir rol üstlenmişsiniz. İyi ki üstlendiniz. Yıllarca biz de orada çalıştık ve ne kadar değerli bir yer olduğunu en azından ben şahsen çok biliyorum. Genç Girişimci Geliştirme Programı'nı başlayıp yönetmişsiniz. Teknobi'yi kurmuşsunuz ve Medipol Üniversitesi'nde de kurucu dekanlık yapmışsınız. 2020'den bu yana İTÜ Ara Teknokent'in genel müdürü olarak görev alıyorsunuz ve bu dev ekosistemi aslında köklerinden bugüne kadar gelen hikayesinin de içinde çok güçlü yer alıyorsunuz, almaya da devam ediyorsunuz. Hikayeyi de sizden birazdan inşallah dinleyeceğiz. Sevgili Selen, biraz seni de anlatmak istiyorum. Senin yolculuğun da özel sektörden başlamış ama toplumsal faydaya uzanan müthiş bir hikaye. Şimdi diyoruz ya, multidisiplin olalım, farkındalığımız artsın, güçlü ve dayanıklı olalım diyor. Senin hikayene baktığım zaman aslında bugünün liderlik tanımının gerçekten karşılığını görüyor gibiyim. Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve Boğaziçi'nde de yüksek lisans yapmışsın. Sonra farklı sektör lideri kurumlarda 12 yıllık müthiş bir deneyim ki biri de Turkcell'di. Ben de beraber senin çalışmanı bilen, izleyen birisiyim. Sonra yönetim kurulundaki kadın sayısının herhalde az olması, karar vericilerde kadın az olması birden bir dikkatini çekti diye düşünüyorum. Ve yönetim kurulunda Kadın Derneği'nin kurucu ekibinde yer alıp 6 yıl boyunca hem genel sekreterlik hem de icra direktörlüğü yaparak çok yoğun çalışmışsın. Ki ben o dönemlerde seni izleyenlerden birisiyim. Yani oradaki enerjin, motivasyonun, İnsanlarla olan komünikasyonun çok güçlüydü. O yüzden müthiş bir iş yaptığını gördüm. Aynı zamanda da AB hibe projelerini de sen yönetmişsin. 2023'te de Yanındayız Derneği'ne davet edilip buranın yönetim kurulu başkanı olarak göreve başlamışsın. Hatta o günlerini de hatırlıyorum. Geçiş dönemlerinde ve iyi ki diyorum. İyi ki Selen.

0: Biz erkekleri toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine dahil eden Türkiye'deki ilk ve tek dernek. Ve ezber bozuyor. Yani önemli bir rolü var. Tüm bunun yanı sıra da genç istihdama odaklanan da Agent İK diye bir girişiminde kurucu ortağı olmuşsun. Eş zamanlı olarak ve melek yatırımcısın. Forum İstanbul Enstitüsü, Marmara Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi ve Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği'nde de danışma kurullarında yer alıyorsun. Milyon Kadına Mentor programında da ödül almışsın. Aslında çok daha fazla yaptığın şey ve şapkan olmasına karşılık sohbet ettiğimizde senin anlattıklarını izleyicilerimiz dinlediğinde eminim senin zaten yaptığın her şey o sohbetin içinde yer alıyor olacak. Ben bu kadarını aktarabildim. Tekrar hoş geldin diyorum. Şimdi Atilla Hocam, sizle başlayalım istiyorum. Türkiye'de teknoloji geliştirme bölgelerinin oluşumuna biraz önce de konuştuk, başından beri şahitsiniz. Bu geliştirme süreçlerini öncelikle sizle bir değerlendirmek isterim. Aynı zamanda da kamuya iki tane çok önemli rapor hazırladınız. Bunlardan biri 2010'da yapıldı. Türkiye Bilişim Vadisi'nde yer seçimi ve yönetişimde fizibilite diye bir rapor. Çok kıymetli. Bir de 2014'te de Yaşam Bilimleri ve Sağlık Teknolojileri Merkezi fizibilite raporunu yayınladınız. Biraz bize bunlardan bahsedebilir misiniz? Çünkü bugün için aslında çok değerli kaynak çalışmalar. Özellikle başından beri de TGB bölgelerine yönelik olarak izlediğiniz bir süreç var. O süreçte bu raporları nasıl değerlendiriyorsunuz hocam?
1: Zehra Hanım, öncelikle çok teşekkür ederim. Hem davet için hem de çok güzel anlattınız. Birkaç noktada ben bir parça düzeltme yapayım. Ben doğma büyüme İtülüyüm. Çok da güzel söylediniz. Doktoradan hemen sonra Doğu Akdeniz'e gittim. Evet, çok genç yaştaydım. Rektör danışmanı oldum. Bir merkez kurdum. Döndüm. Gülsün Hoca rektördü. 8 yıl boyunca. Ben 1 yılını doldurmuştu. Benim için teknoparkların kuruluşu ve bütün buradaki diğer yapıların kuruluşundaki görev almalarım hep o süreç içerisinde oldu. Çok önemli bir kilometre taşıydı benim hayatımda. Ama gerçekten de bir İTÜ'lü olarak belirli bir noktada belirli merkezleri ve yapı taşlarını kurmak önemli. Ben hasbelkader kendimi şanslı hissediyorum. Bu alanlarda hem benim yanımda olanlar hem de bana bu fırsatı verenlerle. Şimdi İTÜ Arı Teknokent 2000'li yılların başında İTÜ'nün en önemli programlarından birisiydi. Gülsün Sağlamer Hoca'nın önemli bir programıydı. Fakat 2001 yılında söylemiş olduğunuz gibi Teknoloji İyileşme Bölgeleri Kanunu ilan edildi. Hemen biz 2002 yılında Teknopark'ın kuruluş çalışmalarını başlattık. 2000 yılından itibaren başlattık ve şirketi kurduk. Yani Arı Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak 2002 yılında yönetici şirket kurulmuş idi. İlk yıllar hakikaten normal olarak bir fundraising programı, bir bağış programı vardı ama sonuç olarak teknoparklar için bağış almak çok zor. Çünkü teknoparklar o zaman bilinmiyor. Hep konuşacağız ama yani teknopark ne demek, Luna Park mıdır, nedir? Hani sonuç olarak teknoloji gelişme bölgeleri aslında hala çok çağdaş ve çok özgün bir kanun. Yani Dünya Teknoparklar Birliği'nde bizim 2001 yılında enans edilen ve sonuç olarak bütün teknoloji gelişme bölgeleri ki bugün 114 tane bütün burada teknolojiye dayalı kalkınma seferberliğini konuşuyorsak aslında bu kanunun getirdiği bir takım olanaklar sayesinde o açıdan önemli bir kanundu. 2001 yılında tabii sonuç olarak bu duyuruldu ama 2002 yılında kurulmuş bir teknokent içinde teknopark için bir bağış almak ve veya bir yapı kurmak çok zordu. Biz Dünya Bankası'ndan kredi aldık o dönem. Türkiye Teknoloji Gelişme Vakfı aracılığıyla. Tabii 8 milyon dolarlık bir binanın 4 milyon dolarını TTG aracılığıyla 3 yıl geri ödemesi, 0 faizi aldık. O önemli bir noktaydı. Onun fizibilite raporunu hazırladık. Yani Dünya Bankası bu kapsamda, o zaman hazine garantisi de bitmişti, bize bir fizibilite raporu hazırlayın demişti. Ve çok enteresan, Hint asıllı bir Amerikalı vardı, V-Not. Bu hazine garantisi kalkınca yani bir devlet üniversitesine vermekten imtina etti. Yani biz sonuç olarak bu parayı geri ödeyemeyiz diye düşündü. Bir müşavir tutuyorlar falan, yani Dünya Bankası'ndan bir kredi alabilmek çok zor, onu söyleyeyim. Aldık, bir devlet, ilk devlet üniversitesiyiz biz böyle bir binaya kredi alarak. Devlet kaynaklarını kullanmadık. Aslında. Tabii Dünya Bankası'ndan, evet. Bir de Bilkent Cyberpark aldı aynı dönem. Daha da

0: Sonra zaten kredi kapandı, almadık, alınamadı ama bir devlet üniversitesi gerçekten çok önemli bir krediye imza attı, başarıya imza attı. Tam da 8 milyon dolara bitirdik. Bu VNOT bunu best practice olarak ilan etti. Yani biz 2005 yılında, 2004 yılında kredi anlaşması imzaladık. 2005'te binayı bitirdik, açılışa geldi. Ben de project manager'dım. Yani projenin yürütücüsüydüm. Kırmızı filikle falan yapıldı. Yani çok uluslararası bir sözleşme kalıbıyla yapıldı. Ve o sözleşme ve o başarı aslında bizim bütün bu teknoparkın ilk mihenk noktasıdır. Çünkü 17 bin metrekarelik bir kullanım alanını tabii ki ilk anchor, ilk bölgeye gelen şirketlere büyük alanlar verebildik bu sayede. Bu bizim önemli bir kilometre taşımızdı. Bu fizibilite raporu aslında biraz önce söylemiş olduğunuz diğer kamuya yapmış olduğum fizibilite raporlarının da mihenk noktası oldu. Çünkü o zamanlar için teknoparklar çok bilinmiyordu. Çok ciddi olarak teknoparkları araştırdık. Dünyadaki teknoparklar ve yönetişim modellerini iyi bilen bir ekip olduk. Ve sonuç olarak Sanayi Bakanlığı o zamanki ismiyle Türkiye Bilişim Vadisi'nin şu andaki yani Gebze'deki Bilişim Vadisi'nin yer seçimini ve buna yönelik olarak da yönetişim modeline yönelik olarak bir ihale açtı. Sonuç olarak ben bu kapsamda yani benim iş bitirmelerimiz daha doğrusu buradaki ekip olarak bunun alınması için çok önemli bir kaynak oluştu. Ve 2010 yılında yazmış olduğum Türkiye Bilişim Vadisi fizibilite raporu hakikaten sadece yer seçimine yönelik olarak değil ama çok önemli danışmanlarla Türkiye'de teknolojiye dayalı kalkınma seferberliğine yönelik olarak bir ağın, bir teknoloji ağının nasıl kurulacağını, buradaki inovasyon ağının, ulusal inovasyon ağının nasıl hep beraber çalışabileceği ve teknoparkların aslında artık hani ta o zamanlar biz bunları ekip olarak söyledik. Açık teknoparklar olarak çalışması gerektiğini, kapalı teknopark birbirinden kapalı yani geçişi olmayan değil, birbirine geçişi daha esnek olan, ortak değerler üretebilen bir ağ ki ona da Anadolu Teknoloji Ağı dedik, ATA kısa ismiyle.
1: Çok güzel.
0: Bir yönetişim modelini kurduk. Bu birinci noktaydı ve ondan sonra biz 3 tane yer belirlemiştik. TÜSİDE'nin arazi, şu andaki Bilişim Vadisi'nin olmuş olduğu yerin aslında
1: güzel
0: seçimini bu rapor belirledi.
1: Müthiş.
0: Yönetişim modelinde ilk genel müdür kulaklarınızı Serdar Bey, onu hala der ki bu benim için çok bir anayasa kimliğinde oldu. İkincisi de o zaman Kalkınma Bakanlığı, o zaman Cevdet Yılmaz'dı. Sayın Cevdet Yılmaz şimdi Cumhurbaşkanı yardımcımıza yazılmış olan bir TRB2 bölgesi, yani Hakkari, Muş, o bölgede bir yaşam bilimleri ve sağlık teknolojileri teknoparkının hem de üretim modeline yönelik olarak bir rapor yazdık bakanlığa. Orada da kuruldu ve orada da bir takım firmalar yeşerdi ve önemli bir rapordu. O da özellikle Türkiye'deki teknoparkların kendi içerisinde nasıl kurulabileceği ve birbirleriyle nasıl etkileşimli olarak çalışabileceğine yönelik olarak örnek bir model teşkil etti ve doğuda olmasına rağmen ve buradaki birkaç firma hala haberleştiğim önemli
1: Harika.
0: Bir nüve oldu. Ama Bilişim Vadisi fizibilite raporunda biraz evvel söylemiş olduğunuz gibi önemli bir yönetişim modeli, bir ulusal bir inovasyon ağı ve bunun uluslararası inovasyon ağlarıyla nasıl bütünleşebileceği, buna yönelik olarak teknoparkların özellikle partner kuluçka merkezini hala biz Arı Teknokent olarak lead ediyoruz. Anadolu'daki kuluçka merkezlerini periyodik olarak toplayarak onlara bir takım yapmış olduğumuz programları öğretiyoruz. Onlarla beraber ortak programlar yapmaya gayret ediyoruz. Yani söylemek istediğim şey şu, Türkiye'de kaynaklarımız kısıtlı. Bizim hep beraber ortak değer üretmek için kolları sıvamamız lazım. Ve bunlar için de hepimiz kendi bölgemizde, kendi yapabileceğimiz kadarıyla örnek bir takım projeler, programlar üretmek ve yönetmek durumundayız. Herhalde biz bunları bir parça daha iyi başardık ekip olarak. Çünkü İstanbul Teknik Üniversitesi 253 yıllık inanılmaz köklü bir teknik üniversite. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en köklü teknik üniversitesi. Böyle bir tabii ki rol modelde teknik üniversiteye yarışır idi.
1: Hocam elinize sağlık diyorum. Eksik yapmış olduğunuz raporlardan gelen kaynakların son derece kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ve bugün ben hep teknoparkları ilk kurulduğundan beri içinde olup çalışmış ve orada da çalışanlarım olmuş bir kişiyim. İTÜ Arı Teknopark'ta da 2007 itibariyle çalıştım. Ve orada 5 yıl boyunca

0: 60'a yakın mühendis arkadaşımızla iş yaptım. Hatta bir ara Oda Kule'deki ofisten bizim pazarlama ekiplerini alıp size yerleştim. Arı Teknopark'a sığmadık ama çok dip dibe oturduk ama sinerji oldu. Ve beraber işte çok güzel projeler, dünya birinciliği alan işler yaptık. Çok kıymetli bir kurulum. Ve şu anda baktığım zaman teknoparklara, hakikaten açık ara İTÜ Teknopark'ın içindeki inovasyon ruhu ve oradaki destek ve oradaki mekanizmaların ne kadar iyi çalıştığını görüyorum. Detaylara gireceğim.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum. Hala sığmıyoruz.
0: Evet, hala sığmıyoruz. Ne kadar bina olursa sığmıyor.
1: Aslında sığmamak şöyle, kusura bakmayın, bir sadece parantez açayım, nokta koyayım sonra. Özellikle inovasyonun, yani bizim biraz evvel konuştuğunuz gibi belirli bir noktada değer üretmek üzere bir program yapmamız lazım. Değer ürettiğiniz zaman zaten genel olarak
0: karşılığını
1: buluyorsunuz. Dünya birincisi olduk biliyorsunuz 2023 yılında.
0: Biliyorum, çok yakın izliyorum.
1: 1895 Dünya Üniversitesi içerisinde üniversite kuluçka merkezi olarak dünya birincisi olduk. 17 KPI ile ve bir yıl boyunca
0: çok
1: bizi eşelediler.
0: Çok takdir edilecek bir şey, önemli. Evet. Sevgili Selen, hocamın çizdiği bu yeni nesil bir şey var, anlatım var, işte bu işte inkübasyon merkezleri, girişimcilik filan. Ama aslında eşitlik meselesi de bunun içinde doğrudan. Demin ben bir şey söyledim biliyorsun, 27 erkek çalışan içinde 2 tane kadını zar zor seçtim teknik bölümlerde diye söyledim. Yanındayız derneğin en önemli çıkış noktası bu. Toplumsal cinsiyet eşitliğinde ancak kadınlar erkekler birlikte hareket ettiğinde mükemmele erişilebiliyor. Sence yapay zeka çağında eşitlik konusunda sosyal bir mesele gibi sadece değerlendirmek değil, aynı zamanda teknoloji meselesi olarak da bu eşitliği konuşmamız gerekiyor mu?
2: Kesinlikle gerekiyor.
0: Değişik bir yerden sordum.
2: Evet, çok güzel. Şimdi biz hep sosyal ve insan hakları meselesi olarak ele aldık ama artık teknoloji ve gelecek meselesi olarak ele almak gerekiyor. Ben de hocamı çok keyifle dinledim. Hem bir endüstri mühendisi olarak o sıralardan geçmiş ve teknoloji sektöründe çalışmış bir kadın olarak da dinledim. Çok umutla doldum. Ellerinize, emeklerinize sağlık öncelikle.
3: Hep beraber.
2: Burada olduğum için çok mutluyum. Bugünü çok beklemiştik. Onu da söylemek isterim. Teknolojide Kadın Derneği'ni de çok ayrı ve özel bir yere koyuyorum. Bizlere de, biz kadın hakları konusunda çalışan derneklere de mihmandarlık yaptığınızı düşünüyorum.
0: Çok
2: neden?
0: Teşekkür ederim.
2: Çünkü teknoloji kadının geleceği olabilir. Ama madalyonun başka bir yüzü de var. Eğer doğru adımlar atılmazsa bu eşitsizlik gerçekten derinleşebilir. Biz hep işte sosyal bir mesele olarak düşündük ama artık teknolojinin kendisinin ilerlemesi için kadının varlığını konuşmamız gerekiyor. Yanındayız da tam da dediğiniz gibi bizim çıkış noktamız şu. Eğer bir eşitsizlik varsa, eğer bir yerde bir adaletsizlik varsa bunun tek müsebbibi kadınlar değil. Çünkü toplumun yarısında erkekler oluşturuyor. O zaman biz bunun için hep birlikte savaşmalıyız ve erkeklerin de bu anlamda rol model olabilmesi çok uygun ve gündemde olmalı diye düşünüyoruz. Şöyle ki ne zaman kadın hakları konuşulsa kadınlar ön planda ama erkeklerin bu konuda söyleyecek bir şeylerin olması, eyleme geçebilmeleri, fiilen bir şey yapabilmeleri, kararlarında her zaman işte toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetmeleri artık bir lüks değil, zorunluluk diye düşünüyoruz. Yanındayız da tam da bunun için işte üyelerimizle, %80'i erkek olan üyelerimizle kadın hakları için çalışıyoruz. Ters köşe bir şey yapmaya çalışıyoruz. Teknolojinin içindeki yani yapay zeka ve işte ilerleyen teknolojiler ve toplumsal cinsiyet eşitliği deyince çok güzel bir örnek geliyor aklıma. Biraz ondan bahsetmek isterim. Sizin de demin hocamın özgeçmişini anlatırken bahsettiniz. Yanlış bilmiyorsam MIT'de bir akademisyen bir şey kurguluyor. İşte yüz tanıma analiz programı kurguluyor. Eğlenceli de bir program. Sonra bunu kurgularken Joy adı da, Joy bu olan Vini diye bir kadın, kendi yüzünü programın tanımadığını, çok zor tanıdığını fark ediyor. Ve bunun üzerine, çünkü bu siyah bir kadın ve koyu tenli bir kadın ve beyaz bir maske takıyor yüzünü tanıması için. Sonra da şunu analiz ediyor, diyor ki aslında diyor bu yüz tanıma programı beyaz tenli erkekleri

0: işte neredeyse sıfır hatayla analiz ederken siyah tenli kadınları %35'e varan bir hata oranı veriyor diyor ve bunun üzerine bir araştırma yapmaya başlıyor. Hatta kurumu da bunu sahipleniyor ve MIT'de sanıyorum bunun üzerine bir akademik makale yayınlıyor. Ve bununla ilgili çok güzel, böyle eğlenceli de bir çektiği video var. Kısa bir işte belgesel gibi. Çok hoşuma gidiyor bu örnek. Çünkü aslında şunu gösteriyor. Biz hep hani teknoloji ekiplerinde çeşitlilik diyoruz. Bu çeşitliliği de hep biraz sosyal bir yerden bugüne kadar aldık. Yani fırsat eşitliği. İşte herkese lütfen fırsat tanıyalım. Kadınlar da teknolojinin içine girsin. Ama artık bunu şöyle okumamız gerekiyor sanıyorum. Teknolojik ekiplerde çeşitlilik olmaması işte bu geliştirilen ürünlerin güvenini ve ürünlerin doğruluğunu da artık etkilemeye başlıyor. Yani o kadının test unsuru olarak kendini oraya koyması, siyah bir kadın olarak bu algoritmayı daha da güçlendirmesini sağlıyor. Böylece ortaya çıkan ürün de, teknolojik ürün de daha verimli çalışıyor. Artık buradan bakmamız gerekiyor
1: Selen,
0: sanıyorum.
1: Selen, o kadar doğru bir şey söyledin ki şimdi. Benim dernek kurma sebebim bu. Yani bir büyük kurumun bir glass'ını aldım. Türkiye'ye getirdim bu. O zaman biliyorsunuz glasslar vardı, evet. Tarıyordu, işte bir fotoğraf çekiyordu filan ve ona komut vermek istedim. Gözüme taktım, çok heyecanlıyım, taktım gözüme, scan glass dedim, İngilizce scan glass dedim, scan etmedi, taramadı. Bir daha scan glass dedim, yine taramadı. Herhalde dedim İngilizce aksanımdan sıkıntı var. O sırada da Aykut var bizde, mühendis arkadaşım. Zehra'm bir de ben deneyeyim dedi. Aldı. Aynen scan glass dedi. Takır takır taradı. Anladık ki kadın sesine test edilmemiş. Hindistan'da bir yerde bunu yapan mühendis arkadaşlar erkek sesiyle testi bitirip tamamlamışlar. Benim dernek kurma nüvem atıldı o gün. Dedim ki kadın yok teknolojide. Yani senin söylediğin işte serviste ve üründe test unsuru ya da üretimde, mutfakta kadın olmadığı için testler hep erkeklerle yapılıyor. Ha, belki o mühendisin de suçu yok. Kendi sesiyle test yaptı, yürüdü. Yani
0: kesinlikle çok öyle. Yani çok benzer örnekler.
1: Dernek ve kurdum yani.
0: İyi ki de kurmuşsunuz.
1: Teşekkür ederim.
0: O yüzden hani belki öyle bir toparlama yapmak güzel olur. Artık teknolojinin sadece kullanıcısı değil, dizayn edicilerinin de kadınlar ve erkekler ve herkes olması gerekiyor gerçekten.
1: Yani bu eşitlik, kapsayıcılık meselesinde yapay zekanın getirdiği servis ürün demeyeceğim, yaşam şekli, yeni sistem, yeni bir dünya halinin çok önemli bir kesişme noktası var. Ve sizin işiniz farklılaştı aslında. Bir tık daha farklılaştı. İnsandan çıktı ve bu yeni düzende, bu yeni dünya düzenindeki zeka türleri arasına geldi ki o da çok hızlı bir tür. Yani biraz daha değişik bir çalışma modeline de götürecek sizi diye düşünüyorum. Atilla Hocam, bu ön yargı meselesi, biraz önce sevgili Selen bahsetti. Girişimcilik ekosistemin aslında başından beri ele alması gereken bir konu. Özellikle Arı Teknokent'te, Çekirdek'te, Big Bang'te ve uluslararası hızlandırma programlarında bir takım bütüncül modeller çıkıyor ama burada da bazı hikayeler de var. Bu ortaya çıkan değişik hikayeler de var. İyi bir teknoparkı diğerlerinden ayıran temel özelliklere baktığımızda girişimcinin teknoparka sorumluluğu, buradaki eşitlik, kapsayıcılık ve bu güzel hikayeler neler? Yani biraz bizi hikayelendirin istiyorum.
2: Tabii.
1: Daha canlı örnekler.
2: Evet, Sena Hanım çok güzel bir aslında bir kesit bana belirledi. Yani kadın aslında girişimcilik ekosisteminde tam ekseninde. Yani biz özellikle kadın girişimciliğinin diğer girişimcilikle, yani erkeklerin yapmış olduğu girişimlerden ayıramıyoruz. Ayırmak da zor ama kadınların belirli zorlukları var ise, yani bunu sonuç olarak fikirden ta uluslararasılaşma noktasına kadar o süreç içerisinde onları belki kolaylaştırabiliyoruz. Kolaylaştırabilmek, işlerini yürütürken biraz daha farklı, ortak bir takım değerlerde onları buluşturabilmek için, o kadar. Ama biraz evvel çok güzel bir şey söyledi. İnsan odaklı aslında her şey artık hayatımızda. Yani bizim teknoloji dediğimiz şey belirli bir noktada bir probleme yönelik olarak bir girişimciliği biz aslında hep teknoparklarda olmasını hedefliyoruz.

0: Diyoruz ki girişimci aslında bir problemi esas almalı ve problemi esas alırken onu çözmeli. Çözdükten sonra da bunu ticarileştirmeli, ama ticarileştirirken de sadece Türkiye'de değil tabii, globalde ses getirebilecek bir unicorn olmalı ve veya çok ciddi bir girişimci olmalı. Bizim bütün hikayemiz de aslında Zehra'nın bu. 2011 yılında bir İstanbul Kalkınma Ajansı projesi olarak İTÜ Çekirdek aslında doğdu. Ama arkasında Genç Girişimci Geliştirme Programı vardı. O da bizim oradan öğrendiğimiz, yani MIT modeli daha çok hani bitirme projeleri, diploma, master ve doktora tezlerinden doğan teknolojik bir takım fikirler idi ya. Biz de ona yönelik olarak bir test yapmıştık ve çok başarılıydı. Bankalar bizi desteklemişti. O bizim ilk nüvemizi attı. İstanbul Kalkınma Ajansı'ndan bir proje olarak geçirdiğimiz İTÜ Çekirdek'te bugün hakikaten, biraz evvel de söyledim, dünyanın en iyi kuluçka merkezi seçildi. Ama
1: çok kurum verici.
0: Belirli bir noktada bu teknik üniversite olmanın getirdiği bir avantajın dışında fikrin doğabilmesi için gerekli olan platformun ve onların gerekli olan tüm desteğin topyekün sunulabilmesi. Yani biz belli bir noktada bir fikrin yeşerebilmesi için diyoruz ki kuluçka merkezleri şart, ama kuluçka merkezinde eğer siz gerekli desteği veremezseniz, yani veremiyor iseniz, o maalesef yeşermiyor. O da çok iyi mentorlar, çok iyi laboratuvarlar, çok iyi eğitimler, ki bu eğitimler dünya çapında olmalı ve tabii ki girişimcinin fikrinin de gerçekten teknoloji tabanlı olup dünyada belli bir şeyleri değiştirebilmek ve veya gerçekten bir probleme karşılık gelebilmesini sağlayabilmekten geçiyor.
1: İTÜ Çekirdek'te sizin bahsettiğiniz türde girişimci var.
0: Var.
1: Yani ben de bizzat şahit oldum. Çok enteresan.
0: Evet. Dikey alanlar onun için. Son 5 yılda biz Zehra Hanım dikey alanlara ağırlık verdik. Çünkü bizim yapmış olduğumuz modelde test ettiğimiz girişimlerin en çok globalleşen ve yatırım alanlar, bu global programın içerisinde de kendini gösteriyor. Dikey alanlardan geçen ve paydaşlarıyla desteklenen Big Bang sahnesinde sergilediğimiz zaman da hızlandırma programlarına hemen gidip orada da yatırımcılarla gerçekten çok ciddi görüşmeler yapabilen girişimler. Bu dikey alanlar mobilite, otomotiv viracı açıları birliğiyle 15 kez yaptık. Bu sene de çok güzel bir program geliyor. Eldere PDK ile enerji, enerjim sensin çok önemli bir program. Sağlık dikey, yaşam bilimleri ve sağlık teknolojileri, Direksel Üniversitesi'nde yaşam bilimleri ve sağlık teknolojileri fakültesini kuran rahmetli Banu Hoca ile başlattığımız çok,
1: çok
0: önemli bir dikey alandı. Şimdi İstanbul Sağlık Endüstrileri kümelenmesiyle çok güzel bir ortaklık başlattık. O çok çok önemli bir program. Bizim fintech, yani finansla ilgili olarak başlattığımız iyi bir paydaş buldu. Halkbank'la Fabrika isminde çok önemli bir program yaptık. Fintech ve AI özellikle. Son bu yıl 3 tane, ki COP31 de çok bizi tetikledi. Türkiye Teknoloji Gelişme Vakfı'yla iklim ve temiz teknolojiler, özellikle Plug and Play bizim bölgemizde. Onlarla yapay zeka, özellikle Amerika'da şimdi Silikon Vadisi'nde de yapay zeka hızlandırma programını yapıyoruz. Onlara yönelik olarak tüm dikeylerin bir paydaşı var. Paydaş demek şu: her şeyi bilip belli bir noktada o problemi girişimciyle konuşabilen, yön gösterebilen, eğer bir girişimci pivot edebilecekse de doğru pivot etmeyi ona gösterebilen demektir. Paydaşlar aslında teknoparklardaki dikey alanlarda en önemli hızlandırıcılar. Biz hızlandırma programlarının içerisinde hem paydaşlarımızın belirli bir noktada programlarda ortak olarak devam etmesini ve yatırım buluşmalarında da onların ilk tohum yatırımlarını onların vermesini hedefliyoruz. Biz de girişim sermayesi yatırım fonunu kurduk. Yani küçük ölçekte yatırım yapabiliyoruz ama büyük scale edebilecek firmalar içinde, girişimler içinde uluslararası yatırımcılarla demo day'ler yapıyoruz.
1: Harika.
0: Ama dikeyler dediğimiz gibi paydaşlarla yapılan,
1: evet,
0: odaklanmış dikeyler,
1: evet,
0: ve bu topyekün bir, evet, kuluçka programını evet. A'dan Z'ye bütün 360 derece doğru çalıştırabilmekten
1: kesinlikle.
0: Geçiyor başarının
1: o
0: sırrı.
1: O da profesyonellik ve kuruculuktan kaynaklanıyor. Ben şimdi Selen hemen sana döneceğim hocamın verdiği bilgilerden sonra. Sence kurumlar teknoloji dönüşümünü kapsayıcılık ve kurum kültürüyle birlikte yönetiyor mu şu anda?

0: vardır hocam ama maalesef hani şöyle yani yine daha hani dışarıdan bakınca şimdi teknolojiyi satın almak bir kurum için çok kolay. Yani bir günde sonuçta ya da belli bir vadede değil mi? Sonuçta eğer mali durumu uygunsa teknolojiyi alıp direkt adapte edebilirsiniz kurumunuzu. Hatta işte belli teknolojiler, yapay zeka teknolojileri hep konuşuyoruz. Gitgide ucuzlayacak ve böyle hane halkı ürünlerine de dönüşecek bugün. Hani çok büyük adettiğimiz şeyler. Ve kurumlar için bu tabii ki daha kısa vadeli hemen kavuşabilecekleri sistemler. Ama kurum kültürünün dönüşümü, insanın dönüşümü ve burada hani hep konuştuğumuz kapsayıcılık anlamında, etik anlamında kalıcı dönüşümleri yaratmak çok büyük ve uzun vadeli bir iş. O yüzden de aslında şöyle bir risk var. Eğer bu kurum kültürünü dönüştürmeden, yani insanı dönüştürmeden, gerçek anlamda belli şeyleri oturtmadan teknoloji yolculuğuna çıkıyorsa kurumlar, bu aldıkları teknoloji acaba o eşitsizliği de hızlıca derinleştirir mi diye de düşünmeden edemiyorum. Çünkü yani hep konuştuğumuz yine klasik bir örnek vardır, bu Amazon'un örneği. Gerçi Amazon onu sanıyorum şirket olarak kendisi paylaşmamış kamuoyuyla ama zamanında işte 10-12 sene önce bir yapay zeka teknolojisi geliştirmeye başlıyorlar. Diyorlar ki hani biz kurumlara artık hani CV alırken öyle bir teknoloji geliştireceğiz ki işte en iyi CV'yi seçeceğiz. Ve bunu yapay zeka seçecek. Gireceğiz biz verileri, alacağız. Çok güzel bir düşünce. Ama ne oluyor? İşte geçmişten gelen datayı okuduğu için bu sistem, geçmişte de işe alınanların bir kısmı, yani büyük bir kısmı erkekler olduğu için yöneticilikle erkekliği kafasında örtüştürüyor ve CV'nin içinde kadına yönelik unsurlar gördüğünde o CV'leri eliyor. Ne oluyor? Mesela ben eğer CV'me ben kadın satranç takımındaydım yazdıysam beni başarısız addedebiliyor. Ya da erkeklikle ilgili bir şey yazdıysam onu daha başarılı görüyor. Sonra ne oluyor? Bu tabii ki çalışmıyor. Şimdi dönüp geçmişte biriken datayı okuduğu için ve hep konuştuğumuz gibi dizayn edenler çoğunlukla erkek olduğu için kurum kültürü de teknoloji de olsa işin içinde, yani yapay zeka da olsa iyiye evrilemiyor, bazen kötüye de evrilebiliyor. O yüzden bana kalırsa önce bunun tamamlanması gerekiyor. Önce gerçekten kurumun oturup belli değerlerini, işte kapsayıcılık süreçlerini, eşit işe eşit ücreti, şeffaf terfi süreçlerini, kadınların liderlik yolunu nasıl açacağını, babalık iznini, her şeyi çok net bir şekilde ortaya koyması, onları önceden belirlemesi, sonra bu teknoloji dönüşümü işine girmesi tabii ki en sağlıklı olanı ya da bunların kol kola yürümesi en sağlıklısı. Ama yani en riskli bulduğumda açıkçası aynı ifade ettiğiniz gibi önce teknoloji yatırımları yapıp altı dolu olmayan
1: kurum kültürünü geliştirmeden
0: yola çıkmak. İşte o zaman belki de o en korktuğumuz şey olabilir, o ihtimal. Kadınların meselesi, kadın hakları ve kadının pozisyonunun güçlendirilmesi iyice geride kalabilir. Öyle bir risk var.
1: Yani şimdi veri dedin. Yani çok ilginç bir şey söyledin. Hani dedin ya kurum kültürü, etik kurallar, şeffaflık, şeffaf işte maaş, şeffaf haklar filan. Evet. Bu aslında bu verileri bence kendi agentlarına, yapay zekalarına yükleyip bir çıktı yaratmak durumundalar. Sadece belirlemek değil, bunu uygulamak ve bunu yapay zeka tabanlı servislerine de eklemek gerekiyor ki işte yapay zekanın şimdilik faydalandığı arama motoru ya da arama altyapısında yapay zeka bir şey sorulduğu zaman bunu gösterebilsin, bunu ön plana çıkarabilsin. Şu anda hala daha bizim verilerimizle hareket ediyor. Evet, bana sorarsanız çok gelişti ve strateji yapabiliyor, bu agentler karar verici olabiliyor filan. O tarafı çok ön plana çıkarmıyor şimdi bu dünya. Teknokratlar daha henüz biz ona hazır olmadığımız için onu yapmıyor. Ama çok hızlı bir vadede, hocam daha iyi bilir, bundan 3-5 sene sonra biz farklı şeyler konuşacağız burada. Çünkü belki hocamın koltuğunda da ya da senin koltuğunda ya da benim koltuğumda da bir yapay zeka olacak. Dolayısıyla karşılıklı hareket edebilecek bir kıvama geleceğiz. İnsansı görüntülü bir takım yapay zekalar hayatımızın içinde olacak ve biz bunu normalleştireceğiz. Cep telefonunu normalleştirdiğimiz gibi. Kesinlikle. Ben ankesörlü telefon kadınıyım eskilerden ama cep telefonuna da çok meraklıydım. İlk alanlardanım o kuyruklara girip. Dolayısıyla böyle ilerleyeceğiz.

0: diye düşünüyorum. Atilla Hocam, şimdi ön yargı meselesi çok önemli. Biraz önce Selen çok önemli bir örnek verdi. Özellikle siz bu ön yargıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem kurduğunuz bütün yapılarda nasıl bu dengeyi sağlıyorsunuz? Ne kadar oranlar, eşitlik, haklar, şeffaflık? Genelde ben kadın yani girişimcilikte kadına hep şey görüyorum. Ya pazarlamada, ya yönetişimde, ya admin işlerde. Teknikte de erkek arkadaşlarımı görüyorum. Hani Selen gibi endüstri mühendisliği bile bitirmiş olsa yine işin pazarlama boyutunda çalışıyor görüyorum. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz hocam?
1: Çok objektif söyleyeyim mi Behra Hanım?
0: Lütfen.
1: Ben bizim tarafta, bizim ekosistemde kadınları daha güçlü görüyorum. Ve bunu bütün işlenliğimle ve gerçek bir doğru veriyle söylüyorum.
0: Harika.
1: Bizde yaklaşık bugüne kadar 4500 girişim desteklendi ise ve her yıl düşünün 7000-7500 adet fikir geliyor ve bunların 600 adedi Arı Teknokent'te kalıyor. Yani kuluçkada bir yıl boyunca biz onları eğitiyoruz ama yani hakikaten böyle şınav çektirir gibi her gün onların belli bir programları var. Tabi bir yıl boyunca eğitiyoruz. Paydaşlarla toplantılar yapıyoruz falan. Yani oradaki belirli yargıların diyelim ki biraz evvel söylemiş olduğunuz soruya geleceğim. Kadın erkek eşitliği kapsamındaki pozitif ayrımcılığımı da söyleyeceğim. Hı hı. Ama sonuç olarak o bir yıl tamamen girişimin kendi fikrini gerek pivot ederek veya işte paydaşıyla konuşarak geliştirdiği bir süreç oluyor. 600 tane girişimden 50 tanesini de sene sonunda Big Bang sahnesinde yatırımcılarla buluşuyoruz ve her yılda yaklaşık bir yıl boyunca 90 milyon dolara yakın buradaki girişimler bizden yatırım alıyor, destek alıyor, ödül alıyor. O gün çok önemli bir gün. Aslında dünya içinde önemli bir gün. Yani tüm girişimcilik ekosistemindeki günleri slash gibi Finlandiya'daki izlerseniz Big Bang onlardan daha arkada değil. Onlara baktığımızda Zehra Hanım, kadın girişimlerinin erkek girişimlerle sayıca eşit ve bazı girişimlerinde ki şu anda benim Innogate programı ile ilgili olarak hem Hollanda'ya hem de Berlin'e geçen yıl İngiltere'ye götürdüğüm girişimlerin belli bir noktada çok daha başarılı olduğunu, sosyal konularda olanlar şu anda mesela revaçta, bende giyilebilir teknolojilerle ilgili olan da yine bir kadın girişimcimiz, yine bir influencer var, yine bir medya kapsamında yapay zekayı kullanan bir girişimiz. Vivio sonuç olarak bir iki çevre mühendisinin, kadın girişimcinin önden sağlıkla ilgili olarak verileri aldığımız, işte idrardan bir striple kendinizin test edebileceği ve saatinizden bütün sağlıkla ilgili olarak verilerinizi kontrol edebildiğiniz bir sistem geliştirdi. 97 ülkede satıyor. CES'te kendi standını açtı gibi. Nanomic var mesela. O da çok enteresan.
0: Nanomic'e
1: bir
0: ödül verdi.
1: Evet. Siz verdiniz. Bütün bunlar kadın girişimci. Ve biz de kadın erkek gibi bir ayrımı gerçekten yani hem biz çalışanlar olarak da veya ekosistemdeki yöneticiler, erkek yönetici olarak kendimi söyleyeyim, hiçbir zaman öyle bir noktada bir ayrımı hiç gözetmek bir kenara, yani hiçbir şekilde aklımıza bile gelmiyor diyebilirim. Ama zaten gerçekte de kadınların girişimci olabilme potansiyelleri erkeklerden bir parça daha fazla. Onlar çünkü bizden çok daha farklı bir takım yargısız düşünebilecek nitelikte. Daha insan odaklı teknoloji diyoruz ya, son yıllardaki onu da Çin'deki yaptığımız bir konuşmada, şimdi Fransa'da Dünya Teknoparklar Birliği'nin odağı insan odaklı teknoloji. Daha insana yönelik olarak belirli teknolojiler geliştirenlerin kadınlar olduğunu gözlemliyoruz.
0: Ne kadar güzel şeyler duyuyoruz hocam.
1: Bizim ekosistemde gerçekten yani 114 tane teknopark var. Biz bunlardan ilk kurulanız. Diğer teknoparklara baktığımızdaki sayıyı bilemem ama ben kendi sayımı, kendi uluslararası arenada yatırım alanlara baktığım zaman tabii ki kadınların yapmış oldukları daha göze çarpıyor. Çünkü bir kadın girişimcinin başarısı daha alkışlanası bir noktada bizi böyle heyecanlandırdığı için söylüyor ama yani erkekleri söylemeye hiç ihtiyacımız olmuyor diyebilirim. Onun için bizde yargı girişimcilikte yok. Ben onu kesinlikle bizim Teknopark'ta olmadığını söyleyebilirim ama kadınların girişimcilik ekosisteminde problem seçimi ve belirli bir noktada başarılı olma sürecindeki algoritmaları erkeklerden daha farklı, onu söyleyebilirim. Yani başarıya giderken kadınlar erkeklerden daha farklı bir takım prosesler izliyor. O da onların belki de daha kısa yoldan başarılı olabilmelerini etkileyebiliyor. Bizler daha şeyiz, bazen kırılgan olabiliyoruz erkekler ama daha güçlü, daha belli bir noktada hedefe odaklı bir sistemde çalışıyorlar. Ben hem kendi harika vermiş olduğum örnekler, 3 tane kadın girişimcimi örnek verdim konuşmamda, onlardan 5 yıl içerisinde büyüme potansiyellerine baktığımda bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim.
0: Çok iyi. Sevgili Selen, hocamın söylediklerini baz alarak, evet, yanındayız da çok fazla kadınlarla iç içe projeler oluyor ya da erkeklerle oturup kadınlara proje ortaya çıkıyor o eşitliği sağlamak için. Lider tanımı yapar mısın? Evet. Bu çağın lider insanı ve kadını nasıl olmalı? İnsanını da söyleyebilirsin ama özellikle kadın liderliğinde kadınlara da bir görev düşüyordur, yani sürekli destekleniyorlar ama kadınların da bir artık ayağa kalkmaları lazım ya.
2: Evet. İlk aklıma geleni söyleyeyim. Sanırım hata yapan lider görmek istiyoruz artık. Hata yapan ve hata yaptığını kabul eden. Çünkü bir yerde hata varsa iş var demektir. Yani bir işleyiş var demektir. Bir de hocamı dinlerken şunu düşündüm. Şimdi Amerika'da sanıyorum geçtiğimiz sene itibariyle üniversite mezuniyetlerinde kadınlar erkekleri geçiyormuş.
0: Evet.
2: Yani başı çekmeye başladılar. İlk defa bu oran kadınların lehine yükseliyor. Sanıyorum yani teknoloji, bilim, mühendislik okuyanlarda da bu artacaktır. Asıl sıkıntı şu ki girişimcilikte de öyle. Çok başarılı kadınlar var anlattığınız gibi. Ben de böyle her bu haberleri aldığımda sizden de çok takip ediyorum. Çok mutlu oluyorum. Böyle işte üniversite sıralarında hatta lisede inanılmaz inovasyonlar görüyoruz. Çok güzel ürünler geliştiriyor kadınlar. Ama sonra ne oluyor? Bu kadınlar bir anda sistemin içinde görememeye başlıyoruz. Temel kırılım noktası bakım. Bakım konusunu biz o yüzden yanındayız da çok merkeze alıyoruz. Çünkü kadının bakım sorumluluğu, ev bakımı, çocuk veya yaşlı bakımı kadının üzerinde olduğu sürece kadınlar belli bir yaştan sonra, yani 20'li yaşlarında çok başarılı gördüğümüz kız öğrenciler 30'lu yaşlarında bir anda siliniyorlar. Bunun önüne geçmek de çok önemli diye düşünüyorum. Ve bunun içinde işte bu programlar, rol modeller, onları oyunda tutacak motivasyonlar çok kıymetli. Ve bunu aşmak için hani devlet politikaları kadar kurum politikaları da çok önemli ve paylaşım önemli. O yüzden biz hep erkek bilinçlendirmesi tarafındayız ve erkeklerle çalışıyoruz. Erkeklere de liderlik dediniz. Biz ne zaman tabii böyle işte biz de çokça konferans yapıyoruz, söyleşiler, paneller yapıyoruz. Ben orada şunu fark ediyorum.
0: Bir ters köşeniz var, çok
2: ters
0: hoşuma gidiyor.
2: Ters köşemiz var, evet. Erkekleri konuşturuyoruz ama onlara hocam başarısızlıklarını anlattırıyoruz. Bu kadın erkek eşitliği konusundaki ön yargılarını ve kendi geçmişlerindeki yüzleşmelerini anlattırıyoruz. Yani aslında bir şeffaflık sağlamaya çalışıyoruz ki ne kadar yüzleşirsek, ne kadar bu konuyla böyle derinlemesine girersek o kadar iyi olacak diye. Şunu görüyorum, erkekler tabii kadın erkek eşitliği konusunda konuşmayı çok sevmiyor, istemiyor, riskli buluyor. Ve diyorlar ki aman şimdi ben başım yanar, bir şey söylerim, yanlış bir şey söylerim. Ama işte hata yapmak o yüzden dedim. Yani liderler bu konuda da hata yapabilirler. Lütfen açık olsunlar ve kendilerine güvensinler. İyi niyetli olduktan sonra ve öğrenmeye açık olduktan sonra her şey mübah. Aklıma da yine bir örnek geldi, paylaşayım. Şimdi bu kadın erkek eşitliği konferansları biliyorsunuz biraz daha 2010'lardan sonra yapılmaya başladı. Bizim Turkcell'de olduğumuz yıllarda çok popüler değildi.
0: Değildi. Öyle yani bir şey de yoktu aklımızda yani, hatırlarsan.
2: Keşke olsaydı bu arada. yani değildi. 2010'lardan sonra bir rüzgar geldi. Hem iklim konusunda hem kadın hakları konusunda acayip bir bilinçlenme oldu. 2014'te yanlış hatırlamıyorsam Microsoft'un CEO'su Satya Nadella bir konferansa katılıyor. Orada işte böyle bir panel ortamı. Hatta moderatör de yine Microsoft'un yönetim kurulundan bir kadın. Diyorlar ki ona, işte ne düşünüyorsun bu kadınların daha çok ücret talep etmesi, daha az ücret aldığını iddia etmesi falan. O da diyor ki, yani ben diyor böyle bir şeye çok inanmıyorum. Kadınlar bu konuda sürekli talepkar olmasınlar. Biraz da sisteme güvensinler. Sisteme kendilerini bırakırlarsa işte zaten eşit ücret alacaklardır canım. Bu

0: Herhalde şey yapmasınlar diyor. Sahnede o diğer yönetim kurulu üyesi kesinlikle karşı çıkıyorum diyor. Böyle bir şey kabul edilemez. Siz diyor hani bu konuya nasıl böyle bakarsınız diyor ve itiraz ediyor. Şimdi burada ne yapıyor bu lider? Hani iyi liderden yola çıktık. Şunu yapabilirdi. Ya ben öyle düşünüyorum. Kadınlar bu sisteme güvensin ve bir vadede de erkeklerle elbette eşit ücret alacaklardır. Çok çalışan, hakkaniyetli çalışan o da alır canım gibi o düşüncesine yapışıp kalabilirdi. Ne yapıyor? Ertesi gün bütün Microsoft çalışanlarına bir mesaj gönderiyor. Özür mesajı. Hmm. Diyor ki çok yanlış düşündüğümü fark ettim. Beni sahnede uyardılar ve bir hata yaptım. Bu çok güzel bir liderlik örneği bana kalırsa.
1: Evet, yani
0: bir
1: liderin... aslında tam tarif bu.
0: Evet, hata yaptığını kabul ediyor.
1: Kendini bilmek ve kendiyle bütünleşmek.
0: Evet. Yani bir gün geçiyor oradan. Ve Microsoft'un bu know it all yaklaşımından, learn it all yani her şeyi bilmekten, her şeyi öğrenen lider yaklaşımına geçiriyor şirketi. Belki bununla ilgili, belki bu bir kıvılcımdır, belki değildir bilemeyiz ama bilen liderden öğrenen liderliğe geçiriyor. Bence çok güzel bir örnek. Ve bizim gerçekten empatik liderlere çok ihtiyacımız
1: kesinlikle
0: olduğunu düşünüyorum.
1: Kesinlikle.
0: Empatiyi hep böyle duygusallıkla ilişkilendiririz ya da işte bir kişiye acımak, o duyguya girmek, o kişinin duygusuna girmek. Ben öyle düşünmüyorum. Çok teknik bir şey. Empati aslında tıpkı bu Microsoft CEO'sunun yaptığı gibi kendi pozisyonunda, kendi ünvanında, kendi tuttuğu koltuktan aldığı kararları verirken bu kararları başka kümeler ne hissediyor ve ne yaşıyor? O başka kümelere o karar nasıl etkiliyor onu düşünmek demek. O da tam onu yapıyor aslında yani empati
1: harika,
0: değil, empati
1: harika
0: kuruyor.
1: Bir şey söyledin. Şimdi biz dedim çok, ya bizim çok, program çok akar ve son bir dakikalara geliriz. Ben hemen Atilla Hocam'a bir şey sormak istiyorum. En çok istediğim soru buydu. Hocam bir gün Teknopark'ta bir yapay zekayı da girişimci olarak görebilecek miyiz?
2: Çok güzel bir soru gerçekten. Ben her şeyden önce 2030 tarihini çok farklı bir noktada bir kilometre taşı
1: olarak
2: görüyorum.
1: Bir dakikamız var.
2: Evet, görebileceğiz. Neden biliyor musunuz? Bir algoritma meselesi ya. Aslında big data konuşuyorduk, değil mi? Learning organizations çok önemli bir kavramdı. Özellikle işletme okuduğunuz için söylüyorum. Bütün bunların bileşkesinden algoritma, yani bizim bütün o yapının içerisinde belli bir noktada açık noktaları yakalayıp belli bir noktada bütün girişimcilik ekosistemi içerisinde yoğrulmuş bir datadan bir fikir çıkaracaksa yapay zeka, evet, çıkaracaktır.
1: Ama onu bir birey ama gibi alıp böyle
2: bir birey olarak bir birey olarak alıp tabii fikri mülkiyet hakları orada çok önemli. Sonuç olarak o datanın ne şekilde proses edildiği ve kimler tarafından bunun yapılandırıldığıyla önemli. Yapay zeka sistemleri şu anda biliyorsunuz anonimlik olmaktan daha çok lokalleşmeye başladı. Bu noktada girişimcilik ekosisteminde lokal yapay zekalarını kullanan ve buna yönelik olarak agentler geliştiren belirli girişimcilik ekosistem paydaşları olacak.
1: O zaman
2: ve olacak.
1: Alabiliyoruz diyoruz hocam.
2: Olacak.
1: Buradan,
2: belki 2030 yılında burada bunu deneyebiliriz.
1: Çok önemli bu program için. Evet. Teknoloji ve gelecek. Evet. Çok kıymetli bir sohbetti. Sevgili Selen Okay Akçalı ve sevgili hocam Atilla Dikbaş, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Teknopark'ının genel müdürsünüz. Çok teşekkür ediyoruz. Bütün teşekkür emekleriniz ederiz için, bu güzel sohbet için. İnşallah önümüzdeki zamanlarda tekrar bir araya gelme şansımız olur. Programda altını çiziyoruz. Yapay zeka kişisi girişimci olabilecek teknoparklarda. Evet. Ve yeni lider tanımında da sana altını çiziyoruz. Diyoruz ki hatasını kabul eden lider en iyi lider diyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler, önümüzdeki hafta Teknoloji ve Gelecek programında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalınız diyorum. Kaçıranlar da YouTube'dan bizi izlesinler diyorum.

İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli 34, Sakarya 33, Bursa ve Balıkesir 35. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 17. Konya 33, Kayseri 30, Nevşehir 28, Sivas 31.

İzmir açık, günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 25. Denizli ve Manisa 39, Aydın 41, Muğla 38. Antalya açık, günün en yüksek sıcaklığı 40, en düşük sıcaklığı 26. Mersin ve Hatay 36, Adana ve Kahramanmaraş 39. Trabzon parçalı bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 21. Bolu 33, Karabük 36, Rize ve Samsun 28. Erzurum az bulutlu ve açık, günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 32, Erzincan 31, Van 30, Ardahan 26. Gaziantep açık, günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 22. Mardin 37, Şanlıurfa ve Siirt 38 ve Diyarbakır 40 derece.

0: Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan yüzyılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller da dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed Başkanı'nı Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri Başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed Başkanı belirlenir.
1: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix, İdefix.
2: Marmaris'in 30 kilometre kuzeyinde bulunan Gökova Körfezi, yaz turizminin en gözde destinasyonları arasında gösteriliyor. Özellikle Körfez'de bulunan plaj ve koylar, paraşüt ve uçurtma sörfü meraklıları için adeta bir cennet. Hemen kıyıda yer alan popüler tatil beldesi Akyaka ve yanı başındaki Azmak Nehri, meşhur Kleopatra Adası

0: ve plajıyla Akbük Koyu, Gökova Körfezi'nin gezip görülmeye değer yerlerinin başında geliyor.
1: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix.
2: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
1: Aşkım baksana, böyle salonu var, bizim kız bayılır.
0: Aşkım ya, gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
2: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
0: Biz burada da olana ne takılırız biliyor musun?
3: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1+1'den 4+1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
4: Rams.
5: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
6: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
7: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
8: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Nikola Tesla.
2: Tesla,
1: the greatest inventor of the age.
2: Dehanın sınırlarını zorlayan bir dahi.
3: Tesla, didn't see you there.
2: Elektrik savaşlarının ortasında yenilikçi bir zihin. System of energy, alternate currents. Ethan Hawke'ın büyüleyici performansıyla bu efsanevi hikayeye tanık olun. Tesla, yarın 20'de A Para'da.

yayındasınız. Saatler 18'i gösteriyor. Z Raporu programıyla karşınızdayız. Ağustos'un sonuna yaklaşıyoruz. Piyasalar için kritik bir Eylül başlıyor. 31 Ağustos'ta Türkiye'nin ikinci çeyrek büyümesini göreceğiz. Ardından Eylül'de yeni OVP açıklanacak. 10 Eylül'de Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Yani önce ekonominin ne kadar büyüdüğünü, sonra önümüzdeki 3 yıl içinde hükümetin hedeflerini, hemen ardından da Merkez Bankası'nın ne yapacağını göreceğiz. Eylül piyasalar için yeni bir fiyatlama döneminin başlangıcı mı olacak? Neler ön plana çıkıyor? Detaylandıracağız. Yurt dışında da gündem sıcak. Peki piyasalar nasıl yön buluyor? Bakacağız. Önce manşetlerle başlıyoruz. Küresel piyasalar ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanmasının etkisiyle haftanın son işlem gününde temkinli seyrediyor. Washington yönetiminin İran'a yönelik yeni ve daha sert yaptırım hazırlığı piyasalarda tansiyonu arttırdı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ın açıklamaları var. İran'a yönelik yaptırımların şimdiye kadarki en sert adımlar arasında olacağını açıkladı. Ve piyasalar hafta boyunca süren bu gerilimi fiyatladı. Petrol 94 doların üzerine bugün de test etti. Bir diğer manşetimize geçelim. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ülkesinin son dönemdeki eksiklik ve sorunlarını inkar etmediklerini ancak mevcut koşullarda savaşın sona erdirilmesinin daha doğru olacağını söyledi. Pezeşkian bugün güç ve itibar sahibi olduğumuz tüm dünyanın zaferimizi kabul ettiği bir dönemde savaşı sona erdirmek daha iyi ifadelerini kullandı. Bir diğer manşetimize geçelim. ABD'nin borcu büyüyor. ABD'nin kamu borcu 40 trilyon doları aşarken yüksek faiz oranları bütçeyi vuruyor. Savaş, kriz paketleri ve vergi indirimleriyle büyüyen bütçe açığı sonucu

0: ülkenin net faiz geliri bir ayda 1 trilyon dolara yaklaştı. Borç yükü ülke ekonomisinin büyüklüğünü geride bırakmış oldu diyelim ve son manşetimize geçelim. Altın tahminleri yükseliyor. ABD'li Yatırım Bankası Morgan Stanley'den gelen tahmini iletelim. Altının 4. çeyrek hedefine beklenenden daha erken ulaştığını ve gelecek yıl ons başına 5000 doların üzerine çıkacağını öngördüğünü belirtti Morgan Stanley. Ancak bankaya göre bu sorunsuz bir ilerleyiş olmayacak diyelim ve bakalım haftanın son işlem gününde BIST endeksinde nasıl bir görünüm var. BIST endeksi 14.494 puanın üzerinde, 494 puan civarında seyrediyor. %0.68'lik bir yükseliş var. Gün içerisinde en yüksek test edilen 14.594, yani 14.600'ün hemen altında ve en düşük test edilen seviye ise 14.386. Bu bantta hareket etti BIST endeksi. Bir de sektörlere bakalım. Sektör endekslerindeki tablo neye işaret ediyor haftanın son işlem gününde? BIST Banka yatay pozitif yükseliyor. Gün içerisinde %2'nin üzerinde yükselişleri gördük. BIST sanayide de aynı şekilde gün içerisinde %2'nin üzerinde yükselişi takip etmiştik. An itibariyle %1.43 yükseliyor. BIST Turizm %0.62 pozitif tarafta. BIST Teknoloji negatif ayrışıyor. %1.33 geri çekiliyor. BIST Gayrimenkul yatay pozitif seyrediyor. BIST Spor'a bakıyoruz. %1'e yakın yükseliş var ki BIST Spor'da dün ciddi yükselişler vardı. Öne çıkıyordu. İkinci sayfaya göz atalım. BIST Sigorta yatay pozitif seyrediyor. BIST Kimya %2'nin üzerinde primli. BIST İnşaat %0.60 pozitif tarafta. BIST Bilişim %1.33 geri çekilirken BIST Madencilik %4.78 yükseliyor. BIST Gıda %1'e yakın, yani %0.70 pozitif tarafta diyelim. Buradan info yatırıma gideceğiz. Info yatırım yatırım uzmanı Serdar Karakaş yayınımızda bize eşlik edecek. Hem bu haftayı hem de Borsa İstanbul'un bugünkü performansını konuşacağız. Kendisine soracağız. Serdar Bey, hoş geldiniz. Geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk yayınlar Aslan Hanım.
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi BIST 100 güne yatay bir başlangıç yaptı bugün. Ama an itibariyle de görüyoruz ki 14.494 seviyesinde. Gün içerisinde acaba dedik hani 14.600'ü aşar mı, ama aşmadı. Önümüzdeki hafta aşar mı? Siz hem bugünkü performansı nasıl yorumluyorsunuz, hem şöyle bir genel değerlendirmenizi alalım.
1: Şimdi genel performans açısından, yani fiyatlamalara baktığımız zaman açıkçası iyi bir şekilde ilerlediğimizi söyleyebiliriz. Neden? Hemen ona değinelim. 13.200'den almış olduğumuz tepki hareketinin 14.200 itibariyle bunun kalacak mı, yoksa 14.200'ün üzerine çıkaraktan bir trend oluşumunun mı sebebiyet verecek? Çünkü 14.200'e kadar aldığımız rakamlar burada sadece tepki hareketi olaraktan yorumlanmasına sebebiyet verecekti. Aşağıda 13.900 ve altındaki sarkmalar biraz daha satış baskısıyla karşılaşmamıza neden olacak bir teknik görünüm vardı. Ama 14.200'ü açtığımız için şu an bir daha farklı bir teknik görünümle beraber ilerliyoruz. O yüzden ara direnç noktamız olarak 14.600, ana direnç noktamız olaraksa 14.800 ve 15.200 noktalarını şu an için takip eden hale gelmiş durumdayız. Ama şimdi tabii ki bizim bu 14.200'e çıkıp da hali hazırda bu tepkiden trende dönüşen fiyatlamaları daha net altı doldurulabilir konuşabilmemiz için bir haberle, sürekliliği gelebilecek bir haberle de desteklememiz gerekiyor. Şu an için o da en önemlisi, zaten biliyorsunuz ki enflasyon, faiz, bunu her seferinde konuşuyoruz ama bu başka bir şey yok. Çünkü bizim katalizörümüz nedir? Bilançolardır. Bilançolar fiyatlamaları destekler. Bilançoları da çözecek olan, destekleyecek olan tek şey şu an için faiz tarafındaki gelişmeler, aşağı yönlü gelişmeler ve likidite ortamının genişlemesi olacaktır. O yüzden gözümüz kulağımız biraz daha bu tarafta. Tabii ki şu an için biraz da haberlerin dolaşması, işte faizle veyahut da likiditenin çözümüyle ilgili ufak kırıntılar da dahi olsa piyasada dolaşması yukarı yönlü tepkilerimize arkadan destek verdiğini söyleyebiliriz. Bunun yanında tabii ki olumlu gelişmeler var. Onlardan birisi de geçtiğimiz aylarda işte MSCI Standard'dan, Burs, işte veyahut da FTSE Russell'dan almış olduğumuz haber kaynakları biraz bizim fiyatlamalarda sarstı diyebiliriz. Bunun zayıflığını üzerimize hissettiğimizi söyleyebiliriz. Şimdi özellikle SPK'dan önümüzdeki hafta fon çalışmasının sonuna gelindiği ve bunun

0: ilgili açıklamalar yapacağına ilişkin haberleri bu da arkamıza destek olduğunu söyleyebiliriz. Zaten hani yurt dışına baktığımızda, yurt dışına aslına bakarsanız biraz daha karışık seyrediyoruz. İşte İran, Hürmüz, oraları maalesef tam çözüme kavuşturamıyoruz. Petroldeki tabii ki bu süreçte fiyatlamalar biraz daha soru işaretleriyle ilerliyor. Bunun üstüne tam bu sorunları çözemezken işte bu hafta birden Amerika'nın tahvilleri ortaya çıkıverdi. Aslına bakarsanız bunu geçen seneden beri konuşuyorduk. Nasıl konuşuyorduk? Amerikan tahvillerinin gidişatı çok çok önemli. Yani buraya gelebileceği ihtimaller arasındaydı. Biz 2 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllıkları konuşurken bakın 30 yıllıkları konuşur hale geldik maalesef. Ve buraya sözlü yönlendirmeler, işte Japonya'nın yenindeki dolaylı müdahale ve hatta dün açıklama gelmesine rağmen piyasalar bunu nasıl yapılacağına ilişkin herhangi bir mantığına oturtmamasıyla sadece tek günlük tepki yükselişinin ardından özellikle Amerikan piyasalarında daha sonrasında aşağı yönlü hızla satışların geldiğini gözlemledik. Zaten hani evet orada da bir biliyorsunuz ki çok hızlı fiyatlamalar olmuştu. Bilançolarda ciddi artık tatmin edici rakamlar görmemiz gerekiyordu ki bu trendin devamını sağlayabilelim kısmını konuşuyorduk. O yüzden biraz daha yatay eksene geçmiş, biraz daha volatil yurt dışında rakamlar görebiliyoruz. Şimdi tamamen Jackson Hole'a kilitlenmiş durumdayız. Oradan gelecek haber akışları veyahut da Bush'un yapacağı açıklamalar daha çok önemli olacak yurt dışındaki havaya. Çünkü oradaki soru işaretlerini gidermesi gerekiyor. Yani uzun vadede burada getiri eğrisine ilişkin sorunun veyahut da mantığın ne yönde ilerleyeceklerine ilişkin açıklama yapması gerekiyor ki piyasada evet burada geri alımlar olacak, şu şartlarda olacak ve bunun en nihayetinde piyasaları sarsmadan bir sonuca ulaşacak kısmına inanması gerekiyor. Çünkü buradaki müdahale, siz ne kadar dışarıdan müdahale ederseniz diğer taraftan bazı noktaları bozmuş oluyorsunuz ve fiyatlamaların uzun vadede sağlıksız koşullarda ilerlemesine sebebiyet veriyorsunuz. Biraz da bu önümüzdeki hafta birincisi Jackson Hole, ardından Nvidia bilançosu ve PCE rakamları açıkçası yurt dışındaki rakamları belirleyecek. Burada da bizim biraz da ara ara korelasyonu olduğumuz yurt dışında özellikle fiyatlamalarda BIST düzeyde etki edebileceğini söyleyebiliriz.
1: Peki Serdar Bey, peki şimdi 14.700 direnci aşılırsa yıl sonuna doğru bir rally görür müyüz? Diyelim sorumu unutmayın, lütfen borsanın kapanışına bakalım, devam edelim BIST düzeyde kapanış zamanı.
2: İki, bir, gong.

0: Ve BIST yüz endeksi haftayı 14.514 puandan tamamlıyor. %0.82'lik bir yükseliş var. %1'e yakın yükselişle tamamlıyor BIST yüz endeksi haftayı. Gün içerisinde 14.594'e kadar çıktı. Bu seviyeye kadar yükseldi. En düşük 14.386 seviyesiydi test edilen. Şimdi baktığımız zaman işlem hacmi de 192 milyar TL'ye işaret ediyor. Endeks hafta bazında %2.42'de değer kazandı diyelim. Ve Serdar Bey, hem sorumu yineleyeyim. 14.700 seviyelerini görür müyüz önümüzdeki hafta? Görürsek yıl sonuna doğru rally bekliyor musunuz? Ve bu kapanış nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şöyle 14.600 sonrasında 14.700 arada kalıyor zaten. 14.800 ana direnç noktamız olaraktan yer alıyor. Buraları görebiliriz şu hareket içerisinde. Tabii ki ara ara düzeltmelerimiz olacaktır. Bu hareketler içerisinde satışlar biraz daha düşük gelecektir. Alımlar biraz daha hızlı olacaktır şu anki bulunduğumuz trend içerisinde. O yüzden 14.800 ve 15.200 ihtimaller dahilinde. Ama sorunuzun içindeki o rally konusu, rally için henüz erken olduğunu düşünüyoruz. Dediğimiz gibi burada temel etmenler henüz oturmuş değil. Sonuçları, nihai sonuçları maalesef göremiyoruz. Bunları göremediğimiz sürece de bilançolarımız aynı şekilde

0: şekilde biraz daha ağır aksak devam edecektir. Evet, ikinci çeyreklerde biz daha kötü beklediğimiz bir bilanço performansı göreceğimiz şirketlerde daha iyisini gördüğümüz bir sezonu geride bıraktık. Ama burada düzelme olmadığı sürece üçüncü ve dördüncü çeyrekler içinde herhangi bir öngörü yapamıyoruz şu an için. O yüzden rally'nin şu an için erken ama en azından yatay pozisyonda biraz marjlarımız geniş olarak da bir fiyatlama eşi içinde olabileceğimizi düşünüyoruz. Onun haricinde dediğimiz gibi çünkü herhangi bir petrol fiyatında veyahut da bunun yanında dikkat ederseniz bugüne kadar ki şöyle söyleyeyim, biz talep daralmasına özellikle pozitif katkı sağladığını söylüyorduk. Merkez Bankası'nın elini rahatlattığını düşündük ama son gelen verilerle beraber talep kısmında biraz daha canlanma var açıkçası. Keza biz Ağustos enflasyonu değil, daha çok Eylül ayı enflasyonuna odaklanmış durumdayız şu an için. Eylül'de biliyorsunuz ki mevsimsellik etkileri giriyor. Burada biraz daha kıpırdanmalar olabilir. Şimdi önümüze bu tür en azından negatif açıdan bekleyebileceğimiz pozisyonlar olduğu için de enflasyon ve faiz, petrol veyahut da dizel, bunu da içine ekleyebiliriz. Özellikle Rusya tarafındaki dizel fiyatlamaları da işin içine girmiş durumda. Bunlarda nihai bir sonuca evet düşüyor. Bunlar artık bir katkı sağlayabilecek. Biz enflasyonu düşürüp faiz indirimine rahatça gidebileceğimiz bir döneme giremediğimiz sürece o dediğiniz rally şu an için konuşmak biraz daha erken diyebiliriz.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Serdar Bey, kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. İnfo Yatırım yatırım uzmanı Serdar Karakaşlı konuğumuz. Şimdi sırada şirket haberleri var.
2: Kalyon PV'de üst yönetimde görev değişikliğine gidildi. Yönetim kurulu başkanlığı görevini 4 yıldır sürdüren Kübra Kalyoncu görevini Muratan Kalyoncu'ya devretti. Kübra Kalyoncu, Kalyon Holding Yönetim Kurulu üyeliğini sürdürecek. Kalyon Holding Yönetim Kurulu üyesi ve Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu başkanı olan Muratan Kalyoncu, yeni göreviyle Kalyon PV'nin büyüme ve yatırım hedeflerine liderlik edecek. Muratan Kalyoncu, Türkiye'nin yerli ve milli enerji vizyonuna katkı sunmaya devam edeceklerini belirterek, Kalyon PV'nin yüksek katma değerli güneş paneli üretimindeki konumunu daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. Türkiye'nin Milli Denizaltı Projesi'nde kritik bir aşama daha geçildi. Yeni nesil denizaltılarda kullanılacak çelikleri Erdemir üretecek. Erdemir Genel Müdürü Şaban Yazıcı, HY80 ve HY100 olarak adlandırılan yeni nesil denizaltı çeliklerinin üretildiğini açıkladı. Capex Kimya, Manisa'da gerçekleştireceği 20 milyon dolarlık yatırımla üretim kapasitesini iki katına çıkarmaya hazırlanıyor. Şirket, yatırımı 5 yıllık süreçte kademeli olarak hayata geçirecek. Anaörün grubu Anfo'da mevcut 35 bin tonluk yıllık tek vardı üretim kapasitesi yeni yatırımla 70 bin tona çıkarılacak. Güney Kore merkezli elektronik şirketi Samsung Electronics bu yıl hissedarlarına şirket tarihinde görülmemiş büyüklükte bir kar payı dağıtımı gerçekleştireceğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada iş performansına, yatırım ihtiyaçlarına ve nakit akışına bağlı olarak bu yıl hissedarlara yaklaşık 65 ila 80 milyar dolar kaynak aktarılacak.

0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek küresel motorin fiyatlarında yaşanan artışa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek motorinde eşer mobil kapsamında atılan son adımla küresel şokun vatandaşlara yansımasının sınırlandığını söyledi.
1: Motorin fiyatlarında küresel arz sıkışıklığının etkisi sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mazotla Brent petrol arasındaki marjın uzun dönem ortalamasının yaklaşık 5 katına çıktığını açıkladı. Şimşek'e göre bu marj varil başına 100 dolar seviyelerinde seyrediyor. Şimşek, motorinde eşer mobil kapsamında atılan son adımla küresel şokun vatandaşlara yansımasının sınırlandığını söyledi.
2: Eşer mobilde biz bir adım attık. Cumhurbaşkanımızın yine liderliğinde bütçe imkanlarımız el verdiği için biz dedik ki bu petrol fiyatlarındaki artışın pompa fiyatlarına yansımasını %75 oranında bütçe olarak biz karşılayalım. Aslında vatandaşa bu şokun yansımasını sınırladık.
1: Bakan Şimşek, Eşel Mobil uygulamasının aynı zamanda bütçe disiplininin korunmasına katkı sağladığını vurguladı. Ham petrol fiyatları savaş dönemi zirvesinin gerisine çekilse de taşımacılıktaki aksamalar ve rafineri kesintileri motorin fiyatları üzerindeki baskıyı artırıyor.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türk Araç Muayene Hizmetleri tanıtım toplantısında Ahmet Tunan Şimşek'in sorularını yanıtladı. Yapay zeka destekli en teknolojik aletlerin olduğu istasyonları kurduklarını söyledi Uraloğlu. Kalkınma projesine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. İzleyelim.
3: Sayın Bakanım hoş geldiniz. 15 Ağustos 2027 itibariyle araç muayene hizmetini devralacak Turk'a bir yıl sonra. Öncelikle hangi değişiklikler olacak? Tabii yapay zeka ve teknolojinin yoğun kullanılacağını biliyoruz. Bu anlamda maliyetlerin artacağını söyleyebilir miyiz ve bu fiyatlara nasıl yansıyacak?
4: Tabii biz burada araç muayene istasyonlarını hani komple yeniliyoruz demek yeterince tarif eder mi çok bilemedim. Sil baştan yapıyoruz diyebilirim. Gerçekten yapay zeka destekli ve dünyadaki bu sektörde gelişmiş olan en teknolojik aletlerin bulunduğu istasyonları kuruyoruz. Şu anda da bulunduğumuz istasyon işte bunların örnek istasyonu. Biz bu yaklaşık bir yıllık bir süremiz var. Bu bir yıllık süreç içerisinde burada uygulamada birçok testleri kurduğumuz yeni sistemin birçok testlerini yapacağız ve her kurduğumuz istasyonda varsa bir burada tespit ettiğimiz ya da geliştirilmesi gereken bir konu onu geliştirerek yeni istasyonlarımızı kuracağız. Burası aynı zamanda esasında burası derken bütün sistem bir Ar-Ge ve inovasyonun da geliştirileceği sistemleri de beraberinde kurmuş olacağız ve özellikle meslek liseleriyle de bu noktada işbirliği yapma noktasında bir irade ortaya koyduk. Onu da inşallah gerçekleştireceğiz.
3: Ben bir soru daha soracağım. Son yıllarda tabii en çok konuşulan, günlerde en çok konuşulan konulardan bir tanesi kalkınma yolu projesi. Gelinen son aşamayla ilgili de değerlendirme almak isterim.
4: Kalkınma yolunda biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde imzayı attık. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Irak Başbakanı'nın riyasetinde attık. Yani oradaki sadece kalkınma yolu değil ulaştırma yapılarının oradaki maden veya yeraltı zenginlikleri karşılığında Türk firmaları tarafından yapılması işidir. Yani bunu iki boyutta düşünebiliriz. Bir, kalkınma yolunun kendisi kimin yaptığından bağımsız olarak bizim için gerçekten kıymetli. Yani uluslararası bir geçiş yolu ülkemizde olacak en önemli parçası ülkemiz olacak. Bu bizim için kıymetli. Yine bunu Türk firmalarının yapıyor olması da bizim Türk insanımıza bir iş imkanı sağlamış olacak. Bunun için kıymetli. İmzaları attık. Şimdi onların iç prosedürünün tamamlanması gerekir. Mesela iki gündür Irak'ta bir üst düzey teknik heyetimizin olduğunu söyleyebilirim. İnşallah hedefimiz bu sene o prosedürleri tamamlayıp Irak tarafının da iradesi ihaleyi yapıp bu sene çalışmaya başlamak. Biz de yakından takip ediyoruz ve bu mümkün gözüküyor.
0: Yapay zeka destekli araç muayene dönemi başlıyor. Turk'a 81 ilde 249 istasyon, 100 mobil hat ve yapay zeka destekli yeni nesil sistemlerle 2027 yılında hizmete başlayacak. A Para'ya konuşan Turk'a yönetim kurulu üyesi Serhan Salman yeni sistemde kredi kartından komisyon alınmayacağını söyledi.
3: Efendim hoş geldiniz. Surkağa 15 Ağustos 2027 itibariyle araç muayene hizmetini devralacak. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Türkiye genelinde kaç istasyon olacak ve mevcut sisteme göre hangi farklar olacak, hangi yenilikler olacak?
5: 15 Ağustos 2027 itibariyle biz 249 istasyonla Türkiye'nin 81 ilinde faaliyetlerimize başlamış olacağız. Bunun yanında ayrıca 103, yani 100'ün üzerinde, şu anda 103 diye planlıyoruz ama artabilir, istasyonumuzda mobil şekilde hizmet veriyor olacak. Bunlar işte gerek köydeki vatandaşlarımızın traktörlerine ulaşmak adına, gerekse yoğunluğun olan yerlerde yoğunlukları azaltmak, gerekse motosikletlerimize ulaşmak gibi amaçlarla kullanılabilecek. Toplamda da bütün istasyonlarımız burada gördüğünüz gibi kanallar üzerinden hizmet vereceği için 900 civarında kanalla hizmet vereceğimizi söyleyebiliriz. Turkan'ın getireceği tabii ki en büyük yenilik, takdir edersiniz, bir önceki dönemde 2007-2027 yılındaki 20 yıllık dönemde 2007 yılında Türkiye'de 10 milyon araç vardı. Geldiğimiz noktada 34,5 milyon araç var. Biz bu 34,5 milyon araç ve 16 milyon muayeneden başlayarak önümüzdeki 20 yılı planlamak durumunda. Hem artan araç sayısına hem gelecek projeksiyonlara karşılık verecek şekilde yapımızı geliştiriyoruz. Mottomuz zaten hani artık yeni nesil araç muayene. Bunun içerisinde otomasyon, dijital sistemler yer alacak.
0: Türkiye'nin kruvaziyer turizminde yükselişi sürüyor. Yılın ilk 7 ayında Türkiye limanlarına 656 kruvaziyer gemisi yanaştı. Bu gemilerle gelen yolcu sayısı ise 1 milyon 70 bini aştı.
1: Kruvaziyer turizminde rekor geldi. Türkiye limanları yılın ilk 7 ayında 656 kruvaziyer gemisi ağırladı. Gemilerle gelen yolcu sayısı ise 1.070.481'e ulaştı. Böylece Ocak-Temmuz döneminde kruvaziyer yolcu sayısında tarihi zirve görüldü.
6: Geçen yıl zirveyi yaşamıştık. Türkiye'ye gelen yolcuda 2 milyon rakamını geçtik. Bu senede bu e-mail'e bakar isek %10-14'lük bir artışı çok rahatlıkla yakalayacağımızı görüyoruz. Çünkü şu anda özellikle İstanbul ve Kuşadası, Çeşme, Bodrum gibi limanlara gelen gemi sayılarındaki artış hızlı bir şekilde kruvaziyere olan talebi de artırıyor. Bu gelen açısından.
1: Kuşadası 480.983 yolcuyla listede ilk sırada yer aldı. İstanbul 265.369 yolcuyla Kuşadası'nı takip etti. Kruvaziyer turizminde hareketlilik Temmuz'da da hız kesmedi. Sadece geçen ay 168 kruvaziyer gemisi Türkiye limanlarına yanaştı. Temmuz ayında gemilerle gelen yolcu sayısı 314.026 oldu. Böylece Türkiye'nin limanları kruvaziyer turizminde rekor bir sezona imza attı.
0: Güneydoğu Anadolu'da hububat ihracatı hız kesmedi. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün ihracatı yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %7.4 artışla 2.2 milyar dolara ulaştı.
1: Güneydoğu Anadolu bölgesinin hububat ihracatı arttı. Bölgenin hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı yılın ilk 7 ayında %7,4 artarak 2.2 milyar dolara yükseldi. Güneydoğu Anadolu'dan bu dönemde 2,5 milyon tonun üzerinde ürün dünya pazarlarına gönderildi. İhracatta yaklaşık 736 bin tonla makarna, 467 bin tonla buğday unu ve 280 bin tonla ayçiçek yağı öne çıktı. Ayçiçek yağı ihracatı %26,4 artışla 461,5 milyon dolara, makarna ihracatı ise %14,1 artışla 394,1 milyon dolara ulaştı. Bölgenin en büyük pazarı ise Orta Doğu oldu. Bu bölgeye ihracat 900 milyon doları aşarken Afrika'ya ihracatta %22,4 artışla 775,5 milyon dolara yükseldi. Güneydoğu Anadolu böylece Türkiye'nin toplam hububat ihracatından %31,4 pay alarak sektördeki lider konumunu korudu.
0: Hürmüz Boğazı'nda 6 aydır devam eden kapanma küresel ekonomide maliyet baskısını arttırdı. Enerji fiyatlarındaki yükseliş ve tedarik rotalarının uzaması birçok sektörde üretim ve lojistik maliyetlerini yukarı çekti. Savaşın uzaması halinde tedarik zincirlerinde yeni sorunlar ve üretimde yavaşlama yaşanabileceği belirtiliyor.
1: Hürmüz Boğazı'nın 6 aydır kapalı olması enerji fiyatlarını yükseltirken üretim maliyetlerini de artırdı. Gıdadan havacılığa kadar birçok sektör etkilendi.
7: İran-ABD arasında Şubat ayında başlayan savaşla birlikte dünyadaki petrol sevkiyatlarının 5'te 1'inin gerçekleştirildiği Hürmüz Boğazı kapandı. Bu durum petrol fiyatlarını artırırken sektörlerdeki maliyetler de katlandı.
1: Bölgedeki askeri hareketlilik ve güvenlik riskleri nedeniyle Basra Körfezi üzerindeki hava koridorları kapatıldı. Asya ve Avrupa arasındaki uçuşlar daha güvenli ancak daha uzun alternatif rotalara kaydırıldı. Bu durum uçuş sürelerini, personel mesailerini ve yakıt tüketimini artırdı.
8: Bu bölgeye yapılan uçuşların iptal edilmesi ki Orta Doğu Türk havacılığında Türk turizmi için çok önemli bir noktadır. Ciddi turist gelen bir noktadır ve ciddi taşımacılık yaptığımız bir noktadır. Maalesef geçici de olsa bir negatif etkisi olmuştur. Türk turizmi ve Türk havacılığı çok esnektir. Biz öyle badireler atlattık ki o nedenle biz mevcut hatlarımızın içinde bile frekans sayısını arttıraraktan ülkemize turist getirmeye, işlerimizi yapmaya devam edeceğiz.
1: Otomotivde Asya'dan Avrupa ve Amerika'daki fabrikalara giden kritik elektronik bileşenler, bataryalar ve çipler rotaların uzaması nedeniyle haftalarca gecikti.
9: Savaş ortamından ne kadar hızlı uzaklaşırsak satışlar da o oranda artacaktır. Petrol fiyatlarının artması dünyada tüketiciyi daha ziyade elektrikli ve hibrit araçların satışına yönlendirdi. Çip aslında yarı iletkenlerle üretilen bir madde ve burada belli başlı gazlar çok etkili. Bu gazların da büyük çoğunluğu Körfez ülkelerinden sağlanıyor. Eğer savaş uzarsa o süreçte çip krizi yaşanabilir. Tedarik sorunları tekrar ortaya çıkabilir.
1: Öte yandan yükselen enerji fiyatları ve artan gübre ve lojistik maliyetleri küresel gıda fiyatlarında sert bir yükselişe yol açtı. Sanayi tipi gıda üreticileri ham madde tedarik etmekte zorlandı.
10: Bizim Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla ilgili Körfez ülkelerinden özellikle tedarik ettiğimiz Umman olur. Bunun dışında Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan. Özellikle üre ithalatımızın ki yaklaşık 1.3 ile 1.4 milyar dolar arası, toplam gübre ithalatımızda 1.8 ile 2 milyar dolar arası biz azotlu gübrelere ithal eden bir ülkeyiz neticede. Ve uzun projeksiyonlarda da daha farklı yansımalar olur. Türkiye'nin ne planı var? Tabii Türkiye'nin de özellikle Afrika ülkelerinden, Kuzey Afrika ülkelerinden tedarikle ilgili çeşitlendirme yapabilir. Burada Mısır öne çıkabilir, Cezayir öne çıkabilir.
1: Savaşın etkisi devam ederken bazı tesisler yüksek enerji maliyetleri ve ham madde bulma zorlukları sebebiyle üretim kapasitesini düşürmek zorunda kalıyor. Kritik ara malların ve ham maddelerin fabrikalara zamanında ulaşamaması üretim hatlarında yavaşlamalara yol açıyor.
0: Makine sektörünün ihracatı Ocak-Temmuz döneminde 16.5 milyar dolar oldu. Suriye ihracat %51.4 artarken Türkiye 2025'te 148 milyon dolarlık makine ihracatıyla Çin'i geride bırakıp Suriye pazarında lider oldu.
1: Makine sektörünün ihracatı yılın ilk 7 ayında 16,5 milyar dolara ulaştı. Miktar bazında düşüş yaşanmasına rağmen ihracat birim fiyatlarındaki %9'luk artış, toplam ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %1,7 artırdı.
7: Sektörün en büyük pazarları Almanya ve ABD olurken Suriye'ye yapılan makine ihracatındaki artış dikkat çekti. Suriye'ye makine ihracatı %51,4 artarak 95 milyon dolara yaklaştı.
1: Türkiye 2025'te Suriye'ye makine ihracatını %174,6 artırarak 148 milyon dolara çıkardı ve Çin'i geride bırakıp Suriye'nin en büyük makine tedarikçisi oldu.
11: Bunu nasıl başarıyor üretimi düşerken? Ürünlerinin fiyatıyla başarıyor ve kalitesiyle ve teknoloji seviyesiyle başarıyor.
1: Yeniden yapılanma sürecindeki Suriye'de metal, plastik, gıda ve tekstil makinelerine talep artarken Türk firmaları Çinli ve Avrupalı rakiplerle pazar liderliği için yarışıyor.
0: Ticaret Bakanlığı eğitim öğretim yılı yaklaşırken alışveriş yoğunluğunun yaşandığı kırtasiyelere yönelik denetimlerini arttırdı. Denetimler sonucu 367 işletmeye yaptırım uygulandı. 3000'e yakın işletme ise uyarı aldı.
12: Merhaba.
1: Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken okul alışverişi hareketlendi. Kırtasiyelere yönelik denetimler artırıldı.
12: Var mı arkadaşlar etiketler?
1: Ticaret Bakanlığı tarafından 10-14 Ağustos tarihleri arasında 81 ilde 3612 kırtasiye işletmesi denetlendi. Ekipler raf ve kasalarda toplam 479.847 ürünü mercek altına aldı.
3: Denetimlerde ürünlerin mevzuata uygunluğu ve tüketicilerin doğru bilgilendirilip bilgilendirilmediği kontrol edildi ve denetimler sonucu yaklaşık 3000 işletme uyarı aldı. 367 işletmeye ise idari yaptırım uygulandı.
1: Bakanlık okul alışverişi döneminde tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için denetimlerin sıklaştırılacağını bildirdi. Çocukların sağlığını riske atabilecek ürünlerle mevzuata aykırı satış uygulamalarına karşı kontrollerin 81 ilde aralıksız sürdürüleceği belirtildi. Böylece hem güvenli ürünlerin piyasaya sunulması hem de ailelerin ekonomik çıkarlarının korunması hedefleniyor.

0: Taşıyor.
1: Enerji krizi ve küresel jeopolitik riskler Avrupa'da günlük yaşamı etkilemeye devam ediyor. Artan enerji maliyetleri ve piyasalardaki belirsizlik Almanya'dan İtalya'ya birçok Avrupa ülkesinde benzin ve motorin fiyatlarına yansıyor. Son 6 aylık dönemde akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş sürücülerin ve tüketicilerin bütçeleri üzerindeki baskıyı arttırırken ekonomik endişeleri de beraberinde getiriyor.
0: Fiyat artışının arkasında yalnızca petrol fiyatları bulunmuyor. Rafineri kapasitesindeki kayıplar ve motorin arzındaki daralma piyasadaki baskıyı artırıyor. Avrupa'nın enerji tedarikinde yaşanan sorunlar rafineri marjlarını da yukarı çekiyor. Bu durum özellikle taşımacılık sektörünü doğrudan etkiliyor. Motorindeki her artış kamyon taşımacılığından tarıma, sanayiden lojistiğe kadar geniş bir alanda maliyetleri yükseltiyor. Artan enerji maliyetleri tüketici fiyatlarına da baskı oluşturuyor. Avrupa ekonomisi bir yandan enflasyonu düşürmeye çalışırken diğer yandan yeniden yükselen enerji faturasıyla karşı karşıya. Önümüzdeki dönemde petrol ve rafineri ürünlerinde arz sıkışıklığının devam etmesi halinde Avrupa'da akaryakıt fiyatlarında yeni zirvelerin gündeme gelmesi bekleniyor.
2: Merkez bankaları, başkanları ve ekonomistlerin bir araya geldiği Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu için geri sayım başladı. Sempozyum 27-29 Ağustos tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilecek. Bu yılın ana gündemi ise finansal inovasyonun ödemeler ve para politikası üzerindeki etkileri olacak.
0: Küresel piyasaların gözü Jackson Hole'a çevrildi. Merkez bankaları başkanları ve ekonomistler Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumunda bir araya gelecek. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Kansas City Şubesi tarafından Wyoming'de düzenlenen sempozyum 27-29 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu yılki toplantının ana teması ise finansal inovasyonun ödemeler ve para politikası üzerindeki etkileri olacak. Ancak piyasaların gözü yalnızca toplantının ana temasında olmayacak. Fed Başkanı Kevin Warsh'un 28 Ağustos'taki konuşması para politikasının geleceğine ilişkin en kritik mesajlardan biri olarak takip edilecek. Bu konuşma Warsh'un Fed Başkanı olarak Jackson Hole'daki ilk konuşması olacak. Özellikle enflasyon, faiz politikası ve Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin görünümü konusunda verilecek mesajlar küresel piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizinin %4,7 seviyelerine yükseldiği bir dönemde gerçekleşecek toplantı tahvil piyasası açısından da kritik önem taşıyor. Yatırımcılar Warsh'un açıklamalarından Fed'in faiz politikasına ilişkin ipuçları arayacak.
2: Fed'in politika faizi ve ABD tahvil faizlerindeki seyri değerlendiren Atlas Portföy Genel Müdür Yardımcısı Berna Seher Özdemir, altında yükselişin kalıcılığı için gereken koşulları değerlendirdi. İzleyelim.
3: Bu hafta gördüğümüz tabloda faizlerin bu kadar hızlı yükselişinden memnun olmayan bir ABD hazinesi görüyoruz ve burada satış yaptığını görüyoruz. Daha fazla yükselişten rahatsız olduğunu görüyoruz diyelim. Ve bir taraftan da işte doların da bu hafta daha ılıman hareket ettiğini, düştüğünü görüyoruz. Şimdiye kadar olan süreçte ne oldu? Bir jeopolitik risk vardı ve jeopolitik riskin aslında ilk önce güvenli liman talebini arttıracağı beklenirken Fed'in faiz arttıracağı bir ortamda yatırımcıların altından çıkıp ya da işte buna paralel diğer metalleri de sayabiliriz. Hepsinden çıkıp biraz daha ABD tahvillerine, dolara geçiş yaptıklarını gördük. Geldiğimiz hikayede ise bir miktar bunun artık ABD hükümeti tarafından sınırlanacağı noktadayız ve biz bu hafta özellikle altın alımlarına, altına bir miktar daha kayış görüyoruz. Ama buradaki yükselişin bundan sonraki dönemde sürüp sürmemesi ya da ABD hazinesinin sadece bir müdahaleyle bunu aşağı yönü çevirebilmesi çok zor. Çünkü Amerika tarafında sadece enflasyonist etkiler değil, borç maliyetleri, artan maliyetler önem taşıyor. Bir taraftan işte bakıyoruz bütçe açığı anlamında, borçlanma yükü anlamında gerçekten geçtiğimiz senelerden beri bahsettiğimiz bu senelere ötelenen bu borçlanma riski, borcun geri çevrilebilme riski, bütçe açığı yaptıkça borçlanmanın da daha fazla artması gerekiyor. Borçlanma arttıkça bu sefer bunlar faizlere, yukarı yönde hareketine destek veren etkiler oluyor. Dolayısıyla bu risk

0: söz konusu. Bir taraftan hani şeyi de konuşuyoruz. Yapay zeka, işte teknolojiler, onların yatırımları, para ihtiyaçları, şirketlerin refinansmanı gibi konuları da konuşuyoruz. Hep bir para ihtiyacına. Hep bunlar enflasyonist etkilerde yaratıyor. Ki enflasyon zaten yükselir. Yani zaten arz yönü, işte petrol arzındaki sıkışıklık nedeniyle yükselirken. Dolayısıyla burada faiz yükselişinin önünü kesebilecek adımlar önümüzdeki süreçte de gelebilecektir. Dolayısıyla bu tarafta altının, evet, bu faizler düşecek. Altın da bundan sonra 5000, 5500 gidecek diye bir senaryo yazmak çok zor. Bunun bir miktar daha yükselebileceğini ancak ABD tarafında bu kalıcı bazı işte faizlerin düşüşünü destekleyecek kalıcı somut diyelim sonuçlar görmedikçe yatırımcılar altına kayışta birazcık zorlanacaktır. Geldiğimiz düşük seviyelere itibariyle biz geçtiğimiz son 2 haftada diyelim biraz daha merkez bankalarının alımlarını da gördük. Bunun Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da dahil olmak üzere altın tarafında alımların da gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Çin başta olmak üzere bunu küresel olarak bütün merkez bankaları rezerv çeşitliliğini artırmak anlamında yapıyor. Bir taraftan altın yükseliyor, bir taraftan işte dediğimiz gibi bu müdahalenin etkisiyle bir geçiş var yatırımcılar tarafından, ama bu ABD tahvil faizlerinin önünü kesilmesi anlamında daha fazla somut sonuca, enflasyonun düşüşüne, İran savaşının bitmesine, borçlanma maliyetlerinin düşmesine gibi bir sürü daha veriye ihtiyaç var altındaki kalıcı yükseliş, sağlıklı yükseliş için.
1: Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin beklentileri ve Asya piyasalarının görünümünü stratejist Özgür Çandır değerlendirdi. İzleyelim.
2: Avrupa'daki durum biraz daha farklı. Onlar bu süreci iyi geçiremediler. Teknoloji etkisine çok fazla katılamadılar. Sınayileşme konusunda, sınayileşmeyi iyileştirme konusunda işte oluşan jeopolitik riskler zaman zaman bu duruma ket vurdu. Bu etki de Avrupa'nın ekonomisinin zayıflamasına sebep oldu. O açıdan da hani bireysel hareketten ziyade biraz da Fed'i takip ederek kararlarını aldılar bu süreçte. O açıdan da önümüzdeki dönemdeki faiz arttırım ihtimalini de büyüme beklentilerinde tabii ki göz önünde bulundurarak biraz daha yine Fed'i takip ederek yapacaklardır düşüncesindeyim. Tabii ki jeopolitik riskler devam ettiği ölçüde ve küresel tarafta enerji şokları farklı şekillerde karşımıza çıktığı ölçüde bu belki gereklilik arz edebilecek, ama burada Trump'ın yaklaşımı ve politikası çok önemli olacak. Şayet Trump oluşturduğu, şu an için en azından oluşturduğu stratejide karşılık alırsa, petrol fiyatlarına biz tekrardan 80 dolarlara kadar bir geri çekilme görürsek, o zaman biraz daha rahatlayan bir yapı oluşabilir ki Trump'ın aslında Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili de hep barışçıl, yani iki ülkenin artık savaşı sonlandırması ile ilgili mesajları olduğunu biliyoruz. Aslında Trump da piyasaların genel anlamda rahatlamasını da bu anlamda istiyor. Tabii ki olumsuz yapıların ortadan kalkması onun açısından da önemli. O açıdan da şayet petrol fiyatlarında beklentimiz doğrultusunda tekrar geri çekilme oluşursa 80 dolar seviyelerine kadar, bu durum tabii ki ECB'nin de faiz arttırma ihtimalini bir süre daha ötelemesine sebep olur. Daha kırılgan bir ekonomileri var. Bu açıdan da faiz arttırım süreci sonrasında başka problemleri beraberinde getirebilir mi? Kaygıları orada da devam ediyor. Lagarde'ın açıklamalarında da bunu sürekli görüyoruz. Bu açıdan da bence biraz ECB'de Fed'in yaklaşımını takip edecektir düşüncesindeyim. Çok böyle zorunlu kalmadığı sürece petrol fiyatlarında tekrar üç haneli fiyatlamalar stabil bir şekilde kalmadığı ölçüde ECB'de biraz daha Fed'i takip ederek daha çok faiz arttırımı değil işte bu süreci pas geçerek yönetmek durumunda olacaktır düşüncesindeyim. Evet, genel olarak Asya tarafı tabii Avrupa tarafına göre daha güçlü. Ama baktığımız zaman tabii ki küresel taraftaki enerji şokları ve aynı zamanda fiyatlaması Asya tarafında ciddi anlamda etkiliyor. Biliyorum, hatta Japonya Merkez Bankası faiz arttırmak durumunda kalacak şeklinde vurgu yapmıştık. Ama kendi içlerinde bir dengeleme oluştu Amerika'yla bu anlamda. Ama özellikle Çin'in

0: İran'la olan ticari ilişkilerini biliyoruz. Bu anlamda tabii ki üç büyük güç, işte Amerika, Çin ve Rusya kendi arasında mutlaka bir stratejik plan oluşturmuşlardır düşüncesindeyim. O açıdan Asya tarafının Amerika'ya göre biraz daha zayıf ama Avrupa'ya göre daha güçlü yapıda olduğunu söyleyebilirim. Genel anlamda tüm dünyada tabii enflasyon kaygısı devam ediyor ama FED'in yaklaşımı biraz daha önümüzdeki dönem için tüm merkez bankalarında belirleyici olmaya devam edecek. Burada sadece işte Asya tarafında özellikle Çin'in altın rezervlerini son dönemde ciddi anlamda güçlendirdiğini görüyoruz. Bu etkinin ticari yansımaları ne şekilde olacak? Buradaki beklenti, yani altın rezervlerini güçlendirmedeki beklenti nereye doğru evrilecek? Bunu tabii dikkatle takip etmeye devam edeceğiz.
1: ABD tahvillerindeki görünümü Pusula Portföy Yatırım Danışmanlığı Müdürü Serdar Paz'ı değerlendirdi. İzleyelim.
2: Amerikan hazinesi tarafından geri alım programının başlatılması ve miktarın gerekirse daha da arttırılacağının dile getirmesi. Tabii piyasalar tarafında önce bir inanılmaz parasal gevşeme herhalde yeniden yaşanıyor. Amerika borç stok sorununu ve ihalelere katılım sorununu çözmek adına böyle bir yola gitti diyerek inanılmaz bir coşkuyla karşılandı. İşte başta Nasdaq olmak üzere S&P 500 riskli varlıklar yeni tarih zirvelere doğru çıktılar. Çünkü ilk planda piyasanın kafasındaki şuydu, yani aynı 2008'de, 2011'de vesaire olduğu gibi bir parasal genişleme, tahvil alınacak. Karşılığındaki o likitte de ister istemez piyasada riskli varlık alımı için değerlendirilecek. İşte kripto varlıktır, hisse senedidir. Risk iştahının artması beklentisiyle bu hareket yaşandı. Ama daha sonra tabii şu belki nüans biraz daha yerleşmeye, oturmaya başladı. Bugün bunun yaşandığını görüyoruz. Şimdi Amerika'da FED tarafından daha önceki parasal genişleme operasyonları yapıldı tabii ki. Şimdi bu sefer Hazine Müsteşarlığı tarafından bir bu operasyon yapılıyor. Yani Hazine Müsteşarlığı bakıldığında tabii para basma yetkisine, para yaratma yeteneğine sahip olan bir kurum değil. Dolayısıyla eğer uzun vadeli tahvilleri, onlar daha yukarı gitmesin, faizi daha yükselmesin, işte tahvil piyasası, buna bağlı olarak mortgage piyasası bir sıkıntıya, zorluğa düşmesin diye alıyorsa, o zaman zaten bir borcu çevirme yükümlülüğü var. Bütçe harcamalarında bir azalma, kamuda tasarruf vesaire söz konusu değil. Dolayısıyla bu yapacağı toplam borçlanmayı uzun vadeden değil, kısa vadeden yapacak. Yani toplam 100 milyar mesela borçlanacaksa, hani yuvarlak rakam kullanıyorum izleyenler daha rahat anlasın diye, bunun işte 50'sini uzun, 50'sini kısadan yapıyorsa bugüne kadar, artık belki 30'unu uzundan yapacak, 70'ini kısadan yapacak. Yani toplam borçlanacağı, piyasadan çekeceği miktar anlamında bir değişiklik yok. Ama nihai olarak neyi hedefliyor? Uzun vadedeki tahvil arzını daraltarak kendisi yaptığı geri alımlarla ve yeni yapacağı ihalelerle beraber o taraftaki faizlerin biraz daha makul seviyelere gerilemesi. Şimdi 2006-7'den beri 18-19 yılın en yüksek seviyelerine Amerika'da tahvil faizleri geldi. Çünkü bu bir hani müdahale ile tam anlamıyla hani derenin akışını, yönünü değiştiremezsiniz. Yani bakıldığında belki biraz geciktirebilirsiniz, engelleyebilirsiniz, yavaşlatabilirsiniz ama tam anlamıyla başarılı olmanız mümkün değil. Çünkü Amerika'nın borç stok rakamı 40 trilyon dolara ulaştı ve işte %4'ün üzerinde 5'e yakın bir faizle dönüyor. Yani kar topu etkisini ne kadar bir hızda biriktiğini, büyüdüğünü düşünelim. Şimdi 40 trilyonu işte %5 ile büyütseniz 2 trilyon dolar, yani 5-6 ayda bir 1 trilyon dolar daha ekleniyor. Ama ekonominin büyüklüğü 30 trilyon, işte yıllık büyümesi %2 desek, hani yaratabildiği ekonomik büyüklük ya da gayri safi yurt dışı hasıladaki artış 500 milyar dolar. Yani işte bu demek ki makas giderek Amerika aleyhine açılıyor. Zaten Amerika'nın işte bu Japonya ile yakın zamanda arttırmaya çalıştığı işbirliği, işte yen müdahalesi vesaire, Uzak Doğu'da biraz daha safları sıkı tutmak, kendi tahvil ihraçlarına daha iyi bir talep gelmesi adına. Yoksa hakikaten 5 ve üzerinde bir 10 yıllık tahvil faizi sadece Amerika'nın kendisi için değil, tüm dünya için bir karanlık senaryo anlamına gelir.
1: ABD Merkez Bankası'nın para politikasına yönelik beklentileri ve tahvil faizlerindeki yükselişin etkilerini Kofas Türkiye ve Orta Doğu Baş Ekonomisti Seltem İlgün değerlendirdi. İzleyelim.

0: insanı biraz daha FED'den daha bağımsız, kendi ayakları üzerinde olarak fiyatlama yapmasını istiyor olabilir FED yönetimi. Bu anlamda tabii FED'in piyasanın içinde çok bulunması piyasa fiyatlamalarının da bundan etkilenmesine yol açıyor. Dolayısıyla piyasanın kendi dinamikleriyle yapacağı fiyatlamaların daha sağlıklı olacağına inanıyor olabilirler. Ama bu bir yandan da tabii ki belirsizlik getirecektir. Çünkü neticede her kriz döneminde ya da risklerin arttığı dönemde piyasaların son kertede dönüp baktığı kurum Amerika Merkez Bankası. İçinden geçtiğimiz dönemde de ciddi belirsizlikler var. Yani hem jeopolitik gerginlikler, hem FED'deki görüş ayrılıkları, enflasyona ilişkin belirsizlikler, tahvil faizlerinin yükselmesi, Amerika'nın mali durumunun gündemde olması gibi konular ekonomi yönetiminin aktif olarak yönetimine yönlendirmesine piyasaların muhtaç kalabileceği dönemler olduğunu gösteriyor. Burada toplantı sayısının azalması, dediğim gibi piyasada biraz daha az bulunan, daha az mevcut bir FED'i beraberinde getirir, ama bu da işleri biraz daha karışık hale getirebilir, bir belirsizlik yaratabilir. Enflasyonist baskılar da tamamen bertaraf edilebilmiş değil. Eğer jeopolitik tarafta bir sönümlenme görürsek riskler açısından ve enflasyon daha hızlı %2'ye doğru yakınsarsa, o zaman tabii Amerika'da tahvil faizlerinin de aşağı doğru geldiğini görmemiz mümkün. Tahvil faizlerini geldikleri yerden çok daha fazla yukarı ittirmemek adına FED Başkanı daha ılımlı ifadelerde kullanabilir. Bunun da altını çizmek lazım. Öte yandan bunu bir tarafa koyarsak, diğer taraftan da Amerikan hazinesinin ciddi bir tahvil ihracına, ihracı bolluğu olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu kadar yüksek borç stokuyla çalışan bir ekonomide faizlerin yukarı gitmesi normal karşılanmalı. Ama tabii bu yukarı giden faizler dönüp firma değerlemelerini, borsaları, hisse senetlerini ve firma borçlanmalarını da kredi kanalıyla etkilediği için ekonominin bu yeni yüksek, biraz daha yüksek bir seviyede oluşan faizlere alışması belki de zaman alacaktır.
1: Bitcoin'de yükseliş ivme kazandı. Kripto para 80 bin dolar sınırına dayandı ve son 12 haftanın en yüksek seviyesini gördü.
2: Bitcoin'de yükseliş hız kazandı. Kripto para 21 Ağustos'ta 75 bin dolar seviyesini aşarak son haftaların en yüksek seviyesine çıktı. Gün içindeki yükseliş %8'in üzerine taşınırken Bitcoin haftalık bazda yaklaşık %19'luk kazanca ilerliyor. Bu performans Şubat 2024'ten bu yana en güçlü haftalık yükselişlerden biri olarak öne çıkıyor. Rally'nin arkasında birden fazla katalizör bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli tahvil geri alımlarını artırma kararı, tahvil faizleri ve likidite beklentileri üzerinden riskli varlıklara destek verdi. Bitcoin de bu gelişmenin ardından 70 bin doların üzerine çıktı. Bir diğer önemli destek ise Amerika Birleşik Devletleri'nde spot Bitcoin ETF'lerine yönelik talep. 19 Ağustos'ta spot Bitcoin ETF'lerine 517 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti. Bu rakam Mayıs ayından bu yana görülen en güçlü günlük girişlerden biri oldu.
3: Ketler tarafı pozitif. Haziran kötüydü. Temmuz, Ağustos iyi. Ağustos özellikle bir miktar girişler oldu. Nette pozitifteyiz. Yaklaşık 1 milyar dolara yakın spot Bitcoin ETF'lerinde giriş var. Ethereum'da bir miktar artış var. Altcoin'lerde kısmen girişler var.
2: Piyasadaki sert hareket kısa pozisyonların tasfiyesiyle de hızlandı. Son 48 saatte yaklaşık 3 milyar dolarlık düşüş yönlü pozisyonun zorunlu olarak kapatılması Bitcoin'deki yükselişi daha da hızlandırdı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın kripto varlıklara yönelik daha net bir düzenleyici çerçeve oluşturulmasını öngören Clarity yasası için kongreye yaptığı çağrıda piyasadaki risk iştahını artırdı. Yatırımcılar düzenleyici belirsizliğin azalmasını Bitcoin açısından uzun vadeli pozitif bir gelişme olarak değerlendiriyor.
1: Ve yarının piyasa takvimini aktaralım. Önümüzdeki haftanın piyasa takviminde pazartesi günü içeride hane halkı beklenti anketi, sektörel enflasyon beklentileri, finansal hizmetler güven endeksini göreceğiz. Salı günü Japonya'da çekirdek tüfe, Almanya'da gayri safi yurt içi hasıla ikinci çeyrek, içeride hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini takip edeceğiz. ABD'de inşaat izinleri, ABD'de yine haftalık ADP istihdam değişimi, konut fiyat endeksi, yeni konut satışlarını göreceğiz. Çarşamba günü ABD

ABD'de gayri safi yurt içi hasıla ikinci çeyrek Perşembe günü Almanya'da tüketici güven endeksi, ECB para politikası toplantı tutanakları, ABD tarafında işsizlik haklarından yararlanma başvuruları, mal ticaret dengesi, Cuma günü Japonya'da TÜFE ve işsizlik, Türkiye'de ekonomik güven endeksi, ticaret açığı, Almanya tarafında işsizlik, Euro bölgesinde tüketici güveni ve sanayi güvenini göreceğiz diyelim. Önümüzdeki haftanın da piyasa takvimi böyleydi efendim. Z raporunu burada noktalıyoruz. Mutlu hafta sonları.

0: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli 34, Sakarya 33, Bursa ve Balıkesir 35. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 17. Konya 33, Kayseri 30, Nevşehir 28, Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 25. Denizli ve Manisa 39, Aydın 41, Muğla 38. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 40, en düşük sıcaklığı 26. Mersin ve Hatay 36, Adana ve Kahramanmaraş 39. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 21. Bolu 33, Karabük 36, Rize ve Samsun 28. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 32, Erzincan 31, Van 30, Ardahan 26. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 22. Mardin 37, Şanlıurfa ve Siirt 38 ve Diyarbakır 40 derece.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler.

0: Para bulunmadan önce deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar takas için kullanılıyor. Dünyada basılmış ilk para M.Ö. 600 yıllarında Lidyalılara ait. Tarihte ilk kağıt parayı Çinliler kullandı. Avrupa'da ise ilk kağıt para 1660 yılında İsveç'te basıldı. Bugün cebimizde taşıdığımız banknotlar hakkındaysa pek çok bilinmeyen. Banknotların ağırlığı yaklaşık 1 gram. Her bir banknot üzerinde titizlikle çalışılarak ortalama 22 günde üretiliyor. 22 günde üretilen bir banknotun üretim maliyeti ise yaklaşık 18 kuruş. Banknotlar darphanelerde basılıyor. Piyasaya dağıtılmasındansa Merkez Bankası sorumlu. Bir günde 6 milyon civarında kağıt para basılıyor. Kağıt paraların ham maddesi %100 pamuk. Türkiye Cumhuriyeti banknotları 84 yıllık geçmişe sahip. Üzerinde Latin harfleri olan ilk banknot 1937'de basılan 5 lira. Bugün piyasada en çok dolaşan banknotsa 100 lira. Dünyadaysa 170'ten fazla para birimi kullanılıyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
0: Dumping. Dumping, ihracatçı firmanın malını dış piyasada, iç piyasada sattığından daha düşük fiyatla satmasıdır.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
2: Bak ben isteyerek bir şey yapmadım. Kadın önce cinayetten dolayı da kaçtım yani.
3: Geçimini kuryelik yaparak sağlayan Gürbüz bir gün hiç beklemediği bir olaya tanık olur.
4: Değeri 20 bin dolar.
5: Ulan nerede benim torunumun telefonu?
3: Başına büyük bir bela aldığını anlayan Gürbüz peşindekilerden kurtulmak için birbirinden komik maceraların içine sürüklenecektir.
6: Adam biraz sert ve sinirli.
7: Niye anlamıyorsunuz oğlum beni?
8: Cinayet videosu.
3: Ailece izlenecek bir komedi.
9: Kimsin oğlum senin?
10: Roket dizisi Gürbüz.
3: Gürbüz, hadi Allah'a emanet. Pazar 20'de A-Para'da.
11: Genel izleyici için uygundur.

0: efendim. Bir yüksek topuklarla daha karşınızdayız. Bugün yine Türkiye'nin önde gelen kadınlarından birisiyle konuşacağız. Başarı hikayesini dinleyeceğiz. Bu kadar önemli bir marka nasıl oluşturuldu ve bundan sonra neler hedefliyor onu konuşacağız. Kim konuğumuz? Koton Yönetim Kurulu üyesi Gülden Yılmaz bizim konuğumuz bugün. Hoş geldiniz Gülden Hanım.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi gözümüzün önünde büyüyen bir hikaye var. Bu hikayeyi tabii konuşacağız ama öncelikle Gülden Yılmaz kimdir? Bize biraz anlatır mısınız? İşiniz, eğitiminiz, nasıl başladınız, ne amaçlıyordunuz diye bir başlayalım.
1: Tamam. 66 doğumluyum. Yaşımdan başlayayım bari. Adapazarı doğumluyum.
0: Çok cesurca bir giriş oldu.
1: Evet, olsun. Güzel yani. Artık zaten yaşsızlık diye bir şey var. Onun için çok takmıyoruz bu işe. Onlar sadece rakam bence. 66 yılında Adapazarı'nda doğdum. İşte ilkokul, ortaokul, lise. Onlar Adapazarı'nda oldu. Ondan sonra psikoloji okumak istedim çok. Yani insan konuları hep benim için çok ilginçti. İlgi çekiciydi. Felsefe de çok seviyordum. Sosyoloji de seviyordum. Daha böyle sosyal alanlar. Ama psikoloji hakikaten ilgi alanlarımdan bir tanesiydi. Marmara Üniversitesi'nde rehberlik ve psikolojik danışmanlık okudum. Ondan sonra aslında kariyerime orada devam edecekken işte yaklaşık bir yıl bir özel okulda rehber öğretmenlik yaptım. Çok da sevdim aslında mesleğimi, çocuklarla, gençlerle olmak çok güzeldi. Ama sonra bu sırada işte bir sene önce, yani 87 yılında eşim Yılmaz'la evlenmiştim. O da deniz subayıydı o zaman ve o kariyerini bir değiştirmek istedi. Tam belki işte kişiliğine uygun değildi yaptığı iş. Velhasıl birazcık da hani birlikte kurduğumuz yaşantıda daha mutlu, daha güzel bir yaşantı için böyle Kuzguncuk'ta o zaman bir arkadaşım vardı, orada yaşıyordu. Mahalle arasında küçük bir dükkan bularak tam da böyle işte okulların tatil olduğu zaman işte o zaman ihracat fazlası alınıyor, satılıyor falan. Biz de yapar mıyız? Ablam böyle bir işlere girmişti falan. Velhasıl yapar mıyız deyip böyle iki ortak biz benim üniversiteden arkadaşımla beraber bir işe koyulduk. Yani maksat aslında bunu denemek. Hani daha böyle gelecek için ve hani biraz Yılmaz'ın da yeni hayatı için bir gelecek olur mu diye bir denemeydi. Velhasıl böyle o küçücük dükkan bir iş yapmaya başladı. Ondan sonra ben de bir sevdim. Baktım ticaret hayatı falan çok hoş. Ondan sonra sonra işte yaz sonunda istifamı bastım. Dedim ki biz bunu deneyelim. Bu bizim çıkışımız olabilir. Ondan sonra fakat arkadaşım istemedi. O zaman dedi ki yok, ben dedi tam bu iş bana göre değil. Ben, o da bir özel lisede çalışıyordu. Ben oraya geri dönüyorum dedi. O geri döndü. Ben tek başıma yoluma devam ettim. Velhasıl iki sene sonra hakikaten o minik dükkan böyle kendi içinde işler yapmaya başladı. Baktık ki biz bu işten gerçekten yaşantımızı sürdürebilecek bir gelecek sağlayabiliriz. Yılmaz da ordudan ayrıldı ve işte bana katıldı. Beraber böyle bu yolculuğumuz başladı. Hikaye böyle buraya kadar.
0: Peki Koton nasıl kuruldu?
1: Koton da şöyle, işte o küçük dükkanı kurduk. Ama esnaflık yapıyoruz. Ben zaten çok sevdim. İnsanları seviyorum. İnsan ilişkilerim gayet sıcak, iyi. Çok güzel böyle müşteriler geliyor. Hani sattığımız şey ihracat fazlası ama biraz da böyle herhalde o zaman da bir zevkim vardı. Bir göz zevkim. O da aileden geliyor. Ben çünkü fotoğrafçı bir babanın kızıyım. Dedem de fotoğrafçı. Amcam da fotoğrafçı. Fotoğraf sanatçısı diye düşünün bunları. Böyle bir estetik yanım da var. Aslında o da böyle bir ortaya çıktı falan. Güzel ürünler almaya, seçmeye başladık. Onları böyle güzel sergiliyoruz falan. O minicik dükkan böyle 25 metrekare iş yapıyor. Sonra bu dedik ki bu iş tamam, hadi yürüyor falan. Bir tane daha, bir küçük dükkan daha açtık. O da Beşiktaş'ta. İşte ikisinin de adı farklı, o zaman Koton falan yok. Yine ihracat fazlası alıyoruz. Sonra işler biraz gelişti falan. İşte bu sırada Körfez krizi oldu. İşte 90'lar, işte Yılmaz ayrıldı. Derken biraz da böyle Türkiye'deki tekstil konfeksiyon sektöründe ihracat da azalmaya başladı falan. Dedik ki imalat yapabilir miyiz acaba? Bir tane küçük bir atölye kiraladık. Yaklaşık işte 92 falan yıl. Ondan sonra imalat yapmaya başladık. Sonra bir toptan mağaza açtık. filan derken işte o imalat yapmaya başladığımızda artık bir şey koyacağız. Yani bir ürünler üretiyoruz falan. Üzerine bir tane etiket koymak lazım. Ondan sonra koton ismi o zaman çıktı. Türkçe dil sözlüğünde olan bir şey yani. Hani İngilizceden geliyormuş gibi görünse de koton aslında Türk Dil Kurumu sözlüğünde K ile yazılan koton, kotondur yani. Pamuk anlamına geliyor. O zaman da yine böyle bir trendler var. Organik falan gibi. Arada böyle sürdürülebilirlik eskiden trendlerle geliyordu gidiyordu. Şimdi tabii hayatımızın her alanında var. Aa, koton çok da güzel, tatlı bir isim. Ama tabii o zaman hiçbir şey bilmiyoruz. Meğerse sonradan öğrendik ki içinde işte iki tane sesli harfin olduğu markalar mesela. Hani markaya bir isim yaptığınız zaman kolay söylenebilmesi açısından, akılda kalıcılığı açısından falan çok önemli şeylermiş. Bizim tabii o zaman bu bilgiler sıfır, pazarlama konusu. Ama yine de şansımız yaver gitti. Koton'u da o zaman isim olarak koyduk. Ve ondan sonra işte böyle ihracat, mağaza açımı gibi gidiyor. Oraya da geçeyim mi hemen?
0: Tabii tabii. İlk mağazayı nerede açtınız?
1: Şimdi ilk mağaza bu iki tane mağazanın üstüne. Bir tane de Kadıköy'de bir mağaza açtık. O zaman
0: Koton
1: yeni,
0: ismiyle.
1: Evet, Koton ismiyle. Sonra arkasından bir Bakırköy mağazası. Çok bunlar böyle çok ikonik şey mağazalardır yani, büyük mağazalardır. Çok eski müşterilerimiz de çok iyi bilirler o mağazaları. Dekorasyonları da tabii bugünküyle falan alakası yok ama yine de tabii o iki tane ihracat fazlası satan dükkandan daha farklı. Ama ne satıyoruz? Birazcık ürün alıyoruz dışarıdan. Biraz da kendimiz imalat yapıyoruz. Bunları ikisini meşliyoruz gibi. Sonra 95 yılında bu arada ihracat da yapmaya başladık. Yani belirli markalara. Çünkü artık bir üretim gücümüz de bir şeyimiz de oluşmaya başladı. O zaman ihracat Türkiye'de tabii tekstil konfeksiyon sektöründe devam ediyor. Biz de farklı markalara, onların işte private label denir ya, onların markalarıyla ürünler üretiyoruz. Bir yandan da kendimize ürün üretiyoruz. Böyle bir yürüyorduk. 95'te o zaman birazcık böyle ihracatta da işte şeyler oluyor. Yani müşteriler malı beğenmiyor, iade ediyor falan, böyle bir takım batan firmalar.

başladı falan. O da bizim biraz gözümüzü korkutuyor. Hani bir yandan da çok büyük ihracat yapmamak istiyoruz. Hani çünkü o zaman milyon adetler yapılıyor Amerika'ya falan. Fakat işte bir reklamasyon alıyor. Reklamasyon deniyor bunun adına. Malı geri iade ediyor mesela müşteri işte. Hani gözünün üstünde kaşın var deyip bir şey geri iade ettiğinde şirket batıyor tabii ki. Yani böyle bunları görünce biz biraz korktuk falan, dedik ki daha biz kendi markamızla mı bu işleri yapsak? Yani büyüyeceğiz ama bari hani kendi markamızla yapalım. İşte koleksiyonlar yapmaya başladık falan derken bir toptan mağaza açtık. 95 yılında Münih'te böyle 1000 metrekare. Bu da böyle bizim hakikaten kırılım noktalarımızdan bir tanesidir. Çünkü yani ben böyle o toptan mağazayı kendi ellerimle dizdiğimi hatırlıyorum raflarına falan. Ve orada bir showroom açtık aynı zamanda. Sonra oradaki toptan bir showroom mağazacılığına, bir showroom satışına dönüştü ve işte her ay koleksiyonlar hazırlamaya başladık. Oradaki işte showroom'a yolluyoruz ve Avrupa'daki 7-8 tane ülkeye aslında satıcılar vasıtasıyla ürünler satılıyor. Bu tabii bize aslında müthiş bir devinim getirdi ve bir gerçekten çok ciddi bir öğrenmeydi. Çünkü Avrupalı müşterinin gözüyle moda ne demek, işte nasıl değişiyor, ne oluyor, müşteri ne bekliyor. Biz aslında bütün bu feedbackleri, o koleksiyonları hazırladıktan sonra geri alabildiğimiz için aslında koleksiyon yapma becerimizi ve aslında biraz da batıya yüzü dönük, daha batılı müşterinin moda anlayışıyla koleksiyon geliştirmeyi öğrendiğimiz bir süreç başladı. Bu 95'ten sonra mesela şimdi bugünden dönüp tabii geriye baktığınızda hakikaten başarının bazı şeyleri oluyor ya, ve bir emek sarf etmeden de ve belli bir 10.000 saat kuralı diye bir şey vardır, belki bilirsiniz. Evet. Benim çok sevdiğim bir şey. Hani bir işte gerçekten çok çok başarılı olmak için aslında o 10.000 saatlik emeği, çabayı gerçekten sarf etmeniz gerekiyor. Bizim de aslında bu 90'lı yıllar o işte 10.000 saat kuralının içine giren yıllar. Çünkü hem bir yandan işi yapmayı öğreniyoruz, işte konfeksiyonu öğreniyoruz, kumaşı öğreniyoruz, dikişi öğreniyoruz, satışı öğreniyoruz, müşteriyi öğreniyoruz gibi. Böyle 90'lı yıllar aslında bu böyle 10.000 saatleri geçirdiğimiz zamanlar olarak ben şimdi buradan baktığımda onları öyle görüyorum ve ne kadar doğru zaman ve doğru bir emek harcamışız. Sonrasında 2000'li yıllara geliyoruz. O zaman hakikaten bayağı büyük kendi markamızla. O zaman bir markamız daha vardı, Ole diye, ki hala var. Genç kız markamız. Ole ve Koton markaları adında biz koleksiyonlarımızı Avrupa'ya satan, kendi markasıyla ürün satan bir ihracatçı pozisyondayız. Ve yaklaşık da 10 tane mağazamız var. Yani 2000 yılında. Sonra o da yine bizim kırılım noktalarından bir tanesi. 2001'de işte Yılmaz bir konferansa gidiyor. İşte aile şirketleri falan gibi. Orada Arman Kırım'la tanışıyor. Arman Hoca bir ekonomi profesörüydü ama aynı zamanda hakikaten Koton'un gelişiminde de işte bizim iş süreçlerimizin, stratejilerimizin yapılmasında bize oldukça faydası olmuş bir uzmandı. Bir dehaydı aynı zamanda. Allah rahmet eylesin diyorum ona da burada. Kaybettik onu seneler önce. Velhasıl biz 2001 yılında bir araştırma yaptık. Çünkü yolumuz nereye gidecek? Nasıl büyüyeceğiz ama nasıl büyüyeceğiz? Dedik müşteriye soralım. Koton her zaman müşteri odaklı bir firma. Her zaman yani müşterinin feedbackini her zaman odağına ve iş süreçlerinin içine yerleştirmiş bir firma. O zaman da hatta böyle o kadar işi bilmiyoruz ki işte bir araştırma şirketi diyor ki bize işte hani şöyle bir örneklem, böyle bir şey yapalım falan. İlk yaptırdığımız araştırma. Biz diyoruz ki işte 3000-5000 kişi olmaz, 10.000 kişilik bir araştırma yaptıralım. Yani o kadar yine işi bilmiyoruz. Öyle söyleyeyim. Sonra hakikaten 10.000 kişilik bir araştırma yaptırdık. Yapılmayacak bir şey. Demek ki paramız da varmış yani. Velhasıl müşteriye aslında bir perakende markasından, bir moda markasından neler bekler? Onu sorduk kısaca. Aslında böyle bir güzel bir özet çıktı. Dedi ki müşterimiz bize işte ben rahat, ferah, büyük mağazalar içinde, eğlenceli bir ortamın içinde alışveriş yapmak isterim. Bol çeşit isterim ve bunu uygun fiyata almak isterim. Yani bu uygun fiyat, tabii ondan sonra binlerce araştırma belki yaptırdık o seneden sonra. Her zaman ekonomik konjektüre göre aslında o uygun fiyat

0: ya biraz öne çıkar ya biraz geri gider. Ama o zamanki bizim stratejinin sac ayağını onlar belirledi. İşte o 2001'de en büyük mağazamız 300-500 metrekareyken ondan sonra açtığımız ilk mağaza mesela işte 1500 metrekareyle zannediyorum profilo mağazasıydı. Bayağı deneyim dolu bir mağaza açtık. İşte içinde masaj koltuğu var, işte bilardo masası var falan. Hem de deneyim sunuyor müşterilere. Ve de bol çeşit tasarıma yatırım yaptık. Tasarım kadrosunu genişlettik. Aslında bu da yine Koto'nun kırılma noktalarından bir tanesi hakikaten. Ondan sonra da yönümüzü modaya, hızlı modaya ve her zaman trendlerin en önde gidenini en kısa zamanda müşteriye ulaştırmaya kendimizi vakfettik. Bizim için tabii çok güzel zamanlardı. Velhasıl büyüme böyle devam etti.
1: Peki şu anda kaç mağazaya ulaştınız?
0: Şimdi 451 mağazamız var. 244 tanesi yurt içinde, 207 tanesi yurt dışında. Yaklaşık 31 ülkedeyiz. Ama tabii online kanalları sayarsak, online da çünkü şu anda bence çok büyük bir kanal tabii ki. Onunla beraber yaklaşık 70 küsur ülkede faaliyet gösteren bir firmayız.
1: Peki o küçük atölyeden şimdi mesela dünyanın herhangi bir yerine gittiğinizde mağazanızı gördüğünüz zaman ne hissediyorsunuz? Düşünüyor musunuz o dönemleri?
0: Yani tabii onları yaşamak gerekiyordu. Yani şimdi ben yaklaşık 15-17 senedir girişimcilikle uğraşıyorum. Bu benim biraz sosyal sorumluluk işim bu. Yani kadınlar ve girişimcilik. O konuda bir emek sarf ediyorum. Tabii çok şey öğrendim. Yani şimdi yeni dönemin girişimcileri tabii ki böyle bizim yaşadığımız şeyleri yaşamıyor. Çünkü donanımları farklı oluyor ya da destekler çok farklı artık. Ve iş yapma biçimleri de çok değişti. Bizim yaşadığımız dönemde biz aslında onları yaşayarak, o merdivenleri çıkarak, öğrenerek, yaparak, öğrenerek gerçekten bir şeyleri öğrendik. Onların da yaşanması gerekiyordu diye düşünüyorum. Çok büyük saygım var tabii. Yani hem yaptığımız o günlere, yaşadıklarımıza hepsini de büyük bir mutlulukla anıyorum. İyi ki yaşamışım diyorum aslında.
1: Peki o dönemden bu döneme hayallerinize ulaştınız mı? Daha nereye gideceksiniz? Yeni yatırımlarınız neler olacak?
0: Ya insan yaş aldıkça tabii hayaller de farklılaşıyor. Hani tabii ki Koto'numuz biricik, bizim evladımız gibi markamız artık dünyaya açıldı. Bizim elimizden de çıktı, halka arz oldu biliyorsunuz 2025'te evet. Koton. Artık herkesin baktığınızda ve Türkiye'den çıkmış gerçekten değerli, çok sevilen bir marka. Yaklaşık 11 senedir üst üste biz alışveriş merkezlerinde yapılan bir araştırmada en sevilen kadın markası seçiliyoruz. Mesela bunları duymak şahane bir şey tabii ki. Ama hayaller biterse hayat zannediyorum biter. O yüzden bence bitmemesi lazım. Şimdi benim hayallerim biraz daha topluma dokunma, insana dokunma. Yani Koton o kadar büyük bir şey ki yani benim hayattaki bir şansım. Ama aynı zamanda bu şansımı şöyle de kullanmak istiyorum. Koton her eve giren bir marka. Herkesin gardırobunda, kadınların çok sevdiği bir marka. İnsanların tükettiği, feyiz aldığı bir marka. Öyle olunca bir etki gücü var aslında. Ben yıllar içinde onu fark ettim ki aslında markalarımız aynı zamanda bizim de gücümüz. Yani ben gücümü de markamdan da alıyorum aynı zamanda ve o bana şöyle de bir ilham veriyor. Yani elimi uzattığım her yere uzanabilmek için benim bir şansım var. Yani kendim gibi şanslı olmayan hem cinslerim var, toplumun çok değişik kesimleri var, kadınların bir sürü sorunları var Türkiye'de ve bunlar için yapılacak çok iş var aslında. Kız çocukları için, çocuklar için yapılacak, gençler için yapılacak çok iş var. Yani böyle bir gücü neden bunlar için de kullanmayalım? İyiliğe, güzelliğe, sürdürülebilir bir dünya için, bir gelecek için aslında etki gücünü, bu markanın etki gücünü kullanmak elimizde. Bunu yapmamak çok akıllıca bir iş değil aslında. O bana şimdi mesela çok büyük ilham veriyor ve artık tabii çok profesyonelce yönetilen bir şirket Koton. Çok güvenilir arkadaşlarımız var. Çok iyi profesyonellerle çalışıyoruz. Ve ben eskisi kadar tabii ki

0: çalışmıyorum ve zamanımın bir kısmını bu sevdiğim ve çok istediğim işler için hem Koton'a hem kendime hem topluma, ülkeme bir katkı olarak harcamak istiyorum bundan sonra.
1: Peki kadınlar dediniz, istihdam olarak baktığımızda kadın çalışan sayısı, kadın yönetici sayısı diye baktığımızda nasıl bir tablosu var Koton'un?
0: Vallahi Türkiye'ye göre iyi şu anda. Oradan başlayayım, öbürlerini de anlatmak isterim şahsen. Şimdi 8000'in üzerinde bir çalışan sayısı var Koton'da. %72 kadın çalışan oranımız var.
1: Çok iyi rakam.
0: Evet, çok iyi bir rakam. Gerçekten biz böyle 60'ların üzerine falan çıkmıştık. O zaman demişlerdi ki yani hani bilerek isteyerek tabii olmuyor. Yani belki çalışmakta tercih edenler de kadın olabilir. Bizde çalışmak isteyebilirler. Çünkü bizim çok fazla kadına dair politikalarımız ve çalışma ortamlarımız yani buna göre hazırlandı. Onları da birazdan aktarırım inşallah. Ve yöneticilerimizin de %54'ü kadın. Son yönetim kurulumuz, yine halka arzdan sonra kurduğumuz yönetim kurulu, bağımsız üyelerimiz de var. %66'sı kadın. Hatta geçen ödül de aldık. Sabancı Üniversitesi ve %30 kulübünün bu yönetim kurulunda kadın oranımızdan dolayı bir ödülle de bizi onurlandırdılar. O da çok güzeldi. Kadının İş yaşantısındaki her aşamasında aslında destek olarak birçok şeyi biliyoruz. Kadının iş yaşantısında kariyerindeki kırılma noktalarını biliyorum. Buralar ben kendim de buralarda aynı tecrübeyi yaşadım. İki çocuk büyüttüm hani bunca işin arasında ve çok çalıştığım dönemlerde. Onun için çok da iyi anlayabiliyorum. Buraları desteklemeye çalışıyoruz. Bir politikamız var. Toplumsal cinsiyet eşitliği politikası. Biraz Koton'da olanlardan bahsedeyim. Tabii. Sonra belki Türkiye'den de biraz örnek verebilirim. Neden kadını destekliyoruz? Aslında yani Koton'a yakışan bu. Biz Koton'u bir kadın bir erkek. İkimizin de fırsat eşitliği aynıydı ve eşit bir şekilde kurduk. Koton'daki çalışma şartlarımız, çalışma biçimlerimiz, emeklerimiz hakikaten çok eşit oldu. Birbirimize saygıyla şirketi yönettik bunca zaman ve aslında bu ortam, bu kültür DNA'larımıza da girmiş oldu. Bu da çok iyi bir şey tabii ki. Şimdi de yaklaşık 2018 senesinde toplumsal cinsiyet eşitliği politikamızı belirledik. Çünkü asıl temel problemlerden bir tanesi burada gerçekten çok eşitlikçi davranabilmek çok çok önemli. Ve o politikayı da yönetim kurulumuzdan onaylattık. Şimdi bütün aslında insan kaynakları stratejimizi, iş stratejilerimizi, işte performans yönetimini, ölçümlerini, KPI'larımızı aslında bu politikaya göre tespit ediyoruz. Birçok departman var. Bizim işimiz çok yani moda yönetimi ama işte mağazacılığı, lojistiği, imalatı falan derken aslında çok kompleks departmanların yan yana gelip bir ürün çıkardığı bir sistem var. Destek birimlerimiz var. IT gibi işte İK birimleri gibi. Bu destek birimlerinde de aslında kadın yönetici oranını arttırmak, oradaki kadınları geliştirmek hedeflerimizden bir tanesi. İnsan kaynaklarıyla beraber bu şeyimiz var. Bunu devamlı bunun üzerinde konuşuyoruz. Her yıl hedefler veriyoruz çalışanlarımıza, profesyonellere ve gerçekten kadın yöneticilerimizi de destekleyerek aslında bu sayıyı arttırmaya çalışıyoruz.
1: Nedir peki farklı olan? Yani hangi kuralı koyduğunuzda çok mutlu oldunuz ve bu kadınların çok işine yarar dediniz?
0: Yani bu aslında toplam bir o dünyayı yaratabilmek çok önemli. Yani bir iki kuralla zaten ve biraz belki miş gibi bunları koymakla da olmuyor. Yani aslında soluduğunuz havayı, o toplumsal cinsiyet eşitliği ortamına getirebilmek çok önemli. Tabii ki ben bu arada bir tane toplumsal cinsiyet eşitliği komitemiz var. Ve ben ona en üst düzeyde başkanlık da yapıyorum. Bütün bu politikalar, bu stratejilerin aslında yaygınlaşması. Yalnızca tabii ki Koton kadınlarının çalışması ve onların çalışma şartları, kariyerleri açısından değil. Aynı zamanda toplumdaki kadınlar da bizim derdimiz. Birkaç tane projemiz var bu konuda yaptığımız. Örneğin El Emeği projemiz var. Şimdi şu anda Koton'daki bütün bu işle uğraşan kadınların hemen hemen en severek yaptığı, en çok desteklediği projelerden bir tanesi. Çünkü sosyal faydayı gerçekten ben onları çok zaman oraya yerine götürdüm. O kadınlarla işte sohbetler ettik, konuştuk ve yaptığımız işin ne kadar anlamlı ve hani sonuçlarını görebileceğimiz bir iş olduğunu anladılar. Onun için şu anda çok rahatım, desteği Koton kadınlarından ve çalışanlarından alıyorum. El Emeği projesi aslında Güneydoğu Anadolu bölgesi için geliştirilmiş ve oradaki çatomlarda yapmaya başladığımız bir proje. Şu anda işte dernekler gibi, kooperatifler gibi aslında başka oluşumların içinde de bizim böyle yaz kış yaptığımız koleksiyonların belli yerlerinde kadın emeğinin girdiği ürünleri üretmek aslında. Ve bu ürünler aslında bizim hemen hemen en başarılı, en karlı şekilde sattığımız ürünlerden oldu. Çünkü el emeğinin, kadının emeğinin girdiği ürünler zaten çok güzelleşiyor. O kendi başına hani endüstrinin içinde yapılmadığı için, o emek de görüldüğü için çok da değerli oluyor. Ve de tercih edilen ürünler. Ve bu çalışma şartları da aslında biz ürünleri yolluyoruz. Kadınlar kendi aralarında yan yana geliyorlar. İşte ürünün belli bir maliyet fiyatını çıkartıyor. Hani kaç saat harcadım, işte nasıl bir fiyatlandırma yapacağım gibi. Genellikle biz hani bu konuda çok pazarlık yapmıyoruz ve hani onların emeğinin karşılığını ve direkt olarak alıyorlar. Genelde bizim endüstrimizde kadın emeği kullanılır ama aracılar vardır, bilirsiniz o sistemi. Hı hı. Hani onlar ürün toplar, kadınlara dağıtır, tekrar geri getirir falan. Burada öyle değil, yani kadınlara ürün üretildikten sonra imalatın üzerinde ücretlendirmesi ve ödemesi yapılıyor. Şimdi biz burada şunu gördük ve bunun ne kadar kıymetli bir şey olduğunu, bu 8 senedir yaptığımız bir proje bu arada bu. O da çok kıymetli. Binlerce kadın bu sistemin içinde oradan geldi, geçti ve hala var bir şekilde. İşte hatta şimdi yeni Hatay'da deprem bölgesinde başlıyoruz. Yeni bir kooperatifle beraber o oluşumun içine de girdik. Orada da hani bir faydamız olacak inşallah. Bu mesela şu anda dediğim gibi hani toplumsal destek anlamında bayağı bir emek harcadığımız projelerden bir tanesi. Bir tane daha bir projemiz var. O da yine kadınların, iş hayatının dışındaki kadınlar bunlar ve Ev Kadınları Projesi. Projenin adı da bu. Şimdi bizim mağazalarımızda aslında part-time personel çalıştırabiliyoruz biz. Bunlar genelde öğrenciler oluyor. Sonra işte yine bu da yaklaşık 4-5 senelik bir proje. Şöyle bir şey konuştuk kendi aramızda. Dedik ki yani neden mesela belli zamanlarını buraya ayıracak kadınlar gelip burada çalışmasın? Çünkü kadın ev kadını. Evde de bir sürü sorumluluğu var, çocuğu var, işte evin sorumlulukları var. Ama belli bir zamanda aslında onun dışında kalabiliyor. Hani biz eğer kadınların inisiyatifine buraya bırakabilirsek, hani onların istediği zaman dilimleri içinde, ya ister 3 saat, ister 5 saat, ister sabahtan, ister öğleden sonra gibi kendi programlarına göre eğer zamanlamalarını kendileri ayarlayabilirlerse neden bunlar? Yani eğitim şartı da burada tam olarak yok. Yani herhangi bir birimde, mağazacılıkta rol alabilirler. Depoda olabilir, işte farklı yerlerde olabilir. Kendi eğitim seviyelerine ve gelişimlerine göre. Neden yer almasınlar dedik. Böyle bayağı bir kadın, ev kadını şeyimiz var, çalışanımız var. Tüm bunlardan...
1: Kaç kişi oldu?
0: Bunlar yaklaşık 300'e geliyor sayısı.
1: Peki nerede? Büyük şehirlerde yoksa her yerde mi?
0: Yani herhangi bir şehirde olabilir. Bu İstanbul'da da var, değişik şehirlerde de var. Farklı farklı şehirlerde. Böyle arkadaşlarım bunu desteklemeye çalışıyor. Hatta işte mağazacılık biriminin başının bu konuda hedefi var. Biz tabii ona Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi'nden bir hedef de koyduk. Bunu arttıralım diye. Çünkü o hani kadınlarla ulaşmak, buluşmak da her zaman kolay olmuyor. Ama uğraşıyorlar mağazalar kendi çaplarında ve hakikaten bir kadın çalışan oluşturduk. Tabii ki bir gelişme imkanı da sağlıyoruz. Yani yalnızca hani bu bölümde çalış değil, sen kendini geliştirirsen başka yerlerde de rol alabilirsin gibi bir kariyer fırsatı da var. Şimdi bütün bunlar aslında bu kadınlarla konuştuğumuz zaman gördüğümüz

0: şey şu, kadının çalışması ve ekonomik olarak eline bir ücretin gelmesi, yani ekonomik olarak bir özgürlük diyelim, kazanması aslında kadının özgürleşmesi anlamında müthiş bir şey. Ve kadının değişimini, para kazanan kadının değişimini biz kendi gözlerimizle bu projelerimizin her birinde gördük. Çoklu sonralarında gittik, röportajlar yaptık. Hatta işte önümüzdeki günlerde tekrar arkadaşlarım orada görüşmeye gidecekler. İşte nereden başladın, nereye geldin? Para kazanmak aslında kadını, aileyi ve toplumu değiştiren bir şey. Evet. Buradan belki kadının iş gücüne katılımına gelebiliriz bence. Çünkü tam zamanında geldik. Bu çok kıymetli bir şey. Toplumun yarısının kadın olduğu ülkemizde, güzel ülkemizde kadının iş gücüne katılımı 36.8, bu yeni Aralık TÜİK rakamı. Yani her 100 kadından ancak 36 tanesi çalışıyor. OECD rakamlarına baktığımız zaman da bu rakam %67. Yani 100 kadından 67 tanesi çalışıyor toplumda. Şimdi şöyle de bir şey söylüyorlar. Yani bizim OECD ülkeleri rakamına gelebilmek için 30 yıla ihtiyacımız var. Bunun rasyosunu bilmiyorum nereden hesaplanıyor ama söylenen bu araştırmalarla. Bu tabii iyi ve güzel bir tablo değil. Bizim kadının çalışmasını, toplumsal hayata, ekonomik hayata girişini hep beraber desteklememiz lazım. Bunu bir milli mücadele gibi görmemiz lazım. Zengin bir ülke olmak istiyorsak, zenginleşmek istiyorsak gerçekten kadının ekonomik hayata, istihdama katılımı şart diye görüyorum. Ben de kendi adıma Koton'daki kadınlar ya da toplumun daha bu anlamda bizim gibi şanslı olmayan kesimlerindeki kadınları bu anlamda desteklemek benim bir görevim diye görüyorum açıkçası. Koton'da tabii birçok imkan var bu anlamda. Biz Koton kadınları olarak gerçekten şanslıyız. İşte mesela Koton Moms diye bir projemiz var. Hani biz biliyoruz ki kariyer hayatında mesela evlenmek bir kırılım noktasıdır. Çocuk sahibi doğum yapmak bir kırılım noktasıdır. Yani buraları aşıyorsan zaten hakikaten o kariyer yürüyor. Çünkü çok biliyorum, çok da rastlıyorum ve çok da ben de konuşuyorum tabii ki. Koton'da da her dakika tabii ki doğum yapmak üzere ayrılanlar, işte ya da geri gelip çok işte evde çocuk bıraktığı için mutsuz olanlar falan falan. Yani bunların ne kadar gelip geçici süreçler olduğunu, o mücadeleye ne kadar değdiğini ben tabii ki dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz ve biz Koton'da da destekliyoruz. Koton Moms programımız tamamen aslında daha önce anne baba anne olmuş Koton kadınlarının aslında diğer yeni çocuk sahibi olmuş annelere bir mentorluk yapması sistemi mesela. İşte karne izinleri, okulun açılış izinleri, işte yine uzaktan çalışmalar, iş yaşam dengesi, bunları sağlamak adına birçok şey yapıyoruz. Regli izni çıkardık. Bu mesela bizim çaplı bir firmada şimdiye kadar hiç duyulmamış bir şey. Bununla da gurur duyuyorum. Çünkü bunların hepsi aslında bir araya toplandığında kadın olmak zor bir şey toplumda. Ve bizim toplumumuzda, dünyada zor, bizim toplumumuzda bence biraz daha zor. Çünkü çok fazla sorumluluklar, işte çocuk bakımından evin idaresine, yaşlı bakımına kadar kadının sorumlulukları hiç bitmiyor. Bu arada da ondan kariyer yapmasını bekliyoruz tabii ki toplumsal gelişim için. Çok kolay bir denge değil.
1: Ama bir yandan da son tablo bize şunu gösterdi aslında, nüfus tablosu da. Bir yandan da aslında kadından çocuk da bekliyoruz. Dolayısıyla şimdi...
0: Bekliyoruz ama yapmıyorlar farkındaysanız.
1: Evet. Ve nüfus politikaları kurulu oluşturuldu şimdi. Evet. Kadınları hem aile kurup hem de nasıl çalıştırabiliriz? Hani kadının çünkü çalışma hayatına katılmasının sizin söylediğiniz gibi gerçekten büyümeye de çok önemli.
0: Anaokulları ve kreşler bence buradaki en önemli konulardan bir tanesi. Çünkü çocuk bakımı başlı başına bir iş. Tabii ki yaşlılar ayrı bir şey. Çünkü yaşlılar da kadına kalıyor. Yani ailenin sorumlulukları içinde yaşlılarımız var ve biz hani sonuçta yaşlılarına bağlı ve onları çok seven bir toplumuz. Bu çok güzel bir yanımız. Hiçbir şekilde onları bir yerlere bırakmak istemiyoruz ama bir yandan da tabii ki

0: güzellik olarak geri dönecek.
1: Umuyorum öyle olur. Şimdi tabii bir yandan da siz işe tekrar geri dönecek olursak ünlü isimlerle de çalışıyorsunuz.
0: Evet.
1: Ve aslında farklı bir konsept ortaya koyuyorsunuz. Devam edecek mi bu ünlü isimlerle çalışmak ve yeni aslında marka isimlerle markanızı biraz daha farklı bir boyuta çıkarmış oluyorsunuz. Bu aslında dünyada da örneklerini gördüğümüz bir proje diyebiliyorum.
0: Evet.
1: Bundan sonra neler yapacaksınız?
0: Vallahi biz projelerimizi çok seviyoruz. Hakikaten dünyada böyle trendler var. Ünlülerle, selebritilerle, işte modacılarla, şimdi artık influencerlar var biliyorsunuz. Onlarla işbirlikleri çoklu şekilde yapılıyor. Biz bunu Türkiye'de zaten ilk yapan markayız. İlk Bora Aksu'yla, ki o zaman Bora daha işte iki kere falan London Fashion Week'te şov göstermişti. Onu işte Londra'da bulduğumuz günü hiç unutmuyorum. En son hatta Singapur'da mağazasını gördüm Bora'nın. O kadar gurur duydum ki daha henüz mesaj da atamadım. Böyle 2-3 hafta önce bir seyahatteydim. Çektim fotoğrafını. Biz de böyle dedik ki bu çok yetenekli bir tasarımcı. Hem Türk hem işte London Fashion Week'te şov yapıyor. Destekleyelim ve yani beraber olalım. Hem bize hem ona katkısı olsun falan. Öyle başladı bu iş. Sonra birkaç değişik tasarımcı girdi. İşte mankenler girdi. Ondan sonra
1: sanatçılar
0: girdi. Şimdi bulabildiğimiz fotoğrafları size bugün yolladık. İnşallah onları da göreceğiz. Ne bileyim Cüneyt Arkın'la, Türkan Şoray'la birçok işbirliğimiz oldu. Onlar adına mesela çok tatlı koleksiyonlar yaptık. Böyle baktığınız zaman geçmişe aslında markanızın kimlerle yan yana geldiği, o da ne kadar yanınıza aldığınız kişilerle, müşterilerinize onları nasıl taşıdığınız, nasıl getirdiğiniz, işte o çeşidi farklılığı nasıl sunduğunuz. Çünkü müşteriler her zaman tabii ki modadan beklentisi farklılık, yenilik, değişiklik. Modanın öyle bir misyonu var aslında. Orada da böyle yanınızdaki güzel isimler hakikaten hem sizin markanıza bir değer katıyor, hem siz onlara bir değer katıyorsunuz. Müşteri adına da farklılık yaratmış oluyorsunuz.
1: Dünyaca ünlü markalı isimler de olacak mı peki?
0: Tabii. Yani oldu da zamanda. Şimdi yani öyle modacılar da geldi geçti. Ama Türkiye'den de ne bileyim işte Hakan Yıldırım gibi, Dilek Hanif gibi, Zeynep gibi mesela, bunlar hep Türkiye'nin iyi modacıları, onlarla işbirlikleri yaptık. Şimdi mesela influencerlarımız var. İşte Sibil, Sima Tarkan gibi, Sibil Çetinkaya gibi, Melis Azat gibi, Tuğba Ünsal vardı bir dönem önce, Ece Sükan vardı yine bir dönem önce. Sonra daha böyle toplum hayatından insanlar, Arzu Sabancı gibi mesela yıllarca işbirliği yaptık. Çok hoş, çok tatlı isimlerle bir araya geldik. Hem onların kariyer hayatında aslında hep bir dönüm noktası oldu Koton. Onu şimdi hani biz de buradan bakınca görebiliyoruz. Bizim de heyecanımızı katladı aslında. Ve her seferinde zaten yeniliğin, güzelliğin peşinde koşuyoruz. Aslında müşterilerimize de gerçekten farklı bir şeyler sunmuş olduk. Şimdiki dönemde onların koleksiyonları var. Yeni isimlerimiz var. Önümüzdeki sezon için çalışıyoruz. Bakalım heyecanla. İnşallah uluslararası isimler. Onları da yine katacağız. Tabii ne de sağlıyor? Bu böyle bir Koton Kadın koleksiyonlarının içinde büyük bir çeşni sağlıyor aslında. Çünkü sonuçta bir tane Koton Kadın'dan söz edemiyoruz. Bugün siz de, ben de, işte ne bileyim sokaktaki başka bir hanımefendi de Koton'dan giyinebiliyor. Zevkler farklı, beden tipleri farklı. Hani koleksiyonları olabildiğince çeşitlemenin, çeşitlendirmenin aslında bir yolu da bu. Biz onlara persona diyoruz. Yani birer kimlik gibi. Bugün Melisa Azat da bir kimlik aslında. Biz onu tarif etmeye çalıştığımızda çok tatlı bir kadın çıkıyor ortaya. Ya da aynı şekilde Şahika mesela. Şahika da biliyorsunuz milli dalış rekortmenimiz, sürdürülebilirlikle adı yan yana geliyor. Suyu güzel ve iyi tüketmekle yan yana geliyor. Bir su perisi gibi kendisi. Mesela hem biz ondan ilham alıyoruz. Hem de onun koleksiyonu da aslında bir farklı bir kadını ifade ediyor. Böylece o çeşitliliğimizi de

0: hiç sıkıcı olmadan arttırmış oluyoruz.
1: Sürdürülebilirlik demişken aslında evet. Yaşama Saygı ismiyle çok önemli bir projeye de evet. imza attınız. Ve belki de en çok çok bilinmese de en çok tüketimin olduğu sektörlerden birisinde evet. Önemli bir proje gerçekleştirdiniz. Biraz bize onu da anlatın.
0: Olur, çok güzel bir proje hakikaten. Benim de en severek yaptığım şeylerden bir tanesi. Yine Koton'da bir komiteye daha başkanlık yapıyorum. Onun adı da Sürdürülebilirlik Komitesi. O da yine en üst düzeyde. Ben orada bir temsil yapıyorum. Çünkü tekstil sektörü hakikaten günümüzde biraz defteri kabarık bir sektör. İşte su tüketiminden kimyasal kullanımına kadar aslında pek çok aşamasında çevreye zararlı birçok etkileri var. Şimdi ama tabii ki işte Avrupa Birliği'nin bu anlamdaki politikaları, dünyanın sürdürülebilirliğe bakışı vesairesi çok yol kat ettik gerçekten. Biz de 2020 yılında pandemi de olduğu işte tam içinden geçtiğimiz zamanlardı. Aslında böyle hem kendi yaşantımızı sorguladık pandemide, hem dünyanın geleceğini sorguladık. Yani tam bu böyle felsefi düşüncelerin olduğu yerde zaten biraz DNA'mızda da mevcut olan bir şeydi bu yaşama saygı. Bir manifesto yayınladık. Dedik ki biz dünyaya saygılıyız. Artık bundan sonra işimizi de bu şekilde yapacağız. Sürdürülebilir bir çevre, sürdürülebilir bir dünya, çocuklarımıza böyle bir şey bırakmak bizim sorumluluğumuz. O yüzden iş yapma biçimlerimizi buna göre değiştireceğiz dedik. İşte dünyaya, topluma, insana ve işimize saygı diye dört boyut altında yine UNDP'nin kalkınma esasları, tabii ki bunun temelinde amaçları, onlar da bunun temelinde yatmak üzere bir politika belirledik bu konuda. Kendi kendimize hedefler koyduk. Ürünlerimizin sürdürülebilir ürünlerden gelme oranını geçtiğimiz 2024'te %30'lara kadar çıkardık. Bunlar bizim endüstrimizde çok kolay rakamlar değil, çok kolay yapılacak işler de değil. Birçok tabii ki hem fedakarlıkla yapılıyor, hem maliyet mücadelesiyle yapılıyor. Çünkü daha yenilenebilir enerjiyle, işte daha dönüşümlü elyaflar, materyaller kullanarak, daha az su tüketerek, daha kimyasala dikkat ederek, yani birçok alanından aslında sürdürülebilirliği ürünü oluşturana kadar birçok boyut var. Bunların hepsini artık raporumuzu da çıkarıyoruz zaten, yani halka açık bir şekilde. Üçüncüsünü yayınladık sürdürülebilirlik raporumuzda. Hedeflerimiz var. Bu konuda bayağı ciddi yol almış firmalardan biri olduk. Yine misyonumuz örnek olmak. Onun için çok anlatıyorum ben. Çünkü yapılabilir bir şey. Buna gönülden inanıyoruz. Dediğim gibi üst boyutta bir liderlik yapmak çok önemli. Çünkü bunu şirketin bütün çalışanlarına kadar indirebilmek. Bugün biz İşte bir plastik şişenin girmediği bir ofiste çalışıyoruz. İşte filtreden çıkmış suyumuzu içiyoruz gibi, kağıdımız vesairemiz, yani bütün atığımız hesaplı, mağazalarımızda da aynı şekilde. Bu alanda da bir sürü projemiz var. Yani polyamide atıklarımızdan askı yapmaya kadar böyle bir sürü örneğimiz var. Olabildiğince dönüştürülmüş bir ekonomiyi de hayatımıza sokmaya çalışıyoruz. Ve bir misyonumuz da anlatmak. Bunu müşterimize anlatmak, bu da çok önemli. Bugün böyle bizim ürünlerimizin üzerinde, bu ürünler mutlaka etiketlerin üzerinde görünüyor ve hangi özellikleriyle olduğu, nasıl bir şekilde üretildiği anlatılıyor. Hani bunu incelemek isteyen her müşteri geriye gidip inceleyebilir de aynı şekilde ve bunu bir topluma öğretmek anlamında da bir misyonu benimsemiş durumdayız.
1: Evet, aslında şimdi anlattığınız tüm bu hikayede hem tüketicinin psikolojisi, hem de hani hem kadına hem topluma böyle bir rehberlik etme duygusunun olduğunu görüyorum. Yani eğitimi aslında tüm hayata yaymışsınız gibi görünüyor.
0: Belki biraz yaşla da ilişkilidir. Özlem Hanımcığım, o da olabilir. Yani insanlar yaş aldıkça daha bir şey oluyor ya. Bir olgunluk geliyor, biraz daha tabii ki bütün süzdüklerini anlatma, daha güzele doğru yönlendirme için.

0: kendi yaşında getirdiği bir fırsat olabilir belki.
1: Ya siz çok gençsiniz.
0: Sağ olun.
2: Sizin için hayatta rol model kimdir?
0: Ya ben çok ilham alan bir insanım. Yani bugün ben sizden de ilham alıyorum. Yani ne bileyim gözünüzden, gözünüzdeki ışıktan. Yani gençlerle çok konuşmayı çok seviyorum. Onlar gerçekten ilham kaynağım. Hani kendi çocuklarımın dışında da çevremde olanlar. Olabildiğince tabii ki iş yerinde de çok genç insanlarla çalıştığım için. Çok dinlemek, öğrenmek mesela benim için çok ilham verici oluyor. Kadınlar. Yani her kadın benim için bir ilham kaynağıdır gerçekten. Tabii ki atamız, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Mesela ondan ilham almak şöyle bir şey. Orada bir küçük şeyimiz var, onu anlatmadım. Yine bir toplumsal projemiz. TEV'le yaptığımız depremden etkilenen 200 kız çocuğunun eğitim hayatları boyunca yanında olmak üzere yaptığımız bir projemiz var. Bir kadın dünyayı değiştirebilir. 100. yıl, hem de 100. yıla Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına vakfettiğimiz bir projemiz. Şimdi 200 kız çocuğu, işte 100 üniversite öğrencisi, 100 de lise öğrencisi, onların eğitim hayatlarına destek oluyoruz. Mesela oradaki ilhamım tabii ki atamızdır. Çünkü eğitim hep bütün çocuklar için çok önemli. Her çocuğun, Cumhuriyetimizin en önemli kaynaklarından, en önemli özelliklerinden bir tanesi aslında fırsat eşitliği. Bugünümüzde her zaman böyle yerini bulmuyor. Bunu da görüyoruz. Kız çocukları da bazen bu fırsat eşitliğinden tabii ki yararlanamıyorlar. Burada onun için biraz pozitif ayrımcılık yaptık ve kız çocuklarına hani toplumda etki gücü olan, iyi eğitilmiş çocuklar yetiştirmek mesela yine toplumu değiştiren şeylerden bir tanesi olabilir. Yani içlerinden bir tanesi bile çıksa, değil mi? Bu, evet. Öyle örnekler var dünyada. Dünya değişebiliyor, toplum değişebiliyor.
2: Peki genç
0: orada
2: kadınlara,
0: ilhamım atamızdır.
2: Genç kadınlara, genç kızlara tavsiyeniz ne olur? Tecrübelerinizden baktığınız zaman ne tavsiye edersiniz bugün yeni işe başlayacak olanlar için?
0: Ya, eğitim çok önemli bence. Tabii ki gençlikte her zaman o doğruları bulmak kolay olmuyor. Çok karışanı görüşeni de oluyor insanın, biliyorsunuz. Aile, yeterince eğitilmemiş bir aileden belki fikirler verilebiliyor falan. Ama hani önceliklerini eğitime, iyi derecede bir yabancı dil bilmeye vermeleri. Çünkü dünya vatandaşı olmak çok önemli bence. Ve kariyer hayatlarında da hakikaten olabilecek, yani kadınlar biraz mütevazi ve az şey istiyorlar aslında. Bazen güven problemi oluyor ve yani bu gençken çok normal, yani hepimiz öyleydik. Yaş aldıkça bir kadının kendine güvenmesi daha mümkün oluyor. Doğuştan böyle özel bir şeyi yoksa, yeteneği yoksa. Onun için böyle büyük hedefler koyup o büyük hedeflere yılmadan gitmek, o motivasyonu hep içinde bulmak. Yani toplum motive etmiyor insanı, çevresi de etmiyor. İnsanın iç kendi ediyor aslında. Yani sağdan soldan bunu beklemeyip içten gelen bir motivasyon, içten gelen bir ateşle aslında onu koskoca bir gelecek bekliyor. Bundan hiç korkmaması, güvenle hem aklıyla hem de kalbiyle, kadının sezgileri çok kuvvetli çünkü, onu da dinleyerek ileriye doğru kendini eğiterek, geliştirerek, çünkü bu şart bence. Hem cinslerin önüne geçebilmek ya da genel olarak bir iş yerinde de daha ileriye gidebilmek, onun oraya harcadığı emekle, mesaiyle, kendine yaptığı yatırımla oluyor aslında. Ben bunun örneklerini çok gördüm Koton'da. Bu şekilde gelişen yüzlerce kadın geçti gözümün önünden. O farkı da görebiliyorum. O güven kolay gelmiyor. Bugün olmasa bile gençken, yarın öbür gün gelecek zaten. Hani bir gün şimdi yapamadım ama sonra yapacağım. Hani içlerinde böyle bir şey ve içsel bir enerjiyle ileriye ve büyük hedeflere doğru yürümekten korkmamak aslında. Önemli olan bu.
2: Peki 18 yaşındaki Gülden karşınızda olsa ne söylerdiniz ona?
0: Ay zor soru. Ya 18 yaşındaki Gülden şöyle bir Gülden'di. Bir defa ben hiç büyümek istemiyordum. Yani 18 yaşında fark ettim ki 18 yaşına gireceğim zaman, yani

0: sanki yaşlanıyorum gibi. Mesela 18 yaşından sonra birkaç sene 18 yaşındayım dedim. Yani böyle bir şeyim vardı. Yani yaşsızlık hep bir takıntım bu arada. İnşallah çok uzun yaşayacağım.
1: İnşallah.
0: Ve böyle genç olarak sağlıkla, evet. Onu da kendime devamlı söylüyorum. Tabii biliyorsunuz bunlar çok önemli. Söylemek lazım. Evrene de bu mesajları vermek lazım. 18 yaşındaki Gülden'e herhalde şunu derdim. Yani iyi yoldasın, hiç korkma. Kendine biraz daha güvense tabii 18 yaşında daha iyi olurdu. Ama o zaman da içimi, sesimi çok dinlerdim. Doğru yoldasın, ilerle derdim.
1: Peki 10 yıl sonraki Gülden'e ne söylemek istersiniz?
0: Valla onu daha güzel yerlerde görmek istiyorum. Onun biraz daha işi var bence. Bu bütün konuştuğumuz konular, dokunduğumuz insanlar, yarattığımız fayda. Bugün tabii ki koton da çok büyük bir faydadır. Topluma bir istihdam sağlıyor, bir büyük bir ekosistem. Bu anlamda bir sürü faydası var belki. Ama onun dışında da daha bireylere, toplumun dezavantajlı kesimlerindeki kadınlara, genç kızlara daha fazla dokunmak, daha fazla onları ilerletmek adına bir şeyler yapmak istiyorum gerçekten ve zannediyorum orada görmek isterdim kendimi. Yani ya bunları da yaptın güzel bak, aferin sana falan diyeceğim bir nokta yani onları tamamladığımda.
1: Evet, umarım olur.
0: İnşallah, tabii tabii ki istediğimiz bir kadın isterse Özlem Hanımcığım her şeyi başarıyor gerçekten. Yeterince istemek çok önemli bir şey bence.
1: Evet. Peki ben size birkaç kelime söyleyeceğim. Bakalım onlar size ne çağrıştırıyor. Tamam. Biraz daha Gülden Yılmaz'ı daha derinden tanıyalım
0: tamam.
1: diye.
0: Tamam. Başarı. Kognitif test gibi.
1: Evet.
0: Bu, değil mi?
1: Başarı.
0: Var olmak. Açayım mı biraz?
1: Tabii, çok uzun olmadan.
0: Çok uzun olmadan. Çünkü ben başarıyı çok seven bir insan oldum. Benim için varoluşun sanki temeli gibiydi. Onun için ilk önce onu söyledim ama inanın şu yaşımda başarı mutluluk aslında. Başarmak için değil, hayatı mutlu olmak için yaşıyoruz. Bugün kızıma verdiğim inanın şey de bu. Arada hatırlatmam gerekiyor. Çok güçlü, çok başarılı bir kız. Ama bazen başarmakla mutluluğu, hayat mutluluğunu yan yana getiremiyor. Halbuki hayatımızın amacı aslında mutlu bir hayat yaşamak olmalı. Yalnızca başarmak değil. Başarmak her zaman mutluluğu da getirmeyebilir. Güzel bir şeydir ama şu anki şeyimde gerçekten başarmakla mutluluğu biraz daha yan yana koymak istiyorum.
1: Peki güç?
0: Kadın olmak.
1: Çocukluk?
0: Kırılganlık.
1: Aşk?
0: En güzel şey.
1: Tutku?
0: Hayatım.
1: Aile?
0: Yengecim ben. Her şeyim.
1: Peki huzur?
0: Sakinleşmek.
1: Kadın?
0: Güç.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim, çok sağ olun.
1: Efendim, bu hafta Yüksek Topuklar'da Gülden Yılmaz'ı ağırladık. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.

Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, Batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
2: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle 4 mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde faiz var mı?
2: Sistem faiz içermez. Bunun yerine şirket tarafından organizasyon hizmet ücreti alınır.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: Nikola Tesla.
1: Tesla,
0: the greatest inventor of the age.
1: Dehanın sınırlarını zorlayan bir dahi.
2: Tesla, didn't see you there.
1: Elektrik savaşlarının ortasında yenilikçi bir zihin. System of energy, alternate currents. Ethan Hawke'ın büyüleyici performansıyla bu efsanevi hikayeye tanık olun. Tesla, yarın 20'de A Para'da.
3: Kuzu Grup, Sır Küpünü sunar.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümüne hoş geldiniz. Kaybedenin olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. Birinci etap 30 soru üstünden her sorumuz 5 puan değerinde. İkinci etap 120 saniyemiz var. 120 saniyede 10 soruya en çok cevap veren yarışmacımız 10'ar puan üzerinden puanlarını toplayacak. Ve üçüncü etap. Üçüncü etap daha çekişmeli. Daha mücadelenin yükseldiği bir etap olacak. Butonlar devreye giriyor. Her soru 10 puan değerinde. Birinci, ikinci ve üçüncü etap sonunda finale en yüksek puanla gelen yarışmacımız bir tahmin hakkı olacak. Doğru kelimeyi tek seferde doğru söyleyebilirse, şifre cümleyi doğru bilirse okulumuz kazanacak. Peki kaybeden? Bizde kaybeden yok. O zaman ne yapıyoruz? Sır Küpü'nün yeni bölümünü hızla başlatıyoruz. Hemen yarışmacıları tanıyoruz.
1: T-B.
0: T-B. E-O-Ö-Ü-İ hepsi gitti. A koymadık.
2: Hayatım boyunca unutmayacağım bunu. Yani...
1: Burada beni havlattınız.
3: Estağfurullah. Evet, ham ya.
0: Harf
3: evet.
0: Kalmadı diye bağırıyor.
3: SM.
0: Anti.
3: SM, SN, ST.
4: Ya biz nasıl yarışmacılarız?

0: Ve hemen bu akşamın yarışmacılarını tanıyoruz. Hoş geldiniz Fatma Hanım.
1: Hoş bulduk.
0: Hanım.
1: Merhabalar, iyi akşamlar.
0: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Emre Bey.
2: Hoş bulduk, iyi akşamlar.
0: Önce sizi tanıyalım Fatma Hanım. Hoş
1: Tabii
0: geldiniz,
1: ki.
0: Neyi yaptınız, katıldınız
1: Teşekkür
0: yarışmamıza.
1: Teşekkür ederim, hoş buldum. Ben de çok memnun oldum katıldığım için. Adım Fatma Altekin. İstanbul Kartal'dan katılıyorum. 1974 doğumluyum. Aslen Rize Ardeşenliyim ben. İki tane çocuğum var. İlker Samet Altekin ve İpek Altekin. Emekliyim. Bu kadar.
0: Nasıl geçiyor emeklilik günleri?
1: Çok güzel geçiyor emeklilik. Dolu dolu geçirmeye çalışıyorum. Yani böyle emekli oldum, oturayım şeklinde yapmıyorum. Emekliliği de hareketli geçirmeye çalışıyorum.
0: İş hayatı bankacılıktaydı,
1: evet,
0: değil mi?
1: Bankacıydınız.
0: Sonra, evet. Bankadan sonra ilk başta biraz zor geçti dediniz.
1: Evet, biraz zor geçti. Böyle o şeye hareketliliği üzerinden kolay atamadım. Şimdi daha böyle sakin bir hareketlilik yaşamaya çalışıyorum.
0: Peki. Evet. Ne yaptınız tekrar? Hoş geldiniz. Gençlerimizin, öğrenci kardeşlerimizin gelişimine katkıda bulunacaksınız.
1: Evet,
0: ben hemen Emre Bey size dönüyorum. Sizi de tanıyalım lütfen.
2: Emre Arıcı, 1975 İstanbul doğumluyum. Evliyim. İki çocuk sahibiyim. Hem emekliyim hem de bankacıyım. 27 yıllık bankacılık serüvenine devam ediyorum. Göçmen bir ailenin çocuğuyum.
0: Evet.
2: Balkan göçmeniyim. İş hayatı, emeklilik hep birlikte böyle güzel şekilde ilerliyor.
0: Ve edebiyatla da ilgilisiniz bildiğimiz kadarıyla. Bayağı da şiiriniz var.
2: Edebiyatla ilgiliyim. 300 kadar şiirim var.
0: 300.
2: Kitap yazmaya da başladım. Deneme roman tarzı olacak kitabım. Hı hı. 50 sayfasını bitirdim. Ayrıca

0: şarkı sözü yazıyorum. 30'a yakın şarkım var. Yapay zeka ile müziklerini seçerek besteliyorum şarkıları. Onlarla ilgileniyorum
1: hobi olarak. Çok güzel. Hem müzik hem şiir. Evet. Emeklilik hayatı bayağı dolu geçiyor. O zaman Fatma Hanım, sizin için Türkiye haritamızı açalım. Bakalım hangi okulu temsil edeceğiz bu akşam?
2: Olur.
1: Hazır mıyız?
2: Hazırım.
1: Peki, gelsin Türkiye haritamız. Hemen bir il ve o okul adına yarışacağınız okula bakalım. Hangi okulumuzu seçeceğiz?
2: Basıyorum.
1: Basın lütfen butona. Başlasın. Yozgat'ı geçtik. Isparta dedik. Kahramanmaraş'ta kaldık. Evet. 12 Şubat Süleyman Demirel İlkokulu'nu temsil edeceksiniz. Bu akşam Sır Küpü'nde oradaki genç kardeşlerimiz adına yarışacaksınız. Emre Bey, hemen sizin için tekrar Türkiye haritasını açıyoruz. Bakalım hangi il ve hangi okul adına yarışacaksınız. Basalım butona, hareketlendirelim haritamızı. Sivas dedik, Afyon dedi, Maraş dedi, Uşak ve Bitlis'te kaldık. Bakalım Bitlis merkezde bulunan Yükseliş İlkokulu'nu temsil edeceksiniz. Siz de bu akşam yarışmamızda. O zaman Sır Küpü'nün birinci etabını hemen başlatıyoruz.

0: Evet, illeri belirledik, okulları seçtik. Hemen Fatma Hanım sizinle başlıyoruz. Açalım bakalım kaç soru üstünden yarışacağız. Bu akşam 59 soru üstünden yarışıyoruz. Bir de büyük bir şifre kelimemiz var. Onu bulmaya çalışacağız. Bakalım harfleri kim önce bulacak? Birinci etabı, ikinci etabı, üçüncü etabı kim önde tamamlayacak? Ve ilk bulan, ilk tahmin hakkını kullanan kim olacak? Hemen sizinle başlayalım Fatma Hanım. Kaç nolu soruyu açalım sizin için?
1: 17.
0: 17.
1: İstiyorum. 17 benim için önemli, güzel bir rakam.
0: Peki. Evet. O zaman 17 sizin için güzel bir rakam. Bakalım ne geliyor? Kredi Yurtlar Kurumu. 10 saniyelik süreniz başladı.
1: KYK.
0: KYK doğru yanıt. Hemen hiç zaman kaybetmeden açıkladınız. Verdiğiniz cevabı. Fatma Hanım sizdeyiz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 1.
0: Bir numaralı sorumuz gelsin. Açılmamış bir yere gittik hemen. Yukarıdan aşağı 4 harf dedik. Geliyor. Boşa gitme. Boşa gitti. 10 saniye süreniz başladı. Ne oldu?
1: Boşa gitti. Zahir.
0: Değil. 10 saniye süremizi doldurduk. Bir harf açıyoruz. Cevap hakkı Emre Bey size geçiyor. İlk harfimiz H. 10 saniye sürenizi başlattık. Ne oldu?
2: Hata.
0: Hata olmadı. Başka ama çok yaklaştık. Boşa gitti. Ne olabilir? 4 harf. Peki. Bir harf daha açıyoruz. Bulacağız bu kelimeyi beraber. Tekrar Fatma Hanım size geliyoruz. 10 saniyeniz başlattık. H ve A.
1: Hava.
0: Hava. Değil. Bir harf daha açalım. Diyeceksiniz ki nasıl bilemedim
1: boşa
0: ben bunu.
1: Boşa gitti.
0: Hemen Emre Bey'e geçiyoruz. Emre Bey sizin için sürenizi başlatacağım. Bir daha harf açtık. Tek harf koyuyorsunuz.
2: Heba.
1: Heba.
0: Heba doğru yanıtı Emre Bey'den aldık. Harikasınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım Emre Bey?
2: 4 nolu soru.
0: 4 nolu soru. Peki. Açılmamış bir yerden 4'ü tercih ettiniz. Uyulması gereken kural. Düzgü. 10 saniyenizi başlattık.
2: Yasa.
0: Yasa değil. O da 4 harfliydi ama biz yasayı seçmedik. Şifre. Peki. Uyulması gereken kural düzgüsü. Tekrar soruyu tekrar ettim. İlk harfimiz ne? Bakalım Fatma Hanım cevaplayabilecek mi? 10 saniyeyi başlattık. İlk harfimiz ne?
1: Ne? Uyulması gereken
0: ne olabilir?
1: Kural.
0: Düzgü. Uyulması gereken kurallar.
1: Kurallar.
0: Peki bir harf daha açıyoruz. Tamam. Emre Bey size geliyorum. Hazırsanız 10 saniyenizi başlatıyorum. İlk harfimiz ne? Son harfimiz M.
2: Neyle başlayıp neyle bitiyor? Uyulması gereken kurallar.
0: Evet.
2: Nizam diyeceğim ama o da...
0: Nizam biraz uzun. Tamam. Peki bir harf daha açalım. Fatma Hanım'a gelsin. Bakalım hangi harf koyacaksınız?
1: Norm.
0: 10 saniyeniz başlattı.
1: Norm.
0: Norm doğru yanıttı. Açılmış yerlerden destek alarak yürüyebilirsiniz.
1: Tamam.
0: Önerim o yönde. Bu arada video sorularımız da var. Mesela 2, 3. Çok da yardımcı olabilir size.
1: 2.
0: 2. Peki. 2 bir video soru. Bakalım nasıl bir video geliyor. İzliyoruz.

0: Evet, bu video soruyu bilirsek çok geniş bir yere açacağız. Derisi dikenlilerden bir yumuşakçayı soruyoruz size. 10 saniyelik süreniz başladı.
1: Deniz.
0: Deniz.
1: Derisi dikenlilerden bir yumuşakçayı.
0: Deniz. 10 saniyelik süremiz doldu. Deniz Emre Bey'e süremiz Deniz geçiyor. Deniz. Başlatayım sürenizi. Hiç acele etmeyin çünkü buldunuz, değil mi? Emre Bey öyle bakıyor. Buyurun alayım.
2: Deniz kirpisi.
0: Deniz kirpisi.
2: Evet.
0: Değil. Kirpi değil. Ah Emre Bey, bulacaksınız diye düşünmüştüm ama peki bir harf daha açıyoruz. Tekrar Fatma Hanım size geldik. Kirpi değil bu, ne? Deniz.
2: Acaba.
1: Denize yaşadığı kesin.
0: Orası kesin. Peki.
2: Buldum.
0: Bir harf daha açıyoruz. Kesinlikle buldunuz. Kesinlikle. 10 saniyenizi başlatıyorum.
2: Deniz kestanesi. Evet.
0: Deniz
2: kestanesi.
0: Kestanesi kirpi değil, kestaneydi. Bir de şifre harf buldunuz. Yazın, değil mi? Ayağı da battığı zaman dikeni oldukça da can acıtır. Evet. Çıkartması da zordur. Deniz kestanesiydi.
1: Görüntüde video de kestaneye sorumuzu de benziyordu yani.
0: Bayağı da güzel deniz kestaneleri koymuştu arkadaşlarımız. Evet. Peki, sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu yanıtlayalım?
2: 29.
0: 29. Gelsin bakalım 29'da ne var? Yazın oturulan yer. 10 saniyelik sürenizi başlattık.
2: Yazlık.
0: Yazlık. Doğru. Şöyle püfür püfür. Sever misiniz yazın?
2: Çok severim.
0: Çok seversiniz.
2: Tekirdağ'da var benim yazlık.
0: Harika.
2: Bahçesi.
0: Ailece gidiyorsunuz. Evet. Yazların tadını orada çıkarıyorsunuz. Bir de şifre harf buldunuz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 3 nolu soru.
0: 3 nolu soru geliyor. Hazırsanız sizin için bir video soru. Görüntümüz var. İzleyelim. Bakalım ne bulacağız.

0: Evet, görüntülerini izlediğimiz enstrümanın adını soruyoruz size. Klavsen. 10 saniyelik süreniz başladı.
1: Piyanoyu tutturamadım. Piyani falan.
0: Piyani. P ile başlamıyor, onu söyleyeyim ben size. P'miz uzak. Bir harf de benden gelmiş olsun.
2: Olsun bakalım.
0: Bir harf açalım. Ç ile başlıyor. Hazır mıyız? Fatma Hanım, 10 saniye başlattık.
2: Çiçero.
0: Çiçeron değil. Klavsen. Ç ve ilk. İki harfimizdi. Bir harf daha açıyoruz. Sizin için süreyi başlatıyoruz Emre Bey. Bakalım bulabilecek misiniz bu enstrümanı?
1: Yani çıkan harflerden bir şey üreteceğim. Çizgili.
0: Çizgili. Çok da güzel ürettiniz ama.
1: Evet,
0: peki öyle bir enstrüman duymadım ben çizgili diye. Peki. Bir harf daha açıyoruz. Sizinle devam ediyoruz. Çim kısmı geldi. Fatma Hanım.
2: Çimenli. Çimenli.
0: Çimenli değil. Çok güzeldi. Yine bir çimen. Sıkı bir tahmin geldi. Bir harf daha açalım. Bakalım. Emre Bey, sizin için de süreyi başlatalım. Çimli.
1: Çimli.
0: Çimli.
1: Ortada iki harf var.
0: Ne olabilir bu? Çimli.
1: Çimtili.
0: Çintili. O da güzel ürettik.
2: Çimilli.
0: Ama sizin için bir harf daha açıyorum. Hazır mısınız? Evet Fatma Hanım, sizin için süreyi başlatıyoruz. 10 saniyeniz başladı.
2: Çimbili.
0: Çimbili. Çimbili. Değil. Başka ne olabilir?
2: Çimbeli.
0: Çimbeli de değil. Ne olabilir? Derken son bir harf kaldığı için açamıyorum.
2: Evet.
0: Bilme hakkı, tahmin hakkı Emre Bey'e geçiyor.
1: Çimboli.
0: Çimboli de değil. Bir harf istiyoruz sizden. Çimboli değil. Ne olabilir? Peki bulacağız o harfi hep beraber.
2: Çimboli değilse.
0: Hazırsak süreyi Fatma Hanım sizin için başlatıyoruz.

0: Çimboli değil, çim.
1: Çimbuli.
0: Buli de değil, ne olabilir?
1: Çim.
0: Bir harf koyacağız.
1: Çim, yok.
0: Peki, olmadı. Bulacağız o harfi.
2: Bulduk.
0: Hazırsak. Çimboli. Emre Bey, sizin için süreyi başlatıyorum.
2: Sesli bütün harfleri sayıyoruz.
0: Lütfen sayın.
2: Çimbuli.
0: Buli.
2: Buli.
0: Buli.
2: Çimbuli.
0: Değil ama sesli harf dediniz.
1: O...
0: Sesli harflerden hangilerini koymuyoruz?
1: Hangi?
0: Tekrar başlatıyorum sürenizi Fatma Hanım. Fatma Hanım,
1: Çimbeli.
0: Hangi harfleri?
1: Çimbeli, E. Çimbeli, İ. Yok, I. Yok. I, O, Ö, Ü.
0: Harikasınız. Bütün sesli harfleri koydunuz 7 tanesini.
1: Hangisini koymadık acaba?
0: Bir tanesini koymadınız. Tekrar Emre Bey, sizin için
2: söyleyeyim. Ben kendimi edebiyatçı diyorum.
0: Bakalım hangi şurada sesli harfi koymadınız?
2: Hangi sesli harfi?
1: Şimdi sayacağım.
2: Çimbeli.
0: E'yi, O'yu, Ö'yü, U'yu, Ü'yü, İ'yi hepsini koyduk.
2: Koyduk, kalmadı geriye.
0: Hangisi kaldı?
2: Ay,
0: Fatma Hanım, sizinle başlatıyorum süreyi.
1: Çimbali.
0: 10 saniye.
1: A'yı mı koymadık? Çimbali.
2: Ben söyledim.
0: A'yı koymadınız. E'den başladınız. Çimbali'ydi doğru yanıtımız.
1: Tamam.
0: E'den başladık. E, O, Ö, Ü, İ hepsi gitti. A koymadık.
2: Hayatım boyunca unutmayacağım bunu. Yani yeni bir kelime öğrendim. Ne anlama geldiğini.
0: Evet. Geniş bir turdan sonra Çimbali'yi el birliğiyle bulduk. Bundan sonra da hiçbirimiz unutmayız. Sizinle devam ediyoruz Fatma.
1: Tamam.
0: Hangi soruyu açalım?
1: 19.
0: 19 gelsin bakalım, 19'da ne arıyoruz? Fırfır. 10 saniye başladı. Fırfır.
1: Dar.
0: Bir harf koyacaksınız. Fırfır.
1: Fırfır.
0: İlk harfi koysanız hemen çıkacak. Peki biz verelim bir harf daha.
1: Evet.
0: Hangi harfi verdik? F'yi koyduk.
1: Evet.
0: Emre Bey, bir harf, bir sesli harf koyacaksınız.
2: Farbe.
0: Farbe mi? Emre Bey, bir sesli harf koyacaksınız.
1: Ses.
2: Farba.
0: Süreniz doldu. Yine Fatma Hanım'a geçiyor.
1: Ama E sesli harfti.
0: E sesli harf de E değil. 10 saniye başlattım. Hangi sesli harf?
1: Farbi.
0: Farbi mi?
1: Evet.
0: Hayır, bir sesli harf daha koyun.
1: Tamam, farba.
0: Evet, farba. Emre Bey, neden E'den başlıyorsunuz sesli harf koymaya?
2: Yani A'ya
0: yani
2: karşı bir hassasiyetim
0: direkt
2: var zannediyorum.
1: Biz A'yı unuttuk.
0: Çünkü direkt evet, ikidir aynı yerde takılıyoruz. A koyacaksınız sesli harf. İlk sesli harfimiz A.
1: A
2: ben
1: evet,
2: ince seslileri seviyorum.
0: Evet, fark ediyorum. Ö, E, İ. Peki.
1: Evet.
0: Sizinle devam ediyoruz.
1: 5 olsun.
0: 5 olsun. Peki,
1: bakalım ne gelecek.
0: Hazırsak sorumuz geliyor.
1: Üç
0: dingil
1: harfli
0: efendim. Dingili soruyoruz.
1: Aks.
0: Doğru yanıt. Bir harf daha bildiniz.
1: Evet.
0: Bir kelime daha bildiniz. Çok özür diliyorum.
1: Evet.
0: Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım? 20. 20 nolu sorumuz geliyor. Antimon'un simgesi. Antimon. 10 saniye süre başladı.
1: Si. S değil. Si.
0: Si.
1: Evet.
0: Değil.
1: S değildir. S
0: değildir.
1: Mi? Değil.
0: Bir harf koyacaksınız. Emre Bey, tek harf koyacaksınız bakın. Alfabenin yani başına gidin artık.
2: Periyodik cetvelle çok ilgim yok.
0: 10 saniyeniz gidiyor.
2: Samsun, Lüleburgaz, SL.
0: Değil.
2: SA.
0: Peki. A da değil. Yine ben söylemiş olayım. A değil, L de değil. Fatma Hanım, sizin için süreyi başlattık. Ne olabilir bu harf?
1: SM.
0: Antimon.
1: SM, SN, ST.
0: Değil.
1: SU.
0: Değil. Emre Bey, bakın tekrar söylüyorum. Biraz başa gidin.
1: Ha, başa gidelim.
0: 10 saniye başlattım.
1: Evet.
2: SA.
0: Değil. Sonra.
2: Tüh, A'yı tutturalım. S, B.
0: S, B. Simgesi doğru.
2: Çok başa gittim ben.
1: Hayır, ben de iki harfli değil.
0: En başa gidin. Ama ilk cümlem Emre Bey'e, Emre Bey başa gidin de alfabede. Siz yine M'lere gittiniz. Yani benden destek alıyor olmanız ve beni dinliyor olmanız çok mutluluk verici gerçekten. Çok,
1: hayır, ben de iki
0: çok anlaşıyoruz yani.
1: Onu evet da bulamadık.
0: Emre Bey, sizle devam ediyoruz. Antimyon'un simgesini de bulduktan sonra hangi soruyla devam edelim?
2: 28.
0: 28 bakalım, 28'de bir video soru izliyoruz bakalım ne geliyor.

0: Evet Emre Bey, Endonezya'da bir ada 10 saniyelik süre başladı sizin için.
1: Soho.
0: Soho değil. Çok emin söylediğiniz ama Soho değil maalesef. Seçtiğimiz görüntüler Soho'dan değil. Bir harf açıyoruz ve cevap sırası Fatma Hanım size geliyor. İlk harfimiz B.
2: Bali.
0: Bali doğru yanıttı. Bir de şifre harf buldunuz. İ harfini bulduk. Sizinle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyla?
2: 15.
0: 15 geliyor. Ussal. 10 saniyelik süre başladı. Ussal. Us.
2: Akli.
0: Akli doğru. Us. Akıl
2: demek.
0: Oradan geldi. Akli olarak bulduk. Harikasınız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 14.
0: Evet, 14 nolu soruyu sizin için açıyoruz. Yine bir video soru görüntülerimiz var. İzleyelim bakalım.

0: Afyon'da Milli Park 10 saniyelik süreniz başladı. Neresi acaba?
1: Akyar.
0: Akyar değil ama çok yakın.
1: Akyaz.
0: Akyaz da değil. Çok güzel. Hemen cevap hakkı Emre Bey size geçiyor. Sonu A olduysa ne bu? Akı bildik zaten.
2: Akbağ.
0: Değil. Bağ değil. Peki. Fatma Hanım size geliyor. 10 saniyelik sürenizi başlatıyorum. Fatma Hanım hemen oradan.
1: Akta.
0: Dağ.
1: Evet.
0: Doğru.
1: Doğru.
0: Badize daha doğru dağ, yanıttı. Evet. Bir de şifre harf bulduk.
1: Evet.
0: 3 sorumuz kaldı. 3 soru sonra puanlara bakacağız ve birinci etabı bitireceğiz. Sizinle devam ediyoruz Fatma Hanım. Kaç tane soruyu açalım?
1: 24.
0: 24 geliyor bakalım. 24'te ne arıyoruz? Ağacın kollarından her biri tek harf koyacaksınız.
1: Dal.
0: İyi yine A'yı koydunuz.
1: A'yı unutmadım.
0: Ben del, dol bekliyordum ama güzel.
1: Yani dalla. İhtimaller içerisindeydi ama.
0: Peki. Sizinle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım? Son iki sorumuz.
1: 16.
0: 16 geliyor bakalım. Uzun bir kelime seçtik. Çıplak ayakla 10 saniye sürenizi başlatalım. Yalın ayak. Doğru, yalın ayak. Bir de şifre harf buldunuz. Finale son soru. Hazırsak sizinle devam ediyoruz. Birinci etabın sonuna son soru sizle devam ediyoruz. Kaç soru açalım? 21. 21 geliyor. Bakalım 21'de ne var? Arınmış, soyutlanmış olan. 10 arı. Saniye başladı.
1: Arı.
0: Arı.
1: Arı.
0: Arı değil.
1: Ayı olamaz. Azı olamaz.
0: Arı değil. Arıya çok yakın ama. Emre Bey siz yine alfabeyi sayın diyeceğim ama.
2: Baştan başlamayacağım. Ari.
0: Ari doğru yanıt. Emre Bey bu sefer doğru yerden başladınız. Tebrik ediyoruz. Efendim 15 soruyu tamamladık. Birinci etapta. Kaçar kelime bildik? Bir tahmininiz var mı?
1: Yok.
0: Acaba aradaki fark nasıl oldu? Her bildiğimiz kelime 5 puan değerindeydi. Emre Bey kaç kelime bildiniz?
2: 3 tane.
0: 3 tane bildik evet. Diye düşünüyorsunuz. Fatma Hanım siz biraz bildiniz galiba. Bildim arayı açmış mi? Olabilir
1: ben
0: misiniz?
1: Ben A'dayım hala.
0: Peki bakalım kaçar kelime bildiniz? Puanlarımıza bir bakalım. Fatma Altekin Sırküpü birinci etapta 10 kelime bildi ve toplamda 50 puan topladı. Emre Arıcı bu bölümde 5 doğru kelime buldu ve 5 puandan 25 puanla birinci etabı tamamladı. Evet 15 soru üstünden birinci etabımız tamamlandı. Ne yapıyoruz? Sır küpünün ikinci etabına geçiyoruz. Geçiyoruz. Evet geldik sır küpünün ikinci etabına.

0: 50 puanla tamamladı. Yaklaşık 10 kelime bildi. Fatma Hanım 120 saniyede 10 soru yönlendireceğim. Bakalım kaç tanesini bileceğiz. Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Peki başlıyoruz o zaman. Gelsin sorularımız. Coğrafi işaretli Akçakoca Kaplan Dede Kestanesi hangi ilimizde yetişir?
1: Düzce.
0: Düzce doğru yanıt. Sultan Alparslan Havalimanı hangi şehirde bulunur?
1: Van.
0: Değil. Doğru. Muş. Hemen bir görüntümüz var. İzleyelim. Gelsin sorumuz.

0: Görüntülerini izlediğiniz Ihlara Vadisi hangi ilimizdedir?
1: Pas.
0: Pas dedik, peki. Ödemenin banka ya da kredi kartı ile yapılmasını sağlayan tahsilat aracı nedir? Emekli bir bankacı. Nedir bu?
1: Ödemenin banka.
0: Ödememizi banka ya da kredi kartı ile yapıyoruz. Bir yere. İsterseniz pas değil.
1: Pas.
0: Peki. Çeşitli kumaşlardan yapılmış, kalçaya kadar inen, paltoya benzeyen üst giysinin adı.
1: Palto, ceket.
0: Değil.
1: Mont.
0: Değil. Süre gidiyor.
1: Pas.
0: Pas dedik. Fatma'm, sıradaki sorunuz sesli bir soru. Hemen dinliyoruz. Gelsin. Bakalım ne soracağız.

0: 2014 yılında piyasaya çıkan Tabi Tabi adlı şarkısıyla kim seslendirmiştir?
1: Pas.
0: Pas dedik. Peki. Bulgur ve irmikten yapılan, hamurun içine kıyma, ceviz ve çeşitli baharatlar konularak pişirilen yemeğin adı?
1: İçli köfte.
0: Harikasınız. Hemen sıradaki sorumuz geliyor. İçli köfteyi bildik. Pek çok alanda bilimsel çalışma yapan ama özellikle tıp alanında tanınan büyük İslam aliminin adı?
1: İbn-i Sina.
0: İbn-i Sina doğru yanıttı. Hemen sıradaki sorumuz geliyor. Bir video soru, seyredelim neresi?

0: Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti olan görüntülerdeki ilimizi tanıdınız mı Fatma Hanım?
1: Bursa değil.
0: Değil.
1: Edirne, Tekirdağ, İz yok.
0: Değil.
1: Değil. Pas.
0: Pas dedik. Peki gelsin sıradaki sorumuz. Halk arasında bilgeliği, espri anlayışı ve zekasıyla tanınan karakterin adı.
1: Ben.
0: Harikasınız ama yanıtta ben yok.
1: Yok. Evet, bayağı da uzun. Pas.
0: Peki pas dedik.
1: Aa,
0: tekrar geldi ama maalesef
1: evet.
0: Bulamadık. Peki olsun. Ben hemen soruların üstünden hızla bir geçiyorum. Birinci yanıtımız Düzce. Doğru bildiniz. Muş'u doğru bildiniz. Görüntülerini izlediğimiz Ihlara Vadisi hangi ilimiz demiştik? Aksaray olacaktı. Doğru yanıt. Bankacılıkla ilgili bir soru gelmişti size. Ödemenin banka ya da kredi kartıyla yapılmasını sağlayan tahsilat cihazı tabii ki POS cihazıydı. Biliyordunuz. Çeşitli kumaşlardan yapılmış, kalçaya kadar inen ve paltoya benzeyen
1: hırka
0: üst dedim.
2: Kaban.
0: Kabandı.
1: Kaban.
0: Doğru yanıtımız kaban olacaktı. Çok güzel bir tabi tabi şarkısı dinledik.
1: Evet.
0: Sinan Akçil olacaktı.
1: Aklıma
0: doğru yanıtımız.
1: Aslında Sinan Akçil diyecektim ama.
0: İçli köfteyi bildiniz. İbn Sina'yı bildiniz. Bir video soru girmiştik. Video sorumuz Bilecik.
1: Bilecik.
0: Osmanlı Devleti'nin
1: evet.
0: ilk başkenti olan görüntülerimiz Bilecik'e aitti. Ve en son sorumuz yine maalesef süremiz bittiği için son dakika ben dediniz ama doğru yanıtımız halk arasında bilgeliği ve espri anlayışıyla ünlü olan Nasreddin hocamız olacaktı doğru yanıt. Ve toplamda bu blokta 4 doğru yanıt alabildik Fatma Hanım sizden. Emre Bey hazırsak 120 saniyeniz.

0: başlatıyoruz. İlk sorunuz geliyor. Coğrafi işaretli korku teli kar yağdı armudu hangi ilimizde yetişir?
1: Antalya.
0: Antalya doğru yanıt. Süleyman Demirel Havalimanı hangi şehirdedir?
1: Isparta.
0: Doğru yanıt. Hemen sıradaki sorumuz bir video soru. İzliyoruz, gelsin görselimiz.

0: Görüntüleri izlediğiniz peri bacaları hangi ilimizdedir?
1: Nevşehir.
0: Nevşehir doğru. Tebrik ediyorum. Gayet iyi gidiyorsunuz. Bilgisayarda hazırlanan bir metin, resim ve çizimleri kağıt üzerine yazan aracın ismi?
1: Yazıcı.
0: Yazıcı, bunu da bildiniz. Tebrik ediyorum. Sıradaki sorumuz geliyor. Alt ve üst olmak üzere iki parçadan oluşan yatak giysisinin adı?
1: Pijama.
0: Pijama doğru yanıt geldi. Hemen bir videomuz var, bir sesimiz var. Dinliyoruz bakalım.

0: Süremiz başladı.
1: Linet.
0: Maalesef değil.
1: Pas.
0: Pas dedik. Hemen geçiyoruz. İçine kıyma koyularak küçük bohçalar yapılan hamur yemeğinin adı.
1: Bayılırım. Mantı.
0: Mantı. Harika. Ben de bayılırım. 2015 yılında kimya dalında Nobel ödülünü alan bilim insanımızın adı.
1: Aziz Sancar.
0: Aziz Sancar, harikasınız. Çok iyi gidiyor. Yine bir videomuz var. Bir görsel soru geliyor. Bakalım ne arıyoruz?

0: Görüntülerini izlediğiniz Uzungöl ile tanınan şehrimiz hangisidir?
1: Trabzon.
0: Trabzon, harika. Türk masal anlatı geleneğinde dürüst, saf, meraklı, yardımsever ve kurnaz olarak anlatılan karakterin adı?
1: Pas.
0: Pas dedik. Hemen diğer sorumuza geliyoruz. Barış Manço'dan Domates, Biber, Patlıcan şarkısını seslendiren sanatçımızı sormuştuk size. Bir tahminimiz var mı sesli soruda?
1: Hilal.
0: Hilal değil. Diğer sorunuza tekrar geçiyorum. Türk masal anlatı geleneğinde dürüst, saf, meraklı, yardımsever ve kurnaz olarak anlatılan bir genci soracağım size. Genç bir oğlan.
1: Keloğlan.
0: Süreniz de çok doğru, Keloğlan'dı ama süreniz bittiği için doğru sayamıyorum.
1: Sağlık olsun.
0: Dedi, nasıl geçti, siz değerlendirme alalım etabı. Çok
1: oldukça
0: hızlı bitirdiniz.
1: İyi geçtik. Bir kar suyu bilemezdim çünkü domates, biber, patlıcan şarkısı benim için Barış Manço demektir.
0: Barış Manço'dan, evet.
1: Dolayısıyla kar suyu bilemedim. Yani Keloğlan'ı da yarışmanın heyecanlığından ötürü zannediyorum. Tahmin edemedim çünkü çok severim Keloğlan'ı.
0: Birazcık da soru editörlerimiz zaten yanıtı bulamayın diye gizlemişlerdi.
1: Sağ olsunlar. Teşekkür ediyorum kendilerine.
0: Karakter diye bitirdikleri için bulamadık. Fatma Hanım, sizin nasıl geçti?
2: Güzel geçti.
0: Güzel geçti. Peki. Biraz galiba bu bölümde Emre Bey'e fazla soru kaptırdık gibi geliyor.
2: Kaptırdık.
0: Bir bakalım mı puan tablomuza bu bölümü? Bakalım. Kaçar kelime bilerek tamamladık.
2: 4'e 8.
0: Kaç puan topladık?
2: Yarı yarıya.
0: Yarı yarıya oldu diyorsunuz. Evet. Siz oradan saydınız tabii. Bakalım bu bölümde Emre Arıcı bu bölümde 80 puan, 10'ar puandan 8 doğru kelimeyle tamamladı. Fatma Altekin bu bölümümüzde 4 doğru yanıt verdi ve 10'ar puandan 40 puanla bu bölümü tamamladı. Tabi birinci etap ve üzerine geldi. İkinci etap, ilk etapın önde tamamlayan Fatma Hanım'dı. İkinci etapta Emre Bey arayı kapattı. Peki bir bakalım mı? Nasıl oldu? Kaçar puanla arayı kapattık. Şu anda ikinci etabı kaçar puanla tamamlıyoruz ve üçüncü etaba kaç puan toplayarak gidiyoruz? Bir fikriniz var mı?
1: Yani 10 puan benden önde diye tahmin ediyorum.
0: 10 puan sizden
2: öndeydi. 15 puan önde.
0: Peki bakalım ne oldu? Evet, Emre Bey arayı çok hızlı kapattı ve öne geçti. Toplamda

0: Hayrola çocuklar?
1: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
0: Anlamadım.
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınız oluyor.
2: Bu kadar mı? Bir forsunuz, bir şeklimiz vardı.
0: Bilmem mi?
1: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'le. Telefonlar full, internetler cayır.
0: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
0: Turkcell çözüm gücü.
1: Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın, çözeyim mi onu?
5: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
4: Şak diye.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
0: Turkcell çözüm gücü.
4: Ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
6: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
0: Turkcell'lerin yanında
7: Turkcell'in çözüm gücü var.
8: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
9: Türkiye Sigorta, gücü adında.
10: Bu otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.

0: Evet efendim, geldik sır küpünün 3. etabına. Butonlar devreye giriyor. Çekişmenin en üst noktasındayız. Hazır mıyız Emre Bey? Hazır mıyız Fatma Hanım?
1: Hazırız.
0: Peki Emre Bey, ilk 2 etabı önde tamamladığınız için soru seçme hakkı sizde. Sizinle başlıyoruz. Tablomuzu açtık. Kaç nolu soruyla başlayalım?
1: 8 nolu soru.
0: 8 nolu soruya hemen dönüyoruz. Bakalım 8 bir video soru izliyoruz ne geliyor?

0: Sorumuz Yunan kadın şarkıcının adını soruyor size. Alexius. İsmi nedir acaba? Emre Bey?
1: Maria.
0: Maria değil. Maria değil. Alexiu. Maria değil. Ne olabilir? Hemen bir harf açıyoruz. Acaba hangi harfimiz geliyor? İlk harfimiz H. 10 saniye başlattım. Kim basacak butona? Var mı bir bilgimiz? Var mı bir tahmin? Ha? Bulamadık. Bir harf daha açıyoruz ve hemen 10 saniyeyi başlatıyoruz tekrar. Emre Bey.
1: Haris Alexius.
0: Haris Alexius doğru. Haris Alexius doğru yanıt olacaktı. Emre Bey bildi. Bir de harf açtınız. R harfini açtık. Şifre kelimeden. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 22.
0: 22 nolu sorumuz geliyor. Bakalım 22'de ne arıyoruz? Uzaklaşmak. 10 saniye başladı. Kim basacak? Emre Bey bastı. Uzaklaşmak. Ne olabilir?
1: Cevap. Irak.
0: Irak çok doğru ama Irak değil. Bilemedik. 10 saniye tekrar başlatıyorum. Bir harf açıyorum. 10 saniye başladı. Kim basacak?
2: Iramak. Iramak.
0: Iramak doğru yanıt. Fatma Hanım çok kendinizden emin, sakin bastınız. Tebrik ediyoruz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: Hangi soru? 33 olsun.
0: 33 nolu soru geliyor. Bakalım 33'te ne var? Hazırız mıyız? Eller butonda olsun lütfen. Ocak sehpası 3 ayak. Emre Bey.
1: Saç ayağı.
0: Saç ayağı doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Siz seçiyorsunuz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 26.
0: 26 nolu sorumuz geliyor. Bakalım 26. Deneysel. 10 saniye başladı. Deneysel. Ne olabilir? Kim basacak? Eller butona gitmiyor. Emre Bey bastı.
1: Farazi.
0: Farazi değil.

0: Bir harf açıyoruz. Deniz Selin. Nişanlamlısını arıyoruz. İlk harfimiz A. 10 saniyeyi başlattık bakalım. Kim basacak butona?
1: Deneysel.
0: Bulabilecek miyiz bu kelimeyi? Deneyselin eş anlamlısı ilk harfimiz A.
2: A'la başlıyor.
0: Peki bir harf daha açıyoruz yarışmacılarımız. Dikkatle bakıyor. 10 saniyeyi başlatıyoruz. İlk harf A. P ne olabilir?
1: Aspirin.
0: Aspirin. Keşke bir bassaydınız Fatma Hanım. Ama aspirin değil. Bir harf daha açıyoruz. Sürenizi başlatıyoruz. Aspirine de çok yakınmış.
1: Yakın.
0: Kim basacak?
2: Ampirik.
0: Emre Bey tebrik ediyorum, ampirik doğru yanıt. Nasıl buldunuz? Nereden?
2: Yani deneysel, hani biraz düşündüğüm kelimeyi.
0: Tebrik ediyorum. Biliyor muydunuz ampirik kelimesini?
2: Ampirik okuduğum işte makalelerde veya işte lise döneminden önceden gelen bilgilerle kalmıştı, evet.
0: Harika. Çünkü aspirine karşılık ampirik yanıtı.
2: Ben de parol diyecektim zaten.
0: Tebrik ediyorum. Peki sizle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
2: Tabii. 39.
0: 39. Gelsin bakalım 39. Bir kadın ismi. 10 saniye süre başladı derken Emre Bey.
2: Hızlı mı bastım bilmiyorum.
0: Yo buyurun buyurun.
2: Lara.
0: Lara değil. Bir harf daha vereceğiz. Bu arada süreniz dolmadan üretebilirsiniz Lara dışında. Diğer harfleri söyleyebilirsiniz. Biz bir harf daha açtık. 10 saniye başlattık. Kim basacak? Cevap için basmanız gerekiyor. Emre Bey bastı.
2: Iraz.
0: Iraz. Doğru mu? Çok yakın. Ama inanılmaz yakın. Bakın Iraz'a çok yakın. Bir harf daha açıyoruz. Ama Iraz değil. Kim basacak? Emre Bey yine bak.
2: Aras.
0: Aras da değil.
2: A'dan başladım ama.
0: A'dan başladınız ama bu sefer I'ya çok yakındı. Ne olabilir? Bilemedik. Sürenizi başlatıyorum. Kim önce basacak? Süre başladı. Kim? Fatma Hanım.
1: İraz.
0: İraz doğru yanıt. Emre Bey hep terse gidiyorsunuz. I'ya çok yakın. A'ya gittiniz bu sefer. Peki. Fatma Hanım sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 40 olsun.
0: 40 nolu sorumuz geliyor. Bakalım 40'ta ne arıyoruz? Sodyumun simgesi.
1: Na.
0: 10 saniye süreniz başladı. Na doğru yanıttı. Tebrik ediyoruz. Sizinle devam edeceğiz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 52.
0: Fatma Hanım 52 dediniz. Sizinle devam ediyoruz. Bakalım kim önce butona basacak? Gelsin sorumuz. Avuç içi.
1: Aya
0: doğru yanıttı. Sizinle devam edeceğiz Fatma Hanım. Soruyu sormamı lütfen bekleyin. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Bekleyeyim mi?
0: Şimdi beklemeyin. Ben soru sorunca bekleyin.
1: 59.
0: 59 geliyor. Bakalım 59'da ne arıyoruz? Sorunuz geliyor. Bir sayı başladı.
1: Ben gene çok. 2.
0: 2. Peki Fatma Hanım. Emre Bey, Fatma Hanım soruyu sorup arkasına hemen basıyor. Biraz evet, daha seri lütfen. Dikkat edin, kaptırmayalım. İki tane soru gitti bu tarafa. Fatma Hanım sizdeyiz tekrar. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 34.
0: Soru geliyor. Soruyu okumama izin verin lütfen. Tamam. 34 nolu soru geldi. Bilgisayar oyunu süre başladı. Emre Bey.
2: Bilgisayar oyunu, bir evet. Oyun ismi mi söyleyeceğim?
0: Evet, ne olabilir?
2: Atari.
0: Atari, doğru yanıt. Eskilerden kalma bir cihaz. Oynar mıydınız Atari, sever miydiniz?
2: Bayılırım.
0: Bayılırsınız. Oyun sever misiniz?
2: Oyun severim. Ama ben belirli bir yaştan sonra seyirci olarak sevmeye başladım oyunları. Hı-hı. Daha gençlik yıllarımda oyun oynamayı çok seviyordum. Daha sonra işte çocuklar büyüdü. Eşim de çok sever bilgisayar harika oyunlarını.
0: Güzel. Oyunlar hayatımızın bir parçası ki evet. Atari eskilerin.
2: Tabii Atari.
0: Bizim jenerasyonun
2: her
0: çok iyi
2: bildiği. Her versiyonunda oynadım Atari'yi, öyle söyleyebilirim.
0: Dönem. Peki. Bir de şifre harf bulduk. Bir bakalım mı aşağıdaki kelimemiz ne olabilir? Herhangi bir tahmininiz olur mu acaba? Kelime size bir şey çağrıştırıyor mu?
2: Bunun ne anlama geldiği
0: herhangi bir şey sorusu. Lütfen söylemeyin ama şöyle bir kelimeye bakalım. Biraz farklı harflerden oluşan, değil mi? Karmaşık bir kelime
1: tek
0: sorduk.
1: Kelime.
0: Peki. Devam ediyoruz. Biraz sonra tahminlerinizi alacağım.
1: Tamam.
0: Sizle devam ediyoruz. Emre Bey kaç nolu soruyu açalım?
2: 12.
0: 12 nolu soru. Gelsin bakalım 12. Dökme demir. Emre Bey.
2: Pik.
0: Pik. Doğru. Tebrik ediyorum. Hemen sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım? Soruyu okuduğum an basabilirsiniz düğmelere.
2: 6.
0: 6. Gelsin sorumuz. Osium'un simgesi. Emre Bey.
2: Os.
0: Os. Doğru mu? Tabii ki doğru. Sizle devam ediyoruz. Ayı kapatıyoruz galiba Emre Bey. Çok hızlı cevap veriyorsunuz. Kaçla devam edelim?
2: 10.
0: 10 numaralı soru geliyor. Gemide çalışan veya gemi işleten 10 saniye başladı. Fatma Hanım.
1: Gemici.
0: Gemici soruyu kaptırdı Emre Bey.
2: Ya ben bile bile radis yaptım.
1: Evet.
0: Bile bile.
2: Evet.
0: Bu sefer arada kaptırdı.
2: Yani ne kadar evet. Hızlı olduğunu Fatma Hanım'ın bu evet. Zamana kadar biraz, bilmem gerekiyordu.
0: Biraz eller evet. Burada şansı belirliyor. Evet. Artık çünkü kelimeler ortaya çıktı.
1: Çıktı.
0: Değil mi? Tek harfle yakalıyoruz. Hazırsak sizle devam ediyoruz Fatma Hanım. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 7.
0: Eller havada butonların üstünde 7 nolu soru geliyor. Dağ kırlangıcı. 10 saniye
1: Ebabil.
0: Dedim. Fatma Hanım Ebabil dedi. Doğru yanıtı da verdi. Peki. Fatma Hanım sizinle devam ediyoruz. Eller butonun üstünde.
1: 31.
0: 31 nolu soru geliyor hazırsak. Ortakçı. Başladı süre.
1: Merhaba.
0: Fatma Hanım yine buldu. Merhaba dedi. Emre Bey biraz hızlanalım lütfen. Eller butonun üstünde. Fatma Hanım sizle devam ediyoruz.
1: 55.
0: 55. Bakalım 55. Okuyorum sorunuzu. Zamir. 10 saniye başladı. Emre Bey. Zamir.
2: Öyle bastım ama.
0: İyi yaptınız.
2: Neye bastım
0: bir
2: bilmiyorum
0: harf var.
2: Yani. Bilmiyorum.
0: Peki sıkıntı yok. Hemen biz bir harf açıyoruz. 10 saniyeyi başlatıyoruz. 10 saniye başladı. A ve I. Zamir.
1: Arık. Arık.
0: Arık.
1: Alık. Alık. Arık. Alık.
0: İkisi de değil. Bir harf daha açalım. Hazır mıyız? Eller butonda. Açtık. 10 saniye başladı. Emre
2: Adıt.
0: Bey.
2: Adıt.
0: Adıt. Değil. Üretin.
1: Ben niye basıyorum?
0: Üretin. Cevap hakkı sizde.
2: Adım.
0: Değil. Bey neyse bu ipucunu vermeyeceğim başka yere gidiyorsunuz. 10 saniyelik süreyi tekrar başlatıyorum ki basacak.
1: Adık.
0: Adık da değil.
1: Adız.
0: Adız da değil.
1: Adıl.
0: Adıl doğru yanıt. M'yi söylediniz. K'yi söylediniz. L'yi söylemediniz. Ya atlıya atlıya gidiyorsunuz. B, K. Tekrar fazla bırakıyorsunuz.
2: Biz heyecan seviyoruz.
0: Yani. Gerçekten öyle.
1: Sıralı olması gerekiyor.
0: I'ya en yakın harf A. M'den sonra.
2: Rakibimi şaşırtmaya çalışıyorum. Böyle.
0: Harika gidiyorsunuz. Tebrik ediyorum. Bir de şifre harf bulduk.
1: Ha, bulduk mu?
0: Kelimemizin sonu çıktı.
2: Evet.
0: İrizlik.
1: İrizlik.
0: Devam ediyoruz. Fatma Hanım sizdeyiz. Kaç nolu soruyu açalım? 40. Eller butonda.
1: Ha, butonda. 46.
0: 46 gelsin bakalım 46 soruyorum. Hazırsanız.
2: Çok hazırız.
0: Sıradan bayağı.
1: Adi.
0: Adi doğru yanıttı. Fatma Hanım yanıtladı hemen. Kaç nolu soruyu açıyoruz Fatma
1: 44
0: Hanım?
1: Olsun.
0: Gelsin 44. Hazır. Kadife, çuha, yün benzeri kumaşların yüzeyindeki ince tüy. 10 saniye başladı. Emre Bey. Hadi
2: Puff.
0: Emre Bey.
2: Paf.
0: Paf değil. Vallahi kazanın istiyorum bakın. Olmadı. Arayı ben doldurmuş oldum. Yanıtınızı alamadım. Bir harf daha koyuyoruz hazırsanız.
2: Ah buldum şimdi ya.
1: Ben
2: ah,
1: çok kötü
0: ama oldu. Basın o zaman.
1: Ben bastım.
0: Patladım bastım.
1: Taf. Taf.
0: Tav değil. Emre Bey.
2: Pav. Kav. Kav.
0: Daha değil. Söyle bir.
1: Pav.
0: Pav da değil.
2: Tav.
0: Bir dakika. 10 saniyenizi tamam. Başlatıyorum. Hazır mısınız harf koymaya?
1: Tamam hazırız.
0: 10 saniye başladı. Kim bas? Emre Bey.
2: Kav.
0: Değil.
2: Tav.
0: Değil.
2: Pav.
0: Değil.
2: Rav.
0: Değil.
2: Mav.
0: Değil.
1: Ben de süre bastım.
0: Bir saniye bilemedi. 10 saniye tekrar başlatacağım.
1: Bastım.
0: Peki. Hazırsanız 10 saniyeyi başlatınca basıyorsunuz.
1: Ay sanki
0: basın.
1: Yav.
0: Yav da değil.
1: Harf kalmadı.
0: Harf kalmadı diyorsunuz bakın.
2: Zav.
0: Harf kalmadı diyorsunuz. Çok büyük bir harf kaldı.
2: Ben buldum.
0: 10 saniyeyi başlatayım basın öyle yanıtlayın. Bir saniye. Basın.
2: Tav.

0: harf kalmadı diyorum. Bakın harf kalmadı.
1: Hav.
0: Tebrik ediyorum. Hav.
1: Yani burada beni havlattınız.
2: Estağfurullah. Evet, hav yani.
0: Harf
2: evet.
0: Kalmadı diye hatta bağırıyorum. Evet ya. Hangi harf olabilir?
2: Hayır, hav bir de zaten hani hav çıkıyor. Evet, hav alerji çıkıyor. Falan oluyor, bir şeyler var. Niye gelmedi?
1: Ben de hav diyor.
0: Peki, tebrik ediyorum. Harf kalmadıdan yakaladık.
1: Ay, çatladım. Aldı
0: doğru yanıtımız. Peki, sizle devam ediyoruz Emre Bey.
1: Peki, biraz...
0: Kaç son soruyu açalım?
1: Düşünebilir miyim çok kısa?
0: Tabii ki, buyurun.
1: 41.
0: 41. Geliyor 41 no'lu soru. Baş kaldırıcı. Emre Bey.
1: Asi.
0: Asi doğru yanıt. Tebrik ediyorum Emre Bey. Harika, hemen bastınız, bildiniz bu sefer. Kaç son soruyla devam edelim?
1: 32.
0: 32 no'lu soru geliyor.
2: Gelemiyorum 32.
0: Bir sınıflama yapabilmek için belirlenmiş ölçü sistemi 10 saniye başladı. Emre Bey.
1: Tasnif diyeceğim ama.
0: Tasnif değil.
1: Tasnif.
0: Başka ne olabilir?
2: Sınıflama yapabilmek için belirlenmiş ölçü sistemi.
1: Ayrım.
0: Peki, bir harf açıyoruz. Hazır mısınız? Eller butonda. Harfi açtık. 10 saniye başlattık. Fatma Hanım. Hadi Fatma Hanım. Bağ. Bağ ne olabilir?
2: Bağda kaldım.
0: Bağda kaldınız.
2: Kaldım.
0: Hazır mısınız? Eller butonda. Bağ. Bir harf daha veriyoruz. Süreyi başlatıyoruz. Harfi açtık 10 saniye. Emre Bey.
1: Barem.
0: Barem doğru yanıt. Tebrik ediyorum.
2: Evet, bir de harf çıktı.
0: Şifre harfi de buldunuz. İlk harfimizi açtık. Şifre kelimenin ilk harfini buldunuz. Evet, kaçla devam ediyoruz?
1: 35.
0: 35 geliyor, 35. Sınır, 10 saniye başladı.
1: Limit.
0: Emre Bey buldu. Limit. Tebrik ediyorum. Bir de şifre harf buldunuz. 20. soruyu tamamladık ve bakalım kaçar kelime bildik bu bölümde. Bir tahmininiz var mı kaçar kelime bildiğinizle ilgili? Biraz hızlı geçti değil mi?
1: Yok, evet.
0: Onlar devreye girdi. Harfler birbirine karıştı. Hemen bir bakalım mı kaçar puan topladık? Nasıl gidiyor? Çok güzel bir eşitlik var. Tebrik ediyorum. Fatma Altekin 10 doğru yanıt buldu. 10 doğru kelimemizi bildi. Sevgili Emre Arıcı yarışmayı çok başa baş götürüyor. Burada 10 tane doğru yanıt vererek 100 puan topladı. Tabii bu bölümün bir eşitliği var. Ne yapıyoruz? 3 soru daha gidiyoruz. Eşitliği bozmak için arkasından tahminlere ve toplam puanlara geçeceğiz. Bu arada şifre kelimemizde de bayağı bir harfimiz açıldı. Ne yapıyoruz? Emre Bey, sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 43.
0: 43 nolu soru. Hazır mıyız? Eller
1: evet,
0: butondan. Son 3 soru. Geliyor sorumuz. Eylül. 10 saniye Emre Bey için. Emre Bey, Eylül. Eylül.
1: Ilıman.
0: Ilıman değil. Bir harf açıyoruz. Hazır mıyız? 10 saniyeyi başlatacağım. Başladı. Kim basacak? Emre Bey.
1: İlk yaz.
0: İlk yaz mı? Eylül. İlk yaz değil. Eylül. Eylül. Ekim, Kasım. İlkokul bilgileri. 10 saniye tekrar başlattım. İlk yaz değil. İlk. Kim basacak? İlki de bildiniz ama yaz değil. Fatma Hanım. Nedir?
2: İlk.
0: Eylül, Ekim, Kasım, sonbaharın diğer adı ne olabilir? 10 saniyeyi başlattım. İlk.
1: Söz.
0: Söz değil. Mevsim.
1: İlk.
0: Eylül. Mevsimlerden gidiyoruz. Ah diyeceksiniz. Ah
1: hem de nasıl?
0: Ah
1: ne ahlar
0: nasıl
1: diyeceğim
0: ah
1: ben.
0: Diyeceksiniz. İki harfimiz var ama ikisini de açamıyorum. Çünkü ikisi de şifre harf. Hazırsanız 10 saniyeyi tekrar başlatıyorum. Bakalım kim basacak? Fatma.
2: İlk yüz.
0: İlk
2: yüz.
0: Yüz doğru. Sonbahar eşittir.
2: Evet, yüz.
0: İki tane
2: evet.
0: Harf buldunuz. Son soruyu açıyoruz. Tahmine son bir kaldı. Bakalım kim önde tamamlayacak? Kaç nolu soruyu açalım Fatma Hanım?
2: 57.
0: 57. Bakalım 57'de ne arıyoruz? Osmanlı'da yüksek dereceli ilim adamları. 10 saniye başladı. Kim basacak? Osmanlı'da yüksek dereceli ilim adamlarına ne dedi?

0: Denirdi. Bir harf açalım. Evet. Bakalım hatırlayabilecek miyiz? 10 saniyeyi başlattık. M ve V harflerimiz var. M ve V. Peki. Bir harf daha açıyoruz. Bakalım ne bulacağız? 10 saniye başladı. Artık araları doldurabiliriz. Emre Bey nasıl dolduracaksınız? M ve L.
1: Mevale.
0: Mevale. Çok yaklaştınız Emre Bey. Sadece bunu söyleyeyim. Bir harf açtık, 10 saniye başlattık.
2: Patladı, mevali.
0: Kaptı. Mevali.
2: Mevali.
0: Doğru bildiniz. Mevali doğru yanıtımız. Evet, eşitliği bozduk. Fatma Hanım üst üste iki kelime bildi. Ve eşitlik bozulduğu için bakalım kaçar kelime bildik. Kim önde tamamlıyor bu bölümü ve bayağı da bir şifre kelimeden harf açmış olduk. Hemen puan tablosuna bakıyoruz. Fatma Altekin 12 doğru kelime biliyor ve 10'ar puandan 120 puan topladı bu bölümde. Emre Arıcı 100 puan topladı. Toplamda 10 kelimeyi buldu bu bölümde. Peki birinci etap oynadık, ikinci etap oynadık ve üçüncü etap oynadık. Bakalım üç etap sonunda topladığımız puanlarla kim birinciliği aldı? Kim ilk tahmini yapacak? İlk tahmin hakkı kimde olacak? Hemen tablomuza tekrar bakıyoruz. Bakalım toplamda üç etap sonunda kaç puan topladınız? Evet, tebrik ediyorum. Fatma Altekin 210 puan topladı 3 etap sonunda ve Emre Bey maalesef 5 puan gerisinde 205 puanla 3. etabı finale getirdi. Yaklaşık 5 puanlık, yani ilk etaptan kaynaklanan bir kelimelik farkla 3. etabın sonuna geldik. Tabii böyle olunca bu tabloya göre birinci tahmin hakkımız Fatma Hanım'da oluyor. Fatma Hanım, burada şunu hatırlatmak istiyorum. Tek cevap hakkınız var. Zaten şifre cümlenin, şifre kelimenin neredeyse tamamı çıktı ama koyduğunuz harf çok önemli. Yine başa döndük. Yanlış bir harf koyarsanız yine gidecek. Yani ona göre lütfen dikkatli düşünün. Emre Bey zaten direkt A diye başladı ama. Fatma Hanım lütfen dikkat edin. Eğer kelimeyi doğru bilmiyorsanız lütfen koyacağınız harfe dikkat edin. İlk tahmin hakkı, ilk cevap hakkı sizde. Hazırsanız yanıtınızı alacağım.
2: Evet, düşünüyorum şu anda oraya konabilecek tek bir harf var.
0: Esasında birden fazla harf var. Yine yani bir var sürü yani, sesli evet, harf var ama
2: 8 tanesi
0: ama 8 tanesini koyamıyoruz bu sefer.
2: Evet.
0: İyi düşünüp bir tane koyacaksınız. Hazırsanız.
2: Yani başka hiçbir şey aklıma gelmiyor. Tek aklıma gelen şeyi söylüyorum.
0: Alacağım. Hazır mısınız?
2: Hazırım galiba.
0: Peki. O zaman yanıtınızı alıyoruz.
2: Mürdüm Girizlik.
0: Mürdüm Girizlik.
2: Evet.
0: Çok iyi getirdiniz. Ama yanıtımız Mürdüm Girizlik mi acaba? Çok iyi mücadele ettiniz. Mürdüm Girizlik kelimesini biliyor musunuz?
2: Bilmiyorum.
0: Bilmiyorsunuz. Bilmiyorum. Tamamen
2: evet,
0: ihtimaller yani, üstüne ihtimal bir harf üzerim koydunuz. Peki. Evet. Mürdüm Girizlik doğru yanıtımız mı? Bu akşamın gizli kelimesi Mürdüm Girizlik mi? Bakıyoruz. Süremiz maalesef
2: değil mi?
0: Doğru değil. Mürdüm Girizlik yanıtını kabul edemiyorum. Evet, Fatma Hanım'dan doğru yanıtı alamadık. Şimdi tahmin sırası. Eğer kelimeyi tam bilmiyorsanız tahmin etmek durumundasınız. Emre Bey, sevgili Emre Arıcı'ya geliyor cevap hakkı. Bakalım Emre Bey hangi tek harfi koyacak? Hazırsak yanıtınızı alalım.
1: Mürdüm Girizlik.
0: Mürdüm Girizlik. Acaba finalde bu akşamın sakladığımız şifre kelimesi mi? Mürdüm Girizlik. Kelimeyi biliyor muyuz? ne anlama
1: böyle
0: geldiğini.
1: Böyle bir mertlikle ilgili bir şey
0: olduğunu
1: var.
0: Olduğunu düşünüyorsunuz. Evet. Mert.

0: Mardum gelin.
1: Öyle bir çağrışım yaptı bende.
0: Olduğunu düşündünüz. Bakalım Mardum Girizlik doğru yanıt mı? Sır küpünün saklı şifre kelimesi Mardum Girizlik mi? Yanıtımız gelsin mi?
2: Gelsin.
0: Gelsin. Mardum doğru. Tebrik ediyoruz Emre Bey. Kelimenin anlamını biliyor musunuz? Mardum Girizlik.
1: Yani böyle mertçe dövüşen, çarpışan gibi bir şey yaptı bende. Tam anlamını bilmesem de. Hani böyle girizlik, yani böyle girişken, mertlik konusunda.
0: Tam tersi diyeyim. Şöyle ki toplumda insanlar arasında karışmaktan kaçınmak anlamına gelen bir kelimeyi gizlemiştik.
1: Evet.
0: Mertlik gibi düşündünüz.
1: Çünkü girizlik hani böyle girişkenlik gibi bende hep evet, çağrışım yapar.
0: Biraz girişken olmayan insanlar arasına, toplum arasına karışmak istemeyen, tercih etmeyen kişi, birey anlamına geliyordu. Bu akşamın şifre kelimesi. Toplumda insanlar arasına karışmaktan kaçınandı Mardum Girizlik. Evet efendim, bu bölümde sır küpünde gizlediğimiz şifre kelime Mardum Girizlik'ti. İnsan arasına çıkmaktan hoşlanmayan, insanlar arasına karışmaktan kaçınandı. Çok başa baş bir mücadele geçirdik. İlk etabı Fatma Hanım aldı, ikinci etabı Emre Bey aldı. Üçüncü etapta bir beraberlik, başa baş bir mücadele vardı. Fatma Hanım önde tamamladı fakat şifre cümleyi, şifre kelimeyi maalesef cevaplayamadı. Hakkımız tekrar Emre Bey'e geçti ve Emre Bey şifre kelimeyi bularak bu akşamın kazananı oldu. Her zaman söylüyoruz, bizim yarışmamızda bir kaybeden yok. Sadece sırasıyla ödülünü alan bir okulumuz var. Bakalım neresi almış? Bitlis'e gidiyor. Bitlis'te Merkez Yükseliş İlkokulu'nu canı gönülden tebrik ediyoruz. Emre Bey, size de katıldığınız, yarıştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Fatma Hanım, size de temsil ettiğiniz okul adına çok teşekkür ediyoruz. Ama herhangi bir kayıp yok. Yeni bir yarışmada, yeni bir yarışmacıyla mutlaka hediyemizi çocuklarımıza, gençlerimize, kardeşlerimize, öğrencilerimize ileteceğiz. Biz kısa bir değerlendirme alalım. Nasıl geçti yarışma?
1: Ben bir şey söylemek istiyorum kazanan kaybeden meselesiyle ilgili olarak. Burada çok büyük bir kazanan var, Türk milleti. Dolayısıyla bizim kazanmamız ve kaybetmemizin bir önemi yok. Benim için çok keyifli geçti yarışma. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Bizleri çok güzel ağırladınız. Güler yüzünüz için de ayrıca çok teşekkür ederim. Ben çok keyif aldım. Eğlendim. Ayrıca bunun bir sosyal sorumluluk içeriği olması nihayetinde benim için çok ayrı anlam taşıyor. Onun için de ayrıca teşekkür ediyorum size. Bitlis'teki kardeşlerimi de yanaklarından öpüyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz Emre Bey. Fatma Hanım, siz?
2: Çok güzel, çok keyifliydi. Özellikle çok çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir etkinlikte bizi de bizle beraber olduğumuz için çok mutlu oldum.
0: Biz çok teşekkür
2: yani,
0: ediyoruz.
2: Yani gerçekten çok güzeldi. Çok keyifli bir ortamdı. Bunu da sağladığınız için teşekkür ediyorum. Ama Kahramanmaraş'taki çocuklarımıza da unutmuyoruz. Zannetmesinler ben kaybettim. Onlar kaybetmediler, kazanacaklar.
0: Kesinlikle gençlerimizin, evet, öğrencilerimizin hakkı bizde saklı. Biz de çok çok teşekkür ediyoruz. Neyi yaptınız? Geldiniz, yarıştınız. Öğrenci kardeşlerimizi temsil ettiniz. Stüdyomuza renk kattınız. Bizimle beraber çok keyifli bir yarışma geçirdiniz. Evet. Sizi bırakmıyoruz. Tarihi sever misiniz? Tarihle ilgilenir misiniz?
1: Ben severim tarihi.
0: O zaman Ağpara Kütüphanesi'nden sizlere minik birer küçük hediyemiz var. Kronik Yayın Evlerinden birer kitap hediyemizi sizlere takdim
2: teşekkür
0: edeyim.
2: Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür
0: emeklilik
2: ediyorum.
0: Emeklilik döneminde bizden birer
1: teşekkür
0: hatıra
1: ederim
0: olsun, bir anı olsun. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Efendim, Sır Küpü'nün bu akşamki bölümünün sonuna geldik. Sizler de Ahpara Stüdyosu'na misafir olmak isterseniz, miniklerimiz, gençlerimiz adına küçük bir katkıda bulunmak isterseniz sizleri de bekliyoruz. sırküpü@ahpara.com.tr adresinden lütfen bize ulaşın. Kısa bir geçmişinizi yazmanız, katılma talebini atmanız yeterli. Sizi de burada misafir edelim.

0: Kuzu Grup Tır Küpünü sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Ya elim ayağım birbirine karıştı. Nasıl yuttu kızı kolyayı?
1: Halim hiç soru sormam Alay. Koş hadi hastaneye, çabuk kurban olayım.
0: Hadi yürü yürü, tövbe.
2: Gel Allah aşkına ya.
1: Ay.
0: Tövbe tövbe.
1: Dur. Halim.
0: Ne oldu ya?
1: Semin hastanede.
0: E olsun.
1: Ay olur mu Halim? Şimdi o benim uğur kolyem diye ortalıkta geziniyor. Aynı kolyeden bana da aldığını duyarsa kıyamet koparır.
0: Ya koparsa koparsın Feride, ya ne yapacağız?
1: Şişli'ye gidelim.
0: Şişli mi?
1: Ha, orada çok iyi bir doktor var, olmam.
0: Hayda.
1: Ay ölüyorum oradan aman.
0: Sen büyüksün yarabbim, sen büyüksün. Tövbe estağfurullah. Ay. Allah'ım yarabbim.

0: sonra sen arayınca sen çıkacaksın. Ben de adayı hatırlayacağım. Bir dakika. Yüzüğün nerede?
1: Çantada.
0: Tamam, tak yüzüğünü. Ya burası büyük ada. Cappar abi burada yüzmez. Melia yenge alışverişe gelmez. Tak yüzüğünü.
1: Taktım.
0: He? Gel. Hayırlı işler.
2: Hoş geldiniz. Buyurun nereye?
0: Nereye olursa abi, biz yeni evlendik. Evliliğimizi kutluyoruz.
2: Tamam.
1: Tamam.
0: Ya evliyiz biz.
1: Tamam, herkes duydu.
0: Tamam, bir daha söyleyeceğim. Evliyiz biz. Biz evliyiz, yeni evlendik, yeni. Evliyiz biz.
1: Tamam, hadi canım.
0: Evliyiz, evli.
1: Tamam, yap.

0: Meryem. Hoş geldiniz çocuklar.
1: Hoş bulduk.
0: Buyurun.
1: Yok, ben gelmeyeyim de çocukları teslim ettim artık. Tamam.
2: Ay abla.
1: Ha, koca yanak bak. Ne konuştuk gülüm biz ha? Dayının sözü bitinceye kadar gıkını çıkarmak yok, tamam? Heh, hadi. Siz baş başa bir kalın. Artık sakin sakin konuşacaksınız dayınızla. Hadi.
0: Melia. Melia. Sağ ol.
3: Ferda, nasılsın gülüm?
4: Vallahi aynı halim.
3: Nasıl aynı? Golya?
4: Duruyor.
3: Allah Allah.
5: Şu an bir müdahale yapmamız söz konusu değil. Ancak korkacak bir şey yok. Yarını bekleyeceğiz.
4: Doğal yollarla şey olacakmış.
3: Çok geç. Neyse sen yol da gerisi önemli değil.
5: Kartımı Feride Hanım'a verdim. Şayet yarına kadar bir gelişme olmazsa...
3: Tamam, ben anladım Feride, anladım.
5: Eşiniz ya da siz beni arayabilirsiniz. Tekrar geçmiş olsun.
3: Sağ olun, sağ olun. Sağ olun Doktor Bekel.
6: İki porsiyon sinekop. Patlıcan salata, beyaz peynir.
4: Bir de salata alabilir miyiz biz?
6: Vallahi hanım kızım alırsınız da salata yok.
3: Yok mu?
6: Mutfakla hanım ilgileniyordu. O bugün biraz rahatsız. Ben de ancak balıklara yetişebiliyorum.
3: Senin adın ne abi?
6: Yalçın.
3: Benimki de Ali. Lokanta bilmediğimiz iş değil. Sen göster, yine 2 dakikada hazırlarız. Ha Seyhan?
4: Tabii yaparız.
7: Melia nedir? Ne oluyor?
1: Vallahi ses soluk çıkmıyor babam. Kalıyorlar galiba.

0: Hatasız kul olmazmış. Allah biliyor ya, ben de çok hata yaptım. Bu Dilara meselesini sizinle paylaşmadım. Haklısınız ama bunun karşılığı evden kaçıp gitmek değil ki.
1: Dayı, evi terk ettiğin günü hatırlıyor musun? Ne dedin o gün bana? Bir adım at. Ben attım.
0: Ben atmadım mı? Gitmekten vazgeçmedin mi?
1: Tamam, vazgeçtin. Sonra ne oldu? Bir kızın olduğunu öğrendik. Sonra onun annesiyle...
0: Ya ben de bilmiyordum oğlum.
1: Ne fark eder dayı? Birileri gelmiş bizi yavaş yavaş itekliyorlar. Burası bizim evimiz diyorlar. Ya bu evin sahibi biziz.
0: Ben kimseye öyle laf ettirmem, anladın mı? Ama siz benim canımsanız, o da evladım. Ben evladımı sokağa atmam.
1: İyi dayı, atma zaten. Gerek yok. Biz gidiyoruz.
2: Ya Yiğit.
3: Dayı.
0: Başka gitmek isteyen var mı? Dayınıza iki kelime laf ettirmeyecekseniz gidin. Hiç durmayın, gidin.

0: İyisin değil mi Feride? Bir ağrıdır sancıdır.
1: Ay, iyiyim iyiyim Halim, daha iyiyim sağ ol.
2: Bak gece bir şey olursa beni arayacaksın, tamam mı? Araba alırım seni, gideriz hastaneye.
1: Tamam sağ ol.
0: Hah, iyi hadi.
1: Hadi.
0: Hadi güle güle. Hadi kendine iyi bak hadi.

0: hazır. Hadi.
1: Buyurun.
0: Şu saçlarımış.
2: Bütün kış müşteri gelsin diye bekleriz. Hanım hasta, dükkanın dolacağı tuttu.
1: Abi sen balıkları da bize bırak.
2: Yok oğlum.
1: Abi tamam, yardım ediyoruz işte. Sen balıkları uzatsın.
0: Ali haklı. Yalçın abi, bizim yapmadığımız şey değil ki.
1: Tamam abi, yardım ediyoruz işte. Kaç porsiyon?
2: 3. Çineko.
0: Şuradan zeytinyağı.
2: Ya çocuklar, siz aç kaldınız.
1: Ya abi, mutfakta aç kalınır mı ya? Biz atıştırırız bir şeyler, merak etme.
2: Hızır gibi yetiştiniz. Sağ olun.
1: Sen de sağ ol.
2: Ne kadardır evlisiniz siz?
1: Abi daha yeni. Daha yeni de aile çok dertli. Daha kimse bilmiyor.
2: Kaçak mısınız?
0: Biraz öyle.
2: Biz de hanımla kaçmıştık. Siz birbirinizi sevin, birbirinizden ayrılmayın yeter. Gerisi bir şekil yoluna giriyor.
1: Yok, ayrılmayız.
0: Söz.
1: Ben şu balıkları kısaltıyorum.
0: Şu salatalığa. Yiğit. Nereye?
3: Hiç ya, öylesine yürüyorum.
0: Kalacak yer buldun mu?
3: Yok, bu gece Melih abladayım. Sen?
0: İyi, şimdilik evde idare ediyorum ama. Yani bildiğin iyi bir yer varsa gelirim tabii.
4: Ersin oğlum, dükkan sana emanet. Ali abinde de anahtar var. Oğlum. Tamam mı? Hadi iyi akşamlar.
5: İyi akşamlar.
6: Dayı. Yiğit haklı. Burası artık seninle bizim evimiz değil. Dolaplarda bile onların eşyaları var.
4: Eda.
6: Sen ne yaparsan yap olmayacak işte dayı. Biz bu evde sığıntı olacağız. Bırak gidelim.

0: Ne oldu Melia?
1: Çocuklar baba.
0: Açsana kapıyı.
1: Bekle babam, bekle bekle.
0: Ya haydi.
1: Baktım.

0: Biz geldik Melih abla.
1: Gelin gülü hoş geldiniz. Geç. Yemek hazır kuzum benim. Feride ablanla Seyhan gelsin. Hemen yiyeceğiz, tamam?
2: Ben yemeyeceğim.
1: Ne demek ben yemeyeceğim?
2: Aç değilim.
1: Nasıl aç değilim? Anlaşamadınız ha gülüm?
0: Yok, anlaşamadık Melih abla.

0: Aziz Bey, dükkan Emirgan'da. Sizi beklememi ister misiniz?
1: Yok Volkan, benim işim uzun.
0: Peki efendim.
2: Cumali, ben erkenden anamı karşılayacağım yarın. Dükkan artık sana emanet ha.
3: Tamam ustam.
2: Hey.
3: Ustam nereye?
4: Sana ne abi oğlum?
3: Ustam misafir.
2: Ya bu saate kadar gelen giden olmadı artık. Gelirse idare edersiniz. Hadi.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Bu Şahap Usta'nın torunu burada mı?
0: Halim. He benim.
1: Halim.
0: Evet.
1: Kimim ben?
0: Vallahi şimdi ben çıkartamadım abim.
1: Aziz. Aziz Aziz.
0: He.
1: Tanımadın mı?
0: Gelecek söylediler de abim ya.
1: Ya hadi yürü içeriye, yürü ya. Hadi aslan hadi ya.
0: Vay be. Buraya kadar ha. Sen şimdi evine, ben tamirhaneye.
2: İyi, hiç değilse aladakiler öğrendi.
0: Sıra Emirgan'da. Tek tek İstanbul'un bütün semtlerinde dolaşıp söyleyeceğim karım oldum. Efendim?
3: Alişo, neredesin oğlum sen?
0: Buradayım abi, mahallede. Çocuklar geldiler mi?
3: Yok, gelmediler, gelmediler.
0: Nasıl yani?
2: Dönmemişler mi?
3: Alişo, sen kalk gel de bir çıkalım seninle ya.
0: Nereye?
3: Ya gel işte, soru sorma, gel.
0: Tamam abi, iki dakika evdeyim. Hadi.

0: Aziz Bey çilek yollamış.
1: Feride.
0: Ay ne bileyim yani böyle eve kadar bırakmalar, çiçekler falan.
2: Ya kibarlığından yapıyor.
0: Valla bana pek öyle gelmedi. Sen bu beyi Adana'dan hatırlıyor musun acaba?
2: Ya Feride Allah aşkına nereden hatırlayacağım? Ve Sami'den başka erkek bildin mi?
0: Hay ne bileyim yani küçükken bir el tutmadır. Böyle bir yandan bakış, bir temas bilemiyorum.
2: Allah Allah. Hadi Feride hadi çocuklar sofrada hadi.
3: Telefonunu kapatma arayacağım.
0: Tamam.
3: Ben akşam sen mavide olurum yalnız bırakma.
0: Olur. İyi geceler.
3: İyi geceler.

0: çocuklar yemeklerden niye almadınız? Gülüm beğenmediniz mi? Ha? Eda gülüm. Bak çok güzel patlıcan oturtma getirdim, şimdi vereyim biraz?
1: Yok Melih abla sağ ol, ben istemiyorum.
2: Ver tabağını pilav koyacağım Edacığım, laf yok.
0: Koca yanak al gülüm, bak patlıcan oturtma, bak içli köfte var, nohutlu pilav, salata, hadi gülüm.
3: Bana biraz ver Meryem.
2: Baba.
0: Ya babam bak sana yasak, yapma Allah aşkına, mis gibi ıspanak yaptım.
3: Ya nereden aldı bu Şeyhan?
4: Geldim baba, buradayım.
3: Akşamüstü bu saatte ne işin var sokakta senin?
4: Geldim mi? Afiyet olsun. Geldim baba.
1: Geç,
4: afiyet olsun.
1: Geç hadi geç.

0: Buyur abi.
1: Vallahi senin fasulye başkaymış ha Halim.
2: Afiyet olsun Azam, afiyet olsun. Vallahi sen söylemesen ben hayatta hatırlayamam ha. Nereden nereye?
1: Ve küçüktün oğlum. Küçüktün ama az güvenmedik sana. Yeri geldi en kıymetli şeyimize emanet ettik.
2: He.
1: Hatırlıyor musun?
2: Ben şimdi hatırlıyorum desem Azam abi.
1: Mektupları ne oğlum?
2: Mektupları mı?
1: Evet.
2: Ne mektubu?
1: Bela ablanınkileri.
2: Nasıl?
3: El öpenlerin çok olsun.
4: Sen burada mı uyuyacaksın?
3: He.
4: Ben?
3: Salonda abinin yanında. Ama hiç kahırlanma. Meliha ablan sana pehlivanlara layık bir yatak yapacak.
4: Tamam.
5: Mehcan!
3: Ay beyingilleri bekletme. Haydi Allah rahatlık versin.
4: Sağ ol.

0: bakalım şunu da.
1: Koca yana, bak abin yanında gülüm, tamam mı? Burada abi kardeş yatacaksınız.
0: Tamam mı kuzum?
2: Siz?
0: Biz yukarıda yatacağız kızlarla beraber.
2: Ben de gelebilir miyim?
0: Mert hocam, zaten bir odada 4 kişi kalıyoruz.
3: Biz burada iyiyiz abicim, bak rahat rahat yatarız.
0: Yiğit gülüm, bir isteğin arzun olursa.
4: Yok Melih abla, sağ olasın.
0: Sen de sağ ol. Hadi gülüm gel yatağa.
1: Oh, Melih ablasının kuzusudur bu, kuzusu. Oh. Hadi bakalım, al bonbonu da yanına. Tamam, hadi gülüm benim. Hadi iyi uykular, tatlı rüyalar.
2: Sana da.
4: Hadi iyi geceler.

0: Seyhan Hanım, en son ilkokulda ayakla başlayatmıştık.
1: Teyzemlerin evinde.
0: Ay, sabaha kadar yatağın içine girip kıkır kıkır ya.
2: O zaman iyiydi de ablam, şimdi bu çocukların durumu.
0: Ay, perişan oldular. Sen ne yaptın? Ali ile konuşabildin mi?
2: Ali ile?
0: Ha.
2: Konuştum, şey, sorun yok.
3: Yok.
2: Yok, merak etme, yok.
4: Size de çok fazla iş çıkarttık Melih abla ya.
0: Ay, olur mu Edacığım, ona aşık olsun.
2: Ya, biz halimizden çok memnunuz Edacığım.
5: Ne yapacağız gülüm işte, ayaklı başlı yatacağız.
0: Oh, kız lisesi gibi artık, sabaha kadar.

0: de bayağı küçüktü ha.
1: E işte.
0: Hayır yani şimdi o kadar insan nasıl sığdılar, o yüzden sordum.
1: Valla işte Mertcan'la ben bir yoladım Eli abla.
0: Yılanı soruyor, yılanı piton. Nerede?
1: Ay ne var ablam, yılan mı?
2: Ya hakikaten daha nerede kaldı onlar?
1: Çok fazla bizim düzenimizi bozmadılar aslında. Dilara salonda yattı.
0: He, Şehnaz Hanım nerede yattı?
1: O da kıvrılıp yatmıştır bir köşeye ablam.
0: Ne kıvrılacak Feride?
2: Ali gitti, Ali. Onun odasına yatmıştır.
0: Ya hele bir durun kız, anlatsa.
1: Ablam sen mi abinin odasına yatacak değil herhalde kadın, değil mi?
0: Feride bir ara yatmış ki meyvesi ortada.
1: Abla tamam tamam abla. Ya Melih abla, Şehnaz Hanım salonda yattı. Dayıma çok fazla bir ilgisi olmadı yani.
0: Ha, iyi o zaman yasak, ben zaten öylesine sordum.
1: Ablam hadi Allah rahatlık versin.
0: Oh Feride.
1: Hadi artık sen şimdi mışıl mışıl öğlene kadar uyursun ha.
0: Allah Allah. Hadi hadi. Gül sen gül.

0: Öğütüğünüz ne oldu gülüm?
1: Uyuyamadım.
0: Uyuyamadın mı?
1: Yanınıza gelebilir miyim?
2: Mert, şu halimize bak, nereye geleceksin?
0: Yok Zarz gülüm, sen gel. Gel sen benim koynuma gir. Gir. Gir. Ört ayağını. Hadi gülüm, hadi.
3: Aziz abi. Hatırladım.
4: Neyi?
3: Mektubu.
4: Ne oldu mektuba?
3: Gitmedi abi.
4: Ben sana verdim.
3: Sen verdin. Ben aldım.
4: Sonra?
3: Sonra

0: Sen mi abi?
1: Ne oldu Aliço? Çocuklar mı?
0: Yok. Sen iyi misin?
1: Ben iyiyim, iyiyim.
0: İyi. Ben dükkana gidiyorum, bir şey lazım olursa.
2: Yok ya Aliço, sen işine bak ya.
0: Ya sen iyi değilsen bir çıkıp yürüyelim, hava alalım mı?
2: Yok böyle tamam ya.
0: Ya dönecekler.
2: İnşallah Aliço.
0: Canavarları geri getireceğiz, merak etme.
2: Tamam Cem.
0: Dükkanlayayım.

0: Günaydın. Ben Aziz.
1: Mela Hanım'a...
2: Yukarıda çağırayım.
0: Zahmet olacak.
2: Yok yok, ne demek?
3: Cabbar amca, size de vereyim mi?
4: Olur kızım.
2: Yok yok yok. Ya baba, ben sana kepekli ekmek aldım, bunu yiyeceksin.
3: Abla.
1: Kimmiş?
3: Aziz Bey. Yok babam, Hüseyin değil. Ablamı çağırıyor.
2: Beni mi çağırıyor?

0: Günaydın abi.
1: Ersin günaydın. Taci abi yok mu?
0: Yok abi. Geldiğinde dükkan açıktı.
1: Arabayı bırakmaya gitti herhalde.
2: Seyhan'ım. Ablam. Ha. Sen babamı 2 dakika idare etsen ben şunları Ali'ye verip geleceğim.
3: Oo, maşallah kahvaltı hazırlamışız kocaya.
2: Ya abla ama bozmasana.
3: Ay iyi tamam be. Ablam aç kalsın. Yazık.
2: Aşk olsun. Hazırlayayım sana da biraz.
3: Ay yok istemez canım. Git git sen kocanı bekletme hadi koş. Kız Seyhan. Bu Aziz niye gelmiş sabah köründe?
2: Ne bileyim.
3: Ablama taktı o.
2: Abla. Ne abla? Ne abla? Görürsün.
3: Ben anlarım gözünden.
4: Mel Hanım bunlar size. Çizgili limon, özel imalat.
5: Çizgili limon, he.
4: He, Adana'da yaptırtıyorum. Hususi. Cabbarhama'da biber salçasıdır, kuru patlıcandır. Efendime söyleyeyim, limondur, nardır. Volkan teslim et oğlum. Müsaade var mı?
5: Var tabii de, tamam sağ olun.
4: Ya, anacığım yemin verdi. İlle diyor, akşama anı... Mel Hanım'ı al gel.
5: Yok Aziz Bey.
4: Ama kebaplar hazır. Yeşilliği ezmesi falan benden. Eğer ağama zarar ziyan diyorsan.
5: Yok yok yok ondan değil de yani biz şu anda hiç şey değiliz.
4: Bak Antalya'da arkadaşımın serası var. Zerzavatı bugün hemen getirtiyorum. Volkan akşam 8'de değil mi gelir alır. Akşama misafirimsiniz. Tamam mı?

0: Meriye ne oldu? Ne istiyor?
1: Ama ne isteyecek, babam yemeğe çağırıyor.
2: Aa Aziz abi.
1: Ay Feride, nereden abin oldu Aziz senin?
2: Ne kızıyorsun abla?
1: Elindeki ne? Bu gülüm bizim şey, çizgili limondur, al. Baba sana da biber salçasıyla kuru patlıcan getirmiş, bir de akşama kebaplar hazırlatmış.
0: Oh be! Otla çöple işimiz kurudu.
2: Baba kebapları duydun, Neşan yerine geldi.
0: Ya o karışma sen. Ne vakit gidiyoruz?
1: Yok, gitmiyoruz.
3: Ya Melih abla, bizim içinse...
2: Evet, biz yalnız kalabiliriz.
4: Olur mu öyle şey çocuklar?
1: Yok gülüm de babacığım, bizim ne işimiz var şimdi o evde?
0: Yahu ayık. Adam davet etmiş. Nerede kaldı senin terbiyen? Yeriz yemeğimizi, döyeriz.
1: Baba şimdi...
5: Ben baktım.
1: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
6: Can canım, oğlum can can.
5: Dayı bak.
6: Ne o?
5: Hediye, Aziz abi getirmiş.
6: Oğlum bırak onu.
5: Niye?
6: Oğlum bırak diyorum sana.
5: Ama yeniyormuş.
6: Sakın yeme, zehir zıkkım olur.
5: Dayı.
6: Ver onu bana. Allah'ım bidonu. Ben ya, ben sana bu uğursuz buraya gelmeyecek demedim mi?
4: Kocaynak sen git gülüm kahvaltını bitir.
6: Can canım, fıstıklı çikolata alacağım sana, en büyüğünden. Sakın bu limonları yiyip ağzını yüzünü kamaştırma oğlum.
4: Sen bana ne karışıyorsun?
6: Ne demek ne karışıyorsun? He? Ne demek ne karışıyorsun? Zaten çocuklar bırakıp gitmiş, bir de başımda bu bela.
4: Sami.
6: Ne istiyor?
4: Ya yemeğe çağırıyor, sana ne?
6: Yemeğe?
4: He yemeğe.
6: Gitmeyeceksin.
2: Sami. Dilara defterini unutmuş, kapıyı açabilir misin?

0: Ali.
1: Günaydın aşkım.
0: Kahvaltı ettin mi?
1: Yo. Nasıl çocuklar?
0: İyi. Aynı. Ama özlüyorlar dayılarını bence.
1: Özlerler tabii ya. Sen mavi de perişan.
0: Ali.
1: He.
0: Bu duvar ne kadar duracak orada?
1: Ne?
0: Kızın hediyesi.
1: Bu? Bu kadar.
0: Yok şimdi ben dedim değil de indirme onu.
1: Yok jip gitti, bu da gitti. Bitti bu kadar. Bir daha da gelmeyecek.
0: Eminsin.
1: Emin.
0: Tamam.
1: Sen kocana güven, merak etme.
0: Ben gideyim.
1: Tamam.
0: Sonra gelirim. Alırım boşları, olur mu? Kolay gelsin.
1: Hadi bay bay.
2: Günaydın Seyhan kızım.
0: Günaydın Taci abi. Kahvaltılık getirdim.
2: Sağ olasın.
0: Tamam, kolay gelsin.
2: Sağ ol. Günaydın.
3: Oo Taci abi, neredesin ya? Telefonun kapalı, arıyorum.
2: Geldik mi oğlum? Geçmiş olsun. Göndermişsin arabayı.
3: Hangi arabayı?
2: Jeep'i.
3: Abi arabayı sen bırakmadın mı?
2: Yoo.
3: Nasıl yok? Kız geldi abi.
2: Hangi kız? Seninki.
3: Ya abi seninki deyip durma şuna ya.
2: Oğlum kız geldi de ben arabayı Ali'den alacağım dedi, gitti.
3: Gitti.
2: Ha.
3: Sonra?
2: Sonra bu. Hepsi bu.
3: Abi araba yok.
2: Nasıl yok?
3: Yok demek ki çalındı araba.
2: Lan. Ya Allah Allah.
4: Biz hazırız Hele abla. Siz az bekleyin.
5: Hele ben geleceğim.
4: Abla nereye?

0: karışıyorsun?
1: Karışırım.
0: Samim, önce bir kendine bak. Bak bu kapıdan kimler geçiyor bir bak, sonra bana laf söyle.
1: O uğursuzun evine gitmeyeceksin.
0: Gideceğim.
1: O uğursuz Aziz'in evine gitmeyeceksin.
0: Gideceğim.
1: Meliha.
0: Bak.

0: gitmeyeceğim varsa da gene gideceğim.
1: Bak hala bak. Nereye? Bak sen o, hele o uğursuzun evine bir git. Hele bir git. Yakar.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

0: karışıyorsun?
1: Karışırım.
0: Samim, önce bir kendine bak. Bak bu kapıdan kimler geçiyor bir bak, sonra bana laf söyle.
1: O uğursuzun evine gitmeyeceksin.
0: Gideceğim.
1: O uğursuz Aziz'in evine gitmeyeceksin.
0: Gideceğim.
1: Meliha.
0: Bak Samim, artık gitmeyeceğim varsa da gene gideceğim.
1: Bak hala bak. Nereye? Baksana o, hele o uğursuzun evine bir git. Hele bir git. Yakarım o evi Meliha. Yakarım.
2: Günaydın.
3: Oo Taci abi, neredesin ya? Telefonun kapalı, arıyorum.
2: Geldik mi oğlum? Geçmiş olsun. Göndermişsin arabayı.
3: Hangi arabayı?
2: Jeep'i.
3: Abi arabayı sen bırakmadın mı?
2: Ya.
3: Nasıl yok? Kız geldi abi.
2: Hangi kız? Seninki.
3: Ya abi seninki deyip durma şuna ya.
2: Oğlum kız geldi de ben arabayı Ali'den alacağım dedi, gitti.
3: Gitti.
2: Ha.
3: Sonra?
2: Sonra bu. Hepsi bu.
3: Abi araba yok.
2: Nasıl
3: yok? Yok demek ki çalındı araba.
2: Bak.
3: Yok işte, arabayı çalmışlar.
2: Allah Allah.
4: Hayda.
5: Usta.
4: Dükkanın yerini öğrendi ya. Allah'ın günü burada Hacı Mali.
6: Alo.
7: Ali, geçen gün haksızlık ettim, kusura bakma.
8: Tamam, arabayı boyamana gerek yok, gelip alıyorum.
6: Yok. Ya haksızlık yok. Ben yapacağım arabanı, boyayacağım, merak etme.
4: Ali sen delirdin mi oğlum? Dur.
7: Ne oldu? Elim bile sürmem diyordun.
6: Ya yok, ben öyle bir sinirle dedim. Sen bana bakma, olmaz. Ben çizdim, ben boyayacağım.
4: Ali.
8: Emin misin?
7: Hatanı anladın yani.
6: Hata mı? Ya ben de biraz sert çıktım. Ama sen bana akşama kadar müsaade et, araban hazır olacak.
7: Tamam, saat 4'te geliyorum, alıyorum. Görüşürüz.
4: Ali sen delirdin mi oğlum? Ne boyaması, araba yok.
6: Tamam abi, bulacağız ya.
4: Nereden bulacağız? Yok, çalmışlar.
5: Afiyet olsun.
3: Sağ olasın.
6: Abi bak, sen kendin dedin. 5 yaşında çocuk. Ben ne bileyim? Ben 2 cezeriyenin nasına yanmışım.
9: Mevzu değil oğlum.
6: Ya mevzu neymiş ki abim benim?
9: Mevzu başka. Bak. Ben buraya hayırlı bir şey konuşmaya geldim. Akşama sizi bekliyorum.
3: Akşama mı?
9: Bize Mel Hanımlar da geliyor. Hepiniz davetlisiniz.

0: Ah, nereye?
1: Hiç sayanım, Sami teyzem gelmiş de.
0: Aa.
1: Ha, onu karşılamaya gidiyorum.
0: Halim gitmiyor mu?
1: Gidiyor da. Sami teyzem biraz hastalanmış. Sevin de tutturunca kadıncağız hasta hasta geldi.
0: Niye? Abla?
1: Yarın istiyorlarmış Seyhan'ı.
0: Sevin'i?
1: Üzüldün mü, ne oldu?
0: Yok canım, ben niye üzüleyim yani? Benim ilgim alakam kalmadı sonuçta. Ama iyi olmuş. Sevin iyi kız, güzeldi.
1: Aman ne güzeli be, kazulet gibi.
0: Abla öyle deme şimdi, ama gözleri filan güzel yani.
1: Gözler güzel. Sen o kadar Cemil'i sürsen de maşallah Penelope Cruz gibi olursun aşkım.
0: Ya abla deme öyle. İşte tamam, neyse ne. İnşallah mutlu olurlar.
1: Aman inşallah. Neyse ben kaçtım, tamam. Geç kalma.

0: kararı almış gitmiş abi.
1: Ya bu eski araba parçalasam başa bela. Kim niye çalar anlamadım ki.
0: Ben de anlamadım abi. Bir uğursuzluk var bu işte ya.
1: Ya Ali, bunca yıllık tamirciyim. Daha ilk defa dükkanımdan araba çalınıyor.
0: Yürü abi, gidiyoruz.
1: Nereye?
0: Polise nereye olacak?
1: Ali, saçmalama.
0: Niye?
1: Ya oğlum, bak dükkanı daha yeni açtık. Dünya kadar borca girdik. Bir duyulursa kim arabasını bırakır?
0: Ne yapacağız?
1: Ç'ye bir sorsak.
0: Kime?
1: Halime. Kamerası var ya.
0: Ya vardı, ben kırdım.
1: Aferin.
0: Ben nereden bileyim abi?
1: Oğlum niye kırıyorsun adamın kamerasını?
0: Ya Taci abi ya.
1: Ali, git bir bak.
0: Abi beni şimdi muhatap etme.
1: Ya belki yamuk yumuk bir şey çekmiştir. Ali, bak başımız belada. Bu işin şakası yok. Kız birkaç saat sonra geliyor. Hadi.
2: Bak arkada adres yazılı. Numaralarım da var. Akşam 8'de bekliyorum.
3: Ya sağ olasın, var olasın abim de. Bugün benim anam geliyor, anam.
2: Onu da al gel.
3: Ya Hazır abi.
2: Bak halımım. Sen benim önümdeki kapıyı açtın. Ben niye yandım? Mela Hanım gelmedi diye.
3: Ya yapma abim benim.
2: Ya bak canını yedeyim. Mela Hanım'ın haberi yok. Mela Hanım masum. Bilse belki gelecek. Ama ben bunu dün akşam öğrendim. Her şey kimin başının altından çıkmış? Sam'ım.
3: Ya ne Sam'ı? Aziz abim benim. Ne Sam'ı? O da çocuk. Ya hem zaten bunlar birbirlerini sevmiş. Bırak Allah aşkına. Geçmiş zaman olmaz.
2: Köprünün altından çok sular aktı oğlum. Bunca yıl ben bununla mı yaşadım? Yok. Önüme baktım. Ama aklımda hep bir yerde durdu. Bu Sam'ın benim üstüme bastı geçti. Hayata 1-0 galip başladı. Şimdi sıra bende. Abin rövanşı alacak aslan.
3: Ya yapma Aziz abi, Allah aşkına ya.
4: Halim. Bir iki dakika yasa.
3: Aziz abi, bana iki dakika müsaade.

0: Ne oldu, konuştunuz mu Samim abiyle?
1: Ay yok, ne konuşacağım ya. İşte yakarım yıkarım, sabah duydum.
0: Gitmek istemiyor musun?
1: Aziz Bey'e. Ay yok, de gideceğim de. Bu Samim bu kendine bakmadan böyle asarım keserim yapıyor ya. Ay bütün cinler tepede.
0: Aslında güzel be ablam.
1: Yani böyle seni kıskanması, sevmesi. Biz de seviyoruz gülüm de ne çare. Bak hanımefendi geldi, eve yerleşti. Vallahi bu olmuşla ölmüşün çaresi yok Seyhan. Hadi hadi, şimdi babam başlayacak. Melia, Melia, hadi.
0: Tamam. Ben bir gidip geleceğim.
1: Tamam, geç kalma ha. Tamam.
2: Kamera kaydı.
3: Evet.
2: Niye?
3: Ya dükkanda bir durum oldu.
2: Ne durumu?
3: Ya oldu işte bir durum, sorma.
2: Demek ki neymiş? O tarafta bir bela var. Bu kamera lazım. O kamera o tarafa bakacak.
3: Ya Halim, zaten sinirim tepemde. Tatava yapma. Kayıt var mı yok mu?
2: Yok. Biri kırdı.
3: Hiçbir şey çekmemiş mi?
2: Çekmemiş.
4: Alişan, yok yok ya. İyi değilim, iyi değilim. Ya bu çocuklar karşıda, bu aziz belası kapıda. Bir de kalkmış utanmadan yemeğe çağırıyor ya. Bunu, ulan bunu bulsam var ya, paralayacağım.
5: Paralayacağım yani.
3: Burada abi.
4: Kim?
3: Aziz.
4: Ne?
3: Halim'in dükkanında şalgam içiyor.
4: Aliço.
3: Abi bak, benim de başım belada, kapatıyorum, sonra konuşuruz.
4: Oğlum sana ne oldu? Alo. Aliço.
3: Ulan ben bak sen.
6: Güle güle Melia abla.
1: Allah ısmarladık diyecek koca yana. Bak dersine dikkat, öğretmenini güzel güzel dinle hadi.
6: Tamam.
1: Melia Hanım.
6: Melia Hanım. Melia Hanım. Sabah istemeden kulak misafiri oldum. Seninle bir probleminiz var galiba. Bir yemek meselesi falan diyordu. Aziz mi dedi o? Ben yanlış mı duydum? Hayır, yani şimdi bir yardım olabilir
1: mi? Ya Sernaz Hanım, sen bir karışma. Hele bundan daha güzel yardım yok.
2: Cuma Ali, geç kaldım. Anam hasta, ben gidiyorum. Bir de bu yemek belası çıktı başıma. Hadi.
3: Tamam ustam.
7: Evdo.
4: Kim?
7: Aziz.
2: Abim gitti.
7: Nereye gitti?
2: Nereden bileyim Samim abim, işe gitti herhalde.
7: Oğlum ben sana bana haber vereceğim demedim mi? Görürsen duyarsan beni ara demedim mi halim?
2: Canım abim, arasam şimdi kıyameti koparacaksın. Olan sana olacak. Bırak ne hali varsa görsün, bırak Allah aşkına ya.
7: Akşam yemeğe çağırdı mı? Alem.
2: Ya Samim abi.
7: Gideceğim mi gitmeyeceğim mi?
2: Ya ben seni kıracak bir şey yapar mıyım hiç ya?
7: Ver şunun adresini.
2: Allah Allah.
7: Halim bak, beni uğraştırma, şunun adresini ver.
2: Ya vermem ver.

0: Efendim Samma abi, bir bela çıkacak diye korkuyorum ya.
1: Halim.
2: Buyur Samma abi, abinin kartı. Sağ ol.
0: Cumali, bir yere kaçamazsın oğlum. Seninle sonra konuşacağız.
3: Bahçedeki mangalı yak oğlum, tamam mı?
4: Olur Azize.
3: Hünkâr'a söyle, etin soğanını sarımsağını hazırlasın.
4: Tamam.
3: Bak çapbaraya da bol yeşillik ha. Tamam Azize. Kuş sütü eksik olmayacak, tek bir şey aksamayacak.
4: Tamam Azize. Heh,
3: saat 8'de değil mi kapıdasın?
4: Anlaşıldı Azize.
3: Tamam, geç kalmak yok. Hadi tatara.
5: Oğlum, 2 haftadır bu örtü ya, bir değiştirin artık.
3: Hadi.
6: Yahu niye inat ediyorsun Melia? Adam evine çağırmış. Eski komşumuz, tanıdığımız.
7: Kasap et derdinde, koyun can derdinde.
6: Neymiş derdin?
7: Baba, gideceksin oraya, kebapları lüpleteceksin ya.
6: Melia, ayıp.
7: Ya babam, yalan mı?
6: Ya sana ne oluyor? Niye inat ediyorsun?
7: Yok babam, benim canım istemiyor ya.
6: Yine Özkam'ın yüzünden değil mi?
7: Yok canım, öyle bir şey olur mu hiç, yok.
6: Hala aklın onda.
7: Baba.
6: Ya ama yok. Ben o namussuza pabuç bırakmam. Eğer ben de cabar ağaysam, seni de alacağım, o yemeğe de gideceğim.
3: Canım benim, ayın 19'u mobilya fuarı, Çön'de olacağım. Zeki, Zeki kapat, ben seni arayacağım.
8: Volkan tamam.
3: Hoş geldin sana.
1: Melia'dan uzak dur Aziz.
3: Otur bir çayımı iç.
1: Bak hele sana ne diyorum.
3: Bana laf öğretme Samım.
1: Aziz.
3: Bak, ben senin Adana'da bıraktığın tıfıl değilim. İstediğim insanla istediğim yerde görüşürüm.
1: Melia'dan uzak duracağım. Etrafında dolaştığını görürsem seni o Adana'daki tıfıl Aziz'den beter ederim ha. Melia'nın yanına yaklaşmayacaksın, o kadar.

0: günler.
1: Teşekkürler.
2: Merhaba.
0: Merhaba.
2: Ben şu fotoğrafları bastıracaktım.
0: Tabii, siz buyurun.
2: Tamam.
3: Ya çoluk çocuk gezmek için çaldıysa şuralarda bir yerdedir.
0: Abi bir şey isteyeceğim senden ya.
4: Ha.
0: Ya şu kızın geldiğini.
4: Kim? Seninki?
0: Ya abi yapma işte, seninki seninki deyip durma ya.
3: Ya ne yapayım oğlum, kolayıma geliyor, evde oldu.
0: Ya kızın dükkana gelip gittiğini Seyhan bilmesin ya.
4: Ha tamam oğlum, ne alakası var? Tuha bak.
0: Hanımefendi, maalesef bunun içindekiler fotoğraf değil.
2: Ha değil mi?
0: Video çekimi.
2: Emin misiniz?
0: İsterseniz DVD ya da bilgisayardan izleyebilirsiniz.
2: Tamam. Tamam. Teşekkür ederim.
0: Sağ olun. Rica ederim. İyi günler.
5: Abi şu üst sokağa bir daha baksaydık ya.
4: Yok oğlum, baktık işte.
5: Enayilik bizde abi. İncecik kilit takmışız. Bırak hırsızı, çocuk bile açar onu.
4: Ali. He? Bizim mahallede bir arkadaş var, emekli polis. Kulağı kesiktir. Gidip ona soracağım.
5: Sor abi, sor.
4: Çoluk çocuk işiyse mutlaka bulur.
5: Bulamazsa?
4: Bulamazsa çare yok. Polise gideceğiz.
0: Ya nasıl da izlemezsin oğlum ya? 25 metre ceza yayın dışından diyorum. Fabian Ernst ya. Sol ayağın dışıyla. Böyle kalmanlı yani. Bayağı bildiğin. Nasıl? Bu gene burada ne? Arabayı kes. Siz gidin, ben geliyorum.
6: Yiğit. Hadi atla.
0: Ne bu?
6: Ya bunu kullanmak istememiş miydin sen? Hani babanın arabası, çocukluk hayalin falan.
0: Nereden buldun?
6: Oho!
0: Nurcan.
6: Ya bir kesip bırakacağız, kimse bir şey anlamayacak ya. Ne oluyor şimdi?
0: Eda sen karışma, ben geliyorum.
6: Ben eski arkadaşlarımı görmeye geldim, tamam?
0: Ya ablam hadi git ya, ne olur hepimizin başını belaya sokacaksın. Hadi Nurcan.
6: Geliyor musun, gelmiyor musun? Üçte giderim abicim.
0: Başım nerede girecek?
6: Bir.
0: Hadi okula hadi.

0: 2. Yiğit sakın. 3. Ya arabayı aldım geldim, gezmeye bile cesaretin yok.
1: Tamam geliyorum.
2: Ya nereye gidiyorsun?
3: Gel.
0: Hadi binem değilsin hadi.
1: Dur.
0: Ya böyle bir şey olabilir mi?
1: Başından
0: saçmalık.
1: Yemin ederim.
0: Saçmalık.
4: Çocuklardan haber var mı Samim?
5: Yok be Yasin Usta. Gelmeyeceğiz diye tutturdular.
4: Gelirler. Gençlik. Şimdi en deli çağları.
5: Öyle de insan gene canı sıkılıyor biliyor musun? Kolundan tutsam gelecek ama ne çare. Her şeyi onlar için yapıyorsun. Gene de yaranamıyor.
4: Öyle Samim evlat.
6: Usta masa beşin iki ızgara devreyi var. Hemen başlanacak.
5: Ben geliyorum Yasin Usta.
4: Tamam Samim.
7: Evet hadi bakalım çocuklar, hep birlikte okuyalım. Burada ne yazıyor?
8: Lale soğuğu al.
7: Mertcan. Mertcan Alacan. Oğlum beni dinliyor musun?
9: Evet öğretmenim.
7: Hadi o zaman biraz dikkatin derse ver. Çocuklar tekrar okuyoruz.
8: Lale soğuğu al.
7: Aferin çocuklar.

0: zebellah gibi geldi yapıştı.
1: Kim halim?
0: Yok bir şey anacığım. Akşamki yemek. Vallahi boğazıma dizildi ha.
1: Gitmesen de oğlum.
0: Yok zaten ne gideceğim ya.
2: Biz Saime yengemle gideriz.
1: Gideriz değil mi yengem? Kızım ne işimiz var evlerinde?
2: Adam çağırmış.
0: Ya Gülendem ablacığım, ya bir müsaade et. Bak İstanbul'a geldin, pencereden bak, her lafa atlama.

0: Azzi abi, ben Halim. He abim, aldım yanımda, sağ olasın. Hepsi yanımda, sağ ol. Ama bak şimdi benim bir maruzatım olacak. Ben bu akşam yemeğe gelmeyeyim ha?
1: Hayırdır oğlum?
2: Ya sabahtan beri doluya koyuyorum, almıyor,
0: boşa koyuyorum, dolmuyor. Bak sanma amim gönül koydu. Ben gelmeyeyim abi.
1: Sanma ne ki Halim'im ya?
0: Abi şimdi...
2: Ya bu kim ki?
1: Benim evimde vereceğim yemeğe karışıyor.
0: Bak yok Aziz abi.
2: Nerede o?
1: Yanında mı? Ver şunu telefona. Ver.
0: Ya sen şimdi bırak Sanma abi. Bırak, sen beni affet yeter. Tamam mı? Hadi sağ olasın. Hadi hayırlı günler. Hadi.
3: Ne oldu Halim?
0: Yok, gitmiyoruz. Oh be.
1: Ulan Sam. Volkan. Bana Sam'ın yerini bul. Evse ev, işse iş. Neredeyse gideceğiz.
4: Tamam Aziz Bey.
1: Hadi.
5: Çocuklar dönünce resim defterlerinizi çıkarabilirsiniz, tamam mı? Teneffüsten sonra resim yapacağız. Hadi bakalım.
6: Dayı? Baba?
7: Sedef öğretmenim, çocuklara bir şey getirdim de bırakıp çıkacağım.
5: Hadi buyurun.
7: Ben de öğretmenim. Filoş. Bu sana.
6: Bu ne?
7: Yiyecek bir şeyler ama arkadaşlarına da ikram et ha kızım.
6: Tamam.
7: Hadi. Can.
6: Dayı.
7: Bu da sen. Sabah sana sözüm vardı. Elinde limon aldım.
6: Çikolata.
7: Şşş, çikolata.
6: Teşekkür ederim.
7: Çok özledim daha. Hocam sağ olun, teşekkür ederim. Bir söz vardı da onu yerine getirdim. İyi çalışmalar.

0: Madam saygılar. İyisiniz inşallah.
1: Sağ olun Azmi Bey, siz nasılsınız?
0: Sağ olun, sağ olun. Demin Sam'ın benim yazıhaneye geldi de.
1: Sami.
0: Vallahi cinler tepeme ağrıdı ha. Hadi dedim Mela Hanım'ın hatırına bir tatsızlık çıkmasın.
1: Hayırdır Azmi Bey, ne oldu?
0: Ya işte yok, Mela Hanım yemeğe gelmeyecek. Böyle dussuz dussuz laflar, tehditler.
1: Tehdit?
0: Ya ben onun lafına bakmam da. Eğer size rahatsızlık verdiysem, bir sıkıntıdır verdiysem.
1: Yok estağfurullah Azmi Bey, öyle bir şey yok yani, yok.
0: Ya şimdi hani akşam yemeğe geldiniz diye Samim sizin kalbinizi kıracaksa ben vesile olmak istemem.
1: Aziz Bey, ben öyle kimsenin korkusuyla hareket edecek bir kadın değilim. Hiç merak etmeyin, biz akşamki yemeğe de çoluk çocuk artık aile geleceğiz.
0: Başımızın üstünde yeriniz var Mela Hanım. Bekliyoruz.
1: İyi hadi, iyi günler size.
0: İyi günler.
2: Nereye gidiyoruz Aziz Bey?
0: Samim'e Volkan. Doğru Samim'e.
2: Tamam Aziz Bey, buyurun.
1: Babam hazırlan. Akşamki yemeğe gidiyoruz.
3: Feride?
4: Aa, merhaba Sevincim.
3: Merhaba. Hayırdır, ne bekliyorsun burada?
4: Saime teyzemleri galiba uçak rötar yapmış.
3: Halim mi haber verdi?
4: Ha, Saime teyzem biraz hastaymış da geleyim de bir elini öpeyim istedim.
3: İyi yapmışsın.
5: Nasıl, iyi oldun mu Saime abla?
6: İyiyim de anam, bu nezle insanı pestile çeviriyor.
7: Çevirmez mi canım anam benim, çevirmez mi ya?
5: Ya sen de gir çık bir tane çukuru kaçırmadın ha Halim kardeş. Doğru düzgün sürsene şunu.
7: Ya sürüyorum Gülendem ablacığım, sürüyorum işte.
5: Ay içim dışıma çıktı. Bak uçak öyle miydi, kuş gibi yağ gibi geldik. Kuş.
7: Ferideler de gelmiş.
6: Senin sözün hangisi Halim?
7: Ah şu uzun boylu olan.
6: Benim diğerini daha çok gözüm tutuyor. Gülendam.
7: Estağfurullah ya.
4: Hoş geldiniz Saime teyzeciğim.
8: Hoş bulduk Feride.
3: Hoş geldin. Öpeyim anneciğim.
8: El öpenlerin çok olsun kızım.
3: Sağ ol anne.
9: Hadi buyur, buyur ayakta kalmayın. Hadi buyurun, buyurun, buyurun. Tanıştırırım. Hadi. Gel.

0: Ne oldu? Ne diyor?
1: Bir şey yok, bekleyeceğiz. Birkaç saate arayıp haber verecek.
0: Arayacak da abi. Kız bekliyor, hiçbir şeyden haberi yok.
1: Ya biraz daha bekle. Polis arkadaş bir arasın, sonra ararsın.
0: Ne arabaymış arkadaş ya. Dükkana çektiğim günden beri kurtulmaya çalışıyorum. Yok, olmuyor, kurtulamıyorum. Ne uğursuz arabaymış ya.
1: Ne iştir anlamadım ya.
2: Bizim 4 tane köfte...
3: Hazırlıyorum abi, hemen çıkıyor.
2: Şalgam var mı?
3: Şalgam yok abi.
2: Eyvallah.
4: Furkan. Nurcan nereden bulmuş bu arabayı?
2: Bilmiyorum, bir arkadaşının falan olabilir.
4: Hangi arkadaşının?
2: Bilmiyorum Eda.
4: Ya böyle bir arkadaşı olsaydı gecenin bir yarısı kapımıza dadanıp borç para ister miydi ya?
2: İstemezdi.
4: Bir yerden çalmış olmasın?
2: Yok artık Eda.
4: Hani Nurcan'dan her şey beklenirdi?
2: Tamam, her şey beklenirdi. Bu da araba hırsızlığı canım, Allah Allah. Ne oldu bizim köfteler?
3: Şimdi çıkıyor abi.

0: Annemin kolyesi. Bak, annemle babam.
1: Bakayım. Aa, annene benziyorsun.
0: Yok, bakışlarım aynı babam. Annem öyle derdi.
1: Hadi canım.
0: Ne bileyim. Belki babama çok hayran olduğum için söylüyordu.
1: Vallahi benimki öyle söylemez herhalde ya. Ya benim kime benzediğim kimsenin umurunda değil herhalde.
0: Ben babama çok hayranım. Onun gibi giyineceğim. Onun gibi araba kullanacağım. Onun gibi kokacağım. Onun gibi adam olacağım. Şimdi nereye bakacağımı bile bilmiyorum.
1: Dayın ne oldu?
0: Aynı. Evde başkaları var.
1: Ne yapacaksın?
0: Vallahi bilmiyorum. Melih ablalarda daha fazla kalamayız. Akraba falan da yok. Başımın çaresine bakacağım.
1: Of. Gel.
0: Nereye?
1: Hadi sen kullan.
0: Nurcan.
1: Ya hep kullanmak istedim dememiş miydin? Hadi gel.

0: Ne oldu?
1: Tamam. Sağ ol. Sen geç.
0: Tamam. Edaların yanına dönüyorum.
1: Tamam.
0: Tamam.

0: Köfteler hazır beyefendi. Heh.
1: Buyur baba.
0: Sağ olasın beyefendi.
1: Eyvallah. Versin. Nerede lan bunlar?
2: Buyur anneciğim. Ihlamur kaynattım, iyi gelir.
3: Sağ ol kızım.
2: Afiyet olsun.
4: Gelin kızımız da pek güzelmiş.
3: Gerçi biraz soğuk ama.
5: Gülendam.
2: Anneciğim içine bal karıştırayım mı yoksa öyle sade iyi mi?
6: Sade iyi, sade iyi.
4: Ben bal karıştırdım sevincim. Saime teyzem. Bak içine zencefil de kattım, göğsünü yumuşatır birebir.
2: Ben yapardım Feride.
4: Ay yok canım benim. Sen şimdi bilmezsin, bunlar bizim oraların reçeteleri. Anacım yapardı rahmetli. İç Saime teyzem, iç canım benim.
5: Eline sağlık Feride.
4: Şifa olsun canım.
3: İç Saime abla, iç, şifadır.
0: Ya o kadar da kaynatmışsın ha.
7: Ziyan olmasın, ben içeyim bari.
2: Çok incesin aşkım, iç, afiyet olsun.
0: Ellerine sağlık.
8: Nurcan, hadi geç kalıyoruz.
9: Ya tamam gidiyoruz.
10: Arabayı geri vermeyecek misin?
9: Vereceğim.
8: Nereye?
9: Ya vereceğim işte bir yere, siz karışmayın ya. Bu işin sizle bir alakası yok. Yiğit.
10: Tamam dönüyoruz işte.
9: Polis peşimizde, polis!
10: Ne yapıyorsun kızım? Nereye? Nurcan!

0: Hoş geldiniz. Buyurun efendim.
1: Samim Bey burada mı?
0: Burada, aşağıda.
1: Bir çağırır mısınız?
0: Buyurun, oturun.
2: Ya sen niye panik yapıyorsun? Yavaş dedik, bu panik niye ya?
3: Ya polis benim peşimde ya. Sana ne ya? Sana ne ya?
2: Polis niye senin peşinde? Ne yaptın sen polise ha?
4: Durcan tamam, konuşma.
3: Ya Yiğit ne oluyor?
2: Yok bir şey.
3: Ne yok bir şey?
2: Kimin arabası bu?
3: Ya hadi ya. Öf, nereye gidiyorsun?
5: Ya yürü, polis peşimizde diyorum ya.
2: Nurcan.
3: Ya ne Nurcan'ı Yiğit? Dikilmeyin burada. Hadi.
2: Hadi hadi hadi hadi hadi.
6: Kardeşi çok üzdü ama Feride başka. Bu kız iyi kız Gülendam.
7: Bak hemşemin kızımıza vesile oldu. Halim'imi yalnızlıktan kurtardı.
8: Benim de gözüm zaten onu daha çok tuttu. Hah. Halim bence yanlış kız kardeşe vurulmuş Saime abla.
9: Abla sen ne diyorsun ya? Ferdacığım Allah aşkına kusura kalma. Kaldır uldur.
10: Yok estağfurullah Halim.
9: Biraz kakar. Hayır. Ferdacığım. Abla sen de işine baksana ya Allah aşkına. Sabahtan beri şişirdin için mi be?
10: Sen şu gözlere baksana. Yok anneciğim. İkisini yatırdım diyorum. İkisi de masraflar için. Hayır Halim'deyim. Anne gelecek duyacak şimdi. Yok babama söylemesen dört bilsin. Şimdi ağzından kaçırır falan. Anneciğim tamam arayacağım çıkınca. Hadi.
11: Feride?
10: Ne oldu? Sevincin balayı mı?
11: Hı hı. Dubai'ye gideceğiz.
10: Yalnız ben şeyi anlayamadım. 2000 mi 4000 mi ne dedin sen?
11: 4000.
10: 2000'i bizim dedin.
11: Yani bir eksikledik bir şey olursa diye.
10: Sevin.
11: Hayatım erkekleri biliyorsun. Şimdi tek tek ihtiyaç desem bunalacak. Biz öyle biraz fazla söyledik.
10: Sevin kandırdınız mı çocuğu?
11: Allah Allah ne diye kandırmak olsun. Düğün masrafları için harcıyorum ne yapıyorum ki? Hem 2 gün sonra evleneceğiz. Onun parası benim param sayılır. Feride.
12: Tamam Cemal kardeşim tamam. Yok gidiyoruz şimdi. Sağ ol kardeşim sağ ol.
13: Ne diyor?
12: Yok bir şey bulamamış. Polise gideceğiz.

0: Samim.
1: Ne istiyorsun Aziz?
0: Bak kardeşim, ben Cabbar Ağa'yı da Mela Hanım'ı da en az senin kadar eski tanırım.
1: Aziz.
0: Evimde yemeğe çağırdım.
1: Gelmeyecek.
0: Geliyor. Dedi ki ben hayatta kimsenin korkusundan hareket etmem.
1: Aziz.
0: Senin yeğenleri de getiriyor.
1: Bak, sana bir kez söyledim, bir kez daha söyleyeceğim. Meliha'dan uzak dur. Benim yeğenlerimden uzak dur. Bu akşamki yemeği iptal et. Eğer seni onların yanında görürse benden günah gider. Alo Eda, ne oldu kızım?
2: Dayı, biz bir kaza yaptık.
1: Kaza mı? Ne oldu?
2: Yok, hiçbirimize bir şey olmadı. Hepimiz iyiyiz ama buraya gelebilir misin?
1: Sen neredesin bakayım?
3: Ya ne demek arabam yok Ali?
4: Yok, çalınmış.
3: Ne zaman?
4: Dün akşam herhalde, sabah geldiğimde yoktu.
3: Ya biz seninle bu sabah telefonda konuşmadık mı?
4: Konuştuk.
3: Tamam. Bu saat olmuş, niye haber vermiyorsun?
4: Gelsene ben de bir dakika.

0: Anneciğim bunu da iç, C vitamini iyi gelir.
1: Sağ ol kızım, vallahi bebek gibi baktın bana.
0: Olur mu öyle şey anneciğim?
2: Vallahi bebek gibi baktı sana Saime abla. Bakalım evlendikten sonra da sana böyle bebek gibi bakacak mı? Kimisi böyle kapıdan girene kadar sensin aslanım der.
3: Abla.
2: Tamam sustum.
0: İç anneciğim. Biraz daha iyisin değil mi?
2: İyi hiçbir şey yok ya, canavar gibi vallahi. Hiç.
4: İyiyim.
0: Ne oldu, hayırdır Halimciğim?
3: Ferda, sen benim yüzümü güldürdün, Allah da seni güldürsün.

ben böyle bir garip. Kuş gibi kalmış adamdım ben. Yani ne evlilik vardı gözümde ne bir şey yani sen biliyorsun. Sen olmasan ben iflah olmazdım Ferdi. Sen olmasan ben yani... dükkan köşelerinde hala sürünüyordum ha. Sen beni hayatıma sen soktun. Böyle akıllı, temiz, şefkatli, dürüst. Anama ne güzel bakıyor görüyor değil mi? Senin sayende. Sağ olasın Ferdi.

0: Ya Ceylan Hanım, gerçekten biz de çok üzüldük.
1: Bu saat olmuş, üzüldük diyorsunuz.
2: Taci abinin suçu yok, ben bekledim.
0: Ali.
2: Abi tamam. Gideceğiz, bakacağız, polise haber vereceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız. Bulacağız arabayı.
1: 15 milyonluk şehir Ali. Nasıl bulacağız?
3: Aliço, arabayı al, gidiyoruz hadi.
2: Samim abi.
3: Hadi oğlum.
0: Nereye Samim?
3: Hanımefendinin arabasını almaya.
1: Efendim?
2: Abi araba yok.
3: Var Aliço, çocuklar biliyor ya. Hadi oğlum.

0: Masaya bir örtüyü serelim mi Kadriye abla?
1: Yok canım yok. Benim odaya git. Sandıkta böyle çeyizlik beyaz saten örtü var. Onu çıkar.
2: Tamam. Hünkar efendi. Bak etin acısını baharını iyi ayarla. Bak akşam Aziz'in kıymetli misafirleri var.
3: Siz merak etmeyin hanımefendi.
4: Aferin Melia. En doğru kararı verdin. Gidelim Felek'ten bir gece geçirelim.
5: Ya babacığım, yani sana da hadi şuraya gidiyoruz, kalk gidelim desen gitmezsin. Tutturdun gideceğiz de gideceğiz diye.
4: Yahu sıkıldım Melia. Ya şu haline bak. Geldiğinden beri sarardın soldun.
5: Yok be baba.
4: Bu mastikçi için kahırlandığın yeter. Canının kıymetini bil. Öyle kukumav kuşu gibi pencere önlerinde bekleme.

0: Neresi, burası mı?
1: Evet, biraz ilerisi.
0: Ya olacak iş değil ya. Siz Ali abinizin arabasını.
2: Ya onların bir suçu yok, ben yaptım ya.
1: Tamam Nurcan.
0: Sen niye yapıyorsun kızım? Sen deli misin, divane misin ya?
1: Dayı.
0: Bana bak, sen sus. Seninle sonra konuşacağım ben. Adamın ekmek teknesi ya. Sabahtan beri kıvranıyor çocuk. Ayıp ya.
1: Tamam dayı.
0: Allah Allah.
1: Heh, şurada. Sağda olacak.
3: Çocukların okul arkadaşı. Zaten sorunlu bir kız.
4: Sizinkiler de benim gezmiş öyle.
3: Ya tamam, gezmişler. Onlar da çocuk. Zaten dayılarından da ayrılar. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Şu kırmızı arabanın orada duracağız birader.

0: Sen abi ne oldu?
1: Bilmiyorum Alço. Nerede oğlum araba?
0: Abi araba buradaydı işte.
2: Dayı tam buraya bırakmıştı. Yok.
0: Yok mu?
2: Nasıl yok ya?
0: Polis almış olmasın?
2: Alsalar haber verirlerdi.
1: Hayda.
0: Ya sen mi abi?
1: Ben de anlamadım Alço. Çocuklar siz dua edin, bu iş polise intikal etmemiş olsun. Ettiyse yandık. Yandık, işimiz iş.

0: Allah sağ ol Halim.
1: Ne demek Feride?
0: Söz ne zaman?
1: Ya öbür gün kısmetse.
0: E hadi hayırlısı olsun.
1: Sağ olasın. Feride. Senden bir şey isteyeceğim.
0: İste Halim. Ne istersen.
1: Sağ ol var ol. Ya bu Sevin yarın gelinlik bakmaya gidecek. Dedi ki Feride'ye sorarsan gelir.
0: Sevin mi dedi?
1: He. Kendisi sormaya biraz çekinmiş. Anası manası var ama. Artık demek seni yanında görmek istiyorum.
0: Beni mi? Halim.
1: Artık kırmayacağım bizi. He Feride.
0: Tamam kırmam.
1: Tamam. Tamam geleceğim.
0: Tamam gelirim.
1: Evet, tamam geleceğim. Hadi sağ olasın.
0: Hadi. Hadi.

0: Feride.
1: Efendim baba.
0: Haydi hazırlan kızım. Azizlere gidiyoruz.
1: Azizlere mi? Hani gitmiyorduk?
0: Ya soru sorma işte. Haydi.
1: İyi tamam.

0: Ne oldu oğlum?
1: Sen mi abi? Abla, ya arabayı çekmişler ya.
0: Kim?
1: Belediye çekmiş abi. Burada boru patlamış, kazı olacakmış da. Çekmişler arabayı.
2: Nereye peki?
1: Otoparka çekmişler abla.
0: Ne otoparkı?
1: Bilmem. Belediye otoparkı falan herhalde. Biliyorum yerini, gidelim mi?
0: Hadi siz binin, biz geliyoruz.
1: Tamam abi.
3: Canım benim. Abla bana nasıl söylemezsin?
4: Seyhan'ım ben de yeni buldum. Vallahi dün bir baktım işte öyle dükkanın önünde konuşuyorlar ama bir şey yok.
3: Bir şey yok ne demek yok? Akşam akşam ne işi var dükkanda?
4: Hay onu ben de bilmiyorum ama. Kız zaten öyle basıp gitmiş yani. Çok fazla bir şeyle konuşmamışlar. Dükkanda kalmamış görmüşsündür.
3: Bana bir daha gelmeyecek dedi.
4: Şimdi sen de öyle kesin emin olmadan hani bir şey...
3: Söz verdi. Bugün gittim baktım yine orada. Yok bu kız müşteri falan değil abla. Bu işin içinde başka bir iş var.
5: Feride abla.
4: Ha canım.
5: Melih abla hazır olsunlar dedi.
4: Ha tamam kuzum sen git biz hemen geliyoruz hadi.
6: Ya meraktan öldüm Samim ha.
7: Ya Melih bir tersliktir olmuş şimdi bu çocukların yanındayım buradayım birazdan eve döneceğiz. Sen evdesin değil mi akşam? Gitmeyeceksin oraya.
6: Sami.
7: Melih bak sana ne dedim gidersen dedim yakarım.
6: Ya haber verdin sağ ol tamam hadi Allah'a ısmarladık.
7: Melih. Alo. Melih.
8: Usta şöyle kömürleri iyice yay.
9: Hah. Kızım, mezeleri de getir. Neredeyse gelirler, ha?
8: Anacığım, ben de gidip hazırlanayım ha.
9: Tabii tabii, hadi, hadi oğlum.
1: Sabri abi, otopark parasını üstü abi var.
7: Tamam, sağ ol Furkan. Hadi çocuklar, siz arabaya ben de geliyorum.
8: Dayı, iyi dua de oğlum.
7: Ceylan Hanım, bu çocuklar benim yeğenlerim. Bir kabahat işlemişler ama ben cezalarını vereceğim.
2: Vallahi o sizin bileceğiniz iş. Polis bekliyor.
7: Ceylan Hanım, şimdi...
2: Samim Bey, bu çocuklar ne yaptıklarını gayet iyi biliyorlar. Ufak değiller.
8: Ya Samim abi kulaklarını çekecek.
2: Ali, bu işi böyle kapatamazsınız.
7: Yok, zaten bak kapatacağız demiyorum ki. Ben diyorum ki cezalarını çekecekler.
8: Samim abi.
7: Hadi çocuğum.
8: Samim abi,
7: müsaade. Ceylan Hanım, bakın şimdi.
8: Samim abi, müsaade etsene.
7: Tamam abi, çocuğum.
8: Geliyorum iki dakika.
7: Tamam.
8: Gelsene bir dakika.
10: Helal olsun sana Nurcan ya. Helal olsun. Sen bir yiğitin başına bela açarsın.

0: Çalan düşünsün o zaman.
1: Ya o kız zavallı bir kız ya. Bir salaklıktır yapmış. Samim abi konuşur, ben kulağını çekerim. Ama polise verirsen işin rengi değişir. Birini diğerlerinden ayıramayız.
0: Ali.
1: Bak, sen avukatsın. Bunları bilirsin. Hırsızlık sicillerine işlediği zaman ömür boyu kurtulamazlar. Yapma. Çocukların hayatıyla oynama.
2: Ya haydi Melih ya. Nerede kaldı bu çocuklar?
3: Babam, Samim başlarında, şimdi gelecekler.
4: Otele mi gittiler?
3: Yok gülüm, bu abinle ablanın bir işi çıkmış. Dayın da gitmiş, onları almış getirecek şimdi.
2: Az biraz eğlen. İstersen çikolata almaya gidelim ha Pehlivan?
4: Dayım bana bugün çikolata getirdi.
3: He dayın.
4: Hı hı. Bugün okula geldi. Dilara'yla ikimize yemek getirdi. Bana da çikolata verdi.

0: anne. Babam nerede?
1: Geliyor şimdi kızım, bir yere takılmıştır. İşi bitsin.
0: Mertcan'ların yanına mı dönecek?
1: Yoo, o nereden çıktı?
0: Sabah Mertcan'a çikolata getirdi.
1: Mertcan'a mı? Sana?
0: Bana yemek.
1: Merak etme sen benim güzel kızım. Ona da bir kerelik alsın, ne olacak? Bundan sonra nasıl hep senin yanında olacak. Doğru mu?
2: Tamam. Dediğin gibi olsun. Hı? Şimdi polislere gidip yanlış anlaşılma olmuş diyeceğim.
3: Sağ ol.
2: Ama bana borçlusun, unutma.
3: Sen mavi gidebilirsin.

0: Melia!
1: Geldim baba. Abla hani gitmiyorduk? Ne oldu?
2: Ya gülüm, ben de gitmezdim de. Sam tehdit edince...
3: Ters tepti tabii.
2: Ya o bir yandan, bu kadın bir yandan. Zaten kadın Allah'ın günü kapıda.
1: Açma ablam. Ay açma, kurban olayım ya. Üf, o kadın da felaket tellalı gibi. Bir geldi mi kıyametler kopuyor ha. Piton.
4: Melih abla.
2: Ha Eda gülüm, hazırlandın.
4: Melih abla, ben gelmesem.
2: Allah Allah. Ya niye gülüm?
4: Şimdi gelirsek dayıma çok ayıp olacak.
1: Ben başlarında dururum abla. Benim zaten hiç gelesim yok.
2: Zeyhan hele bir dur Allah aşkına. Ya bir yemek yiyip geleceğiz Edacığım. Kurban olduğum, niye ayıp olacak dayına?
4: Ya Melih abla, zaten durumumuz karışık. Yiğit'le dayımın ne olacağı bile belli değil.
1: Yiğit nerede?
4: Karşıda. Dayımla beraber.
0: Ya oğlum, sen aklını mı kaçırdın? Ya birinize bir şey olsa? Ya gelip sizi hastanede bulsam?
5: Bulmadın.
0: Bulmadın? Bulmadın da ne oldu? Polisin elinden zor kurtardık. Bak, o Nurcan mıdır nedir o kızın, babasına gideceğiz. Olanı biteni olduğu gibi anlatacağız.
5: Hayır dayı, olmaz.
0: Ya hırsızlık yapmış kız, hırsızlık. Bu işin şakası yok. Ya Ali araya girmeseydi? Ya polis alıp götürseydi? O zaman kızlarını hapishanede bulacaklar, daha mı iyi?
5: Dayı, o kız o arabayı benim için çaldı. Benim yüzümden başı dertte. Bana ne istiyorsan söyle. Ama ben onu ihbar etmem.
6: Kurtdereli bir gün yanına bir çırak pehlivan almış. Çırak dediysem yıldırım gibi. Kendi gibi mert, yürekli. Adı neymiş?
7: Ne?
6: Mertcan.
7: Mertcan mı?
6: Mertcan ya. Şimdi sana Mertcan'la Kurtdereli'nin tevfikasını anlatacağım.
7: Dayımın da böyle bir masalı vardı.
6: Nasıl?
7: Mertcan'la yavru dinozorun masalı.
6: Güzel mi?
7: Çok. Ama artık Dilara'yı anlatıyor.
6: İşte sana da anlatır.

Seda, ya şimdi bir karardır verdik. Ama hani benim de içim rahat değil. Ha biz kalacağız, biz gelmeyeceğiz diyorsanız tabii artık yapacak bir şey yok, siz bilirsiniz. Ha. Ama bana soracak olursanız gülüm, anca beraber, kanca beraber. Ha. Hadi şu ablanızı yalnız bırakmayın, kurban olayım ya. Gidelim şu yemeğimizi yiyelim, kazasız belasız geri gelelim. Ha Gülüm. Ha Seyhan. Ha.

0: Ulan Ali, şu arabanın tamponunu boyamadı. Şimdi bütün kaportayı yapacağız.
1: Ben ne bileyim abi, böyle olacağını bilseydim.
0: Hadi çok.
1: He abi.
0: Hadi yürü, gidiyoruz.
1: Nereye?
2: Hadi oğlum.
0: Samim.
1: Abi bizim sabaha kadar arabayı yetiştirmemiz lazım.
2: Aliço, şimdi başlatma arabandan, yürü gidiyoruz.
1: Biz geliyoruz.
0: Hadi kusura bakma kardeş.
1: Abi nereye?
0: Azize.
1: Azize mi?

0: Buyur Cabbar'ım.
1: Hoş geldiniz Cabbar'ım.
2: Sağ ol oğlum.
3: Hoş geldiniz Cabbar'ım, hoş geldiniz.
4: İyi akşamlar Kadriye teyze.
3: İyi akşamlar kızım, hoş geldiniz.
4: Tanıştırayım, bu bizim Yiğit. Bu Eda, bu da bizim 3 numara Cancan. Bunlar bizim Sema'nın evlatları.
3: Merhaba, hoş geldiniz. Pamuk oğlum, hoş geldin. Öp bakayım Kadriye teyzenin eline. Maşallah. Buyurun buyurun geçin. Buyurun, hoş geldiniz.

0: Aferin. Aa, küçücük tuhafiyeciden nerelere.
1: Estağfurullah ağam.
0: Aferin oğlum.
2: Samim'in boyu kadar yeğenler varmış ha Aziz.
1: Ya onlar da hazır gelmiş anacığım. Yoksa Samim'in kime ayrı dokunmuş ki çocuklara dokunsun. Buyurun, sofra hazır. Buyurun, buyurun.
3: Hani gitmeyecektik Halil?
4: Ya içimi kuruttu anacığım, içimi kuruttu. Dükkana gelmeler, yemin billah etmeler çene gibi yapıştı. Ya canımdan besledi beni, illallah ettim ya. Gidelim kurtulalım be.
5: Anneciğim yardım edeyim mi?
3: Yok canım, sağ ol.
6: Ya haydi, acıktık ya, haydi ya.
4: Allah vere de Samim abinin kulağına gitme ya.
3: Yok canım, ne iş var mı Samim'in aziz deminde?
4: Ne bileyim ben, hadi hadi. Hadi kapıyı, hadi. Hadi.
7: Yakarım dedim, gene inadına davet ettim. Lan aziz, ulan aziz.
8: Samim abi.
7: He.
8: Aziz'in evini biliyor muyuz?
7: Biliyoruz biliyoruz ya, Halim'den öğrendim.
8: Halim mi?
7: He. Ona da iki çift lafım var ya.
8: Eyvallah.

0: Abi gidelim, anlaşıldı. Bu gece kıyamet kopacak. Yalnız bak, Halim'le bir durum olursa bana bırak ha.
1: Yok oğlum, Halim'in ne işi var Aziz'in elinde?
2: Aziz geleceğinizi duyunca çok sevindim Melia.
3: Bir ara bir aksilik mi oldu ha Melia? Açtı telefonu, gelemiyor Melia Hanımlar falan dedi.
4: Ha öyle işte, bir manemizdir vardı da açtık manileri geldik.
2: İyi ettiniz güzel kızı. Vallahi aynısın ha. Yani 13-14 yaşında neysen olsun. Maşallah maşallah. Sen de kızım Feride, sen de.
4: Sağ olun Kadriye teyzem. Yüz aynı da vallahi kilolar aldı başını gidiyor. İkimizde de. Abla. Yok Seyhan'ım sen değil, ablamla ben.
3: De yani.

0: Ya bırak gitsin babasıyla konuşsun, sana ne?
1: Ne demek sana ne?
0: Şu anda nezarette olabilirdik.
1: Biliyorum. O kız kendini benim için tehlikeye attı.
0: Ya Yiğit.
1: Bak ben Nurcan'ı babasına ispiyonlamam. Sen de yapmayacaksın. Kimse bir şey söylemeyecek.
0: Yiğit, yeni tanıdığın bir kız için herkesi karşına alıyorsun. Dayım bugün bizim hayatımızı kurtardı ve sen karşısına geçip tek kelime laf etmedin.
1: Teşekkür ettim.
0: Ettin de ne oldu? Yine bıraktık gittik.
1: O kadın orada. Hala o evde yaşıyor.
0: Evet, kadın orada ama biz de buradayız. Biz de bir yerde yanlış yapıyoruz.

0: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş.
1: Sağ olasın. Gel Saymen ya.
0: Efendim bu tarafa.
1: Sağ olasın.
0: Vay vay vay vay vay vay vay vay vay.
1: Aziz aldı yürüdü dedilerdi de.
0: Vallahi yürümek ne kelime, yürümek ne kelime, koşmuş aracım.

0: çeviriyor.
1: Vay vay vay. Hoş geldiniz alım kardeşim, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk as. Hoş bulduk.
1: Hoş geldiniz.
0: Sözlüm Sevin.
1: Tanıştığımıza memnun oldum Sevin Hanım.
2: Ben de. Eviniz çok güzelmiş.
3: Sağ olasın. Gülendam.
1: Düğün ne zaman olacak alım?
0: Ya kısmetse yakında işte abi.
1: Uzatmayın oğlum. Bak abine benzeme sonra. Kıy bir an önce nikahı.
0: Hadi bakalım.
2: İnşallah.
1: E hadi buyurun.
0: Hadi anacığım.
1: Buyurun buyurun.
3: Hoş geldin.
0: Ablam nasılsın?
4: Ha buyurun şuraya. Hah geldim.

0: Hangisi?
1: Burası, burası. Bak Allahsız. Bütün sokak kebap kokmuş. Yürü Aliço.
2: Hünkar ustam, artık sıra sende. Kebaplar hazır. Buyurun sofraya.
3: Adana'da böylesini bulamazsınız ha. Buyurun.
2: Afiyet bal olsun halım kardeşim.
0: Sağ olasın Azim, sağ olasın.
2: Geldin de iyi ettin mi etmedin mi?
0: Ya ettim ettim, çok iyi ettim.
4: Ettin de vallahi benim için çok fena şey etti ya. Bir de böyle gazında yapıştı, bana bir dürüm sarıp verebilir misin halım ya?
0: Tamam, ben yaparım sana. Abla Ferde yok mu ya?
5: Burada Halim. Seyhan nereye gitti, bir kalktı?
4: Ablam bir içeri gitti ama.
0: Ol ablacım.
4: Sağ olasın.
0: Meli abla. Ya ben geldim ettim ama benim içim hiç rahat değil ha. Şimdi Sami abinin kulağına giderse, bir duyarsa ben yandım, bak haberiniz olsun ha.
6: Yok Halim, Allah aşkına kim söyleyecek? Duymaz sen, duymaz ye.
0: İnşallah.
2: Melih Hanım, buyurun, sizin için sardım.
0: Örümcek bal vereyim mi? He? Dur.
4: Al babam iç ya. Vallahi.
7: Eda, kimseye söyleme, kurban olayım.
6: Kimse bilmeyecek Feride abla, söz veriyorum.
7: Yani biri falan öğrenirse ben kendimi öldürürüm.
6: İkimizin arasında kalacak. Kimse bilmeyecek Feride abla, söz veriyorum.
7: Vallahi nasıl oldu bilmiyorum ama
6: olmuş işte. Üzülme. İnsan kalbini kontrol edemiyor işte.
7: Edemiyor be gülüm. Vallahi edemiyor. Yani bu kadar insan içinde. Gerçi ne fark eder? Sevdik, suratsız sevine kısmet oluyor.
6: Hadi gel gidelim Feride.
7: Ay yok, ben bu halde gidersem gözlerim kıpkırmızı, herkes anlar Eda.
6: Ben önünden yürüyorum Feride abla. Böyle daha çok dikkat çekeceğiz. Hadi.
7: Ay iyi, tamam hadi.
8: Vallahi söylediğiniz kadar var ha, kebap çok güzel olmuş Aziz Bey. Çok çok.
2: Afiyet olsun Mela Hanım.
1: Aliço, ben dalacağım içeri.
0: Sen mi abi, dur.
1: Dalacağım. Abi dur, çocuklar da var ya. Ağzını burnunu kırmayacaksak niye geldik buraya?
0: Ya bir sakin ol.
1: Geleceğim, kafasını gözünü kıracağım ya.
0: Halim de orada. Ya Ferda neredesin?
9: Buradayım Ali. Canım ne oldu, ağladın mı sen?
7: Yok canım, ne ağlaması? Öyle gözümü falan kaşıdım, biraz kızarmıştır belki. Eda'cığım varmış.
9: Yok Feride abla, ben onu iyice üfledim. Geçecek şimdi, merak etme.
2: Mela Hanım.
8: Ha Aziz Bey.
2: Anlatacak çok şey var ya. Bura yeri değil.
8: Ne oldu Aziz?
2: Ya bir mektup mevzu var misal. Sonra etraflıca konuşuruz.
8: Aziz ne?
2: Hayatta hiçbir şey boşa değilmiş Mela Hanım. Bunca yıl sonra sizle karşılaştık. İnanın bana geçmişten bir hediye gibi geldiniz. Dünyama güneş gibi doğdunuz.
8: Hocam ne doğacağım ya?
2: Sizi geç buldum. Çabuk kaybetmeyeceğim Mela Hanım. Benden ne emriniz, ne arzunuz olursa buradayım.
1: Aliço, ben dalacağım.
0: Abi dur.
1: Dalacağım Aliço.
0: Abi.
8: Yok sağ ol.
2: Esas siz sağ olun.
10: yaparım abi.
1: Ben sana uzak dur dedim mi demedim mi? Abi
10: sanma bu tur bir kaza çıkacak.
1: Dur Halim dur.
10: Kaçak, ya sen karışma. Abi.
1: Ya dursana. Dur Ali çok bırakın. Bırak hemen.
10: Ya abi dur.
1: Ulan kırarım onunla. Keserim onunla. Keserim ulan Ali. Yeter.
7: Abi ne oluyor? Bir şey olmuyor abacığım sen bakma.
1: Sen bak. Böyle dur. Sen böyle dur. İki tövge utanmıyor musunuz birbirinizi boğazlamaya?
10: Ağam.
1: Sus! Sizi kanaldan çıkardığım gün neyse olsunuz. O gün attığım tokadın aynısı gelirdi ya. Şu günahsız çocuklara dua edin. Hadi gelin artık.
10: Cappara.
1: Tamam git.
7: Dayı.
10: Ya ben size ne diyeyim Eda? Ha? Dayınızı terk edip gittiniz. Yetmedi. Bir de sırtından vurdunuz ya. Ha? İyi. Eda. Can can. Ne işiniz var sizin burada ya? Dayı ne dayısı? Burada ne yapıyorsunuz siz? Yani bunun için mi terk ettiniz? Ha? Gelesen ben ya. Gelesen. 20 sene ha. Bu kadar mıydı?
7: Sami.
11: Sen abi. Çocuklarla bir konuşayım be.
1: Hadi Ali Ço, yürü hadi.
2: Ya kusura bakmayın ya. Buyurun buyurun. Mela Hanım, Cappar Hanım, iyi misiniz?
5: Ya iyiyiz biz, çok iyiyiz. Çocuklar.
10: Abi, hali çok. Dayı.
6: Ha.
7: Affedersin.
6: Özür dileriz.
10: Eve dönebilir miyiz?

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Hangi krediye girin?

0: Nikola Tesla.
1: Tesla,
0: the greatest inventor of the age.
1: Dehanın sınırlarını zorlayan bir dahi.
2: Tesla, didn't see you there.
1: Elektrik savaşlarının ortasında yenilikçi bir zihin. System of energy, alternate currents. Ethan Hawke'ın büyüleyici performansıyla bu efsanevi hikayeye tanık olun. Tesla, yarın 20'de A Para'da. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.

İnsanoğlu iyi hissetmek ister ama bunun için bir şeyler yapması gerekiyor. Psikoloji bilgisinin iyi hissetmemiz üzerinde etkisi olabilir. Yani belli psikolojik faktörleri doğru kullanırsak iyi hissederiz. İşte bunları konuşacağız. Harika bir insan hali programı başlıyor efendim.

0: harika konuklarım var. Şimdi bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Hani konu iyi hissetmek ya. Ben görür görmez iyi hissettiğim iki canım dostumla beraberim stüdyomda. Uzun süredir tanıdığım, dostluk ettiğim insanlar. Gerçekten görünce iyi hisseder misin? Hissedersin. Nasıl oluyor? Profesör Doktor Aslı Bugay Sökmez. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şak şak şak şak şak. Alkışlar bekletiyordum. Şöyle bir es verip.
1: Ya gerçekten seni görünce de öyle ve değerli hocamı gerçekten sizlerle birlikte olunca öyle iyi hissediyor insan.
0: Az önce çektirdiğimiz fotoğrafta sağında ve solunda durduk. Hakikaten düşündün değil mi? Bunları silsem acaba nasıl daha iyi olur bu fotoğraf?
1: Yapacağım. Instagram'da görebilirsiniz.
0: Bir de çift şeyini koy ve sor insanlara. Hangisini tercih edersiniz? Hocam siz tercih ederiz diye. Ve tabii ki Profesör Doktor Mehmet Engin Deniz. Hocam Evet. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza Evet. Sağlık.
2: Hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de uzun zamandır görüşemediğim dostlarımla sizlerle birlikte olunca biz zaten iyi hissediyoruz.
0: Evet.
2: Umarım seyircilerimiz de iyi hissederler. Teşekkür ediyorum. Birlikte olmak çok güzel.
0: Sayenizde hissederler hocam. Şöyle göz ucuyla bir yandan bakıyorum ekranda. Gerçekten her zaman böyle o güler yüzünüzle renk katıyorsunuz. Hayatımıza da öyle renk katıyorsunuz. Bu çok yoğun bir idarecilik süreci.
2: Evet.
0: Dekanlık süreci, bölüm başkanlığı. Böyle konuştuk, mayanız da var sizin yöneticilik.
2: Yani bırakmıyor sanki peşimizi. Ya dekanlık süreci bitti ama bölüm başkanlığı var. Bir taraftan da tabii sivil toplum kuruluşlarında da bizim Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneğimiz, Aslı Hocam'la da birlikte daha önce çalıştığımız dernek başkan vekilliği görevimizi de yürütüyoruz. Dolayısıyla mesleki anlamda da bir katkı sunmaya çalışıyoruz. Hem meslektaşlarımıza hem öğrencilerimize. Bu şekilde.
0: Nereden girdim ben bu işe dediğiniz oluyormuş hocam bu ekstra işlerde.
2: Yani ekstra
0: işler. Çevizde kaçar çünkü bu idarecilik işlerinden.
2: Ama bazen kaçamıyorsun artık.
0: Anlaşılıdır.
2: Biz böyle iyi hissediyoruz sanırım.
0: Hocam o tür dernek işlerini camiada herkesin sevdiği, kabul ettiği isimlerin yapması derneğin geçerliliğini de arttırıyor zaten. Evet. O yüzden de tabii sizin kapınızı çalmakta çok haklılar.
2: Sağ olsun. Tabii geçmiş dönemlerde de bizim Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneğimiz çok köklü bir dernek. Bu arada bütün görev yapan hocalarımıza, meslektaşlarımıza da
0: 2 hafta önce Binnur Yeşil Yaprak vardı istiyormuş.
2: Evet gördük. Binnur hocamız da çok kıymetli. Evet o da uzun yıllar çalıştı. Hepsi ayrı bir değer. Ülkemiz için de ayrı bir değer. Biz de şimdi elimizden gelen değeri üretmeye çalışıyoruz. Tabii
0: sağ olun hocam. Siz uluslararası bir karaktersiniz. O çalışmalarınızla da gurur duyuyoruz. Bunun şeyi yok. Gerçekten öyle. O uluslararası çalışmalar. Bir de Türk bayrağını oralarda taşımaktan ayrıca bir onur duyduğunuz, gurur duyduğunuzu da biliyorum. Ellerinize sağlık inşallah artarak devam etsin. Şimdi iyi hissetmek için çok para harcıyoruz.
2: Evet.
0: Güzel ceketler, güzel tişörtler. Yani o kadar örnek verebilirim.
2: Yani güzel ama bembeyaz kırmızı elbiseden bahsettim.
0: Kırmızı elbise giyecektim ben. Aslı hocam ben de kırmızı giydim deyince hemen koşuyorum. Ya, gerçekten çok büyük para harcanıyor iyi hissetmek için. Bakıyorum ki yaptığımız alışverişler, o koskoca AVM'ler, çok basit arabalarla bir şeyi halledebilecekken binilen koskocaman arabalar, evde hiç etiketi sökülmeden bekleyen tişörtler ya da ne bileyim işte pahalı saatler, havalı saçlar, hep böyle bir iyi hissetmek üzerine bir harcama ve masraf var. Aslı hocam ne kadar harcamamız lazım iyi hissetmek için? Ekonomik analiz de şimdi ne kadar harcamamız lazım? Var mı? Parayla iyi olur mu?
1: Bilmiyorum ama şunu söyleyeyim. Çok araştırma yapılıyor biliyorsun. Mutlulukla ilgili, mutluluk araştırmaları ile ilgili. Biz de bir böyle çok uzun dönem bir araştırma tamamladık. Mutluluğun aslında farklı değişkenlerle ilgili olan ve literatürle çok benzer çıktı. Aslında biz nesne alarak mutluluğu satın almaya çalışıyoruz nesnelerle. Evet. Bu araba da olabilir, elbise de olabilir, saç tokası da olabilir. Bir çocuk için bir oyuncak da olabilir. Ama bütün araştırmaların gösterdiği önemli, işaret ettiği şey aslında deneyim ve bağ kurmak bizi daha uzun süreli mutlu ediyor.
0: Yani ama satın yani, almak da...
1: Evet, kısa süreli yani parayı bile harcayacaksak işte bir bilet alacaksan bile konsere senin ne alırsam daha mutlu oluyorum. Zaten bunu şu anda da görüyoruz. Yani geldik buraya birbirimizi görünce oluşan insanın insana ihtiyacı var gerçekten de. Her ne kadar bugün yapay zeka vesaire işte sosyal medya bir sürü şey konuşuluyor, biz de konuşacağız mutlaka ama birbirimizi gördüğümüzde oluşan mutluluk bambaşka. Evet. Hani nörobiyolojik olarak da oksitosinden işte hormonlardaki değişimlere kadar ve bütün bunları yeni bir deneyimi de birlikte yaparsak çok daha farklı. Mesela bugün işte programı birlikte deneyimlemek çok gibi. O yüzden de parayı harcayacaksak da birlikte deneyimleyeceğimiz şeyleri harcamak çok i̇şte, daha güzel oluyor diye düşünüyorum.
2: Yani o alışveriş daha sonra bağımlılığa dönüşüyor. Tabii. İşte alışveriş bağımlılığı. Evet. Tabii. Mesela değil mi literatürde?
0: İyi hissetme bağımlılığı gibi belki de. Kısa yani süreci.
1: Her an dopamin alayım gibi.
0: Doz alıyorsun ama yani, geçici.
2: Bir doz alıyorsun geçici hale geliyor. Dolayısıyla aslında yani burada iyi hissetmek işte bir şans ya da hep olumlu duygular yaşayarak iyi hissedelim diye bir şey yok aslında. Ya da hep iyi hissetmek zorunda mıyız? Aslında tersten soracak olursak. Öyle bir şey de yok. Ya bunlar biraz bizim zihinsel süreçlerimizle ilgili. Duygularımızla kurduğumuz temaslar, bağlarla ilgili. Kişiler arası ilişkilerle sağlıklı etkileşim kurabilmekle ilgili ki hocamın söylediği hani işte bir araya geldik, işte bir konuşuyoruz, dostlarımızla bir araya geliyoruz. Bunlar aslında bizi iyi yapan temel değerler. Diğerleri biraz daha baskılıyoruz. Belki iyilik halimizi öteliyoruz, belki kaçıyoruz. Dolayısıyla yani bu psikolojik iyi oluşun tabii ki çok farklı boyutları var. Yani uzun uzun işte anlamdan bahsedebiliriz, işte sağlıklı ilişkilerden bahsedebiliriz, duygularımızın farkında olmaktan bahsederiz. Aslında hepsi bir arada olduğunda biz iyi hissediyoruz. Yani işte bu özellikle anlam bu konuda çok önemli aslında. Her mesela şöyle bir şey de vardı aslında her danışma terapide falan da yani bir miktar anlam vardır diye. Ki günümüzün de önemli bir sorunu bu varoluşsal boşluklar falan. Yani hedefe bir hedef koymak ve o hedef için çaba harcıyorsa ve bu çaba harcadığımızı düşünüyorsak biz işte o zaman yaşamda anlam buluyoruz. Anlam bulmak ne demek? Evet mutluluklar, iyilikler de olacak. Fakat zorluklar, güçlükler, travmalarımız da olacak. Ama işte biz bu anlamı bulduğumuzda o travmaya karşı koruyucu faktör haline geliyor. O anlam kısmı. Onun için bu varoluşsal boşluk zaten bu yüzyılında önemli bir
1: çok doğru.
2: problemi.
0: Yani anlamı bulmak zor. İnsanların böyle kendilerini iyi hissettikleri o hikayenin kahramanı oldukları hikayeleri var. Evet. Mesela anlattıklarında kendilerini iyi hissettikleri, mutlu oldukları. Ya mesela bir şey anlatıyor işte biz seninle çok üniversite sıralarında azıcık beraberdik. Şimdi orayı düşündüğümüzde...
1: Ben o sırada anaokulumda.
0: Sen daha çok bizim kız çocuğuydun aynen. Ben ilk okulumda geçmiştim. Ama şunu düşünsene mesela hiç kötü bir şey konuşmayız. Ama aslında çok da... İyi şeyler yaşadık mı? Yaşadık tabii ama kötüler bir şekilde siliniyor.
1: Doğru.
0: Ve bir yeni bir hikayeleme yapıyor zihin. Kendi meşrebinde. Yani mesela askerden geliyor kişi 3 yıl sonra diyor ki ya askerde ne kadar mutluyduk. Bir daha olsa bir daha giderim. O gün öyle demiyordun.
1: Doğru.
0: Bir geldin bütün şikayet ediyordun sabah erken kalkmaktan, yediğinden, içtiğinden, bilmem neden. Ya da işte lise arkadaşları buluşuyorlar. Ya şöyle dedik, böyle dedik. O gün öyle değildin.
1: Evet.
0: Yani zihinde biraz kendi doğal mekanizmaları dahilinde ya sanki iyi hissetmeyi başarıyor yani bu yazılımımızda var gibi. Ne dersiniz bu konuda? Yani hayatımızı hikayelendirirken de bu biraz iyi hissetmek üzerine kurulu olabilir belki.
1: Şimdi şey dediğin bu hani hayatın kahramanı olmak dediğin kısmı ben çok önemsiyorum. Aslında hocamızın dediği gibi biz olumluyu arıyoruz ama işte izlediğimiz bir dizi ya da filmde kahramanların hiçbirini çok mutlular diye izlemiyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Niye kahramanları çok izliyoruz?
0: Bir hikayesi.
1: İşte 20 seri izliyorsun. Ne var? Aslında kahramanın başına hep zorluklar gelen insanlar.
0: Evet.
1: Değil
0: mi?
1: Ve onlarla baş etme gücünü izliyoruz.
0: Ben hiç hatırlamıyorum. Cüneyt Arkın'ın şakkudu
1: şükkudu. Hiç böyle ne bileyim. La olsa da Popeli izlemişsindir mesela, ya da başka de dizileri. Yani. Adam profesör yani oradaki karakter. Bir sürü bir şeyleri çözüyor diye izliyoruz. Yoksa her an çok mutluydu.
0: Değil ya.
1: Ama hayranlıkla izliyoruz. Yani bir hikayenin kahramanı olmak kendi küçük hayatımızda da. Sadece hep mutlu, hep olumlu da kalmakla olmayacak diye düşünüyorum. Zorluklarla baş edebilme gücümüz bizi kendi küçük hikayemizin kahramanı yapıyor. Yoksa diğeri çok bebeksi. Yani öyle insanlar, danışanlar da onu çok söylüyor. Geliyor diyor ki bir sıkıntı yaşamış. Hani biliyorsun EMDR terapistiyim, travma çalışıyoruz. Diyor ki hocam bunu atlattık ya, başka bir şey başıma gelmez mi? Ben de hep şöyle diyorum. Ya bak bir şey söyleyeyim mi? Bunu evet bir şekilde ben de sana eşlik atlattık, geride kaldı. Ama yine gelir. Hocam yine gelir. Hayat öyle bir şey. Evet. Yine gelir ama sen daha güçlü, daha olumlu bir şekilde baş edebil diye çalışıyoruz. Yani baş etme stratejilerini güçlendiriyoruz. Doğru. Yoksa zorluklar hep var Mehmet.
0: Şöyle bir örnek vereyim mi? Var. Bununla ilgili. Bak çok ilginç, sen devam et şeyden. Şimdi bugün Çorlu'da bir lise öğrencilerine bir eğitim düzenledim. Sağ olsun 700-800 tane öğrenci vardı. Ve sordum. Sınavla ilgili stresiniz, heyecanınız, kaygınız ne durumda diye. Çok yüksek. Dediler ki çok yüksek. Niye yüksek? Çünkü şu an öyle hocam. Yani bu durumun doğası bu. Ya benim perşembe günü doktora yeterlilik sınavımız vardı. Doktora öğrencilerime. Yani o heyecanın yanında o heyecandır. Ama çocuklar şunu düşünüyor. Üniversite sınavına girdim, çıktım, bütün dert bitti. Ya doktora yeterlilikteki heyecanınızı bir hatırlasanız da. Ondan tabii. Daha büyük bir darbe olur.
2: Doktora da doçentlikte.
0: Doçentlik şey. Yani hep var tam dediğin gibi. Hatta biz
1: ama
0: şu anda.
1: Ama güçlendiğimiz için baş ediyoruz.
0: Ama şöyle düşün. İki tane koskocaman profesör var karşımda. Şimdi bu programa canlı yayınla başlarken de stres var. Bir heyecan var. Ve bu olması gereken şey ama baş etmeyi bilip burada konuşuyorsun. Çok özür dilerim, sözünü kestim. Buyurun.
1: Yok rica ederim. Çok güzel
0: hiç
1: bir katkı
0: oldu. Hiç hatırlama şansın yok şu anda söyleyeceğin şeyi ama.
1: Yok hemen hatırladım. Nerede kaldın? Çok zeki oldum. Şimdi rüminasyon çalışıyorum ya, biliyorsun. Doğru, sen hafızalıyımdır. Tekrar eden olumsuz düşüncelerim var şimdi sana.
0: Ayağımda renk alın diye sırası.
1: Evet yani kendi hikayemizin kahramanı olurken de hep böyle gençler özellikle bu dopamin bağımlılığı bir genç nesil geliyor. Biz de öyle olduk. Gençler değil ama hepimizde de var. Orada hatırlamamız gereken şey sürekli mutlu olmamız gerekmiyor. Hayatın o Jung'un dediği gibi gölge yanları var. Bizim de gölge yanlarımız var. Biz de böyle pür pak her yanımız düzgün insanlar olmayabiliriz. Kendi sınırlı yanlarımızı güçlendiriyoruz. Hayatın içinde hepimiz öğrenciyiz işte. Öğreniyoruz diye bakmak lazım. Bu öğrencilikte de bazen daha çok zorlanıyorsun. O zaman daha çok baş etmen gerekiyor. Baş etme becerilerini geliştirmen gerekiyor. Biz sadece onu o skalayı genişletmeyi bilmiyoruz. Yani bir zorluk olduğunda tek baş etme yöntemi var sanıyoruz. Halbuki birçoğu var. Ve şu anda Avrupa'da ilk öğretimde en çok bunlar üstüne gidiliyor biliyorsunuz. Derslere empati eklendi.
2: Evet,
1: derslere baş etme becerileri eklendi. Duygu düzenleme dersi eklendi daha ilkokula. Neden? Şunu anladılar. Çok zeki, çok başarılı insanlar, siz de görüyorsunuzdur, hayatın belli zor kısmına geldiklerinde akademik başarı gidiyor ama
0: patlayabiliyor.
1: Sonrasında patlıyor yani duygusunu düzenlemiyor. Adam bir yerde inanılmaz iyi bir yönetici ama öfke patlamaları yaşıyor. Evet. Toplantıda ağlıyor ya da birilerine hakaret ediyor. Ne oluyor? Duygusunu düzenleyemiyor aslında. O yüzden de çok erkene çektiler. Ya dediler bu çocuklar bunu okuma yazma gibi kolaylıkla öğrensin. Bizim de bu becerileri daha erkene çekmemiz lazım. Çünkü sadece anne babamızdan öğrendiğimiz işte annem olayla böyle baş ederdi, babam da sinirlenince böyle yapardı diye iki kişiden öğrenmiş bir şekilde o sıkılı çok dar olunca hep onlar gibi davranıyoruz zorluklar karşısında.
0: Şöyle bir şey geliyor aklıma. Ya rahmetli Kemal Sunal, o da ne kadar talihsizdir. Evet, uçak heyecanı, yani fobisi falan. Çok erken kaybettik. Hala böyle filmlerini izlediğimizde ah diyorsun, 3 tane daha film olsaymış keşke. Şimdi filmlerinde herkesi mutlu ediyor. Bütün Türkiye'yi. Evet. Hatta Avrupa'da birçok insanı belki. Fakat filmlerde aslında mutlu değil.
1: Evet.
0: Hep bir sıkıntıyla baş ediyor. Tam o verdiğin örnekte o geliyor aklıma. Ama mesela bir mahalle kabadayısı bazen Kemal Sunal. Ya da işte mahalle bir tane güçlü bir kişi tarafından satın alınacak. Mahalle bir, çok bu konu işler.
1: Doğru, doğru.
0: Bir araya gelirler ama orada işte bağ var.
1: Evet.
0: Ve mahallemi kurtarmamakla ilgili müthiş bir deneyim paylaşım var. Giriş nokta. Ve aslında büyük bir sıkıntıyla ve dertle uğraşsalar bile, konu sıkıntı ve dert olsa bile sonunda iyi hissedip mutlu evet, oluyorlar.
1: Doğru.
0: Çoğu zaman mahallede gidiyor ayrı konu. Bazen kurtarıyorlar, bazen gidiyor. Şimdi İstanbul'a baktığımızda genelde gitmiş o mahalleler. Ne yazık ki. Ama dediğin çok kritik. Yani ben mutlu olacağım diye yola çıktığında varacağın yer mutluluk olmuyor. Aynen. Ben sadece yaşam becerilerimi geliştireceğim ve hayata değer katacağım diye çıktığın yolda sıkıntılarla karşılaşsam bile mutluluk bir şekilde seni bulabiliyor. Yani iyi hissetmek evet, seni bulabiliyor. Aynen. Peki hocam yani, iyi hissetmeyle mutluluğu ayıralım mı? Bir şey söyleyecektiniz
2: burada. Yani burada işte şimdi öğrenilebilir bir beceridir diyoruz. Hı. Yani iyi hissetmeyi, mutlu olmayı insan öğrenebilir.
1: Evet.
2: Burada hocamın söylediği o okullara bu derslerin konulması çok kıymetli bir şey. Yani empati, işte sosyal duygusal öğrenmeyi, stresle başa ya da duygularımızı düzenleme ile ilgili. Çünkü biz çocuklarımıza bunları öğretemiyoruz. Bu da yine sınav odaklı bir eğitimden geldikleri için. Yoksa o öğrencilerimiz, işte siz konferans verdiniz, 700 kişi vardı. Hepsi çok çok diyelim ki, şimdi üniversitesini zikretmeyelim, İlk 10'daki üniversiteleri kazansa.
0: Evet.
2: Geldiler. Şimdi biz gözlemleyebiliyoruz değil mi hepimiz üniversitelerimizde? Çok başarılı öğrenciler. Evet. Ama çok mutlu değiller.
1: Tabii.
2: Sürekli işte psikolojik danışma psikolojik danışma birimine başvuruyorlar.
1: Evet,
2: baş etmekte güçlük çekiyorlar. Uyum sağlamakta özellikle çok zorluk.
1: Uyum yılı çok zor geçiyor çoğunun.
2: Çok zor geçiyor. Ailesi bir kısmı mesela tekrar kayıt donduruyor, tekrar dönüyor. Evet. Veya ailesi işte İstanbul'a taşınmak zorunda kalıyor. Neden? Çünkü bunlara biz hem baş etme becerilerini kazandırmamışız, hem karar verme becerilerini evet, kazandırmamışız, problem çözme becerilerini kazandırmamışız. Sadece işte testleri çöz, mutlu olursun, evet, iyi bir üniversite kazanırsın, iyi bir bölüm kazandın, mutlu olursun şeklinde hala empoze edilen o. Ama işte mutluluk orada değil. Peki kazandığın için mutlu olmuyorsun? Hı-hı. Değil mi? Yani orada o zaman bir şeyler eksik. İşte eksik olan o başa çıkma becerileri. Eksik olan uyum gücü ve çocukların konfor alanından çıkamaması. Hı-hı. Yani izole bir şekilde konfor alanında yaşıyorlar. Gerçek hayatla tek başlarına mücadele etmeleri gerektiğinde hı-hı, baş edemiyorlar.
0: Evet. Ve kaçmak istiyorlar. Hep kaçıyorlar. Böyle bir eve dönüş
2: yani, evet, oluyor
0: ilk aylarda.
1: Tabii.
2: Zaten ya strese karşı ya baş edecek değil mi?
1: Evet.
2: Veya kaçacak.
1: Kaçacak.
2: Ha, biz şefkat eğitimlerinde, öz şefkatte savaşmada kaçmada diyoruz. Evet. Ayrı bir şey. Yani o tabii farklı bir şey. O güçlüklere
1: dost. Onun yeri yani, büyür belki de değil mi?
2: Dostluk kur şeklinde. Dolayısıyla yani burada hani mutlu olmayı, iyi olma, iyi hissetme. Hı-hı. Aslında da çocukluk yıllarından itibaren çocuğun duygusunu yaşamasına izin vererek biz bunu sağlayabiliriz.
1: Hı-hı.
2: Çünkü duygusunu yaşama izin vermediğimizde işte ağlama, güçlü görün, ne var bunda, çok abartıyorsun
1: evet,
2: gibi mesajlarla yetişen bir çocuk duygusunu ileriki yaşamında da yaşayamıyor. Yaşayamadığı için bastırıyor.
0: Yani aslında çok izin vermiyor muyuz diyorsunuz çocukların duygularını yaşamalarına?
2: İzin vermiyor. Ağlama diyor. Ne var bunda ağlayacak evet, diyor.
1: Ya da git odana ağla diyor.
0: Git odana
1: yani
0: ağla.
1: O ağlaman burada kabul edilmez. Çünkü, senin
2: evet,
1: ağlayan versiyonunu kabul etmiyorum diyor. Düşünsene.
0: Ya ben utanç veriyorum.
1: Ben konuk olarak ağlarsam git sen yayından çık orada ağlayın.
0: Tabii. Yani bunu konuştuk programlarımızda yani.
1: Yani o versiyonunu kabul etmiyorum demek bir ailenin. Evet. Sen sadece gülersen seni kabul ediyorum. Git odana ağla ne demek?
0: Doğru. Programda ağlarsan kabul edeceğimiz sözünü bu arada gerçekten programın başında verdik. Hatta ağlamanı da tercih ederiz dedik. Ne olur ne olmaz. Ama mesela insan yalnız başına kendi ağlamıyor ki. Genelde birinin göreceği şekilde ağlıyor insan.
1: O yüzden
0: duygusunu reddi yani.
2: Bazıları da gizli gizli ağlıyor falan diyor.
1: Ve sonra da diyor ki çok başarılı hissediyor bebeğin. Diyor ki odana git ağladım sustu. Yani ne yaptın? Evet bir omuz vermemiş oldun.
0: Evet.
1: Halbuki biz cenazelerde bile neden mesela tabutu birden çok kişi taşır ve herkes omuz vermeye çalışır? Nedir anlamı? Üç kişi taşıyamıyor mu?
0: Taşır.
1: Aslında duyguyu bölüşüyoruz.
0: Tabii.
1: Ama biz tabii, çocuğumuzun
2: sosyal
1: duygusunu
2: bağlar.
1: Tabii
2: sosyal
1: bağ kurmak.
2: Bağlar, ilişkiler.
0: Çok güzel bir nokta. Şimdi burada yani o zaman ben çocuğumun duygusuna ne kadar izin verirsem O da o duyguları doğru yaşamayı öğrenecek.
2: Evet.
0: Çünkü izin vermezsek duygu yönetiminde zorluklar yaşayacak.
2: Çünkü bu yanlış bir şey diye düşünmeye başlayacak. Duygularımı ifade etmem. Yanlış bir şey olarak düşündüğü için de ileriki yaşamında duygularla temas kurmaktan kaçıyor.
1: Tabii.
2: Oysa ki biz iyi oluşumuzu artırmak için en önemli parametrelerden birisi duygularımızla temas kurabilmemiz gerekir. Duygularımızla temas kuracağız ki onu tanıyacağız. Farkına varacağız. Ve bununla nasıl baş edebiliriz diye çözüm yolları arayabilirim.
0: Peki hocam, şimdi biz başarıyı tanımladık. Dedik ki bak evladım, sen birinci sınıfın işte dördüncü ayında falan okumayı öğreneceksin. Geç mi dördüncü ay? Ben kendi hızımla söyledim galiba.
2: Bir dakika.
0: Ve altıncı ayın ya da ikinci ayın
1: ödeyelim. Biz öğrenmiştik değil mi hocam? Evet. Zorbalarmışız burada. Biz evde öğrenenlerden.
0: Ben evde öğrenmedim de benim kurdele takıyorlardı öğrenenlere. Öğrenme diye bari de takmışlardı artık. Üzülmesin diye. Tek kurdelesi olarak oturmak korkunç. Yani sonuçta bu, yani hadi birinci sınıfta şu başarıyı göster. Doğru. İkinci sınıfta şunu yap.
1: Tık atıyorsun hep.
0: Hep tık atarak bir yere doğru gidiyorsun işte. Sonra işte 5. sınıfta bir sınava girerdik. Oh, korkun.
1: Tabii.
0: Sen onu da kazanmışsındır kesin.
1: Andolsu tabii ki.
0: Ne kadar güzel hikayelerle dolayı. Hep kahramanısın hikayelerin. Ben de yok bunlar. Ve sonra diyorsun ki çocuğa başarılısın. O bir bakıyor ki ya bu başarı mı gerçekten ve ben kendimi başarılı hissetmiyorum diyor. Orada da Mehmet Engin Deniz devreye giriyor. Diyor ki bu bir başarı değil. Çünkü sınav sistemi üzerinden yetiştirilen çocuk kendini başarılı zanneden çocuk. Oysa ki iş duygusal yüküne kadar taşıdığın ve sorun çözme becerisini ne kadar geliştirdiğin. Doğru mu anlamışım?
2: Evet. Yani ilişkileri yönetemiyor. Sağlıklı ilişkiler kuramıyor. Empatisi de gelişmiyor. Zaten çatışmalar da yeterince empatik değilse çocuk değil mi? Karşısındaki ne yapamayacak? Anlamakta zorluk çekecek.
0: Doğru.
2: Onun için duyguların farkında olması ve duygusal zeka kavramından da daha öncelerden de bahsettik. Duygusal zekanın duyguların zekice yönetimi diyoruz. Eğer duygusal zekası gelişmişse bir çocuğun bu defa duygusal zeka akademik başarıyı da artırıyor. Yani sadece sosyal ilişkilerinde, arkadaşlık ilişkilerinde başarılı olmuyor. Akademik başarı da artıyor. Evet. Aslında bizim kaçırdığımız nokta şu. Çocuklarda biz duygusal zekayı geliştirebilirsek, sosyal becerilerini geliştirebilirsek, zaten sosyal becerisi gelişmiş bir çocuğun akademik başarısı da yüksek oluyor.
0: Tamam, biz ya o ya o diyoruz, hata yapıyoruz aslında. Yani duygusal gelişim olduğunda yani öbür de olacak.
2: Evet.
0: Yolu bu çünkü. Tamam, çok iyi bir şey. Yani, konuya değindiniz şu an.
1: Çok doğru.
2: Akademik başarı kendiliğinden geliyor zaten. Çünkü çocuk kendisini tanıyor ve yönetme becerisine sahip oluyor. Ama sadece işte derslerin yüksek olsun, 80 olsun, 90 olsun, notların yüksek olsun. Ama bu sefer ilişkilerden o bağ kurma, hani iyi oluşta, ileriki yaşamında bahsettiğimiz mutlu olması için o bağ kuramadığı için de çocuk mutsuz oluyor. Aslında iş yaşamında da başarısında da duygusal zeka en önemli faktör. Dünyada da böyle. Yani çok iyi üniversiteler isterse, diyelim şimdi birinci sırada sanırım Harvard falan var. Harvard'ın en iyi programı bitirsin. İş yaşamına gittiğinde eğer duygusal zekası noksansa günümüz koşullarında hatta Amerika'da yapılan araştırmalar var. Mesela 6 ay içerisinde işten çıkarılanların büyük çoğunluğunun duygusal zekasının noksan olduğu görülüyor. İyi üniversiteler bitirmiş, çok başarılı ama iş yaşamında başarısız, ilişkilerinde başarısız, iletişim kurmakta başarısız. Bu biz de gözlemleyebiliyoruz bunları. Onun için hani duygusunu tanıması işte, bunun farkında olması, bunlar da işte ilk çocukluk yaşantılarında, yani bu çocuğun duygusal zekasının gelişimi konusunda hem ailelerin hem okuldaki tabii öğretmenlerin de yapacağı pek çok çalışma var ki bu duygusal zeka içerisinde sosyal beceriler var, kişisel beceriler. Mesela kişisel becerinin motivasyon. Çocuğun motivasyonu yok. Neden? Duygusal zekası gelişmiş. Tabii empati var. Genel ruh sağlığı var ki bu genel ruh durumu zaten bizim iyilik halimizle ilgili kısmı duygusal zekanın. Çünkü kişi kendisini harekete geçirebiliyor. Yalnız çocuğa çalış demek zorunda kalmıyoruz.
0: İçten yapmalı böyle motivasyon şeyi var.
2: Evet. Yani dışsal bir motivasyon yok. İçsel olarak bunu yapması gerektiğini düşüyor. Ya bunlar aslında bu yaşam becerileri gelişirken hepsini çocuğun deneyimle

0: Denemesine fırsat vermek gerekiyor. Temel problem bu. Yani bunu deneyimlesin. Başarısızlığı da deneyimlesin. Başarılı olsun, başarısız da olsun. O başarısızlığı da tatsın. Bundan nasıl çıkış çıkabilirim, neler yapabilirim diye bunun arayışı içerisine girsin. Yani pek çok şeyle yüzleşirse aslında ileriki yaşamında da karşılaştığı problemleri de çok rahatlıkla çözebilir, çözme yollarını da arayabilir.
1: Bizde hep şey tehdidi vardır. Okulla ilgili işler biraz aksadığında hemen sanayi gösterilir.
0: Evet, sanayi.
1: Çırak olarak verir. Aslında evet. Bak, belki de hediye o. Yani evet. Düşünsene, oralarda bir sıkıntı var ve işi öğreniyorsun. Ama bu hep böyle bir şey gibi gösterir ama nerd diye bir kavram var.
2: Evet.
1: Nerd dediğimiz kişi sosyal bağları zayıf,
2: evet.
1: İlişki ve bağ kurmaktan kaçan ama teknolojide işte
2: akademik ya da
1: akademik dünyada çok odaklı ve başarılı ama onun dışında ilişki kurmayan bir tip. İş yerinde bunun başarılı olduğunu düşünüyoruz. Bir süre öyle gidiyor.
2: Evet.
1: İşte belli bir takım o şeyleri, titirleri hızlı kazanıyor.
2: Tikleri hızlı atıyor.
1: Tikleri atıyor. Hı-hı. Fakat kendi içinde huzurlu değil diyorsun. O kişiye bir önerin var mı peki?
2: Evet.
1: Ben o durumdayım mesela. Gelmişim 40 yaşına.
2: Evet.
1: Peki ne yapabilirim? Aslı Hoca bana ne önerebilir? Böyle yaşamışım ve başarılıyım. Bir yerde şube müdürüyüm mesela.
2: Evet. Muhtemelen o tarif ettiğin kişi kim? O tarif ettiğin kişi muhtemelen bu gifted dediğimiz üstün yetenekli kişilerde çok görüyoruz. Hatta bununla ilgili bilim sanat merkezlerinde ilk bir çalışma yaptık. Hep böyle üstün yeteneklilerin akademik başarısı, iş hayatındaki başarısıyla ilgili araştırmalar vardı. Biz sosyo duygusal gelişimiyle ilgili bir araştırma yaptık ve onların en çok zorlandığı şeyin gruptan asenkronize hissetmek ve evet başarıları var ama üstün yeteneklerin çoğu çok büyük bir hayal kırıklığıdır. Sürdürülebilir değildir. Akademik başarı da vardır. Yani şimdi hocamızın dediği gibi duygusal zeka akademik başarıyı artırıyor ama duygusal zekası yok ama akademik başarısı yüksek tipler de var. ODTÜ'de de görürdük hatırlarsan.
1: Tabii ki.
2: Ama sürdürülebilir değil. Hatırlarsan o kişilerde işe girerlerdi sürekli çıkarlardı.
1: Evet, sürekli değişti.
2: Sürekli bir sıkıntı olurdu. Okul çok uzardı. Adam birincilikle girmişti artık. Nasıl oldu yürümüyor ya? Işte. Niye yürümüyor derdik. Proje ödevinde herkesle bir dövüşürdü, dolaşırdı. Evet. Yani sürdürülebilirlik yani için gerekiyor. Evet.
0: Yok,
2: üstün yeteneklilerin en hassas olduğu konu duygularını dediği gibi Mehmet hocamızın yönetemiyorlar, tanımıyorlar. O yüzden de onlarla ilişkileri yok. Daha bebeksiler. Yani akademik olarak çok güçlü ama duygusal tavırları çok bebeksi insanlar. Hepimizin hayatın içinde var o tür insanlar. Yani nasıl bebeksi? Benim işte kızım da küçükken 3 yaşında canı o istediği olmadı. Atardı. Çünkü bebek adı üstünde. Ama böyle yapan yetişkinler de var. Neden? Duygusal yanıtı aslında vurarak, kırarak, hakaret ederek baktığımızda bir kötü niyeti var diyemeyiz biz bu insanlara her zaman için.
1: Bu arada Eda'nın duygusal yanı çok güçlü. Atmayı
2: sana
1: yani,
2: da sevgilerini iletti. İzliyorsa şimdi.
1: Kanalda da o kadar sevildi ve
2: ya,
1: hep soruluyor ki Eda'cığımız.
2: Çok sağ.
1: Özür dilerim kesinlikle.
2: Çok teşekkür ederim. O yüzden o bebeksi yanı büyütmek aslında.
1: Evet.
2: Bu bütün dediğimiz beceriler yetişkin görünümlü çok bebeksi insanlar var aramızda.
1: Doğru.
2: Hayatla da işte o yüzden baş edemiyorlar. Gelen durumlara çok kızdım diyor. Ben de kızdım ama senden aynı tepkiyi vermiyorum.
1: Yani, bu aslında olgunlaşmak gibi bir şey değil mi? Yani
2: tabii
1: akademik
2: ki.
1: Olarak, zihinsel olarak ya da bu özel becerilerle kendini o alanda büyütmekle olgunlaşmak
2: direkt.
1: Farklı şeyler.
2: Tabii.
1: Yani bu olgunlaşma yolculuğunu yapmak. Şimdi ben bakıyorum Mehmet Engin Deniz var karşımıza tam böyle oturuyor. Şimdi dekan olduğu zaman herkes memnun. İşte derneğin başında olduğu zaman herkes memnun. Akademik olarak çok iyi olduğun için mi bu? Bence ilişkileri iyi yönettiğin için. Ya da insanlarla doğru bağları kurduğun için. Bu ikisini dengelemiş az sayıdaki insandan birisin aslında hocam. Senin
2: ama
1: kişisel bir önerin var mı peki bu konuda kendi yaşamından?
0: Şimdi
1: kabul etmiyorum böyle bir şey dersen de.
0: Yok ya, kabul ediyorum. Ben bunu benim konuşmam biraz zor.
1: Hayır hani, tabii ki konuş hocam. Yani neyi doğru yaptığını söyle.
0: Kimdi? Sen kim, ilk defa dilsiz kaldım diyor. Hı. Sen kimsin dediğinde diye şeyin bir sözü vardı, ismini şimdi hatırlayamadım. Tabii siz zaten
1: biz de hatırlayamadık öyle baktık zaten. İnşallah sormaz diye böyle.
2: Ben buraya ben o sırada başımı gömdüm.
1: Size neler varmış?
0: Ermiş kitabı var ya biliyorsunuz aslında.
2: Ne hocam zorlamış.
1: Zorluyordu.
0: Zorluyordu falan. Siz yani tabii bu ilişkiyi kurmak şöyle... sosyal beceri sanırım. Aslında çok becerikli bir adam değildim yani. Sosyal beceri becerikli adam değildim derken yani sosyal beceri anlamında. Hatta
1: çünkü, hemen Aslı Hoca'ya dönüyoruz.
0: Evet. Çünkü master tezimde de doktora tezimde de atılganlık ve sosyal beceri eğitimi falan çalıştım.
2: Ay çalıştık. Kim oldu?
1: Üçüncü oldu. Tamam.
0: Yani belki de yani öğrenilebilir kısmıyla.
2: O yüzden vurguladı. Bakın öğrendim.
0: Belki öyle bir şey.
1: Tamam,
0: evet yani ben şunu seviyorum. Bu ben paylaşmayı seviyorum. Hocam. Yani belki bununla da ilgili. Yani ilişkilerimde de arkadaşlarımla, dostlarımla ya da akademik anlamda da bütün yaşamım boyunca yani bir bilgi hiçbir zaman saklamadım. Evet. Ya da destek olabileceğim bir şey varsa arkadaşlarıma belki de bununla ilişkili
2: biraz övelim hocam.
0: Evet devam edelim. buradan devam edelim. Hatta yani sosyal yapıştırıcı diye İngilizcesi social ne diyorlar? Injury miydi? İngilizceniz daha iyi.
1: Nasrettin Hoca'ydı galiba demin.
0: Yani insanları yani birbirleriyle iletişim kurması, bir ağ kurması, yani iyilik hala iyilik haliyle ilgili gene bağlantı yapalım. Yani ben çok kendimi anlatmış olmayayım. İşte bu bağlar bizi iyileştiriyor. Zaten sizler de biliyorsunuz.
1: Ama hocam şunu biraz merak ediyorum. Hani böyle iki tür yönetici var. Bir tanesi emir veren, yol gösteren, işte komutlar veren ama duygusal tarafına pek bakmayan ve bayağı da rağbet görürler. Kimisi de kucak açan, kapsayıcı, sorun gideren, hatta bir derdi varsa yardım eden. Senin yol biraz oradan geçiyor gibi geliyor bana. Biraz o yüzden hem, soruyorum.
0: Evet, belki mesleki anlamda, tabii mesleki anlamda biraz da belki empatik olmam. Zaten mesela işte yöneticilik, dekanlık yaptığım zamanlarda mesela diyelim ki bir hocamız bana geldiğinde ya hocam siz işte psikolojik danışmansınız beni anlarsınız diye ve inan şu çok önemli hocam bir ben şunu gördüm, bir problemi çözüp çözmemeniz çok önemli değil, gelen kişiyi, arkadaşınızı, meslektaşınızı dinleyip dinlememeniz önemli.
1: Evet tabii.
0: Yani şunu diyebiliyorlar mesela. Ya hocam evet bu problem çözülmedi. Çözecek gibi durmuyor ama beni dinlediniz ya.
2: Tabii.
0: Ben şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Doğru. Dolayısıyla yani insan karşımızdaki kişi dinlemek, dinlediğimizi ona hissettirmek, empatik yaklaşımımızla o kişiyi iyileştiriyor. İyileştirmiş oluyor. Dolayısıyla bu bağları kurmak, ilişkileri kurmak, iyi niyetli olarak efendim insanlara destek olmak belki de bu ilişkileri güçlendirerek devam ediyor.
1: İki tane araba var hocam karşımızda. Birinin markasını söyleyebiliriz çünkü üretimi durdu. Anadolu'nun şey markası Anadolu var bir tane. Bir tane de İtalyan bir spor arabası var. Ama bizim Anadolu'nun o eski arabasının içinde eşimiz ve çocuğumuz oturuyor. Diğeri zaten İki kişilik bir spor araba. Hangisine binersin diye sorulduğunda zaten cevabı
0: tam bir araştırma mı yapılmış böyle?
1: Ben tamamen şu anda zihnimle kuruyorum olayı. Ben o eski püsküde olsa o araba içinde eşim ve çocuğum olduğunda bana çok daha çekici gelir. Her nereye götürüyorsa götürsün beni o araba, beraber olmak istediğim insanlarla beraber bir yolculuk yapacağım ve oraya da onlarla beraber olacağım. Gittiğim yere hızlı gitmekle ilgili bir niyetim yok. Çevreye nasıl göründüğümle ilgili bir derdim de yok. Ama ulaştığım yerde dostlarım ya da ailem yanında olsun istiyorum. Buna nasıl bakıyorsun? İnsanlar niye diğer arabayı tercih ediyor? Hazırlı bir, huzurlu bir sistemleri var. Evlenmek demişler olmuş, çocuk demişler. Hep bunların peşinde koşan insanlar niye vazgeçiyor burada?
2: Çünkü onları tik atmak için yapıyorlar. Temas kurmuyorlar. Yani o arabada karısı ya da işte eşi ve çocuğu var ama onları çok tanımıyor
1: dayısı
2: ki.
1: Dayısı var falan
2: arkada. Tanımıyor ki onları Mehmet. Tanımıyor ki.
1: Evet,
2: ya ben danışanlarımı soruyorum. Çocuğun en çok neyi sever? Hangi bütün gün telefonda ne izler, Ne bileyim saçma sapan şey. Ben hiç saçma sapan işte. Şey de olsa tabii, bakarım. Bravo. Neyi seviyor? Evet. İşte benimki hep basket izler. Hangi takımı tutar? Sen de oturur izler misin? Evet. Ben sevmem. Ya sen sevme.
1: Sen
2: eşlik
1: işte
2: eder bu. Misin? Bravo. Bak şimdi hocamızın dediği çok güzel bir katkı vardı. İnsanlar seansta da sorun çözmek değil zaten konu. Ne haddimiz? O gizli bir kibir olur. Eşlik ediyoruz acılarına, evet. Zorluklarına. O tabuta omuz vermek gibi. Belki. İşte dediğin tabii gibi, bazen didaktik öğrenme süreçleri de oluyor ama aslında eşlik etmek, evet. Birbirimize eşlik etmek. O yüzden de birçok insan dediğim gibi o arabada karısının çocuğunu bırakır da çoğu kişi her şeyini satıp
1: hızlı
2: öbür
1: arabaya gider.

0: Ya bütün akli melekeleri devreden çıkıyor ya. Darmaca maçı izlerken. Ben böyle bir şey görmedim.
1: Ben de öyle.
0: Darmaca Galatasaray maçı izlemiştim. Ya hocam dedim, ben sana ayıp ediyorsun valla. O pozisyonu değildi, böyle baktım ona. Yani devam ettim. Oluyor, böyle bir şey var. İyi hissettiriyor mu hocam? Bu da bir bağ mı sence, taraftarlık?
2: Tabii aidiyet duygusu aslında.
0: Aslı'ya bir daha soracağım. Ne dersin yani, hocam? Ne hissediyorsun orada hakikaten? Nasıl bir şey bu? İyi hissediyorsun. Peki iyi hissetmiyorsun Fenerbahçe'nin olarak son 12 yıldır falan.
1: Son 12 yıldır.
2: Şimdi tabii spor programındayız. Odada spor programı vardır. Ya tabii taraftar olmak, hani aslında bir aidiyet duygusu. İşte zaman zaman işte sosyal bağ için de aslında evet, bir şey değil mi? Bir fırsat.
0: Tabii ki, tabii
2: ki. Bunu bir rekabet olarak görmek lazım. Biz de tabii başka boyutlara gidiyor. Efendim evet, farklı bakış açıları geliştirebiliyor insanlar. Yani burada şey, futbol yorumu yapmayayım. Hani mutluyuz biz. Fenerbahçe hakikaten çok dünyanın...
0: Ya hocam düşünün, bak burada bir de gülmeyi başardı ama burası ağladı. Burası biraz ağladı.
1: Seninize gibi.
2: Hayır, mesela birkaç gün oldu. Biliyorsunuz yani Fenerbahçe bir dünya kulübü diyoruz ya.
0: Evet.
2: Basketbolda da çok iyi.
0: 4 branşta bir şey geldik.
2: Çok iyi işte futbolda yine öyle, aynı anda atletizm vesaire. Tabii diğer kulüplere de saygı duyuyoruz. Yani aslında futbol ya da rekabet olduğunda güzel oluyor. Yani sadece Fenerbahçe olduğunu düşünseniz ya da sadece Beşiktaş, olur, Trabzon ya da Galatasaray.
0: Peki hocam şuna ne diyorsun? Bir başka bir yerden alacağım konuyu. Aslında o açıdan sormuştum. Şimdi biriyle karşılaştın. Mesela bankada oturdun. Bir 40 dakika sıra bekleyeceksin. Yanında da biri var. Ya ona dönüp hangi takımı tutuyorsun dediğinde ya da memleketin neresi dediğinde 40 dakika sohbet edebilirsin.
1: Tabii bir bağ oluşuyor.
0: Direkt oluşuyor. Başlayan, çünkü herkesin fikir sahibi olduğu bir konu ve iletişim orada açılabiliyor. Ama evet, senin kendi çok kişisel bir mevzunla ilgili sorsan o döner telefonuyla ilgilenmeye başlar. Ama bir de böyle ortak konular olması lazım evet, galiba. Mesela evet, erkeklerin de vardır böyle, kadınların da vardır ama mesela tuttuğun takım ve memleketin ne sorusu böyle garantili sorulardır yani. İletişimi açmak için diye düşünüyorum. Bundan otomatik bağ kurar yani.
1: Şimdi takım tutmayla ilgili bir tane anım var. Onu böyle paylaşmak hı-hı, istiyorum. Bütün hani yaşlı tamam, insanların yaptığı gibi. Şimdi ilkokuldayken böyle Fenerbahçe yine çok güzel. Ligde çok sonlardaydı hı-hı, o yıllar. Hı-hı. Beni de zorbaladılar Fenerbahçeliyim diye. Ağlayarak geldim eve. Çok gerçek hı-hı, böyle.
2: Buradan i̇şte, belki akran, unutma akran,
1: akran zorbalığı yaşadım. Çok ciddi ama bayağı uğraştılardı. Böyle işte laf söylediler. Fenerbahçe sürekli kaybediyor. Ligden düşecek, birincilikten o yıllar. Allah. Ondan sonra eve geldim. Benim babam da çok tabii ki de fanatik bir Fenerli. Tesadüf olmadı Fenerli oluşu. Ama çok güzel bir hayat dersi var. Dedim ki ben artık dedim Fenerbahçe'yi tutmayacağım dedim. Beni çok ağlattılar. Galatasaray'da bir şampiyon oluyordu. Hı. Sonra böyle dinledi sakince. Sonra dedi ki bir şey söyleyeyim mi kızım dedi. Sevdiğin şeyleri koşulsuz seveceksin.
0: Doğru.
1: Bunun ilk yılda takım. Kazandığında da doğru, sana bir faydası olmayacak. Kaybettiğinde de ama dedi ha, çabası varsa seveceksin. Hiç unutmuyorum. Hı-hı. Ben dedi Fenerbahçe'yi seviyorum. Bir çabası var dedi. İzlemeyi seviyorum. Çabalarını dedi. Hı-hı. Şimdi bu çok önemli bir şey aslında. Sevgiyle ilgili de.
2: Onun için biz zaten maçlarda iyi günde kötü günde
1: evet, sonra yapıyoruz, bu şarkıyı söyledik evde gerçekten.
0: Gerçekten
1: bak, de ben çok etkilendim. Yani hakikaten bizim söylerdik, çok severdik maç söylemeyi, forma giyip ve çok hoş o böyle içime işlemişti.
0: Her sevdiğin yani, böyle olması gerekir mi peki? Gerekir değil mi? Olması gerekir.
1: Çaba varsa.
0: Çaba varsa.
1: Ama güzel olur. Ya, oradaki parantez çaba varsa ve sana ne dedi? Zarar vermiyorsa. Ha, aslında tabii, çok şey öğreten ha,
0: doğru,
1: bir cümleydi.
0: Doğru, çok güzel söyledin.
1: Kazandığında da sana bir faydası yok. Tamam. Ama kaybettiğinde de sana zarar vermiyorsa. Yani sevdiğimiz insanlar da işte ne bileyim işim kötü gitti deyip seni zorbalıyorsa kabul edilir değil yani bu.
0: Değil tabii ki.
1: Evet. Bir çabası varsa.
2: Demek ki ilişkiyle ben ilgili, bu konuşmayı Demek ki yeğenime ve kardeşime yapamamışım. Onlar aslında Fenerbahçeliydi, kardeşim Metin ve yeğenim Emre. Birisi Trabzonsporlu oldu sonraki yaşamında, birisi Galatasaraylı oldu Emre. Demek ki babanızın yaptığı konuşmayı yapamamışım.
1: Ya o da maçta etkili oldu. Evet. Çikolata falan da aldıysa oradan da emin değilim.
0: Metin ve Emre için gerçekten söylenecek bir şey yok. Yani tercih çok değerli bir şey, seçim de çok değerli bir şey. Seçim yap.

0: yaşlar. O zaman da kıymetini biliyorsun galiba seçtiğin zaman. Bizimkiler çocukluktan gelen şeyler genelde birçok. Birçok bizim kimliklerimiz çocukluktan gelen.
1: Tabii ki.
0: Seçtiklerin evet, daha bir de güçlü özgürlüğü olabiliyor.
2: Seçim aslında hayat seçimlerle dolu değil mi? Yani Glaser'in de kuran, ben o seçim dedim yani onu da çok önemsiyorum. Hı. İşte bu belki bu seçimlerimizden biz hoşnut olduğumuzda iyi oluyoruz.
0: Evet.
2: Mutlu oluyoruz.
0: Yani her şeyin değerini parayla ölçmemek de bir seçim belki baştan. Öyle ölçersen belki ondan da keyif alabilirsin.
2: Hocam zaten araştırmalar da şeyi gösteriyor. Yani çok boylamsal araştırmalarda yani çok mutlu insanların yaşamda zenginlik mutluluğa katkı sağlıyor. Ama beklenildiği kadar değil. En mutlu olan insanların sağlam dostluklar ve bağlar kuran kişilerin daha mutlu olduğu görüyor araştırmalar. Hani çok zengin olayım işte her şeyim olsun falan. O zaman ekonomik durumu iyi olan herkesin çok çok mutlu bir şekilde toplumda gezmesi gerekir.
0: Öyle bir durum yok.
2: Öyle bir şey yok.
0: Öyle bir şey yok.
2: Onun için yani araştırmalar da yine bu dostluklara geliyor, bağlara geliyor, ilişkilere geliyor. Ne kadar sağlıklı ilişki ve etkileşim kurabilirsek aslında o derece iyiyiz ve mutluyuz. Hı hı.
0: Peki hani şu sen dedin ya okulda bana bir zorbalık yaptılar.
1: Evet.
0: Ne durumda şimdi sence bu akran zorbalıkları? Nasıl görüyorsun evet, kendi baktığın açıdan?
1: Çok şikayet var. İnanılmaz çok arttı.
0: Bir de sanal medyası var galiba bu.
1: Evet, yani siber zorbalık dediğimiz değil mi? Sanal zorbalık ya da sosyal medya ile birlikte. Hakikaten baktığımızda zorba değil de şeyle şunu da çok karıştırılıyor bence. Özgüvenli dille. Yani sanki atarlı olmak, saldırgan iletişim dili bu aralar çok popüler oldu. Bizim gibi böyle naiflik, kibarlıkta sanki ya öyle ezik ezik konuşma
0: tabii,
1: gibi
0: kesinlikle,
1: bir üsluba giriyor gerçekten.
0: Evet. Müzik kültüründe de
1: bakarsan kesinlikle müzik de onu getiriyor. Sosyal medyada da mesela normalde yanından geçerken selam verirken bin kez düşünecek biri orada sana inanılmaz yorumlar, agresif tavırlar yapabilir. Hatta oteller bununla ilgili bir araştırma yapmış. Ben okuyunca çok etkilendim. Müşteriler ayrılırken misafirler soruyorlar ne kadar memnunsunuz? Eğer orada bir böyle küçük bir anket doldururlarsa kişilerin olumlu geri bildirim verme ihtimali %87 artıyormuş.
0: Oo.
1: Ama online'a link yollarsan herkes küçük bir şey diyorsun. Havluda bir kere işte leke vardı. Çarşafta da kırışıklık vardı. O kadar detaylı, öyle agresif geliyormuş ki.
0: Yani neden acaba? Eğer, alışkanlık
1: çünkü
0: mı?
1: Kimse görmüyorken biz daha onunla barışık değiliz.
0: İzlenmiyorsun.
1: Kendi gölge yanlarımızı
0: çok
1: ciddi bir şekilde kusabiliyoruz.
0: Evet, çok ilginç. Abi.
1: Yani işte şu anda sen ne hoş ne iyisin derken kimse görmediği bir yerde platformda hakaret yazmak çok daha kolay. Çünkü
0: var işte,
1: kimse
0: hocam,
1: görmüyor.
0: İşte sosyal medya platformları hep hakaret o yüzden.
1: Tabii ki de. O yüzden mesela o ünlülere baktığınızda belki yanından geçse fotoğraf çekilirim diyecek. Ama altına hiç tanımadığı bir insana en ağır hakaretler. Yani tabii ki de eleştiriler olur ama hakarete varan, zorbalığa varan cümleler geliyor. Çünkü kimse görmüyor
0: işte, Cem Yılmaz, duygusu. Cem Yılmaz'a neler neler diyorlar şu anda.
1: Benim de küçük bir eleştirim oldu yani, ona.
0: O konuya girmeyelim.
1: Zorbalamadım.
0: Şey değil, evet. O konuya girmeyelim ama evet, hakikaten mesela ama o da şu anda
1: varan
0: yaşıyor böyle bir şey.
1: Tabii ki.
0: Ve şunu söylüyordur muhtemelen ya ne yaptık falan diyor da olabilir ya da bunu yapmasaydım keşke
1: şey
0: diyor da olabilir.
1: Ben
0: olabilir,
1: küçük bir eleştirimi yazdım. Bana ondan daha çok hakaret geldi.
0: Aa niye böyle söylüyorsun?
1: İnanılmaz
0: ya.
1: Hoca be kimsin senden
0: bir. Bu dil
1: niye oluştu
0: hocam ya?
1: Nasıl bir dil yani ben yazdım
2: sosyal şey, medya dili oldu.
1: İnanılmaz hakaretler git be kadın falan böyle cümleler ben şok oldum. yazdım çok naif bir şeydi. Yani böyle hakaret çok kolaylık ama o beyefendi yanından geçerken muhtemelen hanımefendi kapınızı tutayım diyebilir
0: değil
1: yani.
0: Mi? Peki tavrımız ne olsun böyle bir durumda? Ne önerirsin böyle bir durumla? Çünkü sen tabii daha tecrübelisin sonuçta. Uygulamaları daha fazla yapıyorsun bizden. Gelen de çok oluyor terapiye.
1: Çok,
0: ya
1: çok,
0: sosyal medya linçiyle gelen var yani.
1: Çok etkileniyor.
0: Travmatik bir deneyim gibi
1: çok
0: yaşıyor.
1: Çok etkileniyor.
2: Evet, siber zorbalıklar.
1: Siber zorbalık
2: çok
1: çocukları da çok etkiliyor. Çünkü evet ana ağlarımızda belki yüzlerce anı var. Senin dediğin gibi ya bir sürü kötü anı vardı ama biz iyileri hatırladık. Hı. O senin aslında kişilik özelliklerinle ilgili. Araştırmalar şunu gösteriyor. Daha dışa dönük, daha pozitif insanlar beyin bir algoritma, Instagram algoritması gibi düşün. Senin keşfetin hep olumlular düşüyor.
0: Evet,
1: tamam mı? Senin keşfetteki algoritma öyle. Ya ne güzeldi. O çatıda biz yemek yerdik bir şey. Ama orada herkes zorlanan da seans öyle gelmiyor. Sanki hep bütün travmalar ODTÜ'de onu buldu.
0: Tabii.
1: Hocalar bana taktı, o öyle yaptı. Çünkü onun algoritması daha nevru.

0: Otik. O yüzden bizim beynimizdeki ana ağlarında aslında her zaman aynı çalışmıyor. Çocukluk travması olan kişiler çok daha takıntılı bir şekilde olumsuzu düşünüyor.
1: Ya annem şöyle yaptı, babam bütün bunlar o yüzden falan diyen kişinin bazen anne babasını tanıyorsun yani. Ya diyorsun arkadaş sen bunları nasıl böyle kodladın? Şeker gibi insanlardı. Tabii bilinemez ama dediğin çok doğru.
0: Yapmış olabilir ama zoom yapıyor. Yani hepimizin hayatında zorluklar var. Yüzlerce anı içinden gidiyor hep ona bakıyor. Yani şöyle ben hep şöyle düşünüyorum, ruminasyon çalışıyorum diyorsun, tekrardan olumsuz düşünceler. İşte bu binanın dışında, işte böcekten korkuyorsun, bu binanın dışında bir böcek olabilir. Var mıdır? Var.
1: Vardır tabii ki, onun nasıl ihtimali yok.
0: Bu odada var mı böcek?
1: Çok ufak bir ihtimal vardır. Görmeyiz ama.
0: Var ya.
1: Görmeyiz, var.
0: Vardır yani. Yani
1: vardır. Buradan bir tane yakalıyorum.
0: Vardır. Ama böcekten korkan birinin önüne böceği koysak, bir de ona büyüteç versek, o bütün dünyayı böcek sanıyor.
1: Evet, tabii
0: tamam
1: doğru.
0: Tamam mı? Ana ağlarımızda o algoritmaya çok güvenmemek lazım. Terapinin, psikoterapinin en önemli yanı o beyin takıntılı bir şekilde. Orada işte biliyorsun aşağıdan yukarı, yukarıdan da aşağı beyin üç katmanlı baktığımızda sürekli birbirine sinyaller gönderiyor. O limbik sistemden, amigdaladan sürekli alarm sirenleri çalarken prefrontal korteksin ya dur bakalım abartma bunlar 5 yıl önce oluyor bugün olmuyordu demesi lazım. Ama bunu yapamaz hale geliyor bir yerden sonra biliyor musun? Ve bugün şey. Her gün onu yaşıyormuş gibi anlatıyor danışan.
1: Evet,
0: ben soruyorum mesela aldatıldı mı oldu mu oldu sonra dinledikten sonra ki ne kadar önce oldu bu olay? 8 yıl önce. Öyle bir anlattı ki bugün oldu. Peki hala alıyorum. Yok aslanım ben ondan 7 yıl önce de boşandım.
1: O zaman niye bu kadar
0: ama yani duygusu alarmı hala çok açık.
1: Evet. Evet o zaman bu, şöyle diyelim bir saat oldu.
2: Ruminasyonlar devam ediyor. Yani sürekli ruminasyon yapıyor
1: sürekli
2: ve
1: devam
2: hep senaryolar yazıyor.
1: Şöyle bir ara yapacağız. Değerli hocalarım bir saatimizi doldurduk çünkü ikinci seansta konuşacağımız çok şey var ama depresyonla ilgili temel mevzu şu. Soru şu. Sen bir deneyimi yaşarken olumsuzlarına mı odaklanıp öyle kaydediyorsun? Yoksa bu deneyimi hatırlarken mi olumsuzları hatırlıyorsun? Bu ciddi bir soru. Kendimize de sorabiliriz. Ama bu harika sohbet. Mehmet Engin Deniz ve Aslı Bugay Sökmez'le sohbetimiz hemen az sonra devam edecek. Fazla uzaklaşmayın. Az sonra insanlar devam ediyor efendim. Bekliyoruz.

0: ben isteyerek bir şey yapmadım. Kadın önce cinayetten dolayı da kaçtım yani.
1: Geçimini kuryelik yaparak sağlayan Gürbüz bir gün hiç beklemediği bir olaya tanık olur.
2: Değeri 20 bin dolar.
3: Ulan nerede benim torunumun telefonu?
1: Başına büyük bir bela aldığını anlayan Gürbüz, peşindekilerden kurtulmak için birbirinden komik maceraların içine sürüklenecektir.
4: Adam biraz sert ve sinirli.
3: Niye anlamıyorsunuz oğlum beni?
5: Cinayet videosu.
1: Ailece izlenecek bir komedi.
4: Kimsin oğlum sen?
0: Roket dizisi Gürbüz.
1: Gürbüz, hadi Allah'a emanet, pazar 20'de A Para'da.

İnternette bir şey izliyoruz, sonra diyoruz ki aa işte bu ben. Resmen beni anlatıyor. Bakın ben de bir deneyeyim, size anlatabilecek miyim? Aldatılmaktan hiç hoşlanmıyorsun. Ailene son derece bağlısın. Güçlü görünüyorsun ama kırılgan tarafların var. Kendini gerçekten iyi hissetmek istediğinde onu ancak doğada bulabiliyorsun. Kaç kişi beni anlatıyor dedi? Bence hemen hemen herkesin "Aa, aynen benim" dediği cümleleri kurdum. İşte herkese uyan cümleleri bu resmen ben diye sahipleniyor oluşumuza Barnum etkisi deniyor. Ne demek Barnum etkisi? Ben aslında genel geçer bir takım şeyler söylüyorum. Mesela diyorum ki yengeç burcu annesini sever, suyu sever, doğayı sever. Herkes sever aslında ama ben bunu gerçekten bana özgü özelliklermiş gibi duyup bana bu özellikleri söyleyenlere inanma eğilimi gösteriyorum. Özellikle burçlar, fallar ve internetteki kişilik testleri, herkesin hoşuna gidecek özellikleri, bak bu senin özelliğin dediği için onların sahiplenilme ihtimali artıyor

0: Ve bunun adı da Barnum etkisi. Aman dikkat diyelim. Hocam burcunuz ne?
1: Yengeç, beni saydın diye düşündüm. Dedim herhalde bana baksaydı.
0: Hocam senin burcun
1: annemi de çok severim ya.
0: Ya ben de severim.
2: Benim de yükselenim yengeç.
1: Ya
2: ama
1: işte.
2: Ama koç burcuyum.
0: Ama suyu
2: biraz
0: seviyorsun.
2: Biraz koç burcundan bahsedebilir misin?
0: Lütfen. Hayır hocam, sana atıyoruz orada. Ama aldatılmaktan hiç hoşlanmam.
1: Ama bu konu çok ilginç. Amerika'da Florida State Üniversitesi'nde aile enstitüsünde görev yapmıştım, hatırlarsan.
0: Aha, evet.
1: Şimdi orada terapistler burç özelliğini alıyordu. Ben önce çok şaşırdım, dedim. Ya biz ODTÜ'den geldik, buraya bilim dışı şeyler mi oluyor? Sonra Frank Finkham da böyle çok ünlü bir terapisttir. Sordum yani bu burcu neden soruyoruz? Annem ne zalır gibi düşün. Bir de burcunu ve burcunda taşıdığına inandığın 3 özelliği. Allah biz nereye düştük diye. Dedi ki ya burç var mı yok mu onu bilmiyorum. Ama dedi o biliyorsa ve 3 özelliğinin onda olduğuna inanıyorsa neye inandığını bileyim diye soruyor.
0: Doğru.
1: Yani ne demek bu da? Bizim psikolojideki çok temel bir kavramımız, kendini gerçekleyen kehanet. Evet. Burçlara baktığında 50 özellik yazıyor yengeçle ilgili. Ben tabii kötülerin hiç bende olduğunu düşünmüyorum.
0: Zaten
1: yani
0: kötü
1: sen
0: yoktur.
1: De düşünme.
0: Zaten
1: siz
0: yoktur.
1: Hiç düşünmeyin, yükseğiniz yengeç. Ama ne yapıyoruz? Oradan hoş, kulağıma hoş gelen, topluma hoş gelen 3 özelliği alıyorum. Diyorum ki bunlar da benden var. Yengeç biliyorsunuz ki böyle diyorum. O yüzden de sahiplendiğim duyguyu da büyütüyorum. Çünkü o duyguyu suluyorum. Bir çiçek gibi düşün. Hep diyorum ki ben aleme düşkünüm, ben aleme düşkünüm. Herkes de bana bunu diyor. Ben muhtemelen daha da diyerek ilerleyebiliyorum. Bu yüzden de bakıyorlar aslında. Alıyorlar biliyor musun?
2: Ya
1: burçları.
2: Ben buna besleniyor yani.
0: Kesinlikle inanıyorum. Çünkü hakikaten böyle dağınık bir kişi var mesela. Ve burç özelliklerine çok inanan bir Başak Burcu. Bir süre sonra dağınık olmuş. Yani burcuna benzemekle, burç özelliklerine sahip olmakla, burçlara inanmak arasında bir bağ var. İnanmayan zaten o burçlara sahip değil. Ama ben bu burç olduğum için mi bu özelliğe sahibim? Yoksa burçlara çok inandığım için mi bu özelliğe sahibim? Sorusu önemli bir soru ve tabii ki cevabı ikincisi diye düşünüyorum.
2: Yani o zaman demek ki sorunun cevabını da bulduk hocam. Ben koç burcuyum ya, koç burcu liderdir.
1: Hocam o yüzden dekansın.
0: Doğru tabii.
1: Yengeçten nasıl olsun?
0: Peki, olmaz.
1: Bence annemi seveceğim.
0: Annemi seversin. Dur dur.
2: Siz aynen.
0: Suyu seversin böyle.
1: Ben de o yüzden Kıbrıs sevmişim. Ya, çok iyi oldu.
0: Adı çocuğusun işte. İkimiz de adada yaşıyoruz.
1: Bu program çok iyi oldu.
0: Bak ikimiz de adada yaşıyoruz.
1: İkimiz de yengeciz.
0: Bak program nereye gidiyor bir anda?
1: Nereden nereye?
0: Nereye gitti bir anda?
1: Sırf bu kesiti alırlarsa öğrencilerimiz hocam ne dediğini söyleyecek.
0: Sen Amerika örneğini biliyorsun falan. Of ya. Peki o zaman bu günlük falınıza okuyorum. İkinizin de o tarihi üzerinden. Şimdi bu konu tabii insanlar buralarla da bağ kuruyor belki ama akran zorbalığı ile ilgili hocam bir yerde kaldık ve insanların iyi hissetme ihtimalinin çok düştüğü bir yer. Çünkü her gün gidiyorsun, okuldasın ve insanlar sana kötü davranıyor. Sonra bu çocuklar eve gidiyor, anlatıyor. Anne baba da üzülüyor, ağlıyor. Daha güçlü ol desen belki bir çözüm değil ama ne yapsın orada veliler? Biraz tabii zor bir soru soruyorum yine size ama.
2: Estağfurullah. Yo,
0: hallederiz bir şekilde
1: Şimdi hocaya zor
0: değil. Şimdi hocaya burcunu soruyorum.
1: Bana burç
0: sana
1: ya.
0: Sana akran zorbalığı da veliler ne yapsın diye.
1: Yani bir program bile hoşuma gitti.
0: Yine kayırıyorum yani.
2: Evet. Neyse burçlardan gelmesin çünkü şu an anlatamazdım sizin kadar. İşte akran zorbalığı.
0: Oyun referansla anlattı ya.
2: Tabii akran zorbalığı da yani çok çalıştığımız hepimizin espri bir tarafa konu ve hakikaten günümüzde de ciddi anlamda sosyal medyada da hep birlikte görüyoruz. Yani çocuklar işte birbirlerine zorbalık yapabiliyor. Öğretmenlerine zorbacı davranan çocuklar var. Tabi bu pek çok boyutlu bir şey. Yani okul, işte ebeveyn, yani tüm paydaşların aslında bir araya gelip bu konuda bir işbirliği yapması gerektiğini gözlemleyebiliyoruz. Bu arada tabii ki siber zorbalığın da özellikle %50'lere yaklaştığı söyleniyor. Hatta bir ilkokulda yapılan bir araştırmada %27 civarında çıkıyor siber
0: yani
2: zorbalığı.
0: Yani uğrayan kişi sayısı. Tabii, her 100 çocuktan, her 4 çocuktan biri.
2: Mağdur durumda yani zorba mağdur. Tabii her ikisine maruz kalanlar da var. Doğrudan zorbalıklarda falan. Tabii iletişimsel zorbalıklarda burada ortaya çıkabiliyor. Bu anlamda aslında bu zorbalığı yani başta önleme, önleyici çalışmalar anlamında

0: okullarda özellikle psikolojik danışma ve rehberlik servisinin biriminin çok önemli bir görevi var. Çünkü burada okul psikolojik danışmanları bu çocukları önceden gözlemleyebilir. Mesela çocuk okula gitmek istemiyorum diyebilir. Mesela zorbalığa uğramış çocuklarda okula gitmek istemekten çekinir.
1: Evet,
2: somatik işte, tepki verir,
0: tepki verir, karnım ağrıyor der, başım ağrıyor, evet, gitmeyeceğim der. Hı-hı. Akademik başarısında sürekli düşüş, evet, gözlemlenir. Bunu aslında fark eder. Okullarda psikoloji danışmanlar, rehber öğretmenler. Bu bağlamda zaten hani her okulda psikolojik danışman yeterli sayıda bulunması bu bağlamda çok kıymetli. Yani çocuklarımızın ruh sağlığını koruyabilmemiz açısından ve geliştirebilmemiz açısından çok kıymetli buluyoruz.
1: Böyle bir 200 öğrenciye bir psikolojik danışman gibiydi Türkiye'deki en son hatırladığım oran. Ama tabii şey, değişmiştir.
0: Tabii. Normdan dolayı işte farklı kademelerde, farklı sayılarda.
1: Farklı sayılar değişiyor.
0: Hatta bu normda yenilenmesi gündemde. Sanırım Milli Eğitim Bakanlığımız da bu konuda çalışma yapıyor. İşte ana sınıflarında da yeterli sayıda olması. Hı-hı. İlkokulda, ortaokulda, lisede. Hatta üniversitelerde bile. Ben mesela evet, her fakültede bile bir psikoloji danışma biriminin olması gerektiğini düşünüyorum.
2: Evet.
0: Dolayısıyla yani yeterli sayıda işte psikoloji danışman, işte 300 öğrenci yoksa ben psikoloji danışman atamam ya, evet, da 150 öğrenci yoksa atamam, evet, demememiz gerekiyor. Yani 149'sa ya da 99'sa, yani o çocuk, hepsi, bütün çocuklar değerlidir ve psikoloji danışma hizmetleri mutlaka erişilebilir, ulaşılabilir olması gerekir. Evet. Niçin? İşte akran zorbalığı da bu gerekçelerden birisi. Yani zorbalık davranışı çok arttı, hı-hı, çocuklar.
1: Geldi hocam çocuk eve. Evet. Biz bunu hissettik. Sözünüzü, evet, kesmiş olmayayım. Ne orada kalmıştınız. Evet, hani geldi böyle, okul başarısı düşüyor, gitmek istemiyor. Somatik yakınmalar ortaya çıkarıyor. O noktada yapılacak şey zorlamak mı okula?
0: Hayır hayır. Tabii ki zorlamak değil. Yani çocuğu önce anlamak gerekiyor. Duygularını anlamak gerekiyor. İçinde bulunduğu çevre, ortam, okul ortamı, okul, bunu iyileştirmek için sadece çocuğu bizim rehabilite etmemiz yetmez. Okul iklimi burada çok önemli. Yani okul ikliminden başlayıp sınıfta, okulda, arkadaşlarıyla, bütün çocukların, öğretmenlerin yaklaşımı, yani bütüncül bakmak gerekiyor. Yani bu zorbalığı nereden çocuk öğreniyor, değil, hı-hı, mi? Öğrenilebilir bir şey çünkü. Acaba bir rol model mi aldı? İşte sosyal medya bunda çok etkili. İzledikleri videolar, özellikle ergenlikteki bizim bildiği gibi, yani kimlik arayışı,
2: tabii,
0: varoluşunu ortaya koymak, belki grup baskısı, belki, hı-hı, gruba girmenin kriteridir, hı-hı, zorbacı
1: tabii,
0: davranmak.
1: Tabii.
0: O küçük kliklerde, gruplarda. Dolayısıyla hepsini anlamak ve okul psikolojik danışmanlarıyla işbirliği ve öğretmenlerle işbirliği yaparak ancak bunun üstesinden gelebiliriz. Ebeveynlere düşen buradaki görevde çocuklarına zaman ayırmaları. Yani aslında çocukların çok pahalı hediyelere, çok pahalı ya da markalı kıyafetlerden, evet, öte nitelikli zaman geçirmeye ihtiyacı var. Yani o zaman işte 5 saat bir aradadır ama hiç birlikte çocukla bir etkinlik yapmamıştır. Temasta bulunmamıştır. Bunun bir anlamı olmuyor. Yani çocuğa zaman ayıracak. Kendisi televizyonda ya da işte tablette, bilgisayarda, telefonda, sosyal medyadayken çocuğa sen git dersini çalış demenin çok bir anlamı olmuyor. Çocuk da model alıyor. Zorbalığı da model alabiliyor. Kontrol olması, yani demokratik anne baba olurken bunu, şu anda kontrollü demokratiye doğru da bir evrilme var, hı-hı, dünyada. Yani bir arada olması, sınırlar, birlikte olması. Var, tabii, evet, tabii. Yani yasaklar değil, sınırlar koyun diyoruz. Eskiden şey çok
1: güzelmiş.
0: Modaydı biliyorsunuz. Hatta bir prestij meselesiydi. Yani işte benim evimde 3 tane televizyon var.
2: Evet.
0: Salonda var, oturma odasında var, mutfakta var. Şimdi gerçi gene bu tür işte dizi izleyenler falan hepsi de vardı. Ablamda da var fazla televizyon ama var, neyse var, o çocuklarını büyüttü.
1: Ona rağmen bir şey.
0: Şimdi ya da işte çocuğumun odasında televizyon var. Hmm. İşte arabada televizyon var.
2: PlayStation var.
0: PlayStation'lar vardı, evet, eskiden falan. Bunlar bir prestij. Oysa bunların ne kadar yanlış olduğunu, doğru olmadığını, çocuklarda ekran bağımlılığı, hele günümüzde,

0: ne kadar arttığını da biliyoruz. Bu bağlamda bunları sınırlandırarak çocukla etkili iletişim kurarak, onlara zaman ayırarak, nitelikli zaman ayırarak, yani beraber bir şey hazırlarsan da markete, alışverişe gidersin ya da oturursun İstanbul'da bir denizin kenarında sessizce doğa izlersin. Evet. Yani çok lüks, pahalı şeylere ihtiyacımız yok. Hı hı. Önce bir de bunu anlamamız gerekiyor toplum olarak. Böylece yani bu akran zorbalığıyla zorbaca davranışları azaltmanın temel yollarından bazıları bunlar.
1: Çok fazla düşmanlık da birikiyor sistemde. Evet. Birikiyor. Sen işte ona kızıyor, işte tuttuğun takımın rakibine kızıyorsun, tuttuğun siyasi partinin rakibine kızıyorsun, işte karşı komşu çöpe atıyor kızıyorsun, biri arabasını yanlış park ediyor, biri zorbalık yapıyor falan derken birikiyor. Bizim bu yüklerden biraz kurtulmamız lazım.
2: Doğru.
1: Aslı Hanım konuyu nereye getireceğimi sanırım tahmin etti. Affetmek sizin çalışma konunuz.
2: Doğru.
1: Aslında dar ve spesifik bir konu gözükmesine rağmen 500 sayfayı aşan bir kitabınız var bu konuda ve ben o kitabı okudum. Müthiş bir çalışma. Bence okunması gereken bir kitap. Şöyle okunması gereken bir kitap. Yani bir şey hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak, diğer önemli alanlarda da nasıl bir yoldan bilgi sahibi olacağımızı işaret edebilir. Peki bu kadar nefretin, öfkenin yoğun olduğu bir toplumda affetmek mekanizmasını nasıl çalıştırabiliriz hocam? İyi hissetmek için de geçerli.
2: Şimdi affetmek zaten olanı, olumsuz olaylar yokmuş gibi davranmak, görmezden gelmek, unutmak, bir köşe atıp gitmek değil de artık olayları acı ve öfke duymadan hatırlamak demek. Çünkü o acı ve öfke bizi maruz kaldığımız zorbaya dönüştürüyor. Bakın bu hep böyle olur. Yani lisede, ilkokulda da öyledir. Siz zorbalığa uğrarsınız, maruz kalırsınız. Sizin de yapma riskiniz çok artıyor. İlişkilerde de öyle. Zorbalığa uğrayın, bir sonra zorba siz olabilirsiniz.
1: Evet.
2: Ailenizden zorbalık yaşayın, bir sonraki çocuğuna zorbalık yapan siz olursunuz. O yüzden bu aktarımın önündeki en önemli, böyle minnoş bir başlık gibi duruyor ama affetmenin, gerçek bilimsel affetmenin hiç alakası yok. Yani şifacılar, yaşam koçları daha farklı boyutunu çalışıyor. Bilimsel anlamdaki affetme, aynen hocamızın dediği gibi iyi hissetmek de öyle. Böyle her yönüyle bakmak, olumlu, olumsuz duyguları her şeyiyle bir arada kabul etmekten geliyor. Hmm. Yani kendi olumsuz duygularımı, yaşadığım öfkeyi inkar edeyim. Ha, dün yaptım ben bugün, ay ne tatlısın Mehmet değil yani. Bir zamanı, süresi, bunun demlenmesi lazım. Doğru yere koyup olayı, artık o olayı doğru bir yere koyup acı ve öfke duymadan hatırlamak. Çünkü bunun en büyük zararı kime? Bana. Peki bana verilen zarar bana ne oluyor? Topluma dediğin gibi ben de öfkeli biri olarak çıkıyorum.
1: Şu trafikte
2: çünkü
1: çıkıyor ortaya.
2: Çünkü ona benzeyen, beyin öyle işlediği için işte beni bir köpek ısırdı. Hı hı. Beyin nasıl kodluyor bunu? Yine baktığımızda
1: nörobiyolojik. Köpekler kötüdür, tehlikelidir.
2: Bütün her köpeğe ben zorbalık yapmaya başlıyorum. Diyorum ki sonra da çocukken o beni ısırmıştı. Hı. Benim açımdan bu çok haklı bir gerekçe. Hı hı. Benim beynime göre, benim beynimdeki o algoritmalara göre çok normal. Yani ben Instagram'da hep maça baktıysam Instagram'da da sırf maç var derim.
1: Evet,
2: yani
1: tabii,
2: benim algoritmam öyle gidiyor. Benim algoritmamda da hep köpekler kötü gidiyor ya da erkekler kötü gidiyor. O yapılan çerçevesinde sadece o gözlükle bakıyorum. Affetme o gözlüğü, olumsuz anının getirdiği, çok daraltan, hayatı daraltan gözlüğü çıkarıp bak etrafta evet o var. Deminki böcek örneği gibi dışarıda böcek var ama dışarıda ağaç da var, dışarıda toprak da var, arkadaşların da var. Sadece o yok. Ya da işte bizim 20 yıllık bir dostluğumuz var. Olumsuz şeyler olduğunu hayal et. 11'im bir ilişkimiz var. Tamam mı? 11'im. Bunun belki de 9'u harika, bir tane de kötü olduğunu düşün. Affetmeyen kişi o bir taneye takılı kalıyor ve ruminatif bir şekilde ona bakıyor.
1: Evet.
2: Mehmet de böyle bir adamdı. Mehmet böyle yapar.
1: Keşke hep burada şunu söyleseydim.
2: Seni daraltıyor, tamam mı? Biz o kadar dar bir canlı değiliz. Biz çok kompleks bir canlıyız. Yani sen Mehmet belki de o bir tane olumsuz da düzeltin ya da ben onu düzelttim. O zaman ne oluyor? Ona şans vermiyorum.
1: Evet.
2: Ve olan 9'u da çöp ediyorum.
1: Çöp ediyorsun.
2: Sıfırla çarpıyorum. Çünkü
1: perspektifin dar çok ve oraya dar, odaklı kalıyor.
2: Çok dar. Aha. Daha da kötüsü bunu bana yapan yanına da kendimi de affetmiyorum. Kızıyorum. Diyorum ki keşke Mehmet'e bunu
1: niye
2: izin vermeseydim.
1: Niye ağzının payını vermedin?
2: Zaten affetme, başkasını affetme yolculuğuna başladığında kişiler en çok kendilerini kızarken buluyorlar. Mesela eşiyle ilgili bir durumda onu niye aldatacağım? Oh ya diyor, o bana yaptı, ben bir de para verip onu mu affedeceğim? Aslında ne oluyor dönüp dolaşıp olay? Onu seçtiği güne lanet ettiği anıya gidiyoruz ve orada kendini affetmesi.

0: Çünkü çok orada güzel. Aslında kendimize olan hırsımız, öfkemiz öbürüne olan öfkesinin arkasına saklanıyor. Aslında kendime de çok kızıyorum orada.
1: Evet.
0: Onu seçtiğim için, onun olan yıllara bir sürü şeye kendime kızıyorum
1: orada
0: aslında.
1: Orada güçsüz, cesaretsiz davrandığım
0: tabii
1: için.
0: Tabii ki de. O günkü çocuk halime mesela anne babamla ilgili bir anı mesela çok fazla geliyor. Neden? Aslında o çocuğu ben sevmiyorum. O çocuğun güçsüzlüğü, ezikliğini ben orada affedemiyorum. Hem ki o çocuğa hocamızın da konusudur. Şefkatle baktığımda o çocuk 5 yaşındaydı. O çocuk o kadarını yapabilirdi. O çocuk babası ona şiddet uyguladığında altını kaçırabilirdi.
1: Evet.
0: O ezik falan değildi. O pozisyon öyleydi diyebildiğinde çocuk kendini affettiğinde babasının da sadece o kadar bir canlı olduğunu görüyor. Gidip boynunu atlamayabilir, barışmayabilir. Ama o olayları acaba öfkeden daha arındırarak.
1: Ruminasyondan kurtulabilir belki.
0: Ruminasyondan yani, kurtularak şöyle bir dışarı.
1: Ruminasyon dediğimiz şeyi de bir
0: aynen.
1: söyleyelim.
0: Tekrar eden olumsuz düşünceler. Hı-hı. Yani birçok anı olmasına rağmen içinden cımbızla seçip hep ona bakmak. Hı-hı. Her gün başına o gelmiş gibi hep onu hatırlamak. Hı-hı. Ve o duygunun çok yüksek olması.
1: Evet.
0: Şimdi bu böcek örneğini vermiştim ya ruminasyonla ilgili. Böceği aldım, büyüteçle bakmak gibi. O anıya çok detaylı bakıyorum. Ama ben ruminasyon üzerine çalıştığımızda böceği bir kenara koyduğumuzda başka şeyler de var bu odada. Belki evet. böcek var, hoşuma gitmeyebilir. Ama odada başka şeylerle de temas kurabilirim.
1: Evet.
0: Ruminatif insanlar bugün de hiç temas kurmamaya başlar. Çünkü zaten o eski anı çok olumsuzdu. Yenilere de yer açmıyorum ben. Benim kalbim o kadar da ki olumsuzlukla yeni iyi bir şey alacak bir gıdım yerim yok.
1: Affetmek için ise perspektifi genişletmek ya da değiştirmek gerekiyor.
0: Fincanı boşaltıyorum. Tamam mı? Çünkü benim fincanım
2: yani yükleri evet, biraz bırakıyorum. Hafifletmemiz evet. gerekiyor.
0: Mesela sen çay mı seviyorsun kahve mi?
1: Ben çay seviyorum.
0: Çay seviyorsun tamam ama fincanında soğuk bir kahve var ve hiç sevmiyorsun. Bu soğuk kahve bir anılar zinciri olduğunu düşün. Sana ben harika bir çay da yapsam dersin ki tadı kötü olur.
1: Evet.
0: Yani fincanı boşaltacağım ki yeni anılara da alan açılsın.
1: Evet.
0: Ve hakkıyla tadına varabileyim hayatın.
1: Evet.
0: Tadını alamıyorum zaten.
1: Doğru. O zaman metaforumuza uygun şekilde çayımızdan bir yudum.
0: Ben.
2: Evet. O zaman burada bu farkındalık olması
0: evet,
2: yani o
0: tabii.
2: anda olması, anla temas edebilmesi için bilinçli farkındalık düzeyinde yüksek olması gerekiyor sanırım.
0: Çok doğru.
1: Yani
0: tabii.
1: bu acaba
0: bir aracı zaten o
1: terapetik olarak müdahale edildiğinde affetmenin yanına bir takım da o zaman beceriler de kazandırılması lazım diyorsunuz değil mi? Mesela bilinçli farkındalık da bunlardan biri olabilir.
0: Tabii. Evet. Zaten o kitabımda hani her 10 tane başlık almıştım. Çünkü kendimde başka faktörlerle ilişkisine baktığımda affetmenin. Affetmenin önündeki hocam buyurun.
2: Evet. Kitabınızda.
0: Evet. Affetmenin önünde bir sürü çalılar var. Ben böyle koşa koşa affetmeye giderken nelere takılırım? Suçluluğa, utanca
1: evet.
0: takılırım. Ondan sonra toplumsal baskılara takılabilirim. Ruminasyona yani tekrar da olumsuz düşüncelerime kesin takılırım. Ve çok böyle sinsice tatlılıkla gelen mükemmellikçiliğe takılabilirim. Mükemmel bir dünya yok.
1: Onun çalı olduğunu farkında değilsin.
0: Mükemmellikçilik harika olduğunu düşünebilirim ama ona takılabilirim. O yüzden de onları, o çalıları temizleye ilerliyoruz. Affetme o yüzden bütün bu duraklarda durduktan sonra ulaşabileceğimiz bir yer. Yoksa dün sen bir şey yaptın ben bugün affettim. Bunlar hep sahte affetme.
1: Hocam bir dizi vardı. Bu amatörce affetmenin sonuçlarıyla ilgili My Name is Earl diye bir dizi vardı. İzlemediysen çok tavsiye ederim.
0: İzlemedim.
1: 100 kişilik bir liste yapıyor kişi. Ve karması gereği, karma felsefesi gereği karmasını bunlardan temizlemesi gerektiğini düşünüp tek tek hepsi korkunç hikayelerle sonlanıyor.
0: Evet yani bunlar...
1: Başına bir ton dert açıyor.
0: Yani bunları bilimsel olarak bilmiyorum. Gerçekten açıklayamıyorum. O tür davranışlar da var ama bizim çalıştığımız konu o değil biliyorsun ki. Bizimki o vardığımız durak affetme durağına gelene kadar
1: orada bir yolculuk var.
0: Birçok duraktan geçmemiz lazım.
1: Bu çok önemli işte. Yani biz o kadar alışmışız
0: ki. Gün oldu
1: ki,
0: bugün. Annen affet
1: söyledi.
0: Ne olur affet falan onunla olmaz.
1: Ha işte bazen de oluyor yani işte bakın aranızdaki ilişkide böyle bir metaforik bağlantı.
0: Kestik
1: gitti. Gitti mi gitti. Rahatladı mı? Çok acayip iyi hissediyorum.
0: İşe yarıyorsa ben bu bozmam
1: bir
0: güzel.
1: Bir çalı daha koydun ama belki orada farkında olmadan. Evet. Çünkü kapattın konuyu. Duygusuyla baş etmedin.
0: İşte duyguyla temas etmedi belki de. Peki, çünkü hocam, öfke de sağlıklı.
1: Öfke de olmalı. Öfke belki de durumun sağlıklı. Gereği
0: mesela
1: oysa.
0: Duraklardan biri de öfke.
1: Durumun gereği
0: öfke,
1: oysa.
0: Öfkeyle tanışman lazım. Öfke bizim sınırlarımızın bekçisi. O yüzden de ben öfkemi doğru yerde, sağlıklı agresyonu da şu anda Arko'da ilk öğretime koydular. Evet. Sağlıklı agresyon eğitimi veriyorlar. Neden? Bizi tacizden, istismardan koruyan bir beceri. Hmm. Yani bana kötülük yapan adam sağlıklı bir agresyon
1: yani
0: tepkim olacak.
1: Yani öfkemi göstermem lazım.
0: Tabii gidip pataklayacağım değil ama bir burada bir öfke, içimdeki öfke bana yol gösterici olacak. Adana'da olsa.
1: Yine vuracak arkadaşımız.
0: Yani içimdeki o duygu, o sinyal olan öfke.
1: Yoruba dönüyor bir anda.
2: Adana'ya gidiyoruz.
1: Şuraya geçelim. Şimdi çok güzel. Benim sorum şuydu. Dedim ki dış dünyada bizi öfkelendiren, nefret duygumuzu tetikleyen, biraz o iyi hissetmemizi engelleyen birçok faktör var ve bunlarla duygumuzu nasıl değiştirebiliriz? Bir de içten gelen şeyler var. Yani kendimden memnun olmama, kendimi beğenmeme, aşırı eleştirme, bütün bu dışarıdaki olumsuz olaylardan kendini mesul tutma hataları var.
0: Evet.
1: Yani öz şefkati de bazen kaçırıyoruz. Evet. O konuda da bilgi almak isteriz. Evet. Belki bağlarsınız ikinizi.
2: Hocamın zaten kitabında da o öz şefkat kısmı var ve benim Türkçe'ye uyarlamış oldum ilk ölçmanı. Hmm. Öz şefkat ölçeğiydi. Hocam da almış, kullanmış
1: evet,
2: kitabında.
1: Evet, süper, çok iyi.
2: Teşekkür
0: hocam
2: ediyorum.
0: Hocam izin aldın mı onu?
1: Bravo.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Tamam.
2: Zaten yayında.
1: Hayır, şöyle bir hafif alttan alttan bir gibi aldım. Ben aldım bir hediye.
2: Aşk olsun.
0: Yani, referans verdik hocam.
2: Orada da hocam affetme kitabında yer vermiş. Aha. Tabii yani içsel olarak bizle ilgili olan kısmı, hani öz şefkat, şefkat kısmı. Biz kendimize ne kadar şefkat gösteriyoruz? O söylemiş oldu. Yani ben işte her şey benim başıma gelir. Ben hep başarısızım. Ondan sonra bütün hiçbir zaman başaramayacağım gibi bütün olumsuzluklar bizi aslında bu öz şefkatimizi düzeyimizi ne yapıyor? Aşağılara doğru çekiyor. Şimdi tabii öz şefkat böyle çok güzel bir kelime gibi geliyor falan ama öz şefkat aslında çok ciddi bir duygu düzenleme stratejisi. Yani biz öz şefkatimiz, öz şefkatin bağlantılı olduğu boyutlar var. Mesela self kindness dediğimiz işte öz nezaket. Kendimize nezaket göstermemiz. Ortak paydaşım. Yani hani dünyanın bir yerinde bir acı varsa bu herkesin acısıdır diyoruz ya.
0: Evet.
2: Ve üçüncü boyut işte bilinçli farkındalık. Yani mindfulness dediğim kısım, anda olmak. Yani şimdi ve burada olmak.
1: Onun da ilk örneklerini siz getirmişsiniz galiba.
2: Evet, bilinçli farkındalık zaten ilk öz şefkat. Ondan sonra da bilinçli farkındalık ölçü 2010'da. Yani mindfulness'ı bilinçli farkındalık olarak biz Türkçeleştirdik. Hatta eleştiriler de olmuş falan. Ya bu bilinçsiz farkındalık
1: olmaz
2: da var.
1: Olmaz demişlerdir. Tabii vardır. Doğru. Haklılık payı var. Ama böyle var, çeviriyor
2: ama
1: bu sonuçta.
2: Ama bilinçsiz farkındalık da var. Yani nasıl var şimdi araba kullanıyoruz. 3 saat bir yola gidiyoruz. Ya ne zaman geçti bu falan diyoruz. Yani tamam oradayız ama anda değiliz. Fakat kavram şu anda.
1: Anladım. Araba kullanıyorsun yani sonuçta.
2: Kullanıyor. İşte
0: farkındasın.
1: Mola vermiş. O zaman uyumlu oldu.
2: Yani 2 saat yol gitmişiz mesela. 2 saat sonra mola veriyoruz. Bundan sonra diyoruz ya şuralar ne zaman geçtim ben falan diyoruz mesela. Yani evet. Anda değiliz orada. Bilinçli farkındalık da zaten şu anda artık literatüre de girdi yani.
1: Tabii canım.
2: Türkçeleşmiş olarak.
1: Tabii kesinlikle.
2: Dolayısıyla yani öz şefkat dediğimiz kavram arkadaşlarımız, çok sevdiğimiz insan, yakınlarımız zor durumdayken onlara göstermiş olduğumuz anlayışı, şefkati, yakınlığı kendimize gösterebilmektir.
0: Evet.
2: Çünkü öz şefkat bizim en yakın dostumuzdur. Şimdi mesela özgüven diyoruz değil mi? Özgüven iyi bir şey. Çocuklarda da özgüven. Ama özgüven çocuğun yetenekleriyle uyumlu değilse mesela çocuğa zarar verir. Şimdi psikopatlarda falan da mesela özgüvenleri çok yüksektir.
0: Evet.
2: Ve başarısız.
0: Narsistlerde affetme çok yüksek mesela ama sahte affetme.
2: Sahte affetme.
0: Evet.
1: Yani affediyormuş gibi davranıyor.
0: Yok, hemen affediyor kendini. Mesela dün bir şey ne yap canım sağ olsun diyor. Sahte affetme. Tamam, patolojik affetme bunlar.
1: Okay, tamam.
0: Ya da işte zorbaların da özgüveni çok sahte bir yerden geliyor.
2: Çok
0: kırılgan
2: yüksek.
0: Bir yerden geliyor.
2: Oysa ki ve Başarısız olduğumuzda özgüven bizi terk edip gidiyor. Hmm. Sen diyor başaramadın. Sen beceriksizsin. Sen yetersizsin. Evet. Oysa ki öz şefkat ya da öz anlayış bizim en iyi dostumuz.
1: Hmm.
2: Yani o bizim hani maçlarda iyi günde kötü günde dediğimiz evet. Fenerbahçe evet. maçlarımızda iyi günde kötü günde dediğimiz kısmı ile ilgili iyi günde de kötü günde de öz şefkat bizim yanımızda.

0: Yani bir başarısız olduğumuzda, mutsuz olduğumuzda, başımıza bir şey geldiğinde kendimize bizim sahip çıkmamız gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla öz şefkat narsistik, narsizm değildir.
1: Evet.
0: Ya da öz şefkat kendine düşkünlük değildir. Öz şefkat kendimize o zor anda nasıl sahip çıkabiliriz? Şu anda ne yapabilirim? Şu anda kendimi nasıl koruyabilirim deyip kendimizi kucaklamaktır aslında. Ki bunu yaparken işte anın farkındalığıyla yapıyoruz. Yani bilinçli farkındalık dediğimiz, yani anda olmak. Yani anda olmak anlık olmak değil.
1: Evet.
0: Yani ya andayız, vur patlasın, çal oynasın mı? Hayır, o değil. Yani biz geleceği de değerlendirsek ya da geçmişi de, yani o anda değerlendirebilirim. Çünkü sahip olduğumuz tek güç şu anda şu an.
2: Peki hocam, egzersizleri var mı? Mesela ben fotoğraflarıma baksam, desem ne kadar saf, masum bir çocukmuşum küçüklüğümde, ne tatlıyım. Ya da işte askerlik fotoğraflarına bakıyorum, ne kadar güzel vatani görevimi yapmışım. İşte üniversite birinci sınıfta ya ne zorluklar aşmışım. Ya da ne bileyim, böyle kendine sarılmak falan gibi, bunun da egzersizleri var mı bu şekilde? Çok fiziksel şeyler söyledim belki ama.
0: Ya tabii, şimdi öz anlayışta da pek çok öz anlayış egzersizleri var. Kendimize şefkat mektupları var.
2: O da güzel fikir.
0: Tabii, ondan sonra işte bir derenin üstünde akıp giden bir yaprağı düşün. Yani izlemek, bir müddet beklemek, ondan sabır. Mesela bunlardan.
2: Ha mesela o yaprakta ne zikzaklar akıp çizdi ama bak, sonunda akıp, yolunda yani.
0: Şöyle yani akıp
2: güzel
0: gidiyor.
1: Akışta yani, değil mi?
0: Akışta olmak. Yani bazen mesela her şey böyle olsun, bir an önce olsun, her şey elde edilir gibi sabırsız ya da bir şeyi çok istemek ne yapıyor? Bizi aslında ne yapıyor? İşte iyi oluşumuzu da olumsuz etkiliyor değil mi? Mutsuz biri oluyor. Oysa ki mesela bazen akışta kalmak, beklemek. O balçık metaforunu kullanırız mesela orada. Hani balçığa saplandığında insan mesela bir müddet durursa o kişi yukarıya doğru kaldırır. Ama çırpınırsan, çırpındıkça aşağı doğru gidersin.
2: Evet.
0: Ya da bir kara saplamış aracın lastiğini düşürür.
2: Patinaj yapar. Patinaj abandıkça.
0: Yani istediğin kadar.
2: İlişkilerde bile
0: gitmiyor.
2: Bu geçerli.
0: Tabii.
2: Kurtulayım. Her şey mükemmel olsun. Çabası bazen her şeyi batırabiliyor.
0: Tabii.
2: Çift taraflı değilse.
0: Dolayısıyla yani anda olmak, anın geçmişi de geleceği de o anda değerlendirebilmek. Bunu yaparken de tabii o mindful egzersizler, işte doğa yürüyüşleri.
1: Evet.
0: Hatta mindful bulaşık bile yıkayabilirsin.
2: Evet, tabii.
0: Mindful yemek bile yapabilirsin.
1: Evet.
0: O anın gücünü hissedebilmek burada kıymetli. Bunun içerisinde işte hem bu mutluluklar da var, bizim konuştuğumuz iyi oluşumuz da var, aynı zamanda acılar da var, zorluklar da var, güçlükler de var. Ama zaten baktığınızda dünyada da, hani az önce hocam da bahsetti, bir yere gelmiş insanlar, kahramanlar, liderler aslında hep acı çekmiş insanlar. Dolayısıyla bu acıya da bir alan açmamız gerekiyor.
1: Evet.
0: Bu alanı açtığımızda işte o iyilik hali geliyor zaten. Hani Sezen Aksu'nun şarkısında var ya, acı tatlı ne varsa hazinemdir diyor.
1: Evet.
0: Yani yok saymıyor, reddetmiyor.
1: Evet.
0: Efendim bilinç dışına atmıyor.
2: Evet.
0: Bunları
2: bütünüyle sahip çıkıyor.
0: Tabii. Bunları baskıladığımızda aslında sahte bir mutluluk ortaya çıkıyor.
2: Evet. İşte o nesnelerle mutluluk ancak olabilirsin artık onları yok edersen.
0: Bunu tanımaya başladığımızda o zaman işte daha sağlıklı, uzun süreli mutluluğu ne yapabiliriz? Elde edebiliriz. Yani acıları da, zorlukları da, güçlükleri de yok saymadan.
1: Çok doğru.
0: Ki bu mesela Mevlana'nın da bu misafirhane şiirini yani çok örnek veriyoruz. Orada da mesela tam bir mindful şiir. Coleman Barks diye bir adam yazıyor Amerika'da. Essential Rumi diye bir kitap. Oradaki misafirhane şiir de mesela her gelene kapını aç diyor. Şimdi her gelene kapı aç ama orada kapıyı açıp yani onu al, o mutsuzlukla yaşa, problemlerle yaşa anlamında.
1: Gelen her deneyim istenmeyen hazır ol gibi.
0: Tabii deneyim hazır ol. İstenmeyen misafir diyor bir kısmı diyor mesela. İstenmeyen misafir olabilir. Ama istenmeyen misafir için kapıya geldiğinde kapıyı çaldı. Biz kapıyı açmadığımızda kapıyı çalmaya devam ediyor.

0: İşte güçlükler, acılar da böyle kapıyı çaldığında. İçeri alsan onu, içeri aldığımızda o acıyla ne kadar yaşarız? Hı-hı. O istenmeyen misafire ne kadar yaşarız?
1: Evet.
0: O acıya, zorla, o istenmeyen misafire bir kahve içirip, bir çay içirip,
1: evet,
0: gönderebildiği biliyorsak, o zaman işte biz iyileşme başlıyor ya da iyilik hali başlıyor. Dolayısıyla aslında bu bütüncül olarak hani kişinin duygusunu tanıması, duygusunun farkında olması, bununla temas etmesi, hı hı, sağlıklı iletişim kurması, iyi dostlarının olması, güvenilir. Hı. Güvenilir ve iyi dostların olması mutlulukta ve koruyucu, iyilik halindeki yani koruyucu faktördür.
2: Bazen beklenmeyenler de gelecek.
0: Evet,
2: ama onlarla
0: gelecek,
2: baş etmek için de kaynaklarım, evet, olması lazım. Onlar da bağlarımız, evet, ve dostlarımız.
0: Harika. Evet.
2: Peki şimdi çevreyle ilgili bir baktık. Bizim iyi hissetmemize engel olanlarla ilgili, affetmekle ilgili öneriler, hı-hı, geldi. Kendi iç dünyamızla ilgili öz şefkat ve özgüvenle ilgili öneriler, hı-hı, geldi. Bir de beraber yaşadığımız kişiler var. Yani eşimiz.
1: Hı hı.
2: Hatta bazen flört şiddeti var.
1: Hı hı.
2: Ya orada iyi hissetmek için var mı öneriler? Hı hı. Romantik ilişkide ya da işte flörtte bir şey yaşıyorsak. Hı hı. Çünkü bazen insanlar da çıkış yolunu bulamıyor ve aslında sürdürmemesi gereken ilişkileri sürdürüyorlar mecburmuş,
1: evet,
2: gibi.
1: Evet.
2: Belki orada da başarısızlıktan korktukları için. Ne dersin hocam?
0: Yani
2: alışkanlık da olabiliyor.
0: Hocam çalıştığı konu tabii ben çok
2: alışkanlık da olabilir.
0: Biraz alışkanlıklar, hı, ve onu kırmakta zorlanma gibi geliyor bana.
1: Evet. Hocam, çok güzel. Şimdi hemen buna geleceğim ama şu hocamızın, hı-hı, verdiği o metafor çok güzeldi. Ev sahibi biziz. Hı-hı. Diğerleri misafir. Bunu hatırlıyoruz ya. Affetmek de bunu şöyle tamamlıyor hatta. Diyor ki sana dersi verene de, en zorlu dersleri verene de teşekkür edebilmek. O da bir, hı-hı, misafirdi.
2: Evet.
1: Ama kapının da dışına atmak. Hı-hı. Tamam mı? Yani affettiğim kişi hala benim hanemde kalacak değil. İlişkilere döndüğümüzde, hı-hı, de, hı-hı, ilişkide hepimizin başına bir şeyler gelebilir. Hani eskiler der ya, kavun mu nereden bileyim, çok doğru bir şey.
2: Tabii
1: bilemeyebilir. Hele de lovebombing artık herkes biliyor.
2: Tabii.
1: O aşkın başı. Eskiden lovebombing değil de balayı dönemi derdi, hmm, ama adı ne olursa olsun duyguların çok yoğun olduğu, hormonların çok da yoğun olduğu dönemde herkes yanlış olmadık ya da kendiyle uyumsuz insanlara denk gelir. Konu,
2: olabilir,
1: bu değil.
2: Hmm.
1: Konu hiç bu sorun değil. Konu ne? Bunun sürmesi. Hmm. Uzun yıllar sürmesi. İçinde kalmak. O bataklık gibi. Çünkü, hmm, buradaki ziyan ne oluyor? Kişi kendi kimliğini kaybediyor. Özellikle, hmm, uzun evliliklerde. Hmm. Eğer siz zorba bir kişiyle birlikteyseniz, hmm, bu zorbalık ille hakaret, aşağılama, küfür vesaire
2: fiziksel
1: olmayabilir.
2: Değil.
1: Fiziksel değil.
2: Hmm.
1: Mesela bazen dışlama, sessiz tehdit. Tamam mı? Hmm. Bu da çok önemli. Yani seni görmüyor, seni takdir etmiyor, seni fark etmiyor, seni tanımıyor daha kötüsü. Benim hanımı bilmem ne sever gibi bir,
2: evet,
1: şey.
2: Evet.
1: Seni tanımıyor. Bir yerdeyken seninle bir teması yok. Hmm. Uzaktayken de yok, yakındayken de yok. İşte bu olduğunda aslında ne oluyor? Kişilik erimesi oluyor.
2: Hmm.
1: En büyük ziyan bu. O yüzden burada da insanların güçlenip, çok kolay değil bu, ama o kişiye de verdiği dersler için teşekkür etmek, ama, hmm, yolları da ayırmayı öğrenmemiz lazım.
2: Evet.
1: Bana bazen,
2: yani o kabın şekline girmek yerine kendi kimliğinin farkına varmak ve,
1: peki,
2: yine de oradan zararı minimuma indirip belki de ayırabilmek.
1: Tabii ki, tabii ki de. Bazen şöyle geliyor insanlar, işte diyor ki kızım diyor seansa, benim çocuklar artık çok şımarık, hani, hmm, 60 yaş üstü danışanlar hemen boşanıyorlar. Biz nelere katlandık, ama katlanmaktan, hmm, seansta ve işte ne bileyim duyguların hiç tanımadığından somatik tepkiler var, panik hata var.
2: He,
1: doktor diyor ki git terapi al, benim, hmm, yapacağım bir şey yok teyze demiş de o da gelmiş. Diyorum ki ben de öyle, evet, sizin zamanınıza katlanmakta, ama evliliğin, ilişkinin anlamı katlanmak olmamalı.
2: Olmamalı, evet.
1: Yani hayat zaten çok zor. İlişkinin anlamını, dayanışma. Gerçekten de hayatta öğrenciysek, hani şey değil miydi üniversitede de, eğer anlaştığın iyi arkadaşların varsa dersler bile keyif verirdi.
2: Tabii, tabii,
1: zorluklar,
2: kesinlikle,
1: sınav geceleri en çok eğlendiğimiz,
2: evet,
1: gecelerde. Neden? O zorluğu birlikte atlatıyorduk.
2: Paylaşmak
1: çok güzel oldu, değil miydi sınava
2: orada,
1: sabaha kadar oturmak.
2: Yani
1: doktor yeterliliği, işte profesyonel sınavlarına,
2: evet,
1: bir şeyleri birlikte hazırlanmak çok bir bağ kurduruyordu.
2: Tabii.
1: Yani konu eller havaya eğleniyor değildik. Zorluklara gülebilmek. O yüzden de şimdi eş ya da partner ilişkisinde de zorluklar olabilir ama,
2: evet,
1: bizim kişiliğimizden, kendimizden ödün vermeye başladığımız her an bir zorbalık olabilir. Tabii. İlle insanlar çok büyük bir şey arıyor ve neden katlanmadın diyor. İlişkilerdeki hedef katlanmak olmamalı.
2: Her şeye rağmen ilişki olmamalı.
1: Tabii belki. Ki kesinlikle. O da orada da tamam karşıdaki kişiye öfke, intikam duygusu duymaya da gerek yok. Gerekli dersi verdiği için teşekkür etmek. Çünkü bir ders vermiştir. Nedir? Belki sınırlarınız yoktur. Belki aşırı fedakarsınızdır. Belki ille birine ihtiyaç duyuyorsunuzdur. Bağımlı kişilik özelliğiniz vardır. Siz de bir şeyi aynalamak için vardır partneriniz. Dersi alıp oradan da eğer böyle bir flört şiddeti varsa en kısa zamanda ayrılmak lazım diye düşünüyorum.
0: Yani ikimiz bir fidanın güller açan dalıyız o zaman doğru
1: kesinlikle
0: bir şartı değil.
1: Ya zaten
0: yani herkes ayrı bir dal değil mi?
1: Kesinlikle. Hatta şöyle düşünüyorum.
0: Yani kişisel alanına saygı duyması
1: bir
0: gerekiyor.
1: 1+1=2 diyor ya. Hep diyorlar işte ikimiz hayata daha iyi tutunuruz. Sen bir, ben bir. Aslında 1+1=11 etmeli. Biz değişmeden birbirimize eşlik ederek ilişkinin içinde kalmalıyız. Çünkü sıkıntı nerede hocam? 2 olduğumuzda sonrasında eşlerden biri, partnerlerden biri ayrılınca tekrar 1'e dönmek de zor. Artık çünkü bayağı bir kimlik değişimi yaşamış oluyorsun. Sen artık o bir değilsin. O yüzden orada da gerçekten birbirimize iki yetişkin olarak eşlik
0: yetişkin
1: edebilmek hayatta daha güçlü olabilir.
0: Karşılıklı saygı duymak değil mi? Kişisel alanlarına saygı duymak özellikle. Ama işte ikimiz bir fidanın güller açan dalıyız dediğimiz anda da tabii karşılıklı sınırlandırmalar, kısıtlamalar geldiğinde ilişkiye zarar veriyor. Ondan
2: İnsan sonuçta çevresiyle, birincil ağıyla ve kendi iç dünyasıyla bir bütün. Ve bu bütün içerisinde o bağları, ilişkileri doğru kurabilirse nesnelerle mutlu olmak peşinde koşmaktan kurtulabilir. Evet. Çünkü nesnelerle mutlu olmak peşinde koşmak bizi mutluluğa ulaştırmaz. Sonsuz bir savaşın ya da mücadelenin içinde tutar dedik. Bir de merhamet kavramı var. Evet. Yani aslında bütün bunları yaptım. Ve çevreme bir üst aşamada bir şey sunmak için belki kullanabileceğimiz minnettarlık gibi, merhamet gibi
0: merhamet
2: kavramlar
0: gibi, şefkat
2: merhamet
0: gibi.
2: Ya da bu şefkati de belki ekleyebiliriz. Bunları nasıl hayatımıza sokabiliriz hocam?
0: Zaten bu iyi oluşta da, mutlulukta da merhamet zaten compassion'ın pek yani merhamet anlamı var. Self-compassion işte öz şefkat, öz merhamet gibi. Yani Türkçe'ye çevirde de zorlanıyoruz bunları. Bu da Türkçe'nin zengin bir dili olmasını aslında. Çünkü şefkat farklı, merhamet farklı. Merhamette biraz daha acıma vardır.
1: Var.
0: Ama şefkatte mesela daha duygusal bir şey. Böyle çok acıma olan bir şey değil. Biz işte merhametli davrandığımızda karşımızdaki kişiye şefkat gösterdiğimizde yapılan araştırmalarda örneğin yani kişinin iyilik halinin arttığı görülüyor. Bağışıklık sistemi güçlü. Mesela yardım etmek birine. İşte merhamet göstermek, yardım etmek, iyilik yaptığımızda kişinin bağışıklık sisteminde güçlendiği görülüyor yapılan araştırmalarda. Dolayısıyla bu içsel huzur sağlıyor kişiye. Yani beyinde ilgili bölgeler işte aktif olmaya başlıyor. Onun için mesela merhametli davrandığımızda, şefkatli davrandığımızda bu aslında hem karşımızdaki kişiye iyi geliyor hem bize iyi geliyor. Bir karşılıklık ilkesi de var burada. Bu anlamda da işte şefkatli ve merhametli davranmayı da öğretebilmek. Yani bunlar da öğrenilebilir davranışlardır. Yani işte çocuk mesela bir evcil hayvan sorumluluğu alır. İşte hem empatisi gelişir hem daha işte şefkatle yaklaşabilir, yardımsever olabilir bireyler. Bu bağlamda da yani şefkat, merhamet gösterdiğimizde de bunların da doğrudan psikolojik iyi oluşumuzla, mutluluğumuzla ilişkili kavramlar olduğunu görebiliyoruz. Burada işte biraz da yani kendimize yönelik de biz bazı şeyler yapmamız gerekiyor. Yani mutlu olmak istiyorsak mutluluğu bir defa dışarıda aramayacağız. Yani önce içsel huzur, hani mutluluk ve huzur diyoruz. İçsel huzur, içsel mutluluk. Bu bağlamda özellikle günümüzde hani sosyal medyanın çok yoğun kullanıldığı bir dönemde insanların işte pek çok görsele, hı-hı, içeriye maruz kaldığı bir dönemde gerçekten huzurlu ve mutlu kalmak biraz daha zorlaşabiliyor. Yani evet, insanlar kendisini kıyaslıyor, hı-hı, karşılaştırıyor, daha yüksek hedefler ortaya koyuyor. Yani olduğu gibi, hani kendisini

0: olduğu gibi kabul etmekte zorlanıyor. İçerikler işte mesela işte doom scrolling dediğiniz mesela felaket kaydırması diyoruz da bir iki kavramdan burada ben bahsetmek istiyorum. Yani buradan belki biraz sosyal medya kısmına da geç yapmış gibi oldum ama korsan bir bildiri.
1: Yok yok hocam ne demek ya artık. Değinelim çok konuya değinelim evet. Çünkü sonuna geldik programın
0: evet.
1: Yine.
0: Evet yani sonuna geldik. Hakikaten burada ben yani iyilik haliyle ilgili olduğu için ve JOMO ölçeğini biz Türkçe'ye kazandırdık. Joy of Missing Out. Yani FOMO vardı.
2: Evet.
0: İşte gelişmeleri kaçırmaktan korkmak FOMO. Ki bu da pek çok yani insanı daha kaygılı, daha depresif, daha stresli yapabiliyordu. Şimdi JOMO'da Joy of Missing Out. Burada bir iki de sonuçlarını da vereceğim, alacağım. Ölçeğin Türkçe'ye uyarladık.
1: Kaçırma efolisi.
0: Evet. Yani her şeyi yakalamanın değil, bazı şeyleri kaçırmanın bilinçli seçiminin özgürleştirici gücünü anlatıyor bize. Yani bilinçli olarak kaçırıyoruz. Yani bazen çevrim dışı olarak aslında hayata daha çok bağlanıyoruz.
1: Evet. Evet evet.
0: JOMO'da.
1: Çok güzel. Ve aklıma bir örnek geliyor ama zaman almayayım diye şey yapayım. Yani havanın kapalı olduğu zamanlarda yaşadığımız o garip coşku. Yani çıkamıyor olmanın meşru olması hali gibi bir şey söyleyebilirim.
0: Evet. Olabilir.
2: Çok güzel.
0: Yani bilinçli olarak kaçırıyoruz. Bilinçli olarak kaçırıyoruz ve mesela bulgular da şunu söylüyor bize. Mesela JOMO düzeyi yüksek bireylerde sosyal medya bağımlılığı ve FOMO karşısında daha dirençli.
1: Dolayısıyla.
0: Dolayısıyla. Mesela JOMO bilinçli farkındalık, öz şefkat, iyi oluşla pozitif ilişkisi burada çıkıyor. Yani kaçırmayı seçmek.
1: Yani bazen hani şu diyetler yapılıyor. Sosyal medya diyetleri falan.
0: Belki detoks deniliyor ya.
1: Belki onlara yani, benzeri olabilir.
0: Bilinçli olarak biraz daha çevrim dışı olmak. Hani tamamen bunu sınırlama anlamında değil. Evet. Çünkü bilinçli olarak seçtiğimizde bu dijital çağda mutluluğun ve bu psikolojik dayanıklılığında yani sürekli çevrim içi olmakta değil bazen de geri çekilebilmekte olduğunu görmek
1: biraz
0: gerekiyor.
1: Biraz içe dönmek belki bu.
0: Evet.
1: Belki tam öyle değil
0: yani
1: ama.
0: Bilinçli olarak bunu seçmek. Bir de doom scrolling kavram var. Bu da felaket kaydırması diyoruz ki bunun ölçeğini biz doom scrolling Türkçe'ye uyarlamıştık. Hatta yani Türkiye'de ilk dünyada da ilkler arasında bu doom scrolling ölçeği de. Burada da yine sürekli olumsuz içeriklere takılıp kalmak, olumsuz haberlere takılıp kalmak. Bu özellikle X'te daha yapılan araştırma X'te daha fazla olduğunu gösteriyor. Burada da aslında bireyler biraz kişilik özelliklerinin de etkisi var bunda. Biraz da olumlu haber arama çabası olarak da değerlendirenler var bu felaket kaydırması, doom scrolling dediğimiz kavramın. Tabii nevrotik eğilim gösteren bireylerde mesela daha fazla felaket kaydırması yapmaktalarmış bu kişiler. Hemen bir iki cümle söyleyip bitireceğim hocam.
1: Yok hayır
0: mesela,
1: harika.
0: Doom scrolling nasıl azaltabiliriz diye baktım. Mesela işte zamanı sınırlamak, planlamak, uyku. Yani düzen bir şey planlamaktan biz çok kaçınıyoruz maalesef. Ya plan yapmak, program yap. Evet, self regulation. Yani öz düzenleme becerileri. Yani hep İngilizce hocam konuştuğu için
1: öyle yazıyor makaleleri falan.
0: Evet, yani biz öz düzenleme diyoruz hocam self regulation diyor. Evet. Bir de mesela kindness scoring adı verilen bu da olumlu içeriklere odaklanma.
1: Karşılıklı.
0: Bu da bizim iyi oluşumuzu artırıyor. Onun için iyi oluşumuzu artırmak, huzurlu hissetmek için bir defa bilinçli olarak kaçıracağız.
1: Bilinçli olarak bunu yapabiliriz.
0: JOMO da bilinçli olarak diyor ki
1: yani kaçıracağız. Şimdi şöyle anlıyorum hocam. İşte ben televizyonu açtım. Suriye'de, Halep'te çatışma. Eyvah. İşte İran'da
0: tabii.
1: Ayaklanma.
0: Tabii.
1: Eyvah. Sürekli. İşte Venezuela'nın başkanına baskın. Sonra sarışın kahverengi suratla diyor ki devam edecek. Küba'ya da git falan. Oh, bunlara odaklanırsam zaten iyi hissedemem. Buradan bilinçli kaçabilmeyi başarmak bir şekilde bütün bu psikolojik faktörlerde olumlu sonuç yapıyor. Şimdi programın sonuna geldik. Ben sizden hızlıca Önümüzdeki hafta

0: yüzden de gelecek hafta şununla başlasın. Ben bu hafta izleyicilere bir ödev veriyorum. Seansa da bu ödevi veririm.
1: Tamam.
0: Bu hafta kendini yargılamama diyetinde olsunlar. Ve her yargıladıklarında kendilerine bir not alsınlar. Bir diğeri de başkalarını eleştirmeme ödevi. O da yani yanlış sürdü diye eleştirmesin, saçı mavi eleştirmesin, bu ne biçim yemek yiyor diye eleştirmesin, bunu içinden de yapmasın. Her yaptığında da yakalayıp yazsın. Eğer biz bu iki yargılama ve eleştiriyi azaltırsak kendi içimizde, işte 10'ken 0 olmaz ama 3'e bile düştüğünde çok daha ilişkilerimizde, özellikle de kendi içsel çatışmamız azaldığı için kendimizle diyaloğumuzda çok iyi bir iyileşme olduğunu görebiliriz. O yüzden ben bir ödev veriyorum.
1: Harika.
0: Sen de ödev kontrolü yap bakalım.
1: Yaparım.
0: Nasıl olacak?
1: Ödev kontrolünden ziyade ödevi uygulamaya çalışacağım. Çünkü ben de bundan çok fayda göreceğimi düşünüyorum. Mehmet Engin, Deniz ne der? Bu haftayı bitirirken, haftaya başlarken ne duyalım orada?
2: Haftaya başlarken şunu diyebiliriz. İyilik hali ve huzurlu olmak, mutlu olmak lüks değildir. Bütün insanların hakkıdır. Dolayısıyla bunun için de mümkün olduğunca dostluklar, arkadaşlıklar kurmak, güvenli arkadaşlıklar içerisinde olmak ve çevreye duyarlı olmak için bu çaba içerisinde olarak
1: hayatımızı
2: devam ettirebiliriz.
1: Harika bitirdik. Şimdi sevgili izleyenlerimiz, benim için çok güzel, dostane bir insan hali programı. İki canım dostum. Alanının iki tane büyük uzmanı. Benim için çok keyifli oldu. Çok fazla izleneceğini bildiğim program. O yüzden şöyle söyleyeyim. Lütfen bunları uygulayın. Kendinizi iyi hissettin ama amacınız da hep iyi hissetmek olmasın. Bütün duyguların bütünü. Kendimiz, çevremiz ve yakın çevremizde bir bütün halinde yaşıyoruz, gidiyoruz. Güzel bir hafta sonu. Harika bir hafta geçirin. Önümüzdeki hafta buluşalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.

0: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix. Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay. Apara. X. Apara TV. Facebook. Apara. Instagram. Apara. YouTube. Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Sen gir içeri Şeynaz, gir içeri, karışma. Beliha!
1: Dayım!
2: Tamam, bir şey yok, sakin ol abicim.
0: Beliha!
2: Yiğit, ne yapacağız?
3: Ne yapacağız Eda? Konuşuyoruz.

0: abi kapıda.
1: Açtım Feride, sen çocukların yanına gittin.
0: Tamam.
2: Ne yapıyorlar onlar içeride?
1: Ya bize gelmişler.
2: Çocukları çağır Melia.
1: İstemiyorlar Samim.
2: Ya ne demek istemiyorlar ya?
1: Şşş. Samim.
2: Melia bırak konuşacağım.
1: Ya nereye?
2: Çocuklarla konuşacağım.
1: Ya olmaz.
2: Melia.
1: Samim hele şu haline bir bak. Bu sinirle mi konuşacaksın? Azıcık bir sakin ol. Gideceğim böyle çocukların kalbini kaldıracağım. Bir dur.
2: Tamam sakin ol, tamam kızmayacağım. Ama gözünü seveyim sen 2 dakika çağır çocuklarla konuşacağım.

0: ne yapacak?
1: Ne yapacak canım benim? İşte konuşacak yani.
0: Yok Melih abla. Gelmiyoruz.
1: Yiğit, bak burası sizin eviniz, tamam. İstediğiniz kadar kalın ama. Ama şimdi öbür tarafta...
2: Yiğit doğru söylüyor Melih abla. Zaten öbür ev yeteri kadar kalabalık. Biz gitmesek de olur.
1: Koca enak.
0: Melih abla. Biz kararımızı verdik. Eğer size yük olmuyorsak yani...
3: Estağfurullah Yiğit'ciğim, o ne biçim söz öyle?
2: Ablam onu demek istemedi.
0: O zaman biz buradayız.

0: Can Can! Oğlum!
1: Gel gel Mertcan!
2: Melia!
3: Gelmiyorlar Sami.
2: Nasıl gelmiyorlar?
3: Yok yani gelmiyorlar.
2: Niye?
3: İşte ev kalabalıkmış. Öyle dediler.
2: Gelmiyorlar. Evi terk ettiler.
0: Eda! Yiğit!
2: Mertcan!
3: Samim!
0: Yiğit!
3: Yapma.
0: Eda!
3: Allah'ını sev Samim!
0: Yiğit, o beni duyuyor musun? Yiğit, o beni duyuyor musun?
3: Samim!
2: Ya Melia, ne kalabalık. Ne kalabalık. Bu çocuk hasta olmasa, ben mecbur olmasam, sen beni bilmiyor musun?
3: Ya çocukların kalbi kırılmış Sami.
2: Ne yapsaydım? Ne yapsaydım? Çocuğu sokaktan bıraksaydım, hasta kızı otel odasına mı yollasaydım? Bunların hiçbir insafı yok ya. Hiç mi bunların içi sızlamıyor? O çocuk da evlat değil mi?
3: Samim.
2: Ya sen bunlarla konuşmadın mı? Bunlara ya bu geçici böyle sürmeyecek, devam etmeyecek demedin mi?
3: Sen benim bir şeyden haberim var mı Allah aşkına? Yok.
2: Melia, misafir onlar, misafir.
3: Tamam, misafir senin misafirin. Artık bir konuşacaksın, sen konuşacaksın. O zamana kadar da çocuklar bende, tamam artık merak etme.
2: O ne arıyor burada?
3: Kim?
2: Aziz, Aziz. Bak Melia, o adamı başına sarma. Hani zaten benim sabrım tükendi. Beni o Aziz uğursuzuyla kapıştırtma. Onun kafasını sırrım.

0: gelmişler. Samim!
1: Anne ne oldu?
0: Bir şey yok kızım, çocuklar gitti.
1: Niye?
0: Önemli bir şey değil. Baban onları biraz karşıya göndermiş, öyle biraz değişiklik için.
1: Ne zaman gelecekler?
0: Dilara hadi sen beni iç.

0: İçeride bekle, hadi kızım koş.
1: Ev kalabalıkmış. Kalabalık. Dayımız iyi mi? Bir yardımımız olur mu diyecekler mi? Bela teker teker gelmiyor ki. Ulan Aziz bir sen eksildin sen.
2: Ya Melia da koca kadın olmuş.
3: Yok, gözleri aynı. Vallahi da billahi de aynı. Ya insaf ya, ben nasıl tanıyamadım ya?
2: Sen Meliha, İsmail Hakkı Bey'in oğlu.
3: Samım.
2: Ne kapışırdınız Tevge ile? Koptunuz gittiniz be oğlum.
3: Tamam anam, başlama gene ya.
2: Sen de bak, koca adam oldun. Yeter, bu kadar kin tutulur mu?
3: Ya tamam, uzatma.
2: Bak o cabbara ki senin hayatını kurtardı ha. Aramamak, sormamak olması.
3: Arayacağız. Madem ki bunca yıl sonra karşılaştık, arayacağız da soracağız da. Ama ben artık onların bildiği eski Gürbüz Aziz değilim. Bir kez daha karşılaşacaksak, benim şartlarımla karşılaşacağız.
4: Ya konuştuk da, ya tarih belli değil, bir şey belli değil ki Sevin.
5: Halim, annen geliyor mu?
4: He.
5: Ne zaman geliyor?
4: Yakında gelecek işte.
5: Sen beni oyalıyor musun Halim?
4: Ya ne demek şimdi bu?
5: Ev tutacaktık, tutamadık. Annem gelecek dedin, gelmedi. Şimdi balı eriyorum, ona da yok diyorsun. Ne oluyor?
4: Yok Sevin.
5: Vallahi Feride hiç böyle anlatmamıştı seni. Sevdiğinden hiçbir şey sakınmaz demişti.
4: Ya sakınmam, gene sakınmam.
5: E o zaman?
4: Ne zaman yatıracağım bu ajantiye sen?
5: Hemen. Yani ne kadar erken o kadar iyi.
4: İyi tamam. Sen dükkana gel, ben halledeceğim.
5: Tamam. Sağ ol.
6: Afiyet olsun baba.
7: Evde kahvaltılık yok muydu?
6: Babam var da işte diyet malum. Baba.
7: Ne var?
6: Bak eğer bu Samim'in yeğenleri.
7: Ne yapıyor Pehlivan?
6: Yukarıda okula hazırlanıyor da. Hani eğer sana bir rahatsızlıktır, bir sıkıntıdır.
7: Bir sıkıntı bildikleri yok. Onlar benim torunlarım. İstedikleri kadar kalabilirler. Melia. Al şunu. Çocuklara harçlık. Bir de gelirken ağzıma göre bir şeyler al. Yeter. İçim buruyacak.
6: Tamam baba.
8: Bak.
9: Aa, çok güzel olmuş ya. Bunu sen mi çizdin kızım?
8: Samuş.
9: Hadi ileri.
8: Can nerede?
9: Can Melih ablanın yanında. Aramızda bir anlaşmazlık oldu. Geçecek ama. Yani bir hal çaresi bulacağız.
8: Bizi de yollayacak mısın?
9: Kim?
8: Annemle benim. Göndermeyeceksin değil mi?
9: Dilara.
8: Ben hep senin yanında kalmak istiyorum.
9: Yok Dilara. Hiç gönderir miyim seni? Göndermeyeceğim.
8: Sağ ol baba. Hı? Sağ ol baba.

0: Tamam. Senin peşine takıldık. Buralara geldik.
1: Dönecek misiniz?
2: Dönmeyeceğiz. Bundan sonra üçümüz birbirimizden hiç ayrılmayacağız.
1: Dayım da söylemişti.
2: Demişti. Ama durumlar değişti. Artık onun bir çocuğu var.
0: Ama yine de bizi dünyalar kadar çok seviyor.
1: O zaman neden Dilara'ya kürelenmem veriyor?

0: Dilara.
1: Yiğit.
0: Ne Yiğit?
1: Dayım böyle bir şey yapmaz. Bizi kızından ayırmaz Mert.
0: Akşam o yüzden mi o kadar bağırdı?
2: Mertcan!
3: Geldik Melih abla.
2: Gülüm gel bak. Sana kıymalı börek koydum, tamam. Yanına ayranlıdır, mercimek köftesidir, ceviz tatlısıdır.
3: Yeter abla. Çatlayacak ayol çocuk.
2: Feride, gülüm sen ekmeklerin arasına koyup löp löp löp yiyorsun. He? Sen çatlamıyorsun, çocuk mu çatlayacak?
4: Hadi gidiyor muyuz?
2: Evet. Geç şöyle, hoppa seni örümcek mahzene, hadi. Saçlar. Hadi.

0: Vay Sadıl abi, erkencisin.
1: Canım benim, gözüm, sağ ol.
0: Cumali. Gelsene. Gel. Cumali dur. Bu ne?
2: Kamera.
0: Niye sürekli bizim dükkana bakıyor?
2: Öyle.
0: Ne demek öyle?
2: Ben çevirdim.
0: O mu söyledi? Cumali. Şu kamerayı çevir.
2: Abi.
0: Oğlum bak, elimden bir kaza çıkacak.
2: Ali abi yapma.
0: Oğlum tamam. Çevirsen ben çevirdim diyeceğim. Cumali çevir, yoksa ben çevireceğim.

0: Günaydın. Çocuklar biraz konuşabilir miyiz? Meli Hanım bir izin verirseniz. Bu yaptığınız çok yanlış biliyorsunuz değil mi? Şehnaz Hanım, bizi niye istemiyorsunuz? Hı? Tamam, Dilara'yı kardeşiniz olarak kabul etmek istemiyorsunuz, bunu anlıyorum. Ama unutmayın, Dilara Samim'in kızı. Bu evde yaşamaya en az sizin kadar onun da hakkı var.
1: Biliyoruz.
2: Okula geç kalıyoruz Şehnaz Hanım. Gitmemiz gerek. Hadi çocuğum. Gel kızım.
3: Getir sandalyeyi. Koy şöyle. Çık. Çevir şimdi. Çevir. Cumali, ne oluyor oğlum burada?
4: Yok bir şey ustam.
3: Kamerayı çeviriyor.
1: Niye?
3: Ben istedim.
1: Çevir oğlum şunu.
4: Ustam.
1: Çevir.
4: Ustam bana ne dedi?
1: Çevir be.
3: Cumali.
1: Kardeşim burası sınır. Bu taraf benim taraf, o taraf senin taraf. Kamera ne tarafta? Bizim tarafta. İstediğini çekecek.
3: Ya benim dükkanımı çekemez.
1: Ya çekecek. O taraftan bir zarar gelirse ben bileceğim.
3: Hasta mısın oğlum sen? O taraftan ne zarar gelecek sana?
1: Cuma çevir oğlum şunu. Çevir. Ya başlayacağım senin kamerayı.
4: Ustam! Ali abi! Ustam! Ustam! Ali abi!
5: Durun ya! Delirdiniz bu sizi ya?
1: Ya Samim abi ya.
3: Sen dokunma ya Samim abi.
5: Çıldırtmayın adamı ha! Allah Allah! Hadi ayrılın diyorum size. Hadi!
1: Tövbe be. Dipsel sen de hadi.
5: Ne oldu bu böyle?
6: Koca yanak gülüm bak öğretmenin dediklerini güzel güzel dinle tamam?
7: Tamam.
6: Heh bak sana çok güzel yemek koydum afiyetle yiyeceksin. O artacak çoktur arkadaşlarına ikram edeceksin tamam? Hadi. Hadi Allah zihin açıklığı versin.
0: Ah Meli Hanım.
6: Ha Şehnaz Hanım. Babanız

0: oldu? İyi oldu çok şükür. Ay, sabah bir bey getirdi, biz gördük, akrabamız herhalde.
1: Aziz akrabamız değil.
0: Tekrar geçmiş olsun.
2: Gel anam, gel.
1: Sağ ol yavrum.
2: Bak Volkan, İstanbul kazan sen kepçe, tamam mı? Her yeri karış karış arayacaksın. Anam, neydi bu dükkanın adı?
1: Şahap Usta'nın yeri oğlum.
2: Hah. Oğlum adres madres ne varsa yerini bul getir, tamam mı oğlum?
3: Tamam Aziz Bey.
2: Yavaş, dikkatli, yavaş, hey, yavaş.
1: Merak etme sen kızım.
2: Canım anam. Heh. Anam iyisin değil mi?
1: İyiyim oğlum, iyiyim.
2: Anam, heh, benden bir emrin bir ister.
1: Yok oğlum, sağ ol.
2: Hadi Volkan, acele et. Bu halım bizi Samsun'a götürecek.
3: Ustam nereye?
4: Seninle sonra hesaplaşacağız Cumali. Hesaplaşacağız.
5: Güverçi
6: yapacağım
5: şimdi.
6: Kurada çok hoş geldin.
5: Burada peynir nerede?
7: Nerede? Baktım baba.
5: Diğer malzemelerimizi de sayalım bu arada. Ben onları da hemen izleyicilerimle paylaşmak istiyorum.
7: Halim?
4: Feride az gelsene biraz.
7: Geleyim Halim, hayırdır?
4: Ya sen gel. Halim. Al üstüne bir şey al, gel.
7: Halim.
4: Ya gel sen.
1: Vallahi bu çocukların hali haldeysem. Bak sabah çok kahırlandılar. Yani üstlerine gitmedim ama bu iş böyle olmaz.
8: Olmaz Melia. Yani ben de ters gitmeyeyim. Zaten durum nazik. Çocukların kalbini kırmayayım diyorum ama.
1: Sen okul çıkışı evde ol.
8: Çocuklar?
1: Ben çocukları getireceğim sana.
8: Tamam Melia.
1: Halledeceğiz inşallah.
8: Biraz sabır. Ben her şeyi yoluna koyacağım. Çocukların da gönlünü kazanacağım. Şehnaz'a da bir hal çaresi bulacağım. Her şeyi halledeceğim. Biraz sabır. Her şey eskisi gibi olacak Melih.
1: Ha, bizden geçti de sen çocuklarla konuş, onların gönlünü al.
2: Asma artık suratına. Sen üzülünce ben de üzülüyorum ha.
7: Üzülme.
2: Sen üzülme. Ya bizim ev var.
7: Furkan.
2: Ne ya? Bak bir dakika. Sen ister tek gel, ister küçümeni kap gel. Abin hariç herkese kapımız açık. Abine de kapımız açık. Ama o ters bu ara.
7: Olmaz. Gelemeyiz.
2: Ne?
7: Nasıl gelelim Furkan?
2: Ya vallahi de kaçalım de kaçalım ya. Dayımla konuşta gideyim, konuşayım dayımla konuşayım. Ama ben de Furkan'ım canım, bir şeyler yapayım, evinizi kaybettiniz ya. İyi ya, fena değil. Ya Nurcan, sana bir şey soracağım. Sen kalacak bir yer buldun mu? Hani arıyorum diyordun. Ha. Yok. Ben evden ayrıldım da.
4: Bu uğursuz bir hatlar karıştırıyor Feride.
7: Kim?
4: Ali.
7: Ali mi? Ne oldu?
4: Bugün dükkana geldi, kamerayı çevirin diye kıyametleri kopardı. Bak, benim tabiatımda öyle ispiyonculuk, muhbirlik yoktur.
7: Halim, ben seni bilirim, bilmez miyim?
4: Ya ben düşmanım olsa ele vermem. Ama bu uğursuz başka. Bu beni zıvaradan çıkartıyor ya. Canımdan çok sevdiğim insanlarla oyun oynuyor.
7: Ne yapıyor Halim?
4: Ya geldi burnumun dibine dükkanı açtı. Bu da yetmezmiş gibi. Tövbe tövbe, böyle kızlar giriyor çıkıyor falan.
7: Kız mı?
4: He, akşamın köründe dükkana girmeler çıkmalar.
7: Ay ne diyorsun sen hani?
4: Ya yok şimdi, günah boynuna, hani bir şey yapıyor demiyorum. Ama benim asabatımı bozuyor yani.
7: Seyhan.
4: Sen şimdi Seyhan'a laf etme. Kızın yüreğini kaldırma. Ama gözünü açık tut. Açık tut ki bu adam Seyhan'ı sahipsiz sanmasın. Ayrıca da ciddi değilse kızı da eşkere oyalamasın ya. Tövbe tövbe. Haberin olsun.
7: İşte kül lambasını da kucaklamış. Bilmiyorum ki Ali, işte hiç dönecek gibi görünmüyorlar yani. E bakalım. Seyhan.

0: Abla. Kimle konuşuyorsun? Ali. Ne oldu? Ne oldu? Yok, sen konuş, ben şimdi şey etmeyeyim. Ha yok yok Ali, şey Feride ablam. Ha iyi iyi, Makber'i bıraktı. Ali, ben seni sonra arasam olur mu? Tamam. Ali, ben de. Tamam. Tamam, hadi hoşça kal. Bay bay. Ne oldu?
1: Ne oldu?

0: Hey abim. Halim, sana bir şey soracağım oğlum.
1: Sor abim.
0: Aziz.
1: Buyur.
0: Aziz Adanalı Aziz.
1: Hayırdır sen abi?
0: Ya hayır şerri bırak şimdi, sen bunu hatırladın mı hatırlamadın mı?
1: Abi ben şimdi hatırladım desem yalan.
0: Bak şimdi bu uğursuz var ya, gelir seni bulursa, hani görürsün duyarsın bir yerden bir haberin olur, bana söyleyeceksin abi.
1: Sen abi?
0: Karşıma çıkarsa bu herifin ağzını yüzünü dağıtacağım. Bana haber ver oğlum.
2: Usta.
1: He?
2: Adana'dan bir abi aradı seni.
1: Ne abisi Cumali?
2: Valla akşam buraya gelecekmiş. Mutlaka dükkanda olsun dedi.
1: Ya tamam oluruz da kimmiş?
2: Aziz diye birisi.
1: Aziz mi?

0: Ya mal gelmiş günlükte bekliyor. Hallet işi öyle ara. Hadi. Söyle Volkan.
1: Şahap Usta'nın adresi Aziz Bey. Sahibi Halim. Dükkanın telefonu...
0: Heh.
1: Akşam gideceğinizi söyledim.
0: Aferin.
1: Başka bir isteğiniz var mı?
0: Bir de şöyle güzel bir çiçek yolla. Büyük. Aranjman.
1: Fasulyeci.
0: Fasulyeci ne çiçek yollayacağım oğlum? Mela Hanımlara. Ziya'ya söyle, bizzat götürüp bıraksın.
1: Tamam Aziz Bey.
0: Hadi bakayım.
2: Al baba.
3: Ne bu?
2: Isırgan otu çayı babam. Vallahi kolesterolle birebir.
3: Otla çöple murdar ettiniz beni, murdar. O kadına vermişler mi bu diyetten?
2: Hangi kadına baba?
3: Ya, Aziz'in anasına.
2: Ha valla öyle dediler ama.
3: Hayırlı evlat, gördüm. Dört dönüyordu anasının peşinden.
2: Biz de dönüyoruz baba, ben dönmüyor muyum senin peşinde? Bak Aziz de vallahi beni tanımadı, sen tanıdı ha.
3: Tabii tanıyacak. Canını borçlu bana, o canını.
2: Canını mı?
3: Sabim'le ikisi kapışmışlar. Kanalda boğuluyorlardı tevgeler.
2: Niye baba?
3: Ya orasını bilmem. Artık kız mı, misket mi? Yeni çevirmişler.
2: Ne kızı ya?
3: Ya geçmiş zaman, bacak kadar çocuktular. Karıştırma.
2: Ben Aziz'le okudum ama hiç öyle kız meselesi falan.
3: Ya o korkak adamın böyle bir tüccar oğlu olsun.
2: İşte Allah çoluğuna çocuğuna bağışlasın tabii.
3: Hiç evlenmemiş. Bir anası bir kendi. O kadar.
2: Hadi babam iç çayını. Hadi. Soğutma onu.
4: Abla ne oldu söylesene. Yok bir şey Seyhan Hanım. Yapma ablam, iki saattir öldürdün, ne oldu? Ali ile mesela nasıl gidiyor?

0: Öyle mi? Ya işte biliyorsun.
1: Niye?
0: Hiç. Her şey yolunda mı yani? Kızımız.
1: Ne kızı?
0: Jipi olan.
1: Abla sen bana bir şey mi söylemek istiyorsun? Ha?
0: Yok Seyhan'ım, vallahi öylesine soruyorum.
1: Bak eğer bir şey biliyorsan.
0: Yok yemin ederim.
1: Abla.
0: Ya Seyhan da hani gözünü dört aç diye söylüyorum gülüm.
1: Erkek milleti bu, belli olmaz.
0: Sonra benim gibi üzülme diye. Vallahi.

0: Etsiz yemek. Etsiz yemek. Vallahi yok etsiz yemek. Yok benim etsiz yemek.
1: Seyhan. Seyhan çıktı abla.
0: Ya nereye çıktı Feride?
1: Ali'ye herhalde.
0: Gülüm bak. Babam yukarıda bu Allah'ın günü Ali'yle. Allah aşkına bundan bu hali nedir?
1: Ne hali ablam?
0: Ya Feride bir dargın bir barışık. Bu kız seninle hiç konuşmuyor mu?
1: Yok ablam. Yani her zamanki gibi. Yolunda her şey. Bilmediğim bir şey yok yani.
2: Melih ya.
3: Geldim babam.

0: Bas. Tamam. Baba. Baba. Seyhan kızım gel, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Taci abi. Kolay gelsin.
0: Seyhan.
2: Ne oldu? Böyle habersiz geldi.
1: Öyle işte, aklım esti birden geldi.
2: Ne oldu, ne bu surat? Çocuklar mı sıkıldı?
1: Yok. Ali, bana söylemek istediğin bir şey var mı?
2: Hı?
1: Ya, bu jip burada hala.
2: Evet.
1: Dükkana hediyeler filan. Neydi o? Kabus mu kovalıyordu?
2: Ne diyorsun sen ya?
1: Ali, bilmem gereken bir şey var mı yok mu?
2: Yok.
1: Emin misin?
0: Ali.
2: He.
0: Ali oğlum bir baksana şuna.
2: Geldim.
0: Çalıştayım mı?

0: Canım, geçmiş olsun. Baban taburcu edilmiş diye duydum. Nasıl oldu?
1: Sağ ol.
2: Sağ ol Sevinç'im. Yukarıda dinleniyor işte baban.
0: Vallahi çok ucuz atlattınız. Ben bir çıkıp elini öpeyim.
2: Tamam canım, sağ ol. Ben de geliyorum.
0: Tamam. Ne elindeki?
2: Bardak.
0: Tamam da içinde ne var?
2: Kız yok bir şey, ne olacak Sevin, bardak.
0: Kapatıyorsun bakayım bir.
2: Allah Allah. Vitamin. Multi. Tamam.
3: Bas. Bas.

0: Алло. Алло. Алло.
1: Капа контак.
0: Buyurun.
1: Kim?
0: Müşteri.
1: Ne müşterisi? Alo.
2: Ali merhaba Ceylan ben. Araba hazır mı diye aramıştım.
1: Değil.
2: Hala aynı adım inat. Bravo. Peki ne zaman hazır olur?
1: Olmaz. Dün dediğim gibi. Yapmıyorum.
2: Ali, geliyorum oraya.
1: Gerek yok, biz buradan yollarız.
2: Ali geliyorum.
1: Alo. Alo. Hadi yürü gidiyoruz.
3: Nereye?
1: Hacı abi ben geliyorum.
3: Ali nereye gidiyorsun?
2: Leyla Hanım. Randevuları iptal ettim, ben çıkıyorum.
4: Peki efendim.
5: Sami.
1: Ben geldim, evdeyim Melia.
5: Tamam, ben de çocukları alıp geleceğim o zaman.
1: Geleceksin de bakalım onlar gelecek mi?
5: Sami'm.
1: Ya Melia, sabahtan beri doluya koyuyorum olmuyor. Boşa koyuyorum da olmuyor. Ben bu çocuklara bir haksızlık yaptım ya. Yaptıysam söyle. Allah'ını seversen ya. Bak bunca yılın hatırı, şu kadarcık hatırı varsa söyle.
5: Bak Sami, bütün yaptıkların doğrudur diyemem. Ha şimdi sen bu çocukların kalbini kırdın mı? Onları zor durumda bıraktın mı? Bıraktın. Ama sen Sema'nın evlatlarıdır dedin. Ki benim de kardeşimdir. Kendi evlatına yapmayacağın fedakarlığı bu çocuklara yaptın. Sen denizlerin adamısın ya. Sen maceranın bir gün orada bir gün buradan adamısın sen mi? Ama bak ne yaptın? Geldin buraya taşındın. Ya beni bıraktın, bu çocukları bırakmadın sen mi? Bak yukarıda Allah var. Ben de şahidim. Üzülme. Sen dünyalar lisi bir dayısın.

0: Sağ ol Melihan. Afiyet olsun.
1: Sağ ol.
0: Nasıl oldun Feride?
2: Ablam ağrıyor biraz yani, işte.
0: Gülüm, sıcak bir şeyler iç.
2: Yok, köpürür o. He? Almayayım, sağ ol.
0: Canım benim. Feride, ben geldiğinde iyiydin. Sen ne oldu? Bu vitaminden oldu. Ne vitamini kız? Ne bileyim, ben de ilk defa gördüm. Efervesan gibi bir şey. Neydi o?
2: Multivitamin canım.
0: Tamam, kutusunu getir bakalım, bir şey yazıyordur.
2: Kutu mu?
0: Ha, getir şu multinin kutusunu bakalım.
2: Ablam yok, kalkamayacağım.
0: Tamam gülüm, söyle, ben gelip alacağım.
2: Ya ablam ne yapacağım kutuyu? Boş ver, gözünü seveyim ya.
1: Yaşlılara da yarıyor muymuş Feride?
2: Yok babam, yaramıyor.
0: Canım, belki bir yan etkisi falan vardır.
2: Ay Sevin, ne yan etkisi, kurban olayım, iç çayını ya. Gelme üstüme.

0: Benim gözüm senden başkasını görmez. Bu bir.
1: Ya niye o ışık var daha dükkanda?
0: Ya tutturdu cip cip diye ya. Bozuldu, tamir ettim. Sonra çizdim.
1: Niye?
0: Niyesi niye? Boş ver. Kız yolda. Gelecek arabasını alacak, bitecek gidecek.
1: O yüzden mi kaçtık dükkandan?
0: Ya kimseden kaçtığım yok. Karşılaşmak istemedim. Yoksa benim korkum yok. Gel istiyorsan gidelim evi izleyelim.
1: Ali.
0: Ne Ali? Çak yüzüğünü parmağına.
1: Ay yapma Allah aşkına.
0: Ya ne yapıyorum sen ya? Evlendiğimizi kimse bilmiyor. Sen evde kalıyorsun, ben dükkanda kalıyorum. Bir de hala hesap soruyorsun.
1: Tamam. Tamam, özür dilerim.
0: Bak. Ben bütün dünyayı karşıma almışım. Başka birine bakma. Duydun mu beni?
1: İkincisi?
0: Ne?
1: Senden başka kimseyi görmem dedi. Bir dedi. İki.
0: Gel.
1: Nereye gene?
0: Gel ben.
1: Allah Allah.
0: 90. Evet. Mef gider, şuna bak.
2: Merhaba canım.
0: Hoş geldin Sami.
3: Zübeyir yengeye çay çek.
2: Yok Cuma Ali Bey, kalmayacağım. Acentaya gidiyorum da ben. Şeyi almaya geldim.
0: Hazır.

0: 진짜 막 이렇게 시작해.
1: Böyle rezervasyon gibi yaptırıyorum. Tarihi sonra konuşuruz.

0: Selin ne oldu, aldın mı kızım?
1: Aldım anneciğim, hadi.
0: Ne dedi öyle pat diye verdi?
1: Anne ne diyecek?
0: Ya ne bileyim kızım, şüphelenip hani acentayı falan ararsın.
1: Yok aramaz, merak etme sen.
0: 2000 liralık seyahatte 4000 verdiğini öğrenmesin çocuk.
1: Anneciğim kötü bir şey yapmıyorum ki. Düğünde dernekte üstüme başıma alışveriş yapıyorum.
0: Sen de haklısın da.
1: Yabancı mıyız biz? 2 gün sonra karısı olacağım. Ondan sonra aramızda senin param benim param olmayacak herhalde. Hadi gel.
2: Vallahi araba burada, istediğin zaman alabilirsiniz.
3: Ali ne zaman gelecek?
2: Bilmiyorum. Ya bizim olan yapmayacağız dedi ama biz de isterseniz boyayalım. Yani biz zarar verdik, siz mağdur olmayın.
3: Sağ olun, gerek yok.
2: Oğlum şu anahtarı ver. Buyur.
3: Taci Bey, araba sizde kalsın. Ali gelince alacağım.
2: Nasıl isterseniz.
4: Ha, ilk uçağa bineceksin. Ha. Ya bırak otobüsü şimdi, rahat gel. Bak zaten hastasın. Gülendam ablam getirsin seni. Ha, ben seni havaalanında karşılayacağım. Hadi anam, hadi bekliyorum. Hadi canım anam benim, hadi, hadi. Ay. Ha Feride.
5: Halim yetiş, ölüyorum.
4: Feride ne oldu kız?
5: Kolyeyi yuttum.
4: Ne kolyesi ya?
5: Fefe. Yok mu hani bana hediye aldın?
6: Bir bardak suyla böyle deterjanla
5: yuvarladım gitti o.
4: Ya Allah aşkına deli misin, divane misin Feride? Ne kolye içiyorsun sen?
5: Halim. Ölüyorum vallahi, konuşacak halim yok. Kurban olayım, beni bir doktora götür. Sırtımdan soğuk soğuk terler boşanıyor. Hadi.
4: Tamam geldim. Hadi dur. Dur Feride, yetişiyorum. Hadi dur dur dur. Dur. Usta. Gel Nurum Bey.
7: Canım anam. Nasıl oldu? He? İyi iyi iyi anam benim. Ya akşama bekleme beni. He. Şahap Usta'nın torununu ziyaret edeceğim.
8: Ya bir şey yok, bir şey yok, konuşacağız. He, sen merak etme canım anam.
7: Ya önce bir halımla konuşak, sonra sıra Samim'e gelecek.
1: Meli abla.
9: Aa, Hükümen ne yapıyorsun? Abinin aldığın okuldan almaya mı geldin lan?
10: Meli ablam bizi eve götürecek.
9: Harbi mi? Abla saygılar.
1: Eve mi?
11: Ha gülüm, dayınla konuşacağız.
9: Meliha abla.
11: Yiğit, bak bu işle konuşmadan etmeden olmaz canım benim.
9: Bizim konuşacak bir şeyimiz yok.
11: Yiğit bak, bu adam sizin için kendi hayatını değiştirdi, tamam mı? Heh. Şimdi konuşacağım diyorsa konuşacaksınız. Artık öyle gitmem gelmem böyle bir şey yok. Benim asabımı bozma. Bak ben de sizin Meliha ablanızsam elimden tutacaksınız, gidip konuşacağız. Anladın? Eda gidin.
9: Tabii canım, en azından bir konuşun yani.
1: Babam ben çıkıyorum.
12: Nereye Feride?
1: Hastaneye kadar gidip geleceğim.
12: Ne oldu? Karnın düzelmedi mi?
1: Yok babam, işle ilgili. Hemen gelirim hadi.
4: Yahu elim ayağım birbirine karıştı. Nasıl yuttu kızım kolyeyi?
1: Halim hiç soru sorma vallahi. Koş hadi hastaneye, çabuk kurban olayım.
4: Hadi yürü yürü, tövbe.
8: Gel Allah aşkına ya.
1: Ay.
8: Tövbe tövbe.

0: Ali.
1: Ne oldu ya?
0: Semin hastanede.
1: Ne olsun?
0: Ay olur mu Ali? Şimdi o benim Uğur kolyem diye ortalıkta geziniyor. Aynı kolyeden bana da aldığını duyarsa kıyamet koparır.
1: Ya koparsa koparsın Feride, ya ne yapacağız?
0: Şişli'ye gidelim.
1: Şişli mi?
0: Ha, orada çok iyi bir doktor var, olmam.
1: Hayda.
0: Ay ölüyorum oradan ama.
1: Sen büyüksün yarabbim, sen büyüksün. Tövbe estağfurullah. Ay.

0: sonra sen arayınca sen çıkacaksın. Ben de adayı hatırlayacağım. Bir dakika. Yüzüğün nerede?
1: Çantada.
0: Tamam, tak yüzüğünü. Ya burası büyük ada. Cappar abi burada yüzmez. Melia yenge alışverişe gelmez. Tak yüzüğünü.
1: Taktım.
0: He? Gel. Hayırlı işler.
2: Hoş geldiniz. Buyurun nereye?
0: Nereye olursa abi, biz yeni evlendik. Evliliğimizi kutluyoruz.
2: Tamam.
1: Tamam.
0: Ya evliyiz biz.
1: Tamam, ne diyorsun bu?
0: Tamam, bir daha söyleyeceğim. Evliyiz biz. Biz evliyiz, yeni evlendik, yeni. Evliyiz biz.
1: Tamam, hadi canım.
0: Evliyiz, evli.
1: Tamam, yapma.

0: Meryem. Hoş geldiniz çocuklar.
1: Hoş bulduk.
0: Buyurun.
1: Yok, ben gelmeyeyim de çocukları teslim ettim artık. Tamam.
2: Ay abla.
1: Ha, koca yanak bak. Ne konuştuk gülüm biz ha? Dayının sözü bitinceye kadar gıkını çıkarmak yok, tamam? Heh, hadi. Siz baş başa bir kalın. Artık sakin sakin konuşacaksınız dayınızla. Hadi.
0: Melia. Melia. Sağ ol.
3: Ferda, nasılsın gülüm?
4: Vallahi aynı halim.
3: Nasıl aynı? Golya?
4: Duruyor.
3: Allah.
5: Şu an bir müdahale yapmamız söz konusu değil. Ancak korkacak bir şey yok. Yarını bekleyeceğiz.
4: Doğal yollarla şey olacakmış.
3: Çok geç. Neyse sen iyi ol da gerisi önemli değil.
5: Kartımı Feride Hanım'a verdim. Şayet yarına kadar bir gelişme olmazsa...
4: Şeyde...
3: Evet, tamam, ben anladım Feride, anladım.
5: Eşiniz ya da siz beni arayabilirsiniz. Tekrar geçmiş olsun.
3: Sağ olun, sağ olun. Sağ olun Doktor Bekir.
6: İki porsiyon sinekop. Patlıcan salata, beyaz peynir.
4: Bir de salata alabilir miyiz biz?
6: Vallahi hanım kızım, alırsınız da salata yok.
3: Yok mu?
6: Mutfakla hanım ilgileniyordu. O bugün biraz rahatsız. Ben de ancak balıklara yetişebiliyorum.
3: Senin adın ne abi?
7: Yalçın.
3: Benimki de Ali. Lokanta bilmediğimiz iş değil. Sen göster, yerini iki dakikada hazırlarız. Ha Seyhan?
4: Tabii yaparız.
8: Meryem nedir? Ne oluyor?
1: Vallahi ses soluk çıkmıyor babam. Kalıyorlar galiba.

0: Hatasız kul olmazmış. Allah biliyor ya, ben de çok hata yaptım. Bu Dilara meselesini sizinle paylaşmadım. Haklısınız ama bunun karşılığı evden kaçıp gitmek değil ki.
1: Dayı, evi terk ettiğin günü hatırlıyor musun? Ne dedin o gün bana? Bir adım at. Ben attım.
0: Ben atmadım mı? Gitmekten vazgeçmedin mi?
1: Tamam, vazgeçtim. Sonra ne oldu? Bir kızın olduğunu öğrendik. Sonra onun annesiyle...
0: Ya ben de bilmiyordum oğlum.
1: Ne fark eder dayı? Birileri gelmiş bizi yavaş yavaş itekliyorlar. Burası bizim evimiz diyorlar. Ya bu evin sahibi biziz.
0: Ben kimseye öyle laf ettirmem, anladın mı? Ama siz benim canımsanız, o da evladım. Ben evladımı sokağa atmam.
1: İyi dayı, atma zaten. Gerek yok. Biz gidiyoruz.
2: Ya Yiğit.
3: Dayı.
0: Başka gitmek isteyen var mı? Dayınıza iki kelime laf ettirmeyecekseniz gidin. Hiç durmayın, gidin.

0: İyisin lan Feride. Bir ağrıdır sancıdır.
1: Ay, iyiyim iyiyim Halim, daha iyiyim sağ ol.
0: Bak gece bir şey olursa beni arayacaksın, tamam mı? Araba alırım seni, gideriz hastaneye.
1: Tamam sağ ol.
0: Hah iyi, hadi.
1: Hadi.
0: Hadi güle güle. Hadi kendine iyi bak, hadi.

0: Hazır, hadi.
1: Buyurun.
0: Şu saçlarımı
2: bütün kış müşteri gelsin diye bekleriz. Hanım hasta, dükkanın dolacağı tuttu.
1: Abi sen balıkları da bize bırak.
2: Yok oğlum.
1: Abi tamam, yardım ediyoruz işte. Sen balıkları uzasın.
0: Ali haklı. Yalçın abi, bizim yapmadığımız şey değil ki.
1: Tamam abi, yardım ediyoruz işte. Kaç porsiyon?
2: 3. Çinek ol.
0: Şuradan zeytinyağı.
2: Ya çocuklar, siz aç kaldınız.
1: Ya abi, mutfakta aç kalınır mı ya? Biz atıştırırız bir şeyler, merak etme.
2: Hızır gibi yetiştiniz. Sağ olun.
1: Sen de sağ ol.
2: Ne kadardır evlisiniz siz?
1: Abi daha yeni. Daha yeni de aile çok dertli. Daha kimse bilmiyor.
2: Kaçak mısınız?
0: Biraz öyle.
2: Biz de hanımla kaçmıştık. Siz birbirinizi sevin, birbirinizden ayrılmayın yeter. Gerisi bir şekil yoluna giriyor.
1: Yok, ayrılmayız.
0: Söz.
1: Ben şu balıkları kısaltıyorum.
0: Şu salatalığa. Yiğit. Nereye?
3: Hiç ya, öylesine yürüyorum.
0: Kalacak yer buldun mu?
3: Yok. Bu gece Melih abladayım. Sen?
0: İyi, şimdilik evde idare ediyorum ama. Yani bildiğin iyi bir yer varsa gelirim tabii.
3: Ersin oğlum. Dükkan sana emanet. Ali abinde de anahtar var. Oldu. Tamam mı? Hadi iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Dayı. Yiğit haklı. Burası artık seninle bizim evimiz değil. Dolaplarda bile onların eşyaları var.
3: Eda.
0: Sen ne yaparsan yap olmayacak işte dayı. Biz bu evde sığıntı olacağız.

0: Ne oldu Melia?
1: Çocuklar baba.
0: Açsana kapıyı.
1: Bekle babam, bekle bekle.
0: Ya haydi.
1: Baktım.

0: Biz geldik Melih abla.
1: Gelin gülü hoş geldiniz. Geç. Yemek hazır kuzum benim. Feride ablanla Seyhan gelsin. Hemen yiyeceğiz, tamam?
2: Ben yemeyeceğim.
1: Ne demek ben yemeyeceğim?
2: Aç değilim.
1: Nasıl aç değilim? Anlaşamadınız ha gülüm.
0: Yok, anlaşamadık Melih abla.

0: Aziz Bey, dükkan Emirgan'da. Sizi beklememi ister misiniz?
1: Yok Volkan, benim işim uzun.
0: Peki efendim.
2: Cumali, ben erkenden anamı karşılayacağım yarın. Dükkan artık sana emanet ha.
3: Tamam ustam.
2: Hey.
3: Ustam nereye?
2: Sana ne abi oğlum?
3: Ustam misafir.
2: Ya bu saate kadar gelen giden olmadı artık. Gelirse idare edersiniz. Hadi.
3: İyi akşamlar ustam.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Bu Şahap Usta'nın torunu burada mı?
0: Halim.
2: Ha, benim.
1: Halim.
2: Evet. Kimim ben?
0: Vallahi şimdi ben çıkartamadım abim.
1: Aziz. Aziz, Aziz.
0: He.
1: Tanımadın mı?
0: Geleceğini söylediler de abim ya.
1: Ya hadi yürü içeriye, yürü ya. Hadi aslan, hadi ya.
0: Vay be. Buraya kadar ha. Sen şimdi evine, ben tamirhaneyim.
3: İyi iş değilse aladakiler öğrendi.
0: Sıra Emirgan'da. Tek tek İstanbul'un bütün semtlerini dolaşıp söyleyeceğim karım oldu. Efendim?
4: Aliço, neredesin oğlum sen?
0: Buradayım abi, mahallede. Çocuklar geldiler mi?
4: Yok, gelmediler, gelmediler.
0: Nasıl yani?
3: Dönmemişler mi?
4: Aliço, sen kalk gel de bir çıkalım seninle ya.
0: Nereye?
4: Ya gel işte, soru sorma, gel.
0: Tamam abi, iki dakika evdeyim. Hadi.

0: Aziz Bey çelenk yollamış.
1: Feride.
0: Ay ne bileyim yani böyle eve kadar bırakmalar, çiçekler falan.
2: Ya kibarlığından yapıyor.
0: Vallahi bana pek öyle gelmedi. Sen bu bir Adana'dan hatırlıyor musun acaba?
2: Ya Feride Allah aşkına nereden hatırlayacağım? Ve Sami'den başka erkek bildin mi?
0: Ay ne bileyim yani küçükken bir el tutmadır. Böyle bir yandan bakış, bir temas bilemiyorum.
2: Allah Allah.
1: Hadi Feride hadi çocuklar sofrada hadi.
3: Telefonunu kapatma arayacağım.
0: Tamam.
3: Ben akşam sen mavide olurum yalnız bırakma.
0: Olur. İyi geceler.
3: İyi geceler.

0: Ya çocuklar, yemeklerden niye almadınız gülüm, beğenmediniz mi? Ha Eda gülüm, bak çok güzel patlıcan oturtma getirdim, şimdi vereyim biraz?
1: Yok Melih abla, sağ ol, ben istemiyorum.
2: Ver tabağını, pilav koyacağım Edacığım, laf yok.
0: Hoca yanak, al gülüm, bak patlıcan oturtma, bak içli köfte var, nohutlu pilav, salata, hadi gülüm.
3: Bana biraz ver Meryem.
2: Baba.
0: Ya babam,

0: Vallahi senin fasulye başkaymış ha Halim.
1: Afiyet olsun Azam, afiyet olsun. Vallahi sen söylemesen ben hayatta hatırlayamam ha. Nereden nereye?
0: Ve küçüktün oğlum. Küçüktün ama az güvenmedik sana. Yeri geldi en kıymetli şeyimize emanet ettik.
1: He.
0: Hatırlıyor musun?
1: Ben şimdi hatırlıyorum desem Azam.
0: Mektupları mı oğlum?
1: Mektupları mı?
0: Evet.
1: Ne mektubu?
0: Bela ablanınkileri.
1: Nasıl?
2: El öpenlerin çok olsun.
3: Sen burada mı uyuyacaksın?
2: He.
3: Ben?
2: Salonda abinin yanında. Ama hiç kahırlanma. Melia ablan sana pehlivanlara layık bir yatak yapacak.
3: Tamam.
4: Mehcan! Mehcan!
2: Abi engilleri bekletme. Hadi Allah rahatlık versin.
3: Sağ ol.

0: giy bakalım şunu da.
1: Koca yana, bak abin yanında gülüm, tamam mı? Burada abi kardeş yatacaksınız.
0: Tamam mı kızım?
2: Siz?
0: Biz yukarıda yatacağız kızlarla beraber.
2: Onunla gelebilir miyim?
0: Mert hocam, zaten bir odada 4 kişi kalıyoruz.
3: Biz burada iyiyiz abicim, bak rahat rahat yatarız.
0: Yiğit gülüm, bir isteğin arzun olursa.
4: Yok Melih abla, sağ olasın.
0: Sen de sağ ol. Hadi gülüm gel yatağa.
1: Oh, Melih ablasının kuzusudur bu, kuzusu. Oh. Hadi bakalım, al bonbonu da yanına. Tamam, hadi gülüm benim. Hadi iyi uykular, tatlı rüyalar.
2: Sana da.
4: Hadi iyi geceler.

0: Seyhan Hanım, en son ilkokulda ayakla başla yatmıştık.
1: Teyzemlerin evinde.
0: Ay, sabaha kadar yatağın içine girip kıkır kıkır ya.
2: O zaman iyiydi de ablam, şimdi bu çocukların durumu.
0: Ay, perişan oldular. Sen ne yaptın? Ali ile konuşabildin mi?
1: Ali ile?
0: Ha.
1: Konuştum, şey, sorun yok.
0: Yok.
1: Yok, merak etme, yok.
3: Size de çok fazla iş çıkarttık Melih abla ya.
0: Ay, olur mu Edacığım, ona aşık olsun.
2: Biz halimizden çok memnunuz Edacığım.
4: Ne yapacağız gülüm, işte ayaklı başlı yatacağız.
0: Oh, kız lisesi gibi artık sabaha kadar.

0: zaten bayağı küçüktü ha.
1: E işte.
0: Hayır yani şimdi o kadar insan nasıl sığdılar, o yüzden sordum.
1: Valla işte Marcan'la ben bir yolda Melih abla.
2: Yılanı soruyor, yılanı piton.
0: Şimdi
1: ay ne var ablam, yılan mı?
3: Ya hakikaten daha nerede kaldı onlar?
1: Çok fazla bizim düzenimizi bozmadılar aslında. Dilara salonda yattı.
0: He, Şehnaz Hanım nerede yattı?
1: O da kıvrılıp yatmıştır bir köşeye ablam.
0: Ne kıvrılacak Feride?
3: Ali gitti, Ali. Onun odasına yatmıştır.
0: Ya hele bir durun kız, anlatsa.
1: Ablam sen mi abinin odasına yatacak değil herhalde kadın, değil mi?
0: Feride bir ara yatmış ki meyvesi ortada.
1: Abla tamam, tamam abla. Ya Melih abla, Şehnaz Hanım salonda yattı.

0: dayımın çok fazla bilgisi olmadı yani.
1: Ha, iyi. O zaman yasak ben zaten öylesine sordum.
0: Ablam hadi Allah rahatlık versin.
1: Oh Feride.
0: Hadi artık sen şimdi mışıl mışıl öğlene kadar uyursun ha.
1: Allah Allah. Hadi hadi. Sen gül.

0: Tüynak ne oldu gülüm?
1: Uyuyamadım.
0: Uyuyamadın mı?
1: Yanınıza gelebilir miyim?
2: Mert şu halimize bak, nereye geleceksin?
0: Yok zarız gülüm, sen gel. Gelsen benim koynuma gir. Gir.
1: Gir.
0: Ört ayağını da. Hadi gülüm hadi.
3: Hazır abi. Hatırladım.
4: Neyi?
3: Mektubu.
4: Ne oldu mektuba?
3: Gitmedi abi.
4: Ben sana verdim.
3: Sen verdin. Ben aldım.
4: Sonra?
3: Sonra

0: Sen ne abi?
1: Ne oldu Aliço? Çocuklar mı?
0: Yok. Sen iyi misin?
1: Ben iyiyim, iyiyim.
0: İyi. Ben dükkana gidiyorum, bir şey lazım olursa.
2: Yok ya Aliço, sen işine bak ya.
0: Ya sen iyi değilsen bir çıkıp yürüyelim, hava alalım mı?
2: Yok böyle tamam ya.
0: Ya dönecekler.
1: İnşallah Aliço.
0: Canavarları geri getireceğiz, merak etme.
1: Tamam Cem.
0: Canım.

0: Günaydın. Ben Aziz. Meli Hanım'a...
1: Yukarıda çağırayım.
0: Zahmet olacak.
1: Yok yok, ne demek? Cabbar amca size de vereyim mi?
2: Olur kızım.
1: Yok yok yok. Ya baba, ben sana kepekli ekmek aldım, bunu yiyeceksin. Abla.
3: Kimmiş?
1: Aziz Bey. Yok babam, senin değil. Ablamı çağırıyor.
4: Beni mi çağırıyor?

0: Günaydın abi.
1: Ersin günaydın. Taci abi yok mu?
0: Yok abi. Geldiğinde dükkan açıktı.
1: Arabayı bırakmaya gitti herhalde.
2: Seyhan Hanım.
3: Ablam ha, sen babamı 2 dakika idare etsen ben şunları Ali'ye verip geleceğim.
2: Oo, maşallah kahvaltı hazırlamışız kocaya.
3: Ya abla ama bozmasana.
2: Ay iyi tamam be. Ablam aç kalsın, yazık.
3: Aşk olsun, hazırlayayım sana da biraz.
2: Ay yok istemez canım. Git sen kocanı bekletme, hadi koş. Kız Seyhan, bu Aziz niye

0: yapmış sabaha göründü?
1: Ne bileyim.
0: Ablama taktı o.
2: Abla.
1: Ne abla? Ne abla? Görürsün.
0: Ben anlarım gözümden.
3: Mel Hanım, bunlar size. Çizgili limon, özel imalat.
4: Çizgili limon, he.
3: He, Adana'da yaptırtıyorum. Hususi. Cabbar Ahmet'e biber salçasıdır, kuru patlıcandır. Efendime söyleyeyim, limondur, nardır. Volkan, teslim et oğlum. Müsaade var mı?
4: Var tabii de, tamam, sağ olun.
3: Ya, anacığım yemin verdi. İlle diyor, akşama anı Mel Hanım'ı al gel.
4: Yok Aziz Bey.
3: Ama kebaplar hazır. Yeşilliği ezmesi falan benden. Eğer ağama zarar ziyan diyorsa.
4: Yok yok yok, ondan değil de yani biz şu anda hiç şey değiliz.
3: Bak, Antalya'da arkadaşımın serası var. Zerzavatı bugün hemen getirtiyorum. Volkan akşam 8'de değil mi gelir alır. Akşama misafirimsiniz. Tamam mı? Ya, geç buluştuk. Çabuk kaybetmeyelim. Değil mi Mel Hanım?

0: Meryem ne oldu? Ne istiyor?
1: Ama ne isteyecek, babam yemeğe çağırıyor.
2: Aa Aziz abi.
1: Ay Feride, neden abin oldu Aziz senin?
2: Ne kızıyorsun abla?
3: Elindeki ne?
1: Bu gülüm bizim şey çizgili limondur, al. Baba sana da biber salçasıyla kuru patlıcan getirmiş, bir de akşama kebaplar hazırlatmış.
0: Oh be, otla çöple işimiz kurudu.
2: Baba kebapları duydun, neşen yerine geldi.
0: Ya o karışma sen. Ne vakit gidiyoruz?
1: Yok, gitmiyoruz.
4: Ya Melih abla, bizim içinse...
2: Evet, biz yalnız kalabiliriz. Olur mu öyle şey çocuklar?
1: Yok gülüm, de babacığım, bizim ne işimiz var şimdi o evde?
0: Yahu ayıp. Adam davet etmiş. Nerede kaldı senin terbiyen? Yeriz yemeğimizi, döyeriz.
1: Baba şimdi...
3: Ben baktım.
1: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
5: Can canım, oğlum can can.
3: Dayı bak.
5: Ne o?
3: Hediye, Aziz abi getirmiş.
5: Oğlum bırak onu.
3: Niye?
5: Oğlum bırak diyorum sana.
3: Ama yeniyormuş.
5: Sakın yeme, zehir zıkkım oğlum.
3: Dayı.
5: Ver onu bana. Allah'ım bidonu. Ne ya? Ben sana bu uğursuz buraya gelmeyecek demedim mi?
1: Kocayın ah, sen git gülüm kahvaltını bitir.
5: Can canım, fıstıklı çikolata alacağım sana, en büyüğünden. Sakın bu limonları yiyip ağzını yüzünü kamaştırma oğlum.
1: Sen bana ne karışıyorsun?
5: Ne demek ne karışıyor? He? Ne demek ne karışıyor? Zaten çocuklar bırakıp gitmiş, bir de başımda bu bela.
1: Sami.
5: Ne istiyor?
1: Ya yemeğe çağırıyor, sana ne?
5: Yeme?
1: He yeme.
5: Gitmeyeceksin.
2: Samim, Lale defterini unutmuş, kapıyı açabilir misin?

0: Ali.
1: Günaydın aşkım.
0: Kahvaltı ettin mi?
1: Yo. Nasıl çocuklar?
0: İyi. Aynı. Ama özlüyorlar dayılarını bence.
1: Özlerler tabii ya. Sen mavi de perişan.
0: Ali.
1: He.
0: Bu daha ne kadar duracak orada?
1: Ne?
0: Kızın hediyesi.
1: Bu? Bu kadar.
0: Yok şimdi ben dedim değil de indirme onu.
1: Yok şimdi gitti, bu da gitti. Bitti bu kadar. Bir daha da gelmeyecek.
0: Eminsin.
1: Eminim.
0: Tamam.
1: Sen kocana güven, merak etme.
0: Ben gideyim.
1: Tamam.
0: Sonra gelirim, alırım boşları, olur mu? Kolay gelsin.
1: Hadi bay bay.
2: Günaydın Seyhan kızım.
0: Günaydın Taci abi. Kahvaltılık getirdim.
2: Sağ olasın.
0: Tamam, kolay gelsin.
2: Sağ ol. Günaydın.
3: Oo Taci abi, neredesin ya? Telefonun kapalı, arıyorum.
2: Geldik mi oğlum? Geçmiş olsun. Göndermişsin arabayı.
3: Hangi arabayı?
2: Jeep'i.
3: Abi arabayı sen bırakmadın mı?
2: Yoo.
3: Nasıl yok? Kız geldi abi.
2: Hangi kız? Seninki.
3: Ya abi seninki deyip durma şuna ya.
2: Oğlum kız geldi de ben arabayı Ali'den alacağım dedi, gitti.
3: Gitti.
2: Ha.
3: Sonra?
2: Sonra bu. Hepsi bu.
3: Abi araba yok.
2: Nasıl yok?
3: Yok demek ki çalındı araba.
2: Lan. Ya Allah Allah.
4: Biz hazırız Hele abla. Siz az bekleyin.
5: Hele ben geleceğim.
4: Abla nereye?

0: karışıyorsun?
1: Karışırım.
0: Samim, önce bir kendine bak. Bak bu kapıdan kimler geçiyor bir bak, sonra bana laf söyle.
1: O uğursuzun evine gitmeyeceksin.
0: Gideceğim.
1: O uğursuz Aziz'in evine gitmeyeceksin.
0: Gideceğim.
1: Meliha.
0: Bak Samim, artık gitmeyeceğim varsa da gene gideceğim.
1: Bak hala bak. Nereye? Bak sen o, hele o uğursuzun evine bir git. Hele bir git. Yakarım o evi Meliha. Yakarım.

0: Nikola Tesla.
1: Tesla,
0: the greatest inventor of the age.
1: Dehanın sınırlarını zorlayan bir dahi.
2: Tesla, didn't see you there.
1: Elektrik savaşlarının ortasında yenilikçi bir zihin. System of energy, alternate currents. Ethan Hawke'ın büyüleyici performansıyla bu efsanevi hikayeye tanık olun. Tesla, bu akşam 20'de A-Para'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: karışıyorsun?
1: Karışırım.
0: Samim, önce bir kendine bak. Bak bu kapıdan kimler geçiyor bir bak, sonra bana laf söyle.
1: O uğursuzun evine gitmeyeceksin.
0: Gideceğim.
1: O uğursuz Aziz'in evine gitmeyeceksin.
0: Gideceğim.
1: Meliha.
0: Bak.

0: gideyim. Artık gitmeyeceğim varsa da gene gideceğim.
1: Bak hala bak. Nereye? Bak sen o, hele o uğursuzun evine bir git. Hele bir git. Yakarım o evi Melia. Yakarım.
2: Günaydın.
3: Oo Taci abi, neredesin ya? Telefonun kapalı, arıyorum.
2: Geldik be oğlum. Geçmiş olsun. Göndermişsin arabayı.
3: Hangi arabayı?
2: Jeep'i.
3: Abi arabayı sen bırakmadın mı?
2: Ya.
3: Nasıl yok? Kız geldi abi.
2: Hangi kız? Seninki.
3: Ya abi seninki deyip durma şuna ya.
2: Oğlum kız geldi de ben arabayı Ali'den alacağım dedi, gitti.
3: Gitti.
2: He.
3: Sonra?
2: Sonra bu. Hepsi bu.
3: Abi araba yok.
2: Nasıl yok?
3: Yok demek ki çalındı araba.
2: Lan.
3: Yok işte, arabayı çalmışlar.
2: Allah Allah.
4: Hayda.
5: Usta.
4: Dükkanın yerini öğrendi ya. Allah'ın günü burada Hacı Malik.
6: Alo.
7: Ali, geçen gün haksızlık ettim, kusura bakma.
8: Tamam, arabayı boyamana gerek yok, gelip alıyorum.
6: Yok yok ya, haksızlık yok. Şey, sen, ben yapacağım arabanı, boyayacağım, merak etme.
4: Ali sen delirdin mi oğlum? Dur.
7: Ne oldu? Elim bile sürmem diyordun.
6: Ya yok, ben öyle bir sinirle dedim. Sen bana bakma, olmaz. Ben çizdim, ben boyayacağım.
4: Ali.
8: Emin misin?
7: Hatanı anladın yani.
6: Hata mı? Ya ben de biraz sert çıktım. Ama sen bana akşama kadar müsaade et. Araban hazır olacak.
7: Tamam, saat 4'te geliyorum, alıyorum. Görüşürüz.
4: Ali sen delirdin mi oğlum? Ne boyaması? Araba yok.
6: Tamam abi, bulacağız ya.
4: Nereden bulacağız? Yok, çalmışlar.
5: Afiyet olsun.
3: Sağ olasın.
9: Abi bak, sen kendin dedin. 5 yaşında çocuk. Ben ne bileyim? Ben iki cezeriyenin nasına yanmışım.
10: Mevzu değil oğlum.
3: Ya mevzu neymiş ki abim benim?
10: Mevzu başka. Bak. Ben buraya hayırlı bir şey konuşmaya geldim. Akşama sizi bekliyorum.
3: Akşama mı?
10: Bize Mel Hanımlar da geliyor. Hepiniz davetlisiniz.

0: Ah, nereye?
1: Hiç sayanım, Sami teyzem gelmiş de.
0: Aa.
1: Ha, onu karşılamaya gidiyorum.
0: Halim gitmiyor mu?
1: Gidiyor da. Sami teyzem biraz hastalanmış. Sevin de tutturunca kadıncağız hasta hasta geldi.
0: Niye? Abla?
1: Yarın istiyorlarmış Seyhan'ı.
0: Sevin'i?
1: Üzüldün mü, ne oldu?
0: Yok canım, ben niye üzüleyim yani? Benim ilgim alakam kalmadı sonuçta. Ama iyi olmuş. Sevin iyi kız, güzeldi.
1: Aman ne güzeli be, kazulet gibi.
0: Abla öyle deme şimdi, ama gözleri filan güzel yani.
1: Gözler güzel. Sen o kadar cemili sürsen de maşallah Penelope Cruz gibi olursun aşkım.
0: Ya abla deme öyle. İşte tamam, neyse ne. İnşallah mutlu olurlar.
1: Aman inşallah. Neyse ben kaçtım, tamam. Geç kalma.

0: motorları almış gitmiş abi.
1: Ya bu eski araba parçalasam başa bela. Kim niye çalar anlamadım ki.
0: Ben de anlamadım abi. Bir uğursuzluk var bu işte ya.
1: Ya Ali, bunca yıllık tamirciyim. Daha ilk defa dükkanımdan araba çalınıyor.
0: Yürü abi, gidiyoruz.
1: Neli?
0: Polise nereye olacak?
1: Ali, saçmalama.
0: Niye?
1: Ya oğlum, bak dükkanı daha yeni açtık. Dünya kadar borca girdik. Bir duyulursa kim arabasını bırakır?
0: Ne yapacağız?
1: Ç'ye bir sorsak.
0: Kime?
1: Halime. Kamerası var ya.
0: Ya vardı, ben kırdım.
1: Aferin.
0: Ben nereden bileyim abi?
1: Oğlum niye kırıyorsun adamın kamerasını?
0: Ya Taci abi ya.
1: Ali, git bir bak.
0: Abi beni şimdi muhatap etme.
1: Ya belki yamuk yumuk bir şey çekmiştir. Ali, bak başımız belada. Bu işin şakası yok. Kız birkaç saat sonra geliyor. Hadi.
2: Bak arkada adres yazılı. Numaralarım da var. Akşam 8'de bekliyorum.
0: Ya sağ olasın, var olasın abim de. Bugün benim anam geliyor, anam.
2: Onu da al gel.
0: Ya Hazır abi.
2: Bak halımım, sen benim önümdeki kapıyı açtın. Ben niye yandım? Mela Hanım gelmedi diye.
0: Ya yapma abim benim.
2: Ya bak canını yedeyim. Mela Hanım'ın haberi yok. Mela Hanım masum. Bilse belki gelecek. Ama ben bunu dün akşam öğrendim. Her şey kimin başının altından çıkmış? Sam'ım.
0: Ya ne Sam'ı? Aziz abim benim. Ne Sam'ı? O da çocuk. Ya hem zaten bunlar birbirlerini sevmiş. Bırak Allah aşkına. Geçmiş zaman olmaz.
2: Köprünün altından çok sular aktı oğlum. Bunca yıl ben bununla mı yaşadım? Yok. Önüme baktım. Ama aklımda hep bir yerde durdu. Bu Sam'ın benim üstüme bastı geçti. Hayata 1-0 galip başladı. Şimdi sıra bende. Abin rövanşı alacak aslan.
0: Ya yapma Aziz abi, Allah aşkına ya.
3: Halim. Bir iki dakika yasa.
4: Aziz abi, bana iki dakika müsaade.

0: Ne oldu, konuştunuz mu Samim abiyle?
1: Ay yok, ne konuşacağım ya. İşte yakarım yıkarım, sabah duydum.
0: Gitmek istemiyor musun?
1: Aziz Bey'e. Ay yok, ne gideceğim de. Bu Samim bu kendine bakmadan böyle asarım keserim yapıyor ya. Ay bütün cinler tepede.
0: Aslında güzel be ablam. Yani böyle seni kıskanması, sevmesi.
1: Biz de seviyoruz gülüm de, ne çare. Bak hanımefendi geldi, eve yerleşti. Vallahi bu olmuşla ölmüşün çaresi yok Seyhan. Hadi hadi, şimdi babam başlayacak. Melia, Melia, hadi.
0: Tamam. Ben bir gidip geleceğim.
1: Tamam, geç kalma ha.
0: Tamam.
2: Kamera kaydı.
3: Evet.
2: Niye?
3: Ya dükkanda bir durum oldu.
2: Ne durumu?
3: Ya oldu işte bir durum, sorma.
2: Demek ki neymiş? O tarafta bir bela var. Bu kamera lazım. O kamera o tarafa bakacak.
3: Ya Halim, zaten sinirim tepemde. Tatava yapma. Kayıt var mı yok mu?
2: Yok. Biri kırdı.
3: Hiçbir şey çekmemiş mi?
2: Çekmemiş.
4: Alisson, yok yok ya. İyi değilim, iyi değilim. Ya bu çocuklar karşısında bu aziz belası kapıda. Bir de kalkmış utanmadan yemeğe çağırıyor ya. Bunu, ulan bunu bulsam var ya, paralayacağım.
5: Paralayacağım yani.
3: Burada abi.
4: Kim?
3: Aziz.
4: Ne?
3: Halim'in dükkanında şalgam içiyor.
4: Aliço.
3: Abi bak, benim de başım belada, kapatıyorum, sonra konuşuruz.
4: Oğlum sana ne oldu? Alo. Aliço.
3: Ulan ben bak.
1: Allah ısmarladık diyecek koca yana. Bak dersine dikkat, öğretmenini güzel güzel dinle hadi.
6: Tamam.
1: Meryem.
6: Melih Hanım. Melih Hanım. Sabah istemeden kulak misafiri oldum. Seninle bir probleminiz var galiba. Bir yemek meselesi falan diyordu. Aziz mi dedi o, ben yanlış mı duydum? Hayır yani şimdi bir yardım olabilir
1: mi? Ya Seyhan yani... Hanım sen bir karışma. Hele bundan daha güzel yardım yok.
2: Cuma Ali, geç kaldım. Anam hasta, ben gidiyorum. Bir de bu yemek belası çıktı başıma. Hadi.
3: Tamam ustam.
7: Evdo.
4: Kim?
7: Aziz.
2: Abim gitti.
7: Nereye gitti?
2: Nereden bileyim Samim abim, işe gitti herhalde.
7: Oğlum ben sana bana haber vereceğim demedim mi? Görürsen duyarsan beni ara demedim mi halim?
2: Canım abim, arasam şimdi kıyameti koparacaksın. Olan sana olacak. Bırak ne hali varsa görsün, bırak Allah aşkına ya.
7: Akşam yemeğe çağırdı mı? Halim.
2: Ya Samim abi.
7: Gideceğim mi gitmeyeceğim mi?
2: Ya ben seni kıracak bir şey yapar mıyım hiç ya?
7: Ver şunun adresini.
2: Allah Allah.
7: Halim bak, beni uğraştırma, şunun adresini ver.
2: Ya vermem veremem Samim abi, bir bela çıkacak diye korkuyorum ya.
7: Halim.
3: Buyur Samim abi, abinin kartı. Sağ ol oğlum.
2: Cumali, bir yere kaçamazsın oğlum, seninle sonra konuşacağız.
8: Bahçedeki mangalı yak oğlum, tamam mı?
2: Olur Aziz Bey.
8: Dünkü arası öyle etin soğanını sarımsağını hazırlasın.
2: Tamam.
8: Bak çaparaya da bol yeşillik ha.
2: Tamam Aziz Bey.
8: Kuş sütü eksik olmayacak, tek bir şey aksamayacak.
2: Tamam Aziz Bey.
8: Heh, saat 8'de değil mi kapıdasın?
2: Anlaşıldı Aziz.
8: Tamam, geç kalmak yok. Hadi tatara.
9: Oğlum, 2 haftadır bu örtü ya, bir değiştirin artık.
8: Hadi.
10: Niye inat ediyorsun Melia? Adam evine çağırmış. Eski komşumuz, tanıdığımız.
1: Kasap et derdinde, koyun can derdinde.
10: Neymiş derdin?
1: Baba, gideceksin oraya. Kebapları lüpleteceksin ya.
10: Melia, ayıp.
1: Ya babam, yalan mı?
10: Ya sana ne oluyor? Niye inat ediyorsun?
1: Yok babam, benim canım istemiyor ya.
10: Yeni öz hamim yüzünden değil mi?
1: Yok canım, öyle bir şey olur mu hiç, yok.
10: Hala aklım onda.
1: Baba.
10: Ya ama yok. Ben o namussuza pabuç bırakmam. Eğer ben de Cabar Ağa'ysam seni de alacağım, o yemeğe de gideceğim.
9: Canım benim, ayın 19'u mobilya fuarı, Çön'de olacağım. Zeki kapat, ben seni arayacağım.
2: Volkan tamam.
9: Hoş geldin sanırım.
7: Melia'dan uzak dur Aziz.
9: Otur bir çayımı iç.
7: Bak hele sana ne diyorum.
9: Bana laf öğretme Samım.
7: Aziz.
9: Bak, ben senin Adana'da bıraktığın tıfıl değilim. İstediğim insanla istediğim yerde görüşürüm.
7: Melia'dan uzak duracağım. Etrafında dolaştığını görürsem seni o Adana'daki tıfıl Aziz'den beter ederim ha. Melia'nın yanına yaklaşmayacaksın, o kadar.

0: günler.
1: Teşekkürler.
2: Merhaba.
0: Merhaba.
2: Ben şu fotoğrafları bastıracaktım.
0: Tabii, siz buyurun.
2: Tamam.
3: Ya çoluk çocuk gezmek için çaldıysa şuralarda bir yerdedir.
0: Abi bir şey isteyeceğim senden ya. Ha. Ya şu kızın geldiğini.
4: Kim? Seninki.
0: Ya abi yapma işte, seninki deyip durma ya.
3: Ya ne yapayım oğlum, kolayıma geliyor. Ne oldu?
0: Ya kızın dükkana gelip gittiğini Seyhan bilmesin ya.
4: Ha tamam oğlum, ne alakası var? Tamam.
0: Hanımefendi, maalesef bunun içindekiler fotoğraf değil.
2: Ha değil mi?
0: Video çekimi.
2: Emin misiniz?
0: İsterseniz DVD ya da bilgisayardan izleyebilirsiniz.
2: Tamam. Tamam. Teşekkür ederim.
0: Sağ olun. Rica ederim. İyi günler.
5: Abi şu üst sokağa bir daha baksaydık ya.
4: Yok oğlum, baktık işte.
5: Enayilik bizde abi. İncecik kilit takmışız. Bırak hırsızı, çocuk bile açar onu.
4: Ali. He? Bizim mahallede bir arkadaş var, emekli polis. Kulağı kesiktir. Gidip ona soracağım.
5: Sor abi, sor.
4: Çoluk çocuk işiyse mutlaka bulur.
5: Bulamazsa?
4: Bulamazsa çare yok. Polise gideceğiz.
0: Ya nasıl da izlemezsin oğlum ya? 25 metre ceza yayın dışından diyorum. Fabian Ernst ya. Sol ayağın dışıyla. Böyle kalmanlı yani. Bayağı bildiğin. Nasıl? Bu gene burada ne? Arabayı kes. Siz gidin, ben geliyorum.
6: Yiğit.

0: Hadi abla.
1: Ne bu?
2: Ya bunu kullanmak istememiş miydin sen? Hani babanın arabası, çocukluk hayalin falan.
1: Nereden buldun?
2: Oho!
1: Nurcan.
2: Ya bir kesip bırakacağız, kimse bir şey anlamayacak ya.
0: Ne oluyor şimdi?
1: Eda sen karışma, ben geliyorum.
2: Ben eski arkadaşlarımı görmeye geldim, tamam?
1: Ya ablam hadi git ya, ne olur hepimizin başını belaya sokacaksın. Hadi Nurcan.
2: Geliyor musun, gelmiyor musun? Üçte giderim abicim.
1: Başım nerede girecek?
2: Bir.
1: Hadi hadi okula, hadi hadi.
2: İki.
0: Yiğit sakın.
2: Üç. Ya arabayı aldım geldim, gezmeye bile cesaretin yok.
1: Tamam geliyorum.
3: Ya nereye gidiyorsun?
4: Gel gel Eda.
2: Hadi binem değilsin hadi.
1: Dur.
0: Ya böyle bir şey olabilir mi?
1: Başını kurarsın yemin ederim.
0: Saçmalık.
5: Çocuklardan haber var mı Samim?
6: Yok be Yasin Usta. Gelmeyeceğiz diye tutturdular.
5: Gelirler. Gençlik. Şimdi en deli çağları.
6: İşte öyle de insan gene canı sıkılıyor biliyor musun? Kolundan tutsam gelecek ama ne çare. Her şeyi onlar için yapıyorsun. Gene de yaranamıyor.
5: Öyle Samim evlat.
7: Usta masa beşin iki ızgara devreği var. Hemen başlanacak.
6: Ben geliyorum Yasin Usta.
5: Tamam Samim.
8: Evet hadi bakalım çocuklar hep birlikte okuyalım. Burada ne yazıyor?
9: Lale soldu al.
8: Mertcan. Mertcan Alacan. Oğlum beni dinliyor musun?
10: Evet öğretmenim.
8: Hadi o zaman biraz dikkatin derse ver. Çocuklar tekrar okuyoruz.
9: Lale soldu al.
8: Aferin çocuklar.
0: Allah Allah.

0: Zebellah gibi geldi yapıştı.
1: Kim Halim?
0: Yok bir şey anacığım. Akşamki yemek. Vallahi boğazıma dizildi ha.
1: Gitmesen de oğlum.
0: Yok zaten ne gideceğim ya.
2: Biz Saime yengemle gideriz.
1: Gideriz değil mi yengem? Kızım ne işimiz var evlerinde?
2: Adam çağırmış.
0: Ya Gülendem ablacığım, ya bir müsaade et. Bak İstanbul'a geldin, pencereden bak, her lafa atlama.

0: Azze abi, ben Halim. He abim, aldım yanımda, sağ olasın. Hepsi yanımda, sağ ol. Ama bak şimdi benim bir maruzatım olacak. Ben bu akşam yemeğe gelmeyeyim ha?
1: Hayırdır oğlum?
2: Ya sabahtan beri doluya koyuyorum, almıyor,
0: boşa koyuyorum, dolmuyor. Bak sanma abim gönül koydu. Ben gelmeyeyim abi.
1: Sanma ne ki Halim'im ya?
0: Abi şimdi...
2: Ya o kim ki?
1: Benim evimde vereceğim yemeğe karışıyor.
0: Bak yok Aziz abi.
2: Nerede o?
1: Yanında mı? Ver şunu telefona. Ver.
0: Ya sen şimdi bırak Sanma abi. Bırak, sen beni affet yeter. Tamam mı? Hadi sağ olasın. Hadi hayırlı günler. Hadi.
3: Ne oldu Halim?
0: Yok, gitmiyoruz.

0: Ulan Sam, ulan Sam'ım.
1: Volkan.
0: Bana Sam'ımın yerini bul. Evse ev, işse iş. Neredeyse gideceğiz.
2: Tamam Aziz Bey.
0: Hadi.
3: Çocuklar dönünce resim defterlerinizi çıkarabilirsiniz, tamam mı? Teneffüsten sonra resim yapacağız. Hadi bakalım.
4: Dayı? Baba?
5: Sedef öğretmenim, çocuklara bir şey getirdim de bırakıp çıkacağım.
3: Hadi buyurun.
5: Filoş. Bu sana.
4: Bu ne?
5: Yiyecek bir şeyler ama arkadaşlarına da ikram et ha kızım.
4: Tamam.
5: Evet. Can can.
4: Dayı.
5: Bu da sen. Sabah sana sözüm vardı. Elinde limon aldım.
4: Çikolata.
5: Şşş, çikolata.
4: Teşekkür ederim.
5: Şu gözlerim daha. Hocam sağ olun, teşekkür ederim. Bir söz vardı da onu yerine getirdim. İyi çalışmalar.

0: Melam, saygılar. İyisiniz inşallah.
1: Sağ olun Aziz Bey, siz nasılsınız?
0: Sağ olun, sağ olun. Demin Sam'ın benim yazıhaneye geldi de.
1: Sami.
0: Vallahi cinler tepeme ağrıdı ha. Hadi dedim Mela Hanım'ın hatırına bir tatsızlık çıkmasın.
1: Hayırdır Aziz Bey, ne oldu?
0: Ya işte yok, Mela Hanım yemeğe gelmeyecek. Böyle dussuz dussuz laflar, tehditler.
1: Tehdit?
0: Ya ben onun lafına bakmam da. Eğer size rahatsızlık verdiysem, bir sıkıntıdır verdiysem.
1: Yok estağfurullah Aziz Bey, öyle bir şey yok yani, yok.
0: Ya şimdi hani akşam yemeğe geldiniz diye Samim sizin kalbinizi kıracaksa ben vesile olmak istemem.
1: Aziz Bey, ben öyle kimsenin korkusuyla hareket edecek bir kadın değilim. Hiç merak etmeyin, biz akşamki yemeğe de çoluk çocuk artık aile geleceğiz.
0: Başımızın üstünde yeriniz var Mela Hanım. Bekliyoruz.
1: İyi hadi, iyi günler size.
0: İyi günler.
2: Nereye gidiyoruz Aziz Bey?
0: Samım'a Volkan. Doğru Samım'a.
2: Tamam Aziz Bey, buyurun.
1: Babam hazırlan. Akşamki yemeğe gidiyoruz.
3: Feride? Aa, merhaba Sevincim.
4: Merhaba.
3: Hayırdır, ne bekliyorsun burada? Saime teyzemleri galiba uçak rötar yapmış.
4: Halim mi haber verdi?
3: Ha, Saime teyzem biraz hastaymış da geleyim de bir elini öpeyim istedim.
4: İyi yapmışsın.
5: Nasıl, iyi oldun mu Saime abla?
6: İyiyim de anam, bu nezle insanı pestile çeviriyor.
7: Çevirmez mi canım anam benim, çevirmez mi ya?
5: Ya sen de gir çık bir tane çukuru kaçırmadın ha Halim kardeş. Doğru düzgün sürsene şunu.
7: Ya sürüyorum Gülendem ablacığım, sürüyorum işte.
5: Ay içim dışıma çıktı. Bak uçak öyle miydi, kuş gibi yağ gibi geldik.
7: Ferideler de gelmiş.
6: Senin sözün hangisi Halim?
7: Ah şu uzun boylu olan.
6: Benim diğerini daha çok gözüm tutuyor. Gülendam.
7: Estağfurullah ya.
3: Hoş geldiniz Saime teyzeciğim.
8: Hoş bulduk Feride.
4: Hoş geldin.
8: Öpeyim anneciğim. El öpenlerin çok olsun kızım.
4: Sağ ol anne.
9: Hadi buyur, buyur ayakta kalmayın. Hadi buyurun, buyurun, buyurun. Tanıştırırım. Hadi.

0: Ne oldu, ne diyor?
1: Bir şey yok, bekleyeceğiz. Birkaç saate arayıp haber verecek.
0: Arayacak da abi, kız bekliyor, hiçbir şeyden haberi yok.
1: Ya biraz daha bekle. Polis arkadaş bir arasın, sonra ararsın.
0: Ne arabaymış arkadaş ya, dükkana çektiğim günden beri kurtulmaya çalışıyorum. Yok, olmuyor, kurtulamıyorum. Ne uğursuz arabaymış ya.
1: Ne iştir anlamadım ya.
2: Bizim 4 tane köfte...
0: Hazırlıyorum abi, hemen çıkıyor.
2: Şalgam var mı?
0: Şalgam yok abi.
2: Eyvallah.
3: Furkan. Nurcan nereden bulmuş bu arabayı?
2: Bilmiyorum, bir arkadaşının falan olabilir.
3: Hangi arkadaşının?
2: Bilmiyorum Eda.
3: Ya böyle bir arkadaşı olsaydı gecenin bir yarısı kapımıza dadanıp borç para ister miydi ya?
2: İstemezdi.
3: Bir yerden çalmış olmasın?
2: Ya yok artık Eda.
3: Hani Nurcan'dan her şey beklenirdi?
2: Tamam, her şey beklenirdi. Bu da araba hırsızlığı canım, Allah Allah. Ne oldu bizim köfteler?
0: Şimdi çıkıyor abi.

0: Annemin kolyesi. Bak, annemle babam.
1: Bakayım. Aa, annene benziyorsun.
0: Yok, bakışlarım aynı babam. Annem öyle derdi.
1: Hadi canım.
0: Ne bileyim. Belki babama çok hayran olduğum için söylüyordu.
1: Vallahi benimki öyle söylemez herhalde ya. Ya benim kime benzediğim kimsenin umurunda değil herhalde.
0: Ben babama çok hayrandım. Onun gibi giyineceğim. Onun gibi araba kullanacağım. Onun gibi kokacağım. Onun gibi adam olacağım. Şimdi nereye bakacağımı bile bilmiyorum.
1: Dayın ne oldu?
0: Aynı. Evde başkaları var.
1: Ne yapacaksın?
0: Vallahi bilmiyorum. Melih ablalarda daha fazla kalamayız. Akraba falan da yok. Başımın çaresine bakacağım.
1: Of. Gel.
0: Nereye?
1: Hadi sen kullan.
0: Nurcan.
1: Ya hep kullanmak istedim dememiş miydin? Hadi gel.

babamın arabası gibi ya. Abi aynı babamın arabası ha.

0: Ne oldu?
1: Tamam. Sağ ol. Sen geç.
0: Tamam. Edaların yanına dönüyorum.
1: Tamam.
0: Tamam.

0: Köfteler arası beyefendi. Hah.
1: Buyur baba.
2: Sağ olasın beyefendi.
1: Eyvallah. Dikkatsin. Nerede lan bunlar?
3: Buyur anneciğim. Ihlamur kaynattım, iyi gelir.
4: Sağ ol kızım.
3: Afiyet olsun.
5: Gelin kızımız da pek güzelmiş.
4: Gerçi biraz soğuk ama.
6: Gülendam.
3: Anneciğim içine bal karıştırayım mı yoksa öyle sade iyi mi?
7: Sade iyi, sade iyi.
5: Ben bal karıştırdım Sevincim. Saime teyzem, bak içine zencefil de kattım, göğsünü yumuşatır birebir.
3: Ben yapardım Feride.
5: Ay yok canım benim. Sen şimdi bilmezsin, bunlar bizim oraların reçeteleri. Anacığım yapardı rahmetli. İç Saime teyzem, iç canım benim.
6: Eline sağlık Feride.
5: Şifa olsun canım.
4: İç Saime abla, iç, şifadır.
8: Ya o kadar da kaynatmışsın ha.
0: Ziyan olmasın, ben içeyim bari.
3: Çok incesin aşkım, iç, afiyet olsun.
8: Ellerine sağlık.
9: Nurcan, hadi geç kalıyoruz.
10: Ya tamam gidiyoruz.
11: Arabayı geri vermeyecek misin?
10: Vereceğim.
9: Nereye?
10: Ya vereceğim işte bir yere, siz karışmayın ya. Bu işle sizde bir alakası yok. Yiğit.
11: Tamam dönüyoruz işte. Nice.

0: Hoş geldiniz. Buyurun efendim.
1: Samim Bey burada mı?
0: Burada, aşağıda.
1: Bir çağırır mısınız?
0: Buyurun, oturun.
2: Ya sen niye panik yapıyorsun? Yavaş dedik, bu panik niye ya?
3: Ya polis benim peşimde ya. Sana ne ya? Sana ne ya?
2: Polis niye senin peşinde? Ne yaptın sen polise ha?
4: Durcan, tamam, konuşma.
3: Ya Yiğit, ne oluyor?
2: Yok bir şey.
3: Ne yok bir şey?
2: Kimin arabası bu?
3: Ya hadi ya. Öf, nereye gidiyorsun?
5: Ya yürü, polis peşimizde diyorum ya.
2: Nurcan.
3: Ya ne Nurcan'ı Yiğit? Dikilmeyin burada. Hadi.
2: Hadi.
6: Kardeşi çok üzdü ama Feride başka. Bu kız iyi kız Gülendam.
7: Bak, hemşehrin kızımıza vesile oldu. Halim'i yalnızlıktan kurtardı.
8: Benim de gözüm zaten onu daha çok tuttu. Halim bence yanlış kız kardeşe vurulmuş Saime abla.
9: Abla sen ne diyorsun ya? Ferdacığım, Allah aşkına kusura kalma. Kaldır oldur.
10: Yok estağfurullah Halim.
9: Biraz kakar. Hayır. Ferdacığım. Abla sen de işine baksana ya Allah aşkına. Sabahtan beri şişirdin için mi be?
10: Sen şu gözlere baksana.
11: Yok anneciğim. İkisini yatırdım diyorum. İkisi de masraflar için. Hayır Halim'deyim. Anne gelecek, duyacak şimdi. Yok, babama söylemesen dört bilsin. Şimdi ağzından kaçırır falan. Anneciğim tamam, arayacağım çıkınca. Hadi.
10: Kimde? Ne oldu? Sevincim balayı mı?
11: Hı. Dubai'ye gideceğiz.
10: Yalnız ben şey anlayamadım. 2000 mi 4000 mi ne dedin sen?
11: 4000.
10: 2000'i bizim dedin.
11: Yani bir eksikledik bir şey olursa diye.
10: Sevin.
11: Hayatım, erkekleri biliyorsun. Şimdi tek tek ihtiyaç desem bunalacak. Biz öyle biraz fazla söyledik.
10: Sevin, kandırdınız mı çocuğu?
11: Allah Allah, ne diye kandırmak olsun? Düğün masrafları için harcıyorum, ne yapıyorum ki? Hem 2 gün sonra evleneceğiz. Onun parası benim param sayılır. Feride.
12: Tamam Cemal kardeşim, tamam. Yok, gidiyoruz şimdi. Sağ ol kardeşim, sağ ol.
13: Ne diyor?
12: Yok bir şey, bulamamış. Polise gideceğiz.

0: Samim.
1: Ne istiyorsun Aziz?
0: Bak kardeşim, ben Cabbar Ağa'yı da Mela Hanım'ı da en az senin kadar eski tanırım.
1: Aziz.
0: Evimde yemeğe çağırdım.
1: Gelmeyecek.
0: Geliyor. Dedi ki ben hayatta kimsenin korkusuyla hareket etmem.
1: Aziz.
0: Senin yeğenleri de getiriyor.
1: Bak, sana bir kez söyledim, bir kez daha söyleyeceğim. Meliha'dan uzak dur. Benim yeğenlerimden uzak dur. Bu akşamki yemeği iptal et. Eğer seni onların yanında görürse benden günah gider.

0: Alo Eda, ne oldu kızım?
1: Dayı, biz bir kaza yaptık.
0: Kaza mı? Ne oldu?
1: Yok, hiçbirimize bir şey olmadı. Hepimiz iyiyiz ama buraya gelebilir misin?
0: Sen neredesin bakayım?
2: Ya ne demek arabam yok Ali?
3: Yok, çalınmış.
2: Ne zaman?
3: Dün akşam herhalde, sabah geldiğimde yoktu.
2: Ya biz seninle bu sabah telefonda konuşmadık mı?
3: Konuştuk.
2: Tamam. Bu saat olmuş, niye haber vermiyorsun?
3: Gelsene ben de bir dakika.

0: Anneciğim bunu da iç, C vitamini iyi gelir.
1: Sağ ol kızım, vallahi bebek gibi baktın bana.
0: Olur mu öyle şey anneciğim?
2: Vallahi bebek gibi baktı sana Saime abla. Bakalım evlendikten sonra da sana böyle bebek gibi bakacak mı? Kimisi böyle kapıdan girene kadar sensin aslanım der.
3: Abla,

kalmış adamdım ben. Ne evlilik vardı gözümde ne bir şey yani sen biliyorsun. Sen olmasan ben iflah olmazdım Ferdi. Sen olmasan ben yani... Dükkan köşelerinde hala sürünüyordum ha. Sevin hayatıma sen soktun. Böyle akıllı, temiz, şefkatli, dürüst. Adama ne güzel bakıyor görüyor değil mi? Hepsi senin sayende. Sağ olasın Ferdi.

0: Ya Ceylan Hanım, gerçekten biz de çok üzüldük.
1: Bu saat olmuş, üzüldük diyorsunuz.
2: Taci abinin suçu yok, ben bekledim.
0: Ali.
2: Abi tamam. Gideceğiz, bakacağız, polise haber vereceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız. Bulacağız arabayı.
1: 15 milyonluk şehir Ali. Nasıl bulacağız?
3: Aliço, arabayı al, gidiyoruz hadi.
2: Samim abi.
3: Hadi oğlum.
0: Ne diyor Samim?
3: Hanımefendinin arabasını almaya.
1: Efendim?
2: Abi araba yok.
3: Var Aliço, çocuklar biliyor ya, ne diyor oğlum?

0: masaya bir örtüyü serelim mi Kadriye abla? Ha,
1: yok canım yok. Benim odaya git. Sandıkta böyle çeyizlik beyaz saten örtü var. Onu çıkar.
2: Tamam. Hünkar efendi. Bak etin acısını baharını iyi ayarla. Ha. Bak akşam Aziz'in kıymetli misafirleri var.
3: Siz merak etmeyin hanımefendi.
4: Aferin Melia. En doğru kararı verdin. Gidelim Felek'ten bir gece geçirelim.
0: Ya babacığım, yani sana da hani şuraya gidiyoruz, kalk gidelim desen gitmezsin. Tutturdun gideceğiz de gideceğiz diye.
4: Yahu sıkıldım Melia. Ya şu haline bak. Geldiğinden beri sarardın soldun.
0: Yok be baba.
4: Bu martik çiçeğinin ayrılandığın yeter. Canının kıymetini bil. Öyle kuku mafkışı gibi pencere önlerinde bekleme.
5: Neresi, burası mı?
6: Evet, biraz ilerisi.
5: Ya olacak iş değil ya, siz Ali abinizin arabası mı?
0: Ya onların bir suçu yok, ben yaptım ya.
6: Tamam Nurcan.
5: Sen niye yapıyorsun kızım? Sen deli misin, divane misin ya?
6: Dayı.
5: Bana bak, sen sus. Seninle sonra konuşacağım ben. Adamın ekmek teknesi ya. Sabahtan beri kıvranıyor çocuk, ayıp ya.
6: Tamam dayı.
5: Allah Allah.
6: Hah, şurada, sağda olacak.
7: Çocukların okul arkadaşı. Zaten sorunlu bir kız.
8: Sizinkiler de benim gezmiş öyle.
7: Ya tamam gezmişler. Onlar da çocuk. Zaten dayılarından da ayrılar. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Şu kırmızı arabanın orada duracağız birader.

0: Senin abi ne oldu?
1: Bilmiyorum Alço. Nerede oğlum araba?
2: Abi araba buradaydı işte.
3: Dayı tam buraya bırakmıştı.
4: Yok.
0: Yok mu?
3: Nasıl yok ya?
0: Polis almış olmasın?
3: Alsalar haber verirlerdi.
1: Hayda.
0: Ya Semih abi.
1: Ben de anlamadım Aliço. Çocuklar siz dua edin bu iş polise intikal etmemiş olsun. Ettiyse yandık. Yandık işimiz iş.

0: Allah sağ ol Halim.
1: Ne demek Feride?
0: Söz ne zaman?
1: Ya öbür gün kısmetse.
0: Hadi hayırlısı olsun.
1: Sağ olasın. Feride,

0: bir şey isteyeceğim.
1: İste Halim. Ne istersen.
0: Sağ ol varol. Ya bu Sevin yarın gelinlik bakmaya gidecek. Dedi ki Feride'ye sorarsan gelir.
1: Sevin mi dedi?
0: He. Kendisi sormaya biraz çekinmiş. Anası manası var ama. Artık demek seni yanında görmek istiyorum.
1: Beni mi? Halim.
0: Artık kırmayacağım bizi. He Feride.
1: Tamam kırmam.
0: Tamam. Tamam geleceğim.
1: Tamam gelirim.
0: Evet, tamam geleceğim. Hadi sağ olasın.
1: Hadi.

0: Feride.
1: Efendim babam.
0: Haydi hazırlan kızım. Azizlere gidiyoruz.
1: Azizlere mi? Hani gitmiyorduk?
0: Ya soru sorma işte. Haydi.
1: İyi tamam.

0: Furkan!
1: Ne oldu oğlum?
2: Sen mi abi? Abla, ya arabayı çekmişler ya.
1: Kim?
2: Belediye çekmiş abi. Burada boru patlamış, kazı olacakmış da çekmişler arabayı.
3: Nereye peki?
2: Otoparka çekmişler abla.
1: Ne otoparkı?
2: Bilmem. Belediye otoparkı falan herhalde. Biliyorum yerini, gidelim mi?
1: Hadi siz binin, biz geliyoruz.
2: Tamam abi.
0: Canım benim. Abla bana nasıl söylemezsin?
4: Seyhan'ım ben de yeni buldum. Vallahi dün bir baktım işte öyle dükkanın önünde konuşuyorlar ama bir şey yok.
0: Bir şey yok ne demek yok? Akşam akşam ne işi var dükkanda?
4: Hay onu ben de bilmiyorum ama. Kız zaten öyle basıp gitmiş yani. Çok fazla bir şeyle konuşmamışlar. Dükkanda kalmamış görmüşsündür.
0: Bana bir daha gelmeyecek dedi.
4: Şimdi sen de öyle kesin emin olmadan hani bir şey...
0: Söz verdi. Bugün gittim baktım yine orada. Yok bu kız müşteri falan değil abla. Bu işin içinde başka bir iş var.
5: Feride abla.
4: Ha canım.
5: Melih abla hazır olsunlar dedi.
4: Ha tamam kuzum sen git biz hemen geliyoruz hadi.
6: Ya meraktan öldüm Samim ha.
7: Melia bir tersliktir olmuş şimdi bu çocukların yanındayım buradayım birazdan eve döneceğiz. Sen evdesin değil mi akşam gitmeyeceksin oraya.
6: Sami.
7: Melia bak sana ne dedim gidersen dedim yakarım.
6: Ya haber verdin sağ ol tamam hadi Allah ısmarladık.
7: Melia. Alo. Melia.
8: Usta şöyle kömürleri iyice yay.
9: Kızım, mezeleri de getir. Neredeyse gelirler. He?
8: Anacığım, ben de gidip hazırlanayım ha.
9: Tabii tabii, hadi, hadi oğlum.
2: Sabla abi, otopark parasının üstü abi var.
7: Tamam, sağ ol Furkan. Hadi çocuklar, siz arabaya ben de geliyorum.
8: Dayı, iyi de hadi oğlum.
7: Ceylan Hanım, bu çocuklar benim yeğenim Erim. Bir kabahat işlemişler ama ben cezalarını vereceğim.
3: Vallahi o sizin bileceğiniz iş. Polis bekliyor.
7: Ceylan Hanım, şimdi...
3: Samim Bey, bu çocuklar ne yaptıklarını gayet iyi biliyorlar. Ufak değiller.
8: Ya Samim abi kulaklarını çekecek.
3: Ali, bu işi böyle kapatamazsınız.
7: Yok zaten bak kapatacağız demiyorum ki. Ben diyorum ki cezalarını çekecekler.
8: Samim abi.
7: Hadi çok.
8: Samim abi müsaade.
7: Ceylan Hanım bakın şimdi.
8: Samim abi müsaade etsene.
7: Tamam hadi çok.
8: Geliyorum iki dakika.
7: Tamam.
8: Gelsene bak.
2: Helal olsun sana Nurcan ya. Helal olsun. Sen bir yiğitin başına bela açarsın diye düşünüyordum. Yani bir çaktın hepimizi gömdün yani.
9: Ya gel.

0: Gelmeseydin Allah Allah, ne bindin arabaya o zaman?
1: Gelmeseydin diyor bana ya, geldi arabaya bak. Okulu kıralım diyor bana, bir de gelmeseydin diyor. Ben nereden bileceğim, Ali abinin arabasını çalmışsın. Ya Furkan tamam, uzatma. Ne?
2: Yiğit sen biliyor muyum? Ya inanamıyorum sana ya, inanamıyorum.
0: Oh be, gezerken iyi vallahi.
1: Ay Nurcan sus! Furkan!
2: Şşt, dayım geliyor.
3: Çocuklar iyi çocuklar. Nurcan'ı bilmiyorum ama diğerleri benim kardeşim.
2: Araba çaldılar Ali.
3: Ya onlar çalmamış.
2: Tamam. Çalan düşünsün o zaman.
3: Ya o kız zavallı bir kız ya. Bir salaklıktır yapmış. Samim abi konuşur, ben kulağını çekerim. Ama polise verirsen işin rengi değişir. Birini diğerlerinden ayıramayız.
2: Ali.
3: Bak. Sen avukatsın. Bunları bilirsin. Hırsızlık sicillerine işlediği zaman ömür boyu kurtulamazlar. Yapma. Çocukların hayatıyla oynama.
4: Ya haydi Melih ya. Nerede kaldı bu çocuklar?
5: Babam, Samim başlarında, şimdi gelecekler.
6: Otele mi gittiler?
5: Yok gülüm, bu abinle ablanın bir işi çıkmış. Dayın da gitmiş. Onları almış, getirecek şimdi.
4: Az biraz eğlen. İstersen çikolata almaya gidelim ha Pehlivan.
6: Dayım bana bugün çikolata getirdi.
5: He dayın.
6: Hı hı. Bugün okula geldi. Dilara'yla ikimize yemek getirdi. Bana da çikolata verdi.

0: anne. Babam nerede?
1: Gelir şimdi kızım, bir yere takılmıştır. İşi bitsin.
0: Mertcan'ların yanına mı dönecek?
1: Yoo, o nereden çıktı?
0: Sabah Mertcan'ı çikolata getirdi.
1: Mertcan'a mı? Sana?
0: Bana yemek.
1: Merak etme sen benim güzel kızım. Ona da bir kerelik alsın, ne olacak? Bundan sonra nasıl hep senin yanında olacak. Doğru mu?
2: Tamam. Dediğin gibi olsun. Hı? Şimdi polislere gidip bir yanlış anlaşılma olmuş diyeceğim.
3: Sağ ol.
2: Ama bana borçlusun, unutma.
3: Sen mavi gidebilirsin.

0: Melia!
1: Geldim baba.
2: Abla hani gitmiyorduk? Ne oldu?
1: Ya gülüm ben de gitmezdim de. Sam tehdit edince...
2: Ters tepti tabii.
1: Ya o bir yandan, bu kadın bir yandan. Zaten kadın Allah'ın günü kapıda.
2: Açma ablam. Ay açma, kurban olayım ya. Üf, o kadın da felaket tellalı gibi. Bir geldi mi kıyametler kopuyor ha. Piton. Melih abla.
1: Ha Eda gülüm, hazırlandın.
2: Melih abla ben gelmesem.
1: Allah Allah. Ya niye gülüm?
2: Şimdi gelirsek dayıma çok ayıp olacak. Ben başlarında dururum abla. Benim zaten hiç gelesim yok.
1: Zeyhan hele bir dur Allah aşkına. Ya bir yemek yiyip geleceğiz Edacığım. Kurban oldum. Niye ayıp olacak dayına?
2: Ya Melih abla zaten durumumuz karışık. Yiğit'le dayımın ne olacağı bile belli değil.
3: Yiğit nerede?
2: Karşıda. Dayımla beraber.
0: Ya oğlum sen aklını mı kaçırdın? Ya birinize bir şey olsa? Ya gelip sizi hastanede bulsam?
4: Bulmadın.
0: Bulmadın? Bulmadın da ne oldu? Polisin elinden zor kurtardık. Bak o Nurcan mıdır nedir o kızın? Babasına gideceğiz. Olanı biteni olduğu gibi anlatacağız.
4: Hayır dayı, olmaz.
0: Ya hırsızlık yapmış kız, hırsızlık. Bu işin şakası yok. Ya Ali araya girmeseydi? Ya polis alıp götürseydi? O zaman kızlarını hapishanede bulacaklar, daha mı iyi?
4: Dayı, o kız o arabayı benim için çaldı. Benim yüzümden başı dertte. Bana ne istiyorsan söyle. Ama ben onu ihbar

0: Etmem.
1: Kurtdereli bir gün yanına bir çırak pehlivan almış. Çırak dediysem yıldırım gibi. Kendi gibi mert, yürekli. Adı neymiş?
2: Ne?
1: Mertcan.
2: Mertcan mı?
1: Mertcan ya. Şimdi sana Mertcan'la Kurtdereli'nin tevfikasını anlatacağım.
2: Dayımın da böyle masalı vardı.
1: Nasıl?
2: Mertcan'la yavru dinozorun masalı.
1: Güzel mi?
2: Çok. Ama artık Dilara'yı anlatıyor.
1: İşte sana da anlatır. Özledin mi dayını? Döneceğim yanına.

Seyhan, Eda, ya şimdi bir karardır verdik. Ama hani benim de içim rahat değil. Ha biz kalacağız, biz gelmeyeceğiz diyorsanız tabii artık yapacak bir şey yok, siz bilirsiniz. Ha. Ama bana soracak olursanız gülüm, anca beraber, kanca beraber. Ha. Hadi şu ablanızı yalnız bırakmayın, kurban olayım ya. Gidelim şu yemeğimizi yiyelim, kazasız belasız geri gelelim. Ha gülüm. Ha Seyhan, ha?

0: Hoş geldiniz Mela Hanım. Buyurun Mela Hanım. Bu akşam çok güzelsiniz Mela Hanım.
1: Buyur Cappar'ım.
2: Sağ ol oğlum.
1: Buyurun.
2: Buyurun.

0: Ulan Ali, şu arabanın tamponunu boyamadı. Şimdi bütün kaportayı yapacağız.
1: Ben ne bileyim abi, böyle olacağını bilseydim.
0: Ali Ço.
1: He abi.
0: Hadi yürü, gidiyoruz.
1: Nereye? Hadi oğlum.
0: Samim.
1: Abi bizim sabaha kadar arabayı yetiştirmemiz lazım.
0: Ali Ço, şimdi başlatma arabandan, yürü gidiyoruz.
1: Biz geliyoruz.
0: Hadi kusura bakma kardeş.
1: Abi nereye?
0: Azize.

0: Buyur Cadbaram.
1: Hoş geldiniz Cadbaram.
2: Sağ ol oğlum.
3: Hoş geldiniz Cadbaram, hoş geldiniz.
4: İyi akşamlar Kadriye teyze.
3: İyi akşamlar kızım, hoş geldiniz.
4: Tanıştırayım, bu bizim Yiğit. Bu Eda, bu da bizim 3 numara Cancan. Bunlar bizim Sema'nın evlatları.
3: Merhaba, hoş geldiniz. Pamuk oğlum, hoş geldin. Öp bakayım Kadriye teyzenin eline. Maşallah. Buyurun, geçin. Buyurun, hoş geldiniz.

0: Aferin sana. Küçücük tuhafiyeciden nerelere.
1: Estağfurullah ağam.
0: Aferin oğlum.
2: Samim'in boyu kadar yeğenleri varmış ha Aziz.
1: Ya onlar da hazır gelmiş anacığım. Yoksa Samim'in kime ayrı dokunmuş ki çocuklara dokunsun. Buyurun, sofra hazır. Buyurun, buyurun.
3: Hani gitmeyecektik Halil?
4: Ya içimi kuruttu anacığım, içimi kuruttu.

0: Dükkana gelmeler, yemin billah etmeler çene gibi yapıştı. Ya canımdan besledi beni, illallah ettim ya. Gidelim kurtulalım be.
1: Anneciğim yardım edeyim mi?
2: Yok canım sağ ol.
3: Ya haydi acıktık ya, haydi ya.
0: Allah vere de sanma birinin kulağına gitme ya.
2: Yok canım, ne iş varmış samimin aziz deminde?
0: Ne bileyim ben, hadi hadi. Hadi kapı, hadi. Hadi.
4: Yakarım dedim, gene inadına davet etti. Lan aziz, ulan aziz.
5: Sen mi abi?
4: He.
5: Aziz'in evini biliyor muyuz?
4: Biliyoruz biliyoruz ya, Halim'den öğrendim.
5: Halim mi?
4: He. Ona da iki çift lafım var ya.
5: Eyvallah abi, gidelim. Anlaşıldı. Bu gece kıyamet kopacak. Yalnız bak, Halim'de bir durum olursa bana bırak ha.
4: Yok oğlum, Halim'in ne işi var Aziz'in evinde?
6: Aziz geleceğinizi duyunca çok sevindim Melia.
7: Bir ara bir aksilik mi oldu ha Melia?
8: Açtı telefonu, gelemiyor Melia Hanımlar falan dedi.
7: Ha öyle işte, bir manemizdir vardı da açtık manileri geldik.
8: İyi ettiniz güzel kızı. Ay, vallahi aynısın ha. Yani 13-14 yaşında neysen olsun, maşallah maşallah. Sen de kızım Feride, sen de.
7: Sağ olun Kadriye teyzem. Yüz aynı da vallahi kilolar aldı başını gidiyor ikimizde de. Abla. Yok Seyhan'ım sen değil, ablamla ben.
9: De yani.

0: Ya bırak gitsin babasıyla konuşsun, sana ne?
1: Ne demek sana ne?
0: Şu anda nezarette olabilirdik.
1: Biliyorum. O kız kendini benim için tehlikeye attı.
0: Ya Yiğit.
1: Bak ben Nurcan'ı babasına ispiyonlamam. Sen de yapmayacaksın. Kimse bir şey söylemeyecek.
0: Yiğit, yeni tanıdığım bir kız için herkesi karşına alıyorsun. Dayım bugün bizim hayatımızı kurtardı ve sen karşısına geçip tek kelime laf etmedin.
1: Teşekkür ettim.
0: Ettin de ne oldu? Yine bıraktık gittik.
1: O kadın orada. Hala o evde yaşıyor.
0: Evet, kadın orada ama biz de buradayız. Biz de bir yerde yanlış yapıyoruz.

0: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
1: Sağ olasın. Geç Saymin ya.
0: Efendim bu tarafa.
1: Sağ olasın.
0: Vay vay vay vay vay vay vay vay vay.
1: Aziz aldı yürüdü dedilerdi de.
0: Vallahi yürümek ne kelime, yürümek ne kelime, koşmuş araç.
2: Vay vay vay, hoş geldiniz alım kardeşim, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk Hasan. Hoş bulduk.
1: Merhaba.
2: Hoş geldiniz.
0: Sözlüm Sevin.
2: Tanıştığımıza memnun oldum Sevin Hanım.
3: Ben de, eviniz çok güzelmiş.
1: Sağ olasın Gülendam.
2: Düğün ne zaman olacak alım?
0: Ya kısmetse yakında işte abi.
2: Uzatmayın oğlum. Bak abine benzeme sonra. Kıy bir an önce nikahı.
0: Hadi bakalım.
3: İnşallah.
2: E hadi buyurun.
0: Hadi anacığım.
2: Buyurun buyurun.
1: Hoş geldin.
0: Ablam nasılsın?
4: Ha buyurun şöyle. Ha, gel.